0: 20 gol atamaz diyemiyorsun. Bu potansiyel var abi onda. Ya dünyanın şu an hali hazırda en iyi son vuruşuna sahip 3 oyuncusundan bir tanesi hala Icardi. Icardi'nin son vuruşu Osimhen'de olsa Osimhen bugün Haaland'dan daha değerli bir oyuncuydu. Icardi mesela geçen sezonun en iyi kalecisi kimdi? Uğurcan Çakır'dı. En güzel gollerini Icardi'den yedi abi.
1: Haaland'ın da son vuruşları çok iyi değil ya.
0: Ya değil ama işte ekstrası var.
1: Benzema falan diyebilirsin belki. Adam hem tek vuruşları iyiydi hem şey iyiydi yani. Son vuruşları iyiydi hem de farklı koşulları da vardı. Ne demiş? Bolu'dan Vedat yazmış. Paredes'i bir süre önce Galatasaray istemişti. Şimdi Galatasaray'a gelse Icardi ile ister istemez samimi olacaktı. Milli takım Icardi'ye mesafeli durduğu için ve bu yakınlaşma ihtimaliyle Paredes de milli takıma alınmayacağını düşündüğü için Galatasaray'a gelmedi. İyi yayınlar demiş.
0: Olabilir abi. Olabilir yani.
1: Futbolcular neden Trabzonspor asansör takım olarak tercih ediyor? Ama gitme zamanı Trabzon sorun çıkarıyor. Çubuke'ye 26 milyon euro vermişler, reddetmişler. Adam gitmek istiyor diyor Salih.
0: Şimdi Galatasaray'da da gitmek isteyen oyuncular var. İkinci bölümde konuşacağız. Evet. Yani benzer şeyler Galatasaray içinde yaşanıyor. Galatasaray transfer gündeminde kimler var? Dediğim gibi bunları özellikle ikinci bölümde konuşuruz abi. İlk bölüm zaten 15 dakika kaldı. Icardi. Mesajları da bekliyoruz. Icardi ile devam edelim.
1: Murat aleykümselam. Icardi'nin gitmesindeki en büyük pay Okan Hoca'ya aittir. Ona vermiş olduğu serbestlikten dolayı Icardi kendini doğrultamadı. Bence Okan Hoca da bu sezonu bitiremeyecek. Çünkü çok büyük yanlışlar yapıyor demiş. Can Uzun'a ne oldu diye bir mesaj var, ikinci bölümde söyler. Giden gitmiştir diyor, yola açık olsun. Mehmet Acı mesajını atmış. İyi bir Galatasaraylı olarak soruyorum. Cebrail ben demiş. Dursun Özbek'ten önceki başkan ve hocamız kimdi diyor.
0: Başkan. Hocamız da şey,
1: Fatih Terim.
0: Fatih Terim'di. Sonrasında da Arjantinli bir hoca gelmişti ya da İspanyol, ismini bile hatırlamıyoruz.
1: Alman gelmişti.
0: Yok Alman şeydi. Değil abi.
1: Ha, İspanyol.
0: İspanyol. Guardiola'nın yardımcısıydı.
1: Evet, hatırlamak istemiyoruz adını, boş ver. İspanyol geldi. Icardi'nin emeği için teşekkür ederiz. O da çokça karşılığını aldı tatil yaparak. Icardi ligde idare eder, gol atar ama Avrupa'da bizi götürmez demiş. Bir yerlerde bitmesi lazımdı diyor. Şöyle devam edelim. Şahan Gökbakır'ı dinleyince biraz adama hak vermeye başladım. Yakup abi neden kızıyorsun ki adama demiş. Yakup Bey'e söyler misin, bu sezon çok zor olacak diyor Zafer. Uzatmış. Şöyle bir tespitim var diyor. John Duran konusunda bazı gazeteciler kapımızda yatıyor. Galatasaray'ı şöyle istiyor, böyle istiyor diyorlar. İmza atmaya hazır diyorlar. Madem bu kadar istekli bu oyuncu, neden demiş. Çok karışık yazmış, ünlem koymuş ama neden Arap kulüpleri de bu kadar yüksek teklifler veriyor diyor. Vallahi çok anlayamadım. Tekrar yazarsanız Uğur. Uğur Bey kedi resmi var profilinizde. Bir de siz kedinizde çok tatlı maşallah. Cevap vermeye çalışırız. Icardi için veda videoları yapıyorlar demiş. Oynama garantisi isteyen Icardi takımda kalsaydı bundan sonraki nesli de Fenerbahçeli yapardı demiş. Mehmet Kenan. Netflix'e Icardi belgeseli gelir mi? Yakup Çınar diye sormuş.
0: Ya kariyeri biterse evet.
1: Dinamo Kiev'le transfer görüşmesi ne oldu? Bilgi var mı diyor Bayram Bayık.
0: İkinci bölümde konuşacağız.
1: Torrent'i, evet, Torrent.
0: Torrent, Dominik Torrent. Şahan'ın bir paylaşımı olmuş Icardi ile alakalı. Dün veda etmişti, bugün de.
1: Yine simitçi falan yazmıştı, öyle mi?
0: Yok. Bu diyor ki, benim Icardi'ye bakış açım bu Tedesco ile olan basın toplantısında tamamen değişmişti. Kimse Fenerbahçe teknik direktörünün önünde kendi hocasının boyuyla dalga geçemez. Hele hele bu adam kaptansa. Sonra hareketlerini ve paylaşımlarını gördükçe nasıl büyük bir PR ustası ve duygusal manipülatör olduğunu fark ettim. Samimiyetini sorgulamaya başladım. Son dönemde takımla sevinmelere katılmama, yedekten oyuna girmek istememe, ısınmaya çıkmama, kaptan gibi davranmama, kilo falan derken benim gözümde artık kalmasından çok gitmesi gerektiği düşüncesi ağır basmıştı. Hayırlısı oldu, tek gerçek Galatasaray. Bütün Galatasaraylılar şu son cümleyi söylüyor abi. Hayırlısı oldu, tek gerçek Galatasaray. Kişiler gelip geçici ama asıl olan Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü. Bu ayrılığın doğru zamanda yapıldığını düşünüyorum. Mesela Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, teşekkürler arkadaşım, her şey için çok teşekkürler, bize yaşattığın her şey için ve bir neslin Galatasaraylı olmasına vesile olduğun için, sana ve senden önce bu formayı giyip savunan herkese sizi asla unutmayacağız, Galatasaray taraftarı unutmaz diyor Emre Çolak. Herkes seviyor abi, herkes seviyor.
1: Yani evet, biraz şey olmuş Galatasaray hocasının boyuyla dalga geçme falan, o kısmı detaylara girmiş. Hep kötü anıları hatırlıyor herhalde Şahin Gökbakar. Hiç iyi kısmı hatırlamıyor, yoksa evet, söylediklerinde çok da yanlış şeyler yok. Sevgiler, size maneviyattan bahsedeyim. Icardi'ye öncelikle çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe Beşiktaş ailelerinin çocuklarını Galatasaraylı yaptı. Şimdi buna Osimhen de eklendi. Ama Osimhen o kadar sevilir mi Icardi kadar bilmiyorum demiş Derfin Yunus.
0: Uğur Karakullukçu'yu gördün mü? Ağlıyor. Canlı yayında. Bakayım, sese bir bakayım.
1: Uğur biraz bu işleri seviyor.

0: yapmayı.
1: Öyle tabii canım. Yani ben de son tahlilde oraya geliyorum.
0: Ama yine de bir şey yapmak, ama hakkını kimse, vermek lazım.
1: Tabii canım, kimseye de haksızlık edilmemesi gerekiyor, onu söylüyorum. Yani Okan Hoca'nın hataları olmadı mı? Oldu ama abi. Yani senin amacın ne? Bir futbol kulübünün amacı ne? Şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyonluk. Sen her şampiyon olduğun sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne gittin ve 30'ar milyon euro para koydun kasana. 30 milyon. Son sezonda 60 milyon euro koydun. Şimdi baba, diyorum ya sana, tabii ki Okan Buruk'u eleştirelim. Başkanı da eleştirelim. Yanlışlarını da söyleyelim. Ama bunu saygı çerçevesinde söyleyelim. Okan Hoca gitsin, oyun oynatamıyor. Baba Icardi'yi idare ediyor. Icardi egoist bir adam.
0: Biz şu şeyi çok mu abarttık sence abi? Şimdi hani Galatasaray eleştiri kültüründen beslenir. İşte bu yönetimi eleştirmezsen harekete geçmezi biraz çok mu abarttık?
1: Şimdi bu yönetim de buna izin veriyor. Sen şimdi niye 58 gün bekliyorsun ki Icardi ile vedalaşmak için, anladın mı? Bir ayı bıraktın en kötü.
0: Hani biz
1: avukatın
0: diğerlerinden farklıyız düşüncesi sanki
1: yok,
0: çok abartı.
1: Yok, evet abi, abartı tabii ki. Ama buna da işte yönetim müsaade ediyor. Sen normal şartlarda şu transfer döneminde eli en rahat kulüpsün. Senin bak işte abi, yönetici Abdullah Kavukçu sıcağı sıcağına şampiyonluk sonrası çıktı, dedi ki 500 milyon euro bütçe var. Baba Galatasaray taraftarı bunu transfer anlar. Galatasaray taraftarını kulübün mali işleri osu busu ilgilendirmez. Tabii ki takip eder ama öte yandan bir gün bir divan kurulu olur. Orada işte tweet atılır ya da bilgi paylaşılır. Gazeteciler paylaşır. Galatasaray'ın borcu işte 3 milyar TL. Kimsenin umrunda olmaz abi. Kimse Galatasaray'ın borcunu, harcını, taraftarı ilgilendirmez. Ama taraftar katkı veriyor sana. Formanı alıyor, maçına geliyor, kombinini alıyor, locasını alıyor, yeni tişört çıkartıyorsun onu alıyor, kutu çıkartıyorsun, paket çıkartıyorsun onu alıyor. Yani hep Galatasaray'da son 4 yılda devam ede gelen, Icardi'de de aynı şekilde iletişim anlamında sıkıntı var. Hep şunu söylüyoruz ya, çok önemli olaylar var, yaşanıyor ama bunlara doğru tepkiyi veremiyorsun. Bana bir 30 saniye müsaade, bir dakika müsaade edebilir
0: misin? Tabii zaten biz de bir saat başına gideceğiz bu noktada. Az önce söylediğin olaya da katılıyorum. O 500 milyon deyince taraftar da ister istemez onu transfer bütçesi olarak algılıyor. Yani çok önceki dönemlerde de zaten Dursun Özbek bankalardan daha fazla, ya bankalar kadar ciromuz var tarzı bir cümle kurmuştu. O da tabii ister istemez Galatasaray taraftarları heyecanlandırmıştı. Abi siz ağlıyorsunuz zannettim demiş. Böyle bir mesaj atmış. Bu kadar yapay bir ağlama görmedim diyor. Şimdi Okan Hoca Icardi'yi idare eder diyor. Egoist adam dedi. Ama programın başında Icardi güzellemesi yaparken egosuz tek golcü demişti. Kendiyle mi çelişiyor diyorsun, sorarız. Yok be, Icardi'de çok ego yok. Sadece şey, ben oynamadığı zaman ego yapıyor. Normal hayatında herhangi bir ego yok. Ama saha içinde o egoyu yapıyor yani. Galatasaray tarihinde işte Mauro'dan önce ve Mauro'dan sonra diye bahsedilecek bence. Hani bir çağ kapattı ve bir çağ açtı. Evet, kimse Galatasaray'dan büyük değildir ama Galatasaraylılar çok sevdi, çok sevdiler. Her zaman sevecekler bence. O noktada hani yönetim aşırı fazla tolerans gösterdi. Buna da katılıyorum. Hani eleştiren tarafın eleştirisine de katılıyorum. Ama yani 5 milyonluk teklifi kabul etmeyen Icardi oldu. O yüzden kulübü de eleştirmeyi de çok şey görmüyorum yani. Kulübü de eleştirmek tarafında değilim. Yani bir gün olacak olan yolların ayrılması durumu oldu. O da dün yaşandı. Hani ben olsaydım daha bir erken karar verirdim bunu. Öyle söyleyeyim. Yani bu zamana kadar beklemek çok büyük hataydı ama hayırlısı böyleymiş. Kişisel hayatı vesaire, adios kaptan deyip yola veda edecek Galatasaray taraftarı ama bence de sonsuza kadar efsaneler arasında yerini alacaktır. Her yaştan taraftarla çünkü müthiş bir bağ kurdu. Böylesi bir daha olur mu çok bilmiyorum. Hani bir Melo, bir Podolski, bir Elmander falan, bunlar böyle taraftarlarla bağ kurmuştu ama yani Icardi'nin bağı çok daha başkaydı. Hani Jardel'i de ekleyebiliriz. O da böyle ufaktan bağ kurmuştu. Mesela Podolski hala Galatasaray'la ilgili paylaşım yapar. Melo yine aynı şekilde paylaşım yapar. Hani Icardi öyle olur mu? Orasına çok bilmiyorum. Yani bir de

sadece Galatasaraylı yapmaktan ziyade yani birçok oyuncu da yani bu kulübün bir parçası olmayı artık kendisi istiyor. Yani Icardi vesaire diyor ki ben geleyim, işte milyonlar milyarlar harcansa bu şekilde organik gelişen bir reklam, bir tanıtım yapılmazdı. Bir kısa araya gidelim. Aranın ardından Yakup Çınar'la beraber burada olalım. Biraz daha böyle Icardi'den çıkıp Galatasaray'ın yönetimi ne yapıyor? Transferde son durum nedir? Galatasaray kadrosunu teslim edecek, ne zaman teslim edecek, kimler olacak, biraz bunları konuşuruz. Kısa bir ara, hemen geliyoruz.

0: dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.03'ü gösteriyor. Saat 14'e kadar reklamsız gitmeyi planlıyoruz. Biz de içeride biraz dedikodu yapıyorduk diğer yorumcular hakkında. Yakup abi de mikrofondaki yerini aldı. Sen de tekrar hoş geldin abi, selamlar.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi abi, Icardi'ye herhalde biz görevimizi yerine getirdik. Ben sevdiğim bir oyuncuydu. Icardi özel bir saat yayını da yaptık. Bence sadece bu bir saatle sonlanmayacak. Galatasaray'ın dediğin gibi bir yerlerinde her zaman kalmaya devam edecek. Bu transferlerde son durum nedir? Valverde konuşuluyor, farklı isimler konuşuluyor, Brahim Diaz konuşuluyor, Kamavingalar konuşuluyor. Ya bunlar hep konuşuluyor ama yönetim yakında büyük bombayı patlatacak mı?
1: Valla biraz daha bekleyeceğiz, onu söyleyelim. Leslie Ugochukwu transferi tamamlandı. Galatasaray'da resmi olarak açıkladı. Galatasaray toplam 25 milyon pound ödeyecek bu transfer için. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde. 20 maçta süre alırsa opsiyonu devreye girecek.
0: 6 milyona kiralandı değil mi?
1: Efendim?
0: 6 milyon kiralama bir.
1: 3 milyon pound.
0: Ha, pound.
1: 3 milyon pound'a kiralandı. Dolar. 22 milyon pound da satın alma opsiyonu var. Burnley aldığı paraya verdi Galatasaray'a. Yani 20 maçta süre alırsa bu oyuncuyu Galatasaray Burnley'in Chelsea'den aldığı parayı ödeyecek. İlk transfer orta sahaydı. Okan Hoca'nın da açıklamaları var zaten birkaç gündür. İzliyoruz, dinliyoruz. Ki bu akşam da Gisiyad'ın bir organizasyonu var. Gisiyad Talks diye, oraya da Okan Buruk katılacak saat 19'da. Onun olduğu organizasyonda beraber olacağız. Oraya yine özellikle bu Icardi mevzusu da tabii ki sorulacaktır. Onun açıklamasını da yapar hoca. Bir de dün de güzel bir veda etti zaten Icardi. Okan Hoca transfer sorulduğunda şunu söyledi. Can, 3 tane hücum oyuncusu, bir tane de savunma oyuncusu alacağız. Bu hangi denklemde eğer oyuncu ayrılmazsa Galatasaray'dan? Şimdi 3 tane hücum oyuncusunu nereye alacak Galatasaray? Bir tanesi 10 numaraya. Icardi'den boşalan kontenjan nedeniyle 10 numaraya deneyimli bir orta saha transferi yapmayı planlıyor. Eğer ki Can Uzun olmazsa bir tane yedek forvet alacak, bir tane de kanat oyuncusu alacak. Yani hücuma alacağı 3 oyuncu bu şekilde olacak. Orta saha transferi yaptı. Onun dışında Gabriel Sara, İlkay, Kaan Ayhan, onun dışında Salahi, Singo, Davinson Sanchez. Bu oyuncular ayrılırsa ekstra transfer mutlaka yapılacak. Ama şu an ana planda 5 oyuncu. Hep söylüyordum burada. 5 oyuncu için işte her mevki için 5 oyuncu listede var. Toplam 25 oyuncu. Galatasaray harekat başlayacak diyordum. Okan Hoca da zaten geçen gün benzer bir cümle kurdu. Toplam 5 transfer, bir tanesini gerçekleştirdi. 3 tanesini ön alana, bir tanesi de savunmaya alacak. Şimdi 10 numara kim olacak? Evet, yedek forvet için düşünülen isimler var ama Galatasaray yönetimiyle en azından konuştuğumuz zaman iyi bir 10 numara almayı düşünüyor Galatasaray. Burada listenin ilk sırasında Can Uzun var. Eğer Can Uzun'u Galatasaray kadrosuna katarsa bu sefer forvete biraz daha tecrübeli, Osimhen'in olmadığı dönemde onun yokluğunu aratmayacak seviyede bir oyuncu almayı planlıyorlar. Eğer Can Uzun transferi gerçekleşirse, Can Uzun'un menajeriyle yakın zamanda Galatasaray Transfer Komitesi İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Bu transferde ne kadar ciddi olduklarını en azından masaya koydular. Can Uzun tarafında sıkıntı yok ama kulübüyle alakalı burada söylemiştik. Tok satıcı adamlar, işte Kolomuani'yi 90 dediler, 90'a sattılar. Marmuş'u 70 dediler, 70'e sattılar. Tekin bu sezon da bir iki transfer satışı gerçekleştirdiler. Önemli paralar ödediler. Çok pazarlığa yanaşmayan bir kulüp. Sözlü olarak onlar da Can Uzun konusunda 50 milyon euroya inebileceklerini Galatasaray tarafına ilettiler. Galatasaray burada 30-35'in üstüne çıkmaya çalışmıyor. Buradaki görüşmeler devam ediyor. Bir de hep söylüyorum ya, dinamik bir süreç transfer dönemi. Şimdi Bruno Fernandes aslında Galatasaray'ın oraya asıl istediği, kimsenin hayır demeyeceği maliyetli bir oyuncu. Asıl çilek transferi Bruno Fernandes transferi olur ama onun da Manchester'la bir yıl sözleşmesi var. Manchester bir taraftan yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bir taraftan da geçen sezon devre arasında Michael Carrick geldikten sonra bir çıkış yakaladılar. Şampiyonlar Ligi'ne kadar gittiler. Ellerindeki kadroyu çok fazla bozmak istemiyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Bir de denklemde yeni bir oyuncu daha var. Brahim Diaz. Real Madrid'de önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Mourinho'nun satış hissesine koyduğu oyunculardan bir tanesi, Avrupa'da çok fazla talibi olan bir oyuncu, 26 yaşında faslı. Asıl mevkisi sağ kanat ama 10 numara mevkisinde de en az sağ kanattaki kadar oynayabilen ofansif bir oyuncu. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir oyuncu. Kariyerine baktığımız zaman da sadece City, Milan ve Real Madrid'de oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Milan'a gittiği dönem Milan'ı şampiyon yaptı. Yine Milan istiyor. Avrupa'dan isteyen bazı kulüpler var. Orada da avantaj şu. Hani avantajlı ve dezavantajlı durumlar var. Avantajlı durum şu. 2027'de sözleşmesi bitecek. Yani 20-25 seviyelerinde bonservisle çözebileceğim bir oyuncu. Dezavantajlı durum, çok fazla talibi var. Can uzunda oyalanırsam bu sefer bu oyuncuyu kaçırma ihtimali söz konusu. Galatasaray en azından forvet ve 10 numara transferini bu Avusturya'da yapılacak, 23'ünde başlayacak kamp öncesinde bitirmek istiyorlar. Bununla alakalı adımlar atıyorlar. 10 numaradaki gelişmeler bu şekilde. Yine Paraguay'da tanıdığımız, özellikle hem milli takımımıza karşı hem Almanya maçlarında dikkat çeken performans ortaya koyan Enciso ismi vardı.
0: O senden çıktı herhalde.
1: Yine kontenjan oyuncularından bir tanesi. Yani Dünya Kupası ile birlikte Galatasaray'ın bu oyuncuyu takibi aldığını, hatta 25 milyon euroluk teklif yaptılar. Kulübü 35 milyon euro istiyor. Ama hani Galatasaray'ın aradığı profil mi, Galatasaray taraftarını tatmin eder mi? Şimdi 6 numara transferine Ugo Cukwu gibi en azından ismini duymadığımız, bilmediğimiz bir oyuncu geldi. Oraya da aynı profilde bir oyuncu transferi gerçekleştirebilir misin? O zor tabii ki. 10 numara transferiyle alakalı süreç bu şekilde. Galatasaray bir de forvet oyuncusu alacak Cihan. Yani
0: Kiev'den Ponomarenko diye bir oyuncu söyleniyor.
1: Evet abi. Ponomarenko'nun detaylarını anlatalım. 2005 doğumlu yanlış bilmiyorsam. 2006 yani tam 20 yaşındaki, hatta 19 yaşında, 20'ye girmedi diye biliyorum. Genç bir oyuncu ama kafada bazı soru işaretleri var. Şimdi Ukrayna Ligi'nde iki tane takım var. Bir tanesi Shakhtar, diğeri de Dinamo Kiev. Diğer bütün takımlar seviye olarak bu iki takımın çok altında. Yani orada oyuncunun 20 gol atması, hani o oyuncunun çok üst düzey bir golcü olduğunu göstermez. O yüzden hani Galatasaray Ponomarenko için kulübü şu anda en az 25 milyon euro talep ediyor. Bunu zorunlu satın alma opsiyonuyla da gerçekleştirebilirsiniz diyorlar. İsterseniz taksitler halinde de ödeyebilirsiniz diyorlar. Satışa açıklar. Porto ilgileniyor. Yine Belçika, Almanya, Fransa'dan oyuncunun talipleri var. Portekiz liginden talipleri var. Hatta Borussia Dortmund yakın zaman içinde bir 20 milyon euroluk teklif yapmıştı. Kulübü kabul etmemişti. Ya bize 25'i ödeyin de nasıl öderseniz ödeyin öyle satarız oyuncuyu diyorlar. Galatasaray'ın da buradaki teklifi kiralık 15 milyon euro seviyelerinde satın alma opsiyonu şeklindeydi. Bunu kabul etmediler. Ponomarenko ile alakalı görüşmeler devam edecek. Yine Midland forması giyen Frank Coulinho, yine bir sağoğlu. 22-23 yaşında bir oyuncu, genç bir oyuncu, yine kontenjana uyan bir oyuncu ama yine pahalı bir oyuncu, çok fazla talibi olan bir oyuncu. Cihan, burada kontenjandan sonra genç oyunculara yönelmek zorundasın ama bu adamları da ikna edemiyorsun. Şimdi ben burada daha önce de söylemiştim, Galatasaray Jirenki istedi, o da yine Midland'da oynuyor ama Avrupa'da çok fazla talibi var. Adam diyor ki ben genç yaşta niye Türkiye Ligi'ne gideyim? Niye Galatasaray'a gideyim? Ya da en basitinden açıyorlar, ya bu takım genç oyuncu oynatıyor mu? Oynatmıyor. Niye gideyim abi? Paraya çok bakmıyorlar. Yani maaşla bile ikna edemeyebiliyorsun bu adamları. Manzambi

0: Şişe'de Dünya Kupası'nda dikkat çekti. Okan Hoca da geçen söyledi işte. İngiltere'ye 60 milyon euroya gitti. Aslında Galatasaray'ın son 2 yıldır transfer listesinde yer alan, o listenin içerisinde yer almış oyunculardan bir tanesi, ama genç oyuncuları da getiremiyorsun. Franck Luno da öyle. Yani Avrupa'da çok fazla talibi olan, geçen sezon işte Danimarka Ligi'nde 25 tane gol atmış ki Ponomarenko da aynı şekilde. Bu oyuncular var, evet, ikisi de Galatasaray'ın listesinde, ikisi için de resmi görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan acaba Bertu Yıldırım olabilir mi? Orada Başakşehir'in beklentisi yüksek. 13 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi var. Galatasaray Kazımcan Karataş ve Ahmet Kutucu'yu önerdi ve cüzi bir miktarda bonservis bedeli verelim bu transfer gerçekleşsin. Buna da çok sıcak bakmıyorlar. Bu anlamda forvet, yedek forvet içinde arayışlar Galatasaray'da bir taraftan devam ediyor. Bir tane kanat oyuncusu alacak. Musiala'nın ismi geçiyor. Bayern Münih'ten, ama zor bence. Yani ben Galatasaray yönetimi tarafından doğrulatamadığım bir isim bu arada.
1: 100 milyon.
0: Evet. Bir de mutlaka yedek bir stoper transferi yapacak Galatasaray. U23 kontenjanına uyan. Onun için de görüşmeler devam ediyor, ama bu saydığımız denklem, bu saydığımız transfer planlaması Galatasaray'dan ayrılmayacak oyuncular olursa bu seviyede olacak. Ama ayrılması gündemde olan oyuncular da var tabii ki.
1: Az önce Ukrayna'dan transferle ilgili konuşuyordun ya, iki tane takım var dedin işte, Dinamo Kiev, Shakhtar falan. Dinleyenimiz çok güzel hatırlatmış, Nejat. Modric örneği var diyor, Chelsea'ye gitti batırdı diyor.
0: Evet,
1: şov yapıyordu Kiev'de diyor.
0: İşte onu diyorum. Yani Galatasaray transfer komitesinin, Okan Hoca'nın kafasındaki soru işareti de o. Yani bir adam sana şunu söyleyeyim. Bizim ligden Sörloth gitti mesela. 3 sezon sonra böyle daha başarılı oldu. Muriç gitti. Onun dışında

0: İtalya liginden alacaksın. Anladın mı? Tercihini o liglerden yana kullanacaksın. Bu Penza, o adamlar gelip başarılı oluyor.
1: Bu Penza dedin de yani tekrar rahmet dileyelim.
0: Evet.
1: Aklıma geldi bir anda.
0: Evet.
1: İyi burada iyi yani fırtına estirmişti.
0: İnanılmaz bir golcüydü. Attığı her gol jeneriklikti Hatay Spor formasıyla.
1: Galatasaray taraftarıyım diyor Almanya'dan. Yakup Şener'e sorar mısınız? Transferde neden bu kadar ağır hareket ediyoruz? Her sene aynısı. Son saniyede transfer kovalıyoruz ucuza kapalım diye ama öyle de olmuyor. Biz yönetime bunun için kızıyoruz.
0: %100 haklı.
1: Hazırlık kampına oyuncuların katılması önemli benim görüşüm. Benim
0: kesinlikle.
1: Benim düşündüğüm pozisyonlar forvet, orta saha, stoper ve iyi bir kanat demiş.
0: Yani orta saha transferi eğer Gabriel Saray'a teklif gelir, ayrılırsa, iyi paraya satarsa o zaman ekstra bir orta saha alma ihtimali söz konusu olabilir. Manchester City'deki Tiani Renders yine Galatasaray'a George Gardy menajer tarafından da önerilen bir isim. Böyle bir ayrılık gerçekleşirse olur. Yani insanlar şunu diyor ya, diyor ki Fenerbahçe'nin kardeşim 20 tane yabancısı var hala transfer yapıyor. Abi yapıyor da yani bunların oyuncuların gönderilmesi hepsi bir maliyet. Galatasaray şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çok daha planlı davranabiliyor. Galatasaray'ın zaten kemik bir kadrosu var. Sen şimdi Osimhen'den daha iyi bir forvet alabilme ihtimalin var mı? Yok abi. Ha, eksiğin nerede? Taraftar bunu söylüyor. 10 numara. Galatasaray'ın iyi bir 10 numarası yok. Ayrıca hani ben kesinlikle katılıyorum. Yani Gabriel Saray'a Galatasaray'ın istediği seviyelerde teklif gelirse mutlaka oraya yine tartışılmayacak. İşte Kamavinga konuşuluyor, Phil Foden konuşuluyor. Bir sürü oyuncu konuşuluyor. Kepren Turan'ı burada söylemiştik. Bunlar konuşuluyor. Öyle bir değişimin de yaşanması şart. Çünkü bugün baktığın zaman Fenerbahçe'nin orta sahası senden daha iyi Cihan. Gendouzi var, Kante var, Asensio var. İsmail var. Yani direkt denklemin içindeki oyunculardan bir tanesi. Taliskan var. Var yani. Galatasaray'ın orta sahasına bakıyorsun, Fenerbahçe'nin gerisinde. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Bence Greenwood mesela Sané'den daha iyi bir oyuncu. Şu an en azından performans olarak öyle. Baktığın zaman sen Sané'yi bedavaya aldın. Sadece 12 milyon euro maaş veriyorsun. 45 milyon euro bonservis ödemedin. İşin o tarafı var. Ama öyle ya da böyle Fenerbahçe Muriç'i aldı, Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı. Bunlar hep üst seviye oyuncular. Yani kadro kalitesiyle sana yaklaştı. Senin de buna göre hamleler yapman lazım. Ya bu işin öyle ya da böyle inanırsın inanmazsın saha dışında da bir psikolojik üstünlüğü var. Var yani. Sen bu hamleyi yapabilecek, bu rüzgarı değiştirebilecek bir oyuncu transferi gerçekleştirdin mi? Hayır, daha yapmadın.
1: John Duran ne oldu? Dinleyicimiz kızmış. Sizin yüzünüzden adam gelmedi diyor.
0: Yok baba, bizim yüzümüzden değil ya. Bak şimdi John Duran'la ilgili burada 5 dakika anlatayım sana. Niye alınmıyor? Şimdi işin maliyet tarafıyla alakalı evet bazı soru işaretleri var.
1: Alınmasın zaten.
0: Türkiye'de çok fazla konuşulduğu için Al Nassr dedi ki kardeşim ben bu adama 22 milyon euro maaş veriyorum. Geçen sezon bir şekilde şey yaptık. O aradaki farkı ödedik ama bu sene ödemeyiz dediler. Onun dışında Cihan ben bir araştırma yaptım. Fenerbahçe'nin içinden birkaç arkadaşımla konuştum. Fenerbahçe'nin yerinde olsam hani 5 milyon euro ödüyor ya Galatasaray, 5 milyon euro da ben öderim. John Duran Galatasaray'a gitsin ki oradaki huzuru bozsun, arkadaşlık ortamını bozsun, Fenerbahçe şampiyon olsun. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bunu bana söyleyen benim en güvendiğim kaynaklardan bir tanesi. Ve şunu söylüyor. Bu adamın her kulüpte problem yaşamış. Hatta ben burada Saadettin Saran'ı ve Fenerbahçe'yi de eleştirdim. Ya dedim bu süreci iyi yönetseydiniz, bu adamı elinizde tutsaydınız. Abi öyle bir durumu yok adam. Adam bir kere Fenerbahçe içinde hiç kimseyle konuşmuyor. Hiçbir takım arkadaşıyla konuşmuyor.
1: Ya öyle üst düzey bir oyuncu değil ki yani kariyeri boyunca ya hani, maksimum 12 gol atmış diğer sezonlarda
0: o
1: yani.
0: O çıkışı yakalayabilecek bir oyuncudan bahsediyorduk. Ama abi Aston Villa'da Unai Emery teknik direktörken bir gün kendisini telefonla arıyor. Ya diyor ki seninle konuşmamız gereken bazı konular var. O gün takım izindi. Tesiste görüşelim ya da diyor dışarıda bir kafede bir kahve de içebiliriz diyor. O da diyor ki Unai Emery'e, ya diyor görüntülü konuşalım.

0: falan diyor. Ya Unay Emre de diyor ki aynı şehirdeyiz diyor. Kafayı mı yedin diyor. Yani niye göründü? Ya ben diyor dün diyor özel uçakla Kolombiya'ya geldim diyor. Bir günlük izinde. Sonrasında bir hikaye daha anlatayım. Devam etsin. Bu arada iyi şeyler de var. Onu da söyleyeceğim tabii ki. Hani ben John Duran düşmanı değilim. Ben bu güvendiğim kaynaktan bu bilgileri alana kadar John Duran'ın Galatasaray'a gelmesi gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesiydim. Biliyorsun şeye transfer oldu Fenerbahçe'den sonra. Zenit'e gitti. Zenit başkanı şunu söylüyor. Hayatımda gördüğüm en kötü futbolcu demiyor, insan diyor. Zenit'teyken Cihan 2 gün ortadan kayboluyor John Duran. Abi arıyorlar tarıyorlar yok. Telefon açık ama cevap vermiyor. 3. gün yine arıyorlar yok. 4. gün artık diyorlar ki hani polise gideceğiz. Hayatta mısın değil misin bundan şüphe duyuyoruz. Bize geri dönüş yapar mısın diye. Geri dönüş yapıyor, ben şu an tatildeyim diyor.
1: Problemli adam.
0: Ve hani Zenit başkanı bu cümleyi kullanıyor John Duran'la ilgili. Yani hayatımda gördüğüm en kötü insan diyor. Bak futbolcu demiyor. Futbolculuğuna laf, insanlığına laf ediyor.
1: Bologna maçından sonra su şeylerini fırlatmıştı. O yedek kulübesi.
0: Abi Fenerbahçe'de de
1: toplantılar zaten Unai Emery'in dediği gibi adam, hep geç kalıyor.
0: Tabii adamın tek pozitif tarafı şu. Primlerden aldığı parayı altyapı oyuncularına veriyormuş. Yani adamın tek pozitif tarafı bu. Tek pozitif tarafı bu. Ve şunu kafaya koymuştu. Ben Galatasaray'a transfer olup Fenerbahçe'yi pişman ettireceğim. Tamam da baba, yani senin kariyerin ortada. Sen Aston Villa'da problem yaşamışsın. Fenerbahçe'de problem yaşamışsın. Al Nasır'a gitmişsin, problem yaşamışsın. Cristiano Ronaldo seni takımdan göndermek istiyor. Zenit'e gittin, problem yaşadın. Fenerbahçe'ye geldin, problem yaşadın. Galatasaray'da da problem yaratırdı abi. Okan Hoca ve Dursun Özbek. Oyuncunun ben bunları öğrenebiliyorsam onlar hayli hayli öğrenmiştir. O yüzden transferden vazgeçiyorlar. Yani şu anda hani olursa benim için sürpriz olur bu saatten sonra, ama Galatasaray'ın gündeminden ciddi anlamda uzaklaştığını söyleyelim.
1: Aman aman uzak kalsın abi.
0: Evet abi. Mesela diyorum ya, bak Fenerbahçeli arkadaşım bana diyor ki gerekirse diyor Fenerbahçe'nin yerinde olsam diyor, hani 5 milyon euro ya Galatasaray 5 veriyor, Araplar 10 istiyor diyor. O 5'i de ben veririm. John Duran'ın Fenerbahçe Galatasaray'a gitmesini sağlarım diyor.
1: Düşsene, bu radyodan başka radyoya gidiyorsun. İlk yayında küfür ediyorsun. Adam Zenit'te 5. dakikada şey gibi, bu Amerikan güreşçileri gibi aldı futbolcuyu, yere fırlattı yani.
0: Evet abi.
1: Çok problemli bir adam ki ben zaten gelmemesi taraftarıydım. Yeteneği falan başka bir şey ama karakter de bence her şeyden önemli.
0: Kesinlikle.
1: Ben Zenit'in başkanı olsaydım KGB'ye haber verirdim. Onu tatil yaptığı yerden alır hücreye atardım. Savaş halindeler. Kimse arayıp sormaz.
0: Yani o da doğru. O da doğru.
1: Yakup Bey gerçekten hikayeyi anlatıyor demiş. Gülmüş.
0: Hikaye değil abi. Bunlar gerçek olaylar. Ben uyduramam abi. Yani benim hayal kapasitem bu kadar olsa ben kitap yazarım. Kurmaca film çekerim. Sinema filmi çekerim. Anladın mı? Hayal gücün değil. Bir gazetecinin en büyük yatırımı kaynaklarıdır abi. Anladın mı? Kaynaklar ve güvendiği kaynaklar.
1: Hemen şöyle devam edelim. Almanya'dan yazmış. Monchi Aston Villa genel menajeri Tilman'ı Manchester United'a 40'a okuttu. Çok tilki bir adam. Şimdi de Sarı'yı 20-25 milyon aralığında bitirmeye çalışacaktır diyor. Tansel yazmış.
0: Olabilir.
1: Sanchez kalacak mı, gidecek mi? Giderse onun yerini kim dedi?
0: Asıl meseleye geldik mesela. Burada Bülent. Da özel bir istihbarat paylaşalım. Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılması benim için sürpriz olmaz.
1: Hayda, yapma.
0: Evet abi.
1: Pişman olur.
0: Como ciddi şekilde Sanchez'i istiyor. Ve Sanchez de ayrılmaya sıcak bakıyor. Şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası performansı olmasaydı Galatasaray'da sıcak bakardı. Galatasaray'a 20 milyon euroya kadar çıktılar ama devamı gelmedi. Galatasaray'ın beklentisi 30 milyon euro. Bendeki istihbarat da 25 artı bonuslarla bu rakamlara çıkabilecekleri yönünde. Sanchez ayrılırsa Galatasaray önemli bir stoper transferi de yapmak durumunda. Dediğim gibi çok net bilgiler yok. Ama

0: Como Sanchez transferinde oldukça ciddi. Oyuncu gitmeye sıcak bakıyor. Yarın öbür gün Sanchez'le ilgili gelişme yaşanırsa, şimdi herkesin kalacak dediği, Okan Hoca'nın dahi kalacak dediği dönemde Sanchez'le ilgili gelişme yaşanırsa Yakup Çınar söylemişti derler.
1: Como bu oyuncuları nasıl ikna ediyor? Böyle çok güzel bir yer olduğu için mi ikna ediyor?
0: Abi yani
1: tamam, maaş işte, da var.
0: Ben
1: da
0: bir gün İtalya'dayım. Şimdi şey gibi oldu. Ziya gibi, tamam mı?
1: Evet,
0: Ziya gibi.
1: İtalya'dasın.
0: Allah'a şükür bu mesleğin hani bizim önümüze sunduğu bazı nimetler de var tabii ki.
1: Alp dağlarında.
0: Hani öyle çok lüks arabalara binmiyoruz. Çok lüks, lüks evlerde oturmuyoruz ama hani mesleğimiz gereği dünyanın birçok ülkesine gittim, şükürler olsun. Bunu da gerektiriyor. Milano'dan Lugano'ya geçerken 70 kilometre, aradaki şehir Como. Ve Como Gölü var. Avrupa'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Dünyanın böyle önemli zenginlerinin mutlaka Como'ya yakın evleri vardır. Como'da ciddi anlamda son bir iki sezonda İtalya'da böyle ses getiren transferler yaptı. Fabregas teknik direktör, kulübün yatırımcılarından bir tanesi. Önemli işler yaptılar. Icardi'nin de gitme ihtimali var. Ama hani bu çıkışın ardından Davinson Sanchez'le de yakından ilgileniyorlar. Geçen sezon devre arasında teklif yapmışlardı, 15 milyon euro. Galatasaray kabul etmemişti. Şimdi o teklif 20 milyon euro seviyelerine gelmiş durumda. 25 artı bonuslar şeklinde. Şimdi 30 yaşındaki bir oyuncuya da 25 milyon euro veriyorlarsa ve oyuncu da gerçekten gitmek istiyorsa, tutmanın bir esprisi yok. Barış Alper'i toparladın, tuttun ama yarın öbür gün Davinson Sanchez'i motive edemeyebilirsin. Yapacağı bir hatada çok daha fazla eleştirilebilir ki geçen sezon işin savunma tarafında bence en çok hata yapan, hatta 4 yıllık performansında Galatasaray kariyerindeki en kötü sezonunu geçiren isimlerden bir tanesiydi. Özetle Davinson Sanchez ayrılığı benim için sürpriz olmaz.
1: Gazeteci derken demiş, yönetici mi, başkan mı, teknik direktör gazetecisi mi? Ha, sana mı laf atmış burada?
0: Abi ben kimsenin gazetecisi değilim. Ben burada Dursun Özbek'i de eleştiriyorum, Ali Koç'u da eleştiriyorum, Aziz Yıldırım'ı da eleştiriyorum. Kurumlarım el verdiği sürece, çıktığım kurumlar. Ha, buna izin vermeyen kurumda da çalışmıyorum, istifa ediyorum zaten. TGRT'de de öyle yaptım yani. Anladın mı? İki sene ben orada programa çıktım. Üçüncü senenin belli bir bölümünde bana dediler, kardeşim Erden Timur'la ilgili böyle bir mevzu var, bunu konuşmayacaksın. Ben de öyle mi dedim. Dedim ki bu Ahmet Ercanlar, Bülent Uslu istediği her şeyi konuşuyor burada. Her şeyi konuşuyor. Kimse buna laf etmiyor. Ki tweet de attım yani, bu konunun konuşulmayacağını bana ilettiler. Ben de görevimden istifa ediyorum. Ha, yarın öbür gün burada da benzer. Allah'a şükür hani üçüncü senemiz burada. Radyoda bir sıkıntımız yok. Ben burayı da seviyorum. İstediğimizi de burada söylüyoruz. Saygı çerçevesinde. Saygısızlığa asla girmek istemem, girmem hatta. Söylüyoruz. Olmazsa da kendi mecramız var zaten, şükürler olsun. 90 artı dijital yayınlar bomba gibi gidiyor. Anlık 3000-5000 izleniyoruz. Her videomuz 35000-40000'lere çıktı. Şükürler olsun yani. Bu saatten sonra herhangi bir mecraya, bir radyoya, televizyona, ona buna da ihtiyacımız yok zaten. Açarım orada günde iki tane yayınımı. Doğru bildiklerimi orada söylerim. O zaman cevap versinler. Yoksa hiçbir yöneticiye, ondan sonra başkana, ona buna, hocasına. Ben şimdi burada Okan Hoca'yı eleştiriyorum. Gidiyorum Okan Hoca'nın karşısında duruyorum.
1: Geç kaldığını düşünüyor musun bu YouTube yayınıyla alakalı olarak? Kesinlikle. Keşke daha önce yapsaydın
0: ya,
1: diyor musun?
0: Ya daha önce yatırım arıyordum. Diyordum ki hani bir tane yatırımcı olsun, bir YouTube kanalı açalım. Çünkü kolay değil. Herkes ofisle başlamak istiyor. Ofis olduğu zaman daha bir karizması oluyor. İşin o tarafı ama çok maliyetli bir şey Cihan. Öyle bir yatırımcı olmadı. Ya da olanlar da gitti başka iş yaptılar, battılar. Ondan sonra insanlar hani Galatasaraylılar sevmez ama benim 5 yıl önceki projemde Yağız Sabuncuoğlu, ben, Murat Özden, o zaman YouTube diye bir şey doğru düzgün yoktu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçümüz program yapacaktık. Yatırımcıyı da buldum. Sonra ben komedi kanalı açacağım dedi, battı. Şu an Vole'nin, onun bunun herkesin önündeydik bu arada, net olarak söyleyeyim. Ben sonra çalıştığımız işte YouTube kanalları oldu. Biraz da onun verdiği, hani nasıl olsa para

0: kazanıyorum gerek yok ama kimseye güvenmemek gerekiyor abi. O yüzden
1: Evet.
0: biz yöneticilerin onların bunların verdiği sponsorluklarla ayakta duran insanlar değiliz abi. Tırnaklarımızı da kazıdık. Hani bir yerleri meslekte bir yere geldik ama az önce de söyledim hani mütevazi bir arabaya biniyorum. İşte yani ortalama şartlarda yaşamaya çalışıyoruz.
1: Murat Özen tercihin biraz hatalı gibi olmuş zaten ama çok konuşmuyor zaten.
0: Yok abi o kadar da değil abi. Beşiktaş istihbaratı konusunda benim gözümde bir numara.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın bir numarası Murat Özen abi.
1: Bilgi konusunda iyi.
0: Kimse haksızlık etmesin. Ha, konuşamıyor tabii ki.
1: Bilgi alıyor ama
0: biraz
1: onu...
0: başkancı evet. Abi onun şeyi de öyle anladın
1: Ama
0: mı?
1: konuşursa da o bilgileri alamaz işte. O da biliyor.
0: Ya oraya girmeyelim. O
1: Aynen.
0: bizi ilgilendirmez.
1: Selam olsun Murat Özen'e de. Seviyoruz kendisini.
0: Laf söyletmem Murat Özen'e.
1: Keşke bağlasak.
0: Murat Özen bu piyasadaki hani herkes ayrı tutuyorum tabii ki ama en düzgün insanlardan bir tanesi. Benimle ilişki anlamında.
1: İyidir iyidir. Geçenlerde bir şey için
0: Bir şey
1: konuştum.
0: diyeceğim, birkaç dakika daha benim
1: Olur
0: idare etsene.
1: olur olur. Neci Onduran'ı ya Osimhen'den iyi falan. Albertu'yu hem Türk hem genç demiş. Yakup Çınar'da mı başkanlara da acaba? Genelde Murat Özen'de bu tarz şeyler oluyordu ama. Merhaba, şunu merak ediyorum. Bizim Koma hakkındaki düşüncelerimiz malum. Çok ciddiler. Belli bir rakamın üzerine çıkmıyorlar gibi yorumlar yapıyoruz. Peki acaba diğer ülkelerdeki kulüpler bizden oyuncu almak isterken bizim hakkımızda ne düşünüyor? Onların gözünde bir imajımız var mı demiş. Vardır tabii, neden olmasın yani. Bizden derken hani İstanbul'dan bahsediyorsan, hani İstanbul gibi bir şehir herhalde dünyanın birçok yerinden daha güzel şehirdir, öyle söyleyeyim. Yani Como diyorsun mesela, dinleyenimiz de Como'dan yazmıştı, tam üstüne okuyayım. Mesela Como'nun merkez hayal kırıklığını uğratabilir demiş. Ben Como'dan yazıyorum. Buranın tek güzel tarafı göl kıyısında bulunan yerleşim yerleri yazmış. Ve fotoğraf atmış bize. Tekinay. Ha mesela. Attığı yer mesela Kireçburnu sahil Sarıyer sahiline falan benziyor. Vardır tabii canım, neden olmasın. Onların da bizle ilgili görüşleri. Abi bizim Galatasaray muhabirleri niye oyuncularımızın pazarını alt üst ediyorlar? Yok da insana 20 milyon. Sen onun kalitesinde birini almaya çalışırsan 40'tan başlar. Fenerbahçe kimi satmaya çalışsa 40 eder. Mesela Asensio'ya 40 diyorlar demiş. Yani Davinson Sanchez'le ilgili olarak dediğin gibi Dünya Kupası'nda da iyi bir performansa imza attı ama hani şu an hani yaşı ve geldiği nokta bakımından 20 milyondan bahsediliyor. Ben de 20'ye vermem yani Davinson'u. Onun kalitesinde bir oyuncuyu 20 milyona alamazsın. İşte Beşiktaş gitti, Akpadu'yu 18 milyon verdi. Yani Akpadu'yu mu alırsın, Davinson Sanchez'i mi alırsın? Zaten bu her yaz ortasında ortaya çıkan işte 40 teklif geldi, 50 teklif geldi, 65 geldi vesaire. Ya bunlar oluyor. Ama yani 20 milyon çok uygun bir rakam, öyle söyleyeyim yani. Ama Galatasaray'da şey diyor, satarsak diyor zaten. Hani yönetim de benim gibi düşünüyor. Hani satarsak veririz 30, verin 35 satalım diyor. Onun dışında çok satmaya niyetli değiller ama Yakup Çınar beni biraz korkuttu. İstihbaratım var dedi. Sanki ona gelen bir şeyler var gibi. Hani bir tık gidecekmiş vibe aldım kendisinden ama hani bence yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini dolduracağını çok inanmıyorum. Çünkü Sasha Boy süreci, işte Yerlert Frankowski gibi transferleri hepimiz biliyoruz. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile satmıyoruz denildiğinde sorun yaratacak bir oyuncu da değil Davinson. Hani çünkü burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber yaklaşık böyle 4.95 milyon euroya falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır. Ve bence o her zamanki muazzam futbolunu oynar. Ben çok gitmesi tarafında değilim, öyle söyleyeyim yani. Cihan, ben de açmak istiyorum. Ne açacaksın? YouTube kanalı. Ya şöyle Cemil, o iş çok istikrar gerektiren bir iş ya. Algoritma denilen bir şey var. Sürekli öne çıkman lazım ve yayınlarına sadık olman lazım. Mesela biz radyoda bile bazen ikişer üçer dakika geç kalıyoruz ya, bu da kötü bir şey. Şimdi dinleyici açıyor seni saat 12'yi bir geçe, seni göremiyor ya. Yani biraz da gezeyim diyor Radyo Spor, Lig Radyo. Tak orada bir konu oluyor, ona takılı kalıyor. Seni unutuyor bir daha sana geri dönmeyi. YouTube yayınlarını da öyle düşün yani. Diyeceksin ki benim bir saatim var. Günde yeni başladıysan günde böyle 2-3 tane falan açman lazım. Ve bütün yani şeyini ona feda etmen lazım. Bir de spor konuşuyorsun, transfer dönemi. Böyle her şeyi bilmek zorundasın. Bir şeyi kaçırmaman lazım. Bir şeyi kaçırdığında dinleyici sana şunu söyleyebilir.

Ya izleyici, ya bu adam benim bilmediğim şeyi bile bilmiyor. Ben neden bunu izleyeyim deyip sana saygı göstermeyebilir. O sebeple daha az izlenebilirsin. Çok zor ama dene yani. İlla yapmak istiyorsan normalde çok pahalı bir şey değil. Yani stüdyo falan yapma. Amatör başla, geç bir odaya. Arkanı biraz doldur, yankı yapmasın. Mikrofonun arkasına da karton koy, ses duvardan geri gelmesin. O şekilde başla, hobi olarak başla. Belki tutar, izlenirsin yani. Çok no name isim görüyorum ben izlenen. Mütevazı araba ne acaba? Kime göre mütevazı? Yakup abi demiş. Ben de bilmiyorum yani kime göre mütevazı. Ne kullandığını hiç bilmiyorum. İspiyonlardım buradan ama. Mütevazı arabayı merak ettim. Sen biliyor musun? Ne vardı acaba? 2008 mi vardı? Sorarız dur geldiğinde. Biraz ona bulaşalım. Yakupçın arabayı Fenerbahçeli olarak gerçekten çok samimi, dürüst bir gazeteci olarak görüyorum. Antipatik olup sevdiğim ender insanlardan bir tanesi demiş. Abi en lüks hayatı hangisi yaşıyor gazetecilerden? Ahmet Konanç mı? Yakup Çınar mı? Murat Özen mi demiş? Murat Özen yaşıyor. Murat Özen. Öyle söyleyeyim sana. Har vurup harman savuruyor. Bakayım şöyle. Har vurup harman savuruyor derken yani millete değil, kendisine. Yani öyle şey değil. Biraz pintidir. Cihan Greenwood transferinde 39 milyon açıkladılar ama sanırım oyuncunun Marsilya'dan alacağını Fenerbahçe karşılıyor. Limite katılmamak için siz ne düşünüyorsunuz? Tansel az önce bunu İrfan 25'e sordum. Dedim böyle haberler var kulislerde. O da hangi kulis dedi? Öyle bir şey yok dedi. Bilmiyorum, öyle bir şey yoksa yoktur. İrfan abinin haberine güvenirim. Hatta ben de gördüm onu, işte 12,5'u Manchester peşin istemiş falan, Fenerbahçe ödemişti. Yok öyle bir şey dedi. Toplam rakamlar 39,5 milyon diye söyledi. Cadillac var demiş. En lüks hayatı villacı Fatih yaşıyor diyor. Trabzonspor olayı 30 milyon euroya Galatasaray'a vermiyor ama İtalyanlara 26'ya veriyor. Sen ne yapacaksın? Aldığın oyuncuyu karına bak demiş. Ya işte orada bir tepki alıyorlar ya, sanki işte sen en iyi oyuncularımızı Galatasaray'a satıyorsun tarzı. Bence de haklısın. Hani sen ne yapacaksın kime gittiğini? Sen parana bak. Arada 4 milyonluk gibi bir rakam var. Ama Galatasaray'ın da ben o fiyatlara çıktığını düşünmüyorum. Yani olay 30 milyon verdi, 26'yı Fiorentina'ya satacağız gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani Trabzon'da değil de yani Türkiye'de demeyeyim. Süper Lig'de olmasaydı bu oyuncu, başka bir ligde parlasaydı. Yani en az 40 milyon euro, 45 milyon euro satılması mümkün bir oyuncuydu. Ama şimdi işte 30 milyon euro bonservis artı bonuslarla ve sonraki satıştan %10 pay istemiş herhalde Trabzonspor. Fiorentina'ya transfer olacağı söyleniyor. Ne bileyim yani, keşke Galatasaray bitirebilseydi. Bu transferi iyi oyuncuydu. Yani oyun sistemine falan doyuyor o noktada. Mesela aynısını Romulo için de söylemiştim. O dönemde işte gelsin, tamam Galatasaray'ın forvetleri falan vardı ama hani bir şekilde durabilirdi, yedek forvet olabilirdi. Icardi ile veda edilmeli falan demiştim, o çünkü sakatlık yaşıyordu. Ama oyuncu Fiorentina istemiyor. Onu söyleyeyim yani. Daha üst, daha majör takımları istiyor. Oradan da şu an için talip yok. 30 milyonlar, 32 milyonlar falan daha son dakika bekleniyor. Cihan, benim elimde Singo gibi Davinson'un boşluğunu doldurabilecek bir futbolcu varsa ben veririm abi 25-30'a yani. O yaşına rağmen iyi para demiş. İşte Singo'ya güvenebiliyor musun? Öyle düşün yani. Singo 3 maç oynuyor, 5 maç yok. Anladın mı? 1 maç oynuyor, 7 maç yok. Yani bir de böyle sağ bek oynayamaz tarzı, aslında öyle demediler de işte kronik sakat, sprint atamaz tarzı. Yani sağ bek oynayamaz çok komikti. Hani sprint atamaz falan dense eyvallah ama hani yeri geliyor bu adam Osimhen gibi, forvet gibi bir sprint atıyor. Yani Barış da atıyor bu sprintleri. Pozisyon geriye herkes bu sprintleri atar. Defans oynasa geriye koşamayacak mı yani rakip kaçınca? O başka bir şey. Biraz sakatlık sorunu var. Hani son dönemlerde Galatasaray'a gelmeden önce zaten Monaco kendisini stoperde oynatıyor. Sebebini de anlamış olduk yani. Bu adam çok bindiriyor. Bu vücudu da bu sprintleri kaldırmıyor. Hani açıp bakabilirsiniz Monaco maçlarını. Almış Monaco bu adamı stopere koymuş. Güzel saklamışlar sakatlığını, kabul edelim. Yani bizi okuttular. Bence bu kadar basit olay. Yani özür dileyerek söylüyorum. Yani çok üst düzey bir oyuncu çünkü. Oynasa Osimhen seviyesinde kendi bölgesinin en iyi oyuncusu olabilir.

Öyle düşünüyorum yani. Ama zararı minimize etmek iyidir. Bu maaşla kendisini kim alır bilmiyorum ama dediğin gibi en azından stoper oynamalı diye düşünüyorum. Gidiyor kendi kendini falan sakatlıyor. İlginç bir adam. Çok değişik yani. Bacağını falan çok fazla açıyor. Hani Fransa altyapısında bek falan oynadı. Sonra stopere evrildi bu adam. Yani herkesin bildiği bir şey var ki bu adamı stopere evrilmişler. Kendi kendine evrilmemiş. Geldi bir boran, gitti bir boran. Hani 20 milyona yatırımlık araç, çıtır kazalı, hafif boyalı falan, değişeni falan yok şu an için ama hani şaseler, podyeler sağlam ama işte zaman zaman arıza çıkarıyor. Gencecik çocuk Ali Habeşoğlu alsın Galatasaray, gelecek daha milli takım forveti olacak. Ayvalık Gücü'nde defalarca izledim. Sen bu Ali Habeşoğlu'nu bize hep yazıyorsun ya, Halil, ama hiç izlemedim biliyor musun? Oturup bir izleyeyim o çocuğu. Ahmet Konaç bile evin perdesi önünde yayın yapıyor demiş. Yok canım, perde değil o Miço. Şey yani yalıtımlı perde, yani normal bir perde değil. Siyahtır yüksek ihtimal. Ses iletkeni vardır. Sanchez'in gitme ihtimaline karşılık Lemina'yı tutuyor olabilirler mi? Doğru. Olabilirler mi değil, öyle. Murat Taşdemir, güzel yakalamışsın. Herhalde Sanchez de gidici. Brahim Diaz'ın imzaladığı ve Madrid'in kasasında duran 3 yıllık sözleşmesi var. Ponomarenko gelirse müthiş bir iş olur. Çocuk bize gelmeyi istiyormuş. Kamavinga'nın bonservisi 80 milyon euro. Thuram'sa Türkiye'ye gelmek istemiyor. Valla işte Ponomarenko ile ilgili az önce bilgiyi verdi Yakup Çınar. Hani Galatasaray ekibi işte Ukrayna'da. İşte Kiev ve Shakhtar dışında diğer takımların böyle minimize takım olduklarını, işte bu takımlara karşı direnemediğini, bu tarz oyuncunun Süper Lig'de neler yapabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Diğer bir dinleyenimiz de Chelsea örneğini verdi, yine Kiev'den gitmişti. Evet, Muzaffer'cim şu an canlıdayım. Muzaffer bir şey sorduğu için mikrofonu kapatmak durumunda kaldım. Yani neyi söylüyorduk ya, Chelsea de mesela bu oyuncuyu aldı ama hayal kırıklığına uğradı. Yani çok fazla bir şey olmamıştı Chelsea'de, yoksa Dinamo Kiev'de harikalar yaratan bir oyuncuydu. Aziz Yıldırım Mourinho'yu Ali Koç'la kazıkladı, şimdi de Hakan Safi Greenwood'u Aziz Yıldırım'la kazıkladı demiş. Yani Emrah, şimdi kazıklama kötü bir tabir ama ya Mourinho'ya hayır der miydin o zaman? Demezdin. Şimdi Greenwood'a hayır der misin? Demezsin. Çıksınlar performans sergilesin onlar da ya. Yani Mourinho hiçbir şey yapmadı ki burada. Hani Greenwood yani 3'te 1'iyle oynasa Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama işte şu an o şampiyon olamamanın verdiği huzursuzluk, oyunculara tahammülsüzlük seviyesi ve işlerin kötü ihtimaline karşı taraftarın vereceği reaksiyonu ben çok merak ediyorum. Yani işler iyi giderse Greenwood da iyi performans verir. İşler kötü giderse o zaman bakalım. Yani bir Ziyech'e, bir Zaha'ya dönüşebilir. O potansiyel var. Singo'yu Inter talipmiş, doğru mu? Yok, değil. Cihan, seni neden sürekli dinliyorum biliyor musun? Az önce Singo konusunda söylediklerin çoğu insanda yok. İnsan kendini, sevdiğini açık bir şekilde eleştirebilmeli. Ya eleştirme değil de hepimizin gördüğü. Yani mesela şimdi Ogochukwu'dan sonra Galatasaray kimi transfer edecek? Merakla bekliyoruz. Bir yıldız isim söyleniyor. Musiala falan çok yükseklerden uçuluyor ama bir bomba transfer geleceğini biliyoruz. Şu an en yakın isim bu noktaya Brahim Diaz. Yani onun olma ihtimali, evet o da sıkıntı, veya Bruno Fernandes de olabilir ama Brahim Diaz'la şu an ciddi şekilde ilgileniyorlar. Ben Musiala olayına çok fazla inanmıyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Hani Fenerbahçe ile falan da iletişime geçtiği söylenmişti önceki dönemlerde. Hani bir tek böyle devamlılık sorunu olan bir oyuncu. Yeteneklerinden kimsenin şüphesi olmasın. Ama yani muazzam bir futbolcu. Bilmiyorum, orada onunla biraz uğraşıyorlar şu an için. Niye Brahim diyoruz? Çocuğun adı aslında İbrahim. Öyle de telaffuz edebiliriz ama alışmışız Brahim Diaz demeye. Yani İbrahim diye de telaffuz edebiliriz. Çok sorun olacağını zannetmiyorum. Reis, turizm işi yapıyorum. Her gelen turist Boğaz'a hayran kalıyor. Keşke burası bizim olsa, daha güzel bakarız diyorlar demiş. Hayran olunmayacak gibi değil ya. Onlar da abartmasın. Biz de çok

kötü bakmıyoruz yani. Gitsinler. Geçenlerde şeydeydim mesela. Beykoz tarafındaydım. Gerçekten inanılmaz yerler var. Ben mesela çok o taraflara gitmiyordum. Biraz Sarıyer tarafında olduğum için o taraflarda çok gezme fırsatı bulmuyordum. Yani hem Sarıyer'den yarı yarıya uygun. Yani biraz çok şaşırdım fiyatları görünce. Dedim ki ben geleyim Emirgan'dan vapura bineyim. Biraz Beykoz'da takılayım yani. Yani Sarıyer'e gidiyorsunuz. Örneğin bir soğuk kahve içiyorsunuz. 350-400 lira bir tane makarna yiyorsunuz. 600 lira istiyor. Beykoz'a gidiyorsun. Bakıyorsun makarna 250 lira yazmış adam. Soğuk kahveye 180 lira 160 lira falan yazmış. Ha, fiyat algım bir anda değişiyor. Allah Allah diyorum, bu denizin dibinde, denize sıfır bu adam. Ha, bu fiyatları satıp kar elde edebiliyor. Ha, ben bu tarafta niye kazıklanıyorum? Ha, bir yarım saat 40 dakika daha yol giderim, bir tık daha ucuza gezerim diyorum. Hani Sarıyer'deki esnaf abiler kızmasın. Onların da elbet uyguna yaptıkları yer vardır ama hani denize sıfır bir yerde hiç ben öyle uygun fiyatlara bir şey içtiğimi hatırlamıyorum. Hemen de iskelenin yanı zaten. Ne oldu Yakup Çınar'a demiş. Telefon geldi, başkan aradı herhalde. Mert Hakan Yandaş, Dursun ne demiş? Dursun Özbey'in fotoğrafının içliğini içine giyecekmiş, kabul eder misiniz diyor. Şey mi diyorsun, Icardi Ali Koç'u giydi, siz bunu kabul eder misiniz? Ama Icardi Ali Koç'un ismini yazdırdı ya, hani formasını falan giymedi. Ali Koç'un adını yazdırdı ve işte rüyalarınızda göreceksiniz yorumu vardı ya Acun Ilıcalı'nın, rüyalarınıza gireceğiz ya da Ali Koç mu demişti, gol attıktan sonra böyle uyku işareti yap, sen uyumaya devam et falan tarzı, öyle bir fotoğraf falan bastırdığını hatırlamıyorum. Konuşan beyefendinin sesi federasyon başkanının sesine, sabah yazmışsınız onu, şimdi Atma Ziya yazmış, Yakup mu dedim. Yok be, adam söylüyor yani, emin ol gazetecilik yapıyor. Başkan Yakup'a kızıyor herhalde. Dur bir kısalım bakalım kimle konuşuyor. Şu an duyamıyorum çok fazla. Öyle kulak misafirliği yapmaya çalışıyorum ama başkan değil gibi. Bilemedim, başkan değil gibi. Yenge hanım da olabilir. Ha, çocuğu oradan niye almadın diye azar işitiyor da olabilir. İstanbul'un tadını sen çıkarıyorsun Cihan demiş. Yok be, görmüyor musun güzel insan, yani sürekli işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Bak saat 10'dan beri buradayız. 4 saattir konuşmaya gayret gösteriyoruz. Ben keyfim yerinde ya, mutluyum. Öyle düşün yani, futbolcular gibi insanlar nerelerde güneşin altında çalışıyorlar. Biz klimanın altında sizlerle sohbet eşliğinde konuşmaya çalışıyoruz. Cihan, kukurellayı alamaz mıyız biz diyor. Kukurella mı? Alamazsın kukurellayı. Yani şimdi transfer markete gir, bu adamın değeri böyle 20-30 milyon artmıştır. Hemen bakayım. Kukurella transfer market. 50 milyon olmuş. Evet yani bir anda arttırmışlar. Normalde 25-30 civarındaydı. Yani gerçekten de inanılmaz bir adam. Saçlarını biraz keserse Haluk Levent'e falan benzeyebilir. Gerçi Haluk Levent'le ilgili de bu arada değişik iddialar var. Bu konuyla ilgili de çok fazla konuşmayalım. Bizi ilgilendiren konular değil. Biz spor radyosuyuz. Netleştikten sonra tabii ki konuştururuz. Konuşuruz. Sarıyer'de restoranda makarna yiyin de ilk defa duyuyorum demiş. Ya ben dışarıda makarna yemem güzel insan. Dışarıda makarnaya para vermem. Yanımdaki arkadaşlar o tarz abuk subuk şeyleri seviyorlar. Yok fettuccineli, tavuklu, mantarlı diye. Ya dışarıda makarnaya para verilir mi? Ben o kadar şeye mi benziyorum ya? Ama insanlar, işte hanımefendiler seviyorlar böyle abuk subuk şeyleri. Yani fettuccine, metuccine neyse. Ben dışarı gittiysem dışarıdaki yemeği yerim yani. Güzel bir şeyler varsa paramın yettiğince onu yemeye çalışırım. Dışarıda makarna, değil mi? Absürt biraz. Kukurella Real Madrid'le anlaştı diyor. Ha, anlaştı değil mi? Evet, bir de o var. Doğru söylüyorsun. Savunmanın belki mi Sanchez satılmaması lazım. Sabah Doğan abinin yerinde sen mi vardın yayında diyor. Doğrudur. Icardi'nin farklı bir veda organizasyonu olacak mı diyor. Vallahi Yakup Çınar Villarreal'le bir hazırlık maçı oynanacak dedi. Orada olmasını planlıyorlar dedi. Ama ne kadar olabilitesi yüksek bir ihtimal, ne kadar gerçekleşir onu da bilmiyorum. Ben Icardi'nin şu an profilinde geziyorum. Hani herhangi bir paylaşım yapacak mı? Galatasaray ile ilgili taraftara bir vedası olacak mı? Veya yönetime bir vedası olacak mı? Bildirimleri de açtım.
ısrarla bekliyorum ama şu an tekrar bakayım, yok. Yukarıda hala bir şey paylaşmamış. Cihan, Diaz'ın bence bizim Yunus'tan pek farkı yok demiş. Yok ya, o kadar da değil. Yunus da iyi çocuk da. Yani şey mi diyorsun? Yunus'u sen kötü mü lanse ettin? Hangi anlamda söyledi? Şimdi Yunus'tan farkı yok deyince, hani Yunus kötü, Brahim de mi kötü, yoksa Yunus iyi, Brahim de mi iyi demek istedin? Genelde bu laf söylenince ya işte Yunus gibi, ederi o kadar, çok iyi oyuncu değil demeye getiriyorsun. Biz seviyoruz ya yerlileri gömmeyi. Anladın mı? Yerlileri hemen gömeceğiz. Anlıyorlar ya bizim halimizden, hatırımızdan, dilimizden. Yabancıyı biraz eleştirirken daha böyle imtina ile yaklaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ne var ne var. Hüseyin, selamlar Hüseyin'cim. Ne demişsin? Benim iki kere mesajımı okumadın diyor. Okuyorum Hüseyin'cim. Allah işini gücünü rast getirsin diyor. Sağ olasın. Sağ olasın, hep bizi yalnız bırakmıyorsun, bu mesajları atıyorsun bütün yayıncılarımıza. Murat Özen, sende numarası vardır. Geçen sene burada da söz vermişti. Radyoda, Instagram'da da, TikTok'ta forma vereceğini söylüyor. İki senedir benim formam gelmedi demiş. Gelmez. İki senedir Ahmet Konancı'nın 200 TL'si gelmedi. İki senedir benim tavuk pilavım gelmedi. Adam pinti diyorum sana. Anlamıyorsun herhalde Ahmetciğim. Ama yani sevdiklerine, eşine, dostuna bir şeyleri alabilmek için çalışan insanlara rüşvet teklifinde bulunuyor. Bu hikayeyi daha önce anlatmıştım. Yani bir telefon kabı yokmuş. Gittiği alışveriş merkezinde çalışan hanımefendiye demiş ki, ben burada servis edilen, yani o ne diyorlar, onun bir adı vardı ya, teşhir ürünü, he. Ben bu teşhir ürünü alayım, bu çok böyle sıkıntılı değil, çiziğimizi yok. Çalışan hanımefendiye rüşvet teklif etmiş, bir fiyat vermiş, düşün yani, bir telefon kabı için abartılı bir fiyat. Ama Ahmet Konancı'nın daha 200 TL'sini vermiyor yani, insanların yemeğini vermiyor. Senin bir an önce evlenmen lazım, senin bizden daha fazla mutlu olmaya hakkın yok demiş. Valla dostlar, evlenenlere bir şey söylemiyorum, güzel bir şeydir herhalde. Mutlu olun yani, kimse sizi üzmesin, siz de karşı tarafı üzmeyin. Ama ben böyle bir insan değilim, ben sorumluluk çok fazla alamam. Yani her gün eve giderken ne lazım, İşte sürekli hesap verme durumu ve aynı evin içinde günler geçirmek hiç bana göre değil. Ben bilmiyorum, belki düşünce tarzım değişir ya. Yani bu yaşıma kadar değişmedi ama belki değişir. Rams Park önüne, ya işte şimdi bu yazdığın ayıp bir şey değil mi Erdal'cığım ya? Yani ne heykeli dikelim? Mesela Rams Park'ın önüne ne heykeli dikelim? Konuşuruz bunu özelden. Şey yaz bana, Cihan Dişli Instagram'dan yaz. Ben de sana karşı argüman üretirim. Şimdi bunu canlı yayında üretemem, çok yanlış olabilir. Cihan Dişli'ye mesaj at. Olur mu, sana zahmet tabii, at derken böyle emrivaki gibi olmasın. Konuşmak istiyorsan oradan detaylı konuşuruz. Kolay gelsin diyor, sağ olasın. Teşekkür ediyorum Şenol. Rashford'la ilgili bir bilgin var mı? Yazılanlar doğru mu? Fenerbahçe'ye gelecekmiş vesaire diyor. Rashford'la ilgili de hani şey döneminde benim bir videom vardı. Bu geçen sene Manchester'da oynarken gerçekten inanılmaz kötü bir performans sergiliyordu. Ama bu adam Barcelona'ya geçince bir anda başka bir Rashford oldu. Herhalde o Manchester'ın toksikliğinden kurtuldu vesaire. Yani hatta o dönem işte alınmasın, yeni Zaha falan olur diyordum. Ama demek ki çevrendeki oyuncular iyi olunca sen de bambaşka bir performans sergileyebiliyorsun. Hani Barcelona'nın para yokken kiralaması falan, acaba dedim böyle beni kandırmamalı mı vesaire diye. Ama bilmiyorum yani, kötü bir oyuncu değil Rashford sonuçta, çok da eleştiremem. Ama Manchester'da ben kendisine özür dileyerek Rashford diyordum. Ama bilmiyorum, hala emin değilim, alınsın mı alınmasın mı. İyi yayınlar. Bu Sarıyer bu sezon Bursa Sporlu olarak rakibimiz olacak. İyi transfer yaptı Sarıyer demiş. Ya başkan sürekli kızıyor. İşte bana diyor, Sarıyer'de diyor esnaflar yardım etmiyor diyor. Daha doğrusu Sarıyer'li iş adamları yardım etmiyor. Onlara da diyor hesabını soracağız diyor. Çok da genç bir başkanı var.

0: Sarıyer'in Emre Başkan 35 yaşında, 36 yaşında galiba. Bu noktada sizin radyoda çalışan yorumcular söz verdiğini kesinlikle yerine getirmiyor demiş. Ümit Karan'ın insanlara köfte ekmek sözü vardı, 2 yıl oldu. Vallahi o yüzden yani söz vermek bir şey vermeye benzemez derler ya, ben hiç kolay kolay söz vermem. Ismarladı ya Göksel'in, sen kaçırdın onu. Şeyde ısmarladı ama çok az kişi vardı, 10 kişi. Yani düşün, bir de ona herhalde bir de cebinden para ödemedi Ümit abi herhalde. Mekan sahibinin şeyi oldu, ikramı oldu. Ismarladı. Karşı tarafta bir yere gittik. Hatta ben de canlı yayın aracıyla gidip gelen konuklarla yayın yaptık. Ama çok az kişi yani, 10 kişi falan. Olmaz. Diğer insanlara şey oluyor. Rams Park'ın önünde Atatürk heykeli var zaten. Gelip heykel görmek istiyorsa arkadaş gelsin görsün demiş. Güzel cevap. Benim niye aklıma gelmedi? Teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu bir daha takımların limitlerini açıklamasın. Zira tuttuğum takım Beşiktaş dahil hepsi limiti aşmak için takla attırıyor. Cihan Dün Trossard geldikten sonra senin yayında söylediğin cümle aklıma geldi demiş. Bu adam gol sevincinden sonra bile sevinmiyor bu haberler. Ha şunu mu? Evet, Trossard gelmeden önce ben şey demiştim. Bu adam gol attıktan sonra bile sevinmeyebilen bir adam dedim. Böyle sakin kalıyor. Yani Trossard yanlışlıkla dedim burada yüzünü asarsa şöyle haberler çıkacak dedim. Trossard mutsuz, Trossard memnun değil diye, ki havalimanında karşılama esnasında yüzü böyle gülmediği için. Yani adamın şeyi öyle, mizacı öyle. Yüzü gülmediği için yine o tarz haberler çıktı. İşte Trossard burada mutsuz, Trossard'ın keyfi yerinde değil tarzı. Ama izleyenler bilir ki bu adamın zaten şeyi böyle, mizacı böyle yani. Çok fazla böyle gülüp eğlenen bir tip değil. Zaten Dünya Kupası'nda da görmüş olmanız gerekiyor. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yakup Çınar'ın sanırım çok acil bir işi çıktı. Koşar adımlarla çıktı. Umarım kötü bir durum olmamıştır. Görüşmek üzere. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Sokak Futbolu'nda buradayız. Az sonra Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Mason Greenwood Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Dün Dünya Kupası'nda inanılmaz bir karşılaşmayı geride bıraktık. Finalin adı belli oldu. Hepsini konuşacağız. Eral Pısı hattımızda olacak. Birazdan hem Dünya Kupası'na hem transfer sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Ve hemen kendisini de hattımıza alalım. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı, yorumlarınızı, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Eral Pısı hattımızda. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
1: Dün inanılmaz bir karşılaşmayı geride bıraktık gerçekten. Arjantin, İngiltere karşısında 1-0 geriden geldi. 2-1 kazanmayı başardı. Tabii yine başrolde Lionel Messi vardı ve finalin adı belli oldu. Arjantin-İngiltere mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
2: Evet, Arjantin bir kez daha geriden gelmeyi başardı. Yani karşılaşmaya baktığımız zaman özellikle ilk yarıda sertlik dozu bir hayli yüksekti. Burada Arjantin'in sertliğine İngiltere'de karşılık vermeye çalıştı. Ancak sertlik de olmayacağını anlayınca burada Tuchel birazcık daha taktiğini değiştirdi ikinci yarının başında ki ikinci yarının ilk 10 dakikası içerisinde gol bulmayı başarmıştı İngiltere. Ama dakika 55 ve 85 arasına bakarsak Göksel'in yani %87 topla oynaması var Arjantin'in. Yani topu tamamen Arjantin'e bıraktı. Yani elinde Messi gibi bir silahı olan bir takıma karşı eğer ki sen topu bu kadar bırakırsan yani gol yemen de kaçınılmaz oluyor. Yani burada Tuchel ne düşündü gerçekten bunu merak ediyorum. Yani 1-0'dan sonra bu kadar geriye yaslanmasının hiçbir manası

0: yoktu bana kalırsa. Çünkü yani karşında Messi varken bu kadar yaslanırsan ya Messi de sana o golleri attırır yani. Ki dün akşam da bu senaryoyu gördük bir kez daha. Yani burada tamamen bence İngiltere'nin bir başarısızlığı var. Burada asla Arjantin'i göz ardı etmek istemiyorum. Yani hakikaten inanılmaz bir başarı. Yani kendilerinden bu Dünya Kupası'nda belki de kimse böyle bir final senaryosu beklemiyordu. Şahsen ben de beklemiyordum yani. Çünkü baktığımız zaman çok kuvvetli milli takımlar var. Yani buraya kadar gelememiş ya Arjantin'den kadro kalitesi olarak çok daha iyi bir milli takımlar varken Arjantin'in tamamen takımdaşlık sayesinde finale çıkması burada tamamen bence oyuncuların birbirleriyle kimyasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hakikaten de tam anlamıyla bir takım olmuş bir milli takım vardı İngiltere'nin karşısında. İngiltere özellikle ilk golün ardından yani attıkları golün ardından çok sönük bir performans gösterdi. Bunu az önce de belirtmiştim. Ya burada Tuchel'in bence kanat rotasyonunda kullandığı isimlere de dikkat çekmemiz gerekiyor. Burada her ne kadar gol atan oyuncu Anthony Gordon olsa da yani çok sönük bir performanstı. Maç başından oyundan çıkana kadar ki sürecine kadar. Yani elinde Saka gibi bir oyuncu varken hatta bence Rashford'a da buraya yazmamız gerekiyor. Rashford gibi bir oyuncu varken burada bence kendilerini değerlendirmesi lazımdı. Özellikle Rashford'a oyuna çok geç attığını düşünüyorum ben Tuchel'in. Yani zaten oyun 2-1'e geldikten sonra da burada Arjantin skoru korumaya başardı ki zaten maçın bitmesine de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süre kalmıştı. Yani konuyu kısa kesmemiz gerekirse Göksel'in burada 1-0'ın ardından tamamen bir İngiltere'nin başarısızlığı. Bunu da tamamen hocaya yazması gerektiğini düşünüyorum. Ki maçın ardından Harry Kane'in yaptığı açıklamalara bakarsak burada tamamen Tuchel'e serzenişlerde bulundu. 1-0'ın ardından bu kadar yaslanmamamız gerekirdi dedi geriye ki ben de bu açıklamalara harfiyen katılıyorum. Çünkü yani dediğim gibi Göksel'in elinde Messi gibi bir değer varken sen bu adamlara topu %87 oranında bırakıyorsan sen gol de yersin, mağlup olmaya da mahkumsun. Yani o yüzden de ya burada hiç İngiltere'nin üzülmemesi gerekiyor. Tamamen kendi bireysel hataları ve beceriksizliği yüzünden turun kaybedilmesi anlamına geliyor bence dün akşamki konuş.
1: Peki yani gerçekten değindiği noktaya baktığımızda 18 dakikada sadece 2 isabetle pas yapan bir İngiltere var. Yani Meksika karşısında da aslında böyle oynadılar. Ya buraya kadar gelmeleri biraz da aslında lider bitirdikleri için daha zayıf takımlarla karşılaşmalarıydı bence. Norveç karşısında biraz şansları tuttu diyebiliriz ama Meksika karşısında da yani elenmemeleri mucizeydi mesela.
0: Ya ki bir önceki tura bak Göksel'in Meksika'dan da Demokratik Kongo karşılaşması. Dakika 75'e kadar Kongo eliyordu İngiltere yani. Son 15 dakikada İngiltere maçı çevirmeseydi ya belki de şu anda çok farklı senaryolar konuşabilirdik yani. Arjantin'in rakibi tamamen farklı bir takım bile olabilirdi dün akşam nezdinde. O yüzden İngiltere'nin buraya gelmesi de birazcık senin de bahsettiğin gibi kura şansı. Ha bu diğer takımlarda yok mu? Kesinlikle var. Yani Arjantin'in final yoluna baktığımızda da ya İngiltere'ye kadar böyle çok fazla dişine uygun rakiple karşılaşmadı. Ya burada final yoluna baktığımız zaman onların da işte Yeşilburun Adaları var, İsviçre var. Ya o yüzden dediğim gibi burada tamamen bu takımların gruplarını lider bitirmesi sayesinde arkalarına aldıkları ivmeyle buraya geldiler zaten ki bunun en büyük örneği bana kalırsa İngiltere'ydi. İngiltere geçtiğimiz turlarda da çok fazla zorlandı yani burada hatasız bir şekilde geçtiği tur neredeyse yok denecek kadar az. Burada yani gruptan çıktıktan sonraki ilk karşılaşma zaten Demokratik Kongo'dan erken dakikalarda gol yediler. Golü çıkartmakta çok büyük zorluk çektiler. Yani burada İngiltere özellikle kapanan savunmalara karşı çok zayıf bir takım. O kapanan savunmayı bir şekilde açmayı başaramıyorlar. Ya dün Arjantin de zaten 2-1'in ardından tamamen kaleye otobüs çekti desek yeridir. İngiltere yine tabii ki burada kalan süre az olsa da başaramadı. Demokratik Kongo karşılaşmasına bakalım. Kongo birinci golden sonra ikinci golü de bulabilirdi. Ki ilk yarıda çok iyi bir savunma performansı gösterdiler bana kalırsa. İngiltere yine o savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. O yüzden burada bence hem İngiltere'nin hücum oyuncularının bireysel yeteneklerini sorgulamamız gerekiyor. Burada Harry Kane'i bir kenarda bırakmamız gerekiyor bana kalırsa. Öte yandan da bu tamamen bence bir hoca başarısızlığıdır. Çünkü yani kadro olarak bakarsak ya herhalde turnuvanın en iyi 3 kadrosundan birine sahip bir milli takımdan bahsediyoruz burada İngiltere adına.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki selam Göksel'i yayınlar. Evet gerçekten de dün harika bir maç izledik ama Erel Pısı'ya sorar mısın Arjantin'in maçı 11 kişi tamamlamasına şaşırdı mı? Şaşırmadı mı acaba? Ben şaşırmadım Erel. Yani çünkü oyuncular sertlik gösterdiler ki Arjantin sert oynayan bir takım. İngiltere'de bu sertliği eşlik etti. İki stoperi sarı kart gördü. Son

0: arasında faulleri yok. Yani her faul yapana kırmızı kart çıkacak veya çok faul yapan bir takıma illaki kırmızı kart çıkacak diye bir durum yok ki. Son adamı indirmediği sürece, işte ayağı net bir şekilde basmadığı sürece, kırmızı kartı gerektirecek bir şey olmadığı sürece çok faul yaptı diye bir takım niye kırmızı kart görürsün, bir. İkincisi, bu arada asıl İngiltere'nin 10 kişi bitirmesi gerekiyordu. Çünkü maçtan sonra gördüğümüz görüntülerde ortaya çıktı. Declan Rice, Messi'nin yanına gidiyor Declan Rice ve ağzını kapatarak bir şeyler söylüyor. Aslında bu bir kural ihlali. Bu 54. dakikada oluyor. 54. dakikada Declan Rice'ın kırmızı kart görmesi gerekiyordu ki maçtan sonra da Bellingham'ın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Gidip Barco'nun kafasını vuruyor. Ya burada hani bir algı var, Arjantin Arjantin diye. Şu anda mesela bunları kimse konuşmuyor. Declan Rice'ın net bir kırmızı kart görmesi gerekiyordu 54. dakikada. Bildiğin kural ihlali.
1: Yani senin de söylediğin gibi burada aslında Arjantin'e bakarsak, yani hep deniyor ya işte FIFA arkasında hakemler kolluyor falan. Ya dün akşam bir karşılaşmayı gözümüz önüne getirtelim. Yani Arjantin lehine verilen bir karar var mı karşılaşmada? Yani benim aklıma gelen bir pozisyon yok. Sen de az önce söyledin, Declan Rice'in pozisyonu kesinlikle kırmızı kart ki bunun en yakın örneğini aslında Paraguay maçında biz görmüştük. Burada Arjantin'de belki de Mert Müldür gibi kuralı bilen bir kişi olsa da hakem uyarsa, burada Declan Rice zaten karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında oyundan atılacak ve İngiltere 10 kişi kalacaktı. Onlardan Bellingham'ın maç sonu yaptığı hareket, yani direkt olarak kırmızı kart olması gereken pozisyon. Çünkü yani burada hiç tartışmaya bile açılmaması lazım. Direkt olarak vuruyor yani burada. Yani bu karşılaşmanın sertliği ile alakalı bir durum değil. Zaten artık maç bitmiş. O yüzden de pasif agresif bir moddayken İngiltere'de yaptığı hareket direkt olarak kırmızı kart. O yüzden burada ya Arjantin'in 10 kişi tamamlaması ya da kırmızı kart görmesi gibi durumları ben çok fazla kabul etmiyorum dün akşam nezdinde. Evet, karşılaşmada sertlik dozu yüksek miydi? Kesinlikle yüksekti. Ama bu tamamen kurallar çerçevesinde bir yükseklik ki yani burada herhalde Arjantin nezdinde en agresif isim saha içerisinde Giuliano Simeone'ydi ki kendisi zaten ikinci yarıda oyundan çıktı. O yüzden böyle yani oyundan atılması gereken bir oyuncu Arjantin tarafına benim aklıma gelmiyor. Burada tamamen şartların el verdiği kadar agresif olan bir Arjantin vardı ki yani zaten İngiltere gibi bir milli takımı da yenmek istiyorsanız bu sertliğe ihtiyaç duymanız gerekiyor ki ben pazar günü İspanya karşısında da yine aynı sertlikle başlayacağımı düşünüyorum Arjantin'in. Çünkü yani orta sahada üstünlüğü ele almak istiyorsanız bu sertliği uygulamanız lazım ki finalde de karşılarında, yani şu an aktif olarak dünyanın en iyi orta sahalarından birisine karşı çıkacak Arjantin. O yüzden de bu sertliği bir kez daha uygulamaları gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ki İngiltere'de bu sertliğe eşlik etti yani. İngiltere'de geri kalmadı ki. Hollanda maçı mesela çok örnek gösterilir. Hollanda'da eşlik etmişti yani. Sert maçlar olabiliyor. Ve iki takım açısından hani şöyle bir görüntü yoktu sahada. Vay be, dayak attılar İngiltere'ye ve kart görmediler gibi bir şey yoktu. Messi'nin pozisyonu
1: aslında. Yok yok, senin de söylediğin gibi. Yani burada sadece Arjantin agresif olan taraf değildi. Bence konuşmamın başına da buna değinmiştim. İngiltere'de özellikle ilk yarıda bu sertliğe iyi derecede cevap verdi. Burada evet Tuhel'i eleştiriyoruz ama bence Arjantin'i ilk yarıda güzel analiz etmiş. Çünkü Arjantin'in bu kadar sert bir şekilde başlayacağını bildiği için burada bence kendisi de oyuncularına bir uyarıda bulundu ki İngiltere'de özellikle ilk yarıda bu sertliğe cevap verebildi ama yani Arjantin'in oyun planı tamamen bunun üzerine olduğu için yani bir yere kadar cevap verebiliyorsunuz ki yani karşınızda da bunu en iyi yapan takım Arjantin varken az önce de belirttiğim gibi yani bir yere kadar bunu yapabilirsiniz. Burada Arjantin'in bu sertlik konusunda B, C, D planları da var. Yani Paredes çıkıyor, Depaul gibi bir isim giriyor. Ya o yüzden de burada rakiplerin de buna çok fazla cevap verme niteliğinde değişiklik yapma hakkı da yok bana kalırsa. Ya burada İngiltere ikinci yarıda özellikle Arjantin'in kenar ortalarını kesmek için Gilbert Burns'u oyuna attı ama o da çok silikli performans sergiledi. O yüzden dediğim gibi burada o rotasyon kalitenizde de o agresifliği sağlayacak oyunculara ihtiyaç duymanız gerekiyor Arjantin gibi takımlara karşı.
0: Ya bir dinleyicimiz de demiş ki, adı yazmıyor dinleyicimizin, 2-1'den sonra oyuna giren oyuncu da oyuna girer girmez ağzını kapatarak konuşuyor. Herkes bunu kaçırdı diyor. Ivan Toney'di galiba. Doğru, evet, ben de onu fark ettim ama o takım arkadaşıyla konuşuyordu galiba. Ama yine de doğru. Ya işte bunlar konuşulmuyor mesela. Niye konuşulmuyor? Çünkü sosyal medyada bir algı var. Yani insanlar gerçeği görmek yerine gidip sosyal medyada gördüğü yapay zeka videolara, işte yapay zeka haberleri, yalan haberlere inanmayı daha çok seviyor. Mesela bir örnek vereyim. Ya geçen gün sana anlatmıştım bunu herhalde. Yani bakkala gittim. Evimin altındaki bakkal. Sürekli sohbetimizde olan birisi. Ya Mısır maçından sonra abi gördün mü ne kadar iyi maçtı falan dedim. Çünkü TRT

0: bir açıkta belli ki maçı izlemiş. Kahroldum ya sorma falan dedi. Kendisi de Irak asıllı. O yüzden Mısır'la da alakası var sandım. Aa, Mısır'la da mı alakan vardı abi senin dedim. Yok ya dedi, o Messi kupayı kazanacak ya dedi. Niye abi dedim, hani Messi kupayı kazansa ne oluyor dedim. Açıklama yaptı ya geçen gün, izlemedin mi dedi. Ne dedi Messi dedim abi, ben izlemedim, kaçırmışım herhalde dedim. Şey dedi diyor, kupayı alırsam İsrail halkına hediye edeceğim diyor. Mesela ya görmüş, yapay zeka ile birisi yapmış. Ya insanlar bunlara inanmayı tercih ediyor. Bu çok can sıkıcı.
1: Evet, senin de söylediğin gibi artık özellikle sosyal medyada dönen yapay zeka videolar yüzünden yani insanların neye inanacağını kestiremiyoruz. Yani burada birazcık sosyal medyaya teslim olmuş vaziyetteyiz ki yani baktığımız zaman da sadece ya bu tip açıklama videoları değil, sahasındaki pozisyonlarla da oynamalar oluyor. Yani ben geçen gün bir pozisyon gördüm Messi ile alakalı. Yani tamamen mesela bir FIFA örneği pozisyon, yani yapay zeka bile değil, FIFA'da yapılmış bir pozisyon ve yani bir baktım Göksel'in bunun 500 bin görüntülenmesi vardı yani. Ya burada en az 10-15 bin inanan insan var mesela bu pozisyona. Yani daha sonrasında bu pozisyon üzerinden sosyal medyada yorum yapıyorlar. İşte Arjantin böyle hak yedi, böyle işte FIFA destekliyor kendilerine falan gibisinden. Ya o yüzden de çok fazla kaptırmamamız lazım kendimizi bu tip durumlarda. Yani çok komik duruma da düşebiliyor insanlar. Ya özellikle baktığımız zaman yani şey dedikodularına çok gülüyorum mesela. Messi işte FIFA sayesinde finale çıktı.
0: Tabii tabii.
1: İşte üst üste iki şampiyonluk istiyor FIFA
0: alıyorlar
1: bu durumda. Yani arkadaşlar baktığımızdan dün FIFA'nın herhangi bir müdahalesi mi oldu ya da önceki turlara bakalım. Yani burada ne gibi bir desteği olmuş. Ya bu tamamen bir takımdaşlık örneği bana kalırsa. Ya o yüzden de burada eleştirilerimizin dozunu abartmamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: İnsanlar başarıyı takdir etmek yerine, çok uzun süredir bu aslında böyle, ülkemizde daha da popüler hatta, başarıyı takdir etmek yerine işte dünyanın en iyisine şahit oluyoruz demek yerine hep bir komplo teorisi arıyor ki bu hep böyle. Şampiyonlar Ligi finalini kazananda da öyle, diğer işte bambaşka bir finali kazananda da öyle, birçok nedeni var bunun aslında. Ve çok değerli radyomuzun programcılarından Can Genç'in bir mesajı var. Eralp hocama da sevgiler. Dün size göre maçın oyuncusu kimdir ve neden diyor. Yani bence ilk olarak kendi fikrimi söyleyeyim. Tabii ki Messi, ama bunu Messi dışında değerlendirmemiz gerekir aslında. Messi'nin sahada olduğu bir senaryoda başka bir isim söyleyemeyiz herhalde. Messi'nin dışında Enzo Fernandez diyebilirim ben. Sen ne düşünüyorsun Eralp?
1: Öncelikle Can Genç'e de buradan bin selam. Yani ben de sana katılırım aslında Göksel'in. Burada Enzo Fernandez hem attığı golle burada geri dönüşüm fikrini ateşleyen kişi oldu. Onun yanında orta sahadaki sertliğe de bence Arjantin adına iyi karşılık verdi İngiltere'ye. O yüzden ben de sana katılırım ve burada Enzo Fernandez ismini bir adım öne çıkartırım. Çünkü ya burada Messi'yi dahil etmemiz hakikaten haksız bir rekabet olur. Ya burada diğer 10 kişiden birini seçeceksem saha içerisinde, hatta burada rotasyonda girenleri de dahil edeceksek, ya benim de oyun burada kesinlikle Enzo Fernandez olacaktır. Çünkü attığı gol dışında da hakikaten ya orta sahadaki sertlikle bence İngiltere orta sahalarına dur dedi. Yani Bellingham çok etkisiz bir karşılaşma geçirdi. Declan Rice keza yine çok etkisizdi. Anderson etkisizdi. Bunun da baş sebepleri Paredes ve Enzo Fernandez'in orta sahadaki sertliğiydi. Ya bu sertliği de bir golle taşlandırdığı için ben de burada oyumu Enzo Fernandez'den yana kullanmak istiyorum.
0: İngiltere kazansaydı buraya Spence diyebilirdik aslında. Harika tackle'ları vardı maç içerisinde. Gerçekten bir savunmacının ne yapması gerekiyorsa hepsini yaptı. Sonrasında hücumda da katkıları vardı, geçiş hücumlarında. Fakat ikinci golde de net bir hatası vardı. Yani Messi'nin sağına çekip orta yapmasına bu kadar izin vermesi Spence'in. İngiltere kazansaydı o sekansa kadar 1-0 olsaydı Spence'di maçın adı.
1: Spence'in de aslında engellediği bir gol pozisyonu var. İngiltere'nin golünün hemen ardından Simeone'nin yakaladığı pozisyon. Yani hakikaten kusursuza yakın bir müdahale Göksel'in. Yani karşılaşmayı televizyonda izlerken acaba penaltı mı diye düşündüm, ancak pozisyon tekrar ekrana geldiğinde yani bir müdahale ancak bu kadar kusursuz olur. Hakikaten orada da oyuncuya hayran kalmıştım, ama senin de söylediğin gibi Arjantin ikinci golünde de Messi'yi açtırdı. Ortada ciddi bir hatası var kendisinin.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki tamam, o zaman sizce Cezayir maçında Messi kırmızı neden görmedi? Eğer görseydi Arjantin burada olur muydu? Bu kollanmak değil mi sizce peki? Kendi fikrimi söyleyeyim, sonra yine Eralp sana döneyim. Yine bir başka dinleyicimizden de aynı mesaj var. İşte peki Messi'nin ilk maçta arkadan kırarcasına derbisi hangi ülkede kırmızı değil FIFA hariç diye. Bunun çok örneğini bu şeyde gördük, yani turnuvada gördük. Demek ki bu pozisyonları artık FIFA gri pozisyon olarak görüyor ve kart çıkartmıyor. Çünkü bunun bir örneğini İsviçre maçında Enzo Fernandez'in sizin bayağı futbol hayatınız.

bitiriyorlardı. Kart görmeyi geçin, faul verilmedi pozisyonda. Birçok örneğini gördük bunun bu turnuvada. Onun haricinde de diyorsunuz ki işte orada kırmızı kart görseydi Messi turnuvada

0: kariyerinde asist krallığında zirvede. O yüzden bir maçta oynamasa bile yani ben her şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Sen de burayı çok güzel özetledin. Ya burada en kötü ihtimalle son maç Ürdün'e karşı oynayacaktı ve Cezayir karşısında alınan 3 puan ardından Ürdün maçında oynadığı takdirde de hadi en kötü 6 puanla gruptan çıkacaktı. Yani diyelim ki Avusturya'ya yenildi Messi'nin olmadığı ikinci karşılaşmada. Yani her şekilde bence 6 puanlı grup lideri olarak tamamlardı. Yani burada en kötü senaryodan bahsediyoruz tabii ki. Ama sen burada çok güzel bir özette bulunun. Tek bir pozisyon üzerinden bütün turnuvayı değiştirmememiz lazım. Yani bu şekilde yargılamamamız gerekiyor. O yüzden de ve FIFA da özellikle bu Dünya Kupası'nda bu sertliğe izin verdiği için yani bu pozisyon kırmızı kartlı işte es geçildi falan gibi yorumlara da çok fazla katılmıyorum. Çünkü ya bunun birçok örneğini gördük turnuvada Gökhan. Yani dün akşam bana kalırsa kimdi? Bellingham olması lazım. Bellingham'ın da bir pozisyonu vardı. Kart bile görmedi o pozisyonlardan. İlk yarıda olması lazım. Ya o yüzden de burada bir pozisyon üzerinden bir takımın kaderini değiştirmemiz de bana çok güç geliyor.
1: Peki Eralp, kısa bir aramız var. Dilersen o araya gidelim. Hatta kal lütfen, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim ki mesajlar da var. Transfer süreciyle ilgili sorular da var. Hepsine geleceğiz. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Eralp ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enzo iyi yanıt, katılırım sizlere demiş Can. Ve demiş ki elinizde 1 milyon dolar var. 1-0-2 bir şeye basmanız gerekiyor. Arjantin-İspanya maçında ne basardınız demiş. Ya eğer kafama silah dayamıyorlarsa bir şeye basmazdım. Salak değilim yani 1 milyon doları gidip böyle bir şeye basacak ama... Yani 1 milyon dolar hani öyle bir kafama silah dayıyorlarsa illa bir şey oynayacaksın deseler sıfır harici bir şey oynardım ki hani bir taraf kazansın diye izleyeyim bari derdim. Çünkü yani sıfır beklemek zulüm herhalde değil mi?
0: Yani ben de herhalde ilk yarı 0.5 üst oynardım.
1: Ama 1-0
2: bir tane gol çıkar bende.
1: Üçünden birine basmanız gerekiyor.
0: Ha öyle mi? O zaman bilemedim ya. Düşünmem lazım çünkü aradaki para miktarı çok fazla.
1: Evet öyle bir para ki şey bile diyemiyorum yani. Hani İspanya'ya basardım işte diğer türlü kaybetse de üzülmezdim diyemiyorum. Hani tamam Messi'yi seviyoruz yani 1 milyon dolar.
0: Hayatımız boyunca herhalde hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir para bir arada.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki transfer dönemiyle ilgili tabii bu mesajlara da geleceğiz ama öncelikle Fransa'yı da değerlendirmeni istiyorum herhalde. Fransa'ya ne diyorsun? Herkesin finalist hatta şampiyon adayıydı ama turnuvaya veda ettiler. Yani üçüncülük maçına çıkacaklar İngiltere'yle.
0: Evet senin de söylediğin gibi herhalde turnuvanın en büyük şokunu yaşadık yarı finalin ilk eşleşmesinde. Çünkü kimse bu kadar sahada olmayan bir Fransa beklemiyordu. Ya bu da bence tamamen bir takımdaşlıkla alakalı bir kez daha. Yani Arjantin dün nasıl bir takımdaşlık örneği gösterdiyse ilk maçta da bence İspanya Fransa karşısında bunu bizlere gösterdi. Ki maçın ardından De La Fuente'nin de açıklaması vardı. Dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımıyla karşılaştı. Kazanan dünyanın en iyi takımı oldu dedi. Ya ben kesinlikle katılıyorum buna çünkü yani burada bireysel yeteneklerden ziyade takım olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ilk maçta bizlere gösterdi İspanya ki yani herhalde son yani yılların en böyle etkisiz Fransa'sını izledik yani çünkü baktığımız zaman turnuvanın başından beri yani neredeyse her maçı domine eden bir Fransa vardı. Bir tek Paraguay karşısında nispeten zorlanmış bir Fransa vardı ancak geçtiğimiz akşam ciddi derecede zorlandılar atak yapmakta yani zaten gol bulamadılar ancak yani burada hücum opsiyonları olarak da elinizde Mbappe var, Dembele var, Olise var, yedeklerden Cherki gibi bir isim giriyor. İşte Barcolası var, Desire Doué'si var ama sahada oynanan oyuna baktığımız anda da hakikaten bütün opsiyonlarını kitleyen bir İspanya gördük. Yani defansından ikinci bölgesine, üçüncü bölgesine kadar yani hakikaten her tarafı kusursuz işleyen bir İspanya milli takımı vardı ve her iki yarıda attığı gollerle de burada Fransa'yı yani nispeten bize kolay göstermeyi başardılar ki yani bence İspanya Arjantin karşısında da finalin favorisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten buraya kadar inanılmaz geldiler. Çünkü baktığınız anda yani sadece bir gol yediler turnuva boyunca o da Belçika karşısındaydı. O yüzden de ben yani finalde de çok büyük bir sürpriz olmazsa İspanya'nın alacağını düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Can'ın sorusuyla ilgili Bayern Münih'e basardım parayı diyor ama kendi paranızı basın da yani aman dikkat o işlere. Peki tabi burada bir parantez de aslında Dünya Kupası tarafını kapatmadan önce Yeşilburnu adalarını açmak lazım. Yani 90 dakikada iki finaliste de yenilmediler. Hani konuşuluyor yok zor yol yok kolay yol diye. Buyurun işte size takım.
0: Müthiş bir takım başlık örneği bir kez daha. Yani

0: Hakikaten de burada yani kaleci Vozinho'sundan hücum hattına, orta sahasına, yani hakikaten ya bizlere turnuvanın böyle en renkli takımı olduğunu gösterdiler ki ya burada iki finalist takıma da yenilmemiş bir Yeşilburnu adalarından bahsediyoruz. Yani turnuva başında herhalde en zayıf 2-3 takım arasına yazardık bence Yeşilburnu adalarını, işte Kurosawa ile beraber. Ama baktığımız zaman hakikaten inanılmaz bir karakter ortaya koydular bütün turnuva boyunca. Ve yani finalistlerden birini Göksel'in uzatma dakikalarında yenildiler baktığınız zaman. Yani burada maç penaltılara gitse, yani bir devre daha dayanmayı başarabilse ve maçı penaltılara taşıyabilseler, yani şanslar tamamen %50-%50 olacak. Yani belki de burada son şampiyonu elemiş bir Yeşilburnu adalarından bahsedecektik. O yüzden de ya bu turnuvanın hakikaten en renkli takımı oldular. Burada turnuvanın bence en büyük kazananlarından biri de Vozinho'dur herhalde, kaleci. Yani inanılmaz bir takipçi artıyor Instagram'da. O yüzden burada yani turnuvaya renk verdikleri için bence Yeşilburnu adalarına da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor hakikaten de. Ya underdog tanımının bence bu turnuvadaki en büyük örneği oldular.
1: Hüseyin Mecit bizlerle birlikte selamlarını iletiyor. Bizden de kendisine selamlar. Transfer sürecine gelelim. Mason Greenwood artık İstanbul'a geliyor. Havaalanında da yoğun bir kalabalık var. Finisher pankartını görüyorum. Mason Greenwood'u karşılamak üzere. Ama ben şunu gördüm herhalde. Yani oyuncunun üzerine çok fazla sorumluluk yükleniyor şu anda. Yani Fenerbahçe medyası tarafından hatta. Mesela bizim Ahmet abi, Ahmet Konanç. Yani yok Osimhen'den 10 kat büyük transfer falan. İşte bunu yapmamak gerekiyor. Yok, 10 senedir değil. Deniyorsunuz ve olmuyor. Bu hoş bir şey değil oyuncu için bence, değil mi?
0: Ya kesinlikle katılıyorum ve sezon sonunda yani tamamen Fenerbahçe taraftarları bu konuda hayal kırıklığı yaşar. Yani bu kadar yüksek beklentilerle adamı getirirseniz, ki yani burada Greenwood bence şu ana kadar sezonun en büyük transferlerinden birisi. Yani bundan sonraki süreçte de ya Greenwood seviyesinde kaç adam iner Türkiye'ye? Yani hakikaten böyle düşündüğümüz zaman yani çok zor bana kalırsa, ki Greenwood isim olarak da çok büyük bir isim. Yani Manchester United döneminde yani yaşadığı olaylar olmasa şu anda Türkiye'ye düşmesi bence inanılmaz zor. Yani şu anda herhalde ya Manchester United'da devam ediyordu ya da Real Madrid'de falan transfer olmuştu. Ama ondan sonraki dönemine bakarsak yani 1,5 sene futboldan uzak kaldı. Etafe'ye gitti. Etafe'de iyi bir sezon geçirip yılın oyuncusu oldu takım adına. Ardından inanılmaz bir Marsilya kariyeri. Yani 2 sezonda 46 gol attı Göksel'in. Yani bir kanat oyuncusu için inanılmaz rakamlar bunlar, ki ben bu sene de yani çok büyük bir sakatlık yaşamazsa Fenerbahçe'de çift hanelere çıkacağını düşünüyorum, hem gol hem de asist katkısı olarak. Ama burada sorumluluk yükleme bilincine bence erişmemiz gerekiyor. Yani oyuncudan, yani takımın direkt olarak beyni ol derseniz şu anki takım içerisinde bence çok fazla sivrilemez. Çünkü baktığımız anda Fenerbahçe'nin birçok sahiçi lideri var. Ve özellikle hücumda da Asensio gibi bir isim varken ya Greenwood'a bu kadar sorumluluk yükleneceğini de düşünmüyorum ben. Burada tabii ki Greenwood'dan beklentiler yüksek ve az önce de belirttiğim gibi bence Greenwood hem gol hem de asist katkısı olarak çok büyük işler başaracaktır. Ama dediğim gibi ya burada tamamen bütün okları Greenwood'a çevirmek de bence Fenerbahçe taraftarını sezon sonunda üzer.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Bir de denenmiş bir şey yani. 3 senedir bu deneniyor. Bir kere de başka bir şey denemek gerekiyor. Ama burada tabii Fenerbahçe kulübüne bir eleştiri değil bu. Medya eleştirisi. Peki diğer tarafta Galatasaray dün resmen Icardi ile yollarına ayrıldı, açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsun herhalde?
0: Evet, aslında bakarsak ben bunu beklemiyordum Göksel'in. Çünkü yani bugün de medyaya düşen haberlere baktığımız zaman da Icardi'nin Galatasaray'la anlaştığı konuşuluyordu. Yani bugün bile bu haberler düşüyor aslına bakarsan. Dün Galatasaray Icardi ile anlaştı, ancak ardından sosyal medyadaki baskı sebebiyle bir anda işler tersine döndü. 2 saat içerisinde gibi haberler gördüm, ki aslında Icardi'nin de bu veda mesajının ardından tavrına bakarsak birazcık bunları destekler niteliğinde. Çünkü baktığın zaman ne Galatasaray'ın paylaşımını kendi hikayesi üzerinden paylaştı, ne kendisi Galatasaray'la ilgili bir şey paylaştı. Ha, diyebilirsiniz ki belki adam bir gündür sosyal medyaya girmiyor. Ya sosyal medyada bugün paylaşılan başka şeyleri beğendiğini gördük Icardi'nin. O yüzden de burada bence net bir tepki var Icardi'den Galatasaray'a karşı. Birazcık kırgın ayrılmışlar gibi gözüküyor. Çünkü özellikle Dursun Özbek, Sayın Başkan, burada anlaşma zeminini çok aradı. Sezon bittikten sonra Icardi ile yaklaşık bir aydır zaten Icardi ile görüşüyordu burada başkan. Ancak bence burada ipleri koparan durum Sayın Okan Buruk'un geçtiğimiz hafta içerisinde bir televizyona konuk olup Icardi hakkında yaptığı

0: yorumlardan kaynaklanıyor bence bu sürecin bu şekilde sonlanması. Yani sürecin bu kadar uzamasından net bir şekilde rahatsızlığını dile getirdi Sayın Okan Buruk ve ardından da bir hafta geçmeden Icardi ile yollar ayrıldı. Ya burada dediğim gibi Galatasaray kendisi de kesinlikle bir anlaşma zemini aradı. Yani bu bir duyum değil, bu direkt olarak net bir bilgi. Ama sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarının baskısı burada birazcık yönetimi de Icardi konusunda ayrılığa iten etmen oldu.
1: Tabii Icardi konusu şöyle. Yani bir dönem diyebiliriz Icardi için. Gerçekten bir dönem açtı ve kapattı. Tamam. Galatasaray için simge oyunculardan. Bu da tamam ama ya o da süreci gerçekten böyle uzattıysa ya Icardi'nin ayıbıdır bu. Galatasaraylık veya başkan eleştirisi, hoca eleştirisi yapılacak bir konu değil. Çünkü ya 1,5 senedir katkı veremiyor Icardi. Veremeyecekti artık. Ve istediği ücretler de gerçekten yüksek ücretler. Ya bu Galatasaray'ı yokuşa sürüklemek. Bak Galatasaray Temmuz'un ortasına kadar Icardi yüzünden transfer yapamıyormuş.
0: Ya senin de söylediğin gibi burada bence Galatasaray'ın net bir şekilde Icardi'ye ihtiyacı var mıydı gelecek süreç içerisinde? Bence yoktu. Çünkü özellikle yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralına baktığımız zaman da yani burada U23 kontenjanın dışında sadece 10 yabancı oyuncu kadroya dahil edebiliyor takımlarımız ve burada Galatasaray'ın da bir kontenjanını Icardi'ye ayırması ve yedek forvet için yani bu kadar yüksek bedellere çıkması bence ya Galatasaray'ın ekonomisinde hem olumsuz etkileyecek bu durumda hem de burada yani yedekten o katkıyı alabilecek miydi Icardi'den bence büyük bir soru içerisinde. Çünkü sen de az önce bahsettin, oyuncunun son 1,5 senesi hakikaten çok silik. Yani burada tabii ki bir Osimhen faktörü var ama Osimhen faktörü olmasaydı Galatasaray işler nasıl gelişirdi bu özellikle son 2 sene içerisinde hakikaten de bir merak konusu. Çünkü yani Osimhen fırsatı 2 sene önce transferin son günlerinde denk geldi. Ya burada Galatasaray Icardi'ye güvenseydi o dönemlerde ve şu anda hakikaten ligimizde farklı bir tablo izleyebilirdik. Çünkü Icardi o sakatlık dönüşünü bir türlü atlatamadı. Yani eski Icardi performansından çok uzak kalmış bir isim. Ama baktığımızdan burada Galatasaray net bir şekilde ikon olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 4 senede 4 şampiyonluk gördü ki yani bir nesli de Galatasaraylı yapan isim oldu burada. Ama bence sadece Icardi için söylemiyorum bunu. Bence bütün futbolcular için geçerli. Yani bence her futbolcuyla takımlarımız vedalaşmayı bilmeli zamanı gelince ki bence Icardi için de doğru zaman şimdiydi. Yani burada devam edilmesi bence iki tarafın da ilişkisine zarar verebilecek bir durumdu. Yani Galatasaray taraftarının gözündeki Icardi imajını da zedeleyebilirdi bundan sonraki süreç. O yüzden bence tam zamanında bir ayrılık.
1: Bir dinleyicimiz sanıyorum Galatasaray taraftarı demiş ki abi Valverde muhabbeti dönüyor, gelir mi sizce? Oradan Brahim Diaz, Camavinga, Valverde, Mansantono çeksek tadından yenmez vallahi demiş de bence hepsi hayal. Yani bir tanesi bile olsa yani öpüp başınıza koyun derim.
0: Ya Valverde bir de çok uçuk bir isim değil mi Göksel'in ya ligimiz için? Ya tamam artık takımlarımız da özellikle bonservis bedelleri, yıllık maaş konusunda uçmaya başladı ama ya Valverde dediğimiz adam da şu an aktif en iyi ya pozisyonun neticesinde en iyi 3 oyuncudan birisi değil mi benim bildiğim kadarıyla? Ya nasıl alıyor takımlarımız Valverde'yi?
1: Geçirdi diye bu söyleniyor ama Uruguay kötüydü.
0: Ya ben katılmıyorum ona, yani Uruguay kötüydü ama Valverde dediğimiz oyuncu yani Real Madrid burada kapıyı 150-160 milyon eurolardan açar herhalde şu transfer döneminde. O yüzden burada ya çok fazla ihtimal vermiyorum, yani çok fazla değil ihtimal vermiyorum böyle bir transfere, yani imkansız. Real Madrid elindeki o pozisyondaki en iyi oyuncuyu neden bıraksın?
1: Peki son olarak Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ta Trossard transferi bitti. Bir sonraki hedef sence kim olacak Eralp? Yani Muhammed Salah ismini duymaya başladık aslında ama nedir son durum Beşiktaş'ta?
0: Muhammed Salah ismi evet özellikle son 2 gündür konuşulmaya başlandı ki oyuncunun da menajeri hafta başında İstanbul'a geldi. Burada sadece Beşiktaş'a değil oyuncusunu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye de önerdi. Tabii burada Fenerbahçe'nin Greenwood'u transfer etmesi ve Galatasaray'da o bölgede Yunus ve Sané'nin oynaması birazcık bu iki takımı geri planda bıraktı. Yani Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Adalı ciddi derecede düşünüyor aslında bakarsan burada Muhammed Salah ismini ama oyuncunun istediği yıllık ücret takımda dengeleri bozabilecek seviyede. O yüzden burada oyuncudan da bir indirim bekliyor. Ya Beşiktaş eğer Trossard'da olduğu gibi maaş düzeyi olarak buna yaklaşırsa Muhammed Salah ki bu da yaklaşık olarak 8-9 milyon euro seviyeleri. Oyuncunun şu an Beşiktaş'tan istediği net 15 milyon euro. Yani burada oyuncu bir feragatta bulunup 5-6 milyon euroluk bir indirim yaparsa Beşiktaş kendisine 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaktır. Yani tabii şu anda sürecin başındayız.

0: Ama Muhammed Salah ismi tabii ki de taraftarı heyecanlandıran bir isim. Ya burada ben sosyal medyada özellikle son iki gündür görüyorum. Bitik tarzı söylemlere çok fazla katılmıyorum. Yani bu adam bir önceki sene, yani geçen seneyi es geçersek, altın ayakkabıyı almış isim. Ya 34 golü var yanlış hatırlamıyorsam. Geçen seneye bakalım. Yani bitik dedikleri Salah performansı, ligde ve Avrupa'da 12 gol 10 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz ki ya burada her şekilde bence iş yapabilecek bir oyuncu. Yani neslinin en iyi 5 oyuncusundan birinden bahsediyoruz ve yani ikon olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden burada eğer ki şartlar oluşursa, ki ya oluşabildiğini de düşünüyorum ben, yani çok uzak bakmıyorum burada. Tabii bu bir hayalperestlik de olabilir ama ben yani bir şekilde Beşiktaş'ın Salah'la sözleşme imzalayabileceğini düşünüyorum şu an itibariyle.
1: Bu arada şeye katılmıyorum ben, yani mesela işte Salah bitti mi, işte yaşlı mı falan, ya Salah gibi isimlerde bunlar göz ardı edilebilir. Çünkü kimilerine göre Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusu Muhammed Salah. Böyle bir isimden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ki önümüzde Victor Osimhen örneği de var, ligimizde verdiği katkı, neler yaptı.
0: Ya o yüzden ben de burada çok fazla bu bitik söylemlerine katılmıyorum. Yani burada Salah'ın ölüsünün ben asist ve gol katkısı olarak çift tanelere çıkacağını çok rahat bir şekilde düşünüyorum. Ya çünkü kendisi hakikaten yani ne yapacağı bilinmeyen bir oyuncu ve savunulması çok zor bir futbolcu. O yüzden de ve yani güncel kondisyonuna bakarsak Göksel'in geçen sene 30'un üzerinde maça çıkmış bir isim 11'de. O yüzden de her şekilde burada en az 2 sene katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada işte diğer Kanada'da Trossard'ı aldık, oraya daha pırpır özellikli bir oyuncu almamız lazım söylemlerine çok fazla katılmıyorum. Ya yani önünüze Salah gibi fırsat düşüyorsa o fırsatı kovalamanız gerekiyor. Çünkü yani bu fırsatlar size belki 10-15 senede bir gelir. Hani nasıl Osimhen fırsatı Galatasaray'ın önüne düştüyse bu da benzer bir tablo. Yani her zaman her transfer döneminde sizin önünüze bir Muhammed Salah fırsatı çıkmıyor. Burada eğer ki ekonomik şartlar el verirse Beşiktaş'ın bunu sonuna kadar değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Sen de yayınlar dilerim ayrıca.
1: Görüşmek üzere. Eral Pası ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizlerle birlikte olacak. Ben yeniden 18'de yine sizlerle, bu kez haber masasında birlikte olacağım efendim. Ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizlerle.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den kendi saatinde Türkiye'nin en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem'den hepinize merhabalar. Nasılsınız? Şöyle bir bakalım takvimlerin 16 Temmuz 2026 Perşembe'yi gösterdiği sıcak bir İstanbul gününde hangi takımı tutarsanız tutun, gönül verdiğiniz kulüplerin son dakika haberleri, gündemdeki en taze gelişmeleri, kamplardaki antrenman bilgileri ve Türkiye'nin en çok takip edilen gazetecileri yine her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'in ana maddeleri 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'a Dünya Kupası ile ilgili favorinizi ya da dün geceki Arjantin İngiltere maçı ile ilgili düşüncelerinizi aynı zamanda Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere iletebilirsiniz. Hatta şu soruyu da cevaplayabilirsiniz şimdiden: sizlere göre pazar akşamı Dünya Kupası'nı kim kaldıracak? Arjantin mi yoksa İspanya mı? Söylediğim gibi 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden mesajlarınızı bekliyorum. Yaşar Bey'den ilk mesaj gelmiş. Çağatay Hocam hoş geldin. Dünkü İngiltere-Arjantin maçında özellikle ilk yarıda yine Arjantin'in verilmesi gereken kartların verilmemesi, Arjantin'in kollanması, İngiltere'nin elenmesi, final maçında da kupanın bir şekilde Arjantin'e verileceğine inanıyorum. İspanya bir kırmızı kart görür, ne bileyim yalandan bir penaltı verilir, Arjantin kupayı alır, yeni efsanede Messi olarak tarihe kazanır diye düşünüyorum demiş Yaşar Bey'e. Teşekkür ediyorum. Abdullah Kurt'un mesajı var, hemen bakıyorum. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama doğru olan şeyleri her zaman konuşan bir insanım. Icardi Türkiye'ye gelmesi futbolumuz açısından gayet güzel bir durumdu. Galatasaray'da başarıları, Galatasaray'da attıkları goller, 2 yaşındaki oğlum Icardi sayesinde Galatasaraylı oldu. O yüzden ülkeye renk kattı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum demiş. Evet, dün de Icardi veda etti biliyorsunuz Galatasaray'a. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Tamer Bey diyor ki Çağatay Hocam hoş geldin, hoş bulduk, güzel bir program diliyorum demiş. Bilmukabele inşallah sizlere güzel bir program her zaman olduğu gibi yayın yapmak en büyük amacımız. Arjantin diyor favorisi olarak, tabi dün çok enteresan, artık geri dönüşlerin takımı Arjantin oldu. Yunus Bey diyor ki İspanya şampiyon olur, makina gibi bir takım, akşam futbola doyduk, Messi ile Arjantin tebrik etmek lazım diye düşünüyorum, keyifli yayınlar dilerim demiş. İşte Amerika'dan yine mesaj gelmiş, o da Muammer Bey'den. Amerika'dan günaydınlar, biz yine işimizin başındayız, gözümüz yollarda, kahve elimizde, kulağımız sende, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Amerika'dan tır şoförü Muammer Bey, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar demiş, çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam dün İbrahim Yavuz hocamız Arjantin'e şans tanımadı. Müsaitse 5 dakika ne oldu, nasıl oldu anlatabilir mi? Tamam bakalım. İbrahim de arayalım, sevgili İbrahim Yavuz'u. Orhan Özlem var. İyi yayınlar Çağatay Hocam. 2 gündür hiç şey değilim. Tuttuğum takımlar bir bir elendi demiş. Evet, Instagram üzerinden de Orhan Bey'le böyle akşamları da yazışıyoruz. Her maçta yorum yapıyor. Ama biliyor gerçekten. Her söylediğinin tam tersi çıkıyor. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Instagram'a bakalım. Şehmus Akgül diyor ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Yayınlar Allah yolunu aç kesin inşallah. Dört gözle programın başlamasını bekliyoruz. Ne kadar güzel insanlarsınız. Hakan o gündür Çağatay Bey 2-1 Arjantin alır söylemiştim. Sana iyi yayınlar demiş. İspanya alır, ismim Hakan o gündür demiş. Erol Batmaca iyi yayınlar inşallah İspanya alacak demiş. Uğur Çalık gelsin radyonun başındayız. Bugün çok şükür Çağatay Hocam, Muhammed Salah olayıyla alakalı herhangi bir gelişme var mıdır? Gerçek midir haber, bilgi verirsen sevinirim. Tabii ki bilgi vereceğim, hiç merak etmeyin. Koskoca 2 saatimiz var. Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ama tabii her zaman olduğu gibi yayın öncesinde konuştuğum değerli spor yazar arkadaşlarıma da saatler verdim bağlantılar konusunda. Onlarda da bir aksilik yaşansın istemiyorum. Seda Gündoğdu hanımefendi demiş ki ben Kerem Gündoğdu, çok özür diliyorum, resimde ismi gördüğüm için oradan okudum. Kerem Bey diyor ki Arjantin şike yapıyor, kimse iddia etmesin, sahada 12 kişi oynuyorlar hakemle birlikte. Soner Aksan Mersin'den, sevgiler olsun Mersin'e, Arjantin Messi Dünya Kupası'nı alır Çağatay Hocam demiş. Mersin'de herkese de bizi dinleyen herkese de selamlar, sevgiler. Hiç vakit kaybetmeden Süleyman abimize söz vermiştik. Sevgili Süleyman Arıt'ı da şu anda cep telefonundan da arıyorum. Abi cidden Galatasaray'da para yok mu? Hep kiralık futbolcu arıyor demiş Serkan Karataş. Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Süleyman Arıt'a da ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi yazıştık, müsaitim dedi. Ve sevgili Süleyman Arıt mikrofonun diğer ucunda, tamı tamına 44 yıl Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arıt. Süleyman abicim, Dünya Kupası'nı konuşmak seninle çok güzel. Çok da zevkli. Dün akşam karşılaşma Süleyman Arıt'a göre sürpriz oldu mu acaba sonuç?
3: Valla ben tabii ki Arjantin'i tuttum dün akşam, haliyle bir Türk olarak daha yakın hissettim kendime. Maradona'dan, Che Guevara'dan, Tango'dan, Di Stefano'dan, tüm bunlara baktığın zaman Arjantin'i tuttu kalbim. Ama bir sonraki maçta da sanki yani Filistin konusunda aldığı tavırdan ötürü İspanya'yı tutacak gibi hissediyorum kendimi. Ama dün özellikle ikinci yarıda Arjantin çok iyi oynadı, çok etkili oynadı. İngiliz milli takımının teknik direktörü de biraz yaptığı oyuncu değişiklikleriyle korkusunu sahaya yansıttı. Korkunun ecele faydası yok derler bir atasözü, ama bu gerçeğe dönüştü dün gerçekten de. O yüzden bence kazanan her zaman haklıdır Arjantin. Buraya kadar kura şansıyla geldi. Hep kolay rakiplerle oynadı. O kolay maçları dahi

0: zora soktu ama son İngiltere maçında gerçekten kalitesini ve kalibresini gösterdi herkese. O yüzden Messi'li Arjantin gerçekten göz kamaştırdı ve finale adını yazdırdı. Yani kazanırsa da zaten farklı bir rekora da imza atacaklar. Son final maçı pazar günü gerçekten çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Kötü giden bir Dünya Kupası aslında. Yani şöyle geriye dönüp baktığın zaman bütün Dünya Kupalarından bizlere çok önemli izler kalmıştır yani. Önemli futbolcular, önemli bir tribün olayları, tezahüratlar, konfetiler, bir sürü şey kalmıştır her Dünya Kupası'ndan. Meksika'dan konfetiler kalmıştır, Arjantin'den konfetiler kalmıştır, Meksika'dan o dalga kalmıştır. Tribünlerde yapılan taraftarların dalgası. Bunun yanı sıra vuvuzellalar var. Bir sürü şeyler hayatımıza girmiştir Dünya Kupası ile birlikte. Bu Dünya Kupası'nda ne futbolcu bazında ne de böyle tribün şovu anlamında hiçbir şey olmadı. O yüzden de ben renksiz bir Dünya Kupası olarak görüyordum ama
1: Norwich'in kürek çekmesi viral oldu.
0: Yani o ama kendisini bağladı. Dünyaya şey yayılmaz yani o bence. Çünkü böyle bunları yapan takımlar çok. Bursaspor 20 yıldır timsah yürüyüşü yapıyor mesela. Bu tür şeyler oluyor tabii ama yani benim dediğim bütün dünyayı kapsayacak böyle tribün şovu çok önemli, çok etkili oluyor insanlar üzerinde. Konuşuluyor da mesela o vuvuzela çıktığında o sesi bizi rahatsız etmişti. Bütün stattan öyle bir arı vızıldaması gibi sesler geliyordu ama sonradan baktık ki birçok insanın, dünyanın farklı noktalarında yaşayan birçok insanın evinde de birer vuvuzela var yani. O Dünya Kupası'ndan kaldı. Demek istediğim bu Dünya Kupası'nın bize şu ana kadar bıraktığı böyle bir nostaljik miras olacağını zannetmiyorum ben.
1: Şimdi sevgili Süleyman Arat, bizim radyomuzun sevilen programcılarından sevgili Göksel'in bana çok değerli bir istatistik verdi. Dedi ki 18 dakikada İngiltere sadece 2 pas yapmış. 18 dakika boyunca neden bu kadar geriye yaslandı sence İngiltere?
0: Şimdi Arjantin netice itibariyle çok önemli bir takım yani. Kadrosunda çok önemli isimleri barındırıyor. Biraz tabii İngiltere son yıllarda böyle yukarıya doğru yürüyememesi var. 66 yıl galiba değil mi? 1966 mıydı?
1: 66. Tam 60 sene oldu.
0: Evet, 66 senedir, 60 senedir kupayı alamayan bir İngiltere'nin yaşadığı stres var. O da sahaya yansıdı işte. Yine mi olmayacak mantığı? İşte bunu Fenerbahçe'de de görüyoruz. Zamanında Beşiktaş 15 yıl olamamıştı üst üste şampiyonluk. Ara vermişti daha doğrusu. Şampiyonluğa kötü gitmişti. Orada da aynı şeyleri görmüştük. Galatasaray 14 yıl olamamıştı. Orada da aynısını görmüştük. Yani bir takım streslerle sahaya çıkıldığı zaman o oyuna mutlak surette yansıyor. Bence o tedirginliği yani futbolcular da hissetti ve yaşadılar iliklerine kadar. Yani orada tabii biraz da şans golleri oldu. Uzaktan vurulan o topu belki 50 defa vursa kaleye gitmeyecek, gol olmayacak bir toptur ama.
1: Direkten dönen toplar da vardı, 2 tane.
0: Tabii direkten dönen toplar da vardı. Çok etkili oynadı ikinci yarıda özellikle bence Arjantin. Tabii Messi'nin oyunu da çok etkiliydi. Onu da takdir etmek lazım. Yeniden alevlendi.
1: 39-40 yaşında sevgili Süleyman Arat, bu yaşta da futbolun nasıl oynanacağını dünyaya gösteren bir karakterden bahsediyoruz.
0: Evet ama çok yani sıradan bir futbolcu değil, çok üst düzey bir futbolcu tabii bunlar. Ama yine de ben Maradona'cıyım, hiç tartışmam yani. Son derece fazla fark görüyorum arasında çünkü bir stardı. Evet. Yaşamıyla her şeyiyle bir farklıydı. Şimdi hala eski görüntülerini izliyoruz Maradona'nın, yani İtalyan televizyonlarına çıktığı şovlarından, antrenmanda yaptıkları, çocukken çamur sahalarda oynadığı maçları görüyoruz işte. Hepsi birbirinden ilginç ve çok sıra dışı bir oyuncu. Yani Messi'den farklı yetişti, farklı bir star olarak geldi her zaman. Mesela Maradona Amerika'da oynamazdı ama Messi kabul etti ona. Tavırları da farklı. Her şeyle ben Maradona'nın hayranıyım yani. O yüzden de ben mesela George Best'i de çok önde tutuyorum. Cruyff'u da çok önde tutuyorum. Bunlar da çok önemli oyuncular.
1: Benim rahmetli babam da Pele derdi. Onun üzerine de bir adam tanımamıştı. Hep onu anlatırdı. Peki o zaman
0: Pele'nin takımı çok güzeldi Çağatay. Pele'nin takımında baktığım zaman biz o günleri seyredemedik ama daha sonradan siyah beyaz görüntülerle baktık ama Vava var o yıllarda, Galinçia var değil mi? Eder var. çok büyük oyuncular var o zaman Brezilya milli takımında ve oyun çok yavaş oynanıyor. Yani böyle ağır çekim gibi. O zamanın şartları öyle tabii. Pele de kimse kötü oyuncu diyemez. Tabii ki çok büyük bir oyuncu ama şimdi iyi bir takımda mesela Messi

0: şu an Arjantin iyi bir takım ama yani baktığın zaman o Ederli, Vavalı, Galinçalı, Brezilya gibi değil yani Jair Zinholo, değil mi?
1: Evet, dün dünkü golden sonra Süleyman abi, çok özür diliyorum sözünü kesmiş gibi oldum ama sana katkı olarak eklemek istiyorum. Dün özellikle Arjantin'in galibiyet golünde Messi o ortayı yaptıktan sonra golü atan Martinez'e değil bütün takım Messi'ye koştu. O benim çok ama çok dikkatimi çekti. Sen de fark ettin mi acaba?
0: Evet tabii, o takımın starı, o takımın patronu Messi yani. Teknik adam bile değil yani. Çünkü Messi çok farklı bir karakter orada. Büyük yıldızlar böyle oluyor zaten. Türkiye'de de örneklerini gördük yani. Hı-hı. Her zaman star oyuncu takımın önüne geçer. Bu star oyuncuların içinde bir iyi huylu karakterli olanlar vardır. Kendilerine oyununa adarlar, takımına adarlar. Bir de böyle kendisi için oynayan şey vardır. Sürekli kendini öne çıkartmak için çırpınan karakterler vardır. Onlar tabii futbol ilahı olarak anılmazlar. Karakterli ve iyi oyuncu ikisi bir araya geldiği zaman çok önem taşıyor tabii ki. Saha içi karakterden bahsediyorum yani.
1: Süleyman Arat, 13 tane mesaj gelmiş sana ve soru gelmiş. Dilersen onlarla devam edelim. Benim aslında soracağım şeyler var da. Diyor ki Rıdvan Tok, Bursa sporlu olarak Arjantinliyiz. Pablo Martin Batajia sayesinde demiş, sana selamlarını yollamışlar.
0: Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Bizden de Bursa'ya selamlar.
1: Tabii
0: tekrar Süper Lig'e gelsin, tekrar seyredelim Bursa'yı. Ama işte o tribün yaramazlıklarını önüne geçmezlerse sempatikleri, sağ içi sempatiklik ortadan kalkıyor. Tribün anarşisiyle anıldığı zaman da böyle birçok şehirde sevilmeyen takım durumuna düşüyor. O yüzden de bence tribünlerde daha disiplinli olsa, çok sadece takımlarını destekleyen bir Bursa'nın taraftarı, hı hı, bütün takımların önüne geçer aslında. Kavgacılıktan uzaklaşıp sadece takımını destekleyen bir Bursa çok daha yararlı ve verimli olur.
1: Her maçı da full oynuyorlar ya Süleyman abi.
0: Tabii. Yani stadyumları da çok güzel. Ben Timsah Arena'ya gittim açıldığı günden,
1: evet,
0: bu yana.
1: Ben de gittim.
0: Bence Türkiye'nin en iyi statlarından biri gerçekten.
1: Gerçekten öyle.
0: Müthiş, evet.
1: Ozan Bey diyor ki, Çağatay Hocam kolay gelsin. Süleyman abiyi bir Galatasaray taraftarı olarak çok severim, sayarım. Genelde kendi yorumlarını yapar. Bazı kişiler gibi diğer takımlara laf atarak yapmaz. Sadece Fenerbahçe konuşur. Katılıyorum. Yani bir ikon yaratamadı diyor. Amerika zaten abi 150-200 yıllık memleket. Öyle bir kültürleri yok ki. Yani dünyayı ne verecekler? Kültür olarak bence bu Dünya Kupası'nda Katar'dan bile kötü olduğu takımlara yaptıkları güvenlik adı altında inşallah bir daha da verilmez diye bir yorum yapmış.
0: Bence bu işte bu üçüne verildi ya Dünya Kupası. Sadece Meksika'da oynansaydı çok daha bence kaliteli bir Dünya Kupası izlerdik. Hem böyle takımlar oradan oraya göç etmezlerdi. Hem de bir neticede Güney Amerika'nın futbol ülkesidir Meksika. Daha önce yaptığı olimpik şeyleri biliyoruz. Dünya Kupalarını biliyoruz. Hepsi iz bıraktı. Harika Dünya Kupalarıydı. O yüzden de bence bir futbol ülkesinde, futbolu seven insanların yaşadığı ülkede yapılması çok daha renk katar yani. Şimdi stadyum güzel. Taraftarlar daha nezih bakıyorsun ama yani böyle futbol ülkesi olmadığını her şeyinden hissediyorsun yani. Sinema seyreder gibi seyrediyor insanlar. O ünlülerin locası gösteriliyor mesela televizyonlarda. Her döndüğünde oraya o ünlüler kendi aralarında birbirleriyle sohbet ederken görüyoruz. Yani maçla pek alakaları olmuyor genellikle. Vitrin gibi oraya geliyorlar. Dolayısıyla da yani bence Amerika'da olacağına bir futbol ülkesinde olsaydı, çünkü Amerika futbolla değil de daha çok beyzbolla, ne bileyim bu basketbolle anılan bir ülke olduğu için NBA'de 20-30 yıldır gelişemedi orada futbol. O yüzden de demek ki çok fazla beyzbolun ve basketbolun önüne geçemiyor.
1: Zafer Bey, Süleyman Bey'e selamlar olsun.
0: Sağ olsun, teşekkür ederim Zafer
1: kötü,
0: Bey'e.
1: Kötü miras diyor, ben söyleyeyim diyor, Amerika'nın kırmızı kart iptali reddedilecek bir miras, bir tarihi kara leke demiş.
0: Yani evet, o da ayrı bir iz bıraktı. Eğer bir Dünya Kupası'ndan iz gelecekse ileri tarihlere, böyle bir şeyin olması da tabii üzüntü verecek. Daha iyi şeylerin alınmasını isterim ben Dünya Kupalarının. Çünkü Dünya Kupalarının bir jenerasyonda bir izi olur her zaman. Mesela bizim çocukluk yıllarımızdan baktığın zaman bugüne kadar yaşadığımız Dünya Kupaları büyük bir heyecanla beklerdik yani böyle. Ve bir şey bize kalırdı oradan yani. Bir miras, az önce onu anlatmaya gayret ettim. Yani bir oyuncu kalırdı mesela, ne bileyim, bir tane değil 5-10 tane oyuncu kalırdı. Yani her Dünya Kupası dünya futboluna birçok sayıda oyuncu hediye etmiştir. İtalya milli takımı özellikle mesela şampiyon olduğunda çok önemli oyuncular miras bıraktı bizlere. Ama bu Dünya Kupası'nda onları göremedik. Ne taraftar, ne seyirci, ne sevinç aktiviteleri, hiçbir anlamda şu ana kadar bir görüntü çıkmadı ortaya.
1: Yine yurt dışından birçok dinleyicimiz var sana. Selamları da yolluyorlar. Artı 43 neresi diye düşündüm de Avusturya'ymış. Diyor ki Avusturya'dan dinleyicimiz, isminizi de yazarsanız diyecektim ama isim göremedim. Ballon d'Or'u Messi alır mı sizce? Dünya Kupası'nı alırsa Süleyman Hocama selamlar demiş.
0: Evet, yani bir Ballon d'Or ödülüyle uğurlanır belki futbol hayatından. Belki bir sene iki sene daha oynar. Hatta bazı otoriteler bir Dünya Kupası daha görür diyenler de var ama artık yani yok artık Messi diyorum ben de yani.
1: Evet.
0: Bir Dünya Kupası daha görürse gerçekten adını tarihe değil yani böyle şeye yazdırmış olur.
1: 44 tarih olacak değil mi? 43-44 olacak.
0: Evet, evet.
1: Çanakkale'den
0: evet.
1: Bora Ayhan, lütfen Cengiz kalacak mı diye sorar mısınız? İspanya'yı destekliyorum demiş. Bir de Metin Tekin'in bir sözünü paylaşmış. Ben önce iyi insan olmaya çalıştım, sonra iyi futbolcu olmaya demiş. Çanakkale'ye de selamlar
0: harika,
1: olsun.
0: Harika. Şimdi Metin Tekin'in lafı çok güzeldi. Türkiye'de, hatta dünyada bu devirde çok geçerli mi bilmiyorum. Bakın, iyi bir gazeteci olmak mı daha iyi, yoksa böyle ona buna sallayarak popüler olup takipçi sayısını arttırmak mı daha iyi? Mesela bak şimdi elbette ki herkes diyecek ki iyi gazeteci olmak da, ama onlar para etmiyor. Onlar ön plana sizi çıkartmıyor. Onlar sizi taraftarın nezdinde muteber insan haline getirmiyor. Bunu her branşa, her sektöre dağıtmak lazım. Televizyon yorumcularına bakın, böyle efendi efendi konuşan biri mi daha makbul toplum nezdinde, yoksa böyle ona buna sallayan, bağıran mı, çağıran mı, küfüre yakır kelimeler kullanan mı, üstü kapalı küfür eden mi, müstesi şekilde gülerek insanlara sebzelerle böyle hıyar ne bileyim bilmem ne diyerek konuşan mı daha makbul, tartışılır. O yüzden iyi insanın pek bu devirde maalesef çok fazla ehemmiyeti, hükmü yok yani.
1: Bak, sevgili Süleyman Arat, Fenerbahçeli Yakup Bey diyor ki Pele'yi canlı seyrettim diyor. Maradona'yı da, lakin Messi bir başka yıldız. Hem hızlı, hem çabuk, hem de çok zeki. Selamlar olsun demiş Süleyman Bey'e Yakup Demirtaş.
0: Sağ olsun. Ben aynı fikirde değilim. Ben bu, hepsinin önüne Maradona'yı koyanlardanım. Şimdi Maradona'nın oynadığı Arjantin'e bakıyorum o yıllardaki. Hiçbir ünlü oyuncusu yoktu hemen hemen. Hiç böyle büyük yetenekli dünya kulüplerine, ki mesela Kempes orada gol kralı oldu ama Valencia'da oynamıştı zannediyorum. Aha. Yani bir yere kadar yükselemeyen bir sürü oyuncusu vardı. Bir tek sanıyorum Ardiles Premier Lig'e gitmişti o yıllarda. Yani şunu demek istiyorum. Kötü olan bir takımda tek başına dünya kupasını kazandırdı. Oradan geldi birçok Avrupa devi istedi ona, ama o Napoli'yi tercih etti. Napoli'de de doğru düzgün takım değildi Napoli'de. Geldi ve tek başına Napoli'yi İtalya'da kaç yıl sonra şampiyon yaptı. Yani demek istediğim bir şeydi yani, böyle şimdi Real Madrid'de, Barcelona'da, Bayern Münih'te oynayarak bir başarı elde etmek tabii ki daha kolay. Napoli'de gelip sıfırdan bir takımı, hem üstelik böyle aynı zamanda kendini, hayatını yaşayan da bir insandı. Yani bir sürü olumsuz alışkanlıklar olmasına rağmen futboluyla yine bahsettirebiliyordu. Bir antrenmanını izlemek için insanlar stadyumlara koşuyordu. Yani gerçekten her şeyle bir futbol ikonuydu gerçekten. Hala onun videoları en çok izlenen video mesela. Hı-hı. Bakıyoruz, top saydırmasından tutun, bir İtalyan show programında çıkıp dans etmesinden tutun, yani birçok konuda çekilen videoları hala dilden dile dolaşıyor. Mesela İngiltere'ye attığı elle gol, belki o zamanlar var yoktu verildi, ama orada bile Tanrı'nın elinde de o gole kendisi öyle demişti. Neden öyle demişti? Falkland Savaşı'nda İngiltere'nin Arjantin'e yaptığı haksızlıkları dile getirmek için Allah'ın yani eli dedi ona, ele Tanrı'nın eli dedi. Yani bir nevi Tanrı hesap sorduğu şeklinde faturayı kesmişti İngiltere'ye. Her şeyiyle bir ikonik insandı. Şimdi Messi'de bunları göremiyoruz mesela. Messi saha içinde daha Maradona gibi mesela çok artistik çalımları yok yani. Ölümüne giderdi Maradona.
1: Evet.
0: Yani böyle duvara tostlar gibi giderdi. 8 kişinin arasına dalar. Çalımlarla çıkardı oradan. Messi daha akılcı oynuyor belki ama daha estetik ve daha vay be dedirtecek hareketlere Maradona'dan gördük yani, onu demek istiyorum.
1: Dün hatırlıyor musun, Bellingham'la Kane'in arasından geçmişti bir özellik.
0: Geçti ama var. Yani ben Maradona'nın geçişleriyle yine yarım yamalak geçti. Orada da çarptılar zaten. Orada yani 1.5. çalımda dağıldı yani. Tabii yani küçümsemek haddimize değil, Messi gibi bir dünya starına. Maradona'yla kıyasladığımız için böyle konuşuyorum sadece.
1: Sevgili Süleyman Arat, ben Radyo Gol'e başladığım günden beri beni hiç yalnız bırakmayın. Amerika'dan bir dinleyicimiz var, Muammer Bey. Diyor ki, sevgili Süleyman Bey'e sorabilir misiniz? Selam olsun kendisine.
0: Sağ olun.
1: Şu an Amerika'dan dinliyor, tır şoförü. Fenerbahçe'de evet. Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder'in durumları ne olacak acaba? Gönderilecek mi, kalacaklar mı? Ve bir diğer soru da, Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye neden transfer edilmişti? Sebepleri nelerdir? Analiz edebilir mi Süleyman Bey? Çok teşekkür ediyorum kendisine demiş.
0: Şimdi Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelirken bir stardı yani, milli takımda da çok önemli bir noktada oynuyordu. Aynı şekilde Fransa'da da önemli bir pozisyondaydı. Yani Fenerbahçe'de inişe geçti. Nedenlerini tabii bilemiyoruz futbol adına. Kendine iyi bakmadı mı, yoksa bu kadar böyle önemli bir kariyer bana yeter diye mi mentalite olarak düşündü, onu bilemiyorum ama üzerine koyamadı. Sakatlık da yaşadı. Tüm bunlar birbirine eklenince, futbol çünkü hatayı ve eksikliği affetmiyor. Sakatlıktan, önemli sakatlıklardan dönüş de çok zor oluyor. Özellikle yaş, her yaş aldığında bu çarpı 2 oluyor. Zorlaşıyor. Dönemedi Cengiz işte o sakatlıklardan. Sadece o değil, birçok oyuncuda bunu gördük. Emre Mor da gerçekten Avrupa'nın belki de en önemli oyuncularından biriydi. İşte Borussia Dortmund aldı ona, değil mi? Valencia aldı. Bir yerlere gelecek diye düşündü. Çünkü onda bir yetenek var. Onu görebiliyor herkes ama o yeteneği sahaya yansıtamayınca olmuyor işte. Böyle çok önemli oyuncular geldi. Mesela Yusuf Tunalıoğlu geldi. Beşiktaş'a çok büyük efsaneydi. Ama yansıtamadı sahaya. Kendine bakmadı çok fazla. O gece hayatı veya çapkınlıklarıyla çok magazin gazetelerin, dergilerin o dönemin starıydı. Yani bir futbolcu her şeyle çok iyi yaşamalı, çok dikkat etmeli kendine. İşte Maradona da bunu gördü, kendine çok iyi bakamadı. O yüzden de çok uzun ömürlü olamadı. Şimdi Messi'ye bakıyoruz, kendine çok iyi bakıyor ve çok uzun soluklu işte. Diyoruz ki acaba bir Dünya Kupası daha görür mü? 44 yaşına kadar oynar mı? Bir kez bir Dünya Kupası'nda daha final görüp veya kupayı kaldırıp adına tarihin zirvesine yazdırır mı diyoruz. Yani bu futbol aynı zamanda kendine bakma sanatı, sürekli kendini geliştirme sanatı. Onu orada göremedik Cengiz'de. Geri gidişini döndüremedi. Emre Mor da döndüremedi. Ama Kerem Aktürkoğlu için bu tür şeyleri söylemek henüz erken. Kerem Aktürkoğlu belki bir duraklama dönemine girdi son, özellikle milli takım son evet. Dünya Kupası ve onun dönüşünde nasıl olacak bilmiyorum ama sezona iyi başlarsa o moralle iyi gider. Şimdi Fenerbahçe çok iyi bir kadro kuruyor. Şimdi baktığın zaman Greenwood solda, Kerem Aktürkoğlu göbekte şu an için Vedat Buruç ama belki bir santrafor daha alınacak oraya. Çok önemli bir forvet hattı olmuş olacak. Dolayısıyla bence iyi bir takımda Kerem Aktürkoğlu'nun çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Cengiz geri döner mi bilmiyorum ama yani işte Beşiktaş'ta yapamadı, o kadar istemesine rağmen olmadı. Çok şans verdi Sergin Hoca, kendini riske atarak Cengiz'i her zaman sahaya sürdü ama olmadı. Şimdi Fenerbahçe'de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiği kulağımıza geliyor. Hırslı, istekli ama şimdi sağ kanatta oynuyor. Orada Greenwood var, İrfan Can Kahveci var, Cengiz var, Musabba var, Oğuz Aydın var. Nasıl olacak yani? Kime sıra gelecek? Greenwood'dan hiçbirine sıra gelmez diye düşünüyorum ben. Belki yani Greenwood'un dinlendirileceği maçlar olabilir. Orada da antrenmanda en iyi olan tabii ki sahaya formayı terletir, sahaya çıkar. Ama şöyle bir gerçek var ki bu 5 kişinin içinde sadece biri oynayacak, diğeri de hamle oyuncusu olarak kalacak. O yüzden bence şansı fazla zorlamamak lazım. Bir çıkışı başka takımda deneyebilir bazı oyuncular. Hani bunda tabii İsmail Hoca'nın kararı çok önemli olacak. Hangisini değerlendirecek bilemiyorum ama ikinci oyuncu olarak Greenwood'un arkasına. Diğer oyuncular kiraya gitseler veyahut da başka takımda şanslarını deneseler kendi kariyerleri adına çok daha iyi olur diye nacizane fikrim var benim.
1: Hamza Turaboğlu diyor ki, Maradona'nın milli takımda 32 golü var, Messi'nin 117, kendi döneminin futbolcusu olduğu için insanlar duygularıyla karar veriyor demiş.
0: Videolar ortada evet. Yani izleyebilirler ona işte, örnekleri temiz saydım, aynı şeyleri tekrarlamayayım yani. Ve hiç kimsenin adını bilmediği 10 oyuncunun arasına girdi ve Napoli'yi şampiyon yaptı İtalya'da. Messi nerelerde oynamış baktığın zaman, hep büyük takımlarda oynamış değil mi? Öyle değil mi yani? Evet. Yani baktığın zaman hep öyle starların yoğun olduğu takımlarda oynamış. O yüzden tabii ki dönemler insanları etkiler ki herkes kendi döneminin yıldızlarına çok beğenir. Hı-hı. Ama Maradona gerçeği de önümüzde duruyor yani hala. Çünkü Pele gibi eski değil. Pele'de çok fazla video bize yansımıyor. Çok fazla görüntü yok elimizde. Ama Maradona'dan çok fazla görüntü var. Yani sadece bugün sosyal medyaya Maradona diye yazsan belki 150 tane görüntü çıkar karşımıza. Her birini izlediğin zaman insan

0: hipnotize oluyor gerçekten. Bir Allah futbol oynasın diye yaratmış yani gerçekten sahaya. Yani çok kendi mevkileri de çok büyük oyuncular tabii izledik. Yani mesela bir George Best'i kenara atmak mümkün mü? Yani mümkün değil. Yani ben acayip hayranıyım yani. Bunun yanı sıra baktığında John Cruyff, Gerd Müller bence gelmiş geçmiş en büyük santraforlardan biridir. Yani bir Beckenbauer'u nasıl unutabiliriz? Bir Breitner'i, bir Hönnes'i, bir Bonofo, yani bir Stilike'ye, Netzer'e nasıl unutabiliriz yani zihnimizden nasıl çıkartabiliriz? Yani bunun yanı sıra saydım onu evet. En başta saydım. Conte olsun, ne bileyim İtalyan futbolunda çok önemli isimler seyrettik. Yani bunların kaleci bir Dinozofu nasıl unutabiliriz yani? Paolo Rossi vardı mesela, değil mi? İnanılmaz bir golcüydü. Demek istediğim çok büyük starlar geldi. Evet. Hepsi kendi mevkiinde çok önemli yıldızlar. Ronaldinho mesela, değil mi? Çok önemli bir oyuncudur Ronaldo. Çok önemli oyuncular bunlar ama Maradona bir başka ya. Gerçekten bir başka. Yani şimdi duygusal baksam, kendi dönemimle alakalı bakmış olsam, oradan bir başka isimleri de bununla mukayese, Maradona'yı yine hepsinden kenara ayırabiliyorum yani.
1: Süleyman Arat, reklam arasına gideceğim ama çok çok yoğun mesajlar geldiği için Ozan Bey'in mesajını da okuyayım. Süleyman abi, Cengiz Ünder çok basit ve çok kolay çözülebilen bir kanat oyuncusu. Ben yıldız olduğu zamanlarda da abartıldığını düşünüyorum diyor. Çünkü Cengiz'in hareketlerini dikkatle izlerseniz sağ kanatta oynar, genelde topluğu sol ayağını alır, içeriye kavisli orta keser ya da şut çeker. Yani başka bir meziyeti yok. Cengiz'in Fenerbahçe'ye hatasının bu olduğunu düşünüyorum bir Galatasaray taraftarı olarak. Fenerbahçe sürekli nostaljiyle yaşıyor. Ya da Icardi gibi bir forveti yok diyor. Mert Hakan'la Cengiz'e beklemek hata diye yorumunu yapmış.
0: Doğru söylüyor. Şu an için ben de aynı fikirdeyim. Yani bence duygusallıktan uzaklaşmak lazım. Yani İrfan Can Kahveci'miş, Cengiz Ünder'miş, bunun yanı sıra Mert Hakan Yandaş gibi. Yani bence buralarda duygusallık artık hiç yeri değil yani duygusallık. Çağlarmış yani olmayan oyuncularla yeniden deneyelim, bir daha aynısı olsun diye bakmak bence hayal kırıklığına. Hatta İsmail Kartal'ı bile böyle her sene 99 gol 99 puanla anılan, atak futbol oynatıyor diye anılan, hep bir kredisi olan kenarda İsmail Kartal'ı bile bence yer yutar. Bak Sergen'i yuttu mesela. Salih Uçan, Cengiz ısrarı. Her maçta oynatı. Taraftarı istemiyorum diyor. Oynatmayın diyor. Daha süre alsın diyor. Sürekli onu oynatıp Çerni'yi oynatmıyordu mesela. Her fırsatta Salih Uçan'a, hatta bir taraftar yorum yazmıştı. Kaleci Ersin Ceza.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde. Biraz önce anons ettiğim gibi sevgili Cem Yılmaz, CNN Türk Spor Müdürü, aynı zamanda sizlerden de yanılmıyorsam 2 hafta önce, dinleyicilerimiz beni affetsin, isimlerini şimdi hatırlayamıyorum, Cem Yılmaz'ı alabilir misiniz yayına demişlerdi. İşte Cem Yılmaz şu anda mikrofonun diğer ucunda. Cem'cim hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Şahatacığım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dün akşamki karşılaşma sana da sürpriz oldu mu, yoksa beklediğin bir şey miydi sonuç?
2: Yani açıkçası sürpriz olmadı. Yani maçın gidişatını sorarsam da böyle bir maç beklemiyordum. Yani İngiltere'nin öne geçtikten sonra Arjantin'in İngiltere'yi yarım saat hapsedeceği ve gerçekten bunaltacağı bir tempo açıkçası beklemiyordum. Hani bunu Mısır'a karşı yapmıştı biliyorsun, 2-0'dan dönüşü. Arjantin'in müthiş bir dönüş yapmıştı. Yeşilburun Adaları'nı zaten hani normal kabul ediyoruz, onlar ilk defa Dünya Kupası'ndalardı. Son İsviçre maçı keza öyle, ama İngiltere sonuçta yani finali hedefleyen, arzulayan iyi bir takım, iyi de oyuncuları var. Tuchel'in 1-0 öne geçtikten sonra, ikinci yarıda o golü bulduktan sonra, ikinci yarının başında kalan sürede bu kadar etkisiz kalması takımının ve buna herhangi bir müdahalede bulunamayışı açıkçası beni biraz şaşırttı Tuchel açısından. Ama Arjantin'in temposu da hani Messi biraz FIFA tarafından da acaba ittiriliyor mu, finale kadar kalsın Messi, Arjantin Amerika'da çok popüler, hakikaten öyle. Ben de bizim milli takım kaldığı süre boyunca Amerika'daydım, orada en büyük taraftar kitlesine sahip ülke Arjantin diyebilirim. Yani Arjantin seyircisi, taraftarı, Messi'nin Amerika'da oynuyor olması ve popülaritesinin çok yüksek olması. Tabii bu Dünya Kupası Messi'siz olmaz şeklinde değerlendiriliyordu. Hakikaten de öyle oldu yani. Sonuçta Messi finale kadar geldi. Yani beni şaşırtan Çağatay Messi'nin bu yaşta, 39 yaşındaki bu performansı. Ben yıllarca Messi hani böyle anlatılırken, ki ben de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'da oynarken çok maç anlattım. Messi'yi çok anlattım. Ama her seferinde şunu söyledim. Yani Maradona olabilmesi için milli takımı da Maradona'nın 86'da 90'da üst üste final oynayan, birinde dünya şampiyonu olan, birinde dünya ikincisi olan Arjantin'deki performansını sergilemesi lazım diyordum. Ve o yıllarda bir türlü Messi yapamıyordu bunu. Yani 2010'da Messi çok popülerdi. Dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyordu. 2014 Dünya Kupası'nda öyle. 2018'de öyle. Ta ki 2022'ye kadar. Yani o 2022'de Messi kaç yaşında oldu? 35 yaşında. Yani Messi aslında gerçek anlamda performans. Yani 2014'teki finali tam saymıyorum. Yani orada biraz Arjantin finale kadar geldi ama yani o finalde çok etkili bir Arjantin yoktu o Dünya Kupası'nda. Almanya zaten çok yüksek tempodaydı. Ama asıl Arjantin'i 2022 ve 2026'da izliyoruz. Yani Messi'nin 35 ve 39 yaşındaki performansı gerçekten bence etkileyici. Yani bu yaşta bu performans, yani maç bittikten sonra eğilip dizlerinin üstüne çöküp o kollarıyla o içindeki enerjiyi boşaltması, maç bittikten sonra yani yere yığılıp yatmak yerine hala içinde o biriktirdiği enerjiyi kazanma sevinciyle beraber o görüntüleri ben unutamıyorum. Yani dün akşamın bence en enteresan görüntülerinden biriydi bu. İki gole de katkısı var. 8 gol attı, 3 asist yaptı. Şu anda Dünya Kupası'nın gole en fazla katkı veren oyuncusu. Dolayısıyla yani beni şaşırtan açıkçası Messi'nin bu yaşta bu performansı. Yani Messi'nin zaten çok büyük, çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Maradona kıyaslamasında ben hep Maradona'nın yanındaydım. Ama tabii şimdi uzun soluklu baktığın zaman Messi'nin bu yarattığı etki tabii ki tartışılmaz. Yani şu anda Arjantin finalde ise burada en büyük faktör Messi. Ama bir paranteze Scaloni'yi açmak istiyorum. Yani teknik adamlar bence yarı finale damga vurdu. Yani kesinlikle, Scaloni kesinlikle. Dün Tuchel'den daha iyi maçı okudu. Soğukkanlı kaldı. Tercihleri Enzo Fernandez tercihi, Simeone tercihi. Yani öyle tercihler yaptı ki aslında baktığın zaman yani dedin değil mi? Belki soru işaretleri oluşmuştur kafada. Ama yaptığı hemen hemen bütün tercihlerde haklı çıktı, doğru çıktı. O yüzden ben turnuvanın bu arada en başarılı teknik adamı da Scaloni ve dolayısıyla İspanya'da De La Fuente diyorum. De La Fuente de Deschamps'dan daha iyi okudu maçı. Yani İspanya Fransa'yı tamamen sağdan silmişti. Yani baktığın zaman yarı finalde İspanya turnuvanın en rahat galibiyetlerinden birini aldı. Yani bir taraftan da şimdi finalde İspanya Arjantin açıkçası hakikaten kafam karışık. Yani hani final için desen ki bana ya favorin kim? Valla bilmiyorum ya. İlk defa bir soruya net bilmiyorum yani. Yani İspanya da gönlümden geçiyor, Arjantin de geçiyor ama hani kestiremiyorum. Gerçekten evet. Kestiremiyorum.
1: Ya Fransa İspanya çünkü maçı için de ben de Fransa dedim ama ben de yanıldım yani.
2: Evet Fransa hepimizi, birçoğumuzu yanılttı bence. Ben turnuvada şampiyonluk favorimdi Fransa benim. Hı hı. Ama sanki Çağatay şunu görüyorum. Yani hem İspanya-Fransa maçı hem Arjantin-İngiltere maçlarında takım oyunu, yani topu hızlı bir şekilde oyuncuların kendi aralarında paslaşarak topu kullanabilme yetenekleri Arjantin'in de İspanya'nın da rakiplerine göre daha iyi. Yani Fransızlar evet. Tamam, Mbappe, Dembele, Olise ve Doué gibi oyuncular ön plana çıkıyordu ama şimdi baktığın zaman topu daha hızlı bir şekilde rakip yer alanına taşıyan ve hızlı oynayan taraf İspanya. Yani pas trafiğini daha doğru yapan taraf İspanya'ydı. Yani takım oyununu daha iyi oynayan taraftan kastım. Fransa daha çok bireysel. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere de Arjantin'e karşı o takım oyununu o kadar hızlı yapamadı. Yani o hızlı geçişler, hızlı pas trafiği. Mesela dün Arjantin hani böyle tabiri vardır ya, pirana gibi. Yani böyle pirana, denizde böyle piranalar bir anda uçuşuyor ya, şeyin olduğu yere doğru, böyle balıkları yemek için. Oyuncular topun olduğu yere doğru böyle piranalar gibi gidiyordu. Yani inanılmaz bir tempo vardı.
1: Açlardı değil mi? Daha çok istiyorlardı.
2: Hem açlardı, topun olduğu yerde çok hızlılardı. Yani Arjantin dün gerçekten, yani özellikle 1-0'dan sonra yani maçı fazlasıyla hak etti. Hatta 1-1 oldu. Dedi ki bu maçı uzatmaya götürmez Arjantin. Yani 10 dakikada bir tane daha atar. Çünkü yani Mısır maçına benzer bir maç oldu. İnanılmaz bir tempo. Yani o

0: tempoda yani İngiltere'nin dayanması hakikaten bence zordu. Yani Tuchel de hatalar yaptı tabii, dediğim gibi yani.
1: İki tane stoper alınması da çok enteresandı.
0: Tabii yani şimdi maçın geneline baktığın zaman, şimdi 1-0 öne geçtiğin maçta bu maçın son 30 dakikasını ne yapıyor bu, böyle oynamaman lazım. Yani zaten göstere göstere geliyor Arjantin. 85'e kadar Arjantin'in kaçırdığı gollerin hatta hesabı yok. İki tane direkten dönen top var.
1: Tabii Pickford'un çıkardığı.
0: Pickford'un çıkarttıkları var. Yani şimdi bunları göre göre yani senin bu oyuna daha doğru müdahalede bulunman lazım. Yani sen bu kaçınılmazdı yani. Kaçınılmazdı gerçekten. Bence dün dediğim gibi Messi ve Scaloni benim gözümde bir kademe daha yukarı çıktılar. Messi zaten tarihe adını yazdırdı zaten. Yani Messi'nin rakamlarını geçmek çok zor. Belki Mbappe toplam gol sayısında geçer Messi'yi. Bir sonraki Dünya Kupası ve Dünya Kupalarında Mbappe'nin şansı çok daha fazla Messi'ye göre, ama Messi de sonuç olarak bir final daha, bu üçüncü finali oldu. Belki de şampiyon olacak Arjantin. Yani Arjantin şampiyon olursa benim için büyük sürpriz. Bak onu söyleyeyim. Ya İspanya olursa o kadar değil. Çünkü ben ya Fransa ya İspanya diyordum.
1: Son şampiyon bir daha şampiyon olma ihtimali var diyorsun.
0: Ama son şampiyon bir daha şampiyon en son ne zaman olmuş? İki şampiyon üst üste Brezilya oldu herhalde, değil mi? 58-62 başka var mı?
1: 58-62 ben hatırlamıyorum. Başka yok diye hatırlıyorum.
0: Başka yok.
1: Arka arkaya
0: iki dünya kupasını arka arkaya alan yok. Yani arada Avrupa ve dünyayı birlikte alan var. İspanya yaptı o işi. İki Avrupa bir dünya, ama iki dünya şampiyonasını birlikte alan bir takım 62'den beri yok. Bunu yaparlarsa tabii 62 yıl sonra, 64 yıl sonra müthiş bir şey olur Arjantin adına. Evet. Yani dün için ben Arjantin'in finale kalması çok bence ekstrem değil. Ama İngiltere maçındaki performansı bence çok şeydi, çok üst düzeydi. Çünkü Arjantin gelirken sen de öyle demedin mi? Yani şimdi Mısır maçını izledin. 2-0 yani Mısır. Hatta Mısır'a
1: Mısır eledi dedik hatta.
0: Yani, evet, Mısır eledi diye baktık. İşte VAR müdahale edebilir miydi, etmez miydi? İki tane tartışmalı pozisyon var. Bir Mısır'ın iptal edilen golü, bir Arjantin'in golünden önce Salah'a faul var mı yok mu hikayesi. Yani baktığın zaman hani Mısır'ı bu kadar zor eleyen bir takımın hani Dünya Kupası'nda böyle yarı finalde İngiltere'yi sağdan silerek, son yarım saatte yok ederek adeta finale kalması tabii nasıl söyleyeyim, çok enteresan tabii. Bu açıdan bakarsan enteresan. Evet.
1: Söylediklerine katılıyorum. Hatta Arjantin'i ben maça başlarken, ulusal maçlar söylenirken tüm ekibin şah damarlarının böyle boğazlarından çıktığını gördüm. Yani dedim ne kadar çok inanmışlar diye de kendi kendime yorum yapmıştım. Sevgili Cem Yılmaz, çok yorum geliyor, çok soru geliyor. Mehmet Açı demiş ki Cezayir maçında demiş ama Messi kırmızıyı görse Arjantin elenecekti. Bunu da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Arjantin gözümüzün önünde açıkça kullanıyor. Dün kırmızıyı görmeden maçı bitirdi yorumu yapmışlar. Brezilya Dünya Kupası'nı aldı biliyorum diyor Tuncay Bey, yurt dışından bir dinleyicimiz. Tabii arka arkaya o kadar çok mesaj var ki bu arada sen sorulara cevap verebilirsin. Fransa en çok bizi yanılttı demiş Orhan Bey. Yine çok mesaj geliyor, sıradan devam ediyorum. Final için o zaman sevgili Cem Yılmaz, hangi taraf kazanırsa sürpriz olmaz yorumu doğru mudur?
0: Ya olmaz tabii, ama tabii doğal favorinin ben, yani benim açımdan tabii ki İspanya olduğunu düşünüyorum. Yani İspanya takımı da Fransa gibi, yani tartışmasız ben Amerika'dayken de kime sorsam, yani futbolla Amerikalıların birçoğu ilgilenmiyordu ama ilgilenen nadir Amerikalıları yakaladığında ya da işte yurt dışından gelen gazetecileri genelde Fransa'ydı herkesin favorisi. Yani hepimizin öyle. Yani Fransa çok ciddi bir favoriydi. O Fransa'yı yarı finalde bu kadar sağdan silebilmiş bir İspanya'nın ben İngiltere'nin düştüğü tuzağa düşeceğini düşünmüyorum. Yani İspanya eğer dün Arjantin karşısında öne geçen taraf olsaydı, ya da şöyle söyleyeyim, finalde İspanya'nın Arjantin'e karşı öne geçtiğini düşünelim. Ki mümkün bu, biliyorsun Arjantin hep geriden geldi. Yani Yeşil Burun'a karşı da, Mısır'a karşı da hep geriden geldi. Dün İngiltere'ye karşı da. Yani Arjantin son yarım saatleri oynayarak buralara geldi. İspanya buna fırsat verir mi? Yani yine benim aklım, yani futbol aklım ve bilgim yani vermez diyor. Ama tabii futbol belli de olmaz. Yani kıta avantajı var bir kere.

0: söyleyelim. Yani Amerika kıtası sonuçta Arjantin için uygun bir kıta. Ama enteresan şeyler de var Çağatay. Mesela Messi, yanılmıyorsam, ilk defa İspanya milli takımına karşı oynayacak.
1: Evet, yani, ilk defa oynadı.
0: Yani Messi aslında bir nevi İspanyol sayılır. Yani bütün çocukluğu, Barcelona altyapısı, bütün hayatı İspanya, Barcelona. Sonra işte bir Paris'i var.

0: olmaz diye düşünüyorum.
1: Sevgili Cem Yılmaz, 2 dakika sonra 3 dakika sonra sen de yerine gireceksin. CNN Türk'te olacaksın herhalde.
0: Orada da CNN Türk'te Arjantin, İngiltere'nin bir de şey boyutu var. Bu Falkland Adaları hikayesi dün açılan bir pankart vardı maçtan sonra.
1: Ceza olacak mı?
0: İşte olabilir. Onunla ilgili bir yayınımız olacak. Bizim İngiltere'den sevgili Gökçe Aytul da katılacak. Yani İngilizlerin tabii tepkileri var bu konuda, çok yoğun. Biraz o konuyu da konuşacağız. Biliyorsunuz 86 Dünya Kupası da aslında çok tazeydi o zaman. Bu Falkland Adaları için savaşmıştı İngiltere ve Arjantin 82 yılında. Dolayısıyla o zamanki sıcak hikaye, hani ben tekrar gündeme gelir mi diyordum ama dün işte maç sonrası o pankart açıklamalarla tekrar gündeme geldi. Uzun bir aradan sonra, 40 yıl sonra. Anladığım kadarıyla Arjantin için ve Arjantinliler için İngiltere'ye karşı oynamak ve İngiltere maçını kazanmak da ayrı bir motivasyon. Yani o dün dedin ya, boğazları böyle patlarcasına milli maçlarını söylemeleri ve maç içerisindeki o anormal tutkularındaki bir etken de dün rakibin onlar için İngiltere olmuş olması. Yani İngiltere değil de başka bir rakiple oynasalardı o kadar aşırı reaksiyon olur mu?
1: Ağlayarak milli marşı okuduğunu görmüştüm. O çok etkilemişti beni. Keşke dedim bizden de birisi böyle bu duygular içinde bu ulusal marşımızı okusa diye içimden geçirmiştim sevgili Cem Yılmaz.
0: Evet, aslında ben de onu dikkatimi çekiyor bu Dünya Kupası'nda. Hakikaten milli duyguları çok üst seviyede, çok yoğun seviyede yaşayan birçok oyuncu ve teknik adama tanıklık ediyoruz. Yani bu Dünya Kupası biraz daha sanki o işler ön planda gibi. Yani bilemiyorum ya, o motivasyonu da tabii takımlarımı yayınlar diliyorum.
1: Sana da iyi yayınlar diliyorum Cem.
0: Sağ ol, teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Cem Yılmaz'la da bağlantı yaptık. Cem Yılmaz'ı da yayınımıza almadık demeyiz. bu da iyi oldu. Gelen dinleyicilerimize de tabii bir yandan mesaj da veriyorum. Ahmet Bey demiş ki Valverde muhabbeti dönüyor. Brahim Diaz, Camavinga, Valverde çeksek tadından yenmez valla demişler. 0212 273 10 10'a mesajlarınızı yollayabilirsiniz ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine. Bugün mikrofonda pek anlaşamadık. Ben çekiyorum, o gelmiyor ama. Bu arada Çağatay Hoca Instagram adresine de bakalım. Instagram'dan beni takip alan dinleyicilerimiz vardı. Onları unutmam. Çünkü teşekkür de etmem lazım. İstekler de var. Remzi Bey, evet, İstanbul Gazi Osman Paşa'dan selamlar, sevgiler demiş. Biz de selamlarımızı yollayalım. Takip alanlardan Fikret Karamuk, Lokman Aslan, Metin Utku, Tarık Ziya Öz, Oto Adres Sanat Galerisi, Davut Töre, Mustafa Büyükdinç, Fehmi Erden ve Sadi Karabulut'a da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Söylediğim gibi Instagram Çağatay Hoca adresinde ya da 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde size renkleriniz, gönül verdiğiniz kulüp takımlarınızın duygu ve düşüncelerinizle ilgili her şeyi paylaşabilirsiniz. Transferleri paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz ya da pazar akşamı size göre Dünya Kupası'nı kim alır? Tüm mesajlarınızı bizlere bu iletişim kanalları vasıtasıyla iletebilirsiniz diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından yine Radyo Gol'de son bir saatimize. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam ediyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar, Beşiktaş'tan haber var mı? Transfer var mı? İsmail'e bağlanabilir misiniz? Trossard yorumu istiyoruz ondan demişler. Ve İsmail'er de şu anda Hürriyet Gazetesi'nden mikrofonun diğer ucunda. İsmail'er, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Önce Beşiktaşlı taraftarların sorularını cevaplayalım istersen. Trossard'ı bize biraz analizini yapabilir misin?
2: Trossard gerçekten Beşiktaş'a gelmiş yabancılar arasında en iyileri diyebiliriz. Şöyle ki, yani Quaresma'dan sonra yani Mario Gomez'den sonra, yani bir sürü oyuncu sayabiliriz ama bu da son dönemin en iyi oyuncularından biri. Ama şöyle bir olay var. Bundan 10 yıl önce Trossard'ı Beşiktaş'ın scout ekibinden Fikret Demirer, eski efsane futbolcu, Fikret Orman döneminde Beşiktaş yönetimine tavsiye etmişti. O zaman gençti. Genk takımında oynuyordu Belçika'nın. Ve gerçekten yetenek

0: riskliydi. Biraz tabii pahalıydı bütçe olarak. Ne kadar pahalı olursa olsun Fikret Demirel'in nokta atışı, nokta oyuncu gözlemi gerçekten muhteşemdi. Ama o dönem fazla ekonomik olarak kulübün içinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle Trossard 10 yıl önce transfer edilmemişti. Edilseydi belki bugün o da astronomi fiyatlara Avrupa'ya gitmiş olacaktı. Trossard'a bakarsak şey olarak teknik olarak, fizik olarak ve performans olarak yani Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri diyebiliriz. Ve ikna konusunda da Başkan Serdar Ordal'ın ve yönetimin yapmış olduğu bu tercih gerçekten ısrar çok önemli. Taraftarları yüzünü güldürecek, taraftarları heyecanlandıracak, taraftarları coşturacak bir oyuncu. En önemli özelliği her iki ayağında iyi kullanması, nokta atış, pas vermesi. Yani bu nedenle zaten İngiliz Premier Ligi'nde Arsenal'de forma giydi ve diğer takımlarda forma giydi. Ve gerçekten alkışlanacak ve taraftarların da sevgisini kazanacak önemli bir oyuncu. Sanırım bu oyuncunun alınması konusunda da Beşiktaş'ın şu anda genel koordinatörlük görevinde bulunan Gökhan Keskin'in de önemli payı olduğuna inanıyorum. Çünkü Gökhan Keskin'in hem fizik olarak hem performans olarak oyuncu seçiminde isabetli kararlar alması dikkat çekiyor. Bu nedenle Gökhan Keskin'in de bu olayda büyük payı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka Beşiktaş'ın tabii geleceğine yönelik hem teknik hem de fizik olarak büyük katkı sağlayacak bu oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu, lider bir oyuncu. Yani şu anda Beşiktaş'ta lider olarak bir Orkun Kökçü var. Bir de Trossard var. Gerçekten iki oyuncu da hem orta alanda hem defansif hem ofansif olarak inanılmaz bir katkı sağlayacaklar. Bu katkı da sanırım Beşiktaş'a başarı olarak dönecek. Şimdi taraftarlar soracak Trossard'dan başka transfer var mı diye. Evet, şu anda Beşiktaş yönetimi Başkan Serdar Adalı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sanırım 4-5 tane daha yeni oyuncu gelecek ve bu oyuncular da Beşiktaş'ın önümüzdeki sezondan itibaren hedeflediği şampiyonluğa, kupa şampiyonluğuna koşacaktır.
1: Sevgili İsmail'ler, tabii İlhan Fakıl'ı soruluyor. İsmail Bey oyuncuyu izledi mi? Bu oyuncu için neler söyler? Yani Beşiktaş'ın 11'inde oynayabilir mi diye sorular var. Neler söylemek istersin?
0: Şimdi şöyle, biz yarışacak mıyız, oyuncu mu yetiştireceğiz? Yani geçen yıl teknik direktör Sergen Yalçın ne demişti? Çok sancı çekeceğiz, çok sıkıntı çekeceğiz, çok sorunlarımız var. Biz bu sene kadroyu sadece temelini oluşturmak üzere kurduk. Yani bu aldığımız oyuncular tamamen şampiyonluktan öte, şampiyonluğun kadrosunu oluşturacak iskeleti meydana getirdik demişti. Sanırım aynı çalışmaları, aynı Sergen Yalçın'ın bıraktığı fikirleri ve sistemi teknik direktör Vincenzo Italiano da devam ettirecek. Yani Fakı güzel, iyi bir oyuncu, teknik oyuncu. Zaten genç milli takımda U20 takımında inanılmaz başarılara imza atıyor. Kendini gösteriyor. Gelecek vadeden önemli bir oyuncu. Hı hı. İyi bir yani eğer teknik direktör Vincenzo eğer güvenirse, özgüvenini verirse bu oyuncudan da neden faydalanmasın Beşiktaş? Yani isabetli nokta transferler yapıldı geçmişe nazaran. Çünkü geçmişte bakıyoruz hakikaten hurdalıklar bıraktılar. Hala yani 4 sene öncenin transfer edilen oyuncularıyla birlikte takım oluşuyor ve bu oyuncuları da göndermek epey zaman alıyor. Bence Beşiktaş yöneticileri, daha doğrusu kongre üyeleri tüzüğe şu maddeyi koymalı. Arkadaşlar, siz ne kadar görevde kalacaksınız o kadar sözleşme yapın. Yani bırakıp kaçacaksanız, gidecekseniz, gelen borçları ödesin diye düşünüyorsanız tamamen yanılıyorsunuz. diyecek ve TÜİK'e de bu zararı yapanlara ödettirmek zorunda kalacaktır. Ve bunu da kabul ettirmek zorundadır. Hı hı. Çünkü esas olan mevzu Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın dışındaki olaylar, kişisel menfaatler, kişisel şeyler şahısları ilgilendirir. Yani 4-5 yıllık transferler maalesef bu enkaz sadece Beşiktaş'ın değil tüm kulüplerin
1: enkazı.
0: Başını ağrıtıyor. Enkaz, bu Beşiktaş'ta enkaz kaldırıldığı vakit Beşiktaş daha iyi hedeflere, daha büyük zaferlere koşacaktır. Ben buna inanıyorum. Bu nedenle bu oyunculardan da işte en kısa zamanda ayrılmak için de sanırım Başkan Serdar Adalı gerekli çalışmaları yapıyor.
1: Sevgili İsmailer, yapılan transferlere baktığımızda aslında hani Beşiktaş'ın kaleci problemini çözen bir Nübel, işte Murillo, Agbadu, Salih, Orkun ve Trossard'dan sonra şimdi 6 tane isim saydım. Bundan sonra Beşiktaş'ın yapılacak transferlerle ilgili bu isimlerin yanına hangi mevkiler olmalı? İskelet anlamında çünkü sağlam bir altılı saydım galiba.
0: Evet, dediğin gibi ama öncelikle tabii santrafor Oğuz'un yanına. Oğuz belki gidebilir. Çünkü Oğuz da birçok takım istiyor. İsteyenler var dedikleri söyleniyor. Oğuz'la birlikte tabii stoper, sağ kanat, sol kanat. Yani orta saha şu an tamam. Sadece kanatlar ve forvet. Yani atan ve tutan oyuncular alınacak. Yani defansif hem sağda hem solda hem de stoperde, yani çok yönlü kanatlarda görev olacak oyuncuların yer alması bekleniyor. Bu konularda tamamen teknik direktör İtalyan'ın Vincenzo'nun kararı önemli. Bu konularda verdiği bilgiler var, oyuncular var. Bu oyuncularla ilgili olarak da genel koordinatör ve yönetim kurulu çalışmaları uzun bir şekilde sürdürüyor.
1: Fuat Bey demiş ki, İsmail abi sorabilir misiniz? Vlahovic'in durumuyla ilgili bir gelişme var mı?
0: Vallahi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bu yıldızları getirmek için var gücüyle çalışıyor. Önemli teklifler yaptı. Yani istediği paranın üstüne de para teklif etti. Bu oyuncunun yani menajeriyle ilgili her türlü temaslar sağlandı. Sadece onun kararı bekleniyor. Yani ailesinin kararı bekleniyor. Bu karar doğrultusunda büyük bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Ama tabii Başkan Serdar Adalı elinden geleni yapıyor. Yani hem yıldız hem de gelecek vadeden hem de en önemlisi önümüzdeki yıllarda satış sitesinde kendini gösterebilecek bir golcü. Bu nedenle bu oyuncuyu almak için de tüm imkanlarını seferber ettiler ve oyuncunun kararı bekleniyor. Yani kişisel kararı bekleniyor. Bu konuda da Beşiktaş kulübü rahat, çünkü alternatifleri var. Lukaku var, başka isimler de var. Yani sürpriz isimler de var. Hı. En az 4-5 oyuncu da taraftarlar karşılaşacaklar, görecekler. Yine havalimanına gidecekler. Trossard gibi oyuncuları alkışlayacaklar.
1: Sevgili İsmail Er, çok teşekkür ediyoruz. Başka eklemek istediğin bir şey var mıdır?
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Beşiktaş'a. Yalnız bırakmasından taraftarlar el birliğiyle. Bugün saat 19.03'te statta Trossard'ın imza törenine gelsinler, katılsınlar, mücadele etsinler ve alkışlasınlar ve gücünü göstersinler. Beşiktaş'ın gücünü tribünlerde göstersinler.
1: Sevgili İsmail Er, çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgi de önemliydi. Saat 19.03'te Beşiktaş'ta.
0: Evet, bekliyoruz, stattayız.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal, kolaylıklar.
0: Sağ olun.
1: İsmail Er'den de Beşiktaş'la ilgili son haberleri aldık. Bir yandan da bakıyorum gazeteci dostlarımıza verdiğimiz süreyle, saatlerle alakalı. Sevgili Emir Ateşdağlı var. Şimdi sevgili Emir'i de arıyorum. Özellikle Dünya Kupası'nda bu işin kompedanı diyeceğim. Sevgili Emir Ateşdağlı, senin için hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
2: Hoş bulduk. Bütün Radyo Gol dinleyenlerine selamlar. Hocam size iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emir'cim, özellikle Fransa-İspanya maçında sana sürpriz oldu mu İspanya'nın kazanması?
2: Ben olmadı. O gün hatta sizinle konuştuk. Evet, birkaç filmden dolayı bağlanamamıştım. Olsaydım da söyleyecektim aynısını. Ya ben İspanya'nın bir adım önde olduğunu düşünen taraf.

0: Tabii iki takım da çok iyi. İki takım da buraları hak eden, kim çıkar sürpriz olmayacaktı. Ama bence oyun mekaniği, oyun sürekliliği, bütün bence İspanya yapısının daha önde oluşu Fransa'dan benim için. Ben %49 İspanya diyordum eşleşme öncesi. Beni İspanya şaşırtmadı. Maçın Fransa tarafından gidişatı şaşırttı. Yani Fransa hiç cevap veremedi İspanya'ya. Oyun hiçbir tarafından, ne hücum tarafında ne savunma tarafında.
1: Biraz da sinirlendi galiba Emir. Değil mi? Yani şut çekince.
0: Yani tabii. Ya tabii. Ama bu zaten bence Fransa takımının genel karakterinde de olabilen bir konu. Sonuçta siz iyi takımsınız ya da bireysel olarak çok iyi olduğunuz zaman işte istediğiniz gibi gitmeyince dün akşam işte Bellingham'ın da biraz hal hareket tavrı değişiyor. Yani bunlar olur. Ya yani oyunun içinde zaten bunlar olur ama zaten bypass etti İspanya. Özellikle Rodri, yani muazzam üstü Fabian Ruiz ve Rodri, hani maçı kırdı diyebiliriz özellikle bu ikili. Özellikle işin bence savunma kısmında da, oyunun bağlantı ve ileriye çıkış kısmında da. Tabii zaten İspanya gibi oyuna hakim, hükmeden, pasa topa hükmeden, Olmo gibi işte bazı oyuncular özel isimlere sahipken, Pedro Porro, Kukure gibi iki bek. Yani iş bir anda dediğiniz gibi hani seni tamamen kilitliyorlar. Böyle bir durum olduğu için de Fransa hiç oyuna giremedi. Yani Fransa'nın açıkçası ben şampiyon olamayacağını öngörüsünü yapmıştım. Hani kendi kanalımda da Fransa'yı anlatırken de ben şampiyon olacaklarına inanmıyordum. Çünkü başka takım mesela İspanya'nın yine buraya. Ben İngiltere'nin de bu arada yine finale çıkma ihtimalini şey yapıyordum. Hatta yani Arjantin destekliyorum. Hani ama İngiltere Arjantin seçmesinde İngiltere'yi bir adım önde gördüm. Maçın öncesinde 51-49. Onun da nedenlerini söyledim. Çünkü İngiltere'nin bence daha kontrollü oynamayı istemesini falan ben anlayabiliyorum. Elinde buna uygun isimler var ama kadro tercihleri zaten turnuva başında özellikle aldıkları 20-25 kişilik kadroların tercihleri çok sorgulandı. Onun üstüne bence maç tercihleri de çok sorgulandı. Sakayı, evet biraz sakatlığı vardı zaten ama Sakayı bu kadar kullanmaması Tuchel'in oyun içinde. Belki Rashford'u bu kadar değerlendirmemesi ki bence o kadar kötü bir sezon geçirmedi Barcelona'da. Bence soru işaretleri yarattı. Rice'in turnuva için hafif bir sakatlığı oldu. Zaten çeyrek finaldeydi yanlış hatırlamıyorsam. 45'te oynanamadı. Sarı kart da vardı zaten. Onu bu maçı sakladılar biraz. Hem sakatlık hem de saklama yaptı. Şimdi böyle birkaç oyun içinde sorun yaşayınca tabii rakipler sizce turnuvanın tümünde izliyor. Kane'in bağlantısı, işte Gordon'ın veya Madueke'nin işte çizgide birebirli kalmaları, onların yaptığı, onların ürettikleri, beklerin hep iki koridorlarda konulanması da yani herkesi daha net olarak çözünce takımlar bayağı bir sıkıntı yaşadı aslında İngiltere son iki maçta. Yani Norveç karşılaşmasında yaşadı. Hatta Arjantin maçı hani sıkıntı değil, bu bambaşka bir şey oldu. Yani Arjantin maçında belki de ben yazdım da İngiltere futbol tarihinin bence kara günü oldu. Çünkü İngiltere hayatında çok büyük sürprizler yaşamış. Hep iyi kadrolarla gelip hep şampiyonluk adayı olup erken elenmiş, sürpriz elenmiş bir kulüp. Ama kulüp takımı diyorum da yani anlayın. Ülke takımı ama İngiltere herhalde hani 1996 Euro 96 Wembley'de elendikleri Almanya maçı penaltılarla herhalde o maçtan beri yaşadıkları en büyük trajediyi yaşadılar. Hele hele Arjantin gibi bir intikam vardı orada. Bir 86'nın intikamı parolosuyla geldiler. Oyun aslında ortada giden bir oyun, bir anda bir gol, hani maçın hiç öyle bir gol olmayacak gibi görünürken atılan gol aslında tamamen ipleri İngiltere'nin eline vermesi gerekirken burada da Thomas Tuchel kariyerini belki de çöpe atarak, ben öyle adlandırıyorum, tamamen yanlış strateji, tamamen korumacı ama yani korumaya aldığınız oyun gene korunmaması gereken ikinci ve rakibi bence burada biraz iyi analiz edemeyen demek böyle çok kolay bir laf ama ya, bence Arjantin'i yani hiç iyi tanımıyorlar herhalde takım olarak. Çünkü Arjantin tamamen topu Arjantin'e bıraktığınız zaman sizi bambaşka noktalara götürebilecek, sizi topa değdirmeyecek, hem agresif hem de top tekniği yüksek bir takım. Yani bu ve bunu bize bütün turnuvada çok gösterdiler. Yani bu mesela insanlara sürpriz geliyor ama biraz Arjantin maçları geçti hocam, biliyorsunuz. Herkes beni çok takip edemedi. Yani biraz Arjantin'le ilgili işte koruyor, kullanıyor veya buraları hak etmedi gibi şeyler vardı ama yani ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Arjantin benim beklediğimin çok üstünde bir olgunlukla futbol oynuyor. Ve bunu gerçekten çok net saha içi rotasyonlarıyla yapıyor, oyuncu kalitesiyle yapıyor, teknik kapasitelerin çok yüksek oluşuyla yapıyor. Yani bunların hepsi bir bütün olduğu zaman bu takıma ne yapmamanız gerekiyor? Topu bu kadar kolay vermemeniz gerekiyor. Hadi verdiniz, bu kadar geride kabul etmemeniz gerekiyor. Zaten ikisini de yaptı. Oyuncu tercihleri, oyuncu değişiklikleri çok kötüydü.
1: Yani bence orada bir orta saha hücumcu ve bekin yerine stoper alınması bende yani bayağı bir soru işareti oldu. Tuel'in böyle bir tercih yapması.
0: %100 yani.
1: Rashford galip değil misin zaten Emir?
0: Evet evet ya yani bir şöyle söyleyeyim hocam. Rashford kenarda bekliyor.
1: Ve Watkins olabilirdi. Hani...
0: Evet yani en azından oyunu ikiye götürmeniz gerekiyor artık orada ya. Orada siz 1-0'ı kabullenip 1-0'ı tutalım dediğiniz an siz bütün istediğini veriyorsunuz Arjantin'e.
1: Rashford'ı kaçta aldı?
0: Golden sonra aldı. İkinci golden sonra aldı.
1: Onu diyorum. Yani,
0: evet yani şeyi de aldı. Tony'yi de aldı. Tony ile Rashford aldı yanlış hatırlamıyorsam. Aynı anda aldı ikisini de. İkinci golden sonra. Yani şunu söylüyorum. Siz yani Messi gibi dünyada belki de dünya tarihinin en büyük futbolcusu hani onunla geçelim. Messi gibi adam eksikten. Messi gibi bu turnuva özelinde hani bir merkez forvet başlangıcı yapıp bütün sahaya dokunan, sahada değen bir futbolcu. Kendini bütün maç boyunca ikinci yarı sağ kanada doğru kenara doğru attı. Topu aldı. Direkt rakibi karşısına aldı. Ve adım çabukluğu, düşünme çabukluğu hani çok rahat adam geçti. Yani hani bildiğiniz 40 yaşında birisin. Yani bütün oyuncular İngiltere'de ve bu fiziksel kapasiteyle de ilgili. Bakın darbe alıyorsun, yandan yiyorsun ve düşmüyor. Düşmüyor, bırakmıyor. Yani bu izlediğimiz herhalde bir futbolcunun da gelebileceği en üst noktalardan biridir. Hani Lionel Messi yüzünden çok okumuyorum maçı. Hani ben başka tarafları da var. İngiltere'nin yanlışları. İngiltere, yani Messi zaten bence hani bu tartışmayı da kapatıyor. Aslında yavaş yavaş tartışmalar kapanıyor dünya futbolunda. Öyle bir turnuvaya gidiyoruz ama hani Messi'nin de dışında ya bakın Lautaro hamlesi. Ben yazmıştım maç içinde. Ya, maç Lautaro Martinez diye bağırıyordu Arjantin için. Belki Scaloni geç aldı Lautaro'yu ama o efektiviteyi vereceği çok belli maçta. Yani ben bunu maç öncesi analizimde kendi YouTube'umda da yapmıştım. Söylemiştim tahminimde. Yani Lautaro bu maçın ilk faktörü olacak oyuncusudur. Çünkü hem fiziksel olarak var, sahanın içinde o mücadelede var, hem bağlantıda var, hem ceza sahası hareketinde var ki aynıları oldu maçta. Scaloni belki biraz geç aldı ama aldı yine 80'e doğru. Yani hatırlıyorum 81 gibiydi. Aldı, gol attırdı sonuçta. Çünkü tutması, bu tarz savunması çok zor. Yani Arjantin'i böyle savunan dünyada belki çoğu takım böyle savunamazsınız zaten de. Arjantin'i hiç savunamazsınız. O tecrübeye sahip artık geçtiğimiz sezon bu yükünü yani geçtiğimiz sezon bu yükünü bitirmiş. Yani artık buralarda bu kadar tecrübesiz hamleler İngiltere takımından, Tuchel'den de bence tamamen ayağına sıktı. Maç sonu açıklamaları rezalet. Yani hani bir yani Türkiye'nin orada olduğunu düşünüyorum hocam. Böyle bir maç bitti. Böyle bir açıklamalardan sonra ne olur? Hani gerçekten hani bilemiyorum yani. Hani çünkü yani en iyi maçımız oynadı turnuvada Tuchel. Yani eğer gerçekten İngiltere'nin en iyi maçı buysa turnuvadaki
1: yani gerçekten
0: zaten bulundur. Vah ki vah yani. Yani ve göz göre göre geldi bakın maç. Yani şöyle yazıyorum hani tweet atarken Lautaro'yu aldığı an gol olacak zaten. Yani olacak yani çünkü çağırıyor gol. Yani gol bunu çağırıyor. Oyun bunu çağırıyor. Yani bu kadar kötü bir maç okuması ve golü de buluyorsunuz. Hani 1-0 hani belki de hani hiç golün ilk etapta düşünülmediği anlarda gol geliyor. Oradan o psikolojiden Arjantin takımı maçı domine ediyor. Futbol dersi veriyor. Çok acayip. Yani İngiltere dediğim gibi İngiltere bence futbol tarihinin en karanlık günüydü. Buradan nasıl çıkar İngiltere onu bilmiyorum.
1: Ama bence travma olur bence. Yani 60 sene üzerine bence travmadır. En büyük travmadır.
0: Yani Thomas Tuchel büyük ihtimal yani devam edemez zaten görevinde. Benim düşüncem yani Thomas Tuchel'e devam edemezler. Yani ya da bir sonraki turnuva yine bu şeyler olursa da devam edemez. Yani ben bence İngiltere yapısı en mantıklı şey gidip Guardiola ikna etsin. Guardiola milli takım başına geçirsin. Çünkü Klopp geliyor, işte Zidane geliyor. Hani o milli takımlardaki bir seviye var artık. O hoca seviyeleri.
1: Maldini.
0: Brezilya, Arjantin. Evet. Ya yani şey Maldini teknik sorunlu oldu. İşte oraya bir hoca gelecek. Conte, Pirlo konuşuluyor. Hani biraz hem personel olarak da hani Guardiola'yı kaçırmamalar lazım ki İtalya milli takımında Guardiola olabilir diye konuşuluyor. Hani ekstrem bir seçim yapılırsa. O yüzden hani ben İngiltere'nin yerinde olsam direkt Guardiola'yı getireceğim. Hani çünkü bir kere Thomas Tuchel Noel kariyerini bile çöp attığını düşünüyorum. Yani bu 55-60 hatta Urak'tan yazdı. Oradan gördüm ben de. İşte 66 ile galiba yanlış hatırlamıyorsam ikinci gole kadar sadece bir isabetli pas yapmış İngiltere.
1: Evet, yani 18 dakikada sadece İngiltere'nin iki pası varmış.
0: Yani bu böyle bir şey değil bu futbol. Yani bu tamam koruma yapabilirsiniz, bir stoper de alabilirsiniz bakın ama böyle bir şey yaşatmazsınız takıma. Ya takım çünkü tamamen bitti, oyundan koptu. Yani tamamen bir şekilde mi? Bakın göz göre göre diye bir tabir var ya. Artık göz göre göre geldi yani. Yani ben 1-2 olacak dedim zaten. Çünkü artık maçın seyri oraya gitti. Yani siz 4 stoperle sahada olamazsınız. Yani bu maçta. Evet. Yani bu maçta 4 stoperle sahada olmanın yani böyle 4 stoperle sahada olamazsınız. Bu tarz 7'li bir blok, 6'lı, 8'li. Yani tamamen teknik bir facia yaşadı İngiltere. Arjantin'de ama aynı şekilde buna cevap verebildi. Oyunu domine etti. Yürek koydu. Onu da söyleyeyim. Müthiş işler yaptı.
1: Emir Ateşdağlı, şimdi analizlerine göre pazar günü oynanacak final için, İspanya-Arjantin finali için bir yanda Fabian Ruiz, Rodri, Yamal, diğer tarafta Alvarez, Martinez, Messi, nasıl bir final bekliyorsun? Kim daha
0: yani,
1: favori?
0: Kompleks bir final yine bekliyorum. Böyle kolay bir çözümleme beklemiyorum maçtan.
1: Çünkü galiba biri son dünya kupası şampiyonu, öbürü de Avrupa şampiyonu.
0: Avrupa şampiyonu. Evet. Zaten aslında finalissima dediğimiz, aslında Güney Amerika kıtası ile UEFA kıtasının oynadığı bir maç var işte. Copa Amerika ve UEFA Euro'yu kazananla oynanan, aslında onun bir devamı gibi oluyor bu maç. Öyle bir adlandırma yapılıyor. Şimdi aslında kültürel olarak çok uzak kültürler değiller, spor kültürü olarak. Zaten İspanyol kültürün maçı aslında. Amerika'da olması çok acayip çünkü bu işin biraz siyasi politik kısmı da var biliyorsun hocam. Ve son dönemlerde işte Trump'ın yaşadıkları, özellikle işte bu tip İspanyol vatandaşlara karşı yaptıkları falan. Yani çok acayip bir final izleyeceğimiz kesin. Bir kere onu söyleyeyim yani. Hani bütün hikayesiyle çok farklı bir maç izleyeceğiz. Bir kere Barcelona bağlantısı çok finalim. Çünkü Barcelona'da oyuncular çok. Messi var. O şu an oynayan çocukların kahramanı. Lamine Yamal'ın 2007'de küvezde çektirdiği fotoğraf Messi'yle. Yani mesela onu herhalde 2007'de çeken hani art direktör, bunu yaratan kişi hiçbir zaman bunu böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordu ama onun için herhalde hayatında unutamayacağı bir iş yaptı. Çünkü bu final bence o fotoğrafla hatırlanacak her türlü. Kim kazanırsa kazansın. Tecrübe iki takımda da var ama ben Dünya Kupası'nın son şampiyonu için Arjantin'e tecrübe kısmını biraz daha bırakıyorum. Oyunun bütünüyle baktığımızda oyun süreklilik İspanya tarafından gösteriyor. Ancak Arjantin'in son 6-7 yıllık milli takım şeyini çok hafife almayalım. Biraz bize uzak oldukları için, kıtaya uzak oldukları için o şey görülüyor biraz. Bir de Avrupa kıtası genelde kendini biraz daha yukarıda görüyor maalesef futbol olarak. Arjantin'le bu arada beraber oynayan, belli futbol yapısına oynayan, kurgulayan bir takım. O yüzden ben çok dengeli bir final bekliyorum. 51-49 bir tahmin ya da düşünce olsa ben Arjantin'in yine şampiyonluğa 51-49 daha yakın olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ama orta saha, sizin de ilk bahsettiğiniz Rodri, Ruiz, Olmo, hani muhtemel üçlülerden konuşalım. Diğer tarafta da Enzo Fernandez, Paredes, McAllister. Büyük bir üçlü çarpışma olacağını açıkçası düşünüyorum. Çünkü gerçekten Arjantin'in oyununda Messi'yi tabii ki kenara bırakıyorum. O zaten en iyi GOAT seviyesi diyebiliriz, kişi seviyesi diyebiliriz ama McAllister, Enzo Fernandez ve Paredes yani çok acayip şeyler yapıyorlar. Hem ucun tarafında hem savunma baskı agresifi tarafında.
1: Çok da yani iyi. Bunu göz ardı edemeyiz. Teknik direktör de var tabii.
0: Kesinlikle. Hatta şöyle söylemek gerekiyor. Scaloni'nin mentorlarından biri de La Fuente. İspanya'da Futbol Federasyonu'nda bu UEFA kurslarını yaparken yani öyle de bir bağlantı var. Dediğim gibi çok fazla nokta var aslında iki takımı birbirine bağlayan. Hani ben o yüzden her şeyi açıp, ortada her şeyi açıp bir final göreceğimizi düşünüyorum. 51-49 Arjantin hem biraz biraz daha yakın olduğumuz ama İspanya kazansa da bu arada mutlu olurum. İspanya'nın oyununu, kültürünü, duruşunu da çok tabii beğeniyoruz, hepimiz tutuyoruz ama sanki Arjantin burada ikilemeyi yaparak yine dünya futbol tarihine geçecek Messi ile beraber ve artık biz futbolla ilgili belki başka sahaları konuşmaya başlayacağız bu dünya atmasından sonra.
1: Evet. Sevgili Emir Ateşdağlı, Galatasaray'ı da konuşalım istiyorum. Çünkü Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Seni uğurlamadan dün Icardi veda etti. Hem bunu sorayım, evet, hem de Galatasaraylı taraftarlar da diyor ki hocam Emir Ateşdağlı'ya lütfen sorabilir misiniz? Hala yapılmadı transferler. Geç kalındı mı acaba diye sana soruyorlar.
0: Yani ben bu konularda biraz katıyım. Yani çok böyle ben transferde geç kalındı ya da transferin aciliyeti konusunda çok yorumlar yapmayı sevmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Galatasaray'ın şu an yapması gereken şey doğru bölgelere net hamleler yapması lazım. Zaten kontenjanlar belli. Hani onu kesinlikle bir on numara hamlesi Galatasaray'ın gerekiyor. Özellikle ön tarafta en azından skor yapabilecek, skora katkı verecek. İşte Mertens muadili deniyor ya. O tarz bir oyuncu ihtiyacı var. Merkez orta sahada Hugo Çukwu agresiflik, ikinci top kazanma, Galatasaray'ın o pres oyununa yani alanı kontrol etmesine fayda sağlayacak transfer olacaktı. Zaten bunları Okan Hoca da açıkladı. Icardi konusunda da şöyle geldim. Belki Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biri Mauro Icardi. Büyük efsane olarak anılacak her zaman bence. Hem Galatasaray için de Türk futbol olduğu için. Tabii vedası sadece videoyla olmamalı. Yani bunu da iki yazı buradan söyleyeyim. Mauro Icardi'nin vedası bence statta taraftarıyla bütünleşerek, takımıyla vedalaşarak hep beraber olmalıydı. Belki bunlar organize edilir ilerleyen dönemlerde. Biraz orayı yönetme sürecinde bence Galatasaray yönetiminin çok başarılı işler yaptığını düşünmüyorum. Ama siz de biliyorsunuz Galatasaray kulübünde böyle kararlar çok net alınıyor. Ve böyle ahde vefalar yani Galatasaray'ın efsane kadrosundaki oyuncularına bile yapılmamıştı. Hani bunu da bir böyle nokta olarak koyalım. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Galatasaray bazen çok net hamleler yapıp çok net aksiyonlar alabiliyor belki diğer kulüplerden farklı olarak ama artık sanki bu işlerde de Galatasaray'ın hani en azından yumuşayabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ayrılık çok doğru. Çünkü biliyorsunuz hocam ayrılıklar da sevdaya dairdir. Yani bazen gerekiyor bu durumlar ve bence Galatasaray sportif geleceği için de bu hamle yapılmalıydı. Ama tabii şimdi Icardi gitti. Yerine bir santrafor özellikle Osimhen'in profiline, Galatasaray'ın oyun profiline uygun. Arkasında bekleyebilecek tabii bir isim alınmak zorunda. Dediğimiz gibi belki bir kreatif on numara bence kesinlikle gerekiyor. Yabancı sınırına göre bazı konularda dizaynlar gerekiyor kadroda. Hani orta saha belki ilerleyen dönemlerde süreçte bir tane daha Galatasaray'ın belki ihtiyacı olabilir. Ben yine stoper bölgesine de Önison ve Abdülkerim Bardakçı'yı rahatlatabilecek ve onlarla rekabete girebilecek belki yine bir kontenjan hani 2004-2006 bir isim belki iyi yani yüksek seviyede bir isim gelebilse olabilmesinin gerekliliğini savunuyorum. Ama Galatasaray'da da büyük ihtimal işler hızlanacaktır. Tabii artık yavaştan sezon da çünkü geliyor. Hani sezon da geldiğini düşünürsek hızlanacaktır ama yani Galatasaray'ın daha oturmuş bir kadrosu bence var. Ben hala bu fikirdeyim. Doğru hamleler yapılmalı. Hani aceleyle bazı şeyler yapılmamalı. Çünkü Galatasaray acele transferler yaptığında da çok başarılı olan bir kulüp değil açıkçası. Onu söyleyeyim. Hani bunu da göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'ye çok önemli bir hamle yaptı. Mason Greenwood'la bir çıtayı yükselttiğini gösterdi. Trossard'da Beşiktaş bence yine aynı hamleyi yaptı. Yani o da çıtayı yükselttiğini gösteriyor. Galatasaray bir çıtayı belirlemişti. Herkes şu an onu takip ediyor. Ve Galatasaray da yine bence yine bir üst düzey, üst seviye hamleler yapacaktır. Ama hani Hugo Çukwu da bence üst düzey bir hamle olacaktır. Yani şu an belki bu kadar insanları heyecanlandırmıyor ama saha içinde verecekleri Galatasaray'ın o oyun kimliğine ucumu herkesi belki de çok farklı bir noktaya getirecek sezonun içinde. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet, senin bu analizin de çok önemli. Çünkü Galatasaraylı taraftarlar pek sıcak bakmadı. Sosyal medyada, forumlarda baktığımda daha iyi bir oyuncu alınabilir diyordu ama sen çok hakim olduğun için senin görüşlerin çok değerli sevgili Emir.
0: Ben şöyle tabii hocam herkesin tabii beklentileri, istekleri farklı olabilir. Tabii şimdi bir Kamavinga söylemi gelirse, bir Valverde söylemi gelirse hani herkesin tabii beklentisi çok farklı olur ama hani oyuncu profillerine doğru oturtmak gerekiyor. Hı hı. Yani bu oyuncunun net olduğunu, ne yaptığını zaten söylüyoruz. Kesici alanı özellikle kontrol edebilen, siz öne çıktığınız zaman o özellikle sizin ilk presiniz kırıldığında o agresif olarak hemen gelip presi yapabilecek, ikinci topu hızlı geri kazanabilmenizi sağlayacak, top kaybetti hemen orada agresifliği sağlayacak bir isim. Zaten Galatasaray oyun karakteri bunu istiyor. Yani Galatasaray oyun karakterine de uygun transferler yapıyor. Evet. Bakın oyun karakterini beğenirsiniz. beğenmezsiniz, eksik bulursunuz, bulmazsınız. Ben kendi şahsi fikrim olarak, ben de daha çok topa sahip olan, işte ne bileyim, bir Enzo Fernandez gibi, Paredes gibi mesela, hani yönlendirici bir oyuncu tabii ki de kulüplerde isterim. Özellikle kendi böyle hani bakış açım olarak söylüyorum size. Ama sosyal hocaların da tercihleri var. Sportif karar vericilerin tercihleri var. Takımların bir oyun kimliği var. Ona göre de bakmak lazım. Bence Galatasaray buna uygun bir hamle yaptı. Benim söylemim bu.
1: Emir'cim, değerli görüşlerin için, düşüncelerin için, bize paylaştığın için

0: Çok teşekkür ediyorum. Yazılarını,
1: ben teşekkür ederim.
0: Yazılarını nerede okuyabilir dinleyiciler?
1: İş hesabımdan, Emir Ateştal iş hesabımdan takip edebilirler. YouTube'da ve Instagram'da da takip edebilirler. Orada da videolarımız geliyor. Ufak ufak paylaşıyoruz. Hem Dünya Kupası hem de yine artık Süper Lig yaklaşıyor, Avrupa Ligleri yaklaşıyor. Onlarla ilgili.
0: Çok teşekkürler Emir Ateşşahlı. Görüşmek üzere iş yerinde.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programı devam ederken yine 0212 273 1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Fuat Bey, Hakan Bey ve İsmail Bey diyor ki İbrahim Yavuz'u alacak mısın hocam demiş. İbrahim Yavuz şu anda zaten hem bizi dinliyor hem mikrofonun diğer ucunda. A Spor yorumcusu, Radyo Gol yorumcusu sevgili İbrahim Yavuz, hoş geldin yayınımıza İbrahim'cim.
2: Hoş bulduk hocam, selamlar, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, gene yollardasın?
2: Çok teşekkür ederim. Evet hocam, yollardayım, sizi dinliyordum yollarda.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. İbrahim'cim, şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi sıcak gündeme baktığımızda Galatasaray'da dün Icardi'nin vedası. Galatasaray'la başlayalım. Biraz önce de sevgili Emir Ateşdağlı ile de konuşurken şu ana kadar yapılmayan Galatasaraylı taraftarlar tarafından hani belki biraz geç kalındığı söyleniyordu ama 14 Eylül'de benim bildiğim kadarıyla herhalde Şampiyonlar Ligi de var. Neler söylemek istersin Galatasaray'la başlayalım?
2: Ya şimdi Icardi'den başlayalım hocam. Yani aslında Galatasaray'ın hiç gündeminde olmaması gereken bir oyuncu. Neredeyse 2 aydır Galatasaray'ın gündeminin en tepesinde. Ya insanın aklı mantığı almıyor tabii. Yani fiziksel anlamda bu kadar tükenmiş bir oyuncuyla kaybedilen 60 gün diye yorumluyorum onu ben. Hiç gerek yoktu Galatasaray'ın Icardi ile bu kadar diyalog kurmasına. Çünkü Icardi'nin futbol oynamayla ilgili bir derdi yok. Yani Galatasaray elinden gelen her şeyi yaptı bu. Bu senenin sorunu değil ki. Oyuncu sakatlandığı andan itibaren zaten futbol oynamakla ilgili en ufak bir çabası yoktu. Ve Galatasaray bu süreçte en yüksek maaşı ona ödedi. Değil mi hocam? Yani 2 sene boyunca maaşını aldı. Galatasaray elinden geldiğince ona sınırsız özgürlük tanıdı. Yani bir oyuncuya daha ne yapılabilir ki? Yani kendi öz ailesi herhalde Icardi'ye bu kadar saygı duymazdı. Ama oyuncu kendisine yapılan veda, mesela dün yapılan vedaya bakıyorum, biraz sayfasına falan baktım, en ufak bir paylaşım yok değil mi hocam? Yani beğeni yok, Galatasaray'ın ona gösterdiği saygıyla ilgili bir cevap yok. Ne istiyor mesela, çok merak ediyorum. İşte ama tabii işte onu da anlayabiliyorum, onun da bu duruma biz getirdik, taraftarlar getirdi. Ya bu kadar tükenmiş bir oyuncuyla sadece geçmişte yaptıklarına talip olup bu şekilde davranılır mı? Ya Icardi birilerini Galatasaraylı falan yaptı diyorlar. Ben asla katılmıyorum ya. Galatasaray tarihini falan gerçekten kimse bilmiyor galiba ya. Ya Hacı geldi Galatasaray'a, Popescu geldi Galatasaray'a, Galatasaray Taferel geldi. Bu oyuncularla UEFA Süper Kupayı kazandı hocam. Ya olur mu yani? Icardi ile Galatasaray sadece lig şampiyonu oldu. E yani bunun da hani sonuçta rakipsiz olduğu bir döneme denk geldi yani. Hı hı. Ve son 2 sezonda yok piyasada Icardi. İlk sakatlık yaşadı, sonraki sezonda yok. Nasıl bir oyuncu bu kadar yapmadığı şeylerle alakalı da bu kadar kutsanıyor? Bana çok enteresan geliyor hocam. Galatasaray'ın yani Icardi ile çok gereksiz 60 günü gitti diye düşünüyorum. Hiç de gerek yoktu buna. Diğer konuya gelecek olursak biraz sizi de Emir'i de dinledim. Şimdi tabii anlıyorum, normal olarak Galatasaray bugüne kadar hiçbir şeyi planla halledemediği için transfer döneminde. Değil mi hocam? Mesela Icardi Galatasaray'a o dönem bir planla gelmedi. Osimhen Galatasaray'a bir planla gelmedi. Uğurcan Çakır Galatasaray'a bir planla gelmedi. Şimdi bu kadar planın dışında gelen ve çok ciddi katkı sağlayan oyuncuları gördükten sonra yönetimde bunun doğru bir şey olduğunu zannediyor. Bekleyelim o zaman diyor ya. Biz hiçbirini planla getirmedik ki zaten, ana faktörü de olan oyuncuları. Ama korkunç tavırım.
0: Sesin gitti İbrahim'cim. Duyabiliyor musun?
2: Duyuyorsunuz hocam. Ben duyuyorum sizi ama. Ha,
0: şimdi geldi sesin. Lütfen devam et.
2: İyiyim hocam şu an.
0: Gayet iyi. Gayet iyi dedik, nazar oldu. Sevgili İbrahim Yavuz. Ben İbrahim'i tekrar arayayım. En iyisi böyle olacak. Bir kere daha deneyelim. Bu arada dinleyenlerimizden de mesajlar geliyor. Onu da paylaşalım. O da bizi arıyor demek ki. Avusturya'dan Fuat Bey diyor ki Sanchez giderse Galatasaray şampiyon olamaz Çağatay Hocam demiş. O da fikirlerini paylaşmış. Yine buradan bakıyoruz. Sevgili İbrahim'e soracağım sorulardan bir tanesi. Mustafa Bey diyor ki Abdülkerim'in yerine transfer yapılması gerekmiyor mu? Lütfen İbrahim Yavuz'a sorar mısınız demiş. İbrahim'cim telefonun şu anda ulaşılmaz veriyor. Sen beni ararsan istersen beni de dinliyorsun bir yandan. Seninle birlikte yayını kapatalım istiyorum. Ben aradığımda ulaşamıyorum. Lütfen sen beni ara. Nedim Bey diyor ki Çağatay Hocam bazı süreçlerden dolayı aktif olarak bu ara programlarınızı takip edemedim. Çok şükür tekrardan sizi dinlemek nasip oldu. Dinlemeyi devam inşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş ve İbrahim de şu anda bir yandan beni aradı.
3: Hocam kesinlikle çok özür dilerim.
0: Estağfurullah. Lütfen devam
3: yani,
0: et.
3: Söylemek istediğim hocam planlama konusunda Galatasaray'ın bu kadar süre eksik olduğu bölgeler geçtiğimiz sezondan zaten çok belliyken bu kadar zaman hala oraya oyuncu katamaması planlama konusunda aslında ne kadar eksik olduklarını gösteriyor. Burada tabii Galatasaray bir şeye güveniyor. Bundan önceki seneler Fenerbahçe, Beşiktaş o kadar fazla karar değiştirdi ve o kadar planlamanın dışında kaldı ki ister istemez bir tane takım şampiyon oluyor. Hı. Galatasaray bunun geçmiş dönemlerde meyvesini aldı ama bu sene sanki Galatasaray'ın işi bir hayli zor olacak. Çünkü hiç olmadığı kadar sağlıklı bir planlamanın içerisinde olan Beşiktaş. Bence hiç olmadığı kadar iyi başlayan kadro planlaması olarak Fenerbahçe. Bir sene Galatasaray'a o sanki imkanı vermeyecek gibi gözüküyor ki Galatasaray bugün bu Icardi'yi ayırdığı zamanında diğer konulardaki eksikliğinde bedelini çok ağır ödeyebilir taraftarlardan.
0: Çağatay Hocam iyi yayınlar. Uğur Dalkıran ben. İbrahim Yavuz abime selamlar. Bir antrenör olarak şunu söylemek istiyorum. Birçok futbol müsabakası izliyoruz. Bu müsabakalardan sonra yorumlar yapılıyor birçok mecrada. Ama hakikaten İbrahim Yavuz abinin yapmış olduğu yorumlar o kadar net, şeffaf ve yerinde ki gerçekten İbrahim abi. Tebrik ediyorum. Onu dinlerken çok mutlu oluyorum. Tekrardan ona saygılar, selamlar demiş.
3: Tamam, selamlar hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, Okan Hoca Seren Türk'e verdiği röportajda 2 aydır Icardi'yi bekliyoruz dedi. Bu çok vahim bir şey İnanılmaz. Değil miydi? Ben çok İnanılmaz. Şaşırdım demiş. Dinleyicimizin ismine de bakalım. Mehmet Açı.
3: Yani Mehmet Bey'le aynı fikirdeyim. İnanılmaz. Yani bu hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Yani koca Galatasaray camiası 2 ay boyunca oynama niyeti olmayan bir oyuncuyu beklemiş. Ya bu kabul edilecek bir durum değil ya. Hı hı. O yüzden Galatasaray bugün bu transferle ilgili bu planlamanın eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş şu ana kadar düşüncesinde sabit kalırsa, karar değiştirmezse çok ciddi anlamda problem yaşayabilir Galatasaray. Yani bu transfer dönemindeki plansızlığın bedelini çok ağır ödeyebilir diye düşünüyorum.
0: Yunus Bey, İbrahim Yavuz hoş gelmiş. Sanırım Icardi konusunda %100 katılıyorum. Dursun Özbek başkanımız çok duygusal davrandı. İbrahim kardeşim, Hacı yıllar 2000 UEFA kupası alınmış, yapma gözünü seveyim. Icardi sadece şampiyon yaptığı için binlerce çocukları Galatasaraylı yaptı. Ben bu konuda
3: yok,
0: kendisine
3: aman
0: katılıyorum
3: ya.
0: Demiş.
3: Ya binlerce çocuk Galatasaray bana mı katılıyormuş?
0: Vallahi hem katılıyor hem katılmıyor.
3: Yani Icardi'yi binlerce çocuğu Galatasaraylı yaptığı konusunda şöyle katılmıyorum. Yani bu döneme özel bir durum değil ki. Şampiyon oluyorsan 96-2000'de de o dönemin oyuncuları yaptı işte Galatasaraylı. Ya tek başına Icardi yapmıyor. Torreira da yapıyor. Mertens de yapıyor. Uğurcan da yapıyor. Hepsi yapıyor. Yani niye böyle? Bu tabii bizde şöyle bir durum var hocam. Bu algı durumu acayip bir durum. Yani bu algıyla yönetilme hadisesi. Şimdi biri çıktı bunu söyledi ve koca kalabalık ikna oldu. Zaten ilk Fenerbahçe bu duruma ikna oldu ya işte Aziz Başkan'ın Icardi çocukları Galatasaray'la yaptı söyleminden sonra herkes bunu satın aldı. Yok böyle bir şey ya. Bu böyledir yani. 96-2000'de de Hacı'nin Popescu'nun olduğu kadrodaki dönemde oyuncular Galatasaraylı oldu. İşte benim çocukluğumda işte 87-88'ler yani 89'lar işte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın o dönemde yarıştığında büyük bir çoğunluğu Galatasaray Fenerbahçe işte Beşiktaş'ın 90'larda yakaladığı seriden sonra Beşiktaş'ta böyle oluyor. Bunun ne alakası var Icardi ile? 2 sene Icardi Galatasaray'da doğru düzgün top oynadı, 2 senenin dışında yok. Nasıl 2 senede burada zaman geçirmiş bir oyuncuyu efsane diye anlatıyoruz biz? Efsanesi hangi efsane? Bir tane Avrupa'da karşılığı yok. Nasıl efsane oluyor ya?
0: Sercan Akyüz.
3: Alex'i falan neyle anlatacaklar hocam yani?
0: Sercan Bey diyor ki Hocam İbrahim abiye sorar mısınız lütfen? Sanchez giderse Abdülkerim Lemina mı olur?
3: Ya Lemina'yı mesela Galatasaray stoperde düşünüyormuş. Çok şaşırdım hocam ben ya. Yani Lemina'yı çaresizlikten stoperde değerlendirebilirsin ama Lemina'nın üzerine stoper planlaması nasıl yapar Galatasaray? O da çok şaşırtıcı bir durum yani. İhtiyaçtan evet oynatabilirsiniz sıkıştığınızda. Ama Lemina'nın olduğu savunma planında stoper pozisyonunda oyunu inşa edemezsin ki yani.
0: Evet. İbrahim Yavuz, peki Fenerbahçe'nin transfer politikasını nasıl buluyorsun? İşte Ake, Vedat Muriç ve tabii en çok konuşulan isim de şu anda dünya çapında
3: Greenwood'da geliyor hocam.
0: Evet, İngiliz futbolcu. Neler söylemek istersin? Doğru bir transfer politikasıyla mı gidiyor Fenerbahçe?
3: Böyle şöyle söyleyeyim hocam. Aslında Fenerbahçe'nin de tabii eleştirecek bir sürü durumu var. Kadro planlamasıyla alakalı ama bu bugün Aziz Bey'in sorunu değil. Geçmişten gelen maalesef çok fazla hemen hemen her oyuncu gelsin problemini çözün düşüncesi. Bugün sayısal anlamda bir hayli problemli Fenerbahçe'yi ortaya çıkardı ama değerli bulduğum konu Fenerbahçe mesela savunmaya bir oyuncu aldı değil mi hocam? Yani dörtlü savunmada bir tane problem vardı. Bir pozisyonda problem vardı. Ake ile o problemi ortadan kaldırdı. Orta sahaya dokunmadı çünkü sayısal olarak, oyuncu kalitesi olarak orada Fenerbahçe'nin bir problemi yok. Ön tarafta problem vardı. Özellikle kanat pozisyonunda yani alınabilecek en iyi oyuncuyu aldı. Muriç konusunda şöyle itirazım olur hocam. Yani Muriç'e harcayacağınız zamanı, parayı önce birinci santrafora keşke harcasaydınız. Şerif'i elden çıkarsaydınız. Ondan sonra Muriç'i alsaydınız. Yani hem birinci santrafor, hem Muriç, hem Şerif biraz lüks oluyor hocam. Maliyet anlamında da lüks oluyor. Ama hepsini bir tarafa bırakayım hocam. Genel olarak Fenerbahçe'nin ideal 11 kadrosunu şu an düşündüğümüzde savunmadan en uca kadar çok ve bireysel anlamda herhalde Fenerbahçe'nin son 10 sene belki de daha fazla yetenek anlamında en önemli oyuncuların bir arada olduğu organizasyon. Çok değerlidir. Eğer bu istikrarı İsmail Hoca bir önceki dönemde Ceko, Tadic ve Fred'lerin olduğu dönemde yakaladığı gibi yakalar ve o tekrarla giderse ben Fenerbahçe'nin çok ciddi avantajı olduğunu düşünüyorum.
0: Bu arada Mason Greenwood saat 16.50'de İstanbul'da olacak. Bu haberi dinleyicilerimize de iletelim. Mehmet Bey diyor ki katılıyorum İbrahim Yavuz'a. Beni kimse Galatasaraylı yapmadı. Ben kendim seçtim. Icardi efsane falan değil. Eğer illaki efsane arıyorsak o da Hacı'dır demiş.
3: Nedir yani şimdi eğer bir karşılığı varsa ya UEFA kupası süper kupa diyorum yani bunu nasıl unutuyor Galatasaraylılar? Galatasaray ne kazanmış Icardi ile? Ne yapmış Avrupa'da Galatasaray Icardi ile? Bunu nasıl bakmıyorlar ya?
0: Beşiktaşlı 8 yaşındaki yeğenim Icardi sevgisinden Galatasaraylı oldu demiş ve 6 yaşındaki
3: ya oğlum. Sen ikna ettin. Sen ikna olduğun için çocuk sana bakıyor ya zaten. 6 yaşındaki oğlum. Babaya amcaya bakar.
0: 6 yaşındaki oğlum Osimhen gol atınca gol diye bağırıyor ama Icardi gol atınca Icardi diye bağırıyor demiş.
3: Ya çünkü siz öyle yaptınız ya işte o Icardi'nin nedir o müziği şu su bu su çocuklar size bakıp örnek alıyor ya sen öyle davranırsan ne olacak çocuğunuz o takımı tutacak.
0: Evet.
3: Yani eskiden var mıydı Galatasaray Fener Beşiktaş'ta babaların o kulübe olan aidiyetleri kültüründe var mı farklı takımı tutan çocuk? Olmuyor çünkü baba neyi yapıyorsa o çocuk da onu görüyor. Onu yapıyor.
0: Bakalım yine gelen sorulardan Yılmaz Bey diyor ki Galatasaray ile ilgili neyi beğenmiyor diyor sevgili İbrahim Yavuz. Yani pek kendisi bir şey beğenmiyor Galatasaray ile ilgili diyor, yorum yapmış.
3: Siz neyi beğeniyorsunuz? Bence onu yazın daha sağlıklı olur. Neyi beğeniyorsunuz? Ya anlattım ya biraz önce. Sen Osimhen'i, Icardi'yi, Uğurcan Çakır'ı hiçbir planlamayla getirmedin. Hep son dakika getirdin. O yüzden buna güvendiğin için son dakika transferine Dünya Kupası sonunu bekliyorsun. Ama bu planlama olarak yanlış bir planlamadır. Yani bugüne kadar şampiyonun olmuş olman senin rakiplerinle alakalı bir durumdur. Çünkü sen hiçbir planlamayı sağlıklı yapmadın ki. Ya geçen sene bile bu kadar kötü gitmiş Fenerbahçe. İki tane başkan, iki tane hoca değiştirmiş Fenerbahçe. Sen eğer son dakika Antalya yapmasan senin önüne geçecek yani. Nasıl senin bu planlamanın doğru olduğuna, güçlü olduğuna inanıyorsunuz? Ben bilmiyorum ya.
0: İbrahim Yavuz, ben saatin farkına varamadım. Son iki dakikamız.
3: Geçmiş boyu.
0: Senle zaman çok çabuk geçiyor da. Beşiktaş'ta dünya çapında Trossard'la anlaştı. Çok büyük bir transfer. Trabzonspor'da dün scout şefi Eren Mert istifa etti. Bu iki konuyla ilgili son söyleyeceklerini alayım seninle birlikte. Yayını
3: hocam
0: kapatalım.
3: Trabzon'la ilgili çok özür dilerim. Duyamadım Trabzon tarafıyla.
0: Eren Mert scout şefi dün istifa etti Trabzonspor'da. Belki bununla ilgili bir şeyler yapmak istersin.
3: Beşiktaş'la ilgili, yani Fenerbahçe'yle ilgili söylediğim benzer şeyi Beşiktaş için de söyleyebilirim. Hatta Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre bence bir tık daha avantajlı. Şöyle hocam, çünkü işin sportif direktörlük, teknik direktörlük tarafı ve onların planlamasıyla gelen oyuncular, kadro planlaması çok kıymetli Beşiktaş'ta. Tabii onlar adına belirleyici olacak. Tamamen o oyunculara ve teknik direktöre, sportif direktöre gösterecekleri zaman, eğer o sabrı gösterirse Beşiktaş, ben Beşiktaş'tan çok ümitliyim bu sene hocam. Yani onu yapabilecek kalitede teknik direktör ve oyuncuları olduğunu düşünüyorum. O çok belirleyici olacak onlar adına gösterecekleri sabır. Trabzon'la ilgili şöyle, tabii şimdi bugüne kadar scout başarısıyla gelen oyuncuları gördükten sonra o organizasyonun en tepesinde birinin ayrılığı ister istemez huzursuz eder Trabzonsporları diye düşünüyorum. Yani neden ayrıldığını da öğrenmek isterdim açıkçası. Bilmiyorum ama bu kadar o departmanda başarılı olmuş, o işin en tepesindeki birinin gitmesi de o kulüp için önemli bir kayıptır.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Yayınlar diliyorum. Yayın ne sana zaman bu arada Aspor'da?
3: Bu gece 11 ile 2 arası Aspor'da yayında olacağım hocam. Evet,
0: nöbetçi yorumcu İbrahim Yavuz.
3: Evet hocam, evet hocam.
0: Ben de yarın sabah Habertürk ekranlarında 10 ile 11 arası HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Çok teşekkür ederim.
3: Bana da yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere İbrahim Yavuz.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakal hocam. Sağ olun.
0: Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sizlerden çok ama çok mesaj geldi. Ama hemen Instagram'da es geçmeyelim. Osman Ak'a teşekkür ediyorum. Muammer Adar'a teşekkür ediyorum. Hakan Turul'a teşekkür ediyorum. Türk sinemasına teşekkür ediyorum. Tabii bu anlamlı oldu, Türk sineması. Hakan o gündür kanat golcü kaç gol atar demiş. Evet, Fenerbahçe için herhalde. Taraftarımız. Ya şöyle söyleyebiliriz, hani eğer bana soruyorsanız bu soruyu, bence bir kanat gol değil ama gol katkısı anlamında en az bir 20 ile 25 arası gole katkı sağlamalı diye düşünüyorum. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum, yine çok değerli mesajlar atmışsın. Gelen Tevfik Köke, çok teşekkürler. İbrahim Yavuz selamlarını söyleyenler de var. Erdoğan Ağacık, İbrahim Bey hep eleştiri yapıyor demiş. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de oynuyordu, diğer takımlar tek maç oynuyordu demiş Yılmaz Bey. Tabii kalan o kadar çok mesaj var ki, en azından hani onlara da cevap verme anlamında. Kadir Baytemir'e de çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadardı. Yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere diyorum. Az sonra sevgili Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmayın, ama eğer yalnız bırakmak istemiyorsanız sabah 10'da da canlı yayında Habertürk ekranlarında HT Spor'da hepinizi bekliyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Mutlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Yüzün gülüyor.
8: Gülüyor.
7: Fenerbahçe transferde beklenen hamleyi sonunda gerçekleştirdi resmi olarak. Mason Greenwood Fenerbahçe'de, taraftarlarda derin bir oh çekti. Ha oldu, ha olacak. Bugün açıklanacak, yarın açıklanacak derken transfer açıklandı ve Greenwood artık Fenerbahçe'nin resmi olarak oyuncusu. Tabii ki Greenwood'la bir başlayalım. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Transfer sürecini başından sonuna ve maliyetleriyle, ne kadar bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye geldi, ne kadar maaş alacak, Greenwood'un takıma etkileri, katkıları nasıl olacak, bir senden dinleyelim abi. Tekrar hoş geldin.
8: Aslında bir önceki yayında bahsetmiştik, yani Greenwood transferinde herhangi bir sorun olmadığını, bu transferin gerçekleşeceğini dile getirmiştik. Fransız basınında ısrarla Atletico Madrid haberleri çıktı. Ancak Atletico Madrid'in de yani bu süreçten itibaren Greenwood en başından itibaren Fenerbahçe'ye geleceğini, Fenerbahçe'ye söz verdiğini dile getirdi. Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin haricinde başka bir takıma gitmek istemediğini net bir şekilde dile getirdi. Süreç içerisinde Roma'nın bir teklifi vardı ama Roma'nın teklifini de değerlendirmedi. Transferin son günlerde Al Ahli devreye girdi. Hatta yüksek bir bonservis bedeli de ve yüksek bir yıllık ücret dönerdi. Ancak Greenwood Fenerbahçe'yi tercih ettiğini bir kez daha dile getirdi ve bu transfer Fenerbahçe adına gerçekleşti. Tabii bu transferin gerçekleşmesinde Sayın Aziz Yıldırım yönetimini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü ilk başta rakamlar 50 milyon eurodan açılmıştı. Ama yapılan görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda 39 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer gerçekleşti ve bonservis bedeli de 3 yıla bölünerek tahsil edilecek. 3 yılda eşit taksitler halinde ödenecek bonservis bedeli. Tabi bu 39 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra yetiştirme payı da yine Fenerbahçe tarafından ödenecek. 24 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol ve asist katkısı veren kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Yani ilk 3 içerisinde yer alan isimden bahsediyoruz. Marsilya'daki son 2 sezondaki performansına baktığımızda Fenerbahçe'nin çok önemli bir yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını söyleyebiliriz. Tabii bu transfer sürecinde Greenwood konusunda Fenerbahçe yönetimi dediğim gibi çok yoğun bir pazarlık yürüttü. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi kulübün mali anlamda en uygun maliyetle oyuncuları kadroya katmak için pazarlıkları sürdürüyor. Aslında biraz akılcı ve transfer politikası akıcı bir transfer politikası yürüttüğünü ifade edebilirim Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin. Bu doğrultuda da çalışmalar halen devam ediyor. Greenwood evet transferi sonuçlandı. Şimdi Greenwood ve ailesi yarın İstanbul'a gelecek. Saat 16.50 gibi İstanbul'da evet, olacaklar. İstanbul Havalimanı'nda olacaklar. Tabii Fenerbahçe taraftarı şimdi İstanbul Havalimanı, belki Sabiha Gökçen olsa bir karşılama töreni olur ama İstanbul Havalimanı sürecinde nasıl olacak o biraz soru işareti ama
7: taraftarları illaki gitmek isteyecektir.
8: Taraftarlar illaki gitmek isteyecektir. Ama bilmiyorum yani İstanbul Havalimanı çok daha büyük bir havalimanı.
7: Tabii. Oyuncu nereden oradan çıkacak?
8: Çıkacağı yer yani belli olun yani ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani nasıl karşılanacak ben onu bilmiyorum.
7: Bekliyorsun?
8: Ama şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı çok mutlu. Tabii. Çünkü Greenwood transferini ısrarla istemişti. Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da uzun süredir yer alan bir isimdi. Ama dediğim gibi süreç biraz uzadı ama uzamasının nedeni de Fenerbahçe'nin çok en uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istemesi. Marsilya'nın sportif direktörünün yaptığı bir açıklama var bugün Fransız basında. Çünkü Marsilya taraftarı da Greenwood'un 39 milyon euro gibi bir bedelle ayrılması nedeniyle Marsilya yönetimine tepkili. Marsilya sportif direktörü de şu açıklamayı yapıyor. Evet, Greenwood'u biz en az 60-70 milyon euro bedelle göndermeyi planlıyorduk. Yani o sürece o bonservis bedeline ulaşabileceğini düşünüyorduk. Ancak oyuncu gitmek istediğini iletti ve gitmek isteyen bir futbolcuyu takımda tutmakta zor dedi. Greenwood'un açıklamasına baktığımızda da ben Fenerbahçe'ye söz verdim ve sözümü gerçekleştirdim dedi. Bu başından itibaren çok ciddi transfer teklifleri olmasına rağmen Roma'nın, Atletico Madrid'in yine diğer taraftan Al Ahli'nin ilgisi olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti. Bence çok önemli bir transfer. Hücum anlamında Fenerbahçe'ye çok önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
7: Ne kadar maaş alacak abi?
8: Bonuslarla 10 milyon euro. 10 milyon euro civarında bir bonus yıllık ücret alacak yıllık oyuncu. Ücret tabii bunun içerisinde şampiyonluk primi, belli başarı bonusları da yer alacak.
7: Yani Fenerbahçe için gerçekten önemli bir transfer. Sence Fenerbahçe'de neleri değiştirecek Greenwood? Öyle bir sorayım. Yorumunu alayım. Hücum hattında transfer haberlerinden devam edelim.
8: Şöyle söyleyeyim. Yani hücum hattına çok önemli bir güç katacaktır. Yani düşünsene ya Fransa Ligi'nde son 2 sezondaki asist ve gol katkısına baktığımızda çok önemli bir isim. Belki yani o ilk başta yaşanan o süreçler olmasa yani daha üst düzey kulüplerde de forma giyebilecek bir isimden bahsediyoruz. Ve Greenwood'un da Fenerbahçe'ye dediğim gibi hücum anlamında çok önemli bir güç katacaktır. Bir tarafta Greenwood sağ kanatta, Diğer tarafta forvette şu anda Vedat var ama oraya bir transfer daha yapılması planlanıyor. Sol kanada belki bir takviye yapılabilir. O da yabancı kontenjan nedeniyle ama orada Kerem de var. Fenerbahçe'nin bir psikolojik üstünlük anlamında da bu sezon en azından sezona başlar.

0: diye. Fenerbahçe dediğimiz sorunları çözer. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Fenerbahçe yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor. Başında da 20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmış efsane başkan Aziz Yıldırım var. Dolayısıyla süreci nasıl yöneteceğini biliyor. Bu süreçten oldukça tecrübeli bir başkan ve bu limit sorunu herhangi bir sorun yaşamayacaktır Fenerbahçe. Fenerbahçe limit sorunu var mı? Var. Ama bunları aşacak projelerde, bunları aşacak adımlarda önümüzdeki günlerde peyderpey hayata geçirecek.
1: Şimdi İrfan abi, taraftarın bir diğer merak ettiği konu da Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe transferi noktaladı mı? Bitirdi mi?
0: Hayır.
1: Şimdi golcü konusu var ve az önce sen de bir sol kanat ismi de olabilir dedin. Burada Fenerbahçe transferde nasıl ilerleyecek, orayı da dinleyelim istedim.
0: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada transfer noktaladı diyemeyiz ama transferde frene bastı. Greenwood transferiyle beraber. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin elinde sözleşmesi devam eden 40'ın üzerinde futbolcu var. Ve bu futbolcularla Fenerbahçe'ye bir şekilde yollarını ayırmak zorunda. Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 23 yabancı oyuncusu var. 10+4 kuralını göz önünde bulundurduğumuzda, bu 10+4 kuralına uyması için Fenerbahçe'nin şu anda +4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncusu var Greenwood'la beraber. Dolayısıyla 7 yabancı oyuncusuyla yoldan ayırmak zorunda.
1: Ekrana da listeyi de getirdim ben.
0: 7 yabancı oyuncu listeden ayırmak zorunda. Ben sana söyleyeyim, 7 yabancı oyuncudan ben bir kere 5 tanesini sayabilirim gidebilecek olarak. 5 tanesi.
1: Sayalım abi.
0: Thiago Carlos.
1: 1.
0: Amrabat.
1: 2.
0: Livakovic.
1: 3.
0: Bekao.
1: 4.
0: Musaba.
1: 5. Bu oyuncularla şimdi yollar ayrılacak.
0: Bu oyunculara gelen teklifler değerlendirecek. Şu aşamada ilk etapta 5 oyuncu. Şimdi Greenwood'la beraber 17 yabancı oyuncum var. Yani +4 kuralına uymayan. Şimdi kalan iki yabancı kim olacak? Bunlar da Semedo, Kante, Talisca, artı Semedo, Kante,
1: Fred'i saydın mı?
0: Fred. Ya bu 4'ten de ikisi gidecek. Yani bu 4 isimden de 2 tanesi gidecek. Yani şimdi baktığınızda aslında Fenerbahçe yönetimini transferden daha çok zorlayacak nokta burada bu yabancı kontenjanından Fenerbahçe'nin mevcut kontenjana uyumasını sağlamak. Şimdi +4 kuralına uyan oyunculara da baktığınız zaman 7 tane oyuncum var.
1: Evet.
0: Nene var, Archie Brown var,
1: Omar Fayet.
0: Diouf var, Ömer Fayet var,
1: Mimović
0: var. Yani Aziz Fall var. Şimdi bunlardan da gidecek
1: Şerif,
0: oyuncular belli var. Şerif var ne? Şimdi bunlardan gidecek oyuncular da belli aslında. Aziz Fall. Bunlar yollar ayrılacak. Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Diouf çok önemli bir isim. Gelecekte belki Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar sağlayacak ama Diouf'un bu sezon özelinde U19 takımında devam etme olasılığı oldukça yüksek veya başka bir takıma kiralanma ihtimali var. Nene'ye gelen teklifler değerlendirilebilir. Mimović için ayrı bir parantezleşme. Mimović'i ben iki hazırlık maçında da hoca denedi. Hazırlık kamplar maçlarında da iyi performans ortaya koydu. Son LASK maçında süre almadı. Fazla forma şansı bulamadı. Şimdi oyuncu +4 kuralına uyuyor, değerlendirilebilir mi? Kamp çalışmalarında oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Mimović'i biz +4 kuralına uyduğu için görebiliriz. Mimović sezon başında eğer takımda kalıyor denilmiş olsaydı birçok kişi tepki gösterirdi. Ama hazırlık maçlarında gösterdiği performans, kamptaki gösterdiği performansın ardından Mimović bugün takımda kalıyor desek +4 kuralına uyduğu için taraftarlar birçok tarafta tepki göstermez. Yani oyuncu kendini biraz olsun gösterdi. Şimdi Mimović'in durumunu Süper Lig kulüpleri de yakından takip ediyor. Eğer Fenerbahçe Mimović'e yollarını ayırırsa Süper Lig'den belki sezon başında hiç kimse teklif götürmezken birkaç tane kulübün şu anda ilgi duyduğunu söyleyebiliriz Mimović'le ilgili. Diğer taraftan dediğim gibi burada Fenerbahçe yönetiminin en çok zorlayacak konulardan bir tanesi bu yabancı kontenjanı kurala uymasını sağlamak. Fenerbahçe yönetimi neden 10+4 kuralın değişmesini istedi? İşte bu yüzden değişmesini istedi. Yani ya 12+2 olsun ya da 14 sınırsız olsun dedi. Ama federasyon burada 10+4'le devam edileceğini söyledi. Yani süreç eğer 10+4'te bir değişiklik olmazsa önümüzdeki süreçte Fenerbahçe yönetiminin bu kurala uyması için belki de teknik heyetin takımda kalmasını istediği ancak istediği oyunculardan bazılarını, takımda kalması isteyen oyunculardan bazılarını mecburen zorunlu olarak yoldan ayırmak zorunda kalabilir. Mesela Osterwolde hoca ne dedi bizim basın mensupları yaptığı sohbet toplantısında? Osterwolde takımda kalacak dedi. Ama o bölgeye Natena

0: transfer edildi. Şimdi Archie Brown'un da kamp çalışmalarında iyi performans gördük sol bekte. Onun takımda kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Osterwolder'in önümüzdeki günlerde yollarına ayrılırsa bizim için çok büyük sürpriz olmaz. Yani Fred takımda kalacak denildi.
1: Evet, bu mesela çok konuşuluyor İrfan abi. Özellikle İsmail Hoca'nın Fred'in gitmemesi yönünde rapor verdiği yönetime ve Aziz Başkan'a. Burada hani Aziz Yıldırım ve yönetim nasıl düşünüyor Fred'i tutmak?
0: Ya yani Fred'in aslında şöyle söyleyeyim. Fred'in kalması isteniyor ki
1: Hoca istiyor bunu.
0: Hoca Fred'i değerlendirmek istediğini de zaten hazırlık maçlarında gördük. 3 hazırlık maçlarında da zaten takımın omurgasını Şikrinyar, Gendouzi, Fred, Asensio, yani bu 4 isim arasında oluşturduğunu görüyoruz hocanın. Dolayısıyla İsmail Kartal kalmasını istiyor. Ama az önce söyledim, 16-4 yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalabilir. İstemese dahi Fenerbahçe. Şimdi Talişka'nın gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor, muhtemel isimler arasında. Şimdi Talişka geçen sezon eğer devre arasında sözleşme uzatılmamış olsaydı belki yeni yönetim Talişka ile yola devam etmek istemiyor olabilirdi. Devam etmek istemeyebilirdi de.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Talişka şu anda yıllık net 7,5 milyon euro ücret alıyor. Talişka şunu net şekilde söylüyor: ben burada mutluyum, Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da olmaktan mutlu ve burada şu anda Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncem yok. İsmail Kartal'la da konuştuğunda da İsmail Kartal'ın da kendisini joker olarak düşündüğünü ve kendisine oyun sisteminde önemli bir yer vereceğini dile getirdiğini ifade ediyor Talişka. Dolayısıyla Talişka burada mutlu olduğunu getiriyor, ayrılmak istemiyor. Diğer taraftan Kante için Paris FC'nin bir ilgisi var. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirebilir Kante için. Paris FC ciddi olarak ilgileniyor ama burada da Kante'nin Fenerbahçe'den aldığı yani yıllık 11 milyon euro net ücret var. Belki de Fenerbahçe yönetiminin ilk göreve geldiği zaman sözleşmeleri incelediğinde en fazla şaşırdığı noktalardan bir tanesi Kante'nin sözleşmesi ve onun kulübe getirdiği mali yük. Yani net 11 milyon euro ücret var. Ona ödenen imza parası var, menajerine ödenen ücret var, anlaşma gereği forma satışından belli bir pay var. Yani Fenerbahçe Kante'den çıkarsa bizim için çok sürpriz olmaz. Fenerbahçe Kante için gelen teklifle değerlendiriyor. Şöyle bir düşünce var.
1: Oradaki omurganın bozulması beni birazcık geriyor açıkçası. Kante, ama şöyle söyleyeyim, Gendouzi ikilisini bozmak istemem.
0: Yok, orada Kante, Gendouzi ikilisi. Orada Gendouzi, İsmail var. Yani eğer Fred kaladığı takdirde düşünüyorum. Bak Kante, şimdi mutlaka bir tanesi, bu 4 isimden 2 tanesiyle yollarını ayırmak zorundasın yani.
1: Evet.
0: Ya 4 isimden 2 tanesi. O zaman kim olacak? Ya bunlardan 2 tanesinden bir tanesi gidecek. Talişka'nın kaldığı senaryoda veya Talişka Fred'in kaldığı senaryoda o zaman Kante'yi de Semedo'yla yollarını ayırmak zorundasın. Kante'nin kaldığı senaryoda ise Semedo artı bilmem başka bir oyuncuyla yollarını ayırmak zorundasın. Yani zaten Fenerbahçe'nin aslında bu dört bilinmeyenli bir denklem bu harbiden soru. Yani bunun içerisinde nasıl yönetim bunu çözecek? Belki de en fazla zorlanacağı nokta burası.
1: Sen nasıl bir yol izlerdin abi? Yani mesela Kante'yi tutup ben hani ne bileyim, Kante kalsın, Semedo'yu gönderebilirim. Dünya Kupası'nda da.
0: Tamam, bir kişi daha göndermek zorundasın.
1: Bir kişi daha göndereceksem orada Fred'den vazgeçerim.
0: Tamam, ama Fred'den işte vazgeçebilirsin ya da Talişka'dan vazgeçersin.
1: Talişka'dan.
0: Ha, ben de Kante'yi tutarım. Yani çünkü ben de hani Kante'yi tutarım. Talişka'dan, çünkü şöyle söyleyeyim, ilk 11'e baktığın zaman eğer bir forvet transferi daha yapılırsa, Greenwood'un sağ kanatta oynadığı, forvette bir forvet transferi daha olduğu, yani Vedat Muriç, Şerif artı bir tane forvet transferi daha, 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talişka yedek, yani Talişka'ya 11'de yer bulamıyorsun. Talişka yedek oturmak zorunda. Talişka'nın yedek oturduğu bir senaryoda ise, yani şimdi rotasyon oyuncusu olarak Talişka gibi bir oyuncu yedek kulübesinde bekletir misin? Veya Talişka yedek kaldığında sorun çıkarır mı? Orası da bir soru işareti.
1: Abi yani sorun çıkarır mı? Çıkarabilir tabii ki, ama burada da tabii iş İsmail Hoca'ya düşüyor. Yani sonuçta...
0: Ha, orada Aziz Yıldırım varsa çok fazla sorun çıkaracağını düşünmüyorum ben yani.
1: Orada, müdahale eder mi diyorsun?
0: Tabii canım, yani orada yani o sürecin Samandıra'da daha Aziz Yıldırım'ın etkisi daha fazla olacaktır.
1: İsmail Hoca birazcık böyle oyuncular hani Fred olur, Talişka olur, tırnak içinde söylüyorum bunu tabii ki, biraz mavi boncuk mu dağıtıyor? Sen de çok iyisin, sen de kal, seni de istiyorum, ama nasıl olacak? Abi, işte kontenjan bak, yok.
0: Çözülmesi çok zor bir denklem bu. Yani açık ve net söyleyeyim, yani çözüm Yani bunun içerisinden bazen de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yoldan ayrılmak zorunda kalacaksın. Mesela şimdi kaleci rotasyonuna bakıyorsun.
1: Evet.
0: Kaleci rotasyonunda Ederson'un kalması planlanıyor. Şu anda Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok. Ama Ederson tatilden döndükten sonra Aziz Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirecek. Aziz Yıldırım seçim sürecinde Ederson için ne demişti? Kaliteli bir kaleci demişti. Onunla görüşeceğini ifade etmişti. Ona güvenliğini, inancını dile getirmişti. Şimdi tatil dönüşü yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Ha, Ederson ısrarla ayrılmak isterse bu görüşmenin ardından o zaman Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirir. Sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Oyuncunun zaten yine net 11 milyon euro ücret alıyor. Yani bu doğrultuda gelen bir teklif olursa değerlendirir ama şu aşamada bir kaleci arayışı yok. Ederson'a devam edilme düşüncesinde yönetim. Şimdi diğer taraftan bakarsan da şimdi Aziz Yıldırım süreci o Ederson işte bakıyorsun kadroyu sayıyorsun. Şimdi 10 tane yabancı oyuncu olması lazım.
1: Ya
0: Artı 4.
1: liste yapalım mı bak?
0: Bak,
1: Ekrana
0: 10 tane
1: getiriyorum.
0: yabancı oyuncu
1: Yo,
0: olması lazım.
1: liste
0: Atıyorum.
1: yapalım.
0: Ben
1: Ya.
0: sana söyleyeyim bak listeden önce. Sen getir ekrana. Ben de
1: Getiriyorum.
0: kafamdan söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Kalede Ederson.
1: Bir.
0: Savunma Şikrinyar, Nathan Aké, Nathan Aké. Bu şeyler ama. Artı 10'a sayı. Artı 10
1: Artı
0: için.
1: 10, şey 10 kişilik listeyi şey
0: Artı şey
1: yapıyorsun.
0: artı 10 için diyorum yani artı
1: Anladım.
0: 4 kuralına uymayan oyuncular.
1: Uymayan, evet.
0: 3 etti mi? Ha.
1: Ederson, Aké, Şikrinyar.
0: Şikrinyar. Sonra Gendouzi,
1: 4,
0: Kante,
1: 5,
0: Asensio,
1: 6,
0: Greenwood,
1: Greenwood, 7,
0: Vedat.
1: 8.
0: Geriye de artık oradan iki tanesini seçeceksin yani.
1: Evet.
0: Kalanlardan.
1: Kimi
0: Bir
1: seçersin?
0: tane forvet alıyorsun. Eğer artı 4 kuralı olmayan bir forvet olursa forvet 9 sola alırsan bir tane 10 olur.
1: Evet.
0: Ya da oradan şey süreç gerçekten Fenerbahçe'yi belki de dediğim gibi en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi. Şimdi Semedo konusuna gelse mesela Semedo'yla yollar ayrılabilir veya Semedo için gelen teklifleri değerlendirebilir Fenerbahçe. Çünkü o bölgede Mert Müldür var sağ bekte. Kamp çalışmalarında Oğuz Aydın'ı hoca sağ bek olarak değerlendirdiğini gördük hazırlık maçlarında. Onu da Oğuz Aydın da Beşiktaş ciddi olarak ilgileniyordu ama Fenerbahçe oyuncu satma gibi bir düşüncesi yok. Oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal kendisini farklı mevkilerde oynatacağını dile getirdi ve oyuncuyu bırakmak istemiyor. Şimdi Oğuz Aydın'ın, Mert Müldür'ün eğer artı 4 kullandığı Mimovic'in kaldığı senaryoda Semedo'yla yollar ayrılabilir.
1: Evet.
0: Bunu şey olarak söylüyorum yani düşünce olarak. Ama Semedo'nun kaldığı senaryoda ise başka bir isimle ayırmak zorundasın. Yani gerçekten Fenerbahçe yönetiminin aslında en çok zorlayacak konulardan bir tanesi bu 10 artı 4 kuralı.
1: Bu oyuncuları elden çıkartmak için muhakkak bir çalışma vardır
0: Var
1: ama
0: transfer
1: Fenerbahçe
0: çalışmaları.
1: yönetimi orada ne yapıyor? Orayı
0: Ha
1: da
0: şöyle
1: birazcık
0: söyleyeyim.
1: anlatır mısın abi?
0: Livakovic için gelen teklif var. Dinamo Zagreb ısrarla istiyor. Ayın 20'sinde de Dinamo şey Livakovic'in menajeri İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacak. Dinamo Zagreb'in de 4 milyon euro seviyesinde bir yıl 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Livakovic de Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor Livakovic. Zaten Livakovic Fenerbahçe'ye gelene kadar Hırvatistan'dan hiç ayrılmamıştır. İlk yurt dışı deneyimi Fenerbahçe'ydi.
1: Çok
0: Yanılmıyorum.
1: umutluydum biliyor musun abi? O Dünya
0: Ya
1: Kupası'ndan geldiğinde
0: yine Dünya
1: almıştık ya.
0: Kupası'nda da iyi performans
1: Evet.
0: ortaya koydu. Ama işte
1: Olmadı ya.
0: Livakovic'in bir kulüp performansını ayırmak lazım.
1: Bir
0: Bir
1: de
0: de
1: Dünya
0: milli takım
1: Kupası.
0: performansını.
1: Turnuva
0: Çünkü
1: performansı.
0: Hırvatistan'da oyuncu belki kendisini yani hiç oradan yurt şehir dışına çıkmadı, ülke dışına çıkmadığı için buraya uyum sağlamakta biraz zorluk yaşadı. Livakovic kesin olarak gidiyor. Ona gelen teklif var. Orada bir zorluk yaşamayacaktır Fenerbahçe. Amrabat için hem Real Betis hem Olympiakos hem de Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Oyuncunun önceliği Real Betis'te devam etmek. Fenerbahçe'de gelen teklifleri değerlendiriyor. Diğer Diego Carlos Como'nun bir ilgisi var. Oyuncu da Como'da devam etmek istiyor. Ama işte bu yabancı senin elinde çok fazla yabancı oyuncu olduğu için kulüpler de bunun bilincinde ve senin elindeki oyuncu ya oyuncuyu göndermek zorunda olduğunu biliyor.
1: Biliyor, bunu da
0: Ve
1: sana
0: ona
1: karşı
0: göre de bunu
1: kullanıyor.
0: sana karşı kullanıyor. Ya bonservis bedeli ödemek istemiyor ya da çok uygun bedellerle ödemek istiyor. Oyuncu da bunun farkında. Mesela Diego Carlos şunu söyleyebiliyor. Diyor ki ben Como'ya gitmek istiyorum. Yani bana kolaylık gösterin. Eğer beni göndermiyorsanız da ben burada kalırım.
1: Maaşımı alırım.
0: Maaşımı almaya devam ederim, forma giymeye devam ederim. Benim için sıkıntı yok diyebiliyor. Yani bu anlamda Diego Carlos'un Como'yla bir ilgisi var. İlgi devam ediyor. Musabaya Premier

0: Lig'den ilgi duyan Ipswich Town kulübü ilgi duyuyor. Bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazır. Fenerbahçe de ise ama Premier Lig'den bir kulüp Premier Lig'den ilgi duyan kulüp var. Musabaya yine İngiltere'den başka bir kulübün de ilgi duyma ihtimali söz konusu. Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Bekao'ya yine büyük ihtimalle kiralanacaktır. Bonservisle satılacağını ben düşünmüyorum. Yine Süper Lig'den bir kulübe kiralanır ama bu kiralama da ancak şu şekilde olur. Yine Fenerbahçe yıl ücretinin bir bölümünü
1: Bir bölümünü ödeyecek.
0: karşılayarak olacaktır diye
1: Zaten
0: düşünüyorum.
1: finalde iş oraya dönecek gibi
0: Ama
1: geliyor
0: yok,
1: bana
0: orada
1: Efsun
0: bütün oyuncular da aslında bunu çok dikkat ediyorlar. Aslında Fenerbahçe'nin bu kadar oyuncuyla kalabalık bir kadroyla çalışmasının nedeni de elini güçlü tutabilmek. Yani bu oyunculara topuk yaylasına götürdü işte diyelim ki yurt dışı kampına götürdü. Yine çalışmalar burada başlayacak. Şunu da söylüyor Fenerbahçe yönetimi. Kardeşim ben bu oyuncuları sezon başlayana kadar transfer dönemi ne zaman bitiyor? O döneme kadar ben bu oyunculardan yararlanabilirim, değerlendirebilirim. Bu oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Yani burada da elini güçlü tutmak istiyor bu kulüplere karşı ama dediğim gibi ilk önce transfer teklifi gelen oyunculara gelen teklifler değerlendirecek. Semedo için Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu ifade ediliyor. Yine Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Osterwolde için aldığımız gibi bir teklif olmadığı yönde. Devre bir teklif vardı Osterwolde için.
1: Enteresan abi yani
0: Ama Osterwolde için şu
1: piyasasının
0: anda bir kulübe
1: olmaması.
0: gelen bir resmi teklif olmadığı yönde bir bilgi var. Ama ilerleyen süreçte belki gelebilir. Osterwolde'nin de ben ayrılacağını düşünüyorum.
1: Hazırlık maçında da mesela vücut dili de iyi değildi. Çok gergin,
0: Mutsuzdu,
1: agresif.
0: agresifti. Yani uyarılması gerekiyor. Bunu zaman zaman yapıyor. Hatta sarı kart gördüğü pozisyon sonrası hakem çağırmasına ama hakemin yanına gitmiyor. Geri gidiyor, şey yapıyor. Yani biraz mutsuz, agresif gibi gözüküyor. Ama burada hoca onu ısrarla istiyor. Hocanın kararına saygı duymak gerekiyor. Ama Nathan Aké'nin de dahil olduğu bir stoper tandeminde Osterwolde'nin de yedek kalacağını ya da ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü sol bek olarak da değerlendirmiyorum ama ben Tedesco döneminde hocaya sol bek oynamak istemediğini net bir şekilde söylediğini biliyorum. Hatta burada Asensio için de sağ kanat oynamak istemediğini söylemiştik. Asensio röportajında ne dedi? Ben de 10 numarada daha rahat
1: Evet.
0: hissediyorum kendimi dedi.
1: Mutlu mu
0: Çünkü
1: Asensio İrfan
0: Asensio
1: abi?
0: mutlu. Ya bu onun bak cümlenin ilk kısmını ben hatta sana yayında da dedim ya o kısmı
1: Evet.
0: keser şey yaparlar alırlar ama sonunda ne dedim? Teknik heyet için vazgeçilmez bir oyuncu. Yönetim için vazgeçilmez bir oyuncu. Ne kadar teklif gelirse gelsin hangi teklif gelirse Fenerbahçe oyuncu satmayı düşünmüyor. Bunu net bir şekilde dile getirdik. Ama videonun sadece bir kısmını alıp bunu verince insanlar yanlış alıyor. Oradan da tabii çok fazla tepki gördük. Ama şunu söyleyeyim Asensio dediğim gibi Fenerbahçe'nin ana omurgasını oluşturacak oyunculardan bir tanesi olacak. Zaten omurga belli. Skriniar, Guendouzi, Asensio ileride forvet işte baktığın zaman ana omurgayı oluşturuyorlar.
1: Ama senin tarzın mı abi? Yani şöyle bir şey var. Gerçekten söylüyorum bunu. Mesela bu Tedesco döneminde sen şeyi söylemiştin. Yerli oyuncuların mutsuz olduğunu. O dönemde takım iyi gidiyordu. Yani üst üste 3-4 galibiyet falan almıştı. Herkes sana saldırmaya başlamıştı. İşte takım iyi gidiyor. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun İrfan 25'te.
0: E sonunda
1: Halbuki sen...
0: söylemedi mi? Sonunda herkes aynı şeye denk
1: Ya,
0: gelmedi mi?
1: halbuki sen haberini veriyorsun. Habercilik yapıyorsun
0: Ama
1: yani.
0: sonunda herkes mesela o Tedesco konusunda ilk baştaki şeylerinde sonuçta söylediklerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Ama yani ben orada söylerken mutsuz gibi gözüküyor dedim yani yüz ifadesine ama sonraki dediğim gibi şunu da ekledik. Kesinlikle satılma gibi düşüncesi yok oyuncunun. Yani Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi Asensio'yu vazgeçilmez olarak görüyor.
1: Abi zaten düşünüyorum ben de atıyorum şu an.
0: Ya düşün orta sahaya baksana orta saha rotasyonuna yani Guendouzi, Kante'nin kaldığı süreçte. Hadi Kante kalmasa bile Guendouzi, İsmail Asensio üçlüsü. Guendouzi, Fred Asensio üçlüsü. Yani her halükarda çok güçlü bir orta saha rotasyonu var
1: Öyle ama
0: Fenerbahçe'de.
1: Kante çıkınca o denklemden bir böyle içim burkuluyor benim. Yani çünkü Kante Gendouzi ikilisi ya şimdi Kante evet Dünya Kupası'nda süre almıyor ama yani bizim ligimiz için gerçekten çok üst
0: Ama
1: düzey bir
0: şöyle
1: oyuncu abi.
0: doğru şöyle bir de bir geçeceğim. Bunu söylersem yine diyeceğim.
1: Söyle abi bir şey olmaz.
0: Yani
1: Alıştın artık linçle.
0: Gendozi Kante Asensio üçlüsü mesela
1: Tamam.
0: Kante'nin kalma ihtimali de var onu söyleyeyim ama hani Fenerbahçe yönetimi de değerlendiriyor.
1: Ya iyi bir teklif
0: İyi
1: gelirse
0: bir
1: göndeririz.
0: teklif gelirse değerlendirir. Artı bence sözleşmesinde de bir yeniden bir değerlendirme bir süreç mutlaka konuşulacaktır.
1: Evet, belki maaşında indirime
0: Maaşın
1: gitmesi.
0: indirim olmaz da mesela ekstra şeyler yani forma satışlarından işte gelir şeyi
1: Bize
0: var ya
1: kalsın.
0: yani o süreci mesela onu yeniden düzenleme gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi İsmail Yüksek Avrupa'nın 5 büyük liginin 4 tane ligden, İtalya Ligi, Almanya'dan, Bundesliga'dan, Fransa'dan, Lig 1'den orta hani kalbur üstü takımlardan ciddi transfer teklifleri var. İsmail Yüksek de 27 yaşında herhalde değil mi? 27 mi 28 mi?
1: İsmail Yüksek.
0: 27 yaşında
1: olması
0: lazım.
1: Bakalım abi hemen net yaşına.
0: 27 yaşına geldi.
1: 27 yaşında 99 doğumlu.
0: 27 yaşında. Dolayısıyla o da kariyerini işte Avrupa'dan bir teklif gelirse kariyerini Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak bakıyor. Ama diğer taraftan da bu yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncular çok önem kazanıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetinde İsmail Yüksek gibi kaliteli bir ismi bırakma gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Yüksek de kendisine gelen, Avrupa'dan gelen, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Kafasının bir tarafında Avrupa'da oynayabilirim düşüncesi var. Çünkü oyuncu 27 yaşına gelmiş. Onun için belki son şans. Son şans yani yine bir Avrupa'da forma giymek için. Gelen teklifler var. Ama Fenerbahçe yönetiminin şu aşamada İsmail'i bırakma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü yerli kalitesini, yerli oyuncu kadrosunu bozmak istemiyor. Güçlendirmek istiyor. Aksine mesela o bölgede şimdi Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosuna baksana yani. Şimdi kalede Mert Günok ve Tarık Çetin var.
1: İrfan Can'a yani
0: Mert
1: Müldür, gidecek zaten.
0: Mert Müldür milli takımın sağ beki. Evet. Levent Mercan sol bek bence iyi performans sergiliyor.
1: Bence de.
0: Orta sahada İsmail Yüksek var. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Oğuz Aydın var. Yani Fenerbahçe'nin bu yerli oyuncu Cengiz İrfan Can Kahveci var. Cengiz Ünder. Çağlar'ı saymadım bak mesela.
1: Evet onu fark et.
0: Mesela Çağlar var. Yani sonuçta baktığınız zaman çok güçlü bir yerli oyuncu kadrosu var. Ha bazı oyuncular performans anlamında...
1: Güç tartışılır da.
0: Ya bence güçlü. Şu anda bence hani Süper Lig'in en güçlü yerli kadrosu ben halen Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu.
1: Yani
0: İsmail Yüksek kalsa istemez.
1: İsmail Yüksek'i ayrı tutuyorum ben.
0: Kerem Aktürkoğlu da. Ya Kerem Aktürkoğlu bence haksız eleştiriliyor. Onunla ilgili Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu söylenmişti ama.
1: Doğru mu bu?
0: Şöyle söyleyeyim. Bir ilgi vardır ama kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'de mutlu. Ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Daha yeni baba oldu. Ve aile evet, düzeni ve bu kurul düzenini bozmak da istemiyor. Ve bu doğrultuda da Fenerbahçe'de mutlu ve ben Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda İsmail Kartal'la beraber çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum.
1: Olabilir. Ben de o konuda umutluyum. Çünkü İsmail Hoca'nın...
0: Ya ben bir de çok Kerem'e haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Yani Kerem geldiği ilk sezonda yine üzerinde bir baskı vardı. Sonuçta Fenerbahçe'ye geldi. Çok yüksek bir bonservis bedeli ödendi. Yüksek de yıllık ücret alıyordu. Ama hem çift gollü rakamlara ulaştı.
1: 15 gol 10 asist.
0: Önde 10 asist yani çift gollü çift rakamlı asistlere ulaştı. Şimdi böyle bir bence çok fazla Fenerbahçeli oyuncular özellikle YouTube'da aşırı derecede bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Yani ne bekleyebilirsin ki Kerem'den? Tamam daha iyi performans ortaya koyabilir. Ama şu aşamada baktığınız zaman Kerem'in dediğim gibi ben İsmail Kartal'la beraber daha iyi performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kerem'le beraber sadece Kerem değil yerli futbolcunun İsmail Kartal'la beraber performansının yükseleceğini düşünüyorum.
1: Sen konuş ben ışığını açacağım. Işığı evet. Söndü.
0: Evet yerli oyuncuların performansının yükseleceğini düşünüyorum. Bak yerli oyuncu mesela İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci'nin bu sezon özelinde daha farklı bir performans ortaya koymasını bekliyorum ben. Yine Cengiz Ünder. Cengiz Ünder 2 sezon kiralandı başka takımlara. Ve bu 2 sezon boyunca kiralayan takımlar onun performansından memnun kalmadı ve satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz için de son fırsattı. Bence bu fırsatı da iyi değerlendirdi Cengiz. Ve ben yeni sezonda Cengiz'in de bize artık farklı bir Cengiz izleteceğini, İsmail Kartal'la onun da performansını yükseleceğini düşünüyorum. Yani onun İsmail Kartal'ın dokunacak oyuncularda yerli oyuncular olacaktır. Onların performansı artacaktır.
1: Mert Hakan yandaş forma giyer mi sence bu sene? Yoksa bu sözleşme birazcık aidiyet ve temsilen yapılan bir sözleşme.
0: Kamp çalışmalarında iyi performans ortaya koyuyordu. Taktik çalışmalarda iyiydi. Ancak Mert Hakan'ın devam eden bir cezası var. Şimdi bu ceza indirilir. Bu ceza kaldırılır. O zaman Mert Hakan da bu kadro içerisinde mutlaka forma
1: Yani o
0: şansı bulabilir.
1: ceza almazsa diyorsun, yani cezası kaldırılırsa forma şansı
0: Yani
1: bulur
0: çok uzun
1: diyorsun
0: bir
1: sen.
0: periyot var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını düşünürsek Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'ne
1: İnşallah.
0: ben kalacağını da düşünüyorum.
1: Ben de bu sefer
0: Ondan sonra
1: gireceğimizi
0: bu
1: düşünüyorum.
0: kadar mali, yani bu yıldızlar kadrosuna baktığın zaman da bence Şampiyonlar Ligi'de kalması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii, bu arada.
0: Şimdi bu süreçte baktığın zaman ben hani yani bakıyorsun kadroya mesela. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. Kaç tane yıldız oyuncu sayabilirsin? Mesela Ederson,
1: Yıldız tabii ki yıldız.
0: Skriniar,
1: Yıldız, Ake,
0: Ake,
1: Yıldız, Kante,
0: Asensio, Guendouzi, Kante, Talisca,
1: Greenwood.
0: Greenwood,
1: Unutmayalım.
0: milli yıldızlar Kerem,
1: Evet.
0: İsmail. Yani baktığın zaman hem liderler takımı oluştu. Çok tecrübeli bir kadro. Aynı zamanda çok sayıda yıldız ismin olduğu da bir kadro. Fenerbahçe'nin kadrosu. O yüzden bu kadronun hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Şampiyonlar Ligi'nde kalabilecek güçte, hem ligde de şampiyon olabilecek güçte şu aşamada dahil. Ve Mert Hakan'ın da bu periyodu içerisinde, çok uzun süreli bir periyot, eğer cezası indirilir veya cezasının kaldırılması gibi bir durum söz konusu olduğunda, Türkiye Kupası da olacak. Yani bu süreç içerisinde zaman zaman bazı oyuncuların sakatlıkları, umarım yaşanmaz, sakatlıkları veya bazı oyuncuların performans düşüklüğü, düşme gibi bir pozisyon olduğunda Mert Hakan da kendine şans bulacaktır. Şimdi bununla ilgili tahkim kurulunun inceleme süreci devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir karar alınacak.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Yepyeni bir günün sabahında saatler 06.58'i gösterirken yine karşınızdayız. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. Haftanın son çalışma ve son iş gününde beraberiz. Herkese mutlu bir sabah dilekleriyle selamlarımızı gönderiyoruz. Ve günün 3 saat sürecek heyecanını başlatmış oluyoruz. Bugün yine birbirinden önemli konuklarımızla sizlerle zamanı paylaşacağız. Az sonra İlhan Uzundurukan hocam bizlerle birlikte olacak. Devamında sevgili Emine Erdoğan, spor psikoloğu, psikolojik akademi üzerine çok değerli saptamaları olan üstadımızla birlikte olacağız. Sonrasında kardiyoloji alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Hasan Güngör'e sorularınızı yöneltebileceksiniz kalp sağlığınızla ilgili. Ardından Ali Parlak, Okan Üniversitesi'nin değerli akademisyeni bizlerle birlikte olacak. Sonrasında sizin telefonlarınızı alacağız. 0533 265 3995'e Marmara Üniversitesi'nin kıymetli dekanı Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar'ın ardından FIFA kokartlı eski hakemler Deniz Ateş Bitnel gelecek ve son konuğumuz da halı saha milli takımı teknik direktörü Durul hocam olacak. Her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Efendim, beraberliğimizde ilk konuğumuza gidiyoruz. Hattımızda saygıdeğer isim Sayın İlhan Uzundurkan Hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
1: Bomba gibiyiz.
0: Harika. Peki, dilerseniz Dünya Kupası finaliyle başlayalım. Yarın bir üçüncülük, dördüncülük, daha doğrusu üçüncülük maçı var. İngiltere-Fransa, manşı karşı karşıya getirmiş coğrafyanın iki takımı. Neler söylersiniz onu soralım. Sonra da Arjantin-İspanya, Spanik final.
1: Vallahi işte aslında final... Yani finalde de olsalar yadırgamayacağımız iki takım üçüncülük, dördüncülük maçı yapıyor. Burada değerli İmker kardeşim sürekli maç biterken Deschamps'ın son burada bitiyor falan dedi ama üçüncülük, dördüncülük maçını unuttu. Orada Mbappe burada yarın 3 gol atarsa krallık yarışında falan. Oraları atladılar sanki oynanmayacakmış. Üçüncülük, dördüncülük maçı oynanmayacakmış gibi bir hava var. Maçın da saatinin gece 2'de galiba maçı saatte. Ama maç iyi maç. Yani hafta sonu olması itibariyle seyredilebilecek bir maç. Bence de çok zevkli olacak maçlardan biri. Dünya Kupası'nda ben İngiltere'de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Beklediğimden çok daha fazla. Fransa'nın da biraz hayal kırıklığı olmasına rağmen sonuçta da hani burada da bir kazanan üçüncü olacağı bir durum. Onun için çok da ülkelerin üzüleceği bir sonuç değil. Burada tabii Fransa en azından üçüncü olursa bir öncekinin şampiyonu, bunun da üçüncüsü olarak gene de başarılı olmuş olur. İngiltere olursa, İngiltere uzun yıllar sonra bir derece elde etmiş olacak. Onlar için de yine de bir teselli ikramsiz gibi olacak.
0: Evet, pazar günü saat 22'de de İspanya-Arjantin maçı var. Fransa-İngiltere maçı bir kez daha İlhan Hocam'ın da söylediği gibi gece 24'te, gece yarısı, çok klas bir mücadele olacak. Ve saat 22'de de pazar günü final var. Final için neler söyler Sayın Uzundurkan?
1: Final gibi final olacak. Çok ikisi de kupayı hak etmiş olarak bu finale çıkıyorlar. İspanya sadece bir gol yedi. Fransa'yı adeta bağlarını kopardı ve Fransa'yı elektriği kesilmiş, fişi çekilmiş bir takım haline getirdi. O kadar hani atlet oynamaya alışmış, sürekli oyunu domine eden Fransa'yı 90 dakika boyunca oldukça etkisiz, Fransa'nın bütün silahlarını etkisiz hale getirdi. Fransa maçın sonunda iki isabetli şut atabildi 91 ve 94'te. Onun dışında oyunda hiç yoktu ve o sırada zaten Fransa bu şutları, isabetli şutları attı. Yani birazcık oyuna hani son anda bir gol peşinde koşarken zaten İspanyol hoca staffı yanında birbirine çak yapıyordu. Öbür taraftan da Arjantin bu kaçıncı dönüş üst üste gitti denilen turlarda ya da oyunlarda rakibini yenerek müthiş bir geri dönüşte Messi'nin oyun içindeki oyun aklıyla diğer oyuncuların ona katkılarıyla çok görkemli bir galibiyetle geldi buraya da. Burada da şimdi diyelim ki İspanyollar yani 1-0 öne geçtiler. Onları garanti hale almayacak. 2-0 bile belki garanti olmayacak. Arjantin'den hep bir geri dönüş beklenecek. Bence çok basketbol koçu gibi hocaların kenardan oyuna müdahale ettiği bir maç izleyeceğiz. Çünkü iki hoca da oyuncu değişiklikleriyle oyunu farklı bir boyuta getiren, bunun üzerine çalışan iki hocanın takımı. Sanki herkes İspanyolları bir adım önde görüyor.
0: Bu arada İngiltere-Arjantin çekişmesi bitmiyor. Biliyorsunuz rugby'de de
1: Evet.
0: Dünya Şampiyonası'nda yarın İngiltere-Arjantin maçı var. Ve İngiliz milli takım koçu Steve Borthwick, başkentin 600 mil kuzeybatısı Santiago del Estero'da oynanacak maç öncesinde, daha doğrusu maçtan sonra takım Buenos Aires'te Obelisk anıtının hemen karşısında Plaza de la Republica'da kalacaktı. Demiş ki aman bizi taşıyın havaalanına yakın bir yere, yanarız. Çünkü İngiltere son şampiyon olduğunda özür dilerim, Arjantin son şampiyon olduğunda burada 5 milyon kişi sevinmiş efendim.
1: Yani tabii o sporlar Türkiye'de çok göz önünde olmadığı için çok bilinmiyor ama dünyadaki büyük spor organizasyonlarından biri o ve orada finalde iki ülkenin yıllardır süren bu Falkland Savaşı'ndan sonraki gerginliği de her zaman futbolda da ortaya çıkıyor. Onun için bu tür savaşlar umarım olmaz ve ülkeler birbiriyle dost olur.
0: Bu arada FIFA biliyorsunuz maç sonunda Las Malvinas son Argentinas diye bir pankart açmışlardı. Aslında Malvinas Falkland adalarının Arjantin'de yani İspanyolca'da karşılığı. Bununla ilgili bir cezai müjde başlatabilirmiş. Maç raporları değerlendiriliyormuş. Yıllar önceye götürdü beni bu hikaye. Siz de hatırlayacaksınız. David Beckham kaçırdığı bir penaltı sonrasında ona Alpay çok enteresan yaklaşmıştı. Daha sonra Alpay Aston Villa'dan aforoz edilmişti. Sorum şu olacak: acaba İngiltere'de oynayan bu 5 oyuncunun açtığı pankart sonrası bu oyuncuların da bir aforoz edilmesi gündeme gelir mi? İngilizler bu konuda çok sertlerdir biliyorsunuz.
1: Sertler ama yani o bize yaptıkları gibi o kadar yapmazlar. Bir de Alpay'ın yaptığı da bir garipti zaten biliyorsun. Burada pankart var, oradaki sözlü ve garip bir hareketti. Onun için ama hoş karşılanmayacağı da açık.
0: Peki, şimdi tabii konuşulan bir başka konu daha var. Bilmiyorum bu konuda fikriniz oldu mu? Ama BBC'de sabahleyin okudum. Maç sonunda Jude Bellingham, Arjantin'in yedek oyuncusu Valentin Barco'nun kafasına tokat atmış. Bu da çok konuşuluyor, özellikle Arjantin basınında.
1: Bilmiyorum yani görüntüde görüntü varsa
0: Görüntüsü var efendim.
1: bunda
0: Görüntüsü var.
1: yani görüntüde o tokat
0: Ya da okşamak
1: mıdır
0: mıdır?
1: işte ense hani yaparsın şeyde hani şakalaşırken ki o hareket midir? Ya FIFA o kadar politik oldu ki artık. Belki Trump der ki Arjantin kazanırsa boş verin ya. Ya da Arjantin'e kızıyorsa verin cezayı derse verir der. Yani Infantino'nun artık o konularda kin rüzgar nereden esiyorsa oraya göre karar verdiği açık.
0: Dünya Kupası'nın devre arası 24 dakika olacak. Madonna falan şarkı söyleyecek. Neler söylersiniz? 15 dakikayı geçemez diye bir FIFA kuralı var.
1: Ya 15 dakikayı geçiyor bizim ligde de bazen biliyorsun 17-18 dakikalara uzadığı var. Yani takımlar sahaya gelmedi. Tavuk atarlar sahaya. Tavuk atarlar onu yakalamaya çalışırken uzar o sırada konser biter. Şimdi tabii o kadar uzatmazlar diye düşünüyorum. Daha hızlandırırlar birazcık keserler orasını orasını ama anlaşılan ki 20 dakikayı bulacak. Dün Muhsin Hoca ile konuşuyordun, o söyledi Radyo Gol'de. İşte dedi ki oyuncuların tekrar ısınması gerekir o zaman. Bu süre uzun yani, öyle dertler çıkarsa tabii o arada mağlup durumda olana yarar, galip durumda olanı biraz bozar gibi bir şey var. Niye bu kadar araya hepsini sıkıştırıyorlar onu da anlamış değilim yani, niye yani o kadar konserler falan. O tribüne gelenleri için tabii çok önemli işler yaptı Amerika, bu organizasyonda oldukça başarılıydı. Tribünleri doldurmayı başardı çünkü Amerika'da da bilet fiyatları Amerikalılara göre ya da dolar kazanan insanlara göre de pahalıydı. Seyahatler pahalı olmasına rağmen tribünleri doldurdu. Orada büyük bir başarısı var. Burada da organizasyonu hani onu fark ettirmeden 20 dakikalarda falan çözer diye düşünüyorum.
0: Efendim,
1: O arada tabii bu sürenin uzaması yayıncı kuruluşların reklamdaki gelirlerini de artırır tabii.
0: voleybol sizin de çok büyük uzmanlık alanınız. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. hafta heyecanı Belgrad'da sürüyor. Ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya moralli başlamıştı. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyeti olan, 17 puanla çeyrek finale göz kırpan ay yıldızlı erkeklerimiz Filenin Efeleri şimdi de Ukrayna ile oynayacaklar. Ukrayna milli takımımızın bir basamak üzerinde 19 puana sahip. Ve maç 17.30'da ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Vallahi işte kızları yani şimdi
0: Kızlar da Perşembe günü
1: bu,
0: oynuyor biliyorsunuz Kanada'da.
1: evet, kızlar biliyorsunuz artık dünya sıralamasında üst sıralarda. Erkekler tırmanmaya çalışıyor. Erkekler de genelde bu Voleybol National Lig'de galiba ikinci ya da üçüncü sezonu. İlk sezonda çok başarısız geçti. Daha alışmak kolay değil oradaki düzeye. Yavaş yavaş tırmanıyor. Bu da zaman içinde kızlar gibi onlar da başarılı olacaklar çünkü oynaya oynaya oradaki tecrübeyle önemli bir şey. Sırbistan maçını kazanmaları önemli. Sırbistan voleybolda bir ekol, özellikle bayanlarda dünya şampiyonluğu falan var. Orada da işte Boskoviç var, şimdi Eczacıdan Vakıfbank'a giden Boskoviç'in önderliğinde. Kızlarda da Sırbistan'ın çok başarılı bir grafiği var. Erkeklerde dediğim gibi bu ligi oynadıkça daha da iyi olacaklar.
0: Enteresan bir haber var bugün TRT Spor'da. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutlay'ın oğlu Ömer Kutlay. Şimdi 17 yaş altında 28 sayı, 6 rebound, 9 asistle maçların adamı seçilip en iyi 5'te yer almıştı. Şimdi de 20 yaş altı milli takımına çağrıldı. Aynı yıl hem 17 hem 20 yaş milli takımında oynayan isim olarak tarihe geçiyor.
1: Tabii burada babasının genlerini almış ve babası gibi parlak bir oyuncu. İbrahim Kutluay 17, 18 yaşında Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu ligde büyük iş yapmıştı. Hatta hatırlıyorum, üçüncü devreye çağırmıştık biz futbol programına. Rıdvan, İlker, Yasin, ben yapıyorduk temsil videolarında. Hiç unutmam, İlker Yasin dedi ki İlhan bu kim dedi. Dedim ki kime benziyor, boyuna bakarsan dedim. Ne işi var bizde basketbolculuğun dedi. Şampiyon oldu Fenerbahçe. Ha, o zaman onu bir 15 dakika alalım sonunda diye. Oradan hatırlıyorum. Ömer Kutlay'da oldukça başarılı, izledim ben maçlarını. Hatta babasından biraz daha da cesur. Maçta ona öyle geldi tabii. Mecburen sorumluluk almasını gerekti. Çünkü artık maç kopuyordu ve üçlükleri atması lazımdı. Çok attı ama sonunda yoruldu. Bir iki son tercihinde Finale çıkmayı kaybettiğimiz maçtan söz ediyorum. Ama skorer bir oyuncu, playmaker da oynuyor. Takım zorlandığında her şeyi yapıyor. Şimdi de tabii orada bu kadar yüksek bir performans gösterebilir mi? 20 yaşla 18 yaş altı, 17 yaş altı arasında baya bir fark var fizik olarak. Ama direkt oynamasa da zaman zaman oyuna girip kenardan katkı verecektir.
0: Peki, Galatasaray'la başlayalım hızlı hızlı. Galatasaray bugün saat 10:21'de Ümraniyespor'la oynuyor ve Sports Plus'ta naklen yayınlanacak bu maç. Icardi gitti. Tek bir transfer gözüküyor. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Bir Galatasaray tabii Icardi'yi yolladı. Bu sene şampiyon olamazsa bütün şey Icardi'yi yollarsam böyle olura gelir.
0: Ama çok da sevimli değil taraftarlar. Yani o gitti iyi oldu modundalar.
1: O öyle olmaz işte o gün gelince. Zaten bunu bilerek Dursun Özbek tutmak için çok büyük mücadele verdi. Ama sonuçta para ve Galatasaray'ın bence parası yok.
0: Yok mu?
1: Evet, Galatasaray'ın parası yok. Galatasaray zaten geçen yılki bütün gelirini Osimhen'e verdi. Şimdi yüksek büyük kadrolu ve Galatasaray'ın şu anda formasındaki sponsorların çoğu yok. Hepsini pazarlamaya çalışıyor, bankalardan kredi bulmaya çalışıyor. Kredi bulabilmesi için bu sözleşmeleri bankalara tebrik etmesi, göstermesi, vermesi gerekir. Ama benim bildiğim bir sırt ve göğüs var. Onun dışında formanın işte şortun önü, arkası, konçlar, işte koltuk altındaki bölüm falan hepsi boşta. Gelecek yıl sonunda da bu sene son Ramsstad isim hakkı da bitiyor. Onu da pazarlamaya çalışıyor işte 5 yıllığına birine vermeye çalışıyor. Ve gayrimenkul gelirleri de geldi bitti. Geçen yıl harcandı, şimdi inşaatlar başlayacak. İnşaatlar hani topraktan satım ya da işte inşaatların bir belli bir düzeye geldiğindeki satışlar başlayınca oradan da bir para gelecek ama şu anda sıcak paraya ihtiyacı var. Elindeki oyuncular da zaten oynayabilecek yani takımın as oyuncuları. Şimdi Icardi'nin yerine John Duran'ı kiralayacak diye biliniyor artık. Bir de Mertens'in pozisyonuna birini bulmaya çalışıyor. Galatasaray'ın aşırı da bir transfer şeyi yok. Derdi de yok.
0: Trossard geldi ve 5000 kişi önünde imza attı Beşiktaş'a. Beşiktaş önemli transferlere imza attı. Neler söyleriz? Son 3 dakika içindeyiz efendim.
1: Yani Beşiktaş şimdi bunları yapıyor ama dediğim gibi yani Fener Galatasaray arasındaki bu çetin mücadelede onun hedefi Trabzon'u geçmek olabilir ama Trabzon da iyi transferler yaptı. Böyle olunca Fener Galatasaray 1-2 Beşiktaş Trabzon'da 3-4 maç sıralama için oynayacak. Yani oradan sıyrılmak kolay iş değil ne Trabzon için ne Beşiktaş için. Yani geçen yıl Trabzon denedi, nefesi yetmedi. Beşiktaş da dener belki ama yetmez çünkü hocası yeni, takım yeni. Oradan öyle süper bir başarı çıkmaz yani bu sezon için en azından.
0: Dün Fenerbahçe Greenwood'u getirdi, İstanbul'a geldi. Neler söyleriz Greenwood için? Ve bu arada Paul Onaçu'yu istiyormuş Fenerbahçe. Eğer olursa muazzam bir transfer olur.
1: Ya ben 2 yıldır söylüyorum ya git Trabzon'dan Onaçu'yu al. Geçen yıl almış olsa geçen yıl şampiyon olacaktı. Yani niye bu kadar bu işte ve Onaçu şey tesisten çantasını toplamaz. Yani öyle gitmez yani öyle gelir. Hani uçak kaçta deyip gelir koşarak gelir Fenerbahçe'ye yani. Yani hani vedalaşma falan hani ben sizden ne alacaktım ne verecektim falan bakmaz yani. Bence çok akıllıca bir şey ve bence basıp parayı, yani Galatasaray Uğurcan'ı alırken delice bir para ödedi falan dediler. Sonra da ortaya çıktı ki yani iyi bir transfermiş. Parayı bonservise verdi, Uğurcan'a az verdi. Burada da bonservise parayı vereceksin, Onaçı'ya daha az verdiğinde aslında oldukça, yani Kante'ye ödediğinin yarısına seni şampiyon yapacak, yaklaşık 30 gol atacak bir adamı transfer etmiş olacaksın. Bunu niye görmüyorlar 2 yıldır anlamak mümkün değil.
0: Efendim, birkaç soru var, hızlı hızlı onları sorayım, son bir dakikanın içerisindeyiz ama sosyal medya ve çevremde herkes İspanya'yı tutuyor, futboldan mı siyasi mi demiş Süleyman Bitmez.
1: Ya İspanya'nın bu Filistin duruşu falan, oralardan İspanya Başbakanı oldukça büyük bir sempati kazandı Türkiye'de, onun da etkisi var.
0: Evet, Icardi ile ilgili çok soru var, Mustafa ve Fatma'dan gelmiş, zaten Icardi konusuna açıklık getirdiniz.
1: Evet, yani ben olsam ben yine de bir rakama ikna edip tutmaktan yanaydım ama dediler ki kolay maçlarda gol attı. Kolay maçlarda gol atamayan golcüler de biliyoruz biz. Onun için yani tutulabilirdi. Ama çok tutmak, başkan dışında kimse tutmak istemedi anladığım kadarıyla. Okan Buruk da dahil olmak üzere.
0: Efendim, son sorum Zeki. Juventus'a gitti. Ne dersiniz? Juventus'ta iki Türk olacak. Kenan ve Zeki.
1: Tabii Zeki'nin Dünya Kupası'ndaki performansına bakarak biz nasıl gitti diye düşünebiliriz. Ama Zeki yıllardır Avrupa'da oynuyor ve iyi takımlarda oynadı hep. Bence fena bir bek değil, kanat bindirmesi iyi olan bir oyuncu. Onun için iyi, hayırlı olsun. Hem de İtalya Ligi belki bu sayede bir açık kanalda yayınlanmaya başlar.
0: Bu arada Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de şekillendi. 21 ve 28 Temmuz'da Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi geçerse Fenerbahçe, rakipleri Belçika'dan Saint-Gilloise, Çekya'dan Prag, Avusturya'dan Graz, İskoçya'dan Harz, aman o gelmesin şeklinde, ya da Nek Nijmegen olabilirmiş. Tabii Saint-Gilloise, Sparta Prag, Sturm Graz, Harz maçlarının galipleri olacak burada.
1: Vallahi hepsi zor, bakmayın sezon başı olduğu için ve Fenerbahçe'nin bu tür maçlardaki karnesi de oldukça zayıf olduğu için zor maçlar, hepsine çok dikkat etmek lazım ve iyi hazırlanmak lazım. Bu tür maçlarda Fenerbahçe ve Türk takımları genelde çözülüyorlar. Onun için çok dikkat etmek lazım.
0: Türk takımı demişken Başakşehir'in rakibi de Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Inter Turku olmuş, Finlandiya temsilcisi. İkinci eleme turunda temsilcimizle oynayacak.
1: Başakşehir biraz gider, Nuri Şahin oraya önem veriyor çünkü.
0: Dün de TRT Spor'daydı Nuri Şahin, biliyorsunuz.
1: İnşallah Nuri Şahin'in yolu biraz daha açık olur.
0: Var mı efendim başka açıklamak istediğiniz benim yerim?

0: bıraktın.
1: Yok, herkese iyi hafta sonları, sana da iyi yayınlar.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
1: Ben de.
0: Sayın İlhan Uzundurukan bizlerle birlikteydi. Reklam arası, ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda bir psikolog, çok değerli bir isim, öğretim görevlisi 9 Eylül Üniversitesi'nden Sayın Emine Erdoğan Hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Hocam, insanlar hayatlarında hep gerçekliği ararlarmış. Yani son okuduğum kitaplardan birinde şöyle diyor: hayat gerçeklik esasları üzerine kurulmuştur. Gerçeklik sekteye uğradığında insan hayatında da büyük kırılmalar yaşanır diyor. Galatasaray'ın en büyük gerçeklerinden biri Icardi'ydi. Ama futbolda gerçeklik ilkesi pek iş yapmıyor ve Icardi ile yollar ayrıldı. Şimdi az önce Sayın İlhan Uzundurukan da söyledi. Eğer bu yıl olumsuz bir sonuç olursa taraftar bunu Icardi'nin gidişine bağlayabilir dedi. Ama kimi taraftar da sosyal medyada Icardi'ye o kadar çok başarıya rağmen çirkin ifadeler kullandı. Galatasaray kulübü ise mükemmel bir videoyla ve mükemmel bir yazıyla uğurladı. Neler söyleriz bu konuda?
1: Şimdi bu konuda şöyle ki, Icardi gerçekten çok önemli ve değerli bir oyuncu. Sadece Galatasaray taraftarları açısından da bakmamak gerekiyor. Ama futbolun bence asıl gerçeği, bir oyuncunun transfer olabileceği, emekli olabileceği, gidebileceği, bu zaten bütün meslek dalları için de geçerli bir şey yani. İyi bir takım oyuncusunu her zaman kaybedebiliriz veya kazanabiliriz. Şimdi insanlar zaten her şeyi bir sonuca bağlamak isterler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha doğru ifade etmiş olurum. Yaşanacak olan ve yaşanan her şeyi birinin sorumluluğu altına tutmayı tercih ederler. Şimdi başarı yakalarlarsa Galatasaray taraftarı yine bu sene, bunu Icardi'ye bağlamayacaklardır. Atıyorum X oyuncusuna, X kişisi takım kaptanı olduğu zaman ona bağlayacaklardır.
0: Osimhen oldu takım kaptanı, dün açıkladılar.
1: Evet. Yani bu sene de atıyorum veya gelecek kupada Osimhen'e bağlarlar. Ama eğer başarısız olurlarsa da bu başarısızlık büyük bir ihtimalle Osimhen'in başarısızlığı olacak. Icardi'nin gidişi olacak. Verilen bir takım kendilerince yanlış kararlar olacak. Çünkü başarısızlığı psikolojik olarak bir başkasına itelemek zaten insan varlığının doğasında olan bir şey. Bu sebeple çok da öngörülebilir şeyler aslında. Oyuncuların da kendilerine bunları önceden görerek psikolojik olarak hazırladıklarına inanıyorum.
0: Peki, futbol sizce siyasi bir figüre özellikle 21. yüzyılda çok fazla mı dönüşmeye başladı? Bu soruyu şunun için soruyorum. Arjantin 2014 yılında Slovenya ile oynadıkları hazırlık maçında benzer bir pankart açmıştı. Aynı Dünya Kupası'nda İngiltere'yi yendikleri maçta olduğu gibi.

0: Arjantin'deki karşılığı Malvinas. Ve bu biliyorsunuz pankartı açanların 5 oyuncunun tamamı da İngiltere'de forma giyiyor. Ve konuyla ilgili hem FIFA hem de İngiltere çok sert bastırıyor ceza almaları konusunda. Futbol çok mu siyasileşti? Ne dersiniz? Özellikle mesela Amerika'daki Dünya Kupası finale gidiyoruz. Pazar günü final heyecanı yaşanacak. Çok konuşuluyor. Scaloni'nin, Arjantin koçunun açıklaması var, teknik direktörünün. Bu sadece futbol maçı, abartmayın demiş. Ama ne dersiniz?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Dünyadaki her şey, yani sadece futbol değil, o yöne doğru gidiyor. Yani insanlar her şeyin altında siyasi bir anlam aramaya başladı diyeyim. Sadece bu geçmiş yıllara göre daha göze batar oldu ve biraz da böyle bir döneme denk gelindiği için bence bu şekilde algılanıyor. Belki bundan 50 yıl önce başka bir şekilde algılanırken başka bir konsept dünyada daha gündem haldeydi ve spor dalları, müzik, sanat o anlamın içeriğinden etkileniyordu. Bu yılda siyasete denk geldi gibi bir durum söz konusu. Bu siyasileşme sadece dediğim gibi futbolda değil, çoğu alanda var ama şimdi futbol çok büyük bir pazar ve dünyada en çok rağbet gören spor dallarından biri. Hatta büyük ihtimalle en çok rağbet gören spor dalı. Bu sebeple insanlar vermek istedikleri mesajları, büyük adımları burada atmakta sakınca görmüyorlar. Burada bazı şeyleri göstermekte. Çünkü biliyorlar ki illaki ses getirecek. Bu sebeple de futbolu bir araç olarak kullanıyor olabilirler. Yani futbol siyasileşti mi? Belki futbolu araç olarak kullanarak siyasi mesaj verdiler mi? Kesinlikle. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz bence.
0: Peki şimdi birazcık da topluma bakalım. Bizim konumuz hep spor oluyor ama topluma baktığımızda, toplum dinamiklerine baktığımızda toplumun içerisinde özellikle genç nesille ilgili zaman zaman sohbet ediyoruz. Z kuşağıyla, şimdi işte alfa kuşağıyla ilgili. Z ve alfa kuşağını nasıl görüyorsunuz? Çünkü önümüzdeki hafta üniversite sınavları açıklanacak sonuçlar. Onlara nasıl bir yol göstericilik ortaya koyarsınız? LGS sınavı geride kaldı. Alfa kuşağı da LGS sınavını tamamladı. Onlarla ilgili görüşleriniz nedir?
1: Öncelikle umuyorum ki herkesin sınavı güzel geçmiştir ve herkes gönlünden geçen yere, istediği yere yerleşir. Bunu üniversite, gelecek üniversite öğrencilerimiz için söylüyorum. Liseye geçecek olan öğrencilerimiz için de umuyorum ki başarılı, eğlenceli çocukluklarını ve ergenliklerini doya doya yaşayabilecekleri, zorbalığa uğramadıkları iyi lise yılları geçirirler. Çünkü bence bir insanın geçirebileceği en güzel yıllar olarak ben tanımlıyorum o yılları. Nasıl bir yol göstericilik izleyebiliriz? Yani hayatın en komplike olduğu, yani aslında en güzel zamanlarla beraberken en çok belirsizliğin de olduğu zamanlar. İnsan bir şeyler yaptığını ortaya koymak istiyor, göstermek istiyor. Ama bunun için yeterli mesela maddi durum olmayabiliyor. Çünkü öğrenci kendi parasını kazanmıyor o an vesaire. Hayallerini peşinde koşmaktan vazgeçmesin hiç kimse. Ve yanlış yaptıklarını düşündükleri anda da değişime de açık olmalarını önereceğim. Yani bir işe başladığınızda o işin size uygun olmadığından kesinlikle eminseniz bunu değiştirmekten korkmayın. Bunu da üniversitede bir bölüme yerleşip daha sonrasında memnun olmayıp değişimden korkan, başka bölüme geçmekten korkan öğrencilerimiz. Belki çok uzun vadeli bir öneri olacak ama bu şekilde söyleyebilirim. Yani kesinlikle hiç kimse değişimden korkmamalı. Özellikle bu Türk olduğumuz için geleneksel aile yapısına hakimiz. Başladığımız işi bitirme, başlandı bir kere olur mu? Yani evlilikler de bu şekilde ilerliyor bizim toplumumuzda. Ama yeni jenerasyon bunu güzel kırmaya başladı. İyi kırıyorlar yani. O açıdan da takdir ediyorum hepsini.
0: Kabullenmişliği yoğun mu yaşıyoruz?

0: Çok yoğun yaşıyoruz, çok fazla yoğun yaşıyoruz. Yani kişinin kendi iradesini, kendi geleceğinin karar vermesinin ötesine geçerek yaşıyoruz. Ya başladık bir kere, bitirmemiz lazım gibi. Halbuki başlamamış bile olabilir, başlangıç noktasında bile olmayabilir o kişi. Ama hayır, yani illa o bölüme yerleşsin, evlen. Ay pardon, bölüme yerleşsin, o bölümü bitir. Şu kişiyi seçtin, onunla evlen. Yani bu şekilde olmamalı. Hayat bu kadar rigid kurallarla ve esnek olmayan bir lastik değil. Tam tersi, çok nereye çekerseniz oraya gidebilecek bir şey. Tabii ki bazı insanların gerçekliği de bu değil. Onu da kabul etmek lazım. Ama ne şartlarda kimler neleri değiştiriyorsa herkes bunu yapabilir. Belirli ölçüde de olsa yapabilir.
1: Emine Erdoğan hocamla birlikteyiz 9 Eylül Üniversitesi'nden. Peki asıl soru şu tabii, herkesin aklına gelen ya da en çok konuştuğu mesela çok büyük maçları geride bırakıyoruz Dünya Kupası'nda ve maç bitimlerinde sporcu psikolojilerine baktığınızda nasıl bir gözlemlemenin içerisine giriyorsunuz? Özgüvenler, aşırı özgüvenler, kötü performans sonrasında zihinsel yıkımlar ve bu yıkımları ya da bu üzüntüleri çok hızlı atlatmak zorunda oldukları bir süreç. Çünkü ligler başlıyor ya da işte Avrupa Şampiyonası maçları başlayacak.
0: Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Bir insan profesyonel kariyerini futbol üzerine kurmaya başladığında zaten çok küçük yaştan itibaren eğitimlerle bu raddeye geliyorlar. Yani birdenbire 30 yaşında futbolcu olmuyor insanlar. Yani dünyanın çoğu yerinde görülmüş bir şey değil. Sanıyorum ki hatta hiç görülmüş bir şey olmaması gerekiyor ama zaten küçük yaşlardan itibaren başladıkları için gerekli psikolojik desteği ve şu şekilde kendini eğitme eğitimini almış oluyorlar bir noktada. Mesela bir psikoloğa giden bir insan artık az çok nasıl terapi yapabileceğini de öğrenir. Çünkü psikoloğa gitmek sadece kendi ruh sağlığınızı iyileştirmekten ziyade ruh sağlığı nasıl iyileştirilir adı altında verilen ufak da bir eğitim olmuş oluyor. Bu sebeple futbolcular zaten buna dayanıklı oluyor. Ha, bu demek değil ki her yenilgiden sonra demir gibi bir psikolojiyle sağlam gümbür gümbür çıkacaklar. Tabii ki de bazı çökmeler, hatta daha ileri depresyona kadar gidebilir ama yine bu futbola özgü bir şey değil. Bu her meslek dalında olan bir şey. Yani bir mühendislik firmasında da başarısız bir iş olma olasılığını kabul ederek zaten insanlar o projede çalışmaya devam ediyorlar. Keza bir psikolog karşısındaki danışanını %100 iyileştiremediğini fark ettiği anda ve belirli zaman aşımına uğradıysa başka bir meslektaşına yönlendirmek zorunda kalıyor. Bu başarısızlık demek değil. O gün yeteri kadar efor sarf etmemek ya da spor açısından konuşuyorum. Doğru taktikleri izleyememek, karşısındaki rakibi veya psikolog açısından bakacak olursak karşısındaki danışanla belki tam uyuşamamak da olabilir. Bu sebeple aslında çoğu kişiden de sağlam psikolojileri var sporcuların genel olarak. Kendilerini galibiyete de yenilgiye de yani kazanmaya da her şeyi hazırlıyorlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Psikolog sevgili Emine Erdoğan'la birlikte olduk.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: burası. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, hepimizin heyecanla beklediği ve her cuma günü bu saat diliminde bizlerle birlikte olan Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi yurt dışında bile bizi yalnız bırakmadınız. Şükranlarım her size.
1: Her zaman hocam yanınızdayım, her zaman.
0: Gece hocam, gündüz. Nasıl bir Dünya Kupası oluyor? İspanya-Arjantin finaline ne dersiniz?
1: Vallahi hocam çok güzel bir maç oldu. Gerçekten ben hatta 60. dakikada şöyle bir cümle kurdum. Oğluma dedim ki ya Messi dedim hiç yok. 60 dakika oldu dedim. Hiç spiker hani normalde Messi diye şey yapar ya, bağırır ya.
0: Evet.
1: Messi hiç ortada yoktu. Bir anda Messi ortaya çıktı. Ama ikinci goldeki şeyi çok dikkat etmek gerekirse hocam, 39 yaşındaki bir futbolcunun o topa nasıl bastıp nasıl arkasından gelip nasıl alıp döndüğünü, yani çok şey öğrenmek, çok şey anlatıyor hocam o ikinci golün olduğu şey.
0: Sol ayaklı bir oyuncudan sağ ayakla adrese teslim. Bu arada 2 metre boyunda, 1.96 boyunda 3 oyuncunun üstünden atıyor o pası. 1.74'lük bir oyuncu ya.
1: Aynen, geçen haftaki maçta da kornerden de benzerini attı biliyorsunuz hocam. Ondan sonra dikkat ederseniz son 6 dakika İngilizler içeriye orta yapmaya çalışıyorlar. Böyle garip garip ortalar yapıyorlardı. Çok dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yerden böyle işte gelişine vurmak deriz ya biz bizim ülkede. Böyle yani kalitenin nasıl ortaya, yani inanılmaz bir şey ya hocam. Yani yetenek hiçbir zaman kaybolmuyor yani. Mesela Ronaldo şu an onun acısını çekiyor zaten. Ronaldo çok yetenekli bir adam değil ama çok çalışkan bir adam. Çalışmanın ürünüdür. Ama Messi yetenektir. Yetenek 39 yaşında da olsa yetenek kalıyor. Ama fizik güç biliyorsunuz mutlaka azalacaktır. Yani istediğiniz kadar çalışın. Orada hani sporla ilgili çıkardığım mesaj budur benim yani. Yetenek çok başka bir şey hocam.
0: 43 yaşında oynar mı Messi bir sonraki Dünya Kupası'nda?
1: Yok, bence oynamaz artık ya. Messi'nin o kadar devam edeceğini ben düşünmüyorum. Ronaldo gibi değil o adam. Ya onun, ya Ronaldo'nun tek amacı var, ben öyle biliyorum. 1000 gol atmak. Bir de oğluyla aynı takımda oynamak diye bir amacı var diye biliyorum ben. Ronaldo devam etmek ister ama bence Ronaldo da zarar veriyor artık milli takıma. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hocam da. Yani takımı yavaşlatıyor gibi geliyor bana. Herkes ona oynamaya çalışıyor ya da oynamamaya çalışıyor artık. Onlar da durumun farkındalar. Sanki Portekiz biraz böyle, zaten çok iyi bir kadrosu da yok. Arjantin gibi değil. Hep Dünya Kupalarında böyle karşılaştırılıyor ya, işte Portekiz Dünya Kupası'nı alır. Bence çok yakın zamanda mümkün görünmüyor hocam.
0: Peki hocama kalp sağlığıyla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. 0533 265 3995 üzerinden. Ama önce Trossard'ı sormak isterim ben. Binlerce kişi karşıladı. Çok da güzel bir hocam. Film yapmışlar. Filmi seyrettiniz mi?
1: Vaa, seyrettim hocam yani. İnanılmaz bir. Bir de onu yapmadan paylaşmadan bir iki tane paylaştılar. Biz de böyle heyecanlandık. Başka bir futbolcu mu geliyor acaba diye. Sonra tabii hatta yorumları falan okudum ben hızlıca. Trossard'ın klibi dediler ama çok güzel yapmışlar. Orada bir Güney Afrika haritası detayı var. Dikkat ettiyseniz Murat Boz'un arkasında. O benim çok dikkatimi çekti. Bütün tabii sosyal medyada da herkesin dikkatini çekmiş. Ondan sonra işte Salah detayı mı diye bir konuşuluyor. O Güney Afrika göndermesi. Hatta dün Trossard'ın imza töreninde Salah'ı getir bize başkan diye attı taraftarlar. Ama tabii Salah'ın yaşı, verilecek para, Beşiktaş'ın o kadar borcunun içinde, hani biraz da mantıklı düşünmek lazım hocam.
0: Hocam Icardi gitti.
1: Gitti. Vallahi çok ona üzüldüm biliyor musunuz hocam? Yani ben
0: hocam Uğur Karakurtçu ağladı yayında biliyorsunuz.
1: Onu görmedim ama ben bir Beşiktaşlıyım ama hani bütün takımları severim, yaparım, futbolu çok seviyorum çünkü. Ben bile oldum, böyle içim buruk oldu. Adam gerçekten birçok çocuğun Galatasaraylı olmasına sebep olmuştur yani. Hani bizim çocukluğumuzda da hep böyle birileri vardır rol model alıp o takımı tutmamızı sağlayan. Mesela bizim dönemimizde Süleyman Seba'ydı. Biz futbolcuyu çok bilmezdik, hep Süleyman Seba konuşulurdu. Büyüklerimizden, biz Süleyman Seba'dan dolayı ben Beşiktaşlı olmuştum mesela. Icardi binlerce çocuğu Galatasaraylı yaptı ve gitti.
0: Sayın Profesör Doktor Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Hocam bir de Fenerbahçe sorayım. Greenwood İstanbul'a geldi. Mason Greenwood.
1: Onlar da çok güzel transferler yapıyorlar. Ama işte Fenerbahçe'nin artık ben çok istiyorum Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını. Umarım tabii ilk maça yetişmeyecek, mümkün değil, öyle görünüyor. Başarılı olacaklarını düşünüyorum bu sene. Güzel transferler yaptılar. Bizim amacımız şu, hani bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. Güzel futbolu izlemek istiyoruz. Yani ben bütün takımların maçlarını da izliyorum. Kaliteli bir lig olsun, ligin şeyi yükselsin. Hani piyasa değeri de sonuçta, görünürlüğü, piyasa değeri, onlar yükselsin. Ve hakemler, hatalar, işte kavgalardan daha çok futbol konuşulsun. Bizim tek beklentimiz o hocam şu an.
0: Hocam gelelim kalp sağlığı ile ilgili sorulara. Buyurun. 0533 265 3995'e gelen sorular var. Bu sorulardan ilgili ben kendimle ilgili sorayım. Şimdi tabii siz de vakıfsınız konuya. Annemle ilgili yaşanan süreç, sürekli kontrollere gidiyoruz, geliyoruz, baktırıyoruz. Şunu merak ediyor. Mesela yumurta yiyor, acaba yemeli miyim diyor. Tereyağı yiyor, acaba yemeli miyim diyor. Tam tuz ekecek, sakın ekme diyoruz. Kahveyi eline alıyor, aman uzaktır diyoruz. Hocam bu beslenme hakikaten bu tip olaylarda bir anda her şeyi değiştiriyor.
1: Aynen. Hocam çok basit bir şeyden bahsedelim. Üç beyazdan uzak duracak anneniz. Un, tuz, şeker.
0: Hepimiz için.
1: Bu bir gerçek. Hepimiz için. Tabii. Bütün belli bir yaşın üzerinde, yani normalde çocukluktan gelmesi gerekiyor bunun. Üç beyazdan uzak duracağız. Mümkünse akşamları ağzımızdan hamur geçmeyecek. Yani poğaça, börek, işte ekmek, ne derseniz deyin.
0: Hocam ekmeği, Türk halkının yarısını bitirdiniz.
1: Yapacak bir şey yok. İki, tereyağını kaliteli, organik yapıldıysa haftada iki gün yiyebilirler ama mümkünse zeytinyağı öneriyoruz. Ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kalp hastalarında çok ağır bir ritim bozukluğu yoksa, böyle tetikleyen, iki fincana kadar kahveye izin veriyoruz. Kalp damar sağlığı için kahve çok önemli. Özellikle filtre kahve, ikinci sırada Türk kahvesi gelir. Ona izin veriyoruz. Onun dışında haftada en az 5 gün 1 saat egzersiz, işte 40 dakikası yürüyüş, bisiklet, yüzme, 20 dakikası işte kas direncini geliştirici direnç egzersizlerini eklerlerse çok daha mutlu olurlar. Yabancı maddeden uzak durduklarında, bir de uyku kalitesini düzene soktuklarında, günlük en az 7-8 saat uyuduklarında ve Akdeniz mutfağı, sebze ağırlıklı beslendiklerinde işlerin yolunda gittiğini göreceklerdir.
0: Hocam peki mesela 40 yaşına kadar spor yapmamış biri 40 yaşından sonra düzenli spora başlıyor. Olur mu öyle?
1: Tabii başlayabilir. Spora her yaşta başlayabilir ama çok ağır spora başlayacaksa mutlaka bir kalp kontrolünden geçmesini istiyoruz. Çünkü istenmeyen olaylar yaşanabiliyor şeyde, o ağır antrenmanlar sırasında. Onun dışında hiçbir engel yok. 80 yaşında da spora başlayabilir, yeter ki başlasınlar.
0: Peki son yıllarda kalp hastalıklarında sizi endişelendiren bir değişim var mı? Bu da benim kendi adıma son sorum olsun. Sonra
1: evet. 533. Bizi endişelendiren en önemli değişim kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve yabancı madde kullanımı da biliyorsunuz. Dünya genelinde artıyor. Elektronik sigara dahil yabancı maddeden kastım, yani vücudumuza giren yabancı madde olarak, sadece uyuşturucu olarak söylemiyorum bunu. Bizim özelimizde en çok korktuğumuz bu üçgen damar hastalıkları riskini arttırıyor.
0: Hocam standart sporcu taramasında EKG normal olsa bile gözden kaçabilecek bir durum olur mu? Bunları yakalamak için ekokardiyografi ya da kardiyak MR ne zaman şart hale gelir demiş sevgili Hasan.
1: Aynen. Çok güzel, çok güzel bir soru bu. Ben bunu geçen ay daha aile hekimlerimize anlattım. Biliyorsunuz aile hekimlerinden alınıyor bu tür raporlar. Hocam sporcu taramasında Amerikan kılavuzları ve Avrupa kılavuzları 3 tane şey öneriyor. İyi bir anamnez, EKG ve fizik muayenede anormal bir üflüm duymuyorsanız çocuğu spora verin. Bu üçü bile %99 oranında bizim başımıza bir şey gelmesini engelliyor düzgün yapıldığı sürece. Eğer EKG'de bir şeyden şüphelendiniz, kalpte üfürüm duyuyorsunuz, stetoskopla dinlediğinizde, o zaman ekoya gönderiyoruz. Kalp MR'ı En son bizim çok ekstrem durumlarda istediğimiz bir tepkiktir.
0: Peki, bir Beşiktaş'tan gelmiş. Hocam sağ kanatta Muhammed Salah gelir. Forvet'e de Vlahovic olursa biz bu sene kalp sağlığımızı nasıl koruruz demiş.
1: Hocam kalp sağlığımızı koruruz. Şöyle onu söyleyelim biz. Fenerbahçeliler biliyorsunuz kanser oluyor. Beşiktaşlıların hepsi damar hastasıdır. Bu gerçektir. Ben bir tane doğru düzgün damar olan Beşiktaşlı görmedim. Yıllardır anjiyo yapıyorum. Bizim kalp sağlığımız düzelir. Korkmasınlar.
0: Hocam.
1: Ama Salah konusunda ben şeyim böyle Salah çok iyi artık performans olarak ne verecek bilmiyorum. Gerçi 12 gol 10 asist yanlış bilmiyorsam son sene Premier Lig'de 34 yaşında. Yani kötü bir şey de değil, istatistik değil.
0: Hocam 78 yaşındayım. Kroner BT anjiyografide damar darlığı %40-50 çıktı. Stent falan
1: Çok güzel.
0: koymadılar. Doğru mu demiş?
1: Çok güzel. %70'in altına anjiyo bile yapmıyoruz. %40-50 hafif orta düzeyde bir darlık çıkmış. Bu tür kişilerde iyi bir kan sulandırıcı, aspirin türü, iyi bir kolesterol düşürücü, tansiyon, şeker varsa onların tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği ile 6 ayda bir, en geç yılda bir takip ediyoruz. Çok güzel olmuş.
0: Lipoprotein ölçümünü
1: Aa,
0: rutine
1: evet.
0: çevirmeli miyim? Çünkü klasik kolesterolüm normal olup genç yaşta kalp krizi geçirme riski var dediler gibi bir şey
1: Aynen çok
0: yazmış.
1: çok güzel bir soru. Hocam 2026 kılavuzlarında artık lipoprotein A dediğimiz maddeyi kolesterolün farklı bir versiyonu. Ömrünüzde bir defa olsa yani herkese bir kere bakılmasını istiyorlar. Özellikle 30'lu yaşlara gelmiş bireylerde bir kere bakılıyor. Zaten o değişmiyor onun değeri. Hayatlarında bir kere baktırmaları yeterli. Kolesterol gibi 6 ayda bir bakılmasına gerek yok. Bize gelen damar hastalığına daha yakalanmamış özellikle genç hastalarda bir defaya mahsus baktırıyoruz. 50 miligram desilitrenin altında çıkarsa çok mutlu oluyoruz. 50 miligram desilitrenin üzerinde çıkarsa önümüzdeki yıllarda damar hastalığına yakalanma riskinin ve aort kapağında darlık oluşma riskinin yüksek olduğunu söyleyip tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırıyoruz.
0: Hocam kilo verdiren ilaçlar sadece kilo kaybı sayesinde mi kalbi koruyor yoksa doğrudan damar üzerinde etkili mi demiş?
1: Şöyle öncelikle kilo verdiriyor. Kilo verdirdiği için biliyorsunuz kiloyla beraber insülin direnci ortadan kalkıyor ve vücuttaki yangısal yanıt azalıyor. Bu da kalp damarlarının içindeki endotel dediğimiz kaygan bir madde var. Onun sağlığını düzeltip damar hastalığımıza olumlu yansıyor. Ya yani 3-4 tane mekanizmayla yansıyor.
0: Peki İsmail var. Bizde taklitleriyle zaman zaman yayınımıza da katılıyor saygıdeğer İsmail. Kalp kırıklığı tamir edilir mi demiş.
1: Çok güzel bir soru. Kalp kırıklığı diye bir hastalık var. Gerçekten Takotsubo sendromu, kırık kalp sendromu deriz biz.
0: Japonlar mı
1: Çok
0: bulmuş bunu?
1: üzüldüğünüz
0: Onun için mi öyle?
1: tabi tabi tabi o Japonların o bir tane şeyi var ya bir saksı gibi bir şeyleri var. Çok üzüldüğümüzde işte Allah korusun eşimizden ayrıldık, sevgilisinden ayrıldı kişi ya da yakın birisi vefat etti ya da bir iş yerinde çok üzüldük. Bir anda kalbin ön tarafı böyle kriz gibi balonlaşıp EKG'de bir bulgu oluşuyor. İşte acil anjiyo alıyorlar, damar açık çıkıyor ve sonra kendi kendine düzeliyor. O yüzden kırık kalp sendromu diye bir hastalık var ve düzeliyor ama kendi kendine ve tedaviyle düzeliyor. Hasar hiçbir zaman kalmıyor.
0: Ailemde 40 yaş altı ani ölüm öyküsü var. Ne yapmalıyım demiş.
1: Tabii
0: Genetik
1: çok
0: testler doğru sonuçlar verir mi diye eklemiş.
1: aynen çok güzel bir soru. Bugün hakikaten çok güzel sorular geliyor. Mutlaka bu kişilerin düzenli takip edilmesi gerekiyor. Bir kardiyak kontrolde zaten Eko, EKG işte yaşına göre koroner BT anjiyo ve lipoprotein A'yı mutlaka içine eklemek lazım. Onun dışında da eğer damar dışında kalbin yapısıyla ilgili bir şeyden şüpheleniyorsak mutlaka ona yönelik bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor. Az önce bir MR, kalp MR'ı konusu geçmişti. Bu tür kişilerde biz gerekirse bazen kalp MR'ı isteyip kalbin içinde bir fibrotik doku var mı, zamanında bir iltihap geçirmiş mi, ritim bozukluğunu tetikleyebilecek bir doku var mı ya da kalbin sağ tarafında bir bozukluk var mı bakıyoruz.
0: Hocam şöyle bir soru var. Troponin değeri her şeyi gösterir mi diyor?
1: Göstermez. Troponin bizim şunu gösterir. Kanda, kalp kasında ki hasarı gösterir. Yani kana yayılıyor işte, kalp parçalanıyor, kalp kasları. Ancak troponini yükselten başka şeyler de vardır. İşte enfeksiyon, böbrek yetmezliği, akciğer pıhtısı, felç gibi ağır septik şok dediğimiz şeylerde de troponin yükselebilir. Biz acil servise hasta göğüs ağrısıyla geldiğinde EKG'si normalse hassas düzeyde yakalayabilmek için troponin takibi yaparız. Bize orada çok yol gösterir ama her troponin yüksek çıktığında da illaki kalp krizi değildir. Bazı dediğim az önce saydığım şeylere de bağlı olabilir ama krizin yani acil servise gittiğinizde bu kalpten kaynaklı göğüs ağrısı mı yoksa başka bir şey mi takibinde bize çok değerli bilgiler veriyor.
0: Hocam 58 yaşında erkek, sigara içmiyor. LDL kolesterol 72, tansiyon normal.
1: Çok güzel.
0: Ancak
1: çok
0: babası
1: güzel.
0: 46 yaşında kalp krizinden kaybedilmiş. Lipoprotein değeri de 210 çıkmış.
1: Oraya gelecektim. Tam siz soruyu çok güzel cevapladınız. Güzel güzel dedik. Bakın işte LDL'nin ne kadar önemsiz olduğunu artık dünya anladı, bilimsel kılavuzlar anladı. Tabii ki LDL çok önemli ama hep şu soruyu sorarlardı bize bundan 10 sene önce. Hocam benim kolesterolüm çok düşük. Ben niye kalp krizi geçirdim? İşte lipoprotein A 50'nin üzerinde, 50 miligram desitrenin üzerinde çıktığı zaman bu kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor ve düzenli kontrollerden işte yaşam tarzı değişikliği, LDL'nin 55'in altına mümkünse 40 civarına düşürülmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli bir detaydır. O yüzden özellikle 20, yani 18 yaşından sonra belli bir yere gelir ama 30'lu yaşlara doğru herkesin bir kere lipoprotein A'sına baktırmasını istiyoruz ve bize yol gösteriyor.
0: Hocam son sorum, 65 buyurun. Yaşındayım, akıllı saatim atrial fibrilasyon olabilir uyarısı veriyor ama şikayetim yok, güvenilir mi bu diyor.
1: Hocam işte en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Bu akıllı saatler çok ciddi şeye yol açıyor. Akıllı saatlerin kullanacaklarsa EKG çeken akıllı saatini kullansınlar. EKG çekebiliyor. Tuşa bastığınızda şerit halinde, tek şerit halinde EKG çekip PDF olarak indirebiliyorsunuz. Akıllı saat atrial fibrilasyon uyarısı verdiğinde ya da nabzınız arttığını hissettiğinizde şeriti çekip kenara saklayıp bir doktora gösterirseniz o zaman daha doğru teşhis alabilirsiniz. Çünkü normal akıllı saatlerde paraziti de ritim bozukluğu gibi algılayıp ya da nabzın basit hızlanmasını da ritim bozukluğu gibi algılayıp atrial fibrilasyon uyarısı verebiliyor hocam.
0: Hocam harikasınız ama süren bitti.
1: Vallahi çok güzel sorular geldi, farkında mısınız bu sefer?
0: Evet evet.
1: Yani böyle soru. Boş soru gelmedi yani, çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimizin cumaları da mübarek olsun şimdiden. İyi bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Emre Hocam. Kolay gelsin.
0: Hocam ben teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğunuz. Şimdi hastanedesiniz. Az sonra vizite gideceksiniz.
1: Tabii vizit yapacağım. Anjiyo yaptım. Çünkü çok riskli vakalar yaptık dün. Çok riskli damarlar açtık. Onların vizitlerini yapacağız. Taburcu edeceğiz şimdi.
0: Fatih Mehmet Mut demiş ki hocamın çok hakkı geçiyor. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Hakkım helal olsun herkese. Hiçbir hakları yok. Yani benim varsa onlar da helal etsinler.
0: Helal olsun hocam.
1: Sağ
0: helal olsun.
1: Sağ ol hocam. Saygılarımı sunuyorum. Görüşürüz. Çok sağ ol.
0: Hocamdan hemen reklama gidelim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: Her adımda bir var.
3: ikinci el.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, çok değerli doktor matematik uzmanı Sayın Mehmet Akif Aksoy hocamla birlikteyiz. Futbol ve matematiği adeta iç içe geçirip inanılmaz güzel istatistikler ve inanılmaz güzel verilere ulaşıyor. Şu anda da attığımızda hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk. Herkese sevgiler, saygılar.
0: Hocam siz bir matematik doktorusunuz ama aynı zamanda eğitim de veriyorsunuz. LGS sonuçları da açıklandı. Nasıl yorumluyorsunuz? 400'ün üzerinde tam puan alan var.
1: Aslında sistemin, geliştirilen sistemin biraz hedefe ulaşmaya başladığını gösteriyor. Ama tabii şu da var. Yani insanlar gerçekten dışarıda çok fazla çalışıyorlar. Çok fazla takviye alıyorlar. İnanılmaz derecede dokümanlar var. Sorular nispeten kolay da var, zor da var. Bu takviyeler ve bu yayınlarla beraber insanların tam puan alması birazcık da şey oluyor. Tabii şöyle, şimdi şunu da söylemek lazım. Yani o yaş grubunda kalkıp bir sınav için uzun süreler ders çalıştırtılması, bunlar da tabii kabul edilebilir şeyler değil ama maalesef insanlar sonuca varmak için bunu yapıyorlar ve çok çalışınca da, kaliteli çalışınca da sonucu geliyor.
0: Hocam, üniversite sınav sorularında nasıl hata olur?
1: Çözülemeyen bir soru. Yani olmaması gerekiyor. Aslında olmaması gerekiyor. Yani komisyondaki hocalarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani kendileri soru yazdığı zaman örnek veriyorum. Matematikten eğer 8 tane hocamız varsa orada, 4 tane hocamız varsa bir soruyu 4 farklı göz ya da 8 farklı gözün farklı farklı incelemesi lazım. Farklı zamanlarda farklı işte ruh haliyle incelemesi lazım. Yani olmaması gereken bir şey ama maalesef karşılaşıyoruz. Olmasa daha iyi olur diyelim.
0: Bir soru bir oyuncunun inanılmaz kaderini etkiliyor değil mi? Yani yaklaşık bazen 10 bin 15 bin sıralama kaybı diyorlar. Doğru mudur?
1: Evet. Şöyle hocam, yığılmanın olduğu yerler var. O yığılmanın olduğu yerlerde bir soru ya da bir doğru, bir puan diyelim ya da çok ciddi şekilde sıçrama yapıyor. Ama yığılmanın olmadığı yerlerde tabii yine etkisi oluyor ama o kadar fazla bir şekilde bir ileri atmaya da geri çekme olmuyor. Yığılmalara, çünkü tepeler oluşuyor, modlar. O tepelerin
0: yığılmalar
1: olduğu tarafta...
0: Yığılmalar genelde sana... nerede oluyor? Mesela 40-60, 70-90, 90-110 arası falan nerede?
1: Ya ortalamalarda diyelim biz. Yani daha doğrusu şöyle... ortalamanın biraz daha gerisinde oluyorlar. Ortalamanın biraz daha gerisinde daha fazla yığılma oluyor. Ama tabii bunlar tepeler oluyor. Mesela şöyle, siz bir tepeler grubu çizmeye çalışın. Yüksek tepelerin olduğu yerler var, düşük tepelerin olduğu yerler var. Bunların tabanlarını yığılmalar diyoruz biz oraya. O tabanlarındaki değişimler, orada çok büyük bir tepe varsa onun tabanında bir puanlık değişim yüksek bir sıçrama ya da gerileme yapma olasılığı daha yüksek oluyor. Ama tabii ki sınav sonucuna göre yığılmanın nerede olduğunu görmek gerekiyor tabii.
0: Siz analize başlamışsınızdır. İspanya mı, Arjantin mi?
1: Analizim daha bitmedi ama İspanya daha önde görünüyor. Daha iyi, daha hazırlıklı, sıkıntılarını, daha doğrusu dar boğazlarını daha iyi yöneten bir taraf olarak görünüyor ama daha bitmedi.
0: Peki yeni sezon transferleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor önemli isimleri kadroyu şekillendiriyor. Galatasaray üzerinden değerlendirmeye başlayalım.
1: Şimdi şöyle, bir örnek vereyim. Geçen haftaydı sanırım, yine bir buna benzer bir örnek vermiştim. Siz üretim yapan bir fabrikanızın olduğunu düşünün. Bu üretim için siz tezgahları, makinaları arka arkaya dizmişsiniz. Şimdi 10 tane makinenin olduğunu düşünün. Üçüncü makinede sıkıntı çıktığı zaman son makinenin ürün üretmesi ya da zamanda ürün üretmesi biraz problem olabiliyor. Yani zamanda yetiştiremiyor, yığılmalar başlıyor. Şimdi futbolu da bu şekilde düşünelim. Yani bir yerde bir problem olduğu zaman, bir aksaklık olduğu zaman orada sonuca gitmeniz ya da takımı sistematik bir şekilde ileri taşımanız biraz sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden bizim şunu yapmamız lazım Türk takımları olarak. Bizim asıl problemimiz nerede? Yani problem derken şu şekilde, bizim sistem analitiği diliyle konuşursak dar boğazınız nerede? Çünkü siz dar boğazınız eğer sizin savunmadaysa, siz çok iyi forvet de alsanız sonuçta savunmada bir sıkıntı olduğu için gelen atıp giden atacak size yani. O yüzden o dar boğazlarınızı iyi tespit etmeniz lazım. Bizim her sene maalesef takımlara baktığımız zaman, özellikle bu dört büyüklere baktığımız zaman geçen bir bakmıştım, araştırmıştım onu. Yani her sene ona yakın oyuncu alıyorlar, ona yakın oyuncu gönderiyorlar. Yani çok ciddi bir sayı bu ve olmaması gereken bir durum. Siz dar boğazınızı tespit ettiğiniz zaman sizin alacağınız ya bir tanedir ya iki tanedir oyuncu, ya da duruma göre belki üç tanedir. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray değişik bir yapısı var. Şimdi Süper Lig'deki durumuyla Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu bir inceledim ben. Aslında her ikisinde de problem aynı. Yani ortak bir sonuç çıkıyor, ortak bir problem çıkıyor. Sadece şu var, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar, rakip takımları çok iyi analiz ediyorlar ve fırsat yakaladıkları zaman affetmiyorlar. Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir problemi var. Geçiş güvenliğini sağlayamıyor. Bir de merkezdeki ikinci toplarda geç kalıyor. Bu şekilde olduğu zaman da iyi takımlara karşı, iyi oynayan takımlara karşı maalesef çok zorlanıyor. Ama normal, yani bunu değerlendiremeyen takımlara karşı ileride çok boğucu bir şekilde baskı kurabiliyor. Şimdi bu geçiş güvenliğini sağlayabilmesi için siz çıkarken mesela maçları izlediğiniz zaman dikkat etmişsinizdir. Yana paslarımızı çok yapıyoruz maalesef, ya da bazen gereksiz yerde, hiç olmadık yerde pas hataları yapabiliyoruz. Bunları yakaladıkları zaman ciddi şekilde cezalandırıyorlar. Birinci Galatasaray'ın en ciddi şeyi bu. Yani pas kaybı yaptığı zaman, top kaybı yaptığı zaman hızlı hücumda maalesef yerleşemiyor. Gerekli olan baskıyı kuramıyor. İkinci durumu da Galatasaray'ın ikinci orta alanda kaptırılan topları ikinci müdahaleyi zamanda yapamıyor. Sistem analitiği şunu gösteriyor bize. Yani siz orta alanda olsun, başka bir yerde olsun top kaybettiğiniz zaman 3 saniye içerisinde, ortalama 3 saniye içerisinde müdahale etmeniz gerekiyor. Ya topa müdahale etmeniz gerekiyor ya da topun pas kanalına müdahale etmeniz gerekiyor. Maalesef Galatasaray'da bu biraz gecikiyor. Orta alandaki Torreira'nın biraz enerjisine bağlı olarak bu değişiyor diyelim, ama maçların sonlarına doğru bütün yük onun omzuna bindiği için maalesef biraz gecikiyor. Bu yüzden Galatasaray'ın ya tekrar top kazanması gerekiyor top kaybettikten sonra, ya da kazanamıyorsa en azından rakibin hızlı çıkmasını engellemek için topun pas kanalını kapatması gerekiyor. Şimdi en büyük sıkıntılar bu şekilde olduğu için Galatasaray'ın bunu transfer politikasında buna göre şekillendirilmesi gerekiyor. Öncelikli olarak benim yaptığım analizde Galatasaray'ın öncelikli olarak bir atletik 6 numaraya ihtiyacı var. Torreira'nın yanında. Alan kapatabilen, hızlı pres yapabilen, hava hakimiyeti yüksek olan atletik bir oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray bunu kapattığı zaman, bu açığını kapattığı zaman savunmayla daha iyi, tabii şimdi ikinci önceliğimizi de söyleyeceğiz, savunmayla daha bir bütün olacak ve geçişteki o hazırlıksız yakalanma durumunu ortadan kaldırmış olacak. Bunu yaptığı zaman da zaten Galatasaray ileride üretiyor. Üretip atabiliyor. Sıkıntısı üretip atabildiği kadar risklerden dolayı yiyebiliyor da. Yememesi için bir öneride bulunuyoruz biz kendisine. İkinci önceliği de sol stoper. Yani Abdülkerim var orada. Evet, iyi. Ortalamanın üstünde, ama Şampiyonlar Ligi'nde eğer çok ciddi ileri bir yer hedefliyorsanız oyun kurabilen, hızlı, önde basabilen ve çok hızlı pozisyon alabilen bir sol stopere de ihtiyacınız var. Şimdi atletik bir 6 numara ve hızlı bir sol stoperi siz takıma entegre ettiğiniz zaman takım seviye atlıyor. Çok ciddi şekilde bir savunmayı güçlendirmiş oluyor. Bu savunmanın güçlenmesi aynı zamanda etkili olan hücumla birleştiği zaman takım gerçekten ciddi şekilde seviye atlıyor. Tabii sonraki bunların dışında öncelikleri de var. Mesela şöyle, Icardi gitti. Osimhen tarzında, Osimhen'in oyun yapısına, oyun şekline uygun bir transferin daha olması gerekiyor. Bir oyuncunun daha alınması gerekiyor. Forvet zaten Galatasaray'ın forvet ihtiyacı vardı. Şimdi en az bir tane daha alması gerekiyor bu şekilde. Sol stopere, pardon, sol kanat, sol beke ihtiyacı var. Ferdi tarzında bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunları aldığı zaman Ferdi gibi bir oyuncuyu düşünün. Yeri geldiğinde ön libero'ya geçebiliyor. Yeri geldiğinde oyun kurabiliyor. Gizli oyun kurucu olarak kullanılabiliyor. Bunları tamamladığı zaman Galatasaray iyi şekilde, gerçekten iyi şekilde sonuçlar alacaktır. Şöyle, bu durumda ihtiyacı olan 4 tane oyuncu olmuş oluyor. Ama bu 4 oyuncuyu da nokta atışı yapması gerekiyor. Yani tabii bütçe de önemli burada. Takımın, oyuncunun takıma gelip gelmemesini istemesi de önemli burada. İşte oynadığı takımın oyuncuyu bırakıp bırakmaması da önemli ama nokta atışı yapabilecek şekilde bu ihtiyaçlarını ya da bu açıklarını kapatacak şekilde eğer transfer yapabilirse Galatasaray şu anki durumundan çok daha ileriye geçmiş olabilir. Ben şey için 6 numara ve stoper için bakmıştım. Hani bir tarama yapmıştım. En uygun olanlar kimlerdir diye. Galatasaray Leslie'yi aldı. Listede Onar da vardı. O da vardı. Yani 6. ya da 7. sırada gibi görünüyordu ama Morten Frenrup diye bir oyuncu var Genoa'da. Tam Galatasaray'ın tam ihtiyacı olan ve alması gereken bir oyuncu aslında. Onu aldığı zaman ciddi şekilde rahatlayacak orta sahası ve savunması birazcık daha rahat nefes alacak bir duruma geliyor. Galatasaray'ın bunlara çok ciddi şekilde bakması lazım. Leslie'yi aldı. Leslie de aslında bu geçişi, yani geçişteki bu aksaklığı giderecek profile sahip bir oyuncu. Ama bizim sistem analitiği analizine göre önceliklerimizden birisi değildi. Yine de yapar mı? Evet. Mevcut duruma göre çok çok daha iyi bir duruma getirir. Eğer sakatlığı yoksa, eğer sürekliliği devam edecekse tabii.
0: Hocam, Mehmet Akif Aksoy'la birlikteyiz. Bir matematik doktoru. Hocam, Greenwood ve Trossard transferlerini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya şu şekilde, şimdi daha onların analizlerini yapmadım ama şöyle, Greenwood Fenerbahçe'ye birazcık şöyle, tek başına yeterli değil. Şimdi Fenerbahçe'yi ben geçen sene çok analiz yapmıştım. Ama antrenör değişti, oyun yapısı değişti, işte mantalite değişecek. Yeni bir yapılanmayla yeni bir analiz yapmak lazım. Geçen seneki duruma göre şey vardı, yani Greenwood tarzı bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Çok ciddi şekilde ihtiyacı vardı. Çünkü Fenerbahçe geçen sene savunmada Galatasaray'ın yapamadığını yapıyordu. Geçişleri çok iyi kapatıyordu. Yani gidiyordu ama üretkenliği çok fazla değildi. Üretkenlik fazla olmadığı için de sonuca gidemiyordu. Zaten baktığınız zaman çok fazla sayıda beraberlikle maçlarını sonuçlandırdı. Greenwood geçen sene olsaydı belki bu sene, yani geçen seneyi şampiyon olarak tamamlayabilirlerdi. Geçen seneki oyun yapısına göre. Ama bir oyuncu tek başına yetmiyor. Yani bunu sistemi bütüncül şekilde ileri taşıyacak, kompakt bir şekilde etki oluşturacak bir mekanizma oluşturması lazım. Greenwood'u aldınız. Onun kapatacağı, şimdi o bir yer kapatacak, bir dar boğazı kapatacak, iyileştirecek. Ama onun sadece tek bir tane dar boğazımız yok. İkinci bir dar boğaz var. O ikinci bir dar boğazla beraber siz gerekli transferi yaptığınız zaman ve bu ikisinin etkileşimi sayesinde takımları taşıyabiliyorsunuz. Galatasaray örneğinde verdiğim gibi, yani tek başına bir Atletik 6 numara tamam, Türkiye için çok ciddi bir sıçrama yapar. Ama eğer siz Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir yer hedefliyorsanız sizin İyi bir sol stoper de almanız gerekiyor. Hatta iyi bir sol bek de almanız gerekiyor. Bunları aldığınız zaman bütüncül bir şekilde ileri taşınırsınız. O yüzden tek başına, yani mutlaka transfer yapacaklardır. Mutlaka birazcık daha sistemi ya da takımın yapısını, omurgasını oluşturmak için bir şeyler yapacaklardır ama tek başına etki yapar, çok ciddi bir etki yapar, psikolojik bir etki de yapar. Ama o dar boğazları kapatması açısından tek başına yeterli olmaz. Şeyi, analizlerini yapacağım. Şimdi Galatasaray'ın hazır oturmuş bir kadrosu, devam eden bir teknik kadrosu olduğu için oradan başladım. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ikisi de hem teknik direktörü değişti, oyuncular değişecek, gelenler olacak, gidenler olacak. Sisteme oturduktan sonra onları da analizini yapacağım ama ilk geçen seneki verilere göre evet, ciddi bir şekilde bir etki oluştururdu.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok önemli, çok kıymetli bilgiler aktardınız ama süren bitti yine. Bu arada Pelé'nin 1958'de giydiği forma var ya.
1: Evet.
0: Kaç para verirsiniz ona? Siz matematikçisiniz, bu işi iyi bilirsiniz.
1: Yani inan o alanlarda çok iyi değilim ama bilemiyorum. Yani bu işin birazcık daha hastaları var diyeyim. Yani tırnak içerisinde.
0: 4.9 milyon dolara satılmış hocam.
1: 4.9.
0: Evet.
1: Benim ortalama 1.2, 1.5 civarı bir şey aklımdan geçiyordu ama 4.9, evet, gerçekten dediğiniz şekilde. Yani hastası olan insanlar var. Evet, olabilir. Maalesef diyelim.
0: Evet, Pelé'nin 10 numarası 58 Dünya Kupası'nda henüz daha 16,5 yaşındayken giydiği forma. Çok teşekkür ediyorum, saygılar hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve hattımızda süper bir isim var. Okan Üniversitesi'nin saygıdeğer akademisyeni Sayın Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, siz yıllarca Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldınız. Doğrudur değil mi? Yanlış ifade kullanmıyorum.
1: Evet, 4 yıl görev yaptım.
0: Hocam, şimdi size bir hikaye anlatsam bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu bir iddia tabii. Ama iddia, evet, biliyorsunuz her zaman muhtaçtır açıklanmaya. Ben de Türkiye Futbol Federasyonu'na böyle bir iddiayı gönderiyorum. Onlardan da bir açıklama bekliyoruz. Bir adam arıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nu. Diyor ki adam, efendim diyor, ben gümrük müşaviri bilmem kim. Gümrükte diyor FIFA'nın size gönderdiği mallar var. Bunları çekebilmeniz için diyor 3 milyon TL'ye ihtiyacınız var. Bunu yollayın, malları da çekin diyor. İşte daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu bu adamın hesabına 3 milyon gönderiyor. Malları bekliyor. Bir hafta sonra adam bir daha arıyor. Diyor ki, malları gönderiyoruz ama diyor bazıları eksik kaldı. Bazı malların gümrük bedelleri çok yüksek. FIFA'nın gönderdikleri arasında işte elektronikler, onlar bunlar var. O yüzden bir 4 milyon daha ihtiyaç var. Bunu yollar mısınız diyor. Bunu da yolluyor Türkiye Futbol Federasyonu. Adam üçüncü kez aradığında dolandırıldıklarını anlıyorlar. Bu konudaki yorumunuzu almak isterim.
1: Ya bana kamera şakası gibi geliyor. Bir kere
0: ben yoktur böyle federasyon. Bir şey. Bunu anlattılar.
1: Bence de.
0: Yoktur böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey dedim.
1: Evet evet. Şimdi şöyle, Futbol Federasyonu'nda ben kendi görev yaptığım sürede böyle bir şeyin olma imkanı, ihtimali yok. Böyle bir şey olduğu zaman da zaten ödemenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nda ödeme yapılmasının, faturaların ödenmesinin bir prosedürü var. O prosedüre uygun yöntemler uygulanmadan böyle bir para çıkışı olamaz federasyonda. Orası bakkal değil yani, o kadar da değil.
0: Evet. Evet, bu tabii dediğim gibi bir iddia. Hem de
1: evet,
0: önemli bir evet, gazeteci tarafından dile getirilen bir iddia. Ben de seyretmişsinizdir siz dedim.
1: Evet evet, duydum. Ben tabii biraz egzajere edilmiş gibi geldi bana ama yani böyle bir şeyin söylenmesi, bahsi konulması bile bana göre çok uygunsuz ama ben ihtimal vermiyorum. Çünkü orada çok tecrübeli arkadaşlar var. Yani özellikle muhasebede bu işler o kadar kolay değil. Federasyondan para çıkışı bu şekilde olmaz yani.
0: Peki, buradan finale geçeyim. İspanya Arjantin. Evet. Ne dersiniz?
1: Valla final, evet, en sonunda çok uzun bir süren bir futbol maratonunun sonuna geldik. Pazar günü gece yarısı oynanacak. Tabii buradan çok farklı şeyler çıkarmamız lazım. Biz yöneticiler olarak ben kendi adıma bir sürü çıkarımlar elde ettim. Finale gelince de yine İspanya'nın ben oynadığı futbolla daha, bana göre İspanya'yı ben favori görüyorum. Çünkü Arjantin gelirken biraz hafif demin de bayağı bir kayrıldığını düşünüyorum. Özellikle hakemler son maçta da Messi'nin yerde yatarken attığı tekmeyi görmüyor hakemler nedense. Burada biraz kayrılma olduğunu ben de artık yani affedersiniz düşünmek zorundayım. Çünkü bu kadar var o kadar göz bakıyor maça ama bunu da görmüyor. Yani biraz bizim Türkiye Ligi'nde oynanan maçlar gibi geldi bana bu maçtaki şeylerde. Var'ın neyi görüp neyi görmediği konusunda.
0: Ha, işine geleni görüyor, ama işine geleni görmüyor mu?
1: Ben onu hissettim. Yani ben onu hissettim. Dolayısıyla ama şey adına, futbol adına umarım yine çok iyi bir maç izleriz. Bu şeyi kapattıktan sonra hem FIFA hem de diğer FIFA'ya bağlı diğer kıtalar bu tarz bir sistemi yeniden gözden geçirmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: 64
1: yani bu kadar birbirlerinin yani valla bence bir dahaki sefer bunu oynayacak oyuncu bulabilirler mi diye düşünmeye de başlıyorum. Çünkü her kıtada çok yoğun maçlar oynanıyor. Onun üstüne bu kadar da uzun bir maraton ve arkasından da yeni sezon hazırlıkları. Yani bunun da biraz bir şey olması lazım. Bu kadar 64 takım falan da olmaz. Yani herkese çiçek dağıtır gibi, mavi boncuk dağıtır gibi bir şey oluyor. İşte siz de katıldınız. O zaman benim bu anlamda da ciddi şeyim var. Yani buna da eleştirim var bu kadar takım olmasına. Biz UEFA kıtası, UEFA'nın kapsam alanından böyle bir dünya şampiyonasına gitmek çok zor. Ama bazı ülkeler çok kolay geliyorlar. Bunun da bu kadar olmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Okan Üniversitesi'nden Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Çok değerli bilgilerini aktarıyor bizlerle. Hocam bir de üçüncülük maçı var ama o maç biraz gazoz maç oldu. Ama o maçı da anlamlı kılan Mbappe'nin gol krallığı yarışı ve Döşam'ın son maçı. İngiltere-Fransa.
1: Evet, yani şeye baktığınız zaman isim üzerinde hakikaten güzel bir maç olacak. İngiltere'de bence iyi oynadı. 1966'dan beri onların biliyorsunuz kupa özlemleri çok yüksek. Ama sonunda 90 dakikanın sonundaki skor tabii insanları ülke takımlarını bir üst tura taşıyor. Bakalım iyi bir maç olsun. Yani futbol anlamında doyurucu maçlar izledik. Farklı taktikler deneyen takımları izledik. Bana göre turnuvanın en çok ses getiren ve en çok fark yaratan takımı Norveç'i gördüm ben. Dolayısıyla iyi bir seyir zevki bıraktılar bende Norveç takımı. Sonunda da finale gelemediler ama çok da ses getirdiler. Özellikle tribünlerde Meksika dalgası vardı biliyorsun. Şimdi Norveçlerin bu kürek çekme, tüm tribündeki kürek çekmeleri de bence tribündeki şovlar anlamında çok iz bırakıcı bir şey oldu.
0: Peki Türkiye'ye dönelim. Fenerbahçe Greenwood'u evet. Getirdi. Mason Greenwood dün Türkiye'ye geldi. Nasıl bir transfer diye yorumlarsınız?
1: Ya çok fazla takip edemedim onu açık söyleyeyim ama yani transferler yapıyoruz da sonunda takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemesine kilitlenmemiz lazım bence. Yani oyuncuları alıyoruz, ne oyuncular geliyor, ne oyuncular transfer ediyoruz, ne büyük bütçeler harcıyoruz, bütçe limitlerimizi aşıyoruz, UEFA'dan cezalar geliyor, ona rağmen devam ediyoruz da bizim UEFA'nın ceza vermeden bizim Futbol Federasyonu kulüplerimize dur diyemesi lazım. Federasyon limitlerinizi aştım bilmem ne diyor ama bunu UEFA'nın kurallarına göre yapmadığı için de kulüplerimiz ceza alıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Acaba mesela Fenerbahçe kulübü ceza aldı. Federasyona karşı bir dava açsa Fenerbahçe'ye dese ki ya siz beni uyarmadınız, bana transfere onay verdiniz, lisansı verdiniz. Ben şimdi cezayı yedim, bu cezayı siz ödeyin dese ne olacak şimdi? Böyle bir soru benim kafamda çakan.
0: Evet, bence çok doğru da bir soru. Peki biz yine çok kalabalık bir toplulukla karşıladık. Trossard geldi. Beşiktaş'ta binlerce kişi arasında imza attırdı. Bir de mükemmel bir film yaptı. Bu ara bu filmler falan çok meşhur.
1: Vallahi ben bu tür şeylerle çok fazla ilgilenmiyorum Emre ya. Yani onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sonuçta ben takımlar Avrupa'daki büyük pasta var. O pastadan ne kadar dilim aldığımıza bakıyorum. Biz hep ithalat yapıyoruz. İthalat yapıyoruz. Ülke şişiyor, ihracat yok. Ben o tarafına bakıyorum işimin. Dolayısıyla

0: bir kayıp. Adamın golcü tarafı var, şeyi yani nerede duracağını falan biliyor. Fiziki yapısında çok da bir kilolanma oldu ama adam yine de buna rağmen gollerini atıyor. Galatasaray adına tabii bu kadar golleri atan oyuncunun boşluğunu nasıl dolduracak konusu Galatasaray kulübüne herhalde bunu düşünüyordur diye düşündüm ben de.
1: Lig erken mi başlıyor? 14 Ağustos'ta başlayacak. Bu bir erken tarih midir? Çünkü mevsimler kaydı değişti deniliyor. Ve Türkiye için ilk etapta da 21-30'da maçlar var. Yani yine çok tartışacağız. Yaklaşık bir ay 21-30 maçları var.
0: Vallahi bu takvim ve Futbol Federasyonu yaparken bir taslak yapıp mutlaka kulüplerin görüşlerini alıyordur. Kulüplerden de bir olumsuz bir şey gelmediğine göre takvim doğru diye düşünmek zorunda kalıyorum ben de. Eğer takvimde bir şey olsa, kulüpler de bunu itiraz etmiyorlarsa demek ki doğru yapılıyor.
1: Ali Parlak çünkü hocamla birlikteyiz. Hocam siz basketbolda da görev aldınız.
0: 17... Evet, uzun yıllar ben basketbolda görev yaptım. Doğrudur.
1: 17 ve 20 yaş altında Ömer Kutlay iki takımın birden formasını giyerek tarihe geçiyor. Maalesef
0: evet.
1: Milli takımımız Slovenya'ya kaybetti ve birinci klasman mücadelesini oynayacak 90-72'lik yenilginin ardından. Cumartesi Hırvatistan'la evet. Karşı karşıya gelecek. 20 yaş altı neler söylersiniz?
0: Valla tabii İbrahim Kutlay'ın oğlu olmasından dolayı değil de ben de Ömer'i izliyorum. Hakikaten fundamental'ı, hatta ben İbrahim'in kendisine de söylemiştim. İbrahim, oğlun seni geçmiş dedim. Senin adına sevindim dedim. Gerçekten Türk basketboluna yeni bir yıldız adayı. Umarım her şey sakatlık olmadan geçer onun adına. Çünkü sporcuların en korktukları şey de sakatlık olması. Erken yaşta Real Madrid gibi bir kulübün de onu keşfedip orada daha yoğun kendisi gibi yıldız oyuncularla birlikte oynaması onu rekabetin yüksek olduğu bir ortamda yetişmesinden dolayı da ben başarısının altında bunun da bir etken olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam şimdi biraz bilimsel konuşalım istiyorum. 39 yaşında siz ne yapıyordunuz?
0: 39 yaşında ben yöneticilik yapmaya devam ediyordum.
1: Spor yapar mıydınız ama mesela? Koşar mıydınız?
0: Ben evet yani koşmaktan ziyade o yaşta yürüyordum. Benim zaten asıl branşım atletizm. Ben Haydarpaşa Lisesi ve Fenerbahçe'de 800-1500-3000 engelli ve cross koşuyordum. Çok başarılı olamadım. Erken yaşta da gelen bir teklif üzerine 18 yaşında Efes Pilsen'de idareciliğe başladım. Spor olarak, kişisel spor olarak da ben yürüyüş çok yapmayı seviyordum. Biraz da tempolu yürürüm. Onun üzerine de genelde vücut ağırlığımı kullanarak da ağırlık çalışırdım.
1: Hocam şöyle, 39 yaşındaki Arjantinli Messi'ye ilgili İspanyol beslenme uzmanı İsmail Galancho diyor ki Messi 2022 Dünya Kupası'nda 29.38 kilometre bölü saat hıza ulaşmıştı. Bu turnuvada 30.9 kilometre bölü saat hıza ulaştı. 2009-2015 evet. Yılları arasında Messi'nin en yüksek hıza ulaştığı 32 ile 33'müş. Yani Messi evet. Yaş aldıkça fizik kurallarını alt üst etmiş.
0: Yani şöyle, bunda bana göre çok ilginç bir şey yok aslında. Bir erkeğin fizik olarak en güçlü olduğu yıllar 30'da 40 yaşları arasındaki yıllarıdır. Böylesine yıldız bir oyuncunun, Ronaldo da böyleydi. Ronaldo'nun kendi profesyonel ekipleri var. Onlarla birlikte maçlara hazırlanıyor. Takım antrenmanlarının dışında tahmin ediyorum Messi'nin de böyle bir ekibi vardır. Bana çok tesadüf gelmiyor. Yani bir ekip çalışmasının sonucu bu. Bu kadar profesyonelsiniz. Çok yüksek bütçeler kazanıyorsunuz. Ve kendinize de yatırım yapmanız lazım ki onlar da bunu yaptıkları için bu değerleri elde ediyorlar diye düşünüyorum. Bana hocam, çok sürpriz gelmiyor.
1: Mükemmel bir tespitiniz var. Şöyle ki Dünya Kupası öncesinde biliyorsunuz MLS Ligi'nde Inter Miami'de oynuyor Messi. Kendine evet. Özel bir koç tutuyor hocam. Ve bu koçla tabii. Günde çift antrenman yapmaya başlıyor ve odak noktası Dünya Kupası.

0: arada Messi eskiden gazozu, sosisli sandviçi, pizzayı ve kırmızı eti çok seviyormuş. 15 yıldır bunların birçoğunu ağzına koymuyormuş.
1: Yani çok şaşırtıcı gelmiyor bunlar bana. Hakikaten bu tür marka olmuş oyuncuların marka gibi yönetilmesi ve ilgi gösterilmesi ve korunması lazım. Bunlar da bunları kendi kazanımlarından karşılayarak kendi ekiplerini oluşturuyorlar. Umarım ülkemizdeki sporculara da örnek olur bu aslında. Artık nasıl insan ömrü Cahit Sarancı'nın dediği gibi yaş 35 yolun yarısı eder. Artık bana göre yolun yarısı 50 oldu.
0: Vallahi
1: ona göre her şeyimizi güncellememizi. Ben öyle düşünüyorum.
0: Vallahi beni çok mutlu ettiniz 55 yaşında bir adam olarak.
1: Evet evet. Vallahi öyle görüyorum ben. Mesela kendim de şu an mesela yine hızlı yürümeye devam ediyorum. Çünkü belli bir temponun altında yürüdüğüm zaman yoruluyorum ya, çok yavaş. O alışveriş yürüyüşü beni çok yoruyor. O yüzden ben hızlı tempomu korumaya çalışıyorum.
0: Hocam benim evde bir yokuş var böyle. Şimdi eskiden işte o yokuşu yürüyerek hızlı hızlı çıkardım. Bakkala gönderirdi eşim beni. Git işte ekmek al, şunu al. Bakkala evet. Aşağıda. O yokuşu hızlı. Şimdi arabayla iniyorum aşağıya çünkü. Evet. Yokuşun ortasında böyle kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor.
1: O yokuşu slalom şeklinde inmen çıkman lazım. Bence dimdik yokuş olarak değil. Çünkü belli bir yaştan sonra eklem, özellikle diz eklemini koruman lazım.
0: Bak bunu bilmiyordum. Tabii. Sağa sola hareket
1: ederek. Evet, evet. Evet, zigzag yaparak, yani dümdüz çıkmak seni yorabilir. Küçük zigzaglar ayarlayarak öyle çıkabilirsin. Hem kalbini de yormamış olursun ama hem de yokuş çıkmış olursun.
0: Hocam bir de tabii ben çok uzun süre atletizm yaptım. 100-200-400. Benim 50 nabzım var hocam. Yani
1: hatta çok iyi.
0: Hasan Hoca'yla da sohbet ettik. İşte bradikardi diyoruz biz buna dedi. Bazen böyle nabzım 39'a falan düşüyor. 40'a yani böyle tansiyon evet. Aleti var evde. 40 falan diyorlar. Nasıl diyorum, normal dert etmeyin.
1: Evet evet, benim de mesela bazen belki bir şey olabilir. Babamda yüksek tansiyon vardı ama benim de kalp atışım bayağı düşük çıkar yani. Peki. O da işte atletizmin bize faydaları değil.
0: Evet, evet. Evet. Yani çocuklara mutlaka küçük yaşta atletizmi öğretmeleri lazım.
1: Aynen, aynen öyle. Yani bunu tam her yaştaki çocuklara dokunan eğitim kurumlarında bunun öne çıkarılması lazım. Şimdiki yeni nesilde en büyük sorun, biz hep çocukluğumuzda sokaklarda büyüdük, ağaçlara çıkardık, onu yapardık, bunu yapardık ve dolayısıyla çok oyunlar oynardık, çocuk oyunlarımız vardı ve bu nedenle de koordinasyonlarımız çok iyiydi. Şimdi yeni nesilde bu bir sıkıntı. Koordinasyon sıkıntısını ben görüyorum yani.
0: %100 katılıyorum çünkü çok korumacıyız. Yani aman çocuk ağaca çıkma. Ben ufaklığı gezdiriyorum. Yani poodle'ım var benim bir tane. Onu gezdiriyorum. Parkın çevresindeyim. Anneleri gözlemliyorum. Salıncağa biniyor mesela. Neredeyse emniyet kemeri falan takacak salıncaktır çocuğa.
1: Evet, anne kendi oturacak, çocuğu kucağına alacak yani.
0: Güzel güzel. Kaydırakta onu
1: gördüm. Tam anne salıncağı.
0: Anne kayıyor evet. Çocuk da koynunda, onunla birlikte kayıyor.
1: Evet, ve çocuklarda korku da böyle yerleşiyor biliyor musun? Annelerin aman düşeceksin falan filan demelerinden dolayı çocuklar hiç korkmaması gereken bir basit bir kayma işleminden bile korkabiliyorlar.
0: Hocam ben şey diyorum, katılır mısınız bilmiyorum, siz daha uzmansınız. Ben çocukları çok erken yaşta spor yaptırın diyorum. Ben oğlanı 3 yaşında bizim Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne götürdüm. Dedim ki Mustafa evet. Var orada da yüzücü. Dedim bunu yüzdür. Abi dedi bu dedi havuzda çişini yapar falan. Oğlum yapmaz o, biliyor dedim çişini falan söylüyor. Neyse zar zor. Biz giydiriyoruz tabii çocuğu 3 yaşında ya 4 yaşında. Mustafa geldi dedi abi bak sen bana bunu kabul ettirdin. Şimdi ben senden bir şey istiyorum. Bu çocuğu sakın bir daha giydirmeye gelme buraya dedi. Hocam evet. Temizlikçi çıkıyor, havuz görevlisi çıkıyor, herkes çıkıyor. Biraz sonra böyle yarı pantolon, donun yarısı dışarıda, ayakkabı giyilmemiş bir adam sürüne evet. Sürüne geliyor. Ama o inanılmaz doğru. Bir özgüven verdi ona.
1: Evet evet, antrenörün sana olan tepkisi çok doğru. Biz çocukların düşe kalka büyümesine izin vermiyoruz. Çocuk düşmeyi öğrenecek ki bir daha düşmesin. Dolayısıyla çocukları mesela kumda falan çok koşturmak lazım. Kumsalda mümkünse tabii. Çünkü bir sezon öncesi bazı idmanlarda ayak bileklerini eklemle oluşan eklemlerin bağlarının kuvvetlenmesi için kumda koştururduk mesela. Çıplak ayak kumda.
0: Çok iyiymiş. Hocam harikasınız ama süren bitti.
1: Tabii. Ne demek, ben teşekkür ederim. Umarım iyi bir final izleriz ve bu futbolun aldığı bu kadar yüksek sayıldaki rakamlarla dünya şampiyonasını tüm federasyonlar ve kurumlar hep beraber bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım.
0: Hocam iyi bir final izleriz televizyondan. Eğer Amerika'daysanız bilet fiyatlarının aralığını söyleyeyim. En ucuz bilet 376 bin lira. En pahalısı da 2 milyon 680 bin liraymış.
1: Doğrudur. Yani Amerikalılar bu tür organizasyonları ama legal yoldan ama illegal yoldan ülkelerinde yaparak bu işi başka boyutlara taşımaya çalışıyorlar. Ama her ülkede de onların ülkesindeki gibi ekonomi yok. Onu da düşünmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum Ali Parlak Hocam.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Okan Üniversitesi'nin çok değerli öğretim görevlisi Ali Parlak Hocam bizlerleydi. 15 bin dolarınız var mı? Biletin en ucuz tarafından alabilirsiniz. Pahalı izlemek istiyorsanız tam 57 bin dolar. Çok para. Fena.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
11: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
12: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Saatler 8.46'yı gösteriyor ve sizin zamanınız başladı. 0533 265 39 95 0533 265 39 95 arayın beni, hemen sizi hatta alayım ve telefon görüşmelerimiz başlasın. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin. Allah'ın bereketi ve selamı üzerine olsun. Doktorları çıkarıyorsun, Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin, Allah işini gücünü rast getirsin. Tüm konuklara selam demiş. Sabahların neşesi Emre abi, Hüseyin Mecit. Valla övgülerine mazhar olmak, bu dualara mazhar olmak çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar Emre Bey. Sezen ablanın sözleriyle selamlayalım sizi bugün de. Ben anlamam toptan tüfekten, ben anlamam taştan yürekten, anlamam akıntıya kürekten, bunları boş ver, ne haber aşktan, kendine iyi davran güzel insan demiş. Eyvallah can dost, çok teşekkür ediyorum. Ben anlarım kıymetli dinleyiciden, ben anlarım beni yalnız bırakmayandan, ben anlarım telefonla beni arayandan ve ben anlarım kalplerin bir olduğu, yüreklerin tek olduğu, akılların bir radyonun frekansında buluştuğu o anlardan. O yüzden tüm dostlara kucak dolusu sevda olsun. Efendim devam edelim. 0533 265 39 95'e telefonlarınızı bekliyorum. Arayın lütfen. Günaydın Emre Bey. Futbolculara hakkından fazla değer verilmiyor mu? Aldıkları paraya bakıldığında çoğu insanların rüyasında göremediği paralar dönüyor. Oynayıp hakkını vermeleri gerekmiyor mu? Benim düşüncem, Okan Buruk gençlere niye yönelmiyor? İnşallah geçen sezonki hatayı yapmaz demiş Eyüp Kaya'dan. Hocam beklentiler yüksek. Yani biz mesela Can Uzun'a niye gitmedi? İşte Bertu'yu niye oynatmadı? O niye oynamadı? Bu niye oynamadı diyoruz ama sonra da onları oynattığında ya evet Montella niye bunu oynatmamış? Şimdi daha iyi anladık. Kendini geliştirememiş diyoruz. Bence Okan Buruk da orada mutlaka tespitlerini yapıyor, analizlerini yapıyor ve şampiyonluk yarışında kendisini tehlikeye sokacak hamleler yapmıyor. Hiç kimse de yapmaz. Yapmayacağı için de elindeki en iyileri sahaya sürmeye çalışıyor. Yani Süper Lig bunu daha çok kupalarda yapıyorlar ama Süper Lig ya genç oyunculara şans verilecek, onların deneneceği bir yer değil. Genç oyuncunun da kendini bu oyuna hazır etmesi lazım. Yani Türkiye'deki genç oyuncular hemen ben oldum yaklaşımını ortaya koyuyor. Yani genç oyuncunun bütün fiksasyonunun oyun olması lazım ama Türkiye'de genç oyuncunun fiksasyonu ya para oluyor ya araba oluyor. Ya mankenlerle, güzel kızlarla, influencerlarla nerede nasıl buluşuruz oluyor. Bu eksende döngüleniyor. 39 yaşındaki Messi'yi anlatıyorum size. Adam Inter Miami'de sezon başladığında bundan 4 ay önce kendine koçlar tutuyor. Onlarla çalışmaya başlıyor. Dünya Kupası'nı planlıyor. Sonra diyoruz ki ya Messi, biz hep sonucu görüyoruz. Sonuca giden o yolculuktaki kıymetli hamleleri görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. İşte bence belki de en değerli bu sonuca giden yolculuğu daim kılan hadise bu. Yani biz o hamleleri görebilmeliyiz. O hamleleri iyi analiz edebilmeliyiz. Hakan Eksi'den gelmiş. Emre abi, Dünya Kupası'nda beni üzen durum tabii ki milli takımın elenmesi. Bir de Dünya Kupası maçlarını senin sesinden de dinlemek isterdik demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hattımızda sonu 96 ile biten ilk dostumuz var. Hemen yayını aldık. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, ismim Nihat. İstanbul'dan arıyorum. Buyurun efendim. Nasılsınız?
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
1: Şimdi tam da konu üzerine bir şey konuşmak istiyorum ben de Emre Bey. Genç oyunculara şans veremez diye herhalde öyle almadım ben.
0: Yani eğer yetenekliyse verir tabii. Olarak. Ama genç oyuncuların test edildiği bir mecra olamıyor maalesef Süper Lig. Çünkü en küçük bir hata bedeli ödetiyor.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeyim o zaman ben size Emre Bey. Sizi amacı değil tabii ki ama 96-2000 arasında kimse belki bilmiyordur ama Suat bile buradan yetişen Suat Kaya altyapıda bilen altyapıdan Tugay, altyapıdan Emre Zeytinburnu'ndan gelmiş altyapıdan 4 tane oyuncuyu ilk 11'de oynatarak UEFA Kupası aldık biz. Yani oynatmadığında olmuyor. Bunu söylemek istiyorum.
0: Ama dikkatinizi çekerim. O oyuncuların yetenek bütünlüğünü geliştirmeleri için önce bir planlama yaptı Fatih Hoca. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Ben maçlarını anlattım çünkü. Yani Suat o kadar evet, genç biliyorum. Değildi. Daha yaşlıydı. Emre 18 yaşındaydı yok, ama çok yetenek.
1: Aslında Galatasaray altyapısından yetişti. Onu söylemek istiyorum. Yani Konya'dan bize geldi. Tekrar kiralık gidip geldi ama aslında altyapıdan yetiştiğini çoğu kişi bilmiyordur. Onu hatırlamak istedim.
0: Ama işte bazıları işte mesela Arda için de aynı şeyi söylüyor. Mesela Arda'yı da Manisa'ya gönderdiler. Evet. Orada pişti. Bayrampaşa altyapısındaydı. Evet, evet, Emre için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani kaldı ki mesela Emre Galatasaray'ı en değerli maçta Leeds United maçında yaktı. Yani kırmızı kart gördü. Fatih Hoca çok sinirlendi.
1: Kırmızı kart.
0: Evet. Yani artık
1: hatta tokat attı.
0: Evet. Artık futbol o 26 yılda, 30 yılda bambaşka bir evrimin içerisine girdi. Artık
1: en new ya, acaba şöyle mi düşünmek lazım Emre Bey? Acaba ben mi yanlış diyorum? Hani oynatarak da bileyim 2-0, 3-0 öndesiniz. Yani alın sahaya bir 30 dakika oynasın. Hani böyle yaparak yeteneğini de geliştirebilir miyiz diye düşünüyorum ben.
0: İşte ama 2-0'ın garantisi yok hocam. Yani işte şey 2-0 ya öndeydi.
1: 3-0 da olsun hocam.
0: Ha, anladım anladım. Yani futbolu artık nüanslar belirliyor hocam. Futbolun mental anlıyorum. Düşünce yapısının yanında aynı şekilde oyun fiziki, oyun kimyası, oyun biyolojisi de tamamıyla değişim gösterdi.
1: Belki ben yanlış düşünüyor olabilirim.
0: Estağfurullah, yani estağfurullah. Benim fikrinize sonuna kadar saygılıyım. Ama dediğim gibi yani genç oyuncuların da kendini Galatasaray'da oynamaya hazırlaması lazım. Yani ben mesela bir Yusuf vardı hatırlayacaksın. Barcelona'ya gitti, inanılmaz işler yaptı.
1: Yusuf Demir.
0: Evet, Okan Hoca ona kaç kere şans verdi? Ya bir adam kendine bu kadar çok ihanet edebilir mi?
1: Aynen, o farklı bir vaka zaten hocam, o farklı bir vaka.
0: Emre Bol, şey Emre Mor, Emre Bol beni andı. Emre Mor keza yine aynı şekilde.
1: Evet, bunlar yeteneklerine gerçekten sizin deyiminizle ihanet eden bolcular. Yani bunları biz daha fazla izlememiz gerekiyordu ama maalesef dediğiniz gibi yeteneklerine ihanet eden arkadaşlar bunlar. İnşallah bundan sonra gelecekler etmez. Teşekkür ediyorum Emre Bey bana şans verdiğiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Aradığınız zaman ayırdığınız için. Efendim FIFA Arjantin'le İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde Sloven hakem Slavko Vinč için görev yapacağını açıklamış. Sevgili Yunus hocamdan gelmiş, Derfi Yunustane'den ve şöyle demiş: 67 yaşındayım. Hakikaten her sene vücut çok değişiyor. Yine de çok şükür halimize. Hele üstadım senin yaşadıklarını en iyi sen bilirsin. Allah şifa versin demiş. Evet hocam, yani gençlikte çok travmatik süreçler yaşadığınızda yaşlılıkta onları kompanse edebilme potansınız düşüyor. Ben mesela çok travmatik şeyler yaşadım, işte bir beyin tümörüydü, onun üstüne pelvis kemiklerim kırıldı, onun üstüne kaburgalarım kırıldı, çok ciddi bir trafik kazası geçirdim, onun üstüne kollarımı kırdım, ayağımı kırdım, sonra bademcik ameliyatında boğazımdaki bir yanlış yeri kestiler, onun üstüne böyle hani pişmiş tavuk hikayesi var ya, ama tüm bunlara rağmen şükürler olsun apantist ameliyatında iyot zehirlenmesi oldum falan derken, hani hayata baktığınızda hayat size birçok şeyi getiriyor. Gençken bunları kompanse edebiliyorsunuz. İşte ben mesela beyin ameliyatından sonra çok uzun süre komada kaldım, hatta işte eks oldu dediler, defibratörle çalıştırdılar falan derken, ama hayatın içerisine baktığımızda hayatın içerisinde her anın keyif almak gerekiyor hocam. Çünkü yarının ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden değerleri, doğru bakış açısını asla ama asla kaybetmeden hareket etmekte fayda var. Ben beni iyileştiren en önemli şeyin hayata bakış açımın yanında inançsal değerlerim olduğuna inanıyorum. Yani ben hayatım boyunca hiç kimseyi inanç değerlerimin içine dahil etmedim, sokmadım. Ve kendi yolumu bulmaya ve inandığım değerleri de bana gönderilmiş ve dünyanın da en değerli kitabı olarak kabul ettiğim Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda kendi yolumu bulabiliyorum. Yani o yüzden de ben bana bir yolu anlatma gayretinde olanları elbette dinlerim. Ama kendi yolumu kendim bulmalıyım. O yüzden de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani teolojik açıdan doğru, inançsal açıdan doğru bakış açılarını üretebiliyorsanız hayatın her aşamasından keyif alıyorsunuz. Bazen soruyor insanlar işte baba ya bu enerjiyi nereden buluyorsun falan gibi yorumlar yapıyorlar. Ya bu bir enerji değil aslında, bu bir hayata bakış biçimi. Bu hikayeyi belki daha önce anlatmışımdır ama bazen beni ameliyat edenlerden sevgili Kemal abi de, Profesör Doktor Kemal Yücesoy benden sonra profesör de oldu. O da böyle dinliyor İzmir'de, o da hatırlayacaktır. Ben böyle bir beyin ameliyatı olmaya hazırlanırken işte 20 yaşındaydım. Babamla doktora gittik, dediler ki işte beyinde bir tümör var. Dedim ki ya kardeşim ya niye benim beynimde var? Mesela niye babamın beyninde yok? Niye annemin beyninde yok? Ve o zaman şunu düşünüyorsunuz. Yani ben mesela ne yaptım Allah'a da bu benim başıma geldi? Ya bunu böyle hani çok salakça bir fikir olarak, çok ahmakça bir bakış açısı olarak lütfen adletmeyiniz. Ama emin olun kendisine kanser teşhisi koyulan ya da kendisine ağır travmatik hastalıkla ilgili bir teşhis koyulan herkesin zihninde bu hadise uyanıyor. Ve diyorsunuz ki ya neden ben? Hani tenisçiye de sormuşlar ya, o böyle çok ironik, çok birazcık farklı, birazcık sufi değerleri de ortaya koyan bir bakış açısı ortaya koymuş ama işte herkes tenis oynuyor ama bir tek ben Grand Slam'lere çıktım falan. Siz öyle düşünemiyorsunuz. Ben öyle düşünmedim yani. Benim öyle bir noktam olmadı. Ben niye babam da yok dedim yani. En sevdiğiniz bir adam, hani düşünebiliyor musunuz? Hani babanızda beyin tümörü var deseler yıkılmaz mısınız? Yıkılırsınız. Ama sizde olduğunu söylediğinizde bencilleşiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki neden annemde, neden babamda yok, neden bende var? Neden mesela arkadaşım Ahmet'te, Mustafa'da, Mehmet'te, Ayşe'de, Fatma'da yok diyorsunuz. Sonra ben beyin ameliyatı olacağım zaman dedim ki ya ben dedim tek kişilik bir odada kalayım. Ama 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde tek kişilik bir oda yoktu. Ben 6 kişilik bir odada kaldım. Ve 6 kişilik bir odada yatıyoruz. Ama tabii beyin cerrahisi servisi çok travmatik bir servistir. Yani genelde hastaların %65-70'i maalesef kaybedilir. Çünkü işte çok ciddi vakalardır. Ve ben orada kaybedilen, bir daha geri dönemeyen hastaları gördüğümde çok üzülmüştüm. Sonra babamdan ısrarla işte dedim ki bir televizyon olsun bari dedim. Babam küçük bir televizyon bulmaya çalıştı ama onu da beceremedi rahmetli. Ve ben ameliyat oldum. Gözümü açtığımda tam işte yaklaşık 20 gün geçmişti. Komadan çıktığımda ve aramıza hoş geldin dedi Profesör Metin Güner. O dönemde beni ameliyat eden çok değerli hocam. Ben böyle dışarıda geziniyorum. Gezinirken benim kafanın sadece sağ tarafını tıraş ettiler. Sol taraf böyle saçlı falan. Bir kız çocuğu gördüm. Ve o kız çocuğu dedi ki ya ne kadar çirkinsin dedi. Ben kendime yeni anlamlar yükledim. Dedim ki ya çirkinim. Öyle tek kişilik odada kalamıyorum. Televizyon yok, gazete yok. Hayat dedim çok böyle peşmurde ve beni çok bunaltıyor. Neden ben bunları yaşıyorum derken kız çocuğunun arkasından baktım, böyle bir odaya girdi. Ben de arkasından yürüdüm yavaş yavaş. Odaya baktım, sevimli ve çığlıklar atan 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Oda balonlarla süslenmiş, tek kişilik, televizyon var, oyuncakları var odada. Yatağının üstünde anlatırken hala sesim titrerse kusura bakmayın çünkü o ana döndüğümde hala aynı yüzünü yaşıyorum. Kız çocuğunu kıskandım sevgili dostlar. Çok kıskandım. Dedim ki ya bunlar bende niye yok? Sonra Kemal abiyi gördüm. Dedi ki kıskandın mı dedi. Dedim evet biraz. Kendine şu soruyu sor dedi. 7 yaşındaki bir çocuğun beyin cerrahisi servisinde ne işi olabilir? Ve bir de şunu sor dedi. 20 yaşındasın. 18 yaşındaki doğum gününü hatırlıyor musun dedi. Düşünürken de cevap vermeme fırsat vermeden şöyle dedi. 9. doğum gününü belki hiç göremeyecek. Olduğunuz yere mıhlanıyorsunuz. Ve o zaman şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim sahip olduklarım çok özel, çok kıymetli, çok değerli ve ben de çok özelim, çok kıymetliyim. Bunu kişisel gelişim sempozyumlarında, TEDx konuşmalarında da bu hikayeyi anlattığımda sonuna hep şunu ekliyorum. Sevgili dostlar, dünyada 8 milyar insan var ve her birinin parmak izleri birbirinden farklı. Yeryüzüne gelmiş olan bugüne kadarki bütün insanlığın parmak izleri birbirinden farklı. Ve bizi yaradan, sizin neye inandığınızla hiç ilgilenmiyorum. Benim konum değil zaten. Ama beni yaratan Allah-u Teala benim 1 santime 1 santimlik parmak izimi bana özel dizayn etmiş. Bu kadar küçücük bir alanı bile bana özel dizayn eden yaratıcı, varın bu vücudu, bu aklı, bu dünyayı nasıl özel dizayn etmiş. Ve ben bundan keyif almazsam ona ihanet etmiş olmaz mıyım? Ben hep bu distürle bakıyorum hayata. Bu mantıkla bakıyorum. O yüzden hayatta çok acılar yaşıyoruz. İnişlerimiz, çıkışlarımız oluyor. Yılgınlıklarımız oluyor, kırgınlıklarımız oluyor. Bazen öfkelerimizin yenik olduğu ve tuş olduğumuz anlar oluyor. Çok tuş oldum. Ama ayağa kalkabilme kabiliyeti bence bizim için en önemli hadiselerden biri olması gerek. Eğer bunu yapabilirsek belki birçok şeyin üstesinden gelebiliyoruz diye düşünüyorum. Bir reklama gidelim mi? Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız. Bana bazen soruyorlar bu hikayeden sonra. Kız çocuğuna ne oldu? Bugüne kadar bu sohbeti hiç açmadım bir daha Kemal abi. Ve hiç sormadım ne olduğunu. Çünkü alacağım cevap beni korkutuyor.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepiniz

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Marmara Üniversitesi'nin dekanı Sayın Mehmet Yorulmazlar hocamla birlikte olacaktık ama maalesef kendisine ulaşamadım. Sorun yok. O da mutlaka akademik takvim çok hareketli, üniversite sınav sonuçları açıklanacak. Önümüzdeki hafta içerisinde 27-28 Temmuz gibi onun hazırlıkları vardır. Hüseyin Mecit teşekkür etmiş. Çok sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Aziz Yıldırım'ı kutluyorum. Tarifeli uçakla Yıldız oyuncu getirdi. Diğer kulüplere örnek olsun demiş. Ramazan Karakaya'dan gelmiş. Bence de mantıklı. Yani özel uçaklar bugün 40 bin 50 bin euro. Takımların artık tek kuruş paraya bile ihtiyaçları var. Bu blokta telefonlarınızı almaya devam edeceğim. Eğer kaydetmediyseniz 0533-265-3995. 0533-265-3995. Benim kişisel cep telefonum, buradan bana ulaşabilirsiniz saygıdeğer dostlar. Aramasak da kalpler bir, dinlemek güzel seni demiş. İsmail'den gelmiş, teşekkür ediyorum. Mert Kan'dan gelmiş. Emre Bey günaydın. Şu an hem sağ tarafınızda bulunan mavi ve beyaz formalar, Güney Amerika formaları mı? Çok sayıda imza da vardı. Çok merak ettim. Harika bir oda kesinlikle demiş. Eyvallah. O formaların hepsini yeşim söktürdü. Ne dedi böyle çingene gibi dedi, buraya koymuşsun dedi. Hoş olmamış dedi. Tabii burada teşbihte hata olmaz. Onun hemen altını çizerek söylemek isterim. Pazarcı yeri gibi olmuş burası dedi. Hatta bir değerli dostum da böyle yazmış. Pazarcı gibi olmuşsun demiş. O yüzden beni lütfen radyodan değil telefondan dinler mi? Sonu kaçtı? Bakayım, 56 ile biten dostum. Alo.
1: Hocam günaydın.
0: Günaydın. Cümlemi bitireyim, size pas atayım. Dedi böyle pazarcı esnafının bulunduğu yer gibi olmuş. Sök bunları dedi. Ben de söktüm ama sorunuza yanıt vereyim. Evet, Arjantin'den aldığım formalar El Clasico, Süper El Clasico diye tanımlanıyor. Anlatmaya gittiğimde Boca River maçları. Onlar da Boca ve River'lı oyuncuların imzaladığı formalar. Çünkü aynı otelde kalma şansı yakalamıştım Bocalılarla. River'lılarla da Noray abi beni tanıştırdı. Noray Nakis. O sayede de imzalatmıştım. Yanıt vermiş olayım. Efendim beklettim. Özür dilerim. Sona 56, top sizde.
1: Hiç bekletmedin. Özür dilemene de gerek. Şimdi söyleyeceğim iyi mi kötü mü bilmiyorum ama Emre hocam inşallah son nefes radyo programı yaparsın.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Saygılar, sevgiler. Seni dinliyoruz. O yüzden arayayım dedim.
0: Ne güzel yaptınız. Hoşça kal. Onur verdiniz efendim. Sağ olun. Evet, ben son nefesime kadar yayıncı olarak kalmayı çok arzu ediyorum. Neden derseniz onu da bir hikayeyle anlatayım. Bu arada Derfi Yunus Tane gözyaşlarıyla bir fotoğraf göndermiş. Ya ağlayın diye anlatmadım, üzülün diye de anlatmadım ama hayatın tadına varmanız adına anlattım. Babam 65 yaşında emekli oldu. Bu hikayeyi de anlattım daha önce ama geldi ki dedi ki ya ben ne yapacağım şimdi, yani ben 18 yaşından beri, hatta askeri okula girdiğim günden beri çalışıyorum dedi. Büyük bir boşluğa düştü, canı sıkılmaya başladı. Biraz böyle güzel okey oynardı, kahvede arkadaşlarıyla okeye dadandı falan böyle. Annem de bundan müzdarip oluyor. Dedim ki ya sen bir tane grup kur dedim, öğrencilerinle operadan da al dedim arkadaşları falan. Hakikaten benim fikrime kulak verdi, böyle bir araya geldiler. Efesus Brass diye bir grup kurdular. Enteresan not şu, biz bunu ne yapacağız dedi. Dedim ki ya bak, opera, bale, senfoni bize çok yabancı kavramlar gibi gelir ama aslında derinliğinde çok önemli şeyleri barındırır. Hatta ta Itri'den bugüne kadar çok özel değerlendirmeler ve analizler yapılmıştır müzik üzerine. Ve hatta Itri'nin birçok eseri tasavvufa yönelip çok ciddi anlamda da senfonik temalar içerir. O yüzden dedim hani bunlarla birleştirerek ve senfonik eserlerle bir araya getirerek güzel bir kompozisyon oluşturmaya gayret edin dedim. Ve yaptılar. Hatta dönemin Kültür Bakanı'ndan da takdir aldılar. Köylere gidip operayı tanıttılar, baleyi tanıttılar ve Babama 66 yaşında yeniden bir yaşam enerjisi geldi. Hatta bir gün bana geldi, dedi ki ya, o trompet sanatçısıydı. Trompeti çalarken dişlerim dedi sıkıntı yapıyor. Var mı iyi tanıdığın dişçi dedi. Dedim hemen organize edelim. Dişlerini falan yaptırdı ama ne yazık ki Rabbimin ona biçtiği ömür 68 yaşına kadarmış. 69. yaşından gün aldığında maalesef kaybettik. Genel resme baktığımızda hayatın her aşamasında kendimize tutunacak bir dal bulmamız lazım. Ben de hep öyle düşünüyorum. Yani benim dalım da herhalde bu radyo olacak ya da işte maç anlatma sevdam olacak. Dün mesela halı sahada rakip bulun İzmir maçlarını anlattım. İzmir finalini anlattım. Bornova'ya gittim. Hatta annem dedi ki ya geç geleceksin, yarın hastaneye gidilecek falan. Dedim merak etme, ben uyurum. Gerekiyorsa yolda seni beklerken uyurum. O yüzden de bu çok önemli. Hayatın her aşamasında kendinize bir uğraş bulmaya gayret edin kıymetli dostlar. Biraz gazetelere bakalım. Telefonlarınız geldiğinde de alacağım. 0533 265 3995. Welcome to Beşiktaş, Leandro Trossard. Ve taraftar önünde Tüpraş'ta muazzam bir imza töreni. Saat 19.03'te başladı. Organizasyon çok coşkuluydu. Harika bir de film yayınladılar. Ve o filmle Trossard'ı taraftara tanıttılar. Trossard çocuklarıyla kartal yaptı. Coşku, topları dağıttı falan. Ümit ediyorum Trossard'ı aynı coşkuyla yollayabiliriz. Çünkü bu ülkede böyle karşılıyoruz. Böyle merhaba diyoruz. Böyle onlarla birlikte oluyoruz. Ama sonra onları uğurlarken çoğumuz yalnız bırakıyor. Mesela ben Galatasaray'ın Icardi'ye muhteşem bir veda hazırlaması gerektiğine inanıyorum. Ve mutlaka Icardi'yi alkışlarla ve de taraftarın katılımıyla göndermesi lazım. Ben bazı taraftarların inanılmaz bir Icardi'ye karşı öfkesel yaklaşım ortaya koyduklarını gördükçe çok sinirleniyorum. Çünkü Icardi gerçekten bir neslin Galatasaraylı olmasını sağladı. Yani Galatasaray'ı şampiyon yapmadı ya da Galatasaray'a inanılmaz sportif başarılar getirmedi. Aynı zamanda Icardi Galatasaray'da bir nesli dinamikledi. Bir neslin sarı kırmızılı renklere gönül vermesini sağladı. Bir neslin oyunun bambaşka bir yönünü görmesine yardımcı oldu. Ve bu neslin de, yani bizlerin de oyundan keyif almasını gösterdi. O yüzden de Icardi'ye yani bir küçük teşekkür mesajıyla vay çok güzelsin Icardi, cansın Icardi yerine böyle karşıladığımız gibi coşkuyla da göndermeyi bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Taraftarın finisher yani bitirici pankartıyla karşıladığı bir başka isim var. 11 numara Marsilya'dan 39 milyon avroya transfer edilen 24'lük kanat oyuncusu Mason Greenwood. 39 milyonu çok bulanlar var işte Mason'a verilecek primlerle falan işte 60-70'i buluyor falan ama daha çok genç Greenwood. Yani 24 yaşında. İnşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır, yoluna devam ederse oradaki yolculuğuyla birlikte Fenerbahçe'nin satışından para kazanabilme kabiliyeti olacak bir oyuncu. Kanarya Greenwood sonrası iki İngiliz'e daha göz dikmiş. Sol kanata Marcus Rashford, forvete de Watkins'i getirme gayreti içerisinde. Bu arada N'Golo Kante ile de Fenerbahçe yolları ayrılıyormuş. Kanarya 14.4 milyon avroluk imza parasının 7 milyon avroluk bölümünü öderken kalan 7 milyon avroyu Paris FC tarafından karşılanması gündemdeymiş. Ve Kante Paris'e gidiyormuş. FC Paris ama Paris Saint Germain'e değil. Amrabat takımdan ayrıldı. Amrabat faslı oyuncu. Amrabat da Real Betis'te kiralık oynamıştı. Takımdan ayrıldı. Yavaş yavaş oyuncularla yollarını ayıran bir Fenerbahçe'den bahsetmek mümkün. Efendim, film gibi bir final manşeti var. Fanatik gazetesinde bu manşet de öne çıkıyor. Arjantin-İspanya karşılaşması Messi ile Yamal'ın Hollywood filmlerini aratmayacak bir tarihsel bütünlüğü beraberinde getiren anlayışıyla biçimlenecek. Ne derseniz bu, Yamal küçücük bir çocuk kundakta ve bir su kovasına oturtuluyor. Messi onu yıkıyor ve Messi'nin dokunuşuyla mıdır Yoksa kendi yetenekleri doğuştan, tabii ben ironi yapıyorum. Onu bugün İspanya milli takımının ve Barcelona'nın en önemli yüzlerinden biri haline getiriyor. İşte o Messi belki de o buluşmadan yıllar sonra 19 yaşındaki oyuncuyla sahada buluşacak. Bir tarafta küçükken bir kovanın içerisinde savunladığı Yamal, diğer tarafta gerçek Yamal. Enteresan örneği. Futbol diyor ya Simon Cooper, futbol asla futbol değildir. Felsefik bir bakış açısını, bütünlüğü. O yüzden mesela bazen diyorlar ki ya abi radyo gol desen her şeyi... Evet. Yani spor sadece spor gibi mi geliyor size? Spor hayatın tam odak noktası değil mi? Kendisi değil mi hayatın? Hayatın ana giriş kapılarından biri değil mi? Yani çoğu kapıdan sporla girmeye çalışmıyor muyuz? Mesela bugün İspanya ile oynayacak olan Arjantin'in 5 oyuncusunun Arjantin-İngiltere maçı sonrasındaki açtıkları pankart konuşmuyor mu? Biz bugün oraları yıllardır Falkland Adaları olarak bilirken bugün bambaşka bir noktaya evrildiğini, Maldivas denildiğini öğrenmedik mi? Biz o adaları İngilizlerin hangi dönemde işgal ettiğini, sonra 1982'de Falkland Savaşı'nın 70 güne yakın, 60 gün civarında süren Falkland Savaşı'nda adaları geri almak için Fransa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni, yaptırımları, İtalya'yı, herkesi kullandığını, hatta Fransa'nın Arjantin'e gönderdiği füze kodlarını gizlice İngilizlere vererek, İngilizlerin o füze kodlarından yararlanıp füzeleri etkisiz hale getirmesiyle Arjantin'in elinin kolunun bağlı kaldığını ve Arjantin'in hemen karşısında, hatta Patagonya diye adlandırılan bölümün tam karşısındaki bu adaların ta kuzeyden gelen İngilizler tarafından işgalinin anlamsız bir noktada olduğunu düşünmedik mi? Ne işi var abi İngiltere'nin orada? Yani bunun dibindeki Shetland Adası senin olsun, tamam. Ya da işte ne bileyim Faroe Adaları, o da Danimarka Krallığı'nın, da sen orayla ilgilenebilirsin. Ama yani koca bir okyanusu açıyorsun. İşte bu sömürgecilik mantığı beni bu ülkelerden uzaklaştırırken, kendi özgür ve özgün düşünceleri üzerinde akılcı yaklaşımlar ortaya koymak isteyen toplumlara birazcık daha yaklaştırıyor. Çünkü ben bu mantığın benim ülkemde müthiş bir fırtınaya yol açtığına tanığım. Ben 1919'da mavi gözlü dev adamın Samsun'a çıkarak bir Kurtuluş Savaşı alevini, her ne kadar saygıdeğer Eğitim Bakanı bunu Kurtuluş Savaşı olarak görmese de, biz kimden kurtulduğumuzu Sayın Bakan'a zannediyorum bir kez daha anlatmamız gerekiyor. Biz İtalyanlardan kurtulduk. Biz Fransızlardan kurtulduk. Biz emperyalist bir anlayıştan kurtulduk. Biz ülkemizi işgal eden, Eskişehir'e, Polatlı'ya kadar gelip top seslerini Ankara'dan dinleten Yunan'dan kurtulduk. Biz Çanakkale'yi geçilmez kılan, yüz binlerce askerimizin kanlarıyla sulanmış Çanakkale'yi elini kolunu sallayarak geçen, sonra da tam boğazın ortasına demir attığında zihninde çakan fırtınalarla yanındakilere dönüp geldikleri gibi gidecekler diyen bir felsefenin ürünü olarak yükselen değerlerimizi yakalayıp biz İngiliz'in o sömürgeci anlayışından kurtulduk. Biz bugün Filistin'in yanındaysak, biz geçmişte Pakistan'ı desteklediysek, Hindistan'a alkış tuttuysak, özgürlükçü ve kendi bağımsız hür düşüncesini ortaya koyan felsefeyi düşleyen ve isteyen milletlerin her daim yanında olduysak ve onlara bu vatanın topraklarını adeta kucak açarak karşılayıp gel kardeşim biz senin her zaman yanındayız diyen felsefeyi ortaya koyduysak, o zaman bizim ortaya koyduğumuz, benim dedemin şehit olduğu, Ahmet'in dedesinin, Mustafa'nın dedesinin dedesinin şehit olduğu ve onların kanlarıyla sulanmış bu topraklar, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği topraklardır. Sen ister kitaplardan sökmeye çalış, ister atmaya çalış. Benim için emperyalist düşüncelerin, siyonist anlayışın, bu felsefenin akıl dışı ve gelip de ülkemi işgal etmeye çalışan felsefeden kurtulduğum gündür o gün. Yoksa ben tarihimle barışıyorum zaten. Ben bu Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'dan kurtuluş olarak görmedim hiçbir zaman. okuduğumda da görmedim. Bugün 55 yaşındaki Emre Tilev olarak da görmedim. Çünkü ben zaten Osmanlı'yı da bağrıma basan anlayış içerisindeyim. Ben Göktürk'ü de Hunlu'da ve kurulmuş olan 16 Türk Devleti'ni de Anadolu Selçuklu'ya kadar bağrıma basan bir felsefe içerisindeyim. O yüzden bunu çocuklara iyi öğretmek yerine farklı fikirleri ve kelime oyunlarını aramak bence eğitim anlayışı ve felsefesinde doğru bir noktada durduğumuzu göstermiyor diye düşünüyorum. Efendim, filenin efelerinin rakibi Ukrayna. VNL Milletler Ligi'nde Ukrayna ile karşı karşıya geleceğiz. Bugün saat 17.30'da maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Onu da hemen iletelim. Muhammed Salah ismi isteniyor, çok konuşuluyor. Salah gelir mi gelmez mi onu da konuşacağız. Son telefonumu alayım. Sonu 11 ile biten değerli dostum. Hoş geldiniz, buyurun efendim.
2: Selamun aleyküm. Abi nasılsın? İstanbul'da Azoptan. İyi misin abi?
0: Alıyorum artık sesinizi. Tanıyorum da iyiyim efendim. Buyurun sizi dinliyorum.
2: Seninle sohbetten güzel Emre abi. Ben bir Galatasaray Icardi'nin gitmesine abi ama şöyle söyleyeyim. Bir futbolcunun da yani saygısı olması lazım abi bence. Icardi'nin en az fazlası var. Kalmak istiyorsa tatil yapacağına 2-3 yıldan gelir yönetime der ki ben yıllığımı yapacağım, çok iyi hazırlanacağım. Kalmayı da kabul edecek. Yani verecek. Fit bir şekilde başlayacak. Ama her sene yapıyor. Kafası eserse geliyor. Mesle gelmiyor. Her diyorlar ki hızlık yapılıyor. İşte şampiyon yaptı. Onu bunu yaptı. Vallahi kimse bir şey yapmadı Emre abi. Yaptıysa da parasını da aldı. Yani karşılıklı yani. Kimse bedavaya bir şey yap. Bir de yani bu futbolcular sen 3 ay parasını öde 3 ay. Bakma kimseye şikayet ediyorlar. Ne kulüp kalıyor ne taraftan şey kalmaz ortada. Bir de yine imza parası istiyormuş. Sosyal medyada öyle gördüm. Tutmasınlar abi. Hiç tutmasınlar. İmzalara ihtiyacımız yok. Zaten 5 maç ya sakat bugün. Yani kafası eser kafası etmezse oynamıyor. Çok bir daha abi. Bizim öyle oyuncularla bir yere Allah'ınla bir yerlere gelmemiz yani. Teşekkür ederim abi. Fikirlerim bu. Hayırlı cumalar şimdiden. Seni seviyorum abi.
0: Eyvallah, kolay gelsin. Saygıdeğer dostumuzla birlikte olduk. Zamanı paylaştık. Bir reklam arası. Reklamların ardından Deniz Ateş Bitnel. Ardından da Durul Tuğ Hocam. Milli takımlar halı saha teknik direktörüyle bir araya geldik.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Nerle hocama gideceğiz. Deniz Ateş hocam. Bakalım bize neler anlatacak. Çünkü hakemler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acaba hakemlerin bu yönetimlerini nasıl buldu eski FIFA kokartlı Deniz hocam? Şu anda da Deniz hocam attığımızda bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam, müsait miydiniz? Böyle tak diye yayını aldım ama günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim, sizi sormadım. Nasıl gidiyor?
0: Vallahi süper hocam. Hocam şimdi Dünya Kupası hakemlerini nasıl buluyorsunuz?
1: Ya Dünya Kupası hakemleri aslında sistem var Dünya Kupası'nda izlediğimizde. Oturmuş bir sistem var.
2: Bu arada müzik benden gelmiyor değil mi?
0: Yok yok, müzik benden geliyor.
2: Yayından
0: hocam.
2: Geliyor. Evet. Dedim bir şey izliyordum çünkü şeyle ilgili. Çünkü Dünya Kupası finalinin hakemi de açıklandı. Onunla ilgili bir görüntü izliyordum da acaba dedim o mu açık kaldı arka planda. Sorun yok. Şimdi Dünya Kupası'nda oturmuş bir sistem var. Öyle bir sistem ki futbolcuları verdikleri eğitimle yerde yatmamaya, zaman geçirmemeye kanalize ettiler. Hızlı oyuna kanalize ettiler. Problem olsa bile VAR nasıl olsa müdahale eder. Hakem kamerası var kendisine. Hakem bir şekilde aklar, kanıtlar. Ya da işte birçok kamera açısı var. Toplar daha, toplar çipli. Herhangi bir temasta ya da ele temasta ya da penaltı pozisyonunda ya da gol olup olmadığında teknoloji devreye girecek. Herkes biliyor. Oturmuş sistemde de hakemlere müthiş bir kolaylık sağlanmış oldu. Hakemler, kötü maç yönetenler var ama müthiş maç yönetenler de var. Ama en önemlisi burada güven var. Hakemlere güven var herkes tarafından. Dolayısıyla hakemler genel performans olarak bence daha iyi olmaları gerekirken herkes tarafından kabul edilir maçlar yönetiyorlar. Kabul ediliyorlar. Problemsiz devam etti. Dünya Kupası birkaç maç haricinde. Tabii gece açıklandı. Dünya Kupası finalinin hakemi Slavko Vinčić oldu. Bunu yeni duyanlar olabilir ya da söylemişsinizdir mutlaka. Slavko Vinčić'in bu maça atanması normal mi? Bence değil. Niye normal
0: neden,
1: değil?
0: Neden hocam?
2: Yani şöyle bir atama kriteri var. Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında, Şampiyonlar Ligi'nde bir atama kriteri var. Şimdi UEFA ülkesi olan İspanya'yla CONMEBOL ülkesi olan, Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'in maçına ne Güney Amerika'dan ne Avrupa'dan normalde hakem atanmaz. Farklı bir konfederasyondan atanır. Beklenen Fagani'ydi. Ama Fagani neden atanmadı? Ben de merak ediyorum. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda da Fagani adaydı. UEFA'dan kim atandı? Marcinyak atandı Dünya Kupası finaline. Şimdi de Vinčić atandı. Vinčić'in atanması inanılmaz stratejik bir hamle. Bunu kimse fark etmemiş olabilir. Serdar Akçer de yazmış. Serdar Akçer'den de gördüm. Tabii ondan rol çalıyor gibi algılanmasın ama Collina'nın müthiş bir zekası, daha yani bir planı. Niye? UEFA ve FIFA Dünya Kupası başladığından beri birbiriyle çatışıyor dikkat ederseniz. Kurallar konusunda çatışıyor, açıklamalar konusunda çatışıyor ve büyük bir problem var. UEFA Başkanı Sloven Seferin. Maça atanan kim? Sloven Vinčić. Aradaki buzları eritmek için müthiş bir hamle. Yani Collina gerçekten dahi yani bir hakemdi. Zeki bir hakemdi. Hakemlik şefliğinde, FIFA hakem şefliğinde de bu zekasını yine ortaya koydu. Bence buzları eritmek için, UEFA ve FIFA arasındaki buzları eritmek için, aradaki çatışmayı engellemek için bir yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Bence atanmamalıydı. Onu da tekrar söyleyeyim. Ben Vinčić için iyi bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Ülkemize gelip maç yönettiğinde de düşünmüyordum. Halen de düşünmüyorum. Bence iyi bir hakem değil. Ama dediğim gibi Dünya Kupası'nda bir sistem var. Dünya Kupası'nda hakemler kabul görüyor. Kötü maç yönetir mi bilmem ama hakemlik kalitesi var.

0: Tekniği açısından beğendiğim bir hakem değil. Hataları olur mu olmaz mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Ama bu hikayede yanan kim olacak? Onu da çok merakla bekliyorum. İspanya'nın canı acıyabilir bu atamadan. Onu söyleyeyim.
1: Peki, özellikle kuralların UEFA tarafından karşılığı olacak mı? Ve Dünya Kupası'nda bu kurallar Avrupa'ya getirilerek bize de entegre edilecek mi? Edilirse Türk hakemleri bunun üstesinden gelebilecek mi?
0: UEFA buradaki kuralların, yani kuralları zaten uygulayacak. Şu sonuçta İFAB'ın kabul ettiği kurallar ama şimdi futbol maçının 4 periyot halinde oynanmasını UEFA kesinlikle kabul etmiyor. Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika Başkanı'nın bazı şeylere müdahil olarak özellikle kırmızı kartı iptal ettirmesine UEFA zaten isyan etmişti. Yani bir futbolcunun kırmızı kartının ertelenmesi. Bakın şeyden bahsetmiyorum. Bir futbolcu kırmızı kart görür. Devamında yaptığı ihlalden ya da söylemlerden ya da hareketlerden dolayı ilave ceza alır. İşte 2 maç, 3 maç daha alır ve toplam 4 maç ceza alır. Böyle hesaplayalım. Kırmızı kart gören futbolcu ilk resmi maçta oynamaz. Ama şöyle bir şey yapsaydı buna saygı duyabilirdik. Derdi ki ilk maçta oynamadı. 3 maç ceza ya da 4 maç ceza almasına rağmen diğer eylemlerinin benzerini bir daha yapmamak şartıyla onları erteliyoruz diyebilirlerdi. Ama kırmızı kart görmüş, rakibi için ciddi faullü oyundan dolayı kırmızı kart görmüş bir futbolcunun bir sonraki resmi maçta oynamaması kabul edilemez. Hele ki ben futboldan anlamıyorum diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın FIFA Başkanı'nı arayıp bunu dikte etmesi ve o oyuncunun kırmızı kartının bu şekilde ertelenmesi asla kabul edilemez. Siyasetin futbola bulaştığının, müdahale ettiğinin birebir göstergesi bu. Kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi UEFA buna karşı. UEFA siyasetin futbola karışmasına karşı. UEFA futbolun ticari bir olgu olmasına karşı. Şimdi İFAB ve FIFA oyun kurallarını belirliyor ve kural kitabında diyor ki devre arası süresi 15 dakikadan uzun olamaz.
1: Ama bu kez 24 dakika olacak. Hatta belki daha fazla.
0: 30 dakika diyor. 30 dakika diyorlar. Ya insan fizyolojisine ve biyolojisine aykırı değil mi bu? Düşünsenize. Ha, gerçi zaten öyle bir hale getirdiler ki 22,5 dakika 22,5 dakika oynana oynana oyuncular artık dur kalka alıştı. Orada dinlenmeye alıştı. Kendilerini de ona göre ayarlıyorlar. Maçlarda bazı maçlarda temponun çok düşük olma sebebi oyuncuların kendilerini aslında korumaya alması. Çünkü duruyorsun, vücudun alışıyor, kaslar rahatlıyor. Tekrar tempoya girersen ani bir tempoda kendini sakatlarsın. Kaslar ve bağlar buna dayanamaz. Şimdi arada 3 dakika bir mola veriyorsun. Hadi dinlendi diyelim, su ihtiyacını giderdi. Kabul edelim. 3 dakika çok ama yine kabul edelim. Şimdi 15 dakika arada dinlenme olacakken bunun tabii ki gittisi geldisini saymıyorum. Normalde 10-12 dakika civarı dinlenme süresi de bunu siz 30 dakikaya çıkarırsanız Dünya Kupası finalinin ikinci yarısında olabilecek, oluşabilecek sakatlıkların da müsebbibi siz olursunuz. Şimdiden buradan söyleyeyim. Yani Dünya Kupası'nda herhangi bir yıldız oyuncu kas sakatlığı yaşarsa, bağ sakatlığı yaşarsa 30 dakikalık aradan devre arasından dolayı yaşar. Bizi dinleyen doktorlar vardır, fizyoterapistler vardır, ortopedistler vardır. Dediğimi gayet iyi anlayıp onu bilimsel olarak açıklayabilecek kişiler vardır. Yani bu Dünya Kupası finali, hatta bu Dünya Kupası tamamen paranın esiri olmuş ülkelerin ya da FIFA'nın bir tiyatrosu gibi gelebilir bize. Dolayısıyla yani ben öyle yorumluyorum daha doğrusu. Dinleyenler de bana hak veren vardır, vermeyen vardır ama herhalde çoğunluğu kabul edecektir bunu. Ben futbolun futbol olarak kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Futbol olarak kalsın ki biz de zevkli maçlar izleyelim. Siyasetin bulaşmadığı, işte teknolojinin minimum seviyede doğru anlarda müdahale ettiği, doğru anlarda doğruyu bulmak için müdahale ettiği bir futbol izleyelim. Ona göre keyifli maçları izleyelim düşüncesindeyim.
1: Bu
0: Ama
1: arada
0: Dünya Kupası finali sanki keyifli olmayacak gibi görünüyor.
1: siyasi mesaj demişken Los Malvinos son Argentinas açıklaması 5 futbolcunun açtığı pankart çok konuşuluyor. Çünkü hatırlayacaksın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Merih Demiral Avusturya'ya attığı gol sonrasında bozkurt işareti yaptı diye 2 maç ceza almıştı. Devamında Alpay Beckham'la girdi. Diyalogda Alpay'ı aforoz etmişlerdi hatırlarsan. Evet. Şimdi bununla ilgili 5 İngiltere'de forma giyen isme final maçı öncesinde ceza verebilecek mi FIFA? Yani burada da bir çifte standart olmayacak mı o zaman?
0: Şimdi UEFA ve FIFA arasındaki mentalite farkını burada zaten şu anda söylemlerinle direkt ortaya koymuş oldun. UEFA siyasetin ve siyasi mesajların futbolun içerisinde olmaması gerektiğini savunanlardan. İşte UEFA'nın organizasyonunda Merih Demirel'in aldığı cezaya bakın. Ya da işte Şampiyonlar Ligi ya da diğer organizasyonlar UEFA'nın

0: Şampiyonası da UEFA'nın organizasyonu. Ama Dünya Kupası'nda şimdi ceza verseler, ya şimdi İngiliz futbolcular, İngilizler ceza alacak olanlar değil mi? Yani konuşulan.
1: Hayır,
0: Şimdi bunlar
1: Arjantinli oyuncular.
0: Arjantin.
1: Bu arada
0: Arjantinler şunu
1: kimler olduğunu
0: söylemez mi?
1: söyleyeyim. Romero Tottenham'dan,
0: Evet.
1: Lisandro Martinez
0: Evet.
1: Manchester United'dan, Chelsea'den Fernandes ve Liverpool'dan McAllister. Hatta İngiltere'de BBC'de var bugün. Kampanya başlattılar. Bu oyuncuları takımlarınızdan gönderin diye.
0: Yani ben FIFA'nın buna ceza vereceğini düşünmüyorum. Çünkü FIFA ceza verirse Arjantinliler şunu söylerler. Ya siz Donald Trump'ın müdahalesiyle kırmızı kart cezalısı olması gereken oyuncunun cezasını kaldırdınız. Bu ne periz, bu neler anlatırsınız? Siyaset bu işin içinde zaten derler. O yüzden FIFA'nın ceza vereceğini düşünmüyorum. Arjantin'e vereceğini hiç düşünmüyorum.
1: Ben
0: Onu da
1: Türk
0: söyleyeyim.
1: takımlarının yerinde olsam Deniz, hemen Martinez'le, Fernandez'le, McAllister'la ve Romero'yla bağlantı kurarım. Baba derim,
0: Tabii.
1: bunlar sizi gönderecekler. Bak, Alpay'a bunu yaptılar Aston Villa'dayken. Gelin Türkiye'de oynayın derim. Vallahi ciddi diyorum.
0: İngilizler bu konuda birazcık evet
1: Ardiles'i
0: hassaslar.
1: hatırla abi, 82 dünya şeyde 82 yılında Falkland Savaşı'nda Ardiles Tottenham'ın en önemli yıldızıydı. Çekti döndü Arjantin'e.
0: Yani İngilizler bu konuda gerçekten hassaslar ve şeyler kuralcılar ve direkt aforoz ederler. Alpay'a da dediğin gibi aynı şeyi yaptılar. Merih Demiral'in yaptığından sonra ortada olanlar belli. Ben ama FIFA'nın dediğim gibi tekrar söylüyorum. FIFA'nın bu konuda herhangi bir hamle yapacağını ya da ceza vereceğini düşünmüyorum. Final öncesi böyle bir kaosa imza atmazlar. Kendi içlerinde kaos olarak görürler. Normalde siyaset bu işe bulaşmalı mı? Tabii ki bulaşmamalı. Gereken cezayı almalı mı? Tabii ki almalı. Önce alınmış cezalar varsa ve emsalse bu uygulanmalı mı? Tabii ki uygulanmalı. Ama dedim ya başlı başına skandallarla dolu bir Dünya Kupası izledik. Keyif aldı mı insanlar? Ben açıkçası son işte Arjantin İngiltere maçına kadar ya da İspanya Fransa maçına kadar çok zevk almadım. Benim için turnuva herhalde çeyrek final ve yarı final maçlarından ibaret oldu. Milli takımın çok çabuk elenmesi de bunda tabii ki faktör ama Türk milli takımının. Ama Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası hem zamanlama açısından, zamanlama derken maçların zamanı açısından, yayınlanması açısından, hem kalite açısından, hem ticari bir olguya dönüşmesi açısından kimseye zevk vermedi, bana da zevk vermedi.
1: Bu arada enteresan şeyler oluyor İngiltere'de. Mesela Alexis McAllister'ın Maka ve Arjantin final bileti için İngiltere karşısında diye bir açıklama yayınladı Liverpool. Yani düşünsene, mesela böyle bir açıklamayı Türk kulüplerinden biri yayınlıyor. Türk milli takımı için böyle enteresan. Sonra daha da enteresan olanı, Enzo Fernandez'in attığı gol sonrasında Chelsea onun sevincini verdi. Chelsea'nin sosyal medya tarafı çöktü. Hemen kaldırmak zorunda kaldılar. Çok enteresan şeyler oldu.
0: Yani bu oyuncular açısından da aslında büyük bir baskı oluşturacak. Yani sonuçta İngiltere'de mücadele eden oyuncuların bu şekilde ön plana çıkması, taraftar tarafından tepki görüyor olması ve kulüpleri tarafından sahipleniliyor olması, onların senin de söylediğin gibi çok çabuk İngiltere'den farklı ülkelere ya da farklı takımlara transferini ön planda tutacak. Ben de Türk kulüplerinin yerinde olsam direkt problem yaşayacak ya da yaşayacağını öngördüğüm oyunculara hemen teklifte bulunurum. Bu Türk kulüpleri için bir fırsat olabilir. Ama oyuncuların kendi kariyeri açısından gerçekten sekteye uğratacak ve kötü bir tecrübe gibi görünüyor. Birazcık fırsattan istifade olur Türk kulüpleri için böyle teklifler ya da hamleler ama oyuncular açısından da bakmak lazım. Psikolojilerin ne kadar etkileneceği, kariyerlerin ne kadar etkileneceğini ön planda da tutmak lazım.
1: Peki, bu arada halı sahada maçlar yönetiyorsun. Çok keyifli. Ben de o halı sahalarda maç anlatıyorum.
0: Evet.
1: Bu hatta dün işte gece bir maçı anlattım, geldim. Senin de maçlar. İlgi çok fazla futbola Türkiye'de ve artık halı saha organizasyonları da, ki az sonra Durul Hoca ile birlikte olacağız, çok daha verimli ve dinamik geçmeye başladı. Böyle VAR hakemleri, VAR sistemi falan kurarak halı sahada dev organizasyonlar yapılıyor.
0: Yani şöyle, şimdi halı saha organizasyonu yapanlardan ziyade onlar zaten müthiş bir ekip kurup organize ediyorlar. Bir de halı saha maçını yöneten hakemler var. Hakemler de bizim merkez hakem kurulu ya da il hakem kurullarına nazire yaparcasına müthiş

0: ekipler kuruyor. Yani o maçları yöneten hakemler gerçekten profesyonelce hazırlanıyor. Ben genelde final maçlarına davet ettikleri zaman icabet ediyorum ama şartlarım şu. Hakemlere herhangi bir saldırı olmaması şartıyla, hakemlere herhangi bir terbiyesizlik diyeyim ya da onların aşağılayıcı durumda bırakılmaması şartıyla finallere gidiyorum. Böyle bir finalde yer aldım daha önce. Şimdi önümüzdeki iki hafta sonra Yalova'da bir final daha yöneteceğim. Orada da görev alacağım. Onun dışında tabii sosyal medyamı biliyorsunuz aktif kullanıyorum. Yönettiğim bir maçta bir video çektim. Dün yayınlandı. Benim sosyal medyamdan takip edebilirler. O video da inanılmaz izlendi. İşte akşam saat 5 gibi yayına girdi. Şu anda 1 milyon 300 bin görüntülenmesi var. Hakemin maç içerisindeki iç sesi oldum aslında. Bazen böyle orta yapılır, müthiş bir ortadır. Hakemin içinden şu geçer, ya ne güzel geliyor top ya, ne vurulur bu topa derler ama yapamazlar. Çünkü futbol oynamış hakemlerden bahsediyorum. Ben de futbol oynadığım için içimden çok geçti. 1200 maç yönettim. Belki 20-30 defa, belki 40-50 defa böyle düşündüm. Ya ne vurulur şu topa, çok güzel vurulur. Nasıl vuramadı, ben olsam işte yatar voleyi vururdum falan diye iç sesi oldum hakemlerin. Öyle bir video çektim, çok eğlenceli. 1 milyon 300 bin görüntülenme aldı. Güzel, eğlenceli bir iki video daha gelecek öyle benim sosyal medyamda. Takip etmek isteyenler Instagram'da, TikTok'ta, X'te, YouTube'da takip edebilirler. David Nel ismiyle.
1: Evet, David Nel çok keyifli videoların yanında bütün maçlardan sonra çok güzel analizler de yapıyor. Hem sosyal medya, Twitter hem de Instagram'da. David Nel, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. 1 gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.

0: Çok değerli bir isimle birlikteyiz. Milli Takımlar Teknik Direktörü, özellikle Halı Saha Milli Takımları Teknik Direktörü ve Avrupa Şampiyonası'nda Bratislava'da milli takımımızın da başında görev alan Durul Tuğ hocamla, bu arada Yenif Hoca'nın da yeni teknik direktörü diyelim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam, her şey yolunda mı, neler söylersiniz?
2: Yani çok heyecanlıyım. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok onur verici bir şey. Dün sizin de katıldığınız, bizi onurlandırdığınız bir organizasyon finalimiz vardı. Onun bir yorgunluğu var tabii ki. Ama her şey yolunda. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, dün Durul hocamla Blade rakip bulun heyecanında bir araya geldik. Biraz da orada sohbet ettik ve sonra sohbeti açınca hocam dedim ya, şu halı saha organizasyonlarını ya da halı saha kavramını sizin bunu Türkiye'ye anlatmanız lazım. Çünkü biz halı saha deyince işte arkadaşlar toplandık, halı sahaya gittik, oynuyoruz. Ama artık bunun bir federasyonu var dünyada. Özellikle Türkiye'den çok özel bir isim bu işin organizasyon şemasının en başında. Ve Durul hocam da Cem Durul hocamla birlikte çalışıyor. Neler söylersiniz bu konuda? Dünyada çünkü çok yükselen bir trend ve sanki Türkiye'de de buna bir ayrı federasyon ihtiyacı var gibi geliyor bana.
2: Dünyada dediğiniz gibi artık dar alan oyunları özellikle çok daha öne çıkmaya başladı. Futsalın açtığı bir kapı bu dar alan oyunları ve artık halı saha futbolu da oldukça ülkeler tarafından özen gösterilen, dikkat edilen bir branş haline geldi. Biz Türkiye olarak tabii ki yine arkadan takip ediyoruz bu trendi. Biraz daha geriden yetişmeye çalışıyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi Cem Durul'un önderliğinde oldukça kısa sürede oldukça uzun bir mesafe kat ettik. Dünyada World Mini Football Federation, Avrupa'da European Mini Football Federation adında iki tane organizasyonu var. Bunları UEFA ve FIFA gibi düşünebiliriz aslında. Geçen Mayıs ayında IMF'in, yani aslında halı saha futbolunun UEFA'sının Avrupa Şampiyonası vardı. Oraya katıldık ki orada bir kez daha gördük diğer ülkelerle, özellikle Balkan ülkeleriyle aramızdaki mesafe çok açık. Ama Cem Durul sağ olsun açtığı yolda bizi bu işe ikna etmesiyle birlikte, sportif direktörümüz Muzaffer Çınar'la birlikte biz de ülkemizi bu branşta temsil etmeye çalışıyoruz.
0: Peki halı saha dediğimizde bizim anladığımız halı saha felsefesinden çok farklı bir felsefe var. Doğru değil mi? Yanlış konuşmuyorum.
2: Kesinlikle yanlış konuşmuyorsunuz. Çok farklı bir felsefe var. Altında hikayesi olan bir felsefe var. Aslında Avrupa'da 6'ya 6 oynanıyor. Biz Türkiye'de hala 7'ye 7 ya da 8'e 8 oynuyoruz. Ama artık rakip bulun da bu işi daha profesyonel bir ortama taşımasıyla birlikte daha ciddi oyunlar, daha planlı oyunlar, daha kafa yorulan oyunlar ki aslında belki de ufak ufak ekonomisi de oluşmaya başladı bu işin.
0: Peki Durul Tuğ hocamla birlikteyiz. Halı saha milli takımı teknik direktörü. Hocam biraz İspanya-Arjantin maçına değinelim. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
2: Yani Dünya Kupası'na yakışır bir final. Bir sürpriz değil tabii ki ama İspanya benim de başından beri favorilerimden biriydi. Benim için Arjantin'in yaptığı iş belki biraz daha sürpriz olarak değerlendirilebilir. Çünkü son Dünya Kupası şampiyonu olarak aynı seviyeyi iki organizasyon üst üste koruyabilmek gerçekten büyük bir iş. Ki hani Arjantin'in özellikle Maradona'dan sonraki verdiği bir es vardı. Onun arkasına işte Messi önderliğinde ama Scolari'nin de çok büyük dokunuşlarıyla tekrar bunu başarabildi. Tekrar final oynuyor. İki büyük organizasyonda bunu yapabilmek gerçekten çok sayılı yapıldı zaten. Çok kıymetli. Diğer taraftan İspanya bir ekol. Onlar da aslında bir bocalamıştı bu 2000 jenerasyonundan, 96 jenerasyonundan sonra ama onlar da mükemmel bir takım. Topa sahip olmayı seven, bireysel becerili oyuncusu çok fazla olan iki takımın mücadelesi bence hani kendi adıma söyleyeyim biraz daha tatsız geçen bir Dünya Kupası'nda yakışır, güzel bir son olacak.
0: bloklar arası daraldıkça daha kısa alanda daha çok pas yapan felsefelerle savunma aralarına geçme gayreti oluyor. Arjantin'in İngiltere maçında bunu denediğini gördük. Bir de tabii şunu gördük. Adrese teslim paslar hiç sekmiyor. Yani Messi de bunun virtüözlerinden biri. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
2: Yani oyun alanı gittikçe daralıyor. Dediğiniz gibi bloklar arasındaki mesafeler bir yandan daralırken aslında oyunda verilen, oyunda olan genişlik de daralıyor. Artık savunmalarda, hücumlarda dar alanda yapılmaya çalışılıyor. Hani eskiden ezber olan şey neydi? Hücumda genişlikten bahsedilirdi, derinlik ve genişlikten. Ama artık geçiş de yememek için biraz daha hücumu da dar alanda yapmaya çalışıyor ki takımlar olası bir top kaybında daha erken müdahale edebilmek için, daha erken savunma reaksiyonu gösterebilmek için. Finale baktığımızda da yine sizin de dediğiniz gibi dar alan becerisi yüksek iki takım karşılaşıyor. Dünya futbolu artık buna gidiyor. Bunu da dünyada bence en iyi uygulayan iki takım, bu modern futbolun gerekliliğini en iyi uygulayan iki takım Dünya Kupası finalini oynayacak. Heyecanlı bir karşılaşma olacak. Beceri görebileceğimiz, hani fiziksel mücadele değil de daha çok bireysel beceri görebileceğimiz, daha işte adam eksiltebilen, daha ekstra yeteneklerini ortaya koyabilen oyuncuların mücadelesi olacak. Gerçekten heyecan verici bir karşılaşma.
0: Hocam, oyunu iyi okuyabilmek için birazcık futbol matematiğine ihtiyaç duyuluyor artık. Oyunu 6x3, yani boyunu 6, enine 3'e bölüyorlar. Ve toplamda 18 parseli oyun kurulumu, pres organizasyonu, pas bağlantıları, top kayıpları, hücum geçişlerini analiz etmek için kullanıyor. Daha çok Pep Guardiola bunu yapıyor. Roberto De Zerbi yapıyor. Mikel Arteta yapıyor. Ama bazı koçlar da 20'ye hatta 24 parsele bölüyorlar. Ve burada da kanat koridorlarını, half space'ları, yani yarım alanları, ceza sahası önlerini özellikle 24'e böldüklerinde farklı değerlendiriyorlar. Hatta bazıları 48 parsele bölüyor. Şimdi burada şu öne çıkıyor zannediyorum. Halı sahada, yani dar alanda hani 5'e 3'ler, 5'e 2'ler falan oynar ya, hemen sahaya çıkar çıkmaz. Bu zannediyorum oyunun dinamiğine birincil derecede etki etmeye başladı.
2: Yani şöyle, aslında büyük saha oyununu izlediğimizde, 11-11 futbolu izlediğimizde hem futsaldan hem halı saha futbolundan çok fazla örnek görebiliyoruz. Çünkü dediğiniz gibi artık saha bölümleri çok arttı. Parzalizasyon bambaşka bir seviyeye geldi. Sahanın belli bölgelerinde, farklı bölgelerinde, o dar alanda topun olduğu yerde sürekli bir hareketlilik var. Eskiden futbol bu kadar da hareketli bir oyun değildi. Daha stabil oynanan, daha statik oynanan, mevkilerin daha belli olduğu bir şeydi. Ama işte bu dar alan ve geniş alan oyunlarının birbirinden etkilenmesi sonrasında evet, büyük bir sahada oynuyoruz ama dar alanları o kadar fazla bölümlüyoruz ki o dar alanda çok futsal hareketliliği, işte mini futbol hareketliliği, bunları görebiliyoruz. Bu da oyuna aslında daha dinamik bir hale getirdi. Hani benim bununla ilgili en güzel, benim için en çarpıcı örnek şuydu. İtalya, yani birçok ülkede düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda hatırlıyorsunuz, ilk İtalya ile bir açılış maçı oynamıştık Şenol Güneş zamanında milli takım olarak. Burada şöyle çarpıcı bir istatistik var benim için. Aslında dünya futbolunun nereye evrildiğini bana çok iyi anlatan bir istatistik bu. 3-0 kaybetmiştik karşılaşmayı ki İtalya bizden çok daha üstün oynamıştı. Top sürekli İtalyanlardaydı. Biz sürekli savunma yapan taraftaydık. Ama topla, özür dilerim, kat edilen mesafeye bakıldığında İtalya topa sahip olmasına rağmen, yani yaklaşık %60'ı %40 gibi bir topa sahip olma yüzdesi vardı İtalya'nın. Ama koşu mesafesi Türkiye'den yaklaşık 15 kilometre, 10 kilometre daha fazlaydı. Bu işte artık hareketli oyunun, topa sahipken de hareketli olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ki bu da işte dar alan oyunlarının büyük sahaya gösterdiği, yaptığı etki bence.
0: Hocam, bir son dakika gelişmesi var. Müsaade ederseniz onu aktaracağım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis ve şike soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. 2020 ve 2026 yılları arasını kapsayan veriler dikkate alınarak yapılan bu şike operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Az önce Adana Demirspor AŞ'den Ali Sancak, Adana Spor'dan Savaş Tatil, Altay'dan Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nden Barış Orhun Bilge, Balıkesir'den Kemal Aydın, Bandırma Spor'dan Ünsal Yamaner, Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nden yöneticilik yaptığı dönemde Kerem Gürel, Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nden Ahmet Akçelik, Bodrum Spor'dan Hüseyin Gözü Tok, Bolu Spor'dan Murat Şabaplı, Bolu Spor'dan Ali Şen, Bolu Spor'dan Halil İbrahim Yavaş, Bolu Spor'dan Ali Gürsoy, Erzurum Spor'dan Avni Akdemir, Galatasaray'dan Maruf Güneş, Gençler Birliği'nden Özgür Durşen, yine aynı takımdan Sezgin Özkan, Karaman'dan Ömer Çetin gözaltına alınmışlar hocam. 19 kişi gözaltına alınmış bahis skandalıyla ilgili olarak ve operasyon devam ediyormuş. 17 kişi gözaltında, 2 kişi yurt dışında olduğu için tespit edilmeye çalışılıyormuş. Enteresan bir süreç. Konuşulmuştu zaten, hatırlayacaksınız. Dünya Kupası'ndan sonra bahis olayında düğmeye daha sert basılacak diye. Biz tekrar konumuza dönelim dilerseniz. Futbolda bazı kavramlar var. Mesela Mezzella, yarım kanat oyuncusu. Örnek oyuncular işte Milinkovic-Savic, Jude Bellingham, İlkay özellikle Guardiola döneminde, Barella. Regista var, bir orkestra şefi olarak görülüyor. İşte Pirlo, Jorginho, Xavi Alonso gibi. Deep lining playmaker dedikleri Rodri, Toni Kroos, Kimmich gibi oyunculardan bahsediliyor. Şimdi tüm bunları tek tek topladığımızda futbol artık kelimelerin, matematiğin, fizik kurallarının, yani bütün bilimsel verilerin ortaya konduğu bambaşka bir noktaya evrilirken çok mu kinetik yapıya dönüştü? Statik olması ya da işte teknolojinin bu kadar içinde olması futbol keyfini düşürüyor mu?
2: Aslında bıçak sırtı bir konuma getiriyor. Yani bahsettiğiniz oyuncular çok üst seviye oyuncular ve hem bilişsel olarak hem beceri olarak bunu yapabilen, gerçekleştirebilen oyuncular. Ama bunu biz antrenörler de, daha alt seviye çalışan antrenörler de uygulamaya çalıştığımızda ortaya bir kaos çıkıyor. Bahsettiğiniz özellikler çok nadir bulunan özellikler. Yani özellikle oyun zekası ve fiziksel kapasite çok gerekli bahsettiğiniz modern futbolda. Ama şimdi City'nin oyuncusunun yapmaya çalıştığını ben kendi takımımda yapmaya çalışırsam asıl kaos çıkıyor. Burada bence biraz da antrenörlerin oyuncu profillerini doğru analiz edip bunu uygulaması lazım. Çünkü evet, özeniyoruz, hoşumuza gidiyor, görseli çok güzel. Çalıştığımız takımlarda bunu yapmak istiyoruz, modern futbolu yakalamak istiyoruz. Ama bu kapasiteyi bulabilmek çok zor. Burada realistik düşünmek çok önemli. Evet, Guardiola bunu realistik düşünüp bunu yapabiliyor. Ama işte bir amatör ligde, bir üçüncü ligde bunu yapmaya çalışınca bence asıl kaos çıkıyor. Televizyon kısmında izlediğimiz bölüm tüm bu anlattıklarınızla çok güzel. Ama gerçek hayatta da bunu doğru tercih etmek lazım. Belki biraz da eskiye bağlı kalmakta fayda olabilir. Ki işte o ben de yaparım dediğimiz şeyi yapamazsak bu sefer kendi içimizde düğüm oluyoruz.
0: Peki şimdi beraberliğimiz Duruntu hocamla devam ediyor. Bir skor tahmininiz olur mu Dünya Kupası finaline ilişkin?
2: Yani ben 1-2-1'lik İspanya galibiyeti bekliyorum ama hani bu skor tahmininde emin olmamı engelleyen en önemli nokta, İspanya bazen oyunu kilitleyebiliyor. İspanya'nın 1-0 öne geçtiği oyunda o maç 1-0'da kalabilir. Ama karşı tarafta da Messi var. İşte İngiltere maçında da gördük. Ne zaman o tavşanın çıkacağı belli olmuyor. O yüzden çok sürprizli oyuncular var, çok ekstra yetenekler var. Ama 2-1 İspanya böyle bir içimden geçiyor.
0: Hocam yeni transferler var. Son 2 dakikanın içerisindeyim. Hemen Fenerbahçe'de Greenwood ve Beşiktaş'ta Leandro Trossard, neler söylersiniz?
2: İkisi de Premier Lig geçmiş olan, ikisi de çok üst seviyeleri görmüş oyuncular ki Trossard zaten Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig şampiyonluğu görerek geliyor. Beşiktaş'ın kadro planlaması uzun süredir sıkıntılı bir durumda. Bu sene nispeten daha doğru işler yapılıyor. Doğru bir yapının içinde Trossard çok büyük etki edebilir ligi. Diğer taraftan Greenwood yani bir düşüş yaşıyor aslında, özel hayatıyla da eş zamanlı giden bir düşüş yaşıyor özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan, ama inanılmaz bir yetenek, çok özel bir oyuncu. İkisi de lige damga vurabilecek, ikisi de ligin yönünü değiştirebilecek, aslında biraz oluşan, son dönemde oluşan Galatasaray hegemonyasını kırabilecek özellikle liderlikte oyuncular. Heyecanlı, güzel bir sezon bekliyor bence orada da bize.
0: Hocam, son olarak halı sahaya çıkanlara ne önerirsiniz, onu soralım.
2: Ya bu artık bence halı sahada amatör ve profesyonel olarak ikiye ayrılmış durumda. Spordan uzaklaşmasınlar tabii ki. Halı sahada bunun en güzel yönü ki ülkede hepimiz futbolcuyuz, hepimiz antrenörüz, hepimiz yöneticiyiz. Çok seviyoruz ve çok biliyoruz bu işi. Ama önce zevk almaya baksınlar. Çünkü dar alan oyunları, halı saha futbolu gerçekten çok eğlenceli bir aktivite. Ama bunu profesyonel olarak yapmak istiyorlarsa da bence artık burada da böyle bir branş var. Buna yoğunlaşabilirler, buna kafa yorabilirler. Çünkü buna düşündükçe, içine girdikçe, derinlerine indikçe halı saha futbolu çok daha eğlenceli bir hale geliyor.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz bu şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı Beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için

0: demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim, Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı, bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezonda ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar yani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir, daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri, o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dripling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve hani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osay ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osay ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood, Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood. Yani o takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Yani. Biri Genduzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Şimanski dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal payda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetimin de güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden biraz da Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri için kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan, bu Express'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Express'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Son kez izliyoruz. Hani ona göre izleyelim işte falan kafalarına girmiştim kendi içimde. Çok etrafa yansıtmaya çalışıyordum ama bitti diyordum artık. İngiltere ya evet pozisyon buluyordu Arjantin ama gol atacakmış gibi durmuyordu. Pickford inanılmaz şeyler yaptı kalesinde. Onun dışında doğru. Direklerden döndü falan şanssızlık oldu ama yine bir adam çıktı. Aldı götürdü finale ülkesine. Ya çok büyük bir maç yine çok büyük performans deyip topu sana atayım abi.
5: Dediğin gibi yani bir adam çıktı ve oyunun yönünü tamamıyla değiştirdi. Dediğin gibi dün Arjantin maçın başından sonuna kadar iyi oynayan taraftı. Pozisyonlar üreten taraftı. Pickford buna izin vermedi ki bence çok güzel de bir maç çıkardı Pickford. Çok pozisyon çıkardı. Çok performanslı, çok üst düzeydi. Ki bence çok iyi motive olmuştu maça. Ama Arjantin'de şunu görüyorum. Turnuva geçtikçe daha toparlanan, daha derli toplu oynayan, daha da isteyen, o fizik gücünü sahaya daha iyi yansıtabilen bir Arjantin görüyorum. Ya bir komutan var, hep söylüyorum. Bir arkasındaki ordusuyla beraber müthiş işler çıkartıyorlar. İngiltere maçında da bu arada ben dengeli bir oyun bekliyordum ama Arjantin'in bu kadar ağırlığını koyabileceği bir oyun beklemiyordum. Çünkü İngiltere'nin de fiziksel kapasitesi yüksek olan bir takım.
4: En yükseği bence.
5: Arjantin biraz Güney Amerika ülkelerinin hepsi böyle zaten. Fiziksel olarak ön plana çıkıyorlar. İşte Paraguay keza aynı şekildeydi ama İngiltere'nin bu kadar orada etkisiz kalmasını beklemiyordum. Bildiğin İngiltere savunma yapmaya çalıştı. Arjantin bastırmaya çalıştı.
4: Tuhal yani
5: tabii bir de gol attılar. Golden sonra tekrar geri döndü.
4: İşte o Tuhal'in hep yaptığı bir şey abi. Yani bunu neden yapıyor bilmiyorum ama Meksika maçında da görmüştük bunu.
5: Ne o?
4: Ya çok inanılmaz geri çekiyor takımına. Yani neden bu kadar
5: golü
4: geri çekiyor? Attıktan
5: yani sonra geri çekti
4: yüklense golden sonra bence 2'yi de bulabilecek bir takımdı İngiltere. Ama yani çok ya yani bir de normal çekmek vardır takımına. Hani geri yani oyunu tutarsın. Yani arada sen de pas yaparsın. Top ayağında olur, zaman geçirirsin. İngiltere bu yola hiç başvurmadı. Tamamen parklı basa geçti, otobüs evet. Çekti ama Messi çekiciyle geldi Messi, bu sefer yani öyle diyeyim otobüse yani.
5: Savunma hattı Arjantin'in çok güçlü bir savunma hattı yok. Ama ona rağmen mücadele etmeye çalışan bir Arjantin var.
4: Bölüyorum abi. Arjantin'de hem Romero hem Lisandro Martinez sarı kart görmüştü maçta. Evet. Yani üstüne gitse kırmızı kartı da aldırabilecek. Evet.
5: Molina'nın hatası vardı bu arada golde.
4: Evet,
5: sağ bekin.
4: Takip edemedi.
5: Yani aynen öyle. O yüzden zaten oyuncunun performansı Dünya Kupası boyunca da çok iyi bir performansı yok oyuncunun. Ya buna rağmen Arjantin
4: yüklense bir kere işte dediğimiz gibi sarı kartı olan oyuncular var. Defansta biraz daha sarkan oyuncular var. Ama hiç üstüne gitmeye denemedi golden sonra. Bence maç tamamen Tuhal'e yazar. Çünkü
5: Arjantin
4: bir takımın Arjantin gibi ayak kalitesi yüksek bir takımı bu kadar kaleye yakın izin verirsen oynamasına.
5: Ama
4: Arjantin golü bulur yani.
5: Arjantin'de geçişi çok iyi oynayan bir takım. Messi ile beraber. O geçişi inanılmaz oynuyor. Ki burada en büyük avantajını da kullandı. Ön alanda çabuk hızlanan, hızlı pozisyonu üreten bir takım. Şimdi ne oldu? Yine Messi sahneye çıktı. İki tane asist yaptı. Maçı çevirdi. Oradaki işte Messi faktörünü unutmamak lazım. Maçtan önce şunu demiştim. Oradaki birçok futbolcu Messi'yi tutmak için büyük efor sarf edecekler ve Messi'ye özel önlem alacaklar İngiltere diye. Almaya çalıştılar. Hatta çok sert de oynadılar. Ama Messi olduğu zaman da işte bu kadar önlem alabiliyorsun. Yine çıktı sahneye, iki tane gol attırdı.
4: Şeyin
5: kafa golü de çok iyiydi bu arada.
4: Kondurdu yani. Ciddi tabii kondurdu kafasına ve sağ ayağıyla kestiği top bu arada yani. Evet. Ve dakikada 90+3.
5: Evet, iki gol de bu arada iki gol de çok iyiydi.
4: Evet. Yani Enzo Fernandez'in golü.
5: Enzo'nun da iyiydi. Martinez'in de çok iyiydi.
4: Evet. Ya şöyle diyeceğim bir de evet Messi inanılmaz bir oyuncu. Çok acayip bir şey ama bence Messi'nin etkisi bu maçta oyunundan daha büyüktü.
5: Tabii.
4: Yani öyle bir etki var ki Messi'nin üstünde rakip takım tarafından. Ve onu savunurken ciddi tedirginlik hissediyor.
5: Hı hı. Yani şöyle düşün.
4: Bellingham'ı, Elliot Anderson'ı, işte Declan Rice'ı normalde çok çok üst seviye top oyuncular. Ama Messi ile karşılaşınca ciddi çekiniyorlar. Bir Messi etkisi var. Bence oyunundan daha büyük Messi'nin bu etki.
5: Bir kere başlarken rakip oyuncu karşısında Messi olduğunu bildiği için biraz daha aslında korkarak başlıyor dediğin gibi. Başladığı zaman da karşımda Messi var diyor. Çünkü Messi'den çalım yeme korkusu zaten onu çalım yedirtiyor. Orta sahada keza aynı şekilde. O geçişte aynı şekilde. İngiltere normalde kalite anlamında Arjantin'e daha kaliteli bir takım. Ama yine iyi bir organizasyonun, iyi oyunun, iyi oyuncuları yendiğini gördük. Aynı Fransa-İspanya maçında olduğu gibi. Doğru oyun. Evet. Ya Arjantin tam bir takım oldu artık. Tam bir takım gibi oynamaya başladılar. Başından sonuna kadar eleştirildi hatırlarsan.
6: Evet.
5: Ama eleştirileri her seferinde tersine çeviriyorlar. Şimdi en önemli kısım zaten İspanya maçı olacak.
4: Ya şöyle ya. Ben hep şey diyordum. Messi maksimum rekabetçi maça çıksın benim için yeterli diyordum. Hani kupayı almasına gerek
5: vallahi
4: yok.
5: Messi'ye güzel
4: buradan duyuyoruz. Da zaten yani finale çıkmasını istiyordum ben sadece aslında Messi'nin. Yani maksimum maçı oynasın istiyordum.
5: Fransa
4: ama...
5: Arjantin diyorduk. Fransa İspanya oldu. Şey İspanya
4: doğru, çok Fransa Arjantin. Çıksa daha kötü olurdu bence Arjantin için. Orada evet. İspanya'nın gelmesi bence çok daha iyi oldu Arjantin adına. Ya şöyle söyleyeyim bence Messi ya finalde ben kaybedeceğini sanmıyorum Messi'nin.
5: Ama şöyle şimdi mesela maçı konuşacak olursak İspanya maçını konuşalım mı biraz?
4: Olur.
5: Ya şöyle şimdi İspanya biraz daha topla oynamayı seven bir takım. Tamamıyla topa sahip olmayı seven bir takım. Topu kaybettiği zaman da rakip savunmadan çıkarken ön anda baskı yaparak topu kazanmaya çalışan bir takım. Yani tam bir takım oyunu oynuyor. Eğer topa sahip olma oranını arttırırsa ve topu Arjantin'den alırsa o zaman İspanya'nın istediği bir oyun şekline dönüşecek oyun. Ama Arjantin'de çok iyi geçişi oynayan, ön alanda hızlı pozisyon üretebilen bir takım. Ama savunma noktasında çok da etkili olmadığını biliyoruz. Şimdi eğer Arjantin İspanya'nın o hattını kırabilir, ön alandaki etkinliğini arttırabilirse hızlı gol bulabilir. Ama İspanya'ya topu bırakırsa o zaman İspanya nasıl isterse Arjantin oynamaya çalışacak. Ya,
4: top bence
5: ama ben Arjantin'i bırakacağını düşünmüyorum.
4: Bence bak, İspanya'da olacak.
5: Tabii ki İspanya'da olacaktır. Ama Arjantin'de Messi top geçtiği zaman özellikle Arjantin'e Messi kurgusuyla hızlı pozisyon üretecekler. Çünkü bence İspanya'dan daha hızlı üretecekler. Çünkü öyle bir takım. Messi'yi evet, üretiyorsun. Akılcı de. Bir. Yani şöyle düşün, Messi'ye geliyor top. Bütün takım atağa çıkıyor bir anda. Çünkü Messi orada zaten kimi göreceğini çok iyi biliyor. Kimi oynatabileceğini çok iyi biliyor. Ama İspanya'da, iki takımın evet, karşılaşmasındaki en büyük faktör bence Alper orta sahada olacak. Orta sahadaki üstünlüğü kazanan takım bence turu geçecek ve kupayı kazanacaktır.
4: Ya zaten İspanya'nın abi dediğin gibi yani Arjantin daha hızlı hücuma çıkacaktır. Daha hızlı kaleye gidecektir. Çünkü İspanya'nın öyle bir derdi yok. Yani kaleye hızlı gideyim gibi bir derdi yok.
5: Değil.
4: Daha çok şunu denemeye çalışıyor. Hani daha en garantisine gideyim ama biraz daha sabırla pas yapayım'a bakıyor İspanya. Ama yani Fransa maçını izlerken de ciddi yani Fransız oyuncu olmak istemezdim. Çünkü topun peşinden inanılmaz koşturuyor rakibine.
5: Tabii ki canım. Onların zaten şu anda kağıt üzerinde favori kim? İspanya.
4: İspanya.
5: Ama Arjantin ne yaptı hep bu süreçlerde? Kağıt üzerinde hiç favori olmadığı bütün maçlarda hepsini kazandı. Bir kimde favoriydi favoriydi? Mısır'da, Yeşilburun'da.
4: Evet.
5: Şimdi Mısır'da da geriden geldi kazanıyor. Bence Arjantin'in dönüm noktası Mısır maçı.
4: Kesinlikle yani o.
5: O maçı kazandıktan sonra bence finale çıktılar zaten onlar. Kafa olarak çıktılar.
4: Ya şöyle evet şimdi yani favori İspanya diyoruz ama. Hı hı. Abi dediğin gibi yani dünkü maç özellikle benim görüşüm çok değiştirdi. Ben cidden İngiltere'nin
5: kağıt üzerinde şansım
4: çok.
5: Benim favorim evet, değil.
4: Yani çıkma şansını İngiltere'nin çok yüksek görüyordum. Hatta bayağı da ezici bir oyun bekliyordum İngiltere'den. Ama dediğimiz gibi yani Tuchel gerçekten yani neden böyle bir şey yaptı ben anlamadım. Yani bu kadar tek gole güvenilmez çünkü. Ve dediğim gibi tekrarlayacağım. Arjantin gibi teknik kapasitesi çok yüksek bir takımı o kadar kaleye yakın oynatamazsınız. Yorum gelmiş bu arada. Tuchel olmasa Sol Campbell ve Rio Ferdinand'ı alacaktı. Stopere korkaklar kaybetmeye mahkumdur demiş. Ya gerçekten biraz korktu ya çok korktu.
5: Ya Messi'den dolayı biraz bence endişeleri var. Ben hep şunu diyorum Messi'si olan kazanır diyorum.
4: Maçtaki burada gerginliğe da... ne diyorsun abi peki?
5: He?
4: Çok gergin maçtı.
5: Çok normal. Messi bu arada farkında mısın? Bak şunu bak evet, çok güzel bir noktayı hatırlattın.
4: Abim bu arada.
5: Soy isminden anladım.
4: Biz evde çok çekişiyoruz o bayağı kemik Ronaldo'cu ama işte Vamos Espor yazmış. Yani büyük ihtimalle son 30 gündeki... tuttuğu 7. ülke falan.
5: Hepsi eğlendi değil mi?
4: Hepsi.
5: En başından beri Arjantin tuttuk.
4: Ben hep
5: Fransa ve Arjantin'di benim finalim. Evet. Ama sana şunu söyleyeyim. Sen çok güzel bir noktadan girdin aslında. Unutmuştum. Hatırlattın yani. Dün hangi olay yaşanırsa yaşansın. Bu arada Messi çok sert fauller de yapıldı. İki oyuncunun arasında kaldığı pozisyonlar oldu. Yere düştüğü an bütün Arjantinli futbolcular gelip etrafını kapatıyorlar. Hemen Messi'yi bir koruma kalkanı içerisinde alıyorlar ve Messi'yi orada hemen savunuyorlar.
4: Zole ediyor hemen.
5: Bu müthiş bir şey. Evet. Şey gibi düşün. Şeyin bir açıklaması var ya. Paredes'in. Hatta geçen Dünya Kupası'nda başka bir oyuncu daha vardı. Paul vardı. Oynarken Arjantin'den ziyade Messi için oynuyor oyuncular.
4: Evet.
5: Ya bunun da açıklamasını eşi hatta.
4: Evet, evet.
5: Bununla ilgili bir açıklama yapmıştı.
4: Acuña.
5: Acuña
4: 2022'de
5: evet,
4: şu an takımında yok ama 2022'de yani. Sol bekledi. Eşi şeyle bir açıklaması var eşinin.
5: Bir fotoğrafın i̇şte, değişmiş galiba.
4: Arka planda arka plandaki fotoğrafım diyor. Akunya'nın benim olmamı beklerdim diyor. Messi'yle olan fotoğrafını koydu diyor ama ona da bir şey söyleyemiyorum diyor yani. Bir tabii eşi de Messi'yi çok seviyor çünkü. Yani
5: kesinlikle. Bu takım onun için oynuyor. Messi'si olan kazanmasının da en büyük amacı bu. Ya yani bir isim var, bir oyuncu var 39 yaşında.
4: Evet.
5: Herkes onun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bence hak ediyor da yani. İnşallah.
4: Kupayı da o kazanır. Demiş ki ben dünkü maçta da İngiltere'nin bu kadar topu vermeye kalkmasaydı Arjantin topla çok bir şeyler yapabileceğini düşünmüyordum. Bu İspanya topu bu kadar vermeyen bir ekip, Arjantin'in işi çok daha zor olacak demiş.
5: Katılıyorum. Bence final olmasından dolayı daha çok zor. Çünkü İspanya ısındı.
4: Ama şöyle bir şey var. Finaller başkadır. Final atmosferi çok ayrıdır. İspanya'nın Dünya Kupası, yani bu jenerasyon en azından Dünya Kupası finali tecrübesi yok. Ama Arjantin'in komple Dünya geçen sene
5: peki Messi,
4: geçen turnuvada oynadı, bu sene de oynayacak.
5: Bir iki tane ardı ardı Dünya Kupası kazanırsa nasıl olacak?
4: Abi ben şimdi müthiş o konuya olur. Cevap verirsem çok başım yanar. Çok başka bir yere gider Messi.
5: Müthiş yani. Olur. Müthiş olur. Yani şöyle söyleyeyim. Messi burada Dünya Kupası'nı artık tamam der. Çok güzel zirvede bırakır.
4: Bence bundan sonra Dünya katılmaz. Messi Kupası falan olmalı böyle.
5: Bir daha da Arjantin bu arada Dünya yok. Kupası kazanamaz.
4: Yok bence de.
5: Yani bu kadar da büyük.
4: Yani büyük ihtimal Maradona'dan sonra da böyle şeyler diyordu o zamanki
5: ha, bir Messi daha ama çıkarsa bilemem tabii ki. Bir Messi daha çıkartırsa.
4: Çıkmaz bence. İmkansız öyle bir şey ama.
5: Açık zaten kaç yılda bir çıkıyor ki?
4: Evet. Böyle adamlar 100 yılda bir gelir abi.
5: Tabii canım Messi çok zor ama.
4: Peki abi şöyle diyeceğim. Aldı diyelim kupayı Messi bu performansla. Ballon d'Or ne diyorsun Ballon d'Or'a? Gelir mi yine? 9. Ballon d'Or.
5: Şimdi Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslara göre daha çok kıyaslıyorlar ya lig performansları falan. Evet,
4: ama Dünya Kupası'nın etkisi çok büyük olur. Ya,
5: tabii ki etkisi büyük olur ama ben sana şunu söyleyeyim. Ben direkt zaten verilmesinden yanayım. Ama biraz daha genç oyunculara giderler büyük ihtimalle. Çünkü iyi isimler var. Paris'te çok evet. iyi isimler var. İşte Fransa milli takımında iyi isimler var, İspanya'da var. Ama Messi mi dersen bence Messi'ye verilmeli. Son bir bırakmadan önce verilmeli. Adalet dengesi neyi işaret ediyorsa o verilmeli. Şöyle diyorsun bak. Bu çok iyi diyorsun ama Messi'ye verilmeli.
4: Ya Messi'ye verilmeli abi. Ya çünkü şöyle bu topçuların hepsi bu turda kapıştı ya ve Messi de şu an onların en iyisi ya. Yani ben şimdi Messi'ye kazandırmak için bin türlü senaryo yazıyorum.
5: 39
4: yani.
5: Yaşında dün maçın son dakikaları önde baskı yapıyordu.
4: Abi şöyle işte Ronaldo ile kapıştı. Ronaldo'dan iyi olduğunu kanıtladı. Şimdi yeni jenerasyon geldi. Mbappe geçen turnuvada onunla kapıştı, onu yendi. Bu turnuvada yine Mbappe, Haaland vardı, Yamal vardı.
5: Şimdi Yamal'la karşılaşacak. Yamal
4: yani hepsini yani bitiriyor. Yani şöyle bir şey var. Messi 19 yaşındayken de Messi en iyisiydi. İşte Yamal 19 yaşında Messi'nin en iyisi. İşte Mbappe 20 yaşındayken yine Messi en iyisiydi. Ronaldo 20 yaşındayken yine en iyi Messi'siydi. Hani kim hangi yaşta hangi prime'de olursa olsun Messi her zaman ondan bir kat daha iyi oluyor.
5: Ya bu bak, acayip şu anda, bir şey yani. Şu anda bu arada Avrupa'da birçok takımda çok rahat oynayabilir.
4: Evet. Ya ben çok Barcelona rahat. Yani sen Barcelona o kadar erken göndermiş ki Messi'yi. Yani.
5: Çok erken. Bu keşke arada, bir Türkiye'de görsek.
4: İşte maçın gerginliğini konuştuk abi seninle. İşte biliyorsun Malvinas Adaları'nda olan bir durum var İngiltere Arjantin arasında. Bir de 86 tabii ki.
5: Ha, evet tabii geçmiş maç. Tabii ki.
4: Oradan bir de bu arada forma tercihi.
5: Ona göre daha az gerginlik oldu yani daha evet. da çok olabilir.
4: Onun da bir gerginliği vardı net maçta vardı. O hikayelerin. Özellikle Malvinas konusu da işte Arjantin oyuncuların bir pankartı var. Hatta maçtan sonra açtılar. FIFA

0: Arjantin İspanya maçını bence çok, yani çok konuşulacak şeyler sahne olabilir.
1: Evet. Evet, işte Las Malvinas sonu Arjantinas.
0: Abi bittikten sonra futbolcular yaptı, evet, değil mi? Yani
1: işte Alvinas, Malvinas Arjantin'dir diyor. Arjantinli oyuncular. Bu arada bu pankartı da bir yasa delerek sokmuş taraftarlar.
0: Ya taraftarlar şöyle... nereye sokuyor?
1: Rezillik olur demiş. Ve Ballon d'Or'un Messi'nin almasına. Yine Messi almalı diyenler var. Peki Arjantin kaybederse kime gider Ballon d'Or?
0: Onu bilemem ya. Çok evet, aday var ama.
1: Çok aday var.
0: Geçen sene Dembele almıştı. Geçen
1: yıl. Bence bu sene almamalı bu.
0: Bu sene Dembele yani olmaz.
1: Ligde 20 maç oynayan adama Ballon d'Or vermesin.
0: Mbappe'ye de vermezler herhalde.
1: Yok, onun da hiçbir kupası yok. Kupası evet, kapattı.
0: Yamal belki.
1: Yani La Liga var.
0: Evet.
1: Dünya Sonra Kupası Vinicius, alırsa.
0: Vinicius evet, da yok, hiç değil.
1: İmkansız.
0: O da kötü diyor.
1: Ciddi bir İspanya alırsa Yamal alır demişler.
0: İspanya Yamal olabilir ya. İspanya kazanırsa Yamal alsın. Kaç gol attı ki o bu turnuvada?
1: Yani 3'tür maksimum.
0: Birinci şu an Messi değil mi hala?
1: Aynen.
0: Aslında Messi Dünya Kupası almasa da Messi'ye verilmesi lazım.
1: Şöyle bir şey var burada. Finalde bir gol bir asist yaparsa ve Mbappe'ye de eğer yani üçüncülük maçından atılan golün de liderlik yarışma kaç sayılması 8-8 şu anda Mbappe ile Messi.
0: Bu turnuva değil mi? Toplamda evet, kaç?
1: 21-20.
0: Toplamda değil evet, mi?
1: Ya bu arada Mbappe 3. maçında çıkar etik falan
0: Mbappe
1: yaparsa.
0: Mbappe bir sanki Dünya Kupası'nda da var, geçer rahat.
1: Gol kralını, bu turnaki gol kralını alırsa çok büyük gereksizlik olur yani. Bu arada üzücü olur. 3. maçındaki goller sayılmasın abi.
0: Bu arada bu konuya girdim, bunu kıyaslayamazsın. Birisi Arjantin'de bunu yapıyor, birisi Fransa milli takımında bunu yapıyor. Arjantin milli takımında bu golleri atabilmek Fransa'ya göre çok çok zor.
1: Abi Yamal'ın bir golü varmış.
0: Çok çok zor.
1: Bu arada.
0: Bu arada bak İspanya, Fransa bu tarz takımlarla gol atabilmek, o gol kralına girebilmekle Arjantin'i kıyaslamazsın bile.
1: Ya bir de
0: Messi,
1: burada
0: taşıma Messi'yi olayı bambaşka bir noktaya koyarsın onu.
1: 7-8 maçlık bir turnuvanın kazananı nasıl böyle bir ödül alabiliyor? İşte 7-8 maç değil o turnuva abi.
0: Dünya yani, Kupası, yani şimdi tabii 7, ki onun duygusal bakılıyor da. Duygusal bakılıyor ama hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa hem Dünya Kupası bütün genel performansa bakılan hak eden birine verilmeli zaten. Biz burada işin şakasındayız yani.
1: Evet,
0: Messi
1: şakasındayız. Ya bence Ballon d'Or almaz zaten.
0: Tabii ki canım alamaz.
1: Bence de. Jude Bellingham abi bir video var biliyor musun? Bunu veremiyoruz tabii de. Jude Bellingham'a bir şeyi var. Bellingham'la Messi arasında geçiyor.
0: Ha, evet. Sen bekle diyor. Sen bekle diyor.
1: Yani seni yazdım diyor. Yani.
0: Sen bekle diyor. Tabii.
1: Abi, o kurulma ve o böyle bakıyorum. Yani sen yine yazdım seni kardeşim.
0: Maç orada döndü biliyor musun?
1: Abi sen yani uyuyan dev uyandırdın.
0: Bu arada bence orada
1: ya,
0: bir şey söylüyor.
1: Messi ile laf dalaşına girme yani.
0: Bence orada Messi ona şey diyor. Burada bu olmadı mı diyor. O da diyor olmadı diyor. Öyle mi diyor? Yani bir yalan mı konuşuyorsun
1: şöyle
0: diyor. Bence olmadı
1: büyük ihtimalle. Messi bir müdahale yapılıp yere düşüyor. Böyle 2-3 kişi geçiyor. En son artık giriyorlar evet, Messi'ye. Messi Bellingham'da ya sen bu kadar güçsüz değilsin bunları kaldırırsın diyor. Messi de bir bakıyor kuruluyor. Öyle mi diyor. Öyleyse bakalım ya ben onları kaldırıyorum ve sana bak, bunları yapacağım diyor yani.
0: Evet.
1: Jude Bellingham'ın maç sonu açıklaması. Bir pozisyon hakkında konuşuyorduk. Herkes bunu büyütecek muhtemelen ama bahsetmeye değer bir şey yok. Ben öncesinde bir faul yapıldığını düşünüyordum. O da bana yapılan müdahaleden bahsediyorum dedi. Ben de ona bunu kaldırabilecek kadar güçlüsün gibi bir şey söyledim. Kaybetmek çok acı verir ama ona karşı oynamak büyük bir ayrıcalıktı. Yani şu son cümle yarı final Dünya Kupası'nda yarı finalde elenen bir oyuncunun cümlesi. Şu acıya rağmen ona karşı oynamak bir ayrıcalıktı diyor. Messi için çok değerli bir açıklama bence.
0: Yani ben özellikle Messi'nin birlikte oynadığı oyuncuların yerinde olmak isterdim. Her gün ona sarılıyorsun. Her gün onunla birlikte futbol oynayabiliyorsun.
1: Tabii
0: onunla
1: depolu yerinde faydalanabiliyorsun.
0: Olsa. Oradaki bir futbol... Yani şey sabit ismini unuttum geldi yine ya. Çocuğum.
1: Molina'nın
0: mesela... hayattaki dünyadaki bütün şansını o milli takımda olarak
1: Arjantinli doğu futbolcu olması yani.
0: Tabii canım aynen öyle. O yüzden Bellingham falan onunla oynaması büyük şey.
1: Abi Depol'un bir fotoğrafı var bu sabah paylaştı. Messi'nin yatağına girmiş. İşte Messi'yle selfie çekiyorlar. Taraftarlar da şey diyor. Yani yatağına bile mi girdin diye. Hep onlar yan yana ya. Ya ben şöyle söyleyeyim. Arjantin milli takımında olsam yatağa matağa duş alırken bile böyle yani abi ben de geleyim falan derim yani o seviyeye çıktık biz artık
0: 40
1: yani.
0: Yaşında o 40 yaşına girmeden önce o kupayla yatak pozunu isteriz Messi'nin. Dünya Kupası'nı alırsa eğer son evet, 40 yaşında Dünya Kupası pozuyla müthiş olur.
1: Böyle yatakta,
0: müthiş. Tabii ikisiyle birlikte Dünya Kupası evet, pozu müthiş
1: yani
0: olur.
1: O kupayı iki kupayla bütün pozlar iki kupayla olmalı zaten çünkü yapan
0: müthiş olur
1: yani. Şöyle Tuval'in de açıklamaları var. Onları da alıp yavaş yavaş maçı kapatacağız. Bu fotoğraf ya yatakta böyle yatakta bile beraberler yani. Çok şanslı. Depol inanılmaz şanslı bir adam. Yani ya, Messi'ye bu kadar yakın olabilmek cidden çok çok büyük şans. Depol bazen Depol'ün yaptığı hareketleri insanlar abartıyor falan diyorlar. Hiç abartmıyor. Ben diyorum ya, ben

0: Messi'nin yanında Arjantin bir takım oyuncusu olsam Messi'den bir saniye ayrılmam. Yani.
1: Tabii. Ya bir de onlar çok yakın dostlar.
2: Evet.
1: Bu dostlukları da milli takıma da yansıyor. Ama şey yani farklı ayrıcalık yani Messi'ye sahip olamayıp bir ayrıcalık. O yüzden maç içerisinde de bunu görebiliyoruz ama İspanya maçından ben Messi'nin oynayacağı oyundan dolayı umutluyum.
0: Romero'nun açıklamasını alalım bu
1: arada. Ama 120 olabilir yani o maç.
0: Evet. Olabilir. Yüzüm olursa da Messi'nin artık yani sahada bayıldığı.
1: Ne diyorlardı? Messi ayakta duracak hali yok. İngiltere maçı yapamayacak, olamayacak falan vesaire kaldıramaz deniliyordu. İngiltere maçında yine şov yaptı. Mesela İspanya maçında yine aynısı olacak. Bence daha motive olacak. Daha da kontrol ederek başlayacak maça evet. Bence.
0: Romero'nun açıklamasını rica edebilir miyim? Evet. Gelen ev Arjantin'in bu stoperlerine en az 2 gol atmamız lazım demiş. Yani maçtan önce en yapılmayacak açıklamalar bunlar.
1: Doğru. Doğru ama da olması gereken bu.
0: Evet. Romero umarım futbolu bıraktığımda onun kadar aptal olmam. Evet. Sağ ol. Romero demiş ki umarım futbolu bıraktığımda onun kadar aptal olmam ve futbolcuları herkesin içinde eleştirmem. İngilizler maçlardan önce konuşmayı çok sever. Onlara seviyelerimi gönderiyorum demiş Romero. Bu arada İngilizler falan diye girişmiş de Tottenham'da oynuyor. Yani o da biraz garip. Tottenham'da oynayan bir oyuncunun İngilizlere böyle bir laf atması garip yani.
1: Evet.
0: Kaşınıyor. Çünkü döneceksin İngilizler yani bir ay sonra İngiltere'ye döneceksin sen. Yani Enzo Fernandez de bu arada golü attı, kulağını falan gösterdi. O da Chelsea'de oynuyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Bunu neden yapacaksın? Bir kere sen milli takımın için oynuyorsun. Mesela Kenan Yıldız örnek veriyorum. İtalyanlara karşı oynadığı zaman sevinmeyecek mi? Kesinlikle sevinmeyecek.
2: Yani evet.
1: Milli takım. Aynı şekilde burada da onları çok normal karşılıyorum. Yani milli takımdayken o Arjantin milli takımında bu arada Güney Amerika ülkelerinde bu var. Paraguay'da vardı ya 4 numara. Caceres miydi? Caceres.
2: Evet Caceres.
1: Görmedin mi? Gözünden ateş çıkıyordu ya. İşte bu maçta da yine İspanya maçında da Arjantin oyuncuların biraz da o sahada kalma gücü, o bitmeyen enerjilerinden bence faydalanacaktır. En önemli kozları bence o Messi'den ziyade.
0: Abi şuraya geçeceğim. Bir de tabii ki Maradona dememiz lazım.
1: Hayırlı
0: 86'da mi? Bir yol çizdi. Messi'nin Maradona'ya armağanı açıklamayı alalım. Messi galibiyeti Maradona'ya ithaf ediyor.
1: Tabii. Ha evet evet gördüm onu.
0: O açıklamayı da alıp kapatalım. Rica edeyim. Evet. Messi papi yazmış grafiker arkadaşımız. Eminim Diego Maradona yukarıdan büyük bir keyifle izliyor ve tadını çıkarıyordur. Onun için bugün çok özel bir gündü. Ona yukarıdan bu sevinci hediye edebilmek. Onun da bunu orada dilediği gibi yaşaması ve keyif alması harika. Bu onun için de bir hediyeydi demiş Lionel Messi. Yani
1: bir kere kendi ülkesinin en büyük efsanesine büyük saygı duyuyor.
0: Evet.
1: Ve bununla paylaşıp buradaki o ruhu yansıtabilmesi çok önemli. Bir kere gönülden bağlı Arjantin'e.
0: Evet.
1: Futbola gönülden bağlı bir adam. Şimdi saha içerisinde de bunu yaşadığı zaman maç sonrası sevincini gördün sen de. Ne kadar mutluydu, ne kadar sevinçliydi.
0: Evet. Yine ağlamaklı oldu bir tık sanki.
1: Arjantin tam bir bu arada turnuva takımı. Yani bunu bize gösterebildi. Yani İngiltere mesela turnuva takımı değil. Ama Arjantin tam bir turnuva takımı. Mesela İspanya da tam bir turnuva takımı. İki turnuva takımının karşılaşması tam bir turnuva maçı olacak. O yüzden bence finale yakışır iki takım karşı karşıya gelecek. Ha, Fransa ister miydim? İsterdim ama İspanya-Fransa maçından sonra İspanya'nın daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Evet, çünkü abi, çok üstünde.
0: Yorum gelmiş. İngilizlerin yerinde olsam Tuchel, Enzo, Romero'yu ülkeme sokmam. Miami'ye gitsinler demiş.
1: Tuchel'i doğru. Doğru. Tuchel olabilir. Evet. Tuchel gönderilecek sanki.
0: Yok kaldı.
1: Kalacak mı?
0: Evet kalacak. O da bir yerden tanıdık geliyor bana. Tuchel'in kalması. Yani herhalde bir İngilizler bir biz yaptık böyle bir kararı verdik diyeyim. Abi şöyle Zeki Çelik
1: müthiş.
0: Juventus'a gidiyor. Juventus'la anlaştı. Boştaydı. Sözleşmesi bitmişti.
1: Evet.
0: Free oyuncuydu. Juventus'la anlaştı. Tebrik edelim. Bir yorum var bu arada. Hı-hı. Yani biz, hepimizin eleştirdiği Zeki Çelik turnuvada Juventus'a gitti. Bizim görmediğimiz ne var acaba Zeki Çelik'te diye. Ben de sana soruyu böyle sorayım. Zeki Çelik Juventus'a gitmesini nasıl karşılıyorsun?
1: Bu arada turnuvadaki bizim eleştirebileceğimiz tek isim Zeki Çelik değil. Bütün takımı eleştiriyoruz. Onu söyleyeyim. Turnuvada bir bütün olarak oynayamadığımız için. Ama Zeki gittiği Lille'de de Roma'da da iyi işler yaptı.
0: Roma'da da ciddi sezon geçirdi.
1: Yani hatta sezonun sahabeki oyuncularından biri olarak seçildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Önemli performans gösterdi. 29 yaşında Juventus'a gidebilmek bu arada büyük başarıdır.
0: Evet.
1: Bu arada bunu görmezden gelmemek lazım. Türkiye'ye bu arada Fenerbahçe'nin de bir ilgisi oldu Zeki ile ilgili. Hem yerli kontenjanından dolayı ama önünüzde bir Juventus varken Zeki'nin Juventus seçmesi çok normal. 29 yaşında. Eğer bu sene Juventus'ta iyi bir sezonda geçirirse 30 bir sonraki sezon oynayabilir 31, sonrasında Türkiye'ye tabii ki 32 yaşında tekrardan gelebilir. Ama Juventus yapabilmesi, özellikle serbest kaldıktan sonra Juventus yapabilmesi bence müthiş bir hamle.
2: Evet.
1: Ben kariyerinin zirvesini yapıyorsun ve 29 yaşında gidiyorsun Juventus'a. Ondan sonra kariyerini bitireceksin. Bence çok iyi transfer. Zeki, yani Zeki'nin bir şey var Zeki'de. Milli takımdan ziyade dışarıdan algılar da değişik ama Zeki bir şekilde iyi oynuyor.
2: Evet.
1: Yani takım kurgusundan da kaynaklı bir şey. Şöyle, şampiyon oldular. Geldi Roma'da iyi sezon geçirdi. Bence Juventus'ta da çok iyi oynayabilir.
0: Ya şöyle diyeyim abi, Zeki için bence evet 10-10 oynamıyor çoğu zaman ama 10-14 de oynamıyor. Dörtlük de oynamıyor. Hep böyle bir çizgisi var. Sana o 7'yi 6'yı
1: İtalyan
0: veriyor.
1: İtalyan futboluna çok yatkın bir kere. Evet, 7'yi 6'yı veriyor. As oyuncu mu olacak, as oyuncu olamayacak mı, önde kim oynayacak, o da çok önemli. Ama bir kere bonservissiz alındığı için de bir fırsat transferi gibi düşünmek lazım. Oyuncu sadece maaş vererek oynatacak. O geniş kadroda yer alacak olan bir oyuncu.
0: Bu arada artık yavaş yavaş da bir ayrılığa gelelim. Evet, Mauro Icardi Galatasaray'a veda etti. Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda etti. Bence Türk futbolunda çok büyük kırılma yaşatan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani sen ne dersin açıklama için? İstiyorsan okuyayım.
1: Olur, sen nasıl istersin.
0: İki hatta bakacağım bu arada. Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'i her Galatasaraylı'nın gönlüne taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihinin adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneler arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylar biliyor, böyle bir aşk unutulmaz diyor Galatasaray Mauro Icardi'ye. Efsanesine bence veda etti Galatasaray dün.
1: Dün burada şey yayın yaparken defterin kapandığını ve artık Icardi döneminin bittiğini söylemiştim. Sonrasında da birkaç saat sonra resmi açıklama geldi. Ya bekliyorduk aslında ama gerçekten ilk defa bir futbolcu giderken bu kadar çok duygulandığımı hatırlıyorum. Bir Muslera'da olmuştu böyle. Hı-hı. Türk futboluna çok önemli şeyler kattı ve Galatasaray'ın bence efsanelerinden bir tanesi oldu. Bunu kimse yatsıyamaz. Ama ayrılması gerekiyordu. Duygusal tarafa baktığın zaman zaten göndermezsin ama profesyonel tarafa bakacak olursan Galatasaray'ın bu sene hem Şampiyonlar Ligi süreci için hem Süper Lig süreci için Icardi'nin ayrılması gerekiyordu. İşte ne derler? Bazı aşklar biter ama hatıralar kalır. Aynen öyle. Hatta ayrılıklarda
0: kimi seversen sev onu hatırlatır.
1: Aynen. Ayrılıklarda sevdaya dahil cümlesi bence tam olarak Icardi için olan bir şey. Fatih Hoca çok güzel söylemiş. Icardi süreci bitti ama tabii ki bence Galatasaray'a çok önemli şeyler kazandırarak gitti. Yani arkada kimle konuşursan konuş, küçük çocuklara hepsi Mauro Icardi diye futbolu tanımlıyorlar. Yani birçok futbolcuyu, birçok çocuğu Galatasaraylı yapan bir figürden bahsediyoruz. Evet. Galatasaray çok önemli bir değer kazandı. 4 sene çok önemli işler yaptı ve şampiyonluklar yaşadı. 2 şampiyonluk kadar imzası var. Ama Galatasaray da ona güzel şeyler kattı. Ama ondan bir açıklama gelmedi hala. Bakalım ne açıklama yapacak, çok merak ediyorum onun açıklamasını.
0: Ben de merakla bekliyorum. Çok güzel bir veda olacağını düşünüyorum.
1: Bu arada gelmesi lazım. Ona burada bir veda yapılması lazım. Güzel bir veda dediğim, gerçekten stadyumda taraftarlar eşliğinde güzel bir veda olmalı. Ve ondan sonra da Galatasaray'la ilişkisi bundan sonra da bitmemek üzere devam etmeli.
0: Sence yani veda için ayrı bir organizasyon mu yapılmıyor? Evet. Mesela şöyle oluyor genelde o işler. İşte hazırlık maçında full kapasite statta maçtan önce Mauro Icardi'ye bir veda edilmeli. Ya, yoksa ayrı bir apayrı bir organizasyon mu yapılmalı?
1: Maçtan önce yapılabilir.
0: Evet. Bir ya platform kurulur. Maçtan önce evet.
1: Tabii falan. Gelir oraya, güzel bir tören olur öncesinde. O yaşatılır o ortam. Duygusal bir veda yapılır. Sonra maça geçirebilir. Ama Icardi'ye özel bir şey de yapılabilir. Icardi bu çünkü. Yani dünyada kaç tane takımın Icardi'si var ki? Böyle oyuncusu var ki? Onu düşünerek hareket etmek lazım.
0: Peki abi şuradan.
1: İstediği kadar performans versin.
0: Peki şuradan devam edeceğim.
1: Su için biraz.
0: Chat'te çok yoğun bir şekilde Jon Duran ismi geçiyor. Yani Jon Duran Icardi'den iyi mi? Bu tartışılır falan diye geçiyor. Yani aslında Jon Duran çok istenmiyor gibi Galatasaray'da. Ben Okan Burun'un da bir açıklaması oldu yine. İşte daha ben hiç görüşmedim gibi bir açıklaması var Duran'la. Jon Duran bence gelmeyecek Galatasaray'a sanki.
1: Yönetimde görüşüldü. Jon Duran bu arada gelmeyecek. Şu an
0: ikinci forvet çok merak ediliyor Galatasaray'da.
1: Jon Duran değil. Onu söyleyeyim. Jon Duran noktasında Galatasaray'ın bir girişim vardı ama hem kulüp tarafından yapılan görüşmelerde hem oyuncunun karakteristik özelliklerinden dolayı hem de menajerinin, kulübünün belirli isteklerinden dolayı Galatasaray'a bir görüştü sadece. Biz Jon Duran'ı alıyoruz demedi. Anlaştı zaten oyuncu gelmek istediği için de tamam dediler. Yani alınabilir bir isim mi?

0: alınabilir bir isim. Ama Icardi'den sonra, Icardi'nin de girişi netleşince John Duran noktasında durdu Galatasaray. Başka adaylara yöneldi. Mesela bugün vermiş olduğum bir haber vardı. Hatta Okan Hoca da bunu doğruladı. Ponomarenko, Dinamo Kiev'de forma giyiyor. Galatasaray'ın istemiş olduğu isimlerden bir tanesi. Oyuncuyla da sözlü olarak anlaşıldı zaten. Ve oyuncudan, yani Galatasaray nasıl 10 numarada Leste'yi kiralık kartı satın alma opsiyonu çözdüyse, Santrofor da böyle çözmek istiyor. Neden? Çünkü 10 numaradaki o açığı bonservisli, yıldız bir oyuncuyla tamamlamak istiyor. O yüzden Ponomarenko noktasında kulübünün 30 milyon euroluk bir isteği var.
1: İşte orada
0: ama sıkıyor. Bunu zorunlu satın alma opsiyonunu vermek istiyorlar. Galatasaray bunu şarta bağlı. Leste Gocuklu'daki gibi yapmak istiyorlar. Tabii. Hayır, şöyle, oyuncu tutmadı. Oynatmayız, almayız. Çünkü oyuncuyu alabilmemiz için oyuncuda performans alabilmemiz
1: ama
0: lazım.
1: Ama mesela Dinamo Kiev tarafından bence reddedilecek bir teklif.
0: Zaten bunu
1: yani. Dinamo Kiev kiralasın o zaman.
0: Evet, yani Dinamo Kiev bunu kabul etmiyor. Leste'yi kiraladılar ama bak.
1: Evet. Ama Burnley küme düştü.
0: Ya düşebilir, kiralayabilir, direkt satabilirdi de. Vermeyi de bilirdi.
1: Evet.
0: O yüzden şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi Ponomarenko. Bir isim daha söyleyeyim. Bir hafta önce söylemiştim. Hatırlarsın sen. Matis Tel.
1: Evet.
0: Bugün ismi çok gündeme geldi ama bu ismi çok öncesinde zaten vermiştik. Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Lucas Stelsin. Saint-Étienne'de forma giyiyor. O da Galatasaray'ın yine genç kontenjandaki forvet rotasyondaki isimlerinden bir tanesi. Bunu söyleyeyim. Galatasaray ikinci bir santrafor alacak. Üçüncü bir santraforu da bir yerli düşüncesi daha var. Devam ediyor onunla ilgili.
1: Evet. Galatasaray sence abi nasıl bir transfer dönemi geçiriyor peki şu ana kadar? Onu da sormuşlar. Sana ileteyim.
0: Yani bir kere
1: bekleyiş var hala ama bence o bekleyiş iyi bitecek gibi duruyor.
0: Bence iyi gidiyor. Neden iyi gidiyor? Bir kere Icardi'nin süreci netleşti. Geç kalındı mı? Kesinlikle çok geç kalındı. Ama Icardi sürecini Galatasaray'ın netleştirmesi demek biz transferlerimizi yapmaya başlıyoruz anlamına geliyor. Okan Hoca bugün GCA Talks'a yapmış olduğu açıklamada 14 Ağustos'a kadar biz lig başlayana kadar transferlerimizi bitireceğiz dedi. Bu bence çok önemli bir açıklama. Yani 14 Ağustos'ta yeni transferlerle başlayacağız lige ve 8-9 Eylül'de oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçını da tam kadro, hazır bir kadro oynayabileceğiz düşüncesi var aslında. O yüzden burada da 3 tane hücum oyuncusu, 1 tane savunma oyuncusu, Galatasaray şu anda Leicester'in dışında 4 transfer daha yapacak. Ben 23 Temmuz'daki Avusturya kampına Galatasaray'dan minimum 1 ve yani minimum bir ama iki transfer bekliyorum. Yani Leste ile beraber 3 transferle kampa katılabilir Galatasaray. Hı. Ve devamında da kamp süresince ve Ağustos ayının başında da bu transferleri tamamlayıp sezona hazırlanacaktır. Ama burada hedef 10 numaraya yıldız bir oyuncu alabilmek. Yani bir çilek alma hayali var Galatasaray'ın. Evet. Eğer o çileği alabilirse de bonservisin büyük bir kısmını oraya harcamak istiyor. Hı. O yüzden biraz daha kiralık satın alma opsiyonunu transfer düşüncesi var Galatasaray'ın.
1: Şöyle bir soru var abi sana. Abiler size önemli bir şey sormak istiyorum. Galatasaray 10 numara almak istiyor. Can Uzun 10 numara mı? Yani Can Uzun'a o maliyeti verince size bir 10 numara daha gerekmiyor mu demiş.
0: Ben Can Uzun'un Galatasaray'ın net bir 10 numara bölgesini tek başına kaldırabileceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de bir serüveni olacağı için Galatasaray'ın Can Uzun orası için yeterli değil. Ama Can Uzun artı bir oyuncu olabilir. Ama Galatasaray'ın da yabancı kontenjan sınırı olduğu için de oraya iki oyuncu alma durumu sıkıntı olabilir. Ha, hem Can'ı alırsın hem bir yabancı oyuncu alırsın. Bir oyuncu gönderirsin. Bir oyuncu satarsın yabancı oyuncu. Ondan sonra diğer bölgeleri tamamlarsın o zaman olabilir. Ama hem Can'a 40 milyon 50 milyon euro konuşuluyor. Hem de bir başka bir yabancı oyuncu almak zor olur. Çünkü Gabriel satırdan çıkmak istediğin surette. Ama oraya düşünce şu. Bruno Fernandes Galatasaray'ın en büyük hayallerinden bir tanesi. Ama zor tabii. 21 milyon euro maaş istiyor. Kulübü 50 milyon euro üzeri bonservis istiyor. Başka isimler de var tabii. Galatasaray şu anda piyasada olan, yıldız olan ve birçok büyük takımlarda oynayan ve gelebilecek potansiyel olan bütün 10 numaralarla ilgileniyor. Onu söyleyeyim. Yani çıkan isimler ya bu geliyor mu diye adlandırmamak lazım. Galatasaray nabız yokluyor. Mesela Dani Olmo'yu söyleyeyim. Dani Olmo Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. İspanya maçında müthiş işler yaptı. Galatasaray'ın Dani Olmo net olarak hedeflerinden bir tanesi. Ha, zor bir transfer mi? Zor bir transfer. Onun gibi isimler mi var? Enciso Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. Can Uzun yine keza süreci devam eden bir isim. Ama Galatasaray eğer 10 numara yapabilirse öncelik A+, Bruno gibi, Dani Olmo gibi bir transfer yapabilmek. Mesela Musiala ismi çıkmıştı. Zor. Yani, çok zor bir transfer.
1: Yani,
0: ha, isimler Galatasaray çok gitmiş ya. Midir? Galatasaray gitmiş midir?
1: Gitmiş.
0: Gitmiş tabii. Olabilir. Ama zor bir transfer. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Abi isimler çok uçuk diyorum.
0: Ama yani. Asıl rakam Alper. Yani Galatasaray oraya 30-40 milyon euro harcayacaksa 10 numaraya yıldız bir oyuncu yani çilek bir oyuncu transfer yapmak istiyoruz.
1: Va Yani çilek demişken ben de bir çilekten bahsedeyim.
0: Ver, Beşiktaş'la çilek gönder gelsin, çilek severiz.
1: Beşiktaş'ta bugün imza törenine gittim. Trossard'ın imza töreni vardı, stattaydım. Taraftar, yani bir 10 bine yakın taraftar.

0: vardı.
1: Evet, hadi izledim.
0: Ve
1: güzeldi.
0: Çok yoğun bir Salah tezahüratı vardı.
1: Trossard'dan sonra.
0: Evet, çok yoğun isteniyor Salah. Dün haberleri de çıktı, ya Savuncuoğlu söyledi. Ya şöyle, benim de bilgim vardı bu transferle alakalı.
1: Evet, sen bana bu arada geçen programda söylemiştin.
0: Evet, söylemiştim. Çok uzun zamandır aslında şöyle, Salah biraz süreci şöyle başlıyor. Aslında Başkan Serdar Adalan'ın yakın çevresine yani çok bir süredir Salah'ı hayalim olarak nitelendiriyorum demişti. Yani aslında Beşiktaş'ta Başkan Adalan'ın, Sayın Başkan Adalan'ın hayali olan oyunculardan biri. Yani Beşiktaş'a getirmek istediği oyunculardan biri Salah. Şöyle ilerliyor süreçte. Menajeri İstanbul'daydı. Ay şu an değil, anlık olarak. Hı hı. Beşiktaş adım atmıyor. Menajeri ilk adım atıyor ve Salah'ı Beşiktaş'a öneriyor. Tabii ki oyuncunun çok çok büyük bir maaş beklentisi var. Beşiktaş da bu maaşı kırmaya çalışacak. Ben çok
1: 15 milyon değil
0: evet,
1: mi?
0: Ben bir pazarlık süreci bekliyorum. Çok sıkı bir pazarlık süreci bekliyorum. Ama dediğim gibi hani Salah da Beşiktaş'a gelmek istemiyor değil. Başkan da aslında getirmek istiyor. Yani Salah çok büyük bir oyuncu.
1: Salah gelmek istiyor diye haberleri de vardı.
0: Evet ya, Salah gel yani, tabii ki parasını verirsen gelir yani, çok basit bir şey aslında.
1: 15 fazla mı biraz sanki?
0: Bence de biraz fazla.
1: Ya şöyle, bir kere Mısır milli takımında oynadı hala Salah'tan net verim alabileceğini gördü bence birçok takım. Türkiye, İngiltere'de geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 7 tane gol katkısı vererek bir sezon tamamlamış. Geldiği zaman da Türkiye'de net olarak iş yapabilecek bir oyuncu. Kaç? 33 yaşında yanlış bilmiyorum.
0: 34.
1: 34 yaşında.
0: Ben
1: geldiği
0: yaşlı
1: zaman
0: ya.
1: Net iş yapar, net katkı verebilecek bir isim. Ama şunu düşünüyorum. Yani milli, ya tabii ki bir yüksek bonservis, yüksek bir maaş verecek bir takımlar. Mesela Trossard'a da yüksek maaş verilecek. Ama acaba Beşiktaş'ın önceliği Salah mı olmalı? Çünkü Beşiktaş'ın planlaması bu değil. Şu an Beşiktaş'ın planlaması nasıl? Biraz daha doğru transfer planlamasıyla hem potansiyel oyuncu alabilmek hem o planlamayı doğru yapabilmek.
0: Evet.
1: Acaba Salah mı, yoksa yine yıldız bir isme gidebilir ama kanatta daha çok etkisini görebileceği, geleceğe de yatırım yapabileceği bir isme mi gitmek? Ama tabii ki Salah gelirse yani, de Beşiktaş taraftarını çok tatmin edecek bir transfer hamlesi olur.
0: Abi bilmiyorum, Muhammed Salah masadaysa.
1: Joe Felix diyordun.
0: Joe Felix, ona da geleceğim ama Salah'a bitireyim geleceğim. Salah masadaysa Salah alınır abi ya. Ben hiç hayır diyemem yani.
1: Ya mesela 10 milyon euroya düşerse maaş olarak alır mı Beşiktaş?
0: Hemen almalı. Hemen alır. 10 milyon euro hemen alır bence.
1: İşte şimdi bu oyuncular geldiği zaman da minimum 3 yıllık sözleşme istiyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu paraları da vermek o kadar kolay değil. Yani. Kulüp olarak baktığında verilir ama potansiyel gördüğün oyuncuya verir. Mesela Trossard bence net bir transferdir. Yani nasıl bir transferdir? Büyük takım transferdir. Bir projeye ikna etmedir.
0: Evet.
1: Çünkü bu oyuncu Arsenal'da tüm sezon oynadı. Belçika milli takımına vazgeçemez isimlerinden bir tanesiydi ki bence tam bir iyi bir turnuva geçirdi. Yani bu süreçten sonra bu oyuncu kadronuza katmak demek zaten bir yıldız hamlesi yapmak demek. Bir çilek transfer yapmak anlamına geliyor. Greenwood karşılığı bir hamle gibi görünür. Ama Salah transferi yani alacağınız katkıya göre değişir ama Salah gelirse de katkı vermez diyemem ben.
0: Yani bence çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum ben. Salah gelsin, bonuslarla 10 milyona sıkışalım, 2 sene oynasın demiş.
1: Bu arada 2 sene Beşiktaş'ta oynar. Yani Süper
0: evet,
1: Lig'de
0: oynar.
1: De Süper Lig'de de çok iyi iş yapar.
0: Bence de.
1: Göreceğiz ama
0: Felix diyelim mi abi o zaman? Joe diyelim. Felix yani şöyle birkaç gün önce ismi çıktı. Joe Felix'i de konuşu Beşiktaş'ın listesinde olan bir oyuncu. Hatta listesinin de üst sıralarında olan bir oyuncu. Beşiktaş'ın bizzat istediği bir oyuncu aslında Felix ama transfer zor gözüküyor yani. Beşiktaş tarafı da zor olduğunu biliyor ama bence sonuna kadar gitmeye çalışacak Beşiktaş.
1: Bir nabız yokluyorlar.
0: Evet, bir nabız yoklama durumu var. Ben istediği bir oyuncu olduğu için aslında transferden hemen vazgeçeceğini düşünmüyorum zor diye Beşiktaş'ın.
1: Ya tabii ki vazgeçmeyecektir ama o listede birçok isim vardır.
0: Evet,
1: eğer fırsat kovalayıp getirebileceği oyuncular olursa gidecektir. Şimdi santrfor noktasında Beşiktaş çok ciddi anlamda bir oyuncuya ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Orada bir çalışma var. Onu yaparken İşte başka mevkilerde de oyuncular alması lazım. İşte mesela sol stoperi. Hatta bu Trossard'ın açıklanan videosunda işte Leo Pereira miydi?
0: Evet,
1: Güney Amerika'dan işte.
0: Evet.
1: Orada harita gösteriliyor. İstediği transfer o aslında.
0: Aslında gösterilen yer Güney Amerika'dan ziyade Afrika.
1: İşte Mısır şey.
0: Evet, Mısır'la
1: Salah.
0: Güney Afrika ve
1: Bir de Amerika var. Orada o zaman Bologun mu oluyor? Anladın mı? Yani orada Amerika da var.
0: İşte biraz şifrelemeye çalışmışlar ama şifre eğer Salah'sa yani ben bilmiyorum, Salah'ın gelmesi dünya çapında.
1: Ya yani Liverpool'da
0: etki uyandırır.
1: Liverpool'da geçen sene ilk düşünen isim değildi. Ama Beşiktaş'a geldiği zaman ilk düşünen isim.
0: Evet.
1: Avrupa Ligi'nde oynayacağını da bilerek gelirse o zaman bir seçenek olabilir. Ya Beşiktaş şu an çok zorlanıyor transfer yaparken.
0: Evet.
1: Oyuncu getirmek evet. Çok zorlanıyor.
0: Şöyle Fenerbahçe'li bir yorum izleyicimiz demiş ki Rashford Fenerbahçe'nin önceliği mi demiş. Bence değil şu an Rashford.
1: Ben geçtiğimiz günlerde bu haberi
0: öncelik
1: vermiştim.
0: Forvet bence.
1: Geçtiğimiz günlerde bunun haberini vermiştim. Fenerbahçe için net olarak görüşülen isimlerden bir tanesi. Ama Rashford'a gittiğiniz zaman santrfor alma noktasında Fenerbahçe santrfor alamaz. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda göndermesi gereken 10 tane oyuncusu var.
0: Evet.
1: Talisca'dan çıkacak mı? Kante'den çıkacak mı? Fred'den mi çıkacak? Osterwolde'den mi çıkacak? Yani az kadrodan da en az 2 tane oyuncudan çıkmak zorundasın.
0: Evet.
1: Çünkü sen Greenwood'u da aldın. Yabancı sayını 23-24'e çıkarttın. O yüzden bu transfer
0: çok
1: planlaması
0: plan,
1: bu transfer planlaması planmış. Fenerbahçe adına en zor olan tarafı. Çünkü göndermen lazım. Bak Livakovic. Livakovic'e şu anda teklifler var ama ne kadar biliyor musun? 2-3 milyon, 4 milyon euroları var. Hı-hı. Ama Fenerbahçe ne istiyor? 10 milyon euro üzeri rakam istiyor. Evet. Satamazsın. Yani göndermen için de para da kazanman lazım. O limiti de aşabilmen lazım. Ama Fenerbahçe'nin gönderme noktasında işi çok zor. Bir an önce gönderme başlaması lazım.
0: Abi o zaman bugün ilk defa deneyeceğimiz bir oyun var.
1: Deneyelim hadi.
0: 3 oyuncu gelecek. Bu 3 oyuncunun hangi takımda oynadığını yani bulacağız. Yani ortak olarak hangi takımda
1: oynadığını. 3'ü aynı takımda oynamış mı peki?
0: Evet.
1: Ha.
0: O tamam. Takımı bulmaya çalışacağız. Tamam. Bakalım.
1: İpucu var mı?
0: Bende hiç yok. Ben oyuncuları falan da bilmiyorum. Ben de yarışacağım.
1: Ben de bilmiyorum canım. Görmedik de. Hadi bakalım.
0: İpucu da yani reji inşallah söyler yani. Reji bulamazsak biraz
1: bunlar
0: Türkiye ipucu verir.
1: Bunlar Türkiye yoksa genel?
0: Genel evet. Aaron Ramsey, Carlos Tevez, Zlatan İbrahimovic.
1: Tevez City'de oynadı mı İbrahimovic? Oynamadı galiba değil mi?
0: Yok.
1: Barcelona'da oynadı İbrahimovic.
0: Tevez'in Barcelona'sı yok galiba.
1: Juventus.
0: Evet Juventus olabilir.
1: Bildim değil mi?
0: Evet Juventus.
1: Teşekkürler.
0: Bravo abi. Reji heyecanlandı. Biraz,
1: Tevez deyince aklıma.
0: Biraz daha bulmamızı beklesinler.
1: Çok da zor değilmiş ya.
0: Evet. Ben Ramsey Juventus silinmiş bende ya. Carvajal, Havertz, Granit Xhaka. Ben buldum galiba. Bayer Leverkusen.
1: Leverkusen diyecekti biliyor musun? O mu? Doğru.
0: Doğru.
1: Evet, Leverkusen diyecekti biliyor musun? Şeyden dolayı, Xhaka'dan dolayı diyecekti.
0: Abi Carvajal bu arada...
1: Onu bilmiyordum oynadığını ama...
0: Carvajal'de bir sıkıntı olabilir.
1: Doğru dediler.
0: Konto edeyim. O Vasquez olabilir.
1: Yo doğru dediler ama.
0: Doğru da.
1: Araştırmışlardır herhalde.
0: Carvajal'in sanki...
1: Ben bilmiyorum Carvajal ama...
0: Ha, varmış. O 12 olmuş. Hatta oradan geliyor. Rejiyi tebrik ederim. Ben de kendimi tebrik ederim.
1: Ama baksana nasıl yaşlanmış artık sakalları bak. Başka var mı?
0: Şey aynı. Sonuçta Real Madrid'den bir sabek de Leverkusen'e gitti ya. Onunla mı dedim karıştırdık.
1: Geliyor.
0: Neyse bildik en azından ya Leverkusen'i. Kayt, Van Pers, Olsan,
1: Feyenoord. Feyenoord aynen. Hollanda.
0: Feyenoord. Evet doğru. Direkt
1: Hollanda demem peki.
0: Hollanda. Bu arada üçü de Hollanda oluyor. Oğuzhan Özelkum'un da alt yaş bir takımdan
1: Hollanda. Tabii tabii Hollanda dedim Hollanda. Direkt ya. Direkt Hollanda'dan geldi.
0: Evet.
1: Bitti değil, çok da zor değilmiş ya. Reji.
0: Daha zorunu yaparız diyor Reji bu arada.
1: Tamam
0: abi. Bittiyse en kötü 3 transfere geçelim.
1: Geçelim.
0: Bu arada ekran da gidip geliyor arada. Korkuyorum. Gidip gelme durumu var ekranda. 3 kötü transfere geçelim. Sonra biraz daha yavaş yavaş yayının sonuna geleceğiz. 15 dakikada Dünya Kupası atarız diye düşünüyorum ben.
1: Atarız.
0: Transferden sonra birkaç tane daha.
1: Jimmy Durmaz.
0: Jimmy Durmaz.
1: Evet, sonra Karagümrük'te de oynadı.
0: Çok Fatih teknik oyuncuydu ama bence ya.
1: Evet.
0: Ben başka ne yani Galatasaray'da biraz evet tutmalı bir de Galatasaray'da.
1: Şu anda da bir yerde
0: abi Galatasaray o seneki rotasyon eklemeleri biraz garip ya. He? Galatasaray'ın o seneki rotasyon eklemeleri çok garip. İşte Adem Büyü'yü aldı. Jimmy Durmaz'ı aldı. Hatta Yusuf Erdoğan da alıyordu. Formalı fotoğrafı çıktı sonra iptal oldu transferi.
1: Evet, Jimmy Durmaz çok teknik bir oyuncuydu bu arada.
0: Evet ben de.
1: Ama yani fena değildi ama o seviye değildi yani. Onun bir alt seviyesi çok iyi performans gösterirdi. Jesse Rodriguez vardı hatırlıyor musun?
0: Evet şey
1: 8-2. O da ayakları çok hakimdi.
0: 8-2 mıydı?
1: 8-2.
0: O vardı 8-2. Bu sene rotasyonda. Garip evet. Bir rotasyondu yani.
1: Ekran gidiyor. Yassı.
0: Abi ekran öyle
1: geliyor mu diğer isim?
0: Ki. Diğer ismi alalım abi hızlıca. Oo Enzo Rocco. O da Karagümrük'e gitti bu arada.
1: Bu arada bu adam çok şeydi ya. Çok
0: çok ağır. İnanılmaz
1: şey
0: abi.
1: Nasıl derler ya çok böyle sakar.
0: Evet sakardı ve çok sakar ağırdı yani. Ya. Yürüyemiyordu yani. Öyle evet. O seviye ağır bir oyuncuydu yani. Yanından böyle şey gibi geçiyordu. En yavaş oyuncu bile yanında böyle uçak gibi gözüküyordu.
1: Doğru.
0: En zor okunu. Garip bir oyuncuydu. O da bu arada şeye gitti.
1: Ne?
0: Beşiktaş sonra Karagümrük'e gitti. O da kara gümrüğe yolu uğrayanlardan. Orada Geri Medel'in vatandaşı falan diye alınmış oyuncu bu da orada. O da Şili'den geldi.
1: Şey gibi mi, Carlos Cuesta'dan Vinicius
0: Sanchez gibi. Evet, tam

0: kasa transferlerden biriydi yani Enzo Rocco. Abi bir var pozisyonu var Enzo Rocco'nun. Beşiktaş gol yemişti. Vardan da dönmemişti ama çok bariz offside gibi gözüküyordu. Enzo Rocco'nun kramponunu böyle uzatmışlardı gibi böyle bir muhabbet vardı. Hani Enzo Rocco'nun garip gözüküyordu kramponu. Acaba Vardan mı uzattılar falan diyorlardı yani. Öyle bir, ben onu hatırlıyorum Enzo Rocco
1: Ayakları
0: en
1: büyük müydü
0: azından.
1: acaba?
0: Vay garip bir fotoğraftı. Arkadaşlar
1: Evet.
0: belki bulursa gösteririz ama gerçi veremeyebiliriz ekrana. Uyarayım rejiyi. Fenerbahçe'deki oyuncu alalım. Frey.
1: Frey.
0: Ali Koç'un ilk
1: Frey.
0: transferlerinden biri.
1: Bu arada Frey yani bir ara fena değildi ama
0: Ya
1: fena
0: ben...
1: değildi. Bir ara fena değildi. Böyle potansiyeli çok yüksek denilecek bir oyuncuydu ama sonrasında gittim. Fenerbahçe'den şeye giden kimdi? Başakşehir'e sonradan. Santrfor.
0: Fenerbahçe'den
1: Bir santrfor vardı ya. Neyse karıştırdım ya.
0: Başakşehir'e.
1: Karıştırdım ben karıştırdım.
0: Karıştırdın mı?
1: Nevelli'ydi.
0: Kreveli mi? O
1: Kreveli.
0: Fener'de,
1: Fener'den
0: o
1: gitmedi.
0: düz
1: Düz geldi
0: Başakşehir.
1: pardon doğru. Yok o değil pardon o da değil.
0: O da mı değil?
1: Başka bir şey vardı unuttum adını. Ama Frey evet yani bu da çok
0: Abi
1: beklentinin altında kalan
0: benim
1: bir
0: bu tarz
1: oyuncu.
0: sorular çok
1: Ben
0: tipler
1: çok
0: abi.
1: unutuyorum ya. Bende şey gidiyor.
0: Benim bu
1: Yüz olarak
0: tarz
1: görünce hatırlarım da isim
0: şu an
1: olarak
0: sordum mesela yayın bitti benim için yani şu an hangisiydi diye
1: de
0: düşünüyorum
1: kaldı değil mi
0: yani
1: kafada?
0: kaldım ya benim bu tarz sorular çok bitirir ve yayından sonra mutlaka bakacağım yani
1: Tamam.
0: isme. Abi biraz ilginç bir konuya gelelim. Şimdi sen de haber veriyorsun, ben de veriyorum haber. Hatta geçen Lukaku haberi verdim. Lokum menajeri de tam o sıralarda yalanladı. Yani böyle bir Türkiye ile alakalı düşüncemiz yok değil mi? Yani görüştüğünü, oyuncusunu pazarlamaya çalıştığını biliyoruz. Yani yalanlasa da
1: Lukaku Türkiye'ye
0: ve bana
1: gelmek
0: çok
1: istiyor.
0: geçmeyen bir yalanlama oldu
1: Ben
0: yani
1: sana direkt söyleyeyim. Lukaku
0: haber.
1: Türkiye'ye gelmek istiyor. Geçen sene çok istedi.
0: Neden? İşte o kendisi de menajeri de gelmek istemiyordu ama klasik
1: Tabii.
0: menajer işleri bunlar yani.
1: Evet.
0: Ben çok Lukaku'nun buraya soğuk olduğunu düşünmüyorum hala.
1: Yok bence de
0: Haber
1: değil.
0: konumuza geleyim. CSKA Moskova Fabrizio Romano'yu yalanladı.
1: Ha, evet
0: Görseli
1: gördüm.
0: alalım isterseniz. CSKA Moskova'nın açıklaması. Fabrizio saçmalıkları yaymayı bırak. Ben okuyamıyorum, ekran gidip geliyor. Sen saygıdeğer bir gazetecisin. Hiçbir oyuncuya yıllık net 5 milyon euro teklif etmedik. Boko ile görüşmeler Şubat'ta sona erdi. Ortada ne bir anlaşma ne de yapılmış kişisel bir teklif var. Bu transfer döneminde hedefimizde kanat oyuncuları yer almıyor. Transferleri yönlendirmek veya talepleri şişirmek adına adımızı kullanmayı bırak demiş CSKA Moskova Fabrizio Romano'ya.
1: Peki bir şey diyeceğim.
0: Sen bu yalanlamışları ne diyorsun abi gazeteci
1: Bu
0: yalanlamalarına?
1: arada gazeteci yalanlamaması lazım kulüplerin. Çünkü gazeteci haber yaptığı zaman oyuncunun piyasa değeri artabiliyor. Doğru oyuncular
0: Evet.
1: yani kulüpler oyuncuyu almakta zorlanabiliyor. Bunu gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu. Ama şimdi sen gazeteci yalanladıktan sonra o transferi de yaparsan bu sefer sen çok kötü duruma düşmüş oluyorsun. Çünkü geçtiğimiz günlerde böyle bir o durum oldu.
0: Evet,
1: Fenerbahçe
0: Fenerbahçe'de.
1: Yağız'ı yalanladı. Ne oldu? Yağız haberin arkasında durduğu için de bu transfer gerçekleşti. Greenwood Fenerbahçe geldiği için bu sefer
0: Evet.
1: Yağız'ın haberi doğrulanmış oldu. Yani o yüzden çok böyle kulüplerin gazeteci yalanlaması bence çok şey değil. Ama Fabrizio Romano şimdi dünyaca
0: Evet,
1: çok ünlü
0: bazı
1: bir
0: kulüplerden
1: gazeteci. Çok
0: büyük
1: tabii
0: yani.
1: kulüplerin de önüne geçtiği için bazen o transfer görüşmelerinde ulaştığı için adam bu haberi de yapıyorsa güvendiği bir kaynağı mutlaka var ki bu habere
0: Abi
1: girmeyi
0: sen peki
1: düşündü.
0: şeye katılıyor musun?
1: Ne?
0: Böyle tweet başına para alıyor mu acaba falan? Fabrizio
1: Fabrizio mu?
0: parayla tweet attırılıyor işlerine.
1: Valla bilmiyorum. Yani neden girsin ki o seviyede? Neden o adamın paraya mı ihtiyacı olur? O seviyeye geldikten sonra.
0: Ama işte çok kolay para ya tweet atıp para kazanmak.
1: Ya çok kolay
0: Ve
1: para
0: çok
1: ama.
0: büyük bir
1: Ya
0: para
1: şimdi
0: yani.
1: görmediğim için birini günahını alamam.
0: Ben de çok o kafaya
1: Hayır
0: giremedim.
1: yaptığını ispatlarlarsa onun üzerine yorum yapabilirim. Ama adamın şimdi Twitter üzerine para alıyor mudur almıyor mudur konusunu bilemem. Alanlar var mıdır? Vardır.
0: %100 vardır. Hiç al yani zannetmiyorum ki para almadan yani para alıyordur abi gazeteciler bazen bence. Yani hiç
1: Ben
0: atmayanı
1: bilmiyorum. Ben
0: yoktur.
1: almadığım için ya da
0: Ya
1: alanları görmediğim
0: yabancılar
1: için
0: ya ben de
1: yakın
0: hiç görmedim işte.
1: çevremde
0: Ben de hiç görmedim.
1: şahit olmadığım için bilmiyorum
0: Şimdi
1: ama
0: bazılarının
1: varsa da alıyordur, yapıyordur
0: ya
1: işini
0: kimsenin
1: bilemem
0: günahını
1: ama.
0: almayalım ama bence %100 vardır parayla tweet atan. Ya da ya
1: Ha bu arada
0: parayla tweet
1: yalan
0: atan yani bizzat parayla tweet tuşuna basan değil de
1: Ha bu
0: bir
1: arada
0: kar
1: sosyal
0: amacı
1: medyada
0: sadece para demeyelim buna bir kar amacı güderek birini savunan vardır
1: Bu
0: işte.
1: arada sosyal medyada
0: Bir
1: bir
0: kamuoyu
1: kitlesi
0: yaratan
1: olan kişi,
0: vardır.
1: kitlesi olan bir kişi özellikle seçim dönemlerinde mesela destek olup bunu paraya çevirebilir. Bu
0: Evet.
1: ayrı bir şey. Bu
0: Evet.
1: biraz da reklama giriyor ama yalan bir şeyi attırmak o zaman
0: Evet, evet, evet.
1: sorun olan taraf. Yalan değildi. Normal bir şeyi desteklemek, onunla ilgili bir iş yapabilmek ayrı bir şey ama yalan üzerine parayla tweet atmak o
0: O
1: başka bir
0: çok
1: şey.
0: başka bir şey tabii canım. Ki yani sosyal medya troller aracılığıyla da bunu çok görüyoruz yani. O rüzgarı hep böyle bir değiştirmeye çalışıyorlar yalanlarla. Yani kullanıcılar
1: Bizim
0: çok
1: işimize
0: kanmasın
1: yarayan
0: yani.
1: şeyler değil, evet.
0: Evet yani kanmasınlar bunlara. Abi yayınımızı bir eğlenceli bir konuya da gireyim dedim
1: Gir.
0: sonlara doğru. Nidde Camet.

0: Taliplerine bekliyor diye
1: ya, o
0: bir
1: çok iyi
0: maddemiz
1: ya.
0: var.
1: Ya Ali biçimi bir taklidi var ya onun dedi. Müthiş ya. Limonu falan
0: Şey
1: sıkıyor
0: sıkıyor.
1: böyle.
0: Bir
1: de
0: yeni
1: ağır konuşuyor.
0: sadece ümidi satarak Los Angeles'ta şey açıyorum. Dükkan açıyorum falan.
1: Milyarı yiyorum falan böyle
0: Evet.
1: diyor.
0: Abi ekrandaki sorunu gideremedik. O yüzden sana okuyacağım. Münir Cemet bayağı ilan açmış gibi. Hani araba ilanı açar gibi talip arıyor. Mide Cemet yeniden evlenmek istediğini belirterek sosyal medya üzerinden eş adayında aradığı kriterleri paylaştı. Yani hem bir arayıştasın hem de kriter paylaşıyorsun.
1: Tabii.
0: Bana garip geliyor bu. Uzun zaman önce boşandım. Artık evlenmek istiyorum. Uygulamalarda ya da kulüplerde kadın peşinde koşacak biri değilim. Ya bu da az kalır bir şey değil bu arada yani. Yani onu belirtelim yani, kendini sınıralım yani. Evet, uygulamalarda eş arama da yani şu da az kalır bir şey değil.
1: Yani kamuoyuna
0: Evet.
1: sunarak bakıyor.
0: Taliplerim varsa buradan yazabilirler. Çok ciddiyim. Akrep, kova, yay ve terazi burçlarını tercih ediyorum. Abi, yani şu burçlara ne olur gidin. Ya rahat bırakalım abi şu burç işlerin eşli adaylarında. Karakter olarak daha iyi anlaşıyoruz. Bende katı kurallar ya da sözleşme yok. Normal, temiz bir insanla evlenmek istiyorum. Daha 46 yaşındayım ve aile hayatı istiyorum demiş Mide Cahmet.
1: Ben tabii yaşlı, çok da yaşlı değil, normal
0: Evet.
1: yaşının
0: Yani
1: da
0: bu işlerin
1: olan,
0: yaşı olmaz
1: işi
0: zaten
1: olan,
0: bence yani.
1: işi yerinde olan, gücü yerinde olan,
0: Evet.
1: kamuoyu tarafından bilinen bir insan aç. Ya bunu tabii ben doğru bulduğum bir şey değil benim
0: Ya
1: açımdan.
0: benim de ya böyle bir iş
1: Ama
0: arama olmadı
1: sonuçta
0: yani.
1: bunu yaptıysa da talipleri de mutlaka olmuştur. Ona çok mesaj gitmiştir.
0: Kesinlikle. Kesinlikle yani.
1: O doğru da bir seçer. Mide Camit
0: Bir
1: biri
0: mantık
1: seçiyor.
0: evliliği patlatabilir mi diyeceğim Ahmet. Ben öyle
1: Mide Camit her
0: düşünüyorum.
1: şeyin garantiye alır. Bir öncesinde ağzı yanmıştır
0: Ama
1: onun.
0: sözleşme yok diyor bende.
1: He. Katı kurallar ya da sözleşme yok.
0: Evet, sözleşmem yok diyor. Bence yapsın abi çünkü sonra
1: Ya belki de
0: biz sosyal medyada
1: dükkanı, işi
0: ona
1: gücü,
0: maruz kalıyoruz. Yok dükkanları
1: ya sözleşmeye
0: malımdı
1: gerek,
0: falan
1: kendi
0: malımdı.
1: üzerine yapmazsın yine sözleşme olmaz.
0: Evet doğru. Bir hakimi yapmış diyor öyle bir şey. Aşref hakimi.
1: Bilemiyorum yani.
0: Sevgilisiyle bir sorun yaşıyor eşiyle. Dava, tazminat davası açıyor. Bakıyorlar Aşref'e kimin hiç mal varlığı yok. Hepsinin annesininmiş.
1: Ya bizim biraz değer algılarımızı farklı yönlere doğru götürüyor. Ben şimdi bu programı spor üzerine ya.
0: Evet.
1: Ben normalde bunun üzerine de çok konuşmayı seven bir insanım.
0: Aha.
1: Değer yargıları üzerine. Şimdi artık onu kaybettiğimiz için artık sosyal
0: Evet
1: medyadan
0: öyle
1: da
0: bir şey kalmadı.
1: evlenebiliyoruz, boşanabiliyoruz. Bunları çok böyle, ben daha o evreye geçemedim kafa olarak. O yüzden çok anlayamıyorum böyle şeyleri ben.
0: Demirhan şey demiş. Alper niye Optimus Prime gibi ses demiş. Niye Optimus olunca anlayamadım
1: Senin
0: ama
1: mi?
0: sesimi Optimus Prime'a benzetmiş. Ya onun kralı bence Hikmet
1: Optimus
0: Pınarbaşı
1: Prime.
0: ya. O sesin kralı.
1: Aynen,
0: Hikmet abinin
1: Hikmet abinin
0: sesi
1: sesi, evet.
0: inanılmaz bir ses yani. Ben ilk tanıştığımızda konuşurken yanında anlayamıyordum. O kadar kalın hani bariton mu diyorlar o sesi bilmiyorum ama inanılmaz kalın bir ses.
1: Ama
0: Ama
1: kendini
0: Demirhan'a
1: diyeceğim.
0: teşekkür ederim. Optimus Prime'a benzettiği için sesimi. Demirhan'la da bizim çok anımız var abi ya.
1: Demirhan abi
0: Tatile
1: sürekli
0: falan
1: yazıyor
0: birlikte
1: zaten ya.
0: gittiğimiz bir isim. Devran'la geçen sene çok acayip anılarımız var yani. Tabii ki bunu açmayacağım anıları burada. Ama çok yakından tanıdığım bir isim. Sesimi Optimus Prime'a benzettiği için sevindim. Şey yazmış biri de. Kısmetsiz olarak yönlenebilir. Ahmet Bey yazmış. O
1: Tabii
0: programlara
1: programlara
0: ne diyorsun
1: katılabilir.
0: abi? Kısmetsiz olur gibi program. Abi fotoğrafım
1: Bu sen
0: abi bu
1: misin?
0: fotoğrafın muhabbeti 2-3 gündür dönüyor.
1: Sen misin bu?
0: Evet abi bu benim
1: Ha.
0: 3-4 ilk girdiğim zamanlar. Burada bir
1: Ya.
0: lansman yapılmıştı.
2: 20 Eylül 2023.
0: 20 Eylül 2023'ten gelen bir fotoğraf. Beni de ya inanılmaz şok etti. Bayağıdır
1: Ya stüdyo
0: fotoğrafı.
1: burası değil mi? Arka
0: Evet
1: planda
0: burası
1: burası.
0: burası.
1: Ha.
0: Burası.
1: Burada daha çok böyle aşiret dizilerinde oynayacak karaktere benziyorsun.
0: Evet
1: Sen mi
0: Sait Bey
1: çekmiştin
0: çekmişti.
1: galiba?
0: Abi bir
1: Sait
0: şey
1: çekmiş.
0: diyeceğim. İnanılmaz zayıfım ya. Ve çok
1: Şu anları
0: çocuksu
1: zayıfsın
0: diyorum.
1: ya.
0: Abi
1: Çok da
0: ben
1: yaşlanmamışsın ya, bir şey yok ortada.
0: abi bilmiyorum
1: Biraz
0: bana
1: daha
0: çok
1: olgunlaşmışsın
0: küçük
1: ama
0: büyütmüşüm gibi
1: çok
0: geldi
1: değil ya,
0: ya.
1: yok gayet
0: Surat
1: iyi.
0: çok küçük.
1: Limonata bozmuş ona, uymamış. Yani o pipet uymamış, o
0: Limonata
1: takılan
0: değil.
1: şey. O pipet
0: Evet evet uyumamış.
1: uymamış
0: Evet
1: ama.
0: çok bir mağazaya gittim. Bir fotoğraf vereceğiz deyip duruyorlardı 3 gündür. Böyle bir fotoğraf
1: Ama
0: beklemiyordum.
1: ifşa falan veriyorlar bazen yani,
0: Evet.
1: Sait'in falan. Senin...
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina...

Torreira gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden oluyordu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı.
Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini

0: takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, iki stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır, değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı ön seziyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik, uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın, uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Lavonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben bir iki maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engelledi ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyüktü zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Bankam, bank, kartım hadi. Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Formasına reklam almayan en asil duyguların takımı Sokak Futbolu. Beyler, kuralları söylüyorum. Abanmak yok. 3 korner bir penal. Kaleci değiştirirsen çift penal. Duvardan gol yok. Atan alır. Hem kaleci hem oyuncu yok.
4: Alo, aslan parçası. At bakayım topu abinin göğsüne. Hadi koçum.
5: Gol değil, gol değil. Nereye gol? Hem kaleci hem oyuncu yok. Sayılmaz.
4: Adamın gol dediği, adamın dediği.
5: Maçta kuralları söyledik. Hem kaleci hem oyuncu yok. Kaleci orta sahayı geçemez.
3: Senin de çocukluğun sokakta geçtiyse işte senin programın.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım o saate kadar sizler de benimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan ulaşmak isterseniz, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii transferler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beşiktaş dün Trossard'ı da duyurdu. Daha doğrusu imza töreni imzaladı Tüpraş Stadyumunda. Ben böyle daha şaşalı bir kalabalık bekliyordum. Ya da fazla mı kişi geldi bilemiyorum ama böyle tribünlerin çok kalabalık olmasını bekliyordum. Ama işte arkadaşlarla konuştum. Ya işte imza töreni bence yeterliydi falan diyenler vardı. Bilemedim, bana az geldi ama gerçekten de Trossard iyi işler yapacak gibi duruyor. Trossard sonrası da bir elit bir forvet alabilir sanki Beşiktaş. Ama böyle takım içinde maaş dengesini bozmayacak bir oyuncu lazım. Geriye de böyle işte Atiba gibi, ne bileyim Ernst gibi bir libero lazım. Teknik olarak demiyorum bu arada. Hem görev olarak hem aidiyet olarak. Bir de işte Vincenzo Italiano'nun sistemine uyan bir sağ kanat lazım gibi gözüküyor. Beşiktaş iyi yolda ilerliyor. Yaptığı böyle son transferlerle canına can kattı. Doğru yolda diye düşünüyorum. En azından herkes öyle düşünüyordur. Artık böyle nokta atışı kaliteli futbolcular getirmelidir ki bir şekilde şampiyonluk gelsin. Öyle ilk üçün dışında kalmasın Beşiktaş. Örneğin şimdi Trossard geldi ama şimdi onu daha iyi besleyecek, daha iyi onu yönlendirecek oyuncuları da etrafına dizmesi lazım. Serdal Adalı ve yönetimi diye düşünüyorum. Şimdi bu Salah ismi falan da dolaşıyor, tamam. Bir tık da sanki adam ayıp oldu ya, ne diyorsunuz? Bir grup böyle basın imza töreninde Muhammed Salah tezahüratı falan yaptı. İşte bu Felix ve Salah isimlerinin medyada bu kadar dolaşmasının farklı sebepleri var. Ben size söyleyeyim o sebepleri. İkisinin de menajerde olay bitiyor arkadaşlar. Yönetimin çok da bir suçu yok. Hani Beşiktaş yönetimini burada suçlamayın. Hani Felix için anladığım kadarıyla yine Mendes bastırıyor. Hani Mendes'ten ben çok hoşlanmıyorum bu arada. Ama işte Gedson başta olmak üzere o Beşiktaş'ın yakın döneminde parlayan pek çok ismi de Mendes'in getirdiğini unutmamak lazım. Mesela şey oldu. Stattaki imza töreninde böyle taraftarın önüne gidip selamlayıp üçlü çektirdikten sonra gitti, bir de çocuklarını alıp geldi. Onlarla beraber de üçlü çektirdi. O benim çok hoşuma gitti mesela. Beşiktaş taraftar olsaydım orada böyle büyülenirdim. Belli ki çocuklardan büyük olanı istemiş bunu. Zaten o hani havaalanından beri böyle büyülenmişti, şaşkın bir haldeydi. Yüksek ihtimal büyük olan dedi ki işte baba gel bir üçlü çektirelim dedi. Adama neredeyse var ya 20 tane topu falan tribüne attırdınız. O da çok ilginçti. Neden öyle bir şey yaptılar? En son adamın ayağı çekecek diye korktu herhalde, eliyle atmaya başladı. Ya böyle bir amatörlük nasıl yapılır bilemiyorum. Şimdi bu adam işte yeni geldi, antrenmana da çıkmadı.

olmadı. Olabilir yani. Sonuçta topu dikiyorsun ve ayağını açıyorsun. Futbol oynayanlar da bilir. Yani işte öyle topa vurmakla ayak mı atar dersin. Atıyor. Bazen işte halı sahaya bile gittiğinde veya işte profesyonelde, süper amatörde falan

Yani stadın bir ucundan bir ucuna topları dizmişseniz, bütün topları stada vurmak nasıl ilginç bir imza törenidir onu da çok fazla anlayamadım. Belki bir tek bu konuda eleştiririm. Trossard tabii ki kötü bir futbolcu değil, hatta Süper Lig seviyesinde kalite farkı yaratacağı da çok açık. Hani mesele zaten oyuncunun kalitesi de değil, onu da hepimiz biliyoruz. Mesele Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum arkadaşlar yani. Bu yeniden yapılanma süreciyle bu transferin ne kadar örtüştüğü mesela. Şu yüzden söylüyorum bunu. Eğer yönetim ben Trossard'ı getirdim, daha ne yapayım modundaysa mevcut kadroda Trossard'a harcanır gider. Hani Beşiktaşların bunun farkına varması lazım diye düşünüyorum. O Salah diye bağıran taraftar topluluğunda hiç hoş olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca hiç konuşulmuyor. Ben bakın bu Galatasaray'da falan olsa, Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Yani Galatasaray'da, bence Fenerbahçe'de de olur. Belki Beşiktaşlar da konuşmuştur. Benim önüme düşmemiştir. Stadın halini gördünüz mü arkadaşlar? Bence bunu sosyal medyadan o Beşiktaşlı yorumculara falan söyleyin. Yani böyle bir tweet falan atsınlar, bunu böyle bir şey yapsınlar. Ne derler? Olayı büyütsünler. Bu stadyumda Beşiktaş 2 hafta sonra maç yapacak, öneleme oynayacak. Hani merak ediyorum, bütün yaz o konser senin, bu konser benim diye Tüpraş Stadyumu verildi. Hani zemin berbat görünüyordu gerçekten de. Ha bilmiyorum o konserlerde Beşiktaş'ın bir kârı var mı, yapılmak zorunda mı vesaire, onları bilmiyorum ama yani zemin çok kötüydü. Bir de ilginç bir transfer oldu mesela. Beşiktaşlar çok seviniyor, tamam mı? Arsenal'lılar da üzüldü yani. Öyle bir adam. Hani Beşiktaşlılar sevinirken Arsenal'lılar üzülüyor. Ne denir buna yani, bir şey olur yani, kötü bir örnek belki, yani sabah sabah can sıkıcı bir örnek ama yani cenaze evinde düğün gibi bir şey oldu. Çünkü genelde bir takımdan diğer oyuncu gittiğinde işte giden oyuncunun arkasından çok fazla üzülmez önceki takımın taraftarları. Ama gerçekten Trossard için çok üzüldüler. Hatta işte Arsenal'ın efsanelerinden Thierry Henry'nin bile yorumu oldu. Beşiktaş'ın tarihinde Batshuayi'den sonra ikinci Belçikalı oyuncu oldu Trossard. Şu bilgiyi de vereyim. Orkun gibi, şimdi Orkun evet yani Türk milli takımında oynuyor vesaire, gurbetçi vesaire diyoruz ama Orkun'un ana dili Flemenkçe arkadaşlar. Bu Trossard'ın da ana dili Flemenkçe. Yani birbiriyle sıkı olup takıma büyük katkı sağlayabilirler bu noktada. Hani belki hani, çünkü ana dilin aynı olması gerçekten çok etkileyebilir. Hani bu detayı da vereyim, belki böyle daha da sizin keyfinizi yerine getirmiş olurum. İtman yiyen fizik olarak hazır İrfan Karakaya. Adam niye sakatlansın, Dünya Kupası'ndan geldi demiş. Ya İrfan yol geldi falan, hani o sabah antrenmana çıkmamıştır herhalde değil mi? Yani sence mantıklı mıydı topu öyle, yani 20 tane topu falan stadyuma vurması? Bence hiç mantıklı gelmedi. En son zaten eliyle falan attı adamcağız yani. Eskiden internet yoktu, sosyal medya yoktu. O yüzden oyuncular yetişiyordu Türkiye'de. Bizim Türk insanımız Avrupalılara göre kendisini en iyi sandığı için yetiştiremiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da kuralları getirerek daha çok pohpohluyor ve hak etmedikleri bonservis ve paraları alıyorlar demiş. Yani bence tam olarak öyle değil ya. Mesela Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu, tamam mı? Çocuğu yerden yere vurmuş herkes. Zeki'yi. Yani Zeki yerden yere vurulacak bir çocuk mu? Yani her oyuncunun şeyi farklıdır, oyun tercihi farklıdır. Mesela takımların bazen böyle futbolculara ihtiyacı var. Çünkü bu adamlar işte görev adamı. Çok şey istemezsin. İstediğin kısıtlı şeyleri de bu tip oyuncular genellikle sana verir. Yani Zeki Çelik de tam o tarz bir oyuncu. Döneceğim mesajlara bu arada. Hani bir anda böyle Türk futbolu biz falan açılınca Zeki aklıma geldi. Oraya bağlamak istedim. Mesela Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım varken ve böyle Gasperini gibi bir teknik direktörle çalışıyorken Juventus'a neden gitti anlamadım. Hani şimdi isim olarak baktığınızda evet, hani Juventus daha iyi gelebilir. Ama mesela geçen yıl bu çocuk Roma'nın en çok forma giyen 2-3 futbolcusundan biriydi. Ve böyle kendini kabul ettirdiği bir takımda oynuyordu. Ama Juventus mesela son dönemde gerçekten de daha vasat bir performans gösteriyor. Bana Juventus'a geçmesi çok mantıklı gelmedi ama göreceğiz tercihinin sonuçlarını. Yani dünyadaki her futbolcu aynı profilde oynamak zorunda değil. Her hoca veya takım da aynı profilde oyuncu istemiyor olabilirler. Mesela şeyi hepimiz görüyoruz değil mi mesela dostlar? Yani Zeki'nin hücum katkısı olmadığını, kıvrak olmadığını, efendime söyleyeyim genel olarak topla ilişkisinin süper olmadığını herhalde hepimiz hem milli takımda hem Roma'daki döneminde görmüşüzdür. Ya mesela bunu Juventus bilmiyor mu? Bence biliyor.

Demek ki bu çocuk bayağı çalışkan. İyi bir profesyonel. Ne bileyim, hem genel hem savunma disiplini olan bir oyuncu. Demek ki böyle özellikleri de var. Çünkü düşünsenize, hem iki büyüklükte hem de milli takımda bayağı tecrübeli bir adam. Bakıyorsun yani Lille'de de oynadı. Mesela üçlü oynadıkları için stopere falan da çekilebiliyor. O tarz artıları da var. Bence alternatif, boştayken alınacak en iyi oyunculardan biri. İşte görüyorum ya, bu kazmayı kim almış? Bu adamların gözü mü kör, affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum ama dostlarımdan. Ya bu Zeki, biz mi bir şey göremiyoruz falan. Mesela İstanbulspor'dan bu çocuk babasının hayrına Lille transfer olmadı. Yani menajerlerin kullandığı bir program var. Bilenler bilir. Zeki'de de muhtemelen bizim görmediğimiz, hem böyle toplu alanda hem de böyle topsuz alanda gerekenden fazla katkıyı verdiğine dair bir istatistik vardır ki, hani adam Lille, Roma, Juventus gibi bir kariyer inşa etti baktığında, şaka gibi. Bir de yani iki ayda bir sakatlanmaz, iş alakı yüksek, saçma sapan işlere girmez, güvenilir çocuktur. Ben ayağının çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani görece iyidir, tamam, kötü de hani çok da böyle kötü değil, berbat bir ayağı yok. Yani gözü kapalı top da şişirmiyor, onu da çok denk gelmedim, genelde bakarak kesiyor ortalarını. Kademeyi falan da biliyor, tandemi biliyor, ne zaman çıkacağını biliyor. O konularda çok iyi bence, pozisyon bilgisi anlamında. Hani farklı sebeplerden dolayı da transfer etmiş olabilir Juventus. Milli takımda tüm oyuncuların ana dili aynıydı ama rezil kepaze olduk demiş. Emin misin çok öyle olduğuna? Bazıları İstiklal Marşı'mızı yeni öğrendi. Çok önemli değil, saha içinde oynasınlar da. Yani... Neyse, bir şey demeyeceğim. Anladım. Şey diyorsun, ikisinde Flemenkçe konuşması Beşiktaş'ı yukarı çıkarmaz diyorsun. Ama hani ben bilgi anlamında söyledim. Yani yakınlaşma anlamında. Düşünsene şimdi. Hani Kenan'la Zeki Juventus'ta daha çok zaman geçirmez mi? Yani ikisi de milli takım oyuncusu. Hani bir şeyleri paylaşırlar değil mi? Hani belki Orkun'la Trossard'ı bir şeyleri paylaşır diyor. O Flemenkçe bilgisini verdim. Sen de anladın. Milli takıma bir gönderme yapmışsın. Merhaba Mirza'cığım. Selam olsun. 23 numaralı formasıyla bize fotoğrafını atmış. O küçük ses bombası diye nitelendirilen hoparlörlerden bizleri dinliyor. Merhaba Hüseyin Mecit'ciğim. Hoş geldin. Selam olsun. Belçika garip bir ülke. Hollanda ve Fransa karışımı sanki demiş. Evet, çok garip bir ülke. Katılıyorum. Geçen sezon Galatasaray Osimhen'i alınca kıyamet koptu. Galatasaray bu parayı nereden buluyor diye. 4 senedir şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi geliri var, stat geliri var, yayın geliri var. En azından elle tutulur, görülür geliri var. Bu Fenerbahçe ile Beşiktaş bu paraları nereden buluyor? Çok merak ediyorum. Senin bir fikrin var mı demiş. İş adamları, Beşiktaşlı iş adamları, imaj hakkı üzerinden vesaire bu işi halledeceklerdir. Mesela Hüseyin Yücel, hatırla, daha önceden geldiği dönemde, Hasan Arat'la beraber geldiği dönemde, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız dedi. Adam böyle bir cümle kurdu, yani açık açık bunu söyledi. Vallahi gidişat çok da iyi değil. Bu hep söyleniyor gerçi. Hani bizim takımların bu bütçeleri karşılayacak gelirleri yok deniliyor. Hani 2 yıl sonra batacak, 5 yıl sonra batacak deniliyor. Ben doğduğumdan beri bizim takımlar hep batıyor arkadaşlar. Demek ki bu takımlar bir şekilde döndürüyor kendini ya. Çınar olmuşlar, 100 yıllık kulüpler, borçları var, kötü bir şey. Hani belki yarın değil ama, hani yarından kastım belki 2-3 yıl sonra değil ama, belki o sıkıntıya girme işi böyle bir 25-30 yıl sonra gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama ben şu an için erken olduğuna inananlardanım. O batma falan çok zor. Juventus Zeki Çelik'i alıyorsa hakikaten Juventus eski Juventus değildir abi. Vizyon sıfır. Comolli ile beraber 5 misli aşağıymış kalite diye. Ya bedava oyuncu Ahmet. Bonservis alın ödemiyor, anladın mı? Alınabilecek. Oyuncu yani. Zaten rotasyonda falan kullanırlar Zeki'yi. Cihan, Trossard Beşiktaş'a gelmez dedin. Beşiktaş alamaz dedin. Şimdi geldiği imza törenini çamurluyorsun demiş. Ne demiş? Şimdi şöyle bir şey. Ben gelmez demedim. Öyle. Şimdi... Yalan konuşma, yalan söyleme. Beşiktaş'a geleceğine inanmıyorum dedim. Yani Tüpraş Stadyumu'na çıkmadan ben sevinmiyorum. Öyle iyi bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. Premier Lig şampiyonluğu görmüş, sakatlanan oyuncular olmuş. Hoca Arteta onun üstüne kadroyu kurmuş falan. Dünya Kupası'na gitmiş, Belçika'da iyi bir performans sergilemiş vesaire. Hani bir sebep aradım, anladın mı? Adam Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken hani gelip neden Konferans Ligi'nde oynasın sebebini aradım. Yani Beşiktaş'ı küçük gördüğümden söylemedim bunu. İmza törenine de bir şey söylemedim ayrıca. S-
Sadece topun atılmasına kızdım. Yoksa mesela üçlü çektirmesi hoş dedim. Sen böyle kötü tarafını almaya çalışıyorsun, anladın mı? Beni bir yerden böyle yakalayıp mesela çocuklarıyla beraber geldi dedim. O büyük oğlu dedim havalimanından böyle ağzı kulaklarında neşeliydi dedim. Ki yüksek ihtimal üçlü çektirmesini de büyük oğlu istedi dedim. Ama sen kötü yerden baktığın için olayları da kötü görüyorsun. Biraz bence pozitif olmalısın. Ama senin tercihin tabii, ona ben karışamam. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Teşekkürler Kambur. Cihan önemli diyorsun ama milli takımında oynayan adam da bir zahmet milli marşı söylesin demiş. İşte söylesin, öğrendiler sonra Necat ama. İşte söyleyemeyenler sonra milli marşı öğrendiler. Yavaş yavaş da söylemeye başladılar. Dün Trossard'ın basın toplantısını izliyorum. Tribünlerin sesini neden kıstılar? Anlayabilen var mı demiş. Küfür olmuştur, bir şey olmuştur. Evet, bir ara ben de gördüm. Bein Sports gibi ses bir ara kısıldı. Olumsuz bir şey olmuştur. Onunla ilgili bir ya çok uzun sürmedi çünkü böyle kısıp hemen açtılar. Belki bir hata olmuştur. Sesle alakalı bir program olmuştur. Hani Salah diye bağırdıklarını duyduk. Orada kızmadılar. Ya Salah'ı neden istiyor Beşiktaş? Bak Trossard'ı ben ilk maçını gidip izleyeceğim. Özellikle söylüyorum. Yani çok beğendiğim, çok kaliteli bir oyuncuydu. Ben Beşiktaş'ı bir kademe atlatacağına inananlardım. Ama yani inananlardandım ki şu anda inanıyorum geldiği için. Ama Salah transferi mesela neden istiyorsunuz ya? Bu maliyeti bu adamı almak intihar olur. Adam Dünya Kupası'nda 50. dakikadan sonra nefes nefese kaldı. İzleyin. Hani yaşı da epey ilerledi. Kilo da aldı. Ya bence yanlış tercih olur. Yani Trossard'a ama 32 falan. Ama adam hani müthiş işler yaptı. Hiç oynuyor yani, bir problem yok. Belli ki eşi çocukları var. Kendini ailesine adamış bir adam. Öyle uçup kaçan bir adam değil. Ama Muhammed Salah'ta başka bir şey var. Mesela bu adamı neyle motive edeceksin? Muhammed Salah'ı veya nasıl motive edeceksin? Absürt örnek vermek için bunu söylüyorum. Mesela Salah'ı alacağına, yani gelmez de mesela 41 yaşındaki Ronaldo'yu al. Niye söylüyorum bunu? En azından adamın gol rekoru kırmak gibi bir motivasyonu var. Hani örneklemeyi bu yüzden verdim. Hani Ronaldo örneklemesini, yok ne alaka demeyin diye. Hani Salah'ta hiçbir motivasyon yok. Bir adam anında çöker mi? Yani bir anda çöker mi? Bir senede bütün çevikliğini kaybetti. Ne olduysa bu Muhammed Salah gibi bir adam ortadan kayboldu. Şuna dikkat ettim ben. Sizde fark edenler olmuştur belki. Böyle uzun yıllar Premier Lig'de düzenli forma giyen oyuncular belli bir yaştan sonra fiziksel olarak daha hızlı çöküyorlar. Bunu fark ettiniz mi? O yüzden böyle Premier Lig'den bize gelen oyunculardan genelde çok hayrını göremedik yani. Evet var. İşte Davinson var. Yine Beşiktaş'tan giden, Rusya'ya giden oyuncu var. Adı aklıma gelmedi. Getson var falan vesaire. Var yani oyuncu var ama istisnalar kaideyi bozmaz mesela. Bakıyorsun 34 yaşında mevcut yaşına böyle Premier Lig'in yıpratma payını da eklersek hani 3-4 yıl daha ekle. Hani fiziksel yaşı 38'miş gibi düşünebilirsiniz. Yani müthiş bir futbolcuydu ama bitti. Yani bitmese de zaten Türkiye Ligi'ne kalmazdı. Yani geçen yıl oynadığı maçlarda izleyin, açın izleyin, Liverpool'un adeta el freni oldu. O artık eski bildiğimiz Salah değil yani. Şeye de girmesinler yani, işte fiziği orayı kaldıramadı. Ama buraya da kaldırır retoriğine de girmeye gerek yok. Hani bu üretilmesin. Salah için en doğru adres Arap Yarımadası, gitsin oraya. Başka da bir ligde iş yapamaz diye düşünüyorum. Şey diyorlar, ölüsü bile iş yapar. Hani klasik vardır ya. Ya yapmıyor abi işte. Ölüsü de iş yapmıyor. Kaç defa denendi bu tarz adamlar? Olmuyor. Ya geçen sezon muazzam kötü bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda bir şey yapmadı. Lütfen. Lütfen bu adama bu paraları vermeyin. Beşiktaş yönetim. Bak işte müthiş yönetiyorlar bence şu an için. Çok akıllıca transferler yapıyorlar. Çok şaşkınım. Gerçekten de hiç böyle bir şey beklemiyordum Serdal Adalı'dan. Ya geçen sezonki gibi vaatlerini verip o vaatleri yerine getirmeyeceğine inananlardandım. Oh diyordum işte, Cihan sana da gün doğdu, Serdal Başkan'ı eleştirirsin diyordum ama beni çok şaşırtıyor Sayın Başkan ve yönetim. Ya Beşiktaş bu sene hani bir iki nokta transfer daha yaparsa işler farklı noktaya gidebilir. Ne demiş? Salah'ın yaşadığı şey performans düşüşü falan değil, direkt performans çakılması. Fiziksel olarak artık tamamen bitik durumda. %100 bak tespiti koymuşsun. Mesela şeyle falan
karıştırmamak lazım. Drogba ile Tadiç ile Ceko ile falan karşılaştırmamak lazım. Çünkü bu adamlar geldiklerinde evet yaşlıydılar ama hani fiziksel olarak bitik değildiler.

Salah yapan özelliği ne? Hani hızı, sprinti vesaire onu bitirmiş durumda. Şey gibi olmuş. Hani gelirse Pjanic geldi ya arkadaşlar, hatırlayın. Alex Teixeira geldi ya. Onun gibi bir şey olur yani. Hani yetenek olsa da fizik olmayınca sahadan siliniyor bazı futbolcular. Salah da bu tarz bir oyuncu yani demiş. Yani sonra bence maçın tekrarını izlediğinde hani hocası falan, belki hani onlar gerçi yandan da izliyorlar tabletten vesaire, hocası söylemiştir ama kendi de pişman olmuştur. Keşke atsaydım demiştir. Hani ya da bizim o ekranda gördüğümüz kadar yeteri kadar canı acımamıştır o sebeple yani Space'in, ama bilmiyorum. Yani ben anladım demek istediğin şey diyorsun yani. Yani Halil Yetkin Berker. Bir duyum aldım. Federasyon başkanımız yeni çekilecek Kurtlar Vadisi filminde rol alacakmış diyor. Evet, biraz sert bir mizacı var. Ama şey lazım, bir altyazı lazım onun için. Cihan sen bilirsin, Dijitürk almak istiyorum eve. İnternet yok evde, hangisini almalıyım? Ve nereye başvuru yapacağız demiş. İnternet yoksa mecbur şeyi alacaksın herhalde. Vallahi ben bilmiyorum, açıkça söyleyeyim. Ben TOT üzerinden izliyorum. İnternet üzerinden izliyorum. Ama internet yoksa o eski box'lar duruyor mu, kutular duruyor mu bilmiyorum. Arayacaksın, öğreneceksin ya. Yani internet çağındayız güzel insan. Rahim. Rahim. Yani. Bunu bak yazıyorsun Cemine ya. Nasıl ol? Biliyorum, bana güvendiğin için. Ama takılıyorum sana. Şey için söylüyorum yani. Hani başka şeylerle de belki böyle takılırsın, sıkılırsın falan. Hani oradan öğrenebilirsin diye söylüyorum. Dur bakayım hatta. Beraber bakalım. Sordun bana madem. Değil mi? Ayıp olur yani, cevaplamamız lazım. Yani kutu arayacaksın, kutu isteyeceksin. Yüksek ihtimal. Dijitürk almak istiyorum, evde internet yok. Hangisini almalıyım? Web'de ara. Sporun yıldızı paketini alman lazımmış. Bak bir sürü paket varmış. Süper Lig'deki tüm maçları, Avrupa Liglerini, Formula 1'i ve diğer tüm spor yayınlarını kutu üzerinden canlı ve yüksek kalitede izlemek istiyorsan bu paketi seçmeliymişsin. Bir de taraftar paketi varmış, o da kutulu. Sadece tuttuğun takım için. Hani Süper Lig maçlarını izlemek istiyorsan o daha uygun fiyatlı, bu paketi de tercih edebilirsin. Zaten diğeri eğlencenin yıldızı, onun futbolla alakası yok. Sporun yıldızını alacaksın hepsi içinde, ya da taraftar paketini alacaksın. Kendi tuttuğun takıma özel. Ben de öğrenmiş oldum. Ben TOT üzerinde, internet üzerinden baktığım için hiç o kutu mutu işine girmiyorum. Büyük konuşma, Salah gelmez diyorsun, bak gelirse o zaman da gelmez dedin. Salah gelmez demiyorum, Salah'ı almayın dedim. Salah koşa koşa gelir, ben sana öyle söyleyeyim. Salah gelmez demiyorum, Salah gözünü kapatarak gelir yani, anladın mı? Cihan selamlar kardeşim, iyi yayınlar. Seni sevmemekle sevmek arasında kalıyorum demiş. Canın sağ olsun. Okan Buruk'un beğenmediği adam Vinčić final yönetiyor, ne dersin bu işe demiş. Ne diyeyim yani, şey mi diyorsun ya, Okan Hoca beğenmiyor bak adam final yönetiyor. Ivan Bebek de Dünya Kupası'nda görev aldı, ne yapacağız şimdi yani. En son İspanya-Belçika maçında izledik Ivan Bebek'i. Biz bu adamı ülkecek, topyekün kötülemedik mi? Yerfiyalayı da nasıl alacaksın ki ya? Ya adam 100 milyon, anladın mı? Alabilirsen De Bruyne'yi alırsın. Ne diyorsun Cihan, var mıdır Aslı Astarı? Bugün bahis soruşturmasında gözaltına alınan Maruf Güneş'in. Ya ne alakası var? Muslera penaltıdan gol atar seçeneğinde 4 ayrı kupondan toplamda 35 milyon euro bahis yaptığı iddia ediliyor. Bak Musa, bak bunlar çok çıkacak. Bilerek sonuna iddia diyorlar da o yüzden. Bir kere onların yani o yazıları görmen için böyle resmi belgeler üzerinden paylaşmaları lazım. Bunlarla ilgili çok imza çıkar. Bu arada savcılık Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 6 yılı kapsayan böyle verileri alarak çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda da kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içinde böyle rakip takım lehine olan bahisler, işte gol içerikli bahisler, buna hani bilmeyenler için alt üst vesaire, bunlar KG var vesaire. Oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edilmiş. Süper Lig kulüplerinin eski yöneticileri de bu listede var. Ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Uzun süredir beklenen bu soruşturma başlatıldı. Hani soruşturma kapsamında yapılacak gözaltıların milli takımı bile etkileyebileceği söyleniyor arkadaşlar.
Ama süreç nereye kadar gider, sonuna kadar gider mi, ne olur,

Onunla ilgili çok da fazla bir şey söyleyemiyorum buradan. Cihan yapma ya. Salı haberleri Galatasaray'da çıksa ortalığı ayağa kaldırmıştınız, bombayı patlattık diye. Kaldırmam Hakan. İnan bana, kaldırmam. Bak, Trossard'ın çok gelmesini istiyordum. Trossard'ın da yaşı var, 32 yaşında. Niye övdük bu adamı? Ben gördüğümü söylüyorum ya. Beğenen vardır, bir şey diyemem. Cihan kardeşim, bu soruna rahmetli bilim adamı Testa'nın bir sözüyle cevap vereyim. Kuzey Afrika'dan topçu alınmaz. Salah da Kuzey Afrikalı. Profesyonellikleri Avrupalı futbolcularla kıyaslanamaz. Erken doygunluğa ulaştı demek ki. Antalya'dan Selim Sarı mesajını atmış. Yani genelde sorunlu çıkıyorlar o taraflar, dediğin gibi. Ama iyi çıkanlar da var. Salah ben beğenemiyorum ya. Yani eski Sala olsa oho, gözüm kapalı alırım yani. Beşiktaş parayı nereden buluyor diyen arkadaşa sorum, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden para kazanıyor, neden o zaman transfer yapmıyor Osman Özdemir? Bekliyor. 4 tane transfer yapacak Galatasaray. Bu 4 ismi şu an için beklemeye aldı. Başkanım, gülüşünden az da bize gönder ya, kavruluyoruz sıcakta, işin gücün rast gitsin demiş Samet. Eksik olma Sametçim, kolaylıklar diliyorum. İltu merhaba, İzmir'e selam olsun. Yine sarı lacivert kalplerini atmışsın. İltu da iyi bir Fenerbahçeli, ara ara yazar bana. İğnelemelerde bulunur. Sarıyer sahilde ne zaman oturup çay kahve içeceğiz demiş. Bir de bizim aldığımız şu Arsenal'da şampiyon olan sol kanat var ya, keşke Galatasaray'a gelseydi der misin? İhtiyacı var mı sence Galatasaray'ın bu oyuncuya? Ya Galatasaray'ın acilen bir 10 numaraya ihtiyacı var. Acil bir 10 numara. Evet, orta sahaya Ogocuku alındı ama iyi bir 10 numara. Osimhen'i yedekleyecek bir forvet ve de böyle bir stoper lazım Galatasaray'a bu noktada. Evet, Davinson olayı var. Ben Davinson'u bırakacaklarını çok düşünmüyorum ama Dünya Kupası Çınar biraz kafamı karıştırdı yani. Koma işi biraz ciddi dedi. O biraz kafamı karıştırdı. Cihan Lemina gitti mi, kalıyor mu demiş. Kalacak. Tutmaya çalışıyorlar. Cihan, Çorum Spor'a Pasolik almak istiyorum ama hala bir alt ligde görünüyor, alamıyorum. Güzelmiş. Ben şeyi tanıyorum, Pasolik yetkilisini. Ona bir mesaj atayım, olur mu? Güncellenene kadar bekleyeceksin. Sorun var demek ki. Mesaj atarım ben senin için. Ses aşırı bas geliyor Cihan Bey. Allah, ne yapayım ya Mehmet. Sesim böyle. Şuradan kısamıyor muyum? Oynamışlardır. Yani dün. Tizimizi kısmışlardır. Değiştirmişlerdir. Bakarım ben bir ara reklam arasında, olur mu? İspanya-Arjantin finali ne olur? Gio yazmış. Gio. Vallahi İspanya çok kompakt bir takım. Yani tamamlanmış bir ürün var ya. Tamamlanmış ürün diyebilirim. Böyle makine gibi değişleyen bir sistemleri var. Uçmuyorlar, kaçmıyorlar. Tam böyle disiplin içinde futbolun bütün doğrularını yapıp hani hem defansta hem ofansta gösterişsiz oynuyorlar ama yani muazzam oynuyorlar ya İspanya. Arjantin tarafına bakıyorsun, onların da bilindik taktiği var işte. Messi ve 10 tane fedai. 10 tane fedaisi var. Bunlarla mücadele ediyorlar. Yani takımın görevi biraz böyle Messi'yi rahatlatmak, ona alan açmak, onu korumak ve kollamak şeklinde geçiyor. Hani diğerleri de sadece gol yemeyelim. İşte çılgın bir baskı ve pres yapalım, bir koruma sağlayalım. Zaten gerisini Messi halleder şeklinde bir sistemleri var. Kimse diğer futbolculardan da bir büyüleyici hareket, bir sihir beklemiyor zaten. Bir kilit bas beklemiyor. Düzler. Sıradanlar ama taş gibi takımları var. Mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmıyorlar. Korokor her pozisyonun içinde varlar. Yani final maçında İspanya'nın karşısında hangi takım olursa olsun İspanya'ya kesin gözüyle bakardım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şu an Arjantin olması benim için bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü orada Messi diye bir adam var. Ve bu adam karşıdaki takımın bebekliklerini biliyor, 39 yaşında. O ülkede, İspanya'da idol olmuş. Oradaki futbolculardan bile belki daha fazla İspanya'da yaşamış bir adam. Ben sonucu biraz dengede görüyorum ya, öyle söyleyeyim. Bir de şimdi Messi hırs yapamayacak. Neden? Çünkü İspanya'daki oyuncuların birçoğu kardeşi. Yani çocuğu gibi, hepsi altyapıdan. Onlar da Messi'ye saygısızlık yapmayacaklardır. Futbolun en büyüğüne saygısızlık yapmayacaklardır.

Ama çılgınlar gibi önlem alacaklardır. Yani bu yüzden ben Arjantin'in işini bir tık zor görüyorum ama yine dengede görüyorum. Yani 51'e 49 diyeyim. İspanya 51, Arjantin 49. Yine orada %1 İspanya tarafına çıkarayım. Çünkü yani bir tık gazla çalışan bir takım Arjantin. Ve bireysel bazda Messi hariç İspanya'dan kötüler. Öyle söyleyeyim. Ha, gönlüm şunu ister. Ustanın kapanışı yapıp veda etmesini ister ama İspanya kazanırsa da üzülmeyeceğim. Tek üzüleceğim nokta maalesef onun gibi bir futbolcunun saha içinde söylüyorum. Saha içinde bir daha gelmeyeceği olacak. Benim için win-win maçı, yani kazan kazan maçı olacak. İspanyolları da çok severim. Messi'yi de severim. Yani kim kazanırsa kazansın sıkıntı yok. Benim için ödül gibi bir final oldu şahsen. Benim çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar mesela. Buna da çok katılmıyorum. Arjantin için Messi dışındaki oyunculara kazma diyorlar. Kazma biraz sert. Ben de düz oyuncu diyorum. Ama yani bir futbolcunun sert olması illa kazma olacağı anlamına gelmez ki. Hani Arjantin'in diğer oyuncuları da yani şeyde falan oynamıyorlar. Atletiklerde falan oynamıyor. Hepsi elit liglerde oynuyorlar. Gayet hani kendilerini gösterebilen oyuncular ve sert oyuncular. Kazma değil ama düz oyuncular diyebiliriz. Yani Messi çok yetenekli olduğu için onlar biraz yanında sırıtıyor olabilirler. Ona katılırım. Hacı Osmanoğlu ancak Titanic filminde Leonardo DiCaprio rolünü oynayabilir demiş. Ne demiş? Yayın bitti, mesajımı okumadın diyor. Vallahi ne yazmışsın ki Vidin Kalesi? Bende sadece o mesajım var. Ha, şey mi diyorsun? Murat Özen'i bağlı olayını mı diyorsun? Yok, bugün Doğan Öncel olmadığı için işleyiş biraz değişti arkadaşlar. Pazartesi günü Doğan Öncel stüdyodaki yerini alacak. O sebeple konukları daha farklı şekilde alıyoruz. Salah'ı 10 milyon euroya Antalya'dan 10 milyon euroya yazlık almıştı diyor. Yıllık 2,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalar. Villayı da tatili de bedavaya getir demiş. Evet, Bodrum'u çok seviyor Salah. Sevilmez mi ya Bodrum? Değil mi? Çok seviyorum ben de. Çok seviyorum ama çok pahalı ya. Geçenlerde bir otel baktım. Şöyle bir hafta falan 292 bin lira yazıyor arkadaşlar. Sonra Mısır'da aynı otelin aynı konseptte bir otele baktım. Ki bunu da sosyal medyadan arkadaşıma paylaştırdım. Bir influencer'a paylaştırdım. Çıkar yakında önünüze. Aynı konsept, monsept, havuz, otelin dış görünüşü falan. Kaç para Mısır'da biliyor musunuz? 60 bin lira. Yani 5 katı para burada nasıl çekiliyor anlamakta zorlanıyorum. Tamam, hadi orada 60, burada 120 yaparsın falan. Ya 300 bin lira ile 60 bin lira arasında inanılmaz fiyat farkı var. Bodrum sevilen bir yer ama o imajını zedeledi. Şimdi o imajı biraz düzeltmeye çalışıyorlar. İşte Bodrum'da işte 25 liraya çay içebileceğiniz yer de var diyor. İşte Bodrum'da 200 liraya yemek yiyeceğiniz yer falan da var diyorlar. Böyle bu imajı düzeltmeye çalışıyorlar ama bir imajı bozunca kolay kolay düzelmiyor. O işi yapmayacaktınız. Yani insanlara kazık atmayacaktınız. Herkes çalışıyor işinde gücünde burada, affedersiniz. Eşekler gibi çalışıyorum kendim adıma söyleyeyim. Herkes çalışıyor. İnsanlar da gidip oraya o parasını vermesin. Ya kimin her şeyin neyin ne olduğunu biliyor. Tamam, tatil yeridir. Elbette ki İstanbul'daki ile aynı fiyat olmayacak ama yani buranın da bir tık üstü olsun ya. Buranın 3 tık üstü olmasın. Evet, tamam, kabul, tatile gidiyorsun. Hani bir tık fiyatlar pahalı olacak. Eyvallah. Ama öyle bir pahalı oluyor ki 3 katına 5 katına falan çıkarıyorlar. Bu da çok hoş bir davranış olmuyor. Cihan Trabzonspor'dan Eren Mert istifa etmiş. Bu adam müthiş işleri imza atan bir adamdı. Galatasaray'ı alalım mı demiş. Scout şefi mi? Galatasaray'a biraz zor alırsın. Fenerbahçe ile Eren Mert. Yani Fatih Tekke öncesi de vardı ve Fatih Tekke ile 1,5 sezonun sonunda uyumlu çalışma ortamının mümkün görünmemesi nedeniyle istifa etti. Yani gerçekten de Trabzon altyapısında iyi işlere de imza atıyor. Scout şefi, olaylar vesaire, Çubukeler. Tamam, getirdiği yanlış isimler de vardı. Onlara çok bir şey demiyorum. İşte Draguşlar, Barisiçler, Lundstramlar falan, bunlar da vardı ama ya bunlar alınırken de kulübün eski şefiydi ama işte Augusto alınırken, olayı alınırken de scout şefiydi. O gelen isimler bu başarıyı çok gölgelemez. İyi bir adam.

0: Belki Fenerbahçe alabilir. Skalçev Fenerbahçeli çünkü. Ataşehir'den Fatih, Arjantin topçularının kendisinden başka kimseye saygısı yok değil. Saygısı yok demiş. De Paul, Enzo falan çirkef futbolcular. İspanya iç maçta çocukların üstünde falan Türk milli takımının formasını falan giydirmişler. Yangınlarımız falan olduğunda ilk bize koştular falan. Bir ara son dönemde hatırlayın, bir ay önce falan İspanya Türk dostluğu falan böyle bir kaynaştık. O sebeple bir şey de diyemiyorum ama hani Messi'yi de çok sevdiğim için yani diğer taraftan iyi olan kazansın. Benim için diyorum ya, kazan kazan maçı. Kim kazanırsa üzülmeyeceğim ve çok keyif alacağım bir maç olacak. Dünya Kupası'nın bana verdiği ödüllerden bir tanesi deyip döneceğim mesajlara, ama bir Yunusçuğuma da, Yunus Aydın'a da merhaba diyelim bekletmeden. Yunus merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasıl Antalya? Çok mu sıcak?
1: Sıcak tatil konuşuyordunuz, tam gördüm zaten. Tatil konuşmasının üstüne ben geldim şimdi.
0: Ya yok, şeyden bahsediyorum. Bazen böyle can sıkıcı fiyatları görüyorsun ya. Yani ister istemez.
1: Evet.
0: Şimdi ben artık, ben canım ülkemi çok seviyorum bu arada. Hani öyle ülkemin dışına falan gitmeyi de düşünmüyorum ama hani yeni doğan gençler, yeni dediğim öyle 17, 18, 19, 20 yaşındaki gençler artık böyle dikkat ediyorum. İşte Türkiye'deki tatil yerleri pahalı diye işte Yunanistan'a gidiyorlar, Gürcistan'a giden var, ne bileyim İspanya'ya,
1: Mısır'a giden
0: Mısır'a giden var. Daha uygun yerlere gidiyorlar ve burada harcadıkları paranın dörtte birini harcıyorlar. Yani bunu görüp de buradaki fiyatları da bir güncelleme getirilemez mi diye ben bir isyanım oldu. Yani buradaki dövizi biz niye dışarı götürüyoruz ki? Kendi içimizde döndürelim. Çok fazla görüyorum Yunanistan tatili falan da, o yüzden söyledim. İnsanlar da haklı olarak biraz daha ucuza yönelmeye çalışıyorlar. Ne diyorsun? Trossard, Greenwood, Ugaçukwu ve Trabzonspor.
1: Yani gerçekten üst düzey isimlerle transfer dönemi hareketlendi. Yani Dünya Kupası'nın sona yaklaşmasıyla birlikte bu transfer harekatının hızlanacağını tahmin ediyorduk ki Trossard da zaten aslında tamamen Dünya Kupası'nda ülkesi elendikten sonra bu sürecin hemen imzasının atılacağını geçen hafta da söylemiştik. Çünkü dediğimiz gibi bazı federasyonlar buna izin vermiyor. Turnuva devam ederken oyuncusunun görüşmesine, menajerinin, kulübün hiçbir şekilde otele gelmesine, milli takımda bir görüşme sağlamasına izin vermiyorlardı. Trossard da ülkesi elendikten sonra 18 artı 2 milyon euro artı işte 6 milyon euro da oyuncuya var. Bir paket şeklinde çözüldü. Gerçekten büyük iş. Yani Beşiktaş transfer harekatında ilk yıldız transferini bence yaptı. Yani bunu hep söyledik geçen hafta, evet, takım iskeleti Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kuruldu. Üzerine güzel takviyeler de yapılıyor. Salih vesaire, ama bunlar rotasyonda kuvvetli oyuncular. Yani şimdi bir yıldız oyuncu ihtiyacı var diye. Trossard bunlardan biri. Yani son Şampiyonlar Ligi finalisti, Premier Lig'deki başarı ortada kazandı ve aynı zamanda ülkesinin de çok değerli bir futbolcu. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Aktif bir star, gerçekten yüksek bir yıldız, yüksek bir profil aldı Beşiktaş. Tabii Trossard sonrasında Serdar Adalı'nın istekleri dün gördük. Yani Beşiktaş taraftarında şu an Muhammed Salah'ı aynı zamanda takımda görmek istiyor. Oyuncu zaten Beşiktaş'a önerildi. Hepimiz biliyoruz, 15 milyon euroluk bir maaş istekleri var. Beşiktaş bu maaşı daha önce Vlahovic'e vermeyi kabul etti. Şu anda Muhammed Salah için görüşüyorlar. Tabii hala öncelik santrafor, ama ya Beşiktaş Muhammed Salah'ı da eğer alabilirse, yani sol tarafta Trossard, sağ tarafta Muhammed Salah, yani müthiş bir Premier Lig esintisi olacak. Yani çok faydalı, çok hani keyifli bir Beşiktaş izleriz. Gerçekten çok keyifli bir lige doğru gidiyor. Ama hani şu an olan üzerinden konuşacak olursak, bence Trossard'ı daha bu kadar aktif Dünya Kupası'nda izlemişken, Arsenal'da bu kadar izlemişken çok büyük bir futbolcu aldı Beşiktaş.
0: Evet, az önce dinleyenlerimizle bu Salah muhabbetini yapıyorduk. İşte yarı yarıya, kimisi işte diyor Salah Galatasaray'a gelse istersin, kimisi diyor evet Cihan sen de haklısın, ben de istemiyorum Salah'ı. Böyle bir bölünmüşlük var. Ben böyle çok Salah'ın bitik durumda olduğunu ve kariyerinin aşırı derecede düşüşte olduğuna inananlardanım. Ama adı var ya, ismi var ya Salah, işte insanlar da o sebeple geri adım atamıyor. Senin fikrin nedir? Trossard'ın basın toplantısında Salah tezahüratı falan da yapıldı. Bu noktada bir senin Salah yorumunu almak isterim.
1: Güzel güzel uyumlamış Beşiktaş taraftarı. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diye. Gerçekten çağrışım grubunda yaratıcılığını yine kenetleyeceğini, mevcut yönetimde ekstra kredi açacağını düşünüyorum. Bu yüzden evet, kariyerinde şüphesiz düşüşte.

0: Yankupası'ndan da çok dramatik bir şekilde elendiler. Yani 11 dakikada 3 gol yediler. Ve bir anda 2-0'dan 3-2'ye geldi Mısır-Arjantin maçı. Ama yani Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a çok şey katabileceğini düşünüyorum. Yani camianın özlemini giderecek o yıldız futbolcu isimlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Trossard da o tarzda bir isim, hiç şüphe yok. Ama hani az önce anlattığım solda Trossard, sağda Muhammed Salah gerçekten göze çok hoş geliyor. Ama tabii ki bu işin bir de financial fair play durumu var. Yani işte Trossard orada 18 artı 2 veriyorsunuz 6 oyuncuya. Salah'a 15 veriyorsunuz. Bu sefer hani takım maddi anlamda çok zorlanacak. Bir de tabii ki hiç göz ardı edilmemesi gereken bir soyunma odası dengesi var. Yani iki futbolcuya çok yüksek maaşlar verip takımın kalanını 1,5-2 milyon euro seviyesinde tutarsanız bu sefer de soyunma odasında bununla alakalı çok fazla gerginlik yaşanacaktır. Fenerbahçe'de de geçen sene sıkça gördüğümüz gibi. Ama ben bu tüm dengeleri aynı anda hesaba koyduğumuzda yine de Muhammed Salah'ın hem Türk futboluna hem de Beşiktaş'a katkısının çok olacağını düşünüyorum.
1: Evet, yani Süper Lig'de de transfer dönemi resmen alev aldı. Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. İnanılmaz iddialar gündem oluyor. Taraftarlar da çıkan haberler sonrası tabii ki heyecanlanıyorlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani transferde gerçekten hummalı bir çalışma yürütüyor. Galatasaray'ı bir tık altını çizeyim, o yürütmüyor. Şu aralar biraz durgun. Ama şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ona çuya bir teklif yapmış. Trabzon'un göz bebeği. İş yapar
0: kesinlikle
1: mı? Bence iyi bir teklif ama Trabzon bırakır mı?
0: Yani şimdi Trabzonspor'un aslında baktığında transfer politikasına ve oyuncu satış politikasına, şimdi Galatasaray'a geçen senelerde işte verdiği futbolcular Eren Elmalı olsun, Uğurcan olsun, hani bu konularda büyüklerin kendi arasında transfer yapması camianın, yani oyuncuyu satan camia tarafından çokça tepkiyle karşılanıyor. Şimdi meblağ ne olursa olsun. Çünkü sonuçta bu sene bence mevcut transfer politikası ile birlikte Trabzonspor'da işin içinde olacak. Geçen sene de aslında işin içindeydi. Çok uzun süre ikincilik için Fenerbahçe ile kafa kafaya gittiler. Trabzon'un öne geçtiği haftalar oldu. Ben bu kadar kritik bir noktada, yani işte Olay'ı Fiorentina'ya, onu açıyor Fenerbahçe'ye verip, ya mali anlamda baktığında bu iki oyuncuyu vermek 60-65 milyon euroluk bir gelir elde edecek kulüp ama yani şampiyonluktan da kopmak anlamına gelir. Ki onu açıyor Avrupa'da bir yere vermek yerine gidip bir de kendi gücünüzü düşürürken rakibinizin gücünü bu denli arttırmanız hani kulağa mantıklı gelmiyor. Ama Trabzonspor tarafı 30 milyon euroluk bir teklifi de az bulmuyor. Ha, bana sorarsan ben her zaman göz önünde olan yıldızı risk almaktan daha mantıklı buldum. Bana onu açıyor mu yoksa Cirasi mi diye sorulsa ben onu açıyı daha risksiz buluyorum. Bu sene de gördük Süper Lig'de zaten yaptıklarını. Trabzonspor'un bu başarılı karnesinde en iyi isimlerden biridir. Muçi ile birlikte, Olay ile birlikte, Folcarelli ile birlikte onu açıyor da belki de en iyisidir.
1: Katılıyorum ama sana. %100 yani harika bir pivot. Bana göre ligin en iyi santraforlarından bir tanesi. Havada karada etkili. Hani zaten sezon başında muhtemelen gol kralı olacak demiştik. Şamurodov'la beraber gol krallığını paylaştı. Şimdi Fenerbahçeli dostlarım bana kızabilir ama o hani Fenerbahçe'deki gol iptal olmasaydı gol kralıydı şu an. Belki de tabii paylaştı sonuçta. Yine gol kralı olarak geçiyor ama yani Aziz Yıldırım demiş ki Musaba'yı vereyim üstüne de demiş işte bir şeyler atayım bir takas gerçekleşsin demiş ama Ertuğrul Doğan çok buna sıcak yaklaşmamış, direkt nakit istiyor, cash istiyor.
0: Yani Musaba artı bir para, şimdi Musaba'nın değerini çok düşürdü, Fenerbahçe kendisi düşürdü. Yani şöyle bir durum oldu, Musaba Ocak ayında Fenerbahçe'ye geldiğinde Süper Kupa'da Samsun Spor yarı finalinde 2 asist yaptı, maçı aldı. İşte dendi ki herkes işte transfer böyle olur, gelir nokta atış transfer, geldi maçı çözdü. Ama sonrasında bir anda İsmail Kartal gelmesiyle birlikte Musabba hani yüzüne bakılmayacak adam haline geldi. Yani o kadar mı değerli, o kadar mı kötü futbolcuydu ki? Şimdi Musabba tarafı da şöyle, oyuncu oynatılmayacaksa gitmek istiyor ki zaten Greenwood transferi. Greenwood olmasa zaten başka sağ ön alacak Fenerbahçe. Sol önde de zaten forma şansı bulması çok da mümkün değil. Bu nedenle oyuncu oynatılmayacaksa zaten gitmek istediğini yönetime söylüyor. Ama bu denli istenmeyen bir futbolcuyu takasta Fenerbahçe Trabzonspor, çünkü yani çok hassas bir takas olacak. Yani daha önce de Fenerbahçe Uğurcan için bir yıla yakın görüştü Galatasaray almadan önce. Hep o Fenerbahçe'de Trabzonspor arasındaki o dengeler her zaman 2010-2011'den beri olan dengeler devreye girdi. Ben bu transfer sonuçlanırsa bu sürecin de bitmesi adına çok pozitif bir şey olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten Musabba bence bahsedildiği kadar bir futbolcu değil. Yani kötü bir futbolcu değil. Bu kadar artık hani değerlendirilecek bir oyuncu bence değil ama bu kadar

0: kötü lanse edilmiş. Sidiki Şerif için de aynısı geçerli. Ya Fenerbahçe kendi oyuncusunun değerini kendine aşağıya indirdi. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istemediğini aldım. Kendi de starımı verdim. Dedirtir mi? Dedirtmeyebilir. Ha, Fenerbahçe 30 milyon euro cash nakit verebilir mi? Fenerbahçe bu parayı cash bir şekilde verebilir. Zaten Cirasi'ye 40 verme konusunda. Fenerbahçe Greenwood transferini 39 milyon euroya bitirdi 3 taksitte. Bu finansal fair play 13 milyon euro olarak yansıyacak. Çünkü 3 taksitte ödenecek para. Fenerbahçe bu paraya gidip Trabzonspor'a verebilir. Ki içeride yapılan transferlerde bunun mali dengesini ayarlamak daha da kolay. Yani bence şu an ismi geçen işte Oliver Watkins'i konuşuyoruz. Tamam. Diğer tarafta gidiyoruz, bakıyoruz. Aynı şekilde Sörloth ismini aylardır konuşuyoruz. Sörloth'u kenarda tutuyorum. Onu açıyor bence çok çok etkili. Ha, üçüncü, yani 23 yaş altı oyuncu grubu olarak alabileceğin piyasada hangi oyuncular var? İşte Gonzalo Garcia'ya gidebilirsin. Kulübü bırakmak istemiyor. Şeşko'ya gidebilirsin. Endire'ye gidebilirsin. Rasmus Højlund var. Ya bu oyuncular tamam. Ama ya bu oyuncular olmuyorsa ki bence şu ana kadar önlemeye de çok az bir zaman kaldı. Olmuyor gibi gözüküyor. Ya onu açıya gidip 30 milyon lirayı nakit verdikleri anda Trabzonspor veriyorsa bence harika transfer. Bazı duyumlar hani sosyal medyada yazılıyor. Ben bunların gerçek olmadığında birinci ağızdan artık duyup görüp okuyoruz. Yani hepsinin haberlerinin yalan olduğunu. Fenerbahçe'nin kesinlikle Vedat Muriç'i birinci santrofor olarak kullanıp sezonu bitirmek gibi fikri yok. Yani Fenerbahçe mutlaka Vedat'ın önüne bir santrofor alacak. Ama bunun en önemli maçına artık yetişme şansı da bence kalmadı. Ya zaten ya Gornik maçını ya elde Talişka ile falan önde ya da Vedat'ı ikinci maçta oynatarak geçemiyorsan çok farklı şeyler konuşman lazım. Üçüncü eleme ve playoff için takviye lazım mı? Kesinlikle lazım tabii ki. Ama şu an bence Onuachu transferi 30 milyon euro verilir mi? Bence kesinlikle verilir.
1: Evet, Gornik maçında da çok az bir süre kaldı. 4 gün sonra Fenerbahçe o karşılaşmaya çıkacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'yi bitirmeden hani Greenwood'la devam edeyim. Eric Cantona'nın sözü çok gündem oldu Greenwood hakkında. Dedi ki ticari açıdan iyi bir anlaşma ama hani futbol politikası açısından kötü bir karar dedi. Onu en başta Marsilya'ya göndermeyecektik. Takımda tutabilirdik. 12.5 milyon kazandı ya Manchester bu transferden. Böyle yorumladı. Takımda kalması gerektiğini düşünenlerde.
0: Yani Fenerbahçe'nin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu aldığını buradan anlamak lazım. Yani sonuçta hani takımın elinde tutmak istiyor. Yani şimdi Greenwood'la alakalı eğer işte başına o hukuki olaylar gelmeseydi ki aklandı bu olaylardan ama çok farklı bir kariyeri olabilirdi. Kendisi de 2021'de 3 haneli bonservis biçilmiş bir oyuncu sonuçta. Bugün belki kendisinin o şekilde bir yönlenmesi olmasaydı, hayatının böyle bir yönlendirilmesi olmasaydı İngiltere milli takımında da görebilirdik kendisini. Bu denli yüksek bir oyuncu aldı Fenerbahçe ve 50 milyon eurolar, 51 milyon eurolar geçiyordu. Fenerbahçe'nin başkan adayları o zaman bu paraları verip Greenwood alacağını söylüyorlardı. 12 milyon euro maaşlardan bahsediliyordu. Fenerbahçe bonservisi mevcut yönetim Aziz Yıldırım 39 milyon euroda tuttuğu gibi 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. Yani aslında başarıya bağlı artan bir fiyatlandırma. Yani bu ticari açıdan da baktığınızda Fenerbahçe için harika. Burada yönetimi tebrik etmek lazım. Çünkü yani gerçekten Fenerbahçe yönetimi çok ciddi bir profesyonellikle işte 20 yıl, 25 yıl başkanlık yapmak bu denli bir ticari ve kulüp yönetim zekasını getiriyor. Aziz Yıldırım teklifini ortaya koydu. Daha sonra haberler atıldı ortaya. İşte Atletico Madrid ilgileniyor, Roma ilgileniyor. Zaten Roma 35 milyon euro bile çıkartıp veremediler. Üstüne çıkması mümkün değildi. Aziz Yıldırım 39 milyon euro koydu. Ve dedi ki bekleyelim, kulübü inecek bu fiyata. Dediğin gibi para bölüşülecekti. Manchester tarafına da para gidecekti. Yani paranın dağılması da söz konusuydu. Ama buna rağmen bu transfer 39 milyon euroda bitti. Bence çok değerli bir transfer yaptı Fenerbahçe. Yani şu an itibariyle baktığında 3 transfer var. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood. Üçü de bence harika transfer. Ama şüphesiz ki devam etmesi gerekiyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Icardi vedasını gerçekleştirdi Galatasaray'a. Daha doğrusu Galatasaray Icardi'ye vedasını gerçekleştirdi. Hani ilginç bir şey yaptı. Hani müthiş aurasıyla böyle futboluyla birleştirdi. Hani böyle süperstar edasıyla böyle biraz duygusal yapıyorum, romantize ediyorum konuyu. Hani yeşil sahada arz-ı endam etti. Gerçekten de hani bir gençliğin Galatasaraylı olmasında çok önemli bir isim. Yani futbol anlamında da en golcü yabancı futbol olmak üzere bir dizi rekor kurdu Galatasaray'da. Birçok kişi kendine hayran kaldı. En son ben bu etkiyi Hacı'da yaşamıştım ki o da gerçek bir futbol efsanesi olmasına rağmen Ama Icardi gibi böyle şey olmadı yani, şarkılar falan yazılmadığı için, o zamanın böyle sosyal medyası, interneti olmadığı için vesaire, bir süperstar edasıyla yaklaşamadık kendisine. Hacı tabii efsanedir, yeri ayrıdır, Galatasaraylıların bir numarasıdır, ama yani Icardi 50 bin kişiye tek bir ağızdan şarkı söyletti sonuçta. Yani ne diyorsun, erken mi gitti, geç mi bile kalındı, kalsaydı imajı zarar görür müydü? Sonuç olarak bir yıldız olarak geldi, efsane olarak gitti. Avrupa'da da bir kupa alsaydı herhalde Hacı'ya yaklaşırdı, ama Avrupa'da kupa almadığı için Hacı'ya o anlamda yaklaşamadı, ama yine Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Yunus Aydın ne der?
0: Bence yani Avrupa'da bir kupa alsaydı hani bu UEFA'da olabilir. Hani Hacı'yı geçerdi birçok işte. Çünkü artık hani dediğin gibi sosyal medya efekti var. Yetenek ve hani potansiyel olarak demiyorum ama taraftar sevgisi olarak Icardi gerçekten çok bambaşka bir boyuta geçmişti. Ama ben gerçekten Galatasaray taraftarının bu süreci çok olgunlukla yönettiğini düşünüyorum. Yani özellikle geçen hafta sosyal medyada gördüğüm Icardi'ye vefa değil veda hashtag'i ve sonrasında Icardi'ye mevcut Galatasaray yönetimi veda ettikten sonra da bunu çok cılız bulup yine aynı taraftar grubun Icardi'ye veda edelim diyenlerin mevcut yönetimi ya bu kadar da hafif bir veda etmemeliydik demesini çok olgun karşıladım. Bakın iki tezat gibi gözükebilir ama Icardi'nin artık gerçekten Galatasaray'a verebileceği bir şey kalmadı futbol olarak. Geçen sene de gördük yani, aslına baktığımda İşte şu an Icardi'nin çift taneli kontratlar istemesi. Hani birazcık gerçekten hani sıtmayı gösterip ölüme razı etmek gibi. Yani 4 milyon euro da verilecek bir şey yok Icardi. Dünyada 4 milyon euro ne oyuncular alabilirsiniz? Yani Icardi'nin şu an Galatasaray'a 4 milyon euro'luk vereceği bir şey de yoktu. Sahada böyle bir katkısı da yoktu. Ama artık o yarattığı duygu, Galatasaray taraftarının o Icardi ile olan bağı, camiada olmasının hani gerçekten Galatasaray taraftarını çok etkilemesi ona bu teklifi yaptırdı. Ama Icardi hak etmediği 4 milyon euroyu dahi reddedip çift taneli maaşlar isteyince, görüşme sürecini işte çok uzatınca, kampa gelmeyince, çünkü Galatasaray'a aidiyetten bahsediyoruz. Bakın mesela Lemina'nın da Galatasaray'da şu an mevcut imzalanmış kontratı yok. Ama Galatasaray'la idmanlara çıkıyor. Mert Hakan Yandaş'ın da Fenerbahçe'yle ilk hafta kontratı yoktu ama idmanlara çıktı. Bu oyuncular için daha tırnak içinde, özellikle Mert Hakan için söylüyorum, başka takıma çaresiz gidemez, çaresiz o yüzden idmana çıktı diyebilirsiniz. Ama Lemina için bu geçerli değildi. Icardi artık sahada bir şey vermediği halde Galatasaray'da çok yüksek bir kontrat bekledi. Dursun Özbek yönetimi de Galatasaray'da futbol AŞ'de de birkaç belirgin isim vardı değişen. Bu isimlerde Icardi'ye devam edilmesini istemedi. Bence yanlış yaptı Galatasaray, doğru yaptı. Ya bazı şeyleri tadında bırakmak da gerçekten çok güzel. Çünkü Galatasaray'da 2 senedir şu problem var, çok belli. Icardi'nin yerine doğru bir yedek santrafor alınamıyor. Hatta bununla alakalı Galatasaray'a yakın birçok gazeteci şöyle söylemişlerdi hatırlarsan, Icardi kırılmasın diye. Hani az önce diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar hani daha doğrusu Icardi'nin imajımı zarar görür diye. Artık iş buradaki dendik Galatasaray'ın zarar göreceği bir yere doğru gitmeye başlamıştı. Yani Galatasaray tarafı Icardi elinde tutmak istediği sürece belki üçüncü doğru bir santrafor alamıyor. İşte bu işin yabancı kuralı kısmı var. Bu işin oyuncular arasındaki denge kısmı var. Ve arka taraf Galatasaray, Osimhen'in arkası boş kalıyor. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray artık transferde işte John Duran'a gidebilir, başka oyuncuya gidebilir. Net bir genç potansiyeli santrafor olacak bir bütçe var elinde. Bu da doğru yönlendirdiği takdirde de Galatasaray için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Müthiş bir birliktelikti Icardi ve Galatasaray'ın, ki gerçekten Türk futbol tarihine hani altın harflerle yazıldı. Özellikle iki sezonu çok ciddi domine etti. Galatasaray'ın üst üste 4 senelik şampiyonluk hikayesine çok ciddi bir katkısı var. Bence Galatasaray taraftan da özellikle genç neslin, ya bir ara sokakta herkes, bütün çocuklar Icardi saçıyla geziyordu Galatasaraylılar. Bir jenerasyonda Galatasaraylı olmasına çok ciddi etkisi var ama her hikayenin de bir sonu olmalı. Bence çok doğruyuz, bir zamanda bitti. Artık Galatasaray'ın Icardi'ye vermesi gereken böyle bir para yok. Icardi'nin de Galatasaray'a verebileceği böyle bir katkı yok bence. Çok doğru bir zamanda veda oldu. Ha, daha güzel veda edilebilir miydi? Bence daha güzel veda edilebilirdi. Çünkü Icardi bunu hak ediyordu.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, biraz da Dünya Kupası yapalım. Futbolda bir ilk olacak. Dünya Kupası'nda final maçı 3 saati aşacak diye konuşuluyor. 19 Temmuz'da oynanacak karşılaşma. Daha senden konuşma fırsatımız olmayacak. O yüzden şimdiden sormak istiyorum. New Jersey'de MetLife Stadyumunda oynanacak ve 3 saati aşacağı söyleniyor. Amerikan spor kültüründe, bu spor organizasyonlarında uzun yıllardır gelenek olan bir yüzük dağıtma işi var. İşte bunu NFL'de yapıyorlar, NBA'de yapıyorlar, MLB'de falan yapıyorlar Kuzey Amerika spor organizasyonlarında. FIFA bunu şimdi Dünya Kupası'na da taşıyor.

0: yaşadı. 2026 tane yüzük üretilecekmiş. Bunların 30'u Dünya Kupası'nı kazanan takımın futbolcularına ve teknik ekibe verilecekmiş. Kalan 996 yüzük de işte futbol severlerin beğenisine sunulacakmış. Şu an sır gibi saklanıyor ama yaklaşık değerinin 130 bin euro civarında olacağı söyleniyor. Ve Dünya Kupası'nın devre arası da 25 dakika gibi bir süre olacak. Devre arasında dünya yıldızları çıkacak. Justin Bieber, Shakira, Madonna vesaire, Robbie Williams vesaire, Tom Cruise... Yani nasıl bir final bizi bekliyor bunların özelinde ve ayrıca nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bir de saha içine de dönecek olursak?
1: Yani bence devre arası, yani Dünya Kulüpler Kupası'nın 24 dakika sürmüş kısmı. Şimdi ben bu işte Madonna çıkacak, Shakira çıkacak, BTS çıkacak gibi yani birçok isim çıkacak. Ama ya yani baktığın zaman bu isimlerin aynı anda sahne alması yani 25 dakikayı bence geçecektir devre arası. Bence planlandığından daha uzun sürecek öncelikle ama... Yani şöyle düşünüyorum, yani daha az dinamik olan takımı çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir devre arası süreci. Pozitif anlamda. Ya 15 dakika dinlenmek var, neredeyse 30 dakika sürecek bir dinlenme var. Tabii ki bu turnuvanın Amerika'da yapılmasının şov kısmı tam olarak da bu. Biz zaten turnuvanın başından beri ya Amerika'daki o show must go on kültürünün, ya mesela mevcut yönetimin de Amerika'da buna çok müdahalesi var. Bu işin şov yönünde olmasına göre. Çünkü Trump baktığınız zaman bir reality show sunucusu. Yıllarca bu iş yaptı. Belki Biden'ın olduğu bir ya da Obama'nın olduğu bir Amerika olsaydı daha az bu kadar şovun olduğu bir etkinlik görebilirdik. Ama Amerika'daki bu popülerleşen show must go on, yani her koşulda şovun devam etmesi gerektiği kültürüyle Trump yönetimi birleştiğinde bu iş gerçekten işte finalde Madonna'ların, Shakira'ların, Justin Bieber'ların sahne alacağı bir yere geldi. Şimdi bu futbolun içinde daha yaşlı görece, şimdi iki takımın starlarına baktığımızda bir tarafta Lamine Yamal, diğer tarafta Lionel Messi. İki tarafın arasındaki farkı şöyle söyleyelim. Lamine Yamal'ın bir yaşındayken Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Şimdi dinlenme konusunda bu 30 dakikalık aranın Lionel Messi'ye yarayacağı şüphesiz. Bu konuda yani hani net bir ayrımcılık var ama hani buraya kadar da kimin geleceğini elbette tahmin edemezlerdi diyorum tırnak içinde. Bence Arjantin gelmesi için biraz da mücadele ettiler. Ama yani
0: ama
1: şöyle
0: futbol,
1: bir durum da var.
0: Futbolculara zorluk çıkarmaz mı ya 25-30 dakikalık bir süre? Yani soğuma kavramı
1: ben
0: var ya. Hani soğuma kavramı var ya, hani 45 dakika oynayacak. Zaten 3 dakika su molaları var. Bir de sen yarım saat 25 dakika ara vereceksin. Yani o soğuk herhalde futbolcular bence içeride ısınmaya devam edeceklerdir o 10 dakika 15 dakikanın ardından diye düşünüyorum, bilemiyorum tabii.
1: Kesinlikle, yani sonuçta totalde 48 dakikalık bir oyunda minimum 3-4 dakika dinlenecekler, üzerine dediğin gibi 30 dakikada yani aslında neredeyse yarı yarıya böyle 45-35 gibi olacak. Yani alışık da olmadıkları bir durum. Tabii ki daha çok yol olana, daha az fizik gücü olan takıma daha fazla yarayacak bir şey. Ama dediğim gibi işte şov kısmından dolayı gerekli. Sağ içine gelecek olursak Arjantin Mısır maçından sonra İngiltere'ye karşı da muazzam bir geri dönüş yaptı. Yani Messi 2 asistle maçı çözdü. Yani İngiltere'de büyük ihtimalle hani işi bitirdim dediği anda, tamam artık bitti dediği anda, çünkü hani oyuncularda da bunu hissettik. Arjantin'in fizik olarak daha kötü olduğu varsayılıyordu. İşte Dünya Kupası'nda Norveç'in bu kadar ilerlemesinin ya da İngiltere'nin futbolunun farkının tamamen fizikalite olduğu söyleniyordu. Ama işte Lionel Messi'nin çıkıp iki topta maçı çözmesi, işte dünya starı olmak tam olarak da bu. Ben hani final maçında da İspanya tarafı da, orası da bence bir sürpriz yaparak Fransa'ya karşı gol yemeden yarı final karşılaşmasını kazanarak o tarafta bir sürpriz yaptı. Arjantin tarafı bence Dünya Kupası'na final sürpriz değil. Benim tahminlerimden biriydi ama diğer tarafta İspanya'nın Fransa'ya yemesi bence sürpriz oldu. Sağ içi için tabii ki İspanya, Arjantin üzerinde konuşacak çok fazla şey var sağ içinde ama ilk belirleyici şey şüphesiz bir starlar olacaktır. Lamine Yamal mı daha formda, Lionel Messi mi? Zaten bu konuda bir şüphe yok. Lionel Messi çok daha fazla turnuvada formda. Ben Arjantin'i şampiyonlar bir adım daha yakın tarafta görüyorum ama yani birçok sürprize açıktı bu kupa. İşte Norveç, Brezilya buna örnek olarak gösterilebilir. Ya da Fransa, İspanya birçok kişinin gözünde Fransa garantiydi ama geldiğimiz noktada artık çok keyifli bir 90 dakika diyemeyeceğim. Yani hani çok uzun sürecek. Dediğim gibi belki 3 saati bulacak bir maç olacak. Gece 1'de bitecek belki.
0: Ölüsü, ölüsü 120 dakika.
1: Hiç hesaba katmıyoruz zaten.
0: En kötü 120 dakika sürecektir. Bu arada Lamine Yamal da ilk antrenmana çıkmamış ufak bir sakatlığından dolayı. Herhalde bir problemi yoktur. Olsaydı düşerdi diye düşünüyoruz. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Dikkat et, Antalya'ya kucak dolu selamlar. Hoşça kal.
1: Çok selamlar, hoşça kal.
0: Sağ olasın. Evet, Yunus'u da uğurladık. Kendisine de teşekkür edelim. Çünkü sizin mesajlarınız da çok birikti. Biraz onlara da bakalım. Yunus Aydın bize çok güzel bilgiler verdi. Tekrar ağzına sağlık diyelim kendisine. Arjantin'in futbolcuları en kaba tabirle kavga ediyorlar. En sevdiğim futbolcu tipi demiş. Resmen savaşıyorlar ve genelde aidiyetleri yüksek oluyor oynadıkları takımlarda. Keşke Enzo'yu çekebilsek ama mümkün değil. Boca'da oynayan Paredes de çok iyi futbolcu. Daha önce de adı Galatasaray'la geçti demiş. Bence fark yaratır, orta sahayı seviye atlatır ve Onaçu ile ilgili bir yorum yapmış. 30 vermek nasıl bir mantık demiş. Bu yaşta adamı 30 milyona alınca kaç paraya satacaksın diyor Onaçu ile ilgili olarak. Yani 30 verildiyse ben de gözüm kapalı satarım. Yani şu an için şöyle düşün. Kim atmış mesajını? Mert. Yani hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın oyuncuyu alıp aldıktan sonra satmak gibi bir derdi yok şu an için. Yani Aziz Yıldırım'ın öyle bir derdi yok en azından. Diyor ki ben en iyi kadroyu kuracağım. Bana katkı verecek, ben şampiyon olayım. Sonra bir şekilde elimden çıkarırım. Bana katkıyı versin şeklinde yorumluyor. Verir mi verir. Yani alır mı alır ona çüyü. Gerçekten de Dünya Kupası'nda da özür diliyorum hem yani Sanchez'i zor duruma soktu. Hem biraz böyle Singo'yu zor duruma soktu. Gerçekten de yani muazzam bir adam. Çok iri yarı ve o kadar iri yarı olmasına rağmen nasıl öyle estetik onu da anlamakta zorlanıyorum. Evet hani normal futbolcu gibi estetik değil ama o boyuna rağmen bence gerçekten çok estetik. Boyu, posu, stili falan böyle inanılmaz. Bakalım nasıl olacak. Böyle Midland'da falan oynarken izlemiştim birkaç kere. Böyle ya demiştim bu adamın ne işi var basketbolcu gibi falan demiştim. Ama sonra gerçekten yani futbolunu geliştirdi bu oyuncu. Bakıyorsun 2-0-2 boyu var. Bir dribling atıyor. Bir kıvraklık. Stoperlerin belini kırmalar falan. İşine saygısı var ya demek ki. Bir de Midland zamanında öyle çok izlemiyordum kendisini. İşte bahis falan alırken maçları izlerken orada dikkat etmiştim. Hiç böyle bir etki yaratacağını da düşünmüyordum. Galatasaraylı olarak Musaba 3, Kerem 3, İrfancan 3, Nene eder.

İlk maçında katkı da verdi hatırlayın, o kanadı bayağı bir sıkıntıya soktu. Ama sonrasında ne olduysa çocuk böyle bir anda çalılıklar arasında kaybolup gitti. Bence de Fenerbahçe'de kalmalı yani, İsmail Hoca ile birlikte ben daha faydalı olacağına inanıyorum. İşte satılmalı diyenler de var ama yabancı sınırı olduğu için yani Fenerbahçe mecburen en kötü kiralık olarak yollayacak. En son Ipswich Town talipti, yine Championship'ten birkaç kulüp daha kendisine talipti. Ama Musaba diyor ki ben Türkiye dışında başka bir kulüpte oynamak istemiyorum. Ama yani o gelen tekliflere olumlu yaklaşırsa Musaba, oyuncunun görüşmesine müsaade edilebilir. Ama adam diyor ki ben Türkiye'de oynayacağım kardeşim diyor. Niye gitsin ki, değil mi? Cennet. Ha? Doları var, eurosu var. Atıyor faize. %45'i de alıyordur yüksek ihtimal. Bırakmak istemiyordur. Ben neyse, o bizi ilgilendirmiyor da. 10 numara 5 yıldız adam yani, argo tabiriyle öyle söyleyeyim. Hani oyuncu geçip de sıfıra inen çok futbolcu var ama hani son pasları ve ortaları biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Ama çok kalabilir mi bu yabancı sınırından dolayı vesaire, orası birazcık muamma. Biraz Tedesco oyuncu hiç etti ya. İlk geldiği zaman bu çocuk tabanca gibiydi işte. Samsunspor bile kendisinin yokluğunu falan telafi edemedi. Ya biraz böyle yanlış ellerde düşüş yaşadı. Öyle söyleyeyim ben sana. Bu Anadolu takımlarından yabancı futbolcu alındığında hep böyle oluyor ya. Çok nadir tutanlar var. Hatta işte bu çocuğu falan şey diyorlardı. Hollanda milli takımına falan seçilebilir diyordu işte. Samsun'da falan da bayağı övülüyordu. 40 milyona falan satılacak vesaire deniyordu. Ama 7 milyona Samsunspor Fenerbahçe'yi bırakmıştı yani. Daha doğrusu bedeli oydu yani. Fenerbahçe parayı verip aldı. Serbest kalma bedeli. Galatasaray'a bir yedek golcü, bir de 10 numara lazım demiş. İşte John Duran olacaktı ama red talebi çıktı. Benfica istiyor John Duran'ı. Benfica almak istiyor. Herhalde yüksek ihtimal John Duran Benfica'ya transfer olacak. Record yaptı bu haberi. Dedi ki Kolombiyalı golcü kulübün gündemindeki en güçlü adaylardan biri. Portekiz temsilcisinin yeni haftada forvet transferini sonuçlandırmayı hedeflediğini düşünüyoruz dedi. Records böyle bir haber yaptı. İşte Galatasaray'da da bir Ponomarenko transferi var. Dünya Kupçularla da konuştuk. İşte Ukrayna Ligi'nde çok fazla takım olmadığı için, Dinamo Kiev ve Shakhtar orayı domine ettiği için ne kadar katkı sağlayabilir düşüncesi biraz işte yönetimin kafasını karıştırıyormuş ki, dinleyenimiz de hemen bize çok güzel hatırlatma yaptı Chelsea'ye giden Ukraynalı oyuncu hakkında. Yani fırtınalar estiriyordu Ukrayna'da ama Chelsea'de kaybolup gitti demişti. Bilmiyoruz yani Ponomarenko nasıl olacak? 15 maçta 13 gol, 20 yaşında, şu an bütün Avrupa kulüplerinin radarında. Bir tık Dortmund tarafı daha çok ilgileniyor öyle söyleyeyim. 1.88 boyu var. Şu an kulübüyle olan kontratı da 2028 yılına kadar devam ediyor. Ajax da talipleri arasında. Şu an Ajax'ın teklifi 20 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ama bu haberlerin ardından işte Ponomarenko'nun menajeri çıktı, dedi ki yok dedi öyle bir teklif. Ben bunu yalanladım dedi. Ama Dortmund'u yalanlamadı mesela. Galatasaray'ı yalanlamadı. Ama çıktı Ajax'ı yalanladı. Böyle bir teklif yok dedi. Bakalım neler olacak. Cihan senin favorin kim demiş. Dünya Kupası finalinde mi? Neredeki favorim? Onu anlayamadım. Alp Türkmen. Dünya Kupası'nda İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. %51'e %49. Yani ortada bir maç, dengede bir maç olacak ya. Arjantin'de sağ solu belli olmuyor. Penaltılara gitsin. Penaltıları izleyelim bari. Keyif yaşayalım. Cihan senin Fenerbahçe'ye karşı bir alerjin var. Yok vallahi. Vallahi yok. Hiç şey falan çıkmıyor vücudumda. Bir şeyler çıkmıyor. Şişlik mişlik. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon transferlerini yorumlar mısın diye sordun. Fenerbahçe'den bu kadar çekinme. Göksel'in Özbayrak. Göksel'in Greenwood kimin topçusu? Fenerbahçe'ye gelmedi mi? Veya Onaçu Trabzon ilişkisi Fenerbahçe'ye gelecek dedik. Sordum, Fenerbahçe'ye de sordum. Olabilir ya, takılma bu kadar. Üçünü sıralarken aradan gitmiştir. Sen diyorsun ki zihnin onu bilerek yapıyor diyor. Olabilir bak, zihnin bilerek yapıyor olabilir. Kime ne alerjim olacak Allah aşkına, gözünü seveyim ya Göksel'in.
Salah

Yıllık 15 milyon çekilecek bir oyuncu değil demiş. Maaşı o bir de ha Emre'cim. Öyle söyleyeyim sana. Hoş geldin Cihan Dişli kardeşim. Valla seni dinlemek bana o kadar zevkli geliyor ki yanlış anlama. Yorumların çok güzel demiş. Sağ ol Olcay'cım, Karakoç'cum. Hangi interneti kullanıyorsun? Bana mı soruyorsun? Az önce soran dinleyenimiz mi? Ben yazdıkların hiçbirini kullanmıyorum. Ben V ile başlayanı kullanıyorum. Onun bir dev interneti var ya, onu kullanıyorum. Avukat Enes Küçük Kılınç yazmış mesajını. Mesela Enes Bey de iyi bir Fenerbahçelidir. Zaman zaman telefon bağlantısı aldığımızda beni böyle köşeye sıkıştırmaya çalışır. Selam olsun, iyi de dinleyicilerimizdendir. Bu fiyatların fahiş olması demiş. Biraz da karakter meselesi diyor. Temu'dan alışveriş yasaklanır. Aynı gün Türkiye'de fiyatlar 4 katına çıkar. Deprem olur, çadırlar 10 katına çıkar. Pandemi olur, maskeler 20 katına çıkar. Pahalılıktan ve vizeden dolayı insanlar yurt dışına gidemez. Türkiye'de sıkışır, fiyatlar 5 katı olur demiş. Evet, yurt dışından telefonu da getiremiyorsun artık değil mi? Onun da fiyatı bir aile arttı. Buradakiyle neredeyse eşdeğer oluyor. Ah, Enes Bey. Trabzonspor'a olayı Drogba getirdi demiş. Sedat mesajını atmış. Yani sadece Drogba gitti mi? Yok canım ya. Eren Mert'in de katkısı var orada. Ya scout şefinin hakkını çok fazla yeme, olur mu? Cekam. Greenwood Osimhen'den 3 gömlek üstün demiş. Not Ahmet Konanç. Öyle mi söyledi? Öyle bir yorum mu yaptı? Ahmet abi normal. Yani normal yorum yapsa izlenmeyeceğini biliyor. Böyle absürt şeyler söyleyerek daha ilgi odağı haline geliyor. İzleyin işte, gülün. Yani her şeyi böyle ciddi izlemek zorunda değilsiniz. Ben mesela Ahmet abi gülmek için izliyorum. Güzel. Adam tam bir şov adamı yani. Bu işi yapıyor. Bu işi yapmak da kolay değil bu arada. Saygı duyuyorum ha. Hani böyle dalga geçmiyorum. Haddimize değil. Ama mesela bu işi yapmak da kolay iş değil. İnsanları eğlendirmek, güldürmek ve bunu gerçekten kendin de inanıyormuş gibi anlatmak, demek ki inanıyor. Çünkü bu kadarmış gibi yapamaz. Öyle bir anlatıyor ki kendi de inanıyor. Güzel yani, böyle bir şey tutturmuş. Herkesin bir tarzı var. Kimileri böyle ciddi ciddi çıkıp konuşur. Kimileri biraz daha böyle espri yapar. Kimisi ilk... Mesela şey vardı, ben çok seviyordum. Onu çok kötü bitirdiler. Sky Spor'da eskiden Ümit Karan'la Semih Şentürk'ün programı vardı. Mesela çok gülüyordum. İkisi de böyle özür dileyerek söylüyorum. Domates gibi oluyordu gülünce falan. Semih abi de yeni alışmıştı. Ümit Karan bir anısını anlatıyordu. Semih Şentürk bir anısını anlatıyordu. İşte sen kötü forvetsin, sen kazmaydın oğlum, sonradan giriyordun falan. Böyle eğlenceli oluyordu. Onları çok seviyordum. Yani niye kaldırdılar bilmiyorum. Yani tek izlediğim oydu. Ben böyle çok yorum falan izlemiyorum. Pazar günü final maçı 24'te veya 2.30 biter. Pazartesi tatil mi demiş. Nasıl ya? Anlamadım. Maç 10'da başlıyor. Yani 12, en geç 12, bir de şey falan olacak ya, penaltı falan giderse 3 saati aşar. Hani 2.30 falan, yok canım o kadar uzun sürmez ya, 2.30 falan. Türkiye saatiyle 10'da oynanacak karşılaşma. O kadar, o saatlere kadar gitmezler yani. Seni dinlerken keyif alıyorum, bir de Galatasaraylı olmasan demiş. Ne olacak Koray ya, hepimizin bir şeyi var ya. Yok mu mesela ailenden Galatasaraylı falan? Hani Fenerbahçe hırs yapmıştı, hani Galatasaray'a gelecekti diyor. John Duran için mi söylüyorsun? Ya şöyle, John Duran gerçekten inanılmaz problemli bir adam ya. Bak eski takımında falan, yeni gitti mesela, Zenit'e gitti adam, 5. dakikada rakip takım oyuncusunu tuttu böyle, elense yaptı güreşir gibi. Ya mesela 2 yıl önce sen Maximen gelmişti, hatırlıyor musunuz Fenerbahçe'yi? Uçuyordu kaçıyordu inanılmaz falan diyordun ve yine John Duran, Ali Koç yönetimi Arap Ligi'nde nokta atışı tespit yapıp bu oyuncuları getirmişti. İroni yapıyorum tabii. Yani John Duran'ın ben çok karşıydım. Yani nerede kim varsa ulaştırabileceğim herkese söyledim alınmaması gerektiğini. İşte Fenerbahçe'ye nispet yapılacaktı yani, 5 milyona bu oyuncuyu alırsan bütün ortalığı karıştırır. Zaten Benfica ile anlaştı yüksek ihtimal. Benfica'ya gider. Çünkü hani Okan Buruk vesaire diğer oyuncular çok yani bonservisi alınmadan bir sene belki olabilirdi. Yani baktın sıkıntı çıkarıyor, anladın mı? Hani kira, kadro dışı bırakırsın, bir şey yaparsın.
Hani 2003'lü falan ya, 10 artı 4'ün içinde işte, o artı 4'ün içinde falan kullanabilirdin. Ama yedek olursa sorun çıkarır mı? O var. Oyuna girdiğinde belirli ölçüde performans verebilir mi? O var. Tamam, profil olarak da Okan Buruk'un oyununa da uyuyor. O da var. Kendisi de gelmek için aylardır can atıyor. O da var. Ama bu adam aidiyet hissetmiyor ki. Yok ya, bu adamda ciddi disiplin sorunları var. Futbol hayatının da çok uzun olacağını zannetmiyorum. Aston Villa, El Nassr, Fenerbahçe, Zenit. Bunları var, bir yılda gezdi he. Yani 1,5 yılda falan gezdi, öyle düşün. Aston Villa geldi, bununla baş edemedi. Yoksa 22 yaşında yeteneği satar mı ya Premier Lig ekibi? Bırakır mı John Duran'ı? Ha? Yer mi Anadolu çocuğu diyorum. El Nassr daha ilk aylarda takımdan uzak tuttu. Fenerbahçe zaten bildiğimiz hikaye. Zenit'te yarım sezon bile kalamadı. Yani bu belalının herhangi bir takımda oynayabileceğini sanmıyorum. Hani belki böyle 27-28'de aklı başına gelirse olabilir. Yok işte Galatasaray'a gelecek, kendini gösterecek vesaire. Zaten bu adam Aston Villa'dan gönderildi. Aston Villa da o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Yani gösterme niyeti olsa Aston Villa'da kendini gösterirdi. Ben bunları çok öyle yemiyorum. Kafasını biraz toplaması lazım. Böyle futbolcu olunmaz. Selamünaleyküm diyor. Aleyküm selam. Ferhat nasılsın? Ne demiş? Cihan Bey, Avrupalı Galatasaray Avrupa'ya futbolcu ihraç edemiyor. Bu konuda fikrin nedir demiş. Mustafa mesajını atmış. Önceki dönemlerde ediyordu. Yani bu, şu an kadroyu tutmaya çalışıyor Mustafa. Yani elindeki kemik kadroyu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu kadroyla 5. şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Teklifler var. Gelen oyunculara teklifler var ama yani Galatasaray çok fazla değerlendirmiyor. Şimdi Lemina ile alakalı az önce dinleyenimiz mesajını attı bana. Mirza mesajını attı Lemina ile ilgili. İşte 3,5 milyonluk bir maaş talebi olmuş yönetimin, Yakup Çınar'ın haberine göre. Ama Lemina'da sözleşmem bitti benim demiş. O yüzden bana bir ekstra imza parası verin demiş. Böyle dediyse ben anlaşmam. Mesela böyle bir şark kurnazlığı yaptıysa, tırnak içinde yani, daha kötü bir tabir olacak, çakallık yaptıysa ben imzalamam. Lemina'yı da severim ama yani benim bonservis, benim sözleşme bitti. Bak ben serbest kaldım. Tamam, siz bana 3,5'ü veriyorsunuz ama bir de bana imza parası verin ya demişse ayıp etmiş. Yakup abi öyle söylüyor. Yakup Çınar'ın haberi. Bilmiyorum. Galatasaray'ın yeninde olsam diyor. Onaçu'ya 40 verir alırım demiş. Yok daha neler ya. Abartma, keskin yani. Galatasaray'ın satması lazım oyuncuyu. Fenerbahçe diyor ki başkan açık açık söyledi. Ben diyor bu sene şampiyon olacağım. Yani oyuncu satmak gibi bir derdi yok. Mali durumu düzelteyim falan. Ben bununla ilgilenmeyeceğim dedi Aziz Yıldırım. Ben dedi şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Ya Dursun Başkan biraz daha böyle mali yönden daha hassas. Dikkat edip açıklar eder. Abdullah Kavukçu ile beraber bu toplara girer. Aziz Yıldırım da normalde eski dönem başkanlık döneminde giriyordu. Ama dedi ki ya ben hiç dedi muhasebe işlerini beni sokmayın dedi. Ben muhasebe işleriyle ilgilenmem. Ben şampiyon yapmaya geliyorum dedi. O yüzden çok böyle on açıyor 30 verir mi verir. Yakar gemileri yani. Ben kime satacağım falan diye düşünmez. Ama yani 20'ye falan verseler bir dakika düşünmem. 30'u da biraz kafamı kurcalıyor. Çok yüksek değil mi ya 30? Ya üstüne 10 milyon daha koy, 5 milyon daha koy. Üst düzey bir santrafor alırsın ya. Onaçu da ligi biliyor abi. Atıyor yani. Onaçu da üst düzey sayılır. Yani üst düzey sayılır. Atıyor. Türkiye liginde leblebi gibi gol atıyor adam. Yani duramıyorlar önünde. Cihan Bey Dursun Özbek Galatasaray'ın mallarına peşkeş çekiyor. Yok ya, çok ayıp ya. Yani vallahi ayıp etmişsin yani. Yani 4 sene üst üste şampiyon olup da taraftarın, yani bilmiyorum hangi takım taraftarsınız ama ya bunu dedirtmek kötü bir olay. Ben olsam söylediğinden utanırdım. Normalde ben dinleyenlerimle asla böyle konuşmam ama ya başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse, heykelin dikilecekken hala üzerinde böyle sen şüpheyle geziyorsun. Hani transfer yapmaması yüzünden falan kızıyorsun. Hani çekildiğin transferleri siyasete falan görüyorsun. İşte Aral Şimşir transferinden falan çekildi ya. Evet hani tamam, ben de isterdim başkanı bağrıma basayım da. Hani bazı dostlar o kadar böyle güvensizlik yayıyor ki.
Yani karşıdakine de biraz haksızlık ediyorsun ya adama, ya ne demek, kötü bir tabir. Bence böyle söylememelisin. Peşkeş lafı kötü bir tabir.

yani. Neyse adını vermeyeyim de senin için sıkıntı olmasın. Sil sil sil sil mesajı. Lemine direkt kovulmalı, bir maç var 5 maç yok demiş. Yani işte öyle imza parası falan istediyse, bak benim şeyim bitti, bir de bana imza parası falan dediyse, hakkı var mıdır? Vardır. Yani sen gidip de imza parası verirsen kontratı bitmiş oyunculara, ama sen oynuyorsun ya şimdi, hani Galatasaray'ın oyuncusun ya, hani kontra şey gibi, Icardi'ye mesela 5 milyon teklif etti Galatasaray, Icardi bir de bana imza parasını verin derse olmaz. Orada biraz kurnazlık yapmış. Barış Alper'e teklif yok mu? Çoktan gitmesi gerekmiyor muydu? İyi yayınlar demiş. Vallahi teklifler var. Yakup Çınar'ın söylediğine göre veya işte Haluk'un söylediğine göre vesaire. Birçok takımın teklifi varmış. Barış da böyle bir tık hani bir an önce parayı bulayım derdinde diye düşünüyorum. Hani Arap Yarımadası'na falan gitmeye çalışıyor. Neom'un ilgisi vardı. Hala var mı? Onu bilmiyoruz. Geçen sezon 50 milyona yakın bir para verdi. Şaka değil arkadaşlar, gerçek. Ama bu sezon demiş ki ben, siz bana vermediniz madem, ben de size o parayı artık vermiyorum. 30'a veriyorsanız alırım demiş. Galatasaray'da yok demiş, 30'a vermiyorum demiş. Hani bir ara işte Roma, Napoli, Juventus falan takip ediyordu. Yine Premier Lig'den Nottingham falan takip ediyordu. Ama şu an hani herhangi bir şey yok, ilgisi yok. Sadece Okan Buruk diyor ki ben, diyor, Barış bana lazım. Tutacağım kadroda diyor. Çünkü Barış Alper gibi bir açık bulamam diyor. Yeni nesil açık bulamam diyor. Yıpratıyor diyor. Dikine oynuyor diyor. Evet, bilekleri biraz kötü ama işine yarıyor Okan Buruk'un. Ama böyle bir yönetime astronomik bir rakam gelirse, reddedilemeyecek bir rakam gelirse yönetim ne yapar bilmiyorum. Yani geçen sezon geldi. 40 milyon 50 milyon gibi bir rakam geldi. 50 milyon. Bırakır mıydım? Ben bırakırım ya. Ben bırakırım abi. 50 milyona ben çok Barış bulurum. 50 milyona dayanamam. Bırakırım ya. Evet. Yani bu hırsla, bu fizikle çoktan gitmeliydi düşüncesinde olabilirsin sen bu mesajı atarsan. Ama işte Galatasaray'ın belirlediği bonservis beklentisi ve onun Şampiyonlar Ligi için Okan Hoca'nın kesinlikle kadroda tutmak istemesi biraz böyle resmi teklif aşamasına geçmesini engelliyor diğer Avrupa kulüplerinin. Ama masaya kimsenin hayır diyemeyeceği çılgın bir teklif gelirse, ben daha onu parçalı formayla izleyebileceğimizi düşünmüyorum. Ben verirdim. Geçen sene direkt okuturdum argo tabirle, özür diliyorum yani. Bulurum. Daha yeni barışlar bulurum. 50 milyon ya. Ne demek, sen almışsın 3. ligden falan. Keçi öğren gücünden onun da payını vermişsin. Verdi mi? O olay kapandı değil mi galiba? Sonraki satıştan hakkı vardı falan. Barış Alper'in satıldığını duyunca Keçiören başkanı, Allah satılsın 50'ye, %20 mi? Allah, Keçiören'i ben kalkındırırım o parayla falan diye. Böyle bir kendinden geçmiştir herhalde, ama Galatasaray o işi halletti. Belli bir ücret verdik, sonraki satıştan size pay vermiyorum dedi. İbrahim Yavuz'la program yok mu bugün demiş. Çarşamba günü Okan Buruk'un röportajı oldu, onu soracağım ona. Biriktirmiştir o şimdi Okan Buruk'la ilgili. Galatasaray'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hem rekabetçi olsun Şampiyonlar Ligi'nde deniyor, hem ligi alsın deniyor, hem oyuncu yetiştirsin deniyor. Bunu dünyada sadece Barcelona yapabiliyor. O da nadir takımlardan, değil mi? La Masia'sı var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu sezon ligimizde ilk dörde girecek sürpriz takım var mı? Bence Beşiktaş demiş. Murat Beşiktaşları kızdırmış. Bu sezon karışacak ortalık, ben söyleyeyim. Güzel bir lig izleyeceğiz. Çünkü Önder abi var ya, çoktan Beşiktaş getirmesi lazımdı. Yok Serkan Reç vermiş, Meç vermiş. Yani tamam, hani Serkan abi de iyi bir adam ama yani Önder Bey diyeyim hani. Şimdi sonuçta sportif direktör artık, hani abi hoş olmayabilir. Çok hata yaptı. Önceden getirseydi bence daha farklı noktalara erişebilirdi Beşiktaş. Çünkü çok akil bir insan. Çevresi de çok geniş. Gerçekten de iyi. İşinin hakkını veriyor yani. Bilenlerden. Liyakat varsa Önder Özen derdim ben. Ama biraz geç kalındı, olsun. Yani zararın neresinden dönersen karsın. İlk dörde kim girer sorunu hani espri yapmadan sorduysan, yani Göztepe gerçekten de onların yapılanması bir başka ya. Onlar yine kafayı oynayacaklardır bu noktada. Yine Çorum Spor. Onlar da bak fena gelmiyor ya. Transferler falan yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Yine Kocaeli geçen seneden biraz ders almıştır bence. Yani Kocaeli'nin o noktalarda bitirmesini istemezdim. O kadar taraftara yazık. Hani daha iyi bir...

arkada bitirmesini isterdim. Evet 10. sırada bitirdi ama bir Göztepe, bir Samsun gibi 6'ya 7'ye zorlamasını isterdim. Bu takımlar tehlikeli takımlar. Zaten yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon için bir şey söyleyemiyorum. Yani kağıt üstünde baktığında ilk 4 bu takımlar dersin. Ben araya sıkışacakları ekledim. Can Uzun Galatasaray'dı demiş. Geldi mi? Öyle bir şey mi var, son dakika haberi mi var bilmiyorum ama en son şey oluyordu, pazarlıklar devam ediyordu. Yani Dursun Özbek falan gitti kulübüne falan bildirdi. Can Uzun'la ilgili olarak hani oyuncuyla görüşüyor ya, bak biz senin oyuncunla görüşüyoruz haberin olsun tarzı kulübe bir bildiri de yaptı. Ve siz dedi ki bu yüksek bonservisinden birazcık düşün dedi. Hani bu kadar biz bu oyuncuyu alacağız ama artık şu 30 milyonda anlaşalım. Hani siz o 37'lere 40'lara falan çıkmayın o noktada. Ama Frankfurt diyor ki yok kardeşim bana 45 vereceksin diyordu en başlarda. Yavaş yavaş yavaş şu an 30'a kadar düşüldü. Bakalım 20 yaşında, bilmiyorum, ben yayında olduğum için son dakika bilgisini görmedim. Hani sen öyle olmasını mı hissediyorsun? İstiyorsun daha doğrusu. İlgileniyorlar yani, yakın zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Ogucukvu'yu çok hızlı bitirdiler mesela. Hemen tık tık o işi hallettiler. Evet kiralık falan o yüzden ama Can biraz daha sıkıntılı bir transfer, zorlu bir transfer. Bu sene 23 yaşında 3 oyuncu aldık diyelim. Seneye bu oyuncular bu kategoriden çıkıp yeniden mi 23 yaş altı bulmamız lazım? Evet, öyle olması lazım. Bunu bir hafta önce de bir dinleyenimiz sormuştu, biz de araştırmıştık. Aldın diyelim 23 yaşında, tamam mı? Seneye 24 oldu, o kategoriden çıkıyor. Ya satacaksın ya kiralayacaksın. Seneye de o tarzda bir adam bulacaksın. Ya da 23 yaşında almayacaksın. 21'de falan alacaksın, anladın mı? 21-22 en azından 2 yıl falan daha oynasın yani. Cihan, Çorum Spor ilk maçını 3 puanla başlar mı? Galatasaray'la oynuyor Çorum İlto. Yani beni tufaya getireceksin. Belli olmaz. Belli olmaz. Hani ilk maçlar her zaman tehlikelidir bu arada. Devre arasında Lemina'nın gencini almak istiyoruz diyordu Abdullah Kavukçu. Ogucukvu o isim mi diyor? O isim. Yani şimdi insanlar rotasyonda kullanılacak gibi düşünüyor ama kadroya monte edecek Okan Buruk Ogucukvu'yu. Lezli diyeyim şuna ya. Ogucukvu deyince de kendimi bir garip hissediyorum. Lezli diye. Yanaklarını sıkasım geliyor dinleyelim falan be. Lezli diyeceğim. Ogucukvu ne ya? O agucuk gugucuk gibi. Lezli güzel. Lezli deyince Ogucukvu dediğimi anlayın arkadaşlar. Onu monteleyecek kadroya. O noktada o Lemina da biraz böyle caz yapmış. Ben de böyle Lemina caz yapınca bir anda şöyle Semt abisine dedim. Lemina caz yapmış falan. Ay yıkacağız. Yani o yüzden hani Lemina ile çok ilgilen, yani Lemina bunları yapmaya devam ederse bir sıkıntı çıkabilir. Yok imza parasıdır, odur budur, hani biraz da arttırın, 3,5 milyon beni kesmiyor falan derse iş biraz sıkıntıya gelebilir. Can Uzun'la Galatasaray milli takımından biri görüşüyor. Görüşmeler yeni başlamadı. Evet. Zaten yeni başlamadı canım. Fiyat kırmalar yeni başladı. Uzun zamandır görüşüyor. Ama işte Frankfurt 45'ten aşağı düşmüyordu ya, o fiyat kırmaya yavaş yavaş eğilim gösterdiği için, biraz böyle 30'lara falan indiği için. Abi Musiala gelse ne güzel olur ya. Ne Can abi, ben Can'ı beğenmiyorum demiş. Ya canım benim, Musiala'yı nasıl alacaksın ya? 100 milyon bu adamın değeri ya. Alamazsın ki Musiala'yı. Tamam hani Osimhen şeydi yani, bir nadir bir durumdu. Zaten bunu Abdullah Kavukçu da kendi söyledi. Onu yapmamız gerekiyordu dedi. Biz bu işi yapacaktık dedi. Bütün emellerimizi sarf ettik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama olması gerektiği için bunu yaptık dedi. Musiala biraz zor bir oyuncu ya. Evet sakatlık falan da geçirdi. Biraz böyle kendi geri planda falan da kaldı. Bu Gardi bize herhalde bunu yapmaz ya. Evet Gardi'nin Almanya'da piyasası falan var. İyi bir menajer. Oyuncunun ayrılmaya da niyeti var ama işte maliyeti ne yapacaklar onu bilmiyorum. İşte İlkay var, Sané Mané var. Oradan hani birbirlerini tanırlardı ama oyuncuyla ilgili şu an sıcak bir gelişme yok, ben öyle söyleyeyim. Yani nabız falan yoklamışlardır. Yani şartları öğrenince hop ben nabızı yoklamayayım, oturduğum gibi şu masada ben bir kalkayım falan demişlerdir o noktada. Musiala işi zor.
Lemine Türkiye'den ayrılsın maksimum 1 milyon euro alır demiş Hamza Turapoğlu. Yeni transfer gol atınca statta anons verilirken Leslie dediği zaman tribünler ne yapacak Cihan'cığım demiş. O gocuk bu diye bağırır anonsçu. Tribünde Leslie der. Yani bilmiyorum, ona şey bir şey bulurlar bir lakap. Ogo mogo derler, anladın mı? Yani iyi bir performans gösterirse, yani sürekli oynarsa şey yaparlar. Bir lakap bulurlar, kısaltırlar, anladın mı? Çözerler onu. Ya bizim taraftar da çok enteresan bir yere evrildi diyor. 25-30 milyon euro transfer bedellerine, aa iyiymiş, bence hemen alınmalı diyorlar. Desen ki hadi bu parayı bir de TL'ye çevir, bana bir hafta müsaade et abi der demiş Sertan Eroğlu. Ya futbol piyasasındaki fiyatlar bu ya Sertan. Yani biz şimdi konuşuyoruz 25'ler 30 milyonlar falan tabii, ama ya bunlar inanılmaz yüksek rakamlar. İşte sponsorluk gelirleri vesaire, yayın gelirleri, insanların futbolu olan ilgisi, store gelirleri, diğer gayrimenkul gelirleri vesaire derken futbolcuların değerleri buraya kadar evrildi. İbrahim Yavuz'u dinlemiyor musun? Adam diyor ki antrenmandan sonra pişi yiyorduk, pişi diyor, pişi. Bize diyor kaşarla simit veriyorlardı diyor, hamur işi yediriyorlardı diyor. Düşün o zamanki dönemi, yani bunu da şeyde yapmıyorlar ha. Yani üçüncülükte falan yapmıyorlar, bu adam birincilikte, ikincilikte top oynamış adam. O dönemin şartları, bu dönemin şartları çok farklı. Yani evrildi artık. Düşünsene, iki tane kol, iki ayak, bir kafa, bir burun, iki göz. Diğer uzuvları saymayayım, sıkıntı yaşamayalım. Diyorsun ki ben 30 milyonum ha? Ben satılığım, ben satılık bir adamım. 30 milyona satın alabilirsin mi? Ha, sigortam var. İki bacağımın da sigortası var kulüp tarafından. Sakatlanırsam sıkıntı yaşamıyorum. 30 milyon ya. İşte bir insan 30 milyon para veriyorsun yani. Yani 100 milyonu da var bunun benim. 30 milyon dediğim için. Ha, 150'si de var. Verilmişi var yani. Bir adama. Tek bir adama. İnanılmaz ya. Ne yapacak bu adam? Uçacak mı? Ha, orta sahanın üstünden uçup kaleye direkt gol mü atacak? Tamam, müthiş adamlar var ama 150 falan. Nasıl rakamlar ya? Bu Pogba'ya falan nasıl 110'u falan ödediler? Değil mi? 100 küsürü dediler. Ne yapabilir? Yani 100 milyon verdiğin adam, bu adama ben 100 milyon veriyorsam Messi'nin prime dönemindeki adam olması lazım ve biraz böyle geleceği görmem lazım, anladın mı? 3 ay sonrasını gördüm. Messi gibi bir adam var. Bu adam çılgın gibi bir adam. 3 ay sonrasını görüp geri döndüğümde tamam, ben bu adamı 100 milyon veriyorum derim. 100 milyon. Müthiş bir rakam ya. Gerçekten. Ne yapıyor değil mi? Orta sahadan kanatlanıyor mu? Cihan, içimden bir ses fırtına önce sessizlik diyor. Galatasaray için mi? Çok umutlanma ya. 3 tane falan topçu alacak Galatasaray. 3. Ne demiş? Ha evet. Mirzacığım. Eleptol Ali'yi gördük biz. Ugacuk bu da nedir demiş. Biz bunu da söyleriz diyor. Bak. Vucuk mucukla bu iş olmaz demiş. Para varsa git Eketeleri'yi al diyor. Cihan boş ver Ankara'yı, Antalya'yı, Bodrum'u diyor. Nereye geleyim? Kırklareli'ne mi? Bu memlekette her şey bedava, iyi yayınlar demiş. Vay vay, manzaran çok güzel ha. Şelale. İşte orası sığ su mu? Yoksa girebiliyor musun o suyun içine? Böyle şimdi fotoğraftan anlayamadım. O şelaleye dalabiliyor muyuz yani? Oraya bir balık atlayabiliyor muyuz? Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Önceden girmediğiniz hiçbir yere lütfen balıklama atlamayın. Çok insan sıkıntı yaşıyor, felçlik alabiliyor. Önce bir girin, bir analiz edin, bir suya bakın. Kaya maya var mı? Ondan sonra balığınızı mı atlıyorsunuz? Kırlangıç mı yapıyorsunuz? Kelebek mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın ama bilmediğiniz yere lütfen yapmayın. Arkadaşlarınızı da uyarın. Çok canlar yanıyor. Çok güzelmiş şelale. Yapay zeka gibi gerçekten. Ya şu an bana atsan, Kırklareli demesen, arkaya şelale koymuşsun, bana atmışsın derim. Cihan 30 milyon euro ver, ne istersen yap. Serkan bir dakika, konu başka yerlere gidiyor. Hayır, ben senden 30 milyon verip niye bir şeyler istiyorum Serkan'cığım yani. Yapma, gözünü seveyim ya. Neymar 222 milyon euro değil mi, o var. Ama orada çok garip işler oldu. Neymar, yani şöyle bir şey oldu. Barcelona'dan çıkma maddesi vardı, tamam mı? Paris Saint Germain tarafında, öyle hatırlıyorum. Neymar'a bu parayı verdiler. Neymar da kendi cebinden Barcelona'ya o parayı ödedi, anladın mı? Yani orada bir vergi kaçırma gibi bir şeyler çevirdiler. Bir şeyler döndü orada. Ben çok iyi hatırlıyorum onu. İşte 100 milyonu

0: Diyorum 150'si Neymar'ındı veya 100 yarısı Neymar'ındı, yarısı da Barça'nındı. Bunu Neymar'a vermiş gibi gösterdiler. Kalan parayı da Barça'ya verdiler. Ne vergiden mi kesmesin diye, bir şey olsun diye yaptılar. Onlar da bulmuş çakallığı. Cihan, İngiltere ortalaması Anderson 135'e City'ye gitmiş, şaka gibi. O zaman olma 250 milyon, hiç de iyi oynamıyor demiş. İsviçre'den Cenk, keşke sen gitseydin Okan diyor. Böyle bir mesaj atmış. Peki, yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Cuma'ya giden arkadaşlarımız falan da var. Buradan onu anlayabiliyorum. İyi cumalar, görüşürüz falan. Çok yazan insan olmuş. İstanbul'dan Numan Beşiktaş taraftarıyım. Barış Alper Yılmaz ikincilik futbolcusu bana göre demiş. Abart, abart Numan. Biraz daha abart. O kadar da değil. İyi yayınlar, ben Ömer. Galatasaray'ın transfer yapmama sebebi bahis soruşturmasını beklemek olabilir mi demiş. Farklı noktadan bakmışsın Ömer. Ama yani bir bahis soruşturması olacağını biliyor muydu ki? Daha bu dün açıklandı yani. Düne kadar da transferler yapabilirdi. Zannetmiyorum ya. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Transferin son günlerinde geldi Barış Alper'e teklif, yoksa Galatasaray yönetimi satardı onu diyor. Değil mi? Oyuncu bulamayız korkusuyla vermedi diyorsun. O da olabilir. Galatasaray yıldız futbolcularını satmayarak büyük takım olduğunu gösterdi. Çılgın teklif hariç demiş. Cihan, Galatasaray için Phil Foden'ı duydum. Olursa harika olur gerçekten demiş. Bak bana kafayı yedirtme, ben öyle bir şey duymadım. Phil Foden'ı duymadım. Yani bunu, bu haberleri kim çıkarıyor? Yani Galatasaray'da da Ahmet Konaç gibi bir yorumcu mu var? Galatasaray'ın Ahmet Konancı kim? Hani bana söyler misiniz arkadaşlar? Ben yorumcuları çok takip etmiyorum. Abi bu adam çok atıyor. Galatasaray'ın da bu Ahmet Konancı dediğiniz bir adam varsa bana yazarsanız sevinirim. Ben de gireyim biraz ona bakayım yani. Öyle söyleyeyim. Ben futbol manager'da bile bu adamı kendi kadroma alamıyorum ya. Galatasaray'a nasıl alacağız bu oyuncuyu? Tamam, hani birazcık falan geriledi, eski zamanlarındaki gibi değil ama hani Phil Foden ben severim. Biraz böyle şimdi yani Yunus Akgün profili bir oyuncu, şimdi benzetme açısından söyledim. Yani kendisini çok fazla eleştiren var. Şu yüzden söylüyorum. Tıpkı Galatasaray'da da Yunus Akgün olduğu gibi. Ama fakat bu iki oyuncu da günündeyse sahada kendilerinden başka bir topçu yokmuş duygusunu veriyorlar. O yüzden hani benzerlik anlamında bunu söyledim. Galatasaray haberleri doğruysa ilginç bir şey olur. Teknik kapasitesi muazzam. Hayır, onu demeyelim Ali. Leslie Ogocuku almışız diyor. Cihan, iyi yayınlar. Galatasaraylı bazı YouTube'lu yayıncılar Fenerbahçe nasıl Greenwood'u alıyor diyor. Osimhen çizgi reklamıyla parası çıktı diyen ve buna inanan Galatasaraylılara söylüyorum demiş. Biz de Halley reklamıyla aldık Greenwood'u diyor. Ya alır ya, dur şey, Aziz Yıldırım. Abi o toplara girmeye gerek yok. Osimhen'i nasıl aldı Galatasaray? 3 eşit taksite böldü. Daha yeni taksiti bitti adamın. Temmuz başında bitti. Öyle düşün yani. Bir de Şampiyonlar Ligi gelirleri var. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, özür diliyorum, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, bak söylüyorum sana, bu üç takımın gelirinden iki kat daha fazla gelir elde etmiş. Ne yapacak yani? Bak üçünün toplamından diyorum sana geçtiğimiz sezon. Alabilir, anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe de almıştır. Hakan Safi dedi ki ben imaj hakkıyla alacağım kardeşim. Adam açık açık söyledi. Aziz Yıldırım da yapmıştır bir imaj hakkı. Bunlarla ben ilgilenmiyorum. Bunlarla federasyon ilgilensin. Bunlarla UEFA ilgilensin. FIFA ilgilensin. Bunlar benim alanım değil. Yakup Çınar demiş. Galatasaray'ın Ahmet Konancı mı? Yok canım ya. Yakup abi çalışkandır bak, adam var ya, inanılmaz habercilik yapar. Her yere koşturur, bilgileri sızdırır. Ahmet abi hazıra konuyor. Ya Fenerbahçe haberlerini Yakup Çınar'a soruyor. Yakup var mı sende bilgi diyor. Felix'in Atletico 130'luk transferini hiçbiri geçemez. Ya var ya, evet. Evet. Ali Naci derim ben demiş. Peki, teşekkürler dostlar. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu. Sizin olsun. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde sokak futbolundaki yerimizi alacağız. Artık Doğan Öncel de pazartesi günü yüksek ihtimal izinden gelmiş olur. Hoşça kalın. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takibe alırım.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam bitti. Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bankası.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam.

0: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Yakup abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Galatasaray gündemini konuşacağız.
4: Hoş bulduk Burak. Sen de hoş geldin.
3: Nasılsın abi?
4: İyi. Yeni stüdyoda.
3: Kalite, cayır cayır kameralar.
4: Kaliteli yayın. İyi mikrofon, iyi ses, iyi yönetmen. Yönetmen koltuğunda Muzaffer var kardeşimiz. Selam olsun. Greenwood gelmese büyük yangın yapacaktı.
3: O anı kolluyordu zaten.
4: Evet evet. Ama bütün Fenerbahçe taraftarı öyleydi. Şimdi Galatasaray taraftarında benzer durum var. Detayları anlatacağız. Yayına gelenlerden ricamız, öncelikle gelirken böyle bir beğeni tuşuna dokunurlarsa bu yayın daha fazla Galatasaraylı ve spor severe ulaşır. Bir de kanala abone olurlarsa seviniriz. Gündem yoğun Galatasaray'da. Ve Galatasaray çilek transferi bekliyor. Yıldız transferi bekliyor. Öncesinde de tabii ki konuşulan bir sürü konu var. Bütün detayları, bütün çıplaklığıyla, en doğru bilgilerle aktarmaya çalışacağız.
3: Galatasaray'da kamp planı ne abi? Şimdi Avusturya'da değil mi kamp yapacak Galatasaray? Detayları alalım senden.
4: Burak, Galatasaray'ın kamp planı belli. Galatasaray sezonu açmıştı Kemerburgaz tesislerinde. Aslında kamp yapmaya çok müsait bir yer Kemerburgaz. Gerçekten gittiğin zaman böyle efil efil.
3: İstanbul'un o sıcaklığından eser yok.
4: Alakası yok. En az 5 derece oynuyor. Daha serin yani. Evet. Oraya giderken mutlaka bir hırka falan alman gerekiyor. O yüzden geçen sezon bunun ekmeğini yedi Galatasaray. Oradan gayet memnun kaldılar. Aslında kamp Galatasaray'da Kemerburgaz'da başladı. Ama bir Avusturya süreci tabii ki olacak. 17'sinde Ümraniye Spor'la, ki Okan Hoca bu tarz böyle uğurlara inanır. Geçen sezonda Ümraniye Spor maçıyla açmıştı Galatasaray ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray'ın bu gittiği kamp yerinde geçen sezonda kamp yapmıştı. Galatasaray şampiyon olmuştu. Hani bunlara

0: Küçük de olsa dikkat etmeye çalışıyor Galatasaray tarafı. Ümraniye hazırlık maçından sonra da Galatasaray'ın milli takıma giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular 20'sinden itibaren kampa katılacaklar ve Galatasaray 23'ü ile 29'u arasında Avusturya'da Winter Garden bölgesinde bir kamp yapacak. Şu an Fenerbahçe'nin olduğu bölge aslında. Güzel bir yer. O kamp süresi 29'una kadardı. Galatasaray 1'ine kadar uzattı. Resmi olarak da yakın zamanda açıklanır. Orada Venezia ve bir takımla daha Monza'ydı galiba, evet. İki tane hazırlık maçı yapacak. Sonrasında İstanbul'a dönecek. Bir de 7 Ağustos'ta lig, biliyorsun, 16 Ağustos'ta Galatasaray maçıyla başlıyor. Villarreal ile Rams Park'ta bir hazırlık maçı oynayacak ve sezona başlamak için hazır hale gelecek. Bütün oyuncular da o süreye kadar kampta olacak ama Galatasaray taraftarı tabii ki transferleri merak ediyor.
1: Evet, yani yönetimin transfer planı ne, onu yayının ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama şimdi Villarreal maçı dedin abi. Onunla alakalı bir şey sormak istiyorum. Galatasaray Icardi'ye veda etti. Duygusal da bir veda oldu. Biraz sönük oldu ama yani sosyal medya üzerinden oldu. İş tabii biraz uzayınca böyle bir şeye sebep oldu. Galatasaray'ın Icardi'ye veda planı var mı abi? Bir jübile havasında.
0: Yani jübile havasında olur mu olmaz mı bilmiyoruz tabii ama yani Icardi Galatasaray'a bir kere Burak çok şey kattı.
1: Kesin.
0: Yani Icardi Türk futbolunun bugün bu seviyeye gelmesindeki başrollerden bir tanesi. Bu transferde Sayın Erden Timur'un büyük emeği oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu vizyonu ortaya koydu ve Okan Hoca da bu yıldızı Galatasaray'da idare ederek, daha doğrusu kontrol ederek zaman zaman izne gönderdi, zaman zaman oyundan çıkardı. Bunlar hep tartışıldı ama o yıldız yönetimini çok iyi gerçekleştirdiği için Icardi'nin ilk iki sezonda Galatasaray şampiyonluğa uzandı. Ve şampiyonluğa uzanırken de Icardi omuzlarına Okan Buruk'u aldı. Bu şampiyonluğun mimarı Icardi oldu dedi. Onun dışında benim çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü bu 4 sezonu canlı olarak Icardi'yi bütün maçlarında izleyen biri olarak söylüyorum. Gördüğüm en egoist olmayan forvet oyuncusuydu. Kerem Aktürkoğlu'nun bu seviyelere gelmesinde, Barış Alper Yılmaz'ın pas oyununa evrilmesinde, Yunus Akgün'ün gelişiminde herkese ciddi anlamda katkısı oldu. Biz Galatasaray'da çok iyi forvetler izledik. Drogba'ları, Burak Yılmaz'ları, Gomis'leri, yani say say bitmez ama Icardi'nin en önemli özelliği
1: çevresini de oynatan.
0: Hem atmayı çok seviyordu hem de attırmayı çok seviyordu ve bununla da mutlu olan bir insandı. Galatasaray
1: arkadaşlarıyla ilişkisi de takım içinde çok iyiydi, değil mi? Mesela
0: inanılmaz iyiydi.
1: Osimhen'le karşılaştırırsak arkadaşlarıyla olan ilişkisi çok daha iyiydi sanki.
0: Ya yok, hani Osimhen'in de arkadaşlarıyla ilişkisi çok
1: Ama
0: iyi. Yani
1: Icardi daha
0: o,
1: farklı bir profil.
0: Ya
1: Ya bir
0: evet, farklı bir profil ama oynamadığı zaman da o da artık rahatsızlıklarını dile getirmeye ya da belli etmeye başlamıştı. Mesela ısınmaya çıkmıyordu ya da işte sevinçlerde yer almıyordu. Ama futbolda işte bir gerçek var. Dün yok, bugün var. Dün Icardi vardı, bugün Osimhen var. Galatasaray taraftarı bunun bilincinde ama yine de Galatasaray taraftarı şunu istiyor. Hani Icardi'ye gerçekten güzel bir veda edilmesi gerekiyor. Yönetim bu konuda çok eleştirildi. Özellikle Dursun Özbek. Ya neden hala veda edilmiyor? Neden yeni sözleşme teklifi yapıldı? Yeni sezonda Icardi olursa o kiloyla, o fizikle nasıl oynayacak eleştirileri
1: Kontenjan nasıl
0: vardı.
1: ayarlanacak falan.
0: Ayarlanacak eleştirileri vardı. Dursun Özbek bunların hepsini sırtladı ama süreç artık Burak 58 güne geldi. Taraftarın da sabrı taştı ve ciddi anlamda tepki göstermeye başlarken Okan Hoca'nın da bir canlı röportajı vardı. Orada dedi ki hani bu süreci başkan yönetiyor. Tepkiler de yükseldi. Oklar iyice başkana çevrildi. Başkan da artık güzel bir mektup yazdılar Icardi'nin avukatına ve Icardi'ye güzel bir veda edileceğini, gelinen süreçte Icardi ve menajerinin geç kaldığı, kontenjan nedeniyle de Galatasaray'ın transfer politikasının değiştiği, ayrıca Villarreal ile oynanacak maçta Galatasaray'ın Icardi'ye veda edeceği Icardi'ye belirtildi. Bu mesaj kendisine iletildi. Ondan sonra da gün içerisinde özel bir klip hazırlandı. Galatasaray taraftarı şunu eleştiriyor. Bütün dünya, Türkiye, Dünya Kupası'nda İngiltere, Arjantin maçı oynanırken Galatasaray'ın bu paylaşımı yapmasını eleştiriyor. %100 doğru.
1: Zamanlama
0: Ya
1: çok
0: zamanlama
1: problemli.
0: sıkıntı abi. 17'de yapsaydın, 18'de yapsaydın, 19'da yapsaydın.
1: Ertesi gün bu sabah
0: Bak
1: yapsın.
0: Galatasaray'da bu sıkıntı, iletişim sıkıntısı sezon içerisinde de devam edecek. Fenerbahçe'ye, federasyona bir cevap vermen gerekiyor. bir yön

0: yöneticiye gidiyor, o yöneticiden başka yöneticiye gidiyor, o yöneticiden başka yöneticiye gidiyor. Taraftar kendini yırtıyor sosyal medyada ama o beklenen refleks çok uzun süre içerisinde geliyor. Dün öğle saatlerinde başkan bu veda mesajının yayınlanması gerektiğini söylüyor ve iletişim ekibine böyle bir hazırlık yapın diyorlar. O süreç biraz uzuyor ama yine de güzel veda etti. Okan Hoca'nın çok güzel bir açıklaması oldu. Icardi'ye çok güzel veda etti. Sadece bir teknik direktör olarak değil, hani şeye getir, ben de bir Galatasaraylıyım, senin Galatasaray'a kattıkların hiçbir zaman unutulmayacak. Icardi Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli dedelerin torunlarını, aynı zamanda Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli babalarını, Fenerbahçeli Beşiktaşlı oğullarını Galatasaraylı yaptı.
1: İnanılmaz bir etki yarattı ya.
0: Ve bir tane taraftarın bir pankartı vardı Ali Sami Yen Stadı'nda, Rams Park'ta. Seni oğluma anlatacağım ki oğlum da oğlunu anlatsın diye. Çünkü şöyle söyleyeyim sana Burak, ben Metin Oktay'ı hiç görmedim ama Galatasaray tarihinde en çok sevdiğim adamlardan bir tanesi. Niye? Bana büyüklerim öyle anlattı. Kariyerini okuduğun zaman, baktığın zaman Metin Oktay inanılmaz bir efsane. Evet, Galatasaray taraftarı için çok önemli işler yaptı Icardi ama Galatasaray taraftarı da sevmeyi biliyor be kardeşim.
1: Tabii canım ya.
0: Yani Metin Oktay'ı sevdi. Evet abi, o hakkı verdi. Sana şöyle söyleyeyim, bir de inanılmaz aurası olan bir adamdan bahsediyoruz. En son şampiyonluk kutlamasında yine stat'taydım. Osimhen çıktı, normalde sezonun kahramanı, Şampiyonlar Ligi'nde şov yapmış. Icardi'nin çok çok üzerinde bir golcü. Ama o taraftar artık Icardi ile bütünleşmişti. Onu inanılmaz seviyordu. O şarkı Aşkın Olayım onunla özdeşleşti. Ve sonunda gelen hikaye, Atilla İlhan'ın dediği gibi, ayrılıklar da sevdaya dahil. Gerçekten öyle bir ayrılık. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim, şimdi de hatırlatayım. Galatasaray yönetiminin mutlaka Icardi ile ilişkilerini üst seviyede tutması gerekiyor. Galatasaray tarihinde bugün Galatasaray storlara gittiğin zaman Metin Oktay'ın forması her zaman vardır. Hagi'nin forması vardır. Mauro Icardi isminde bir marka yaratılmalı. Icardi ile işbirliği yapılmalı. Hani baba çocuğunu anlatıyor ya, Icardi'yi çocuğunu anlatsın diye. Galatasaray yönetimi de bu süreci devam ettirebilmesi için işi hem ticarete dökecek, Galatasaray storlarda Icardi formaları, Icardi tişörtleri satacaklar, hem de Icardi sevgisini gelecek nesillere aktarmak için mutlaka böyle girişimlerin yapılması gerekiyor. Icardi ile ilgili söyleyeceğim son şey, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı ve bunu sadece işte aurasıyla, görselliğiyle değil, saha içinde de yaptı. 77 gol, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti ki Hagi 72 tane atmıştı. Benim nezdimde de Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi ikinci yabancı oyuncusu Hagi'den sonra yeni nesillerde mutlaka Icardi'yi konuşacak ve asla unutmayacak diye düşünüyorum. Bu arada Icardi'nin 9 numaralı forması da yeni sezonda Osimhen'e verilecek. Bu bilgiyi de yine geçtiğimiz haftalarda biz paylaşmıştık.
1: Aynen.
0: Icardi Galatasaray'ın kaptanıydı. Galatasaray'ın yeni kaptanlarından bir tanesi yeni sezonda Osimhen olacak ki bizi destekler açıklamayı Okan Hoca yakın zamanda verdiği bir röportajda da net bir şekilde dile getirmişti. Osimhen'in yeni sezondaki kaptanlardan biri olmasını istiyorum demişti. Ve 9 numaralı formayı da Galatasaray Osimhen'e emanet edecek.
1: Yani Galatasaray taraftarının aslında burada ne kadar hani işlere, meseleye, transfere, kadro planlamasına mantıklı baktığı da burada ortaya çıkıyor biraz. Icardi gibi bir ikon için bile herkes ayrılsın diye birleşti aslında. Artık zamanı geldi, gitsin diye. Belki yönetimin bu kararı yani bu seviyede yani artık vermesinde de taraftarın baskısı biraz etkili oldu bence, değil mi? Ya şimdi bence şey hala devam ederdi bu süreç.
0: Abi yani 58 gün Ugo Cukwu o zaman gelmemiş. Fenerbahçe Greenwood indiriyor. Beşiktaş Trossard indiriyor. Trabzonspor Aral Şimşir. Satış arka arkaya transferler iniyor. Satışlar var. 58 gün geçti. Aslında en iyi bütçe sende. En iyi limit sende. Şampiyonlar Ligi'ne gidip 30 milyon euro direkt ayak bastı parası sen alacaksın. 100 milyon euroya yakın bir transfer limitin var. Ama yönetim birinci transferi yapma konusunda çok bekledi. Evet, alternatifler vardı. İkincisi de en büyük hata Icardi mevzusuydu. %100 katılıyorum sana. Galatasaray taraftarı, hani şu söyleniyor ya, Galatasaray taraftarı bu işin içine çok mu giriyor? Bu eleştiri kültürünü abartıyorlar mı? Hayır abi, herkes aynı şeyi söylüyordu. Yani Burada Galatasaray Icardi'ye bir vefa örneği gösterdi. Dursun Özbek Snyder'i gönderen başkan olarak anılıyordu. Icardi de burada inisiyatif aldı. Yani bizim yaptığımız, ki Icardi Galatasaray'a gelseydi Galatasaray yine bir forvet transferi yapacaktı.
1: Aynen, bu konuşuluyor.
0: Gittiği için de yapacak. İlerleyen dakikalarda isimlere dair detayları paylaşırız. 10 numara konusunda yeni gelişmeler var, onları paylaşırız. Yine ayrılabilecek, işin savunma tarafıyla alakalı bazı oyuncular var. Onlarla ilgili bilgiler de vereceğiz ama Galatasaray taraftarı geç kalıyorsunuz dendi. Ve o aksiyonu da dün itibariyle aldı Galatasaray ve o Icardi ile veda mesajı yayınladı. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi o Icardi Galatasaray ilişkileri inşallah üst seviyede devam eder.
1: Abi Leslie transferine geçelim. Galatasaray'ın ilk transferiydi. Senden detayları alalım. Kiralık transfer, satın alma opsiyonu var. Şartlı bir opsiyon. Bu opsiyon nasıl devreye girecek?
0: Bu opsiyon nasıl devreye girecek? Toplam paket baktığın zaman 25 milyon pound ve bunu euroya çevirdiğin zaman da 30 milyon euroya denk geliyor. Burnley de bu oyuncuyu 25 milyon pound'a transfer etmişti. Şimdi insanlar şeyi düşünebilir ya, Burnley 25'e aldı, Galatasaray'a niye 25'e veriyor? Ama düştü? Oyuncu, evet abi, oyuncu Premier Lig seviyesinde bir oyuncu ve Premier Lig'de 150 tane maçı var. Galatasaray bu transferde inceliyor, sık dokuyor. Başka alternatifler olmasına rağmen Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu Leslie Ugojukwu ve bu transfer için girişimlerde bulunuyorlar. Burnley tarafıyla da iyi ilişkiler kuruyor Galatasaray. Hatta Burnley başkanının da yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor çünkü o kulüp bir fon şirketinin kulübü. Aynı zamanda İspanyol da onların kulübü. Birkaç tane kulüpleri
1: Amerikalı
0: var.
1: Amerikalı şirket galiba.
0: Galiba. İyi ilişkiler kuruyorlar. Leslie'yi bu şekilde transfer ediyor Galatasaray. Sözleşmesindeki madde de 20 maçta süre alırsa bu madde geçerli hale gelecek. Okan Hoca yeni sezonda Leslie'yi ana planda düşünüyor. Yani direkt 11'de oynatmayı düşünüyor. Özellikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mesela Lemina çok büyük iş yapmıştı ama Galatasaray taraftarının yine söyleyeyim, Baby Lemina istiyordu. Hmm. Baby Lemina da Leslie oldu. Ve 20 maçta süre alırsa otomatik olarak satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray 23 milyon pound'ı ödeyince de bu oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.
1: Tüm maçlar
0: olacak
1: için geçerli değil mi? Yani sadece Avrupa veya lig değil. Vallahi Süper Lig mi
0: belki
1: yoksa?
0: Şey yoktur. Türkiye Kupası yoktur işin içinde ama diğer maçların tamamının olduğunu düşünüyorum. Çünkü 25 milyon pound ödemiş bir Premier Lig kulübü, hani bu şartların gerçekleşmeyeceğini düşünüp o riske girmez. Şartların gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Yani gerçekleşmezse sürpriz olur. Yani o kadar
1: çok,
0: söyleyelim.
1: Yani çok ekstra kötü bir performans görürsek muhtemelen Okan Hoca şans vermeyecektir.
0: Oynatmaz ve devre arasında da hani derler ki hani sezonun tamamının parasını ödüyorsun ama ben istemiyorum bu oyuncuyu diyebilirler ama dediğim gibi Galatasaray scout ekibinin gerçekten uzun süredir takip ettiği, Okan Hoca'nın onay verdiği, farklı alternatifler olmasına rağmen tercih edilen, oyun sistemine göre doğru adamın bu olduğu düşünülen bir isim. Ben de performansını merakla bekliyorum.
1: Yani genelde böyle başaltı, yani liglerinde başaltı takımlarından gelen orta saha ve forvet oyuncuları pek böyle büyük takımlarımızda iş yapmıyor gibi gözüküyor ama Okan Hoca çok istiyor, o istiyordu ve şöyle bir şey diyor mesela, farklı bir profil diyor. Mesela Lemina var, Torreira var, Sara var. Hani biz daha hareketli, daha uzun boylu poslu bir oyuncu istiyorduk. Yani orada tempoyu belirleyecek.
0: Ben sana şöyle diyeyim, ben işin teknik tarafını çok bilmiyorum abi. Kalkıp da burada işte 4-4-2, ondan sonra half space'e paslar atacak, dönen topları karşılayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon iç saha maçlarında çok iyi performans gösterdi ama deplasmanlarda işin savunma tarafında, yani Galatasaray burada Juventus'u 5-2 yendi değil mi?
1: Aynen.
0: Normalde deplasmanda çok rahat böyle bu oyunu tutup geçmen lazım. Abi ben Juventus deplasmanında Torino'da o tribünde ecel terleri döktüm.
1: Evet abi,
0: bütün gazeteci arkadaşlarımız oldu. Yani o şeyden bir çıktık ilk yarının sonunda. Yani abi titriyordum ben. Net söyleyeyim. Sonuçta bir Şampiyonlar Ligi maçı. Yani ben Galatasaraylıyım. Evet bir basın mensubuyum ama öyle bir ambiyans yaratmışlar ki. Şimdi senin işin savunma tarafındaki oyuncuların sıkıntı yaşayabiliyor. Orada İlkay olmayabiliyor. Lemina 70 dakika götürüyor, sonrasında başka bir oyuncunun devreye girmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dediğim gibi işin savunma tarafında daha böyle diri durabilecek, oyun bilgisi yüksek ki oyuncu işte Ren altyapısından yetişiyor.

0: Chelsea'nin radarına giriyor. Chelsea 25 küsür milyon pound ödüyor. Burnley yine aynı şekilde ödüyor. Premier Lig'de düzenli oynatıyorlar.
1: Ki Ren altyapısı da Avrupa'yı şunu, en çok besleyen altyapılardan
0: abi,
1: biri.
0: Abi Ren'den aldığın Sasha Boy'u 1 milyon euroya aldığın Sasha Boy'u 35 milyon aynen euroya sattın.
1: Bir de bir oyuncu daha vardı ya. Ren'den gelecekti olmadı. Yine bekti galiba.
0: Due.
1: Due'ydi değil mi?
0: Evet.
1: Doğru.
0: Gela Due'nin kardeşi. Şu an ismi tam aklıma gelmiyor ama Due'ydi yani ismi. Guela Due'ydi galiba.
1: Galiba evet. Hatta İbrahim Atipoğlu da o transfer üzerinden bayağı bir dayak yemişti sanki, öyle hatırlıyorum. Değil mi? Sonra Jelert geldi galiba.
0: Jelert geldi.
1: O olmadı, Jelert geldi.
0: Jelert geldi.
1: Abi çok chatte çok soran var. Araya sıkıştırayım diyorum. Dani tamam. Olmo'ya ilgi var mı?
0: Şu an için yok abi. Yani ben şunu biliyorum. Hani bunu yönetime sorduğum zaman genelde gelmek istemeyen oyuncularla alakalı gündemimizde yok diyorlar. Ama ben Dani Olmo tarafıyla da konuştum. Galatasaray'ın bir ilgisi oluyor. Ama Dani Olmo şu anki kariyeri nedeniyle Barcelona'dan ayrılıp Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmıyor. Benim aldığım bilgi bu yönde. Aslında şu anda ismi geçen birçok oyuncu var. Yaşa baktığın zaman en az Bruno Fernandes kadar Galatasaray taraftarını heyecanlandırabilecek bir isim.
1: Abi adam Dünya Kupası finalinde işte.
0: Finalinde aynen öyle.
1: En üst seviyede yani.
0: Aynen öyle ve Fransa gibi bir takımı geçtiler. Orada De La Fuente'ye de büyük bir parantez açmak lazım. İlerleyen yıllarda Türkiye'ye yolu düşebilir.
1: Aragones gibi diyorsun.
0: mutlaka bizim yöneticiler bir kenara yazmışlardır o ismi. Onun dışında yine şöyle söyleyeyim. Çok konuşulan oyuncular var. Hani mesela Bruno Fernandes. Onun dışında Brahim Diaz, Can Uzun, Galatasaray'ın 10 numara transfer bölgesiyle alakalı. Bunlarla ilgili detayları da yine ilerleyen dakikalarda veririz tabii ki. Ama chatten de sorular birkaç tane senden ricam, böyle özellikle tabii, sorulan tabii sorular varsa onları da cevaplayalım. Sonuçta interaktif bir yayın yapıyoruz.
1: Aynen.
0: Onları görmezden gelmeyelim. Süper chatleri okuyacağız tabii ki. Onlara yani da cevap vereceğiz. Aynen öyle.
1: Ara ara okuruz. Bir de şimdi ayrılıklara gelelim abi. Muhtemel ayrılıklar. En çok ismi geçen Davinson Sanchez. Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ve hani bonservis getirisi anlamında da herhalde Davinson Sanchez'in üstüne çıkabilecek potansiyelde belki Barış Alper olabilir ama şu anda onunla alakalı da bir sanıyorum gündem yok. Davinson Sanchez'in ayrılığına ihtimal olarak yüzde kaç veriyorsun?
0: Okan Hoca'nın anayasadaki birinci maddesi, Galatasaray anayasasındaki birinci maddesi, Osimhen ve Davinson Sanchez hani satılması dahi gündeme gelemez.
1: O kadar hani Davinson
0: astronomik
1: yani
0: teklif gelmezse.
1: Astronomik seviye nedir Davinson
0: 35
1: için?
0: Abi 35 gelirse o zaman Galatasaray Mustera'ya yaptığı gibi güzel bir veda yapar, Davinson Sanchez'e gönderir. Ama şunu söyleyeyim. Como bu transferde ısrarcı. İşin içinde George Gardi var. Paranın kokusunu almış durumda.
1: Ya adamın işi bu. Sosyal medya üzerinden de bir baskı var değil mi Galatasaray'a?
0: Evet. Yani
1: 18'e bitirir miyiz?
0: İtalya'da haberler çıkıyor. İtalya'da haberler çıkmaya başlıyor. Mesela Trossard transferinde Arsenal tarafını çözen menajer George Gardi. Ama bunun duyulmasını çok fazla istemiyor.
1: Bu arada bunu George Gardi bu transferde yok diyen gazeteciler de oldu ama ben de mesela Beşiktaş yönetiminden biriyle konuştum. Direkt yönetici.
0: %100 var.
1: Gardi
0: sözleşmeye,
1: var diyor bu işin.
0: Sözleşmeye George Gardi'nin ismi yazıldı.
1: Hatta
0: abi.
1: Arsenal sportif direktörüyle abi, bağlantıyı
0: çok,
1: kuran
0: çok,
1: isim
0: çok
1: Gardi.
0: Çok yakınlar abi. Ben bu haberi yaptığımda bir şekilde dediğin gibi yalanlamaya çalışanlar oldu ama bu bir gerçek. Hatta bu yüzden Beşiktaşlar bana şu, hani farklı bir konu. Trossard Galatasaray'a önerildi dedim. Ben bunu söylerken burada da söyledim. Mayıs ayında söyledik biz.
1: Ya oyuncunun ayrılmaya niyeti oldu.
0: Oyuncunun ayrılmaya niyeti yani var ve bir şey diyeceğim. Hani bu Beşiktaş Galatasaray'dan çok daha fazla tercih edilmesi gereken ya da tercih edilmeyen kulüp şeklinde değil. Galatasaray'ın ihtiyacı yoktu. Galatasaray sol açığa Trossard profiline 20 milyon euro bonservis, 6 milyon euro maaş ödemek istemedi. Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı vardı ve Beşiktaş muhteşem bir oyuncu kattı kadrosuna. Şimdi ben Greenwood'u nasıl kötüleyeyim abi? Muzaffer orada hazır.
1: Hemen mikrofonu alıp
0: direkt suyu fırlatır abi, anladın mı? Ben burada kellemi koydum ortama diyor. Gelmeseydi Aziz Yıldırım'a istifa diyecektim diyor neredeyse. Aydın Cingöz de o şeye giriyor. Ya abi haklı adam, niye? Galatasaray'da Osimhen var. Greenwood üst düzey bir oyuncu. Fenerbahçe, Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da gerçekten muhteşem.

Yaşam transfer diyor. Ha, özel hayatı beni ilgilendirmez kardeşim. Icardi diye bir sürü şey söyleyen binlerce adam oldu. Söyledi. Ama bizi ilgilendirmez bu. Bu Fenerbahçe kulübünün tercihi abi. Oyuncuyu sportif başarısı nedeniyle transfer etti. Gelsin abi, Icardi'den sonra işte Erden Timur'un başlattığı furya bu. Fenerbahçe bunu anladı. Ali

0: kurulu kadroların olması lazım. Şampiyonluğu onlar belirliyor.
1: Bir de abi böyle kariyerinin zirvesinde yıldız almak da çok önemli. Mesela Ali Koç Dzeko ile Tadic'i aldı. Tamam çok büyük oyuncular ama artık
0: düşüşe
1: yani
0: 34-35
1: artı Dzeko hatta 38 yaşında geldi. Yani Galatasaray o parayı çok daha hani kariyerinin ya Burak, zirvesine yakın yani 30 yaşın altında oyunculara harcadı.
0: Burak 31 yaşında Dzeko Ali Koç'a önerildiğinde Ali Koç şey diyor öneren kişi, ya sizin vizyonunuz 31 yaşındaki Dzeko mu diyor. Dzeko sonra aynen 33 yaşında geldi abi. Anladın mı?
1: Hayır ya 38 falandı Dzeko ya.
0: Yani 5 sene doğru 5 sene sonra falan 33-34 geldi. 5 sene sonra geldi yani.
1: Ki yani 31 yaşında gelen Dzeko'yu Türkiye Ligi'nde hayal bile edemiyorum ya. 38 yaşında da gayet iyi işler yaptı yani. Fenerbahçe şampiyon olamadı diye Dzeko'yu kötüleyecek değil
0: ama. Evet bu ligin bir gerçeği var. İyi kadro kurup iyi yatırım yapıyorsan bunun dönüşü oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne düzenli gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nden her sezon 45-50 milyon euro kazanıyor. Galatasaray sadece tribünlerden bu sezon 110 milyon euro para kazandı. Çok 110 milyon yani. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Bu da iyi oyuncuyla oluyor abi.
1: Valverde'yi sormuşlar abi. Bununla alakalı bir gelişme var mı?
0: Yok abi Valverde ile ilgili bir gelişme yok.
1: Bir sadece yani mevkisel olarak şöyle, da Galatasaray ister mi ki onu?
0: Ya yok işte Galatasaray'ın şu anda
1: öncelik kanat değil.
0: Transfer politikası. Bunu zaten söylüyor. Galatasaray bu sezon 5 tane transfer yapacak. Ugocuklu'yu aldı zaten. Geriye kaldı 4 tane transfer. 3 tane hücum oyuncusu, 1 tane savunmacı. Eğer hiç kimse ayrılmazsa mevcut düzende.
1: Savunmacı nereye?
0: Stopere. Yani artı Davinson kalacak. Onun yerine ekstra bir savunmacı daha alacak. Galatasaray'ın düşüncesi bu. Yani 3 tane oyuncuyu nereye alacak? 1 10 numara. 2
1: yedek
0: forvet, 3 kanat oyuncusu. 3 tane ön tarafı oyuncu alacak. Bir tane de savunma oyuncu alacak. Plan bu şekilde. Şimdi forvetle başlayalım istersen.
1: Aynen başlayalım abi.
0: Başlayalım abi. Şu an gündemde Ponomarenko ismi var. Ukrayna Ligi'nde geçen sezon 2005 doğumlu bu oyuncu çıkış yakalamış, bir sezon oynamış ve 23 tane gol atmış. Şu anda Avrupa'da dikkat çeken adaylardan bir tanesi. Dinamo Kiev bu transfer için toplamda ilk başta 30 istiyordu Burak, şimdi 25 milyon euro istiyor. Bu parayı isterseniz bana taksitle ödeyin diyor, ya da diyor işte zorunlu satın alma opsiyonuyla alın. Şimdi iyi bir oyuncu, scouting edilmiş, dikkat çekmiş bir oyuncu. Ama Ukrayna Ligi'nde de iki tane takım var. Bir tanesi Shakhtar, diğeri de Dinamo Kiev. Şimdi buradaki performans Avrupa'nın büyük kulüpleri için ölçü değil. Türkiye Ligi de aynı şekilde. Türkiye Ligi'nde uçan kaçan forvetlere zamanında işte bu Penzalara bilmem nelere 20 verdiler ama artık ölçü görmüyorlar Türkiye Ligi'ni. Ukrayna Ligi de böyle bir lig. Şimdi orada evet iyi goller attı, iyi performans gösterdi ama sadece bir sezon. Galatasaray bu transferde 15 milyon eurodan yukarıya çıkmak istemiyor şu anda. Kiralık ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etmek istiyor. Resmi görüşmeler bu şekilde. Bir de bu oyuncu Ukrayna'da piyasaya çıktığı için şu anda 4-5 tane menajer Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Biz şuraya şu kadara getiririz, biz şöyle yaparız, böyle yaparız. Galatasaray direkt kulübüyle görüşmeleri sürdürmeye çalışıyor. Ve dediğim gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi. Olabilir mi? Olur. Ama biraz daha zamana ihtiyaç var.
1: Bu arada taraftarın da sanki genel olarak hani chat'i yorumları falan çok okuduğum için her gün en çok böyle hype'landığı isimlerden biri de o. Yani nerede izlendi, ne kadar insan biliyor bilmiyorum ama.
0: Abi ben çok izlemedim ben ama izlemedim. Herkes şu Haaland gibi düşünüyorlar. 1.90 boyunda, 20 yaşında, Ukrayna Ligi'nde 20 küsür gol atmış. Öyle bir durum yok abi. Galatasaray burada stratejik yaklaşıyor. Ukrayna Ligi, Mudrik Dinamo Kiev'den 80 milyon euroya Chelsea'ye gitti. Şu an Mudrik nerede abi? Ortalıkta yok.
1: Ya o biraz ölçü da Ukrayna'ya değil. Destek, ya evet, destek transferi
0: tabii,
1: gibiydi.
0: Tabii tabii kesin. Kesin öyle bir şey ama yani dediğim gibi burada Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var. Bir başka isim Franculino. Mijant forması giyiyor. Yine bir sağlı oyuncu. O da 21-22 yaşında. Kontenjana uyan bir oyuncu ama kulübü 30 milyon euro net bonservis rakamı talep ediyor. Avrupa'dan isteyen kulüpler var. Franculino işi de bu şekilde. Bir de Bertu Yıldırım.

0: Yıldırım var. O konuyu da çok yakından takip ediyorum. Zaman zaman böyle sosyal medya hesaplarında ya Galatasaray'ın listesinde değil diye konuşuluyor ama Okan Hoca'nın kadroda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama oradaki sıkıntı şu. Başakşehir 10 artı plus yani 12-13 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray'da biz bu oyuncuya bu kadar para vermeyiz diyorlar. Bir Ahmet Kutucu artı Kazımcan Karataş takas formülü gündeme gelmişti. Ya Galatasaray o bölgeye istediği adamı istediği paraya bulamazsa öyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Bir de bu saydığım oyuncular dışında Galatasaray listesinde yine kontenjan oyuncusu birkaç tane daha oyuncu var. Herkes de basına sızmıyor. Bu oyuncular için de şu anda girişimler devam ediyor. Ben 23'ündeki kamp öncesinde 10 numara ve özellikle forvet transferi ile alakalı ciddi gelişmeler olmasını bekliyorum. 10 numara olmasa bile forvet transferinin kampa yetişme ihtimali yüksek diyebiliriz.
1: Abi şimdi Icardi gitti. Bir golcü mü, iki golcü mü? Galatasaray'ın nasıl bir planı var?
0: İki tane yabancı olmaz bir kere. Bana kalırsa iki tane olmalı.
1: İki tane yabancı kontenjan oyuncusu da olmaz.
0: Yani aynen öyle. Bir tane kontenjan yapılır. Olursa bir tane yerli. Yerli kim var? Denizgül Uzak 20 milyon euro istiyor kulübü. Burada en olabilir profil Bertuğ Yıldırım ama Bertuğ da 3. forvet olarak gelmek istemiyor. Fenerbahçe de istiyor Bertuğ. Bertuğ'un hayali A milli takımın 1. forveti olmak. Ki Nuri Şahin de ona inandı. Geçen sezonun ikinci yarısında uzun bir süre şans verdi. Ya Bertuğ bu saatten sonra ben Galatasaray'a gideyim orada yedek kalayım ya da Fenerbahçe'ye gideyim yedek kalayım anlayışı yok. O da belli bir seviyeye geldi. O rekabetin içerisine dahil olabilecek oyuncu olarak gözüküyor. Yani Galatasaray bir oyuncu alsa bile yerli anlamında o Bertuğ Yıldırım hep böyle Galatasaray'ın masasının böyle kenarında duracak gibi gözüküyor.
1: Ya transferde taraftarın biraz da tepkisi şu oluyor galiba abi. Geçen sene mesela Uğurcan transferinde konuşuldu. Tamam Uğurcan müthiş performans sergiledi ama yani sona kalırsak
0: herkes de Uğurcan gibi olamaz abi.
1: tabii öyle de şöyle yani şöyle bir eleştiri var. Yani sona kalıyoruz sonra çok para bayılıyoruz. Yani Bertuğ'a mesela transferin son 2-3 günü gidip 15 milyon
0: Yok
1: vermeyelim
0: vermez abi vermez.
1: Gibi bir
0: vermez.
1: görüş
0: Daha
1: oldu.
0: senin orada maksimum bütçesi 6-7 milyon euro seviyelerinde. Bence Bertuğ'un şu anki ederi de o. Yabancı
1: Bence
0: kuralı
1: de.
0: olmasa kimse Bertuğ için Başakşehir'in kapısını çalmazdı. Emin ol kural çıkmasa Bertuğ'un Galatasaray'a gelme ihtimali daha yüksekti.
1: Bence de evet. Ya geçen Stoylov söylüyor. Diyor ki yani Türk oyuncu alacağız da diyor çok pahalı ve yetersiz oyuncular diyor. Çok net bir tespit yapıyor. O yüzden
0: Adamla
1: altyapıdan oyuncu getirdim onları deniyorum diyor.
0: Evet, Brezilya'dan bir sürü adam buldular. Getirip oynattırıp 20'şer milyon eurolara
1: Mesela
0: satıyorlar abi.
1: Göztepe'de kontenjanın o artı dördün mesela bir artı altı olması çok işine gelir mesela. Adam genç oyuncu getiriyor onları deniyor. Bir de abi şimdi Lemina konusu chatte de çok soran olmuş. Yani resmi bir açıklama niye yok? Bu adam antrenman yapıyor ama hani takımla çalışmıyor. İçeride salonda mı çalışıyor? Ne oluyor? Yani o konuda da bir
0: Valla
1: muğlaklık
0: şöyle
1: var.
0: Galatasaray Lemina ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Senelik 3,5 milyon euro kazanacak ama sözleşmeye dair bir iki tane pürüz var. Onların çözülmesi bekleniyor. Hani Galatasaray taraftarının beklentisi şu aslında. Ya Lemina ile sözleşme uzatmayıp da o bölgeye daha böyle kallavi bir orta saha, Kamavinga gibi, işte Tierney Renders gibi bir adam mı alsak düşüncesi var ama Lemina Galatasaray'da büyük ihtimalle devam edecek. Diyorum ya sana anlaşma sağlandı. Orada birkaç tane pürüz var. Onlar çözülmeye çalışıyor. Çözüldükten sonra Lemina resmi olarak açıklanacak.
1: Ailesi de İstanbul'da zaten değil mi?
0: İstanbul'da
1: Yani
0: abi.
1: burada kalacaklar belli ki. Bir de şimdi Lemina ile birlikte 10 yabancısı olacak Galatasaray'ın. Şimdi taraftarın o istediği...
0: Yok şu an 9. Icardi çıktı denklemden.
1: Bir dakika demin saydım.
0: Yok yani şeyi sayma.
1: Şimdi Singo, Jakobs,
0: Singo, Jacobs,
1: Davinson,
0: Davinson Sanchez,
1: Salahi,
0: Salahi,
1: Lemina,
0: Lemina, Torreira,
1: Sané,
0: Sané.
1: İlkay.
0: Yo İlkay yabancı değil abi.
1: Ama milli takımda oynamıyor.
0: Hayır. 2015'ten önce tercihini milli takım
1: Ha doğru
0: tercihini
1: o
0: yaptığı için
1: 2012'de
0: yabancı
1: kullandığı için
0: sayılmıyor.
1: doğru. Yani
0: Icardi
1: Galatasaray'da
0: ile beraber 10'du. Icardi veda edildi şu an 9. Bir tane şey var, kontenjan var ve o kontenjanı da Galatasaray 10 numara için kullanmak istiyor.
1: oraya da geçelim abi. O onun
0: Ha,
1: üzerinden onu soracaktım.
0: geçelim. Bu ara kesin 10 numara için oraya kullanacak diye bir şey yok. Çünkü Galatasaray şu anda Galatasaray transfer listesinin bir numarası Can Uzun. Can Uzun'un menajeri geçen hafta İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray bu transferde ne kadar ciddi olduğunu Can Uzun tarafına iletti. Menajeri de gitti, Frankfurt'ta görüştü. Şimdi diyorum ya, çok dinamik bir süreç. Normalde 60'tan aşağı inmiyorlardı, 50'ye indiler. Frankfurt'ta bir teknik direktör değişimi yaşandı. Riera gitti, yeni bir teknik direktör geldi. Yeni teknik direktörün oyununa çok uygun olmadığı söyleniyor Can Uzun'un. O zaman işte ne oluyor? Eğer elden çıkarmak isterse Galatasaray'ın istediği rakamlara gelebilirler. Galatasaray'ın burada beklentisi 35 milyon euro seviyeleri. Ki 30 milyon euro bonuslarla bir teklif yapılmıştı, kabul etmemişlerdi. Galatasaray bir kez daha Can Uzun için Frankfurt'un kapısını çalacak. Eğer Can Uzun transferi gerçekleşirse Galatasaray o zaman Icardi'nin yanına, Icardi'nin diyorum, Osimhen'in yanına, burada söylemiştim, menajer Ali Bilecan önermişti, Kolo Muani ismi gündeme gelebilir. Ya da farklı kontenjan dışı bir forvet oyuncusu yine gündeme gelebilir Can Uzun olursa. Can Uzun olmazsa Galatasaray Paraguay'ın 10 numarası Enciso için 25 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Strasbourg'un beklentisi 35 milyon euro ve bunun altına inmeyi düşünmüyorlar. Çünkü oyuncunun o potansiyeli olduğunu, 40'lara 50'lere çıkacaklarını düşünüyorlar. Galatasaray'da Enciso biraz böyle arka sıralara gitmiş durumda.
1: Bir de biraz daha Ağustos ortası, Ağustos sonuna doğru belki bir talip çıkmazsa Strasbourg o zaman belki.
0: İşte o zamana kadar da bekleyemezsin. Sen şampiyon.
1: İşini şansa bırakamazsın.
0: Ya 10 numara transferini gerçekleştirmen lazım. Senin şu an 10 numaran yok.
1: Bence yedek golcü biraz Ağustos sonuna kalabilir.
0: Kalabilir. Yani orada bir fırsat kollanabilir acaba. Çünkü 10 numara transferine göre. Şimdi herkes diyor ki Galatasaray kesin ilk önce forveti alacak.
1: Bence 10 numara daha öncelikli.
0: 10 numara daha öncelikli. Hatta ben bile az önce kampa işte forvetin yetiştirme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylüyorum. Galatasaray altyapısında da 2-3 tane çok iyi forvet var. Şu Ümraniye maçında hazırlık maçlarında bir kıpırdasınlar. 3. forvet transferini de yapmaz Galatasaray. İşte Ada Yüzgeç'ten hep bahsediyoruz. Arda Tagay diye önemli bir oyuncu var. İsmi çok fazla duyulmamış ama şu an kampta da çok iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesi. O yüzden 10 numara daha şart. Bruno yani Fernandes
1: Can Uzun olunca kontenjan boşa çıkıyor. Yani oradaki yerli yabancı denklemine göre de şekillenecek. O yüzden 10 numara transferi öncelikli diyorsun.
0: Ya bütün süreci o belirleyecek. Can Uzun oldu mesela diyelim. Galatasaray belki kontenjanı o zaman baba bir orta sahadan yana kullanacak. Kamavinga'dan olabilir, evet. Tiani Renders'tan yana kullanacak belki. Öyle bir süreç de işleyebilir. Belki hiç beklemediğimiz bir fırsat transferi ortaya çıkacak. O da olabilir. Şimdi 10 numarada Can Uzun dedik.
1: Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes hala ihtimal dahilindeki oyunculardan bir tanesi ama çok çok çok zor bir transfer. Yani evet, bir yıl sözleşmesi var. Manchester bir taraftan sözleşmesini uzatmak istiyor ama 12 milyon pound kazanıyor. O parayı ödemek istemiyor. Ama baktığımız zaman da Avrupa'da hani kimsenin hayır diyemeyeceği önemli futbolculardan bir tanesi. Direkt çilek transferi olur. Greenwood'u, Trossard'ı herkes unutur. Galatasaray psikolojik olarak da şampiyonlukta en avantajlı duruma gelir.
1: Bir de hani onun da şöyle bir planı var gibi sanki. Hani Manchester United'ı daha iyi maaşa zorlayayım. Vermezlerse de bonservisimi elime alıp müthiş bir maaşla Arabistan'a gidebilirim. Çünkü bonservis yok.
0: 50 milyon euro alır abi,
1: evet,
0: Arabistan.
1: Evet abi, manyak bir para alabilir.
0: Ve bunun için sadece 6 aya ihtiyacı var. Yani 6 ay top oynamaz, 6 ay sonra istediği takıma imza atar. Sonrasında da sezon sonu gider.
1: United bence bu yaz satmak istiyor Bruno'yu.
0: Şimdi bu saydığım oyuncularla alakalı hep böyle işte kulüp tarafı var, oyuncu tarafı var, maliyetler var. Kapağa da koyduğumuz bir oyuncu var. Bizi de şu anda 3500 kişi izliyor. Ricamız, bir yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Ki Digi Futbol'da yakın zamanda önemli bir ajansın. En çok izlenen kanallar listesinde çok üst sıralarda, çok kısa süre içerisinde kurulmasına rağmen,
1: evet, sağ olsunlar,
0: dinamik bir süreç.
1: Desteğiyle.
0: Ya biz kamera önündeyiz ama kamera arkasında da gerçekten fedakar bir ekip var. Çok güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Kanalı çok kısa içerisinde güzel yerlere getirdiler. 3500 kişiden ricamız, bir beğeni atarlarsa seviniriz. Gelelim asıl konumuza, Brahim Diaz. Faslı oyuncu, 26 yaşında, Real Madrid'de bir yıl sözleşmesi kaldı. Kariyerine dönüp baktığın zaman Manchester City çıkışlı. Yani orada da belli bir dönem süre almış. Sonra Real Madrid bonservisiyle transfer ediyor. Milan'a kiralık gidiyor. Milan'ı şampiyon yapıyor. Geçen sezon biraz Arda Güler'in gerisinde ve

0: İnanılmaz bir orta saha rotasyonu var. Biraz teknik direktörlerin de çok tercihi olmadı ama inanılmaz üst düzey bir oyuncudan
1: Ya
0: bahsediyoruz.
1: Fas'ta da Dünya Kupası'nda da acayip işler yaptı bence.
0: Kesinlikle yapma potansiyeli de olan bir oyuncu. Yani Osimhen'in yanında hiç sırıtmayacak adamlardan bir tanesi. Evet, Galatasaray'ın transfer listesinde. Galatasaray bu oyuncuyla alakalı yavaş yavaş adımlar atmaya başlıyor. Yani bu saydığım oyuncuların bir anda hepsinin önüne geçip bir anda Galatasaray bu transferi bitirirse ben şaşırmam. Çünkü kimsenin hayır diyemeyeceği bir oyuncu. Şartlar uygun burada Burak. Yani evet, bir istihbaratım var bu konuyla alakalı. Hem Real Madrid tarafından hem Galatasaray tarafından. Bu arada şey diyen olabilir. Real Madrid ne alaka? Arda Güler'in Real Madrid transferini biz bir önceki yayın yaptığım YouTube kanalında dünyaya ilk kez biz duyurmuştuk. Burada da öyle bomba transfer haberleri olabilir. Onu da söyleyelim. O dönemden beri Real Madrid'de böyle iletişim içerisinde olduğum bazı insanlar var. Büyük ihtimalle Brahim Diaz önümüzdeki sezon Real Madrid'de devam etmeyecek. Ama çok fazla isteyeni var. Yani 10 numara profilinde oyuncu zaten bulmak kolay değil. Bir yıl sözleşmesi var. Maliyeti bu az önce saydığım oyunculara göre biraz daha düşük. Galatasaray burada girişimlerini yapıyor. Çok fazla böyle yüksek sesle dile getirmiyor kimse. Ama bir Brahim Diaz operasyonu sessiz sedasız şekilde yürütülüyor. Kimsenin de hayır demeyeceği bir isim. 25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var. Bir yıl sözleşmesi var çünkü oyuncu.

0: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, O, Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Valla Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisinin üstüne koyacak, sonra havuzda olmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin

0: yaklaşık 169 seviyesinde kalırken Ersin 170 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard'ın misi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek, kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim, etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak, performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu? Tamam, eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Sistem başlıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve radyoları başında yerini almış evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, tatil beldelerinde, metroda, yollarda, yurt dışındaki Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına. Türkiye'nin futbol gündemini yine her zaman olduğu gibi sizlerle beraber belirlediğimiz, transfer haberlerini alabildiğiniz, en sıcak gelişmeleri öğrenebildiğiniz dört büyüklerin kamplarından antrenman bilgileri ve en önemlisi de her gün birbirinden farklı ve birbirinden değerli Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yorumcularıyla bugün de sizlere en doğru bilgileri vermek, doğrulardan şaşmadan en büyük görevimiz. Tabii sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan dinleyicilerimize de her zaman olduğu gibi teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Uğur Öztürk, Yunus Derfin Dane, Yunus Güçlüel, Tolga Ak, Berk Yıldırım, Mehmet Can Koç, Barış Özün, Soner Kozan, Lokman Bilis ve Instagram Çağatay Hoca adresinde takip eden ve takip alan Fikret Karamuk, Fitnessçi Eray, Paris Galatasaray Derneği, Muammer Adar, Benan Şimşek, Osman Ak ve

0: Hakan Turul'a da çok teşekkür ediyorum. Bunları asla unutmam çünkü programdayken ben YouTube'daki yorumlara da bakarım. Oradaki tüm notlarımı da isimleri de bir kenara not ederim ve o günde programında muhakkak teşekkürü de bir borç bilirim. Takvimlerin 17 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günde, çok da güzel bir gün. Rabbim hiçbirinizi umutsuzlukla sınamasın. Gözünüzde, yüzünüzde tebessüm hiç eksilmesin. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun inşallah. Hayatta olanların anne ve babaları sağ sağlık ve afiyet diliyorum. Ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza da hayırlı bir gelecek nasip olsun inşallah. Bugün edilen tüm dualarınız kabul olsun. Gönlünüzden geçen en güzel dilekler hayırlısıyla sizlere nasip etsin. İnşallah sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası'nın sahibi size göre kim olacak? Gönül verdiğiniz kulübünüzle ilgili görüş ve düşüncelerinizle bu iletişim kanalları vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz söylüyorum. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 1010 şu an gelen 20'nin üzerinde hoş geldin ve iyi yayınlar mesajları için de çok teşekkür ediyorum. Bugün hiç vakit kaybetmeden, süremiz de kısıtlı olduğu için ilk olarak Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan şu anda mikrofonun diğer ucunda. Şenol Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, nasılsın?
1: Teşekkür ederim sevgili Çağatay, çok iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben nasıl deyim, gidiyor? Ya gayet iyi gidiyor, çok teşekkür ediyoruz. Sesini de duyduk hocam, daha da mutlu olduk. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda senin favorin kimdir? Önce onu öğrenmek istiyorum. Arkasından da Beşiktaş Trossard'ı soracağım sana.
1: Ya şöyle tabii, yani maçlar oynandıkça tabii favori olarak benim gördüğüm takım Fransa'ydı. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman, organizasyon olarak, ama tabii ki her maçın kendi hikayesi içerisinde, o da elendi. Ama şimdi Arjantin'de, şimdi İspanya oynayacaklar. Burada bu maçları değerlendirdiğimizde İspanya'nın kendine az bir ekol yaratmış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ayağı pas, tika tika oyunu dediğimiz kısa paslar, İspanya'nın şimdiye kadar ekol olarak gördüğümüz oyun şekliyle bu finale kadar geldi. Arjantin'de takım oyununu, biraz takım savunmasını ön planda tutarak daha sonra Messi'nin ayağından gelecek asist ve gollerle sonuca gitmeye çalışıyordu ki öyle oldu. Son İngiltere maçında Arjantin bildiğimiz Arjantin gibi oynadı. Golden sonra da, bir İngiltere golünden sonra istediğimiz, arzu ettiğimiz oyun şekli olarak baktığımızda Arjantin sanki karşısında bir İngiltere yokmuş, daha böyle kalite olarak düşük seviyede bir takımla oynuyormuş gibi bir hava verdi. Bu da Messi'nin ve arkadaşlarının enerjileriyle ilgili bir şey tabii. Bu da İngiltere'nin, belki şöyle bakmak lazım, hocasını biraz sorgulamak lazım. Bir sıfırdan sonra takımı biraz geri çekerek, yaslayarak, daha sonra da son 10 dakika beşli savunmaya geçerek, ki bunu daha önceki maçta da yapmıştı. Orada da ben bu yapılan hamlenin doğru olduğunu düşünmemiştim. Orada tabii maçı galip bitirdi. Eleme usulü olduğu için de bir üst tura geçmişti. Bazı şeyler gözükmedi ama burada önde olduğu bir maçta takımın geriye çekerek, artı beşli savunmaya dönerek Arjantin'e çok büyük bir fırsat verdi. Arjantin'in geri koşmasını engelledi. Messi'ye çok büyük burada yardım etmiş oldu. Messi'nin de zaten istediği buydu. Messi de kalitesini ortaya koyarak finale çıkarttı takımını. Ama ben yani finalde İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum oyun şekli olarak.
0: Evet. Şimdi hocam sen de söyledin, ben sabah televizyonda da söyledim de, şimdi tabii yıllarca futbol oynadınız, profesyonel Beşiktaş'ın efsanelerinden biri oldunuz. Şimdi derler ki hani 40 yaş hayat kitabının en heyecanlı bölümüdür. Messi 40'a merdiven dayamış. İstatistiklerine bakıyorum, sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi, sahanın en çok adam eksilten ismi, sahanın en çok kilit pas atan adamı, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atanı, yine Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı veren futbolcu, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu. Dünya Kupası eleme turlarında bile hani ben yoruldum artık bunları saymaktan. En çok gol katkısı veren ismi. 8 gol 4 asist, yani direkt 12 gole katkıda bulunmuş sevgili Şenol Fidan. 51 tane kazandığı ikili mücadele var ve doğum tarihi 24 Haziran 1987. Hocam 40 yaşında da futbolcu demek ki oynayabiliyor. Ne diyeceksin? Yani profesyonel futbolcusun, o gözle değerlendirmeni istiyorum.
1: Ya şöyle, tabii biyolojik olarak bakmak lazım. Şimdi bizim de geçmişimizde oynadığımız zamanlarda bizim işte futbolu bırakma yaşımızı devamlı 30'lu yaşlılar olarak bize belki bilinç altına yerleştirirler. Ama kendimizi biz 29 yaşında, 28 yaşında o zamanlarda kendimizi iyi hissetmemize rağmen işte o zamanki medya olsun hem de yani görsel medya yoktu gerçi ama yönetim tarafından futbolun ne zaman bırakacaksın diye hep bilinçaltına sokulan bir şeyler vardı. Ama ben şöyle bakıyorum, yani burada futbolda, özellikle profesyonel futbolda, sizin alışkanlıklarınızı, yani özellikle olumlu anlamda söylüyorum, ne kadar ileri taşırsanız fiziki anlamlarda sizin zaten o anlamda sahanın içinde yapacaklarınız devamlı olumlu olarak gözükür. Burada Messi normal, yani futbol yaşantısının dışında normal sosyal yaşantısını da futbola göre ayarlamış gibi görüyoruz ki bunu Ronaldo'da görüyoruz. Ama Ronaldo tabii takım olarak da performans olarak sahada tabii galibiyetler, goller atamayınca tabii bu kadar konuşulması biraz geride kaldı. Ama Messi hem performans, attığı goller, hem de takımla beraber finale çıktığında Messi'nin şu anda yaptıkları konuşuluyor ama onun ardından da yaşı konuşuluyor. Demek ki Messi için yaş sadece rakamdan ibaret. Buradan bakmak lazım. Bir de geriye dönük, yani bu nasıl oluyor diye cevaplamak gerekirse, ben daha önce de Atiba ile Beşiktaş'ta çalışmıştık. Onun da yaşı bayağı ileriydi ama artı kendi tecrübelerimi de yaşantımı da içine soktuğumda, siz antrenmanları bir maç gibi yaptığınızda, kendinizi yeterli görmediğinizde vücut zaten ona cevap veriyor. Ama antrenmanları da artık ya ben tamam işte bu tarafını hallettim, koşmasam da olur düşüncesiyle antrenmanları biraz askıya aldığınızda vücut ona uyum sağlamaya başlıyor. Bu sefer tabii ister istemez koşu mesafeleriniz, şiddetli koşularınız burada eksik kalıyor. Şimdi Messi'ye buradan baktığımızda zaten 3. bölgede topu ona veriyor takım. Orada da zaten ondan bekleneni yapıyor. Bu son yarı final maçını düşündüğümüzde belki de 50-60'lara kadar belki yaptığı pas hataları biraz fazla gibi gözüktü ama adı Messi olunca ondan bekleneni hocaları, kamuoyu bildiği için zaten yani belki 60. dakikaya kadar normal bir oyuncudan bahsetmiş olsak belki de ilk değişecek adam olarak da söyleyebiliriz Messi için. Ama geriye dönük yaptıklarını tabii hocası da, kamuoyu da, Arjantin'de bütün dünya bildiğinden Messi'nin bırakın 90 dakika 120 dakika bile sahada tutulacak bir faktör olduğunu zaten hepimiz gördük. O da bekleneni sahada en iyi şekilde yaptı.
0: Evet, bu arada mesajlarınız da geliyor. 0212 273 10 ve söylediğim gibi Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şu anda Radyo Gol'de Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan'ı ağırlıyoruz. Gelen mesajlara bakalım hocam. Diyor ki Çağatay Hocam, Messi'nin doğum tarihini söyledin, Ronaldo'yu söylemeyecek misin diyor. Tabii söyleyeyim, Ronaldo da 5 Şubat 1985'te doğdu. Hatta istiyorsanız Mbappe'yi de söyleyeyim. 20 Aralık 1998 promosyon olarak Kane'i de vereyim yanında. 28 Temmuz 1993. Hocam Kenan Bey, İsmail Bey ve Ulvi Bey Trossard'ı sormuşlar sana. Şenol Fidan'a sevgi ve saygılarımızla demişler.
1: Şimdi tabii Beşiktaş'ın belki de 5-6 senedir mevki olarak söylüyorum en çok ihtiyaç olduğum mevki olarak kanatlar, özellikle sol kanat. Son zamanlarda sağ kanat da Beşiktaş açısından biraz ihtiyaç olarak gözüküyor. Bu anlamda bu kanat, yani problemi Trossard'la beraber ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani isim olarak, çünkü Dünya Kupası'nda da en son performansını gördüğümüzde Beşiktaş'ın en nokta atışlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Beşiktaş geçen senede, ondan önceki senelerde de belki de yani Enkudu'nun ayrılışından, yani ayrıldıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu bölge olarak da sol kanat olduğu herkesin aşikar olarak ortada birleştiği bir noktaydı. Beşiktaş bu anlamda nokta atışı yaptı. Dün de 20 bin seyircinin önünde imza atarak Beşiktaş'ın belki de bir transferden fazla olduğunu gösteren bir imza oldu bana göre sevgili Çağatay. Çünkü biliyorsunuz bazen transferler sadece transfer olsun diye yapılmaz. Bazen de camianın

0: Bundan sonraki yapılacak hakkında transferlerin nasıl olacağı şeklinde bir mesaj da verir. En büyük örneğini dünkü imza töreninde de görmüş olduk.
1: Evet. Hocam tabii yine dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Size de çok selamlar iletmişler dinleyicilerimiz. Muhammed Salah Beşiktaş'a yararlı olur mu? Beşiktaş'a gelir mi? Şenol Fidan'a sorabilir misiniz diye yollamış dinleyicilerimiz.
0: Ya şimdi şöyle, ben de şöyle bakıyorum tabii, yani biraz bir hem yönetim tarafından hem de seyirci tarafından baktığımda hem hayaller hem de gerçekler. Şimdi hayallerimiz, bu isimler çok önemli isimler ama yönetimde bazı gerçekleri de, taraftar olarak da bazı gerçekleri de görmek lazım. Şimdi Beşiktaş'ın mali borcunu biraz düşündüğümüzde evet bu isimler önemli isimler ama bizim bunlara bu maaşları verecek bütçemiz, mali yapımız ne durumda? Onları da biraz kontrol etmemiz lazım, bakmamız lazım. Ayrıca Serdal Bey'in, yani Serdal Başkan'ın daha önceki konuşmalarında hepimiz biliyoruz ki 30 yaş üstü oyuncuyu kesinlikle almayacağım ifadesi var. Buna Trossard da dahil, yaş olarak baktığımız olarak, yani baktığımızda 31 yaşına geldi herhalde Trossard, artı 3 artı 1 sözleşme yenildiler.
1: 31 yaşına.
0: Çünkü evet, yani altımızda, yani bazen bu söylemleri de, yani belki kendi içinizde yapabilirsiniz ama yönetim bazında söyler, yapmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın hem kaliteli oyuncuya hem de genç potansiyel oyuncuya ihtiyacı var. Böyle palyatif çözümlerle zaman zaman hem yarışacak takımı oluştururken diğer taraftan genç potansiyel oyuncuları takımı kimyası içerisine atarak şimdiye kadar yönetimde olan o yarışmacı kimliğini büründürebilirsiniz. Yani onun için yönetimlerin de zaman zaman çok keskin böyle söylemler yapması kendi açılarından bazen karşılarına çıkabiliyor. Yani yoksa Trossard'ı şimdi bakıyorum, herkes çok olumlu şekilde karşıladı ama yaş olarak baktığımızda kimse konuşmuyor. Belki o da performansını gördükten sonra belki bunlar da kamuoyunun önüne gelebilir ama kalite olarak, son dünya kupası olarak baktığımızda evet, çok faydalı bir transfer gibi, önümüzde uzun bir yol var diye düşünüyorum ben.
1: Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hocam başka söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, onu da alalım.
0: Yok tabii, yani şimdi herkes tatilde, yavaş yavaş Dünya Kupası da bitiyor. Normal, yani yerel olarak transferlere, iş transferleri artı önümüzde bir Avrupa kupaları var, konferans kupaları var. Oraya doğru yoğunlaşacağız. İnşallah takımlarımız bu anlamda kamp dönemlerinde iyi geçirmişlerdir. Beşiktaş açısından baktığımızdan genç oyuncularla beraber kampa gidildi. Hocaya böyle bir kadro verildi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, çünkü çok fazla maç yaparak kamuoyunun veya oradaki profesyonellerin sunduğu oyuncular üzerinden, işte şu oyuncu iyidir, bu oyuncu iyidir gibilerinden değil de hem antrenman hem de maç yaptırarak kendi gözlemini ortaya koyarak ondan sonra ideal bir Beşiktaş takımı yaratacak diye görüyorum ben. Bütün takımlarımıza bu anlamda başarılar diliyorum. İnşallah keyifli, huzurlu bir sezon olur.
1: İzmir'den İltuğ Bey demiş ki, Şenol Fidan 80'li yılların ortasında sadece kendisinin attığı golle 1-0 yenmişti Galatasaray'ı. Oradan net hatırlıyoruz diyor.
0: Sağ olsunlar vallahi, şimdi çok önemli şeyler bunlar bizim için. Çünkü bizim dönemimizde, ben de şimdi zaman zaman işte sosyal medya ve internet üzerinden kendi gollerimizi, asistlerimizi görmeye çalışıyoruz. Önümüze düşüyor. Ki o zaman çünkü böyle teknik analizler yoktu, görüntülü analizler yoktu. Sadece sizin hem taraftar grubunun hem de medyanın zaman zaman kendi hissettiklerinizle olumlu veya olumsuz kendi adınıza duygular yaşıyordunuz. Şimdi böyle tabii sağ olsunlar, böyle geri dönüşler olunca bizi de mutlu ediyor. Onun için çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel hatırlanmak vallahi hocam, yani senin adına mutlu oldum ben de.
0: Ben de çok mutlu oluyorum. Vallahi dün eski maçlara baktım işte YouTube kanalından. Dediğim gibi benim için çok önemli şeyler. Çünkü biz o zaman fotoğraf makinesi, işte kamera, çok az çekimler oluyordu. Kendimizi seyretmek mümkün olmuyordu. Yolda oluyorduk. Yolda, çünkü otobüste seyahat ediyorduk. Belki 30-45 saniyelik görüntüleri yolda olduğumuz için seyretmek imkanı da olmuyordu. Beşiktaş takımına bile belki 15-20 saniye gösteren görüntüler var, yani düşünün.
1: Evet.
0: Yani futbol nerelerden nereye gelmiş. Futbolcu kardeşlerimizde önemli olan bu, yani yeteneklerini inşallah camialar adına iyi kullanırlar diye düşünüyorum.
1: sağ içine giren

0: Sakatlandığında muhabirler vardı hocam, hatırlıyor musun? Muhabir yanına geldi, ne oldu, neyin var falan diyordu. Penaltı atılmadan önce...
1: Komedi filmi gibi geliyor ama zamanın işte içerisinde, zamanın yani ruhu içerisinde onlar normal şeylermiş bakın. Yani hem işte 88 yılında geldiğimizde toprak sahada çalıştığımız Fulya ortamından Nevzat Demir'e doğru bir yolculuk var. Türk futbolunun da yolculuğu var. 24 saatlik yani uzun... deplasman yolculukları, otobüslerle yaptığımız, belki 3 kere 4 kere mola verdiğimiz ortamlardan özel uçaklarla giden bir imkanlara dönüştü. Futbolcular bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bugünün günümüzün futbolcuları. Ama yani bu tesislerden çok önemli olan burada futbolcunun futbola bakış açısı. Bakın biraz önce örnek verdik işte kaç yaşındaki oyuncuları. Eğer kendilerine iyi bakarlarsa hem takımlarına hem de kendilerine hem de ailelerine çok katkı sağlamış olurlar. Çünkü günümüzde şöyle bir şey var, yani laf lafı açıyor sevgili Çağatay. Yani biz sahaya çıktığımızda evet biz sadece bir numara üzerinden, işte 6 numara giyiyordum ben. Çıkın oynayın denilen bir anlayışla geldik. Artık sahanın içindeki çözümleri futbolcu kendi buluyordu, bulmaya çalışıyordu. Artık bu çözümler... antrenörler zaman tarafından futbolcuya veriliyor. Biraz algısı açık olan, yeteneği biraz hadi 60%'larda olan, dediğim gibi yani bu şeyden, futbol sektöründen iyi kazançlar elde edebilir futbolcularına söylüyorum. Onun için taraftarını da bu anlamda mutlu edebilir. Ben sadece futbolcunun bu yani hem tesis hem yemek, beslenme uzmanı, psikolog baktığımızda mentor. Yani yani çeşitli birimler var artık abi, hepsi yani futbolcunun sadece sahaya çıkıp çalışmasıyla ilgili ve algısıyla ilgili. Buraya dikkat etsinler, buraya yoğunlaşsınlar. Dediğim gibi yani hem kendilerine hem de kulüplerine hem de Türk futboluna çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum.
0: İzmir'den İltuğ Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Valla nostalji yaptırdı bize. Ya hocam şimdi sen anlatırken sevgili Şenol Fidan, muhabirin ben penaltı atılırken topu hangi köşeye atacaksın diye röportajını hatırlıyorum ya. Sahanın içine girip gerçekten yani. Bunlar yaşandı.
1: Yani çok enteresan ya. Bak geçen gün yine 88 senesinde işte kamp yaptığımız tesislerden bir otobüste gelmişiz. Eski 302'lerle üstümüzde normal sivil kıyafetler. Yani çok enteresan görüntüler geliyor. O zaman yürü içerisinde tabii kimse bunu çok farklı algılamıyor ama yani düşünün bir futbol takımı, herkes kendi kıyafetiyle geliyor, sırtında işte çantası, üstünde değişik renkte kıyafetleri, kabanları şeklinde, tam stada girerken röportaj yapılıyor falan. Oraya görüntüler tabii önümüze düşünce biz nerelerden geçtiğimizi anlayabiliyoruz. Evet. Yani bu anlamda dediğim gibi futbol çok enteresan yere geldi, iyi de yere gidiyor gibi ama işin aslı tabii ki futbolcu, futbolcunun bakış açısı, yaşam şekli, her şeyi belirleyici oluyor. Yani öbürleri hepsi tabii yan faktör bana göre. Esas olan yetenek tabii ki.
0: Hocam o zamanki 11'i sayabilir misin? Senin i̇şte oynadığın şimdi, dönemde evet.
1: Vallahi Engin, Recep, Gökhan Keskin, Ulvi abi, Kadir, Şenol, Metin, Rıza, Şifo, Metin, saymıştım Feyyaz, Ali. İlk başta Ferdinand da vardı santrafor olarak.
0: Vay be, kadroya bak.
1: Ya geçen gün öyle bir şey oldu ki sevgili Çağatay. Geçen şeye gidiyorum, Aksaray'a metroyu kullandım. Karşıdan da böyle üstünde şey vardı, Shakhtar Donetsk formalı bir arkadaş geliyor. Şenol hocam dedi, beni tanıdı yani yolda giderken sağ olsun. Ya o zamanki kadroyu saydım, kadroyu videoya da çektim, sana da göndereyim bir ara. Valla tek tek saydı. Hem de Fenerbahçeliymiş.
0: Vay be.
1: Ama Beşiktaş'ta o kadroyu tek tek isim olarak saydı yani. Valla benim de tabii yolda görünce böyle videoyla bir çekmeye ihtiyacı duydum sağ olsun. İşte zaman zaman da böyle geçmişe doğru gidip güzel anılarla beraber duygularımızı paylaşıyoruz sevgili Çağatay.
0: Şenol Fidan, o kadroyu Dünya Kupası'na koy, çeyrek finale kalır.
1: Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bizim zamanımızda bir de bak öyle bir şey, bak laf laf açıyor dediğin gibi. Bizim zamanımızda bir de 3 tane yabancı vardı. Bizim yabancılarımız işte Wilson vardı, o belli bir katkı sağladı. Walsh vardı.
0: Sol.
1: Walsh daha sonra geldi işte. Bir de McTennis vardı. O da ama ilk mesela Ferdinand Beşiktaş adına çok iz bırakmıştır ama Ferdinand'lı kadroyla biz tabii o sene şampiyon olamadık. İkinci olduk ama ondan sonra işte saydığım isimler üzerinden 3 sene üst üste şampiyon olduk. Burada tabii ki şey de çıkıyor tabii, takım olgusu da öne çıkıyor. Artı o geriye dönük böyle biraz analiz ettiğimizde arkadaşlarımızın ne kadar iyi olduğunu herkes o röportajlarına dile getiriyor ki görüyoruz. Bu anlamda takımlardaki arkadaşlığın günümüz futbolunda artık yani bu teknolojinin olduğu noktada herkesin eline bir telefon işte tableti falan derken hiç muhabbet etmeden antrenmanı bitiren bir takım olarak arkadaşlığın yakalanması zor gibi gözüküyor. Bu evet. Da antrenörler için çok büyük bir sorun bence. İnşallah yani bu sorunları da kulüp kendi içerisinde halleder.
0: Sevgili Şenol Fidan, yani o kadar çok mesaj geliyor ki Beşiktaşlı taraftarlardan. Avusturya'dan Fuat Bey bile ya Allah bismillah Muhammed Salah yazmış.
1: Ya bu çok güzel isim tabii, çok önemli isim. Tabii burada biraz önce ifade ettim hem yani Serdar Bey'in bakış açısı, transfere bakış açısı dedi ya işte 30 yaş üstü futbolcu son transferini yapacak, oyuncu transfer etmeyeceğim gibi bir takım söylemler yaptı. Artı şeye de bak yani mali tabloya da bakmak lazım. Gelecek olan oyuncu kaç para maaş alacak artık, çünkü 5-6 milyon eurolar artık çok sanki cüzi rakamlarmış gibi konuşuluyor.
0: Çok sıradanmış ortada gibi değil mi hocam?
1: Vallahi öyle geliyor sanki, yani alıştırıyorlar gibi. Hani deniz bitmişti yani Türk futbolunda. Yani 3-4 sene önce deniz bitti diyordu herkes. Bir anda rakamlar yani inanılmaz boyutlara geldi.
0: Ben bir hesap edeyim dedim. Biraz önce hesap makinesinden baktım ama yetmedi rakamlar.
1: Yetmez yani, şimdi kulüplerin borçlarına da bakıyorsunuz tamam. Şimdi yönetimler kendi dönemini iyi şekilde geçirmek istiyor ki bir dahaki işte seçimlerde tekrar belki devam etme isteğiyle ama şimdi eğer siz mali tablonuzu düzeltemezseniz, yani buradaki mali tablo size belki kulüp olarak bir 3-4 sene sonra daha kötüye gidecek bir mesajı da ortaya koyuyor bence. Tamam ürünümüzde evet aldık, şimdi Dikirtaş projesinden Beşiktaş için söylüyorum, gelen paralar kullandı. Seneye belki bu kaynağı yaratacak bir ortam oluşmazsa yine bir şeyler satılacak, yine bir şey transferler yapılacak. Burada sürdürülebilir başarı yakalamak için kulübe devamlı gelir sağlayacak imkanları da ortaya koymak lazım. Yani sırf yani elinin nekini çıkartarak evet, değil ki. Yani bu, yani bu kulüpler için söylüyorum. Yani bakın bir kulüp geliyor bir sene para harcıyor. Bakın ikincilikler de üçüncülikler de para harcıyor. Bir dahaki sene araki bulasın. Ondan sonra transfer tahtası kapanmış. Borç bu kadar oldu. Ondan sonra belediye başkanı vali, sayın valiye gidiyorlar. İşte bize yardım edin. Çünkü burada Türkiye Federasyonu'nun yapması gereken denetleyici rolünü çok iyi üstlenmesi lazım. Yani kulüplerin tamam yaşamalı. Çünkü baktığın zaman burada genç çocuklar var. Bunların spor yapması gerekiyor. Belli bir yere angaje olması gerekiyor. Doğru. Ama bu kulüplerin yapılarını da çok iyi şekilde denetlemek gerekiyor. Bakın sonra yani denetlenmediği zamanda başımıza daha büyük işler gelebiliyor. Onun için diyorum ben kulüpler de kendi içerisinde bu denetleme işini biraz daha sıkı tutarak yani bu mali işleri biraz da ön planda tutmalarında fayda var.
0: Şenol Fidan, bir yandan tabii dinleyicilerin çok mesajı geldiği için Kenan Bey diyor ki Şenol hocam sevgiler saygılar, paramız var ki alıyoruz, şampiyon Beşiktaş mesajı var.
1: Beşiktaş'ın... Tamam ben şimdi yok ona da yani yazan arkadaşa selamlar olsun. Ben de kongre üyesiyim, şimdi divan kurulu üyesiyim. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olmasını benim kadar herhalde kimse istemez. Evet. Sonra hani bir taraftan da şimdi 6 ay bir sene sonra çıkacak, önümüze çıkacak bu kar topu çığ olarak karşımıza çıkabilir mi sorusunu da sormak lazım. Yoksa şimdi Beşiktaş daha önceki röportajlarımızda bağlandığımızda konuşmuştuk. Beşiktaş'ın genlerinde çok büyük paralar harcayarak ki sadece bir Fikret Orman döneminde yapılmış bir yüksek bütçeli bir transferler var ama ondan öncesine bakın yani bizim şampiyonluklarımızda genç potansiyel oyuncular üzerinden takım olgusuyla beraber gelen, arkadaşlıklar üzerinden gelen bir Beşiktaş şampiyonlukları var. Bunları biraz daha böyle yani son zamanlarda Trabzon'da bunu görüyorum. O da mecburiyetten yapıyor. Bu mecbur olmadan yaparsak bizim yolumuz zaten yani bir senelik olmaz, iki senelik olmaz. Yani daha uzun süreli başarıların gelmesi kaçınılmaz olur diye düşünüyorum.
0: Soner Aksan Mersin'den, ona da selamlar.

0: olsun. Beşiktaş'ın sayılan isimleri efsane demiş. Sana da sevgilerini yollamış. Yine dinleyicilerimizden diyor ki yedeklerde bir de Hamit vardı diyor. Şenol Hoca sayarken diyor.
1: Doğru, Hamit'le beraber. Hamit de çünkü ben yan yana oturuyorduk. Burada böyle antrenmanda da beraber gidiyoruz. Zaman zaman evet. Da Ankara'da görüşüyoruz telefonla da. Ki biz eski arkadaşlarla şimdi biraz yaz tatili girdiği için de yemekler düzenleyip buluşuyoruz. Eskiyi anlıyoruz. İşte daha iyi nasıl yapabilir kulüp kendi adımıza hem Türk futbolunda.
0: Haftaya buluşuyor muyuz hocam?
1: Olur olur yani tamam. Ben dediğim gibi yani buradayım buralardayım sıkıntı tamam. Olmaz.
0: Yemeğimizi yapalım hocam, unutmayalım.
1: Tamam ya, her zaman buradayım ben çünkü hanımın da biliyorsun okulda öğretim görevlisi hanımın. Onun da dersleri var, sınavları vardı. Şimdilik buralardayız sevgili Cihat'a.
0: Tamam, Sevim Hoca'ya da sevgilerimi lütfen selamlarımı ilet.
1: Aleyküm selam, herkese saygılar sevgiler sunuyorum sevgili
0: Cihat'a. Saygılar Cihat'a. Bizden, görüşmek üzere hocam, hoşça kal sevgili Şenol Fidan.
1: İyi yayınlar, görüşmek üzere, sağ olun.
0: Şenol Fidan'a da bağlandık. Mesajlar çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Hemen şöyle. Bakalım kimler neler yazmış acaba. Sami Güney diyor ki hocam sabah 1986 yılına götürdünüz bizi. Arjantin İngiltere maçını tekrar yaşattınız vallahi, çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim vallahi. Ben de çok keyif aldım. Böyle nostalji olduğunda bazı bilgiler işte hafızamızın bir köşesinde yer alıyor. Konu İngiltere Arjantin olunca tabii karşı karşıya gelince bir maçtan daha fazlasını yaşıyor insan. Hani kimilerine göre 1986'nın belki intikamıydı. İşte sabah da söyledim. 22 Haziran'da 1986'da oynanmıştı maç ve maçın 51. dakikasında Diego Armando Maradona ceza sahasına kafasına gelen topu eliyle ağlara göndermişti. Hatırlayanlar vardır, izleyenler vardır. Bizden büyük jenerasyonlar vardır. Onlar daha iyi hatırlayacaktır tabii ki. Maç sonu yaptığı açıklamada golü için hani tüm dünyada Tanrı'nın eli demişlerdi ya, işte Tanrı'nın eli demişti. İşin en ilginç yanı da Maradona bu golün tam 4 dakika sonrasında 6 kişiyi çalımlayıp bir gol attı. FIFA tarafından yüzyılın golü seçildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı maç yüzyılın en çok tartışılan golü, yine aynı maç yüzyılın en güzel golü seçilmişti. Dinleyicimize de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız valla. Çok mesaj var. O mesajları da okumak zorundayım. O yüzden iki taraftan da 0540'lı numaralara da bakıyorum. Oradan gelen mesajlara da bakıyorum. Sivaslı İlhami vardı, ona özellikle evet şimdi mesajına bakacağım. Çağatay Hocam, Sivas Spor'da başkan seçildi, kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teknik direktör İsmet Hoca'ya yeniden katıldı, başarılar diliyorum. Hedef Süper Lig demiş. İnşallah Sivaslı İsmail Korkmaz. Çok teşekkürler yine mesajlar için. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz yukarıdan aşağıya doğru. İsim olarak Uğur Güneş demiş ki Uğur Bey, Çağatay Hocam hayırlı cumalar, İstanbul'dan Uğur, ben sizi severek dinliyorum, hep böyle devam edin inşallah, siz de hep mesaj atmaya devam edin inşallah Uğur Bey. Amerika'dan Muammer Bey yine yollarda, hayırlı yolculuklar, yolu her zaman açık olsun. Hasan Bey diyor ki sevgili Hasan İlbaş, hocam Salah'a 15 verilmez demiş, gerçekten çok çok büyük paralar. Yine buralardan bakıyoruz. Spor yazarı istekleri geliyor. Çağatay Hocam, bir ara Barça tiki takayı çok abartmıştı. Tek pozisyonda ceza sahası içinde 80 pas yapıp şut atamadan top avuta çıkıyordu. Şimdiki tiki taka gene iyi demiş sevgili Aykut Bey'e de çok çok sevgiler, saygılar. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. İnşallah okumadığım mesaj kalmamıştır diye bakıyorum. Ben Bahçelievlilerden Tuncay Çağatay Hocam, Dünya Kupası'nı İspanya alacağını düşünüyorum. Galatasaray ilgili bilgi verir misiniz lütfen, hayırlı yayınlar demiş. Valla bugün de süremiz kısıtlı. Sevgili Serhan Türk'e de bağlanabilirim ama müsait olup olmadığını bilmiyorum. Fırat Güneyer, çekimleri varmış, bana net bir aralık verir misin demiş. Hemen yazayım şimdi, müsaitse ona da bağlanalım. Ona da mesaj atıyorum. Bir yandan sevgili Serhan Türk'e de mesaj atıyorum. Bu arada 0212 273 10 10 0 212-273-10-10. Tabii bu telefon numarasını da zaman kazanmak için söylüyorum. Çok da yalan söylüyorum.

Söylemeyi beceremem ama neyse odur. O yüzden sizlerin istekleri de başımın üstündedir. Çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam, iyi yayınlar, gerçekten çok pozitif birisiniz. Dinleyerek enerji depoluyorum. Ufak bir not düşüyorum. Kimse heveslenmesin, yine bu sene Galatasaray şampiyon. Tekrardan iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Taksici Metin, kendisine çok çok teşekkürler. Onun da yolu açık olsun. Hayırlı işler olsun.

0: isimlerden bağlanarak ben yine devam edeceğim. Bu arada Instagram'a da bakmam lazım. Birikti çünkü. Sevgili Mestan Şahin, Beşiktaş taraftarıymış. İltu Bey'e teşekkür etmiştik. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Uğur Çalık, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Çağatay Ünlü, iyi yayınlar olması dileğiyle, kolay gelsin. İnşallah diyorum, başında seni dinliyoruz. Çok teşekkürler. Mehmet Aklık yazmış, selam güzel insan. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Aklık. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Yani ne kadar güzel insanlarsınız valla. Etrafımızda hep böyle insanlar olsun. Hüseyin Mecit her zamanki gibi yine çok güzel dualar, çok hayırlı dualar. Bilmukabele. Cihan Aslancan, Galatasaray'da bir gelişme, transfer var mı? Hocam hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Bir dinleyicimiz Fırat Günayer'i bağlayabilir misin Çağatay Hocam, TRT Spor'dan demiş. Ya sizi kırmak istemiyorum çünkü bir anda bekleyen spor yazarı dostlarımız da var. Ama ben sevgili Fırat'ı arayacağım çünkü istediniz ve sevgili Fırat'ı da şu anda arıyorum. Fırat Günayer, müsait misin?
1: Müsaitim, müsaitim. Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Dinleyicilerimizden sana çok istek var. Çok tutmayacağım seni Fırat'cığım. Trossard geldi. Beşiktaşlı taraftarlar çok memnun. Biraz önce sosyal medya paylaşımına da baktım. Neler eklemek istersin? Muhammed Salah çok soruluyor. Vlahovic çok soruluyor. Lütfen Beşiktaşlı taraftarları ve kamuoyunu aydınlatabilir misin senden rica etsem?
1: Trossard dün imzayı attı. Tabii çok büyük, önemli bir kariyer getirdi Beşiktaş. Böyle yıllar sonra şampiyon olan Arsenal'in sol açığı, Belçika ile Dünya Kupası'nda oynadığı, Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. Yani CV'sine baktığımızda gerçekten dört dörtlük bir oyuncu geliyor buraya. Hı hı. Sol tarafında Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır problem var. Daha istenen tarzda işte solda çizgide gitsin, adam geçsin falan, o tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha oyun kurucu tarzda bir oyuncu. Ama katkı sağlayacağı muhakkak, çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Ama ya Muhammed Salah ismi her şeyin üzerinden geçti. Yıktı yani bütün gündemi. Düşünün ki Trossard imza töreninde Muhammed Salah diye bağırıldı. Bu bile garip bir durum aslında tabii ki. Yani çok sık rastlanan bir durum değil ama Muhammed Salah öyle bir isim ki, yani bütün transfer gündemini, mevcut bütün oyuncuları geçmesi normal. Çok özel bir isim. Çok sadece bir yıldız değil, bir fenomenden bahsediyoruz. Hı hı. Premier Ligi çok uzun yıllardır domine eden bir isimden bahsediyoruz. Instagram'ın da 67 milyon kişinin olduğu bir isimden bahsediyoruz.
0: 67 milyon dünyada, olmuş mu? Vay.
1: Olmuş. Özellikle dünyadaki, aslında şöyle bir durum da var. Dünyadaki Müslüman futbol severler, hmm, Müslüman coğrafyalarda bir ikon oyuncu. Yani o yüzden işte ortalama oyuncuların 5-10 milyon takipçisi varken bu oyuncunun 67 milyon. Yani Salah sadece bir yıldız getirmek değil, aynı zamanda ciddi bir işte sponsorlar gelebilir Arap Yarımadası'ndan. Çok ciddi global izleyicisi var, çok kendine özgü fanları var, takipçileri var. O yüzden de çok özel bir isim. İstanbul'da şu anda menajeri. Görüşmeler de bu arada kötü gitmiyor. Yani hava sanki olumlu yönde, olacak havası biraz daha yüksek. Yani mesela Vlahovic için ne zaman sorsanız zor transfer dedik. Salah için zor transfer demiyorum. Hı hı. Çünkü istenen rakamlarla Beşiktaş'ın vereceği rakamlar arasında çok da büyük fark yok. Salah 15'te başladı Salah tarafı ama daha düşecekler gibi gözüküyor. 12'lere 11'lere düşecekler gibi gözüküyor. Burada tek sorun sözleşmenin süresi. Yani Beşiktaş 1+1 yıl yapmak istiyor doğal olarak. Çünkü oyuncu 34 yaşında. Salah tarafı 3 yıllık istiyor. Yani onlar da uzun bir sözleşme istiyorlar tabii ki. Ama oyuncu özellikle Amerika'dan çok büyük teklifler varken Müslüman olması sebebiyle Türkiye'yi ve Arap Yarımadası'nı tercih etti öncelikle. O yüzden normalde Amerika'ya gitmese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama menajerine İstanbul'da sevdiğini biliyoruz oyuncunun bu arada. Ekstra o bilgiyi de verelim. Menajerine İstanbul'da oynama şansım olur mu diye soruyor. Aslında hikaye öyle başlıyor ve Beşiktaş'a teklif ediyorlar. Şu anda görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Tabii ki dediğim gibi sözleşme yılında bir henüz bir anlaşma sağlamadı ama rakamlarda, maaşlarda bir problem olacak gibi gözükmüyor. Yani iki gün içerisinde çıktı bu haber ama valla çok şey değil, olmayacak bir ihtimal, soğuk bir ihtimal değil. Sanki olacak havası daha yüksek gibi gözüküyor.
0: Peki forvet olarak, yani başka Vlahovic ismiyle alakalı son durum nedir? Vlahovic'in ben gelmek istediğini biliyorum, bana gelen bilgiler doğrultusunda sevgili Fırat Güneyer.
1: Vlahovic şöyle, Vlahovic Beşiktaş'ın teklifinden memnun oldu. Ben bu teklifi değerlendireceğim ama

0: ben diğer tekliflere de bakacağım dedi. Aslında bekleme sebebi bu. Yani diğer kulüpler ne teklif ediyor, diğer kulüpler ne veriyor, diğer kulüpler ne yapıyor ona bakıyor. Chelsea'nin çok ciddi ilgilendiğini biliyoruz. Ciddi, yüksek bir şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Juventus'un ilgilendiğini biliyoruz. Yani açık konuşalım. Tabii ki Beşiktaş, işte Galatasaray, Fenerbahçe bizler için büyük kulüpler. Tabii ki çok değerli hepsi ama yani bir tarafta Chelsea, Juventus olduğu zaman da oyuncu oraları tercih ediyor. O yüzden de burada şimdi biraz Juventus'ta pazarlığı var, Chelsea'de pazarlığı var. Bu iki kulüple biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Barcelona acaba olur mu diye bir haberler çıktı. Biraz bunlara bakacak ama buralardan istediği paraları alamazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirme ihtimali var. O yüzden de Beşiktaş forvet transferini biraz daha ağırdan alıyor, biraz daha bekletiyor. Şu bilgiyi vereyim. Yani Midland maçlarında hatta şöyle diyeyim, Ağustos ortası, Ağustos sonuna kadar Beşiktaş'ın ön alanda forveti Yang Yu olur. Yani yeni birinin ben Ağustos 15'ten önce forveti alacaklarını düşünmüyorum. Forvet transferi en son olacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten Yang Yu var ileride. Yani Beşiktaş'ın bir tane forveti var, iyi bir forveti var. O yüzden de büyük bir ihtimalle Ağustos'un yarısında, yani 15 Ağustos'tan sonra biraz daha işler daha somut hale gelir. Ama yakın zamanda bir forvet hamlesi ben beklemiyorum.
1: Fırat Güneyer, dinleyicilerimizden sana çok istek gelmişti. Sen de bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kal. Fırat Güneyer'i de sizlerin isteği doğrultusunda yayınımıza aldık. Çok istek var, çok mesaj var. Nereden bazen ben de başlayabileceğimi bilemiyorum ama yine mesajlardan gidelim. Necati Kul, Çağatay Hocam iyi yayınlar, yorumcu istiyorlar, ben dinleyicileri bazen anlayamıyorum. Serhat Ulayeren anlayamadım, yani nasıl bir istek yok mu başka bir tanıdıklara diyor. Evet, yani çoğu dinleyicimiz de tabii gönül verdiği renklerin spor yazarlarını, gazetecilerini görmek istiyorlar. Hocam iyi yayınlar, YouTube'da da yayınlara bekliyoruz. İş saatlerinde sizi dinlemek keyifli oluyor. Teşekkür ediyorum Atakan Yıldız, iyi ki varsın. Ben de fırsat oldukça YouTube yayınlarına katılmaya çalışıyorum. Tamer Bey, Çağatay Hocam merhaba demiş. Nazar boncuklarını da yollamış. Çok çok teşekkürler sizlere. Mehmet Pelte Instagram'da beni takip almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sırada eski futbolculardan sevgili Suat Şatır vardı. Onunla da konuştuğumda bugün yayınımıza katılacaktı. Bakalım, Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Şatır meşgulmüş. Peki o zaman eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var. Sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu da arayalım. Onun da yorumlarını alalım. Eğer müsaitse sevgili Suat Şatır da beni duyuyorsa lütfen telefonunu meşgul etme. Suat Şatır, çünkü ben seni arıyorum, sen de beni ara diyoruz. Ve Aytek Aşıkoğlu şu anda eski futbolcu, mikrofonumuzun diğer ucunda. Aytek Aşıkoğlu, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam. Yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah.
2: Teşekkür ederim. İyiyim hocam. İşte biraz sıcaklar var. Uğraşıyoruz.
1: Eyvallah. Dinleyicilerimizin yine seni yakından tanıyabilmesi için hani nerelerde oynamıştın, hangi yıllar, o bilgiyi böyle kısa bir verebilirsen daha sonra futbol muhabbetini devam etmek istiyorum çünkü.
2: Tabii hocam. Ben Gaziantepspor'da başladım futbola. Oradan Adana Spor, Gaziantep Spor, Elazığ Spor, Bolu Spor, Kayseri Erciyes, Çaykur Rizespor, Göztepe. Hı hı. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra birkaç atlık takımda da Aydın Spor, Kırklareli Spor.
1: Yıllar?
2: Yani, tabii ben 2001 yılında profesyonel Gaziantepspor'da başladım. Hı hı. 2019 şeyine kadar, yani Aralık 2019 başına kadar devam ettim. Yani bir 18-19 yıl profesyonel futbol hayatım var.
1: Evet. Aytek, şimdi Dünya Kupası gündemin en sıcak, en taze olan, şu anda pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası. Sana göre hangi taraf daha ağır basıyor ya da favorin kimdir? Öğrenebilir miyiz senden?
2: Tabii sanırım bir 15 gün önce bağlandığımızda, evet, ben bir Fransa veya Arjantin demiştim. Yani Fransa bir hayal kırıklığı oldu. Özellikle İspanya maçında hiçbir şey olmayacak ve İspanya'nın harika bir takım oyunuyla Fransa'yı sağdan silmesi. Arjantin, ben en kötü yarı finale kadar geleceğini düşünüyordum. Tabii şimdi finale geldiler. Ya iki tane sinir bozucu bir takım. Bir tanesi topu hiç vermeyerek mükemmel bir takım oyunuyla, ya alt yaş kategorinden itibaren beraber oynamış oyuncu topluluğu.

0: Yani rakip takımı sinir eden bir oyun sistemi. Bir tarafta da çok sert oynayan, önce kendisini ülkesine adamış bir oyuncu topluluğu, daha sonra da Messi'ye adamış bir oyuncu topluluğu var. Ve bunlar sahada o maçı kazanmak için futbolun her türlü çirkinliğini yapan bir oyuncu topluluğu. Bu da sinir bozucu. Aslında iki taraftan da bir iki sinir bozucu takımın karşılığında çok, yani çok değişik skor da çıkabilir. Yani favori tabii ki İspanya. Yani, çünkü Arjantin'in yapacakları sınırlı. Yapması gereken tek şey var. Messi'yi rahat ettirmek için sahadaki her şeyi yapmak. Yani futbol içi, futbol dışı bütün her şeyi uygulayarak Messi'ye konfor alanı yaratmak ve bu şekilde skora gitmek. Rakibi bu yüzden de yani sinir bozucu hale getirmek. İspanya'nın işi yapacağı çok şey var. Yıldızı da var. Takım oyunu da var. Mükemmel bir takım defansı da var. İstediği zaman skor bulacak. Ayakları da var.
1: İyi de hocası yani, var. La Fuente.
0: Yani U19, U21, U23 ve şu anda da İspanya milli takımında. Yani bu oyuncuları aslında 19 yaşından itibaren yetiştirmiş. U21'de de bunlarla çalışmış. U23'de bunlarla çalışmış ve bunları almış. Şu anda İspanya milli takımında inanılmaz bir derecede koordineli bir şekilde, evet. Belki kendisinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sahada oyuncular zaten artık nereye koşacaklarını, nereye gideceklerini artık otomatik olarak biliyorlar. Yani çok güzel ve çok değişik bir maç bekliyorum. Hı hı. Ama Arjantin'in İspanya'yı bozabileceğini düşünüyorum hocam. Yani sinirleri bozabileceğini düşünüyorum.
1: Sevgili Aytek, Çanakkale'den mesajlar geliyor. Aytek Aşkoğlu'nun diyor ki çok iyi bir kariyeri var. Selam olsun ona. Beşiktaş'ta görev alır mı diye bir soru gelmiş. Sorar mısınız demiş.
0: Yani futbol oynarken de profesyoneldi. Futbolu bırak da profesyoneliz. Yani neden olmasın, her kulüpte görev almak, her Türk futbol kulübünde görev almak bizim için şereftir hocam.
1: Evet. O zaman şöyle, şimdi iki taraftan biri son Dünya Kupası şampiyonu, öbürü de Avrupa futbol şampiyonu.
0: Evet.
1: Yani sen bu doğrultuda baktığında hani ağır olarak şu alır kesinlikle diyebiliyor musun? Yoksa yine başa baş mı geçer? Futbolun ne olacağı belli olmaz mı diyorsun? Onu tam anlayamadım.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında İngiltere çok rahat bir şekilde bu finale gelebilirdi. Yani teknik direktörünün resmen eline hediye etti Arjantin.
1: %100 katılıyorum.
0: Şimdi Arjantin Mısır maçını hatırladım hocam, çok kısa. 2-0 mağlupken Arjantin.
1: 80. dakikaya Messi, kadar evet.
0: Evet, hiçbir şey yapamaz. Yani Messi kendini sağ tarafa attı. Artık ortalarda gezinmedi. Tamamen sağ tarafa attı. Bütün toplar Messi'ye verildi. Messi içeri çekerek artık biraz da kaos futboluyla... İki gol de öyle geldi. Messi içeri çekti. Birini ortaladı. Stoperleri gol attı. Diğerinde de top karambol oldu. Messi kestiği toptan sonra koşu yaptı. İçeri seken top ona geldi. Mükemmel bir vuruş. Zaten ondan sonra maç koptu. Şimdi burada 1-0 yakaladıktan sonra İngiltere'nin elinde o kadar büyük kozlar varken 6 tane 7 tane defansif özellikle oyuncuyu resmen kalenin önüne dizdi. Yani bir Mourinho kalk abin geldi gibi bir şey oldu. Yani Mourinho'nun o Barcelona'ya karşı Inter'le kazandığı bir Şampiyonlar Ligi finali vardı, hatırlarsınız. Otobüs çekme terimi oradan geldi.
1: Evet, evet.
0: Yani Eto bile stoper oynamıştı o maçta, o derece. Şimdi burada da yani yapacağı belli. Messi'nin yapacağı tek şeyle Arjantin'in artık orada maçı döndürme, skoru alma. Yani tek şey o. Gidecek yolu o. Ona çanak tutan bir teknik direktör. Bütün defans oyuncularını çekti oraya. Arjantin'de artık hiçbir tehlike arz etmeyen bir şekilde üçlüye dönmüştü zaten ileride. Zaten gol geliyorum dedi. Arjantin hiçbir maçta girmediği kadar pozisyona girdi son 20 dakikada. İngiltere'ye karşı. İki tane direkten dönen. Bir tane inanılmaz bir kafa topunu çıkardı tekrar kalecileri. Şutlar, Pickford, duran toplar, kornerler, Pickford'un inanılmaz çıkardığı toplar var. Ya ben hatta maçı izlerken bir tweet attım. İngiltere eğer gol yerse bu kadar defans oyuncusuyla uzatmaları bitirebilir mi dedim. 3 dakika sonra zaten ikinci golü de yedi. Yani uzatmayı bile kalmadı. Dayanamadılar hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Final maçı içinde herkes İspanya'da mesela ben Arjantin'in kupayı kazanacağını düşünüyorum.
1: Aa, değişik. Enteresan.
0: Ben Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum hocam.
1: Dinleyicilerimizden bakıyorum. Tayyip Çevik demiş ki 2013-2016 yıllarında Kırklareli Spor altyapısında oynamıştım. Aytek abi hangi sezon

0: sezonlarda oynadı diye bir soru var.
1: 2014-2015 yıllar arasında.
0: O zaman aynı anda top oynuyordunuz demek ki. Sevgili
1: Aytekin. 16 yıldır. Evet, 16 yıldır kardeşimiz demek ki.
0: Peki değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum Aytek Aşıkoğlu. Gene yakın bir zamanda bağlanmak ümidiyle diyorum. Mutlu hafta sonları olsun.
1: Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: İyi günler. Sağ olasın. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Bakalım gelen mesajlarda neler neler var. Bakıyoruz. Ahmet Polat'a teşekkürler. Takip almış. Bütün fotoğraflarımı da beğenmiş. Sağ olsun. Mehmet Ali Demioğlu atmış Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Hocam tüm Ulusoy Çanta Şubeleri sizi dinliyoruz. Çok güzel bir program, iyi yayınlar demiş. Tüm Ulusoy'a da çanta hepsine selamlar olsun, sevgiler olsun. Ne kadar güzel vakit ayırmışlar. Hayırlı işler olsun diyoruz. Gelen yine bakıyoruz buradan Çanakkale'ye mesaj yollamıştık. Serhan Türk'le ilgili ben mesaj attım sevgili Serhan'a ama çok müsait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha görmemiş bile mesajımı. Ama pazartesi günü sizlere bağlanacağız. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesi var. 2 saat boyunca sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Dünya Kupası pazar akşamı belli olduktan sonra eminim siz de pazartesi günü tüm duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceksiniz. Dünya Kupası'yla ilgili yine bir yandan bakıyorum. Eksik mesaj olmasın diye. Metin Türkoğlu hocam dinliyorum ama sana selam vermeden duramadım. Bir selam vermek istiyorum. Sadece çok seviliyorsun, iyi ki varsın. Vallahi sizler de iyi ki varsınız. Metin Türkoğlu teşekkürler. Çok net bir şekilde İngiltere final oynar diyor konuşan arkadaşımız demiş Süleyman İpek. Gelirse formasını alırım demiş Muhammed Salah Beşiktaşlı dinleyicilerimiz. Yine buradan bakalım Ahmet Konancı daha önce almıştık çok da yayınlarımıza katılıyor ama hani Ahmet de çok kalmak istemiyor çünkü o da çok yoğun oluyor. Beşiktaş sürpriz yapıp Icardi hamlesi olur mu demiş. Icardi hamlesi olmaz Eyüp Bey, bize gelen en azından bilgiler doğrultusunda. İltuğ Bey diyor ki taksici Metin kardeşimizin yolu açık olsun ama sadece futbolda olmasın, bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun mesajı yollamış. Taksici Metin de zaten bize mesaj atmıştı. Sağ olsun, selamlarını göndermişti. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama son anda bir bayram olacağından mesaj geldi. Çağatay Hocam yoğun olman dolayısıyla bugünkü programı dinleyemedim. Kusura bakma sevgiler demiş. Bayram Bey cezalısınız. Önümüzdeki hafta bakalım artık cezanız ne olur diyoruz. Tabii şaka yapıyoruz, takılıyoruz dinleyicilerimize de. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte oldunuz. Yine işinizde, gücünüzdeyken vakit ayırdınız. Her zaman olduğu gibi. Bugün de programın sonuna geldik. Söylediğim gibi yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman eksilmesin. Sevdikleriniz de hep yanınızda olsun. Hayatta olanlara da olmayanlara da sağlık, afiyet, ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza hayırlı gelecek dedik. Bugün edilen tüm dualarımız da inşallah kabul olsun. Gönlünüzden geçen güzel dilekleri de inşallah sizlere nasip etsin diyorum. Allah pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde 2 saat boyunca sizlerin telefon bağlantılarıyla pazartesi gününü yapacağız. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranmayı unutmayın ve mutlu bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum. Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına bir puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugo Çukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugo Çukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı

0: Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Ugo Chukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağına sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte dokuzlu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'ın savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı Beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten

0: daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir. Belki tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar Graf'ın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya karışık programında ben Göksel'in çağrısı araç. Sizlerle birlikteyim ve birazdan basketbolla programımıza başlayacağız. Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba, şu an Fenerbahçe Stadı'nın önündeyim. İki kızımla Çekmeköy'den kalkıp bu sıcakta işi gücü bıraktık. İmza törenine geldik. Stadda yapılacağı söylenmişti dün ve bugünkü basının açıklamalarında, fakat şimdi iptal oldu. Vatandaş içeri alınmıyor. Gerçekten çok kızgınım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Lütfen bunu duyurun demiş bir dinleyicimiz. Mesajını aktarmış olalım. Ve basketbolla başlıyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin öncelikle.
6: Hoş bulduk. Yayınlar.
5: Tabii transfer süreci basketbolda iyice hızlandı. Will Clyburn ismi, Larkin ismini konuşmuştuk zaten. Takım takım gidelim dilersen. Fenerbahçe için transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
6: Allah, Fenerbahçe transfer gündemi bayağı bir yoğun. Elini çabuk tuttu Fenerbahçe ve yani hep de tanıdık isimlere gitti neredeyse. Bayağı elini çabuk tutmasının yanında enteresan hamleleri imza attı. Yani ayrıkların yanında hemen yerine de hızlı doldurmuş oldu. Biliyorsun Tarık Dilerovic sürpriz bir şekilde, yani neden sürpriz? Tabii ki NBA'nin sürprizi değil ama ya bu sene gideceği düşünülmüyor, beklenmiyordu. Geçen sene mesela çok konuşulmuştu, sonra kalmaya karar verdi, kontratı uzattı. Şimdi Dallas Mavericks dedi ki, yani önce Dallas Mavericks Memphis'ten şeyini alıp, takas haklarını alıp takaslayıp daha doğrusu. Ardından da ben buyout'u neyse vereceğim, yeter ki Tarık gelsin dedi ve Tarık için 2 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödedi Dallas Mavericks Fenerbahçe Beko'ya ve Tarık Dilerovic'i renklerine bağladı. Fenerbahçe için çok büyük bir eksik tabii ki. Ve yani yeri kolay da olacak bir oyuncu da değil. Yani Tarık'ın çıktığı seviyeyi biliyorsunuz, yani onu muhtemelen izleyenler anlayacaktır ne dediğimi. Ve onun yerini doldurmak için de enteresan isimlere gidildi bence. Öncelikle yani o mevkiden direkt gidersek aslında Shavon Shields ve bir saat önce açıklanan son dakika diye söyleyebiliriz, yani söylemediysen. Will Clyburn Fenerbahçe ile anlaştı ve imzaladı. Will Clyburn'un kontratı 1 yıllık, Shavon Shields'ın 2 yıllık diye hatırlıyorum. Tabii Will Clyburn 36 yaşında, artık kariyerin sonlarında. Biraz Larkin vari bir hamle böyle bakınca. Yani kariyerin sonlarında aslında bir zamanlar yıldız olmuş, çok

başarıları da imza atmış. Çok önemli bir yıldızın son demlerini alıyor Fenerbahçe. Ya aslında bir bakıma hani şimdi De Colo hamlesine falan benzetebiliriz belki ama yani Larkin tam o bakımdan hani rol anlamında Larkin orası. Clyburn birazcık daha takıma derinlik katması adına işte Shaun Shields'ın sürelerini bölecek şekilde aslında yani şey çok iyi hatırlıyorum. Sezon devam ettikçe bu düşünceler bende çok azalmıştı ama yani biraz hafızını tazeleyince geçen sezon başında Yazıkevicius'un maç içi hiyerarşiyi ve süre ayarlamasını hatırlıyorum da yani hiçbir oyuncunun 25 dakikadan fazla süre almaması üzerine ve her oyuncunun sezonu sağlıklı şekilde devam etmesi üzerine bir planı vardı Yazıkevicius'un. Öyle ki yani işte son çeyreğin clutch time'ına kadar mesela geride olmasına rağmen işte en büyük kozunu mesela Baldwin'i mesela oynatmazdı bazı ilk sezon başındaki maçlarda ki zaten ağzı yandı Fenerbahçe'nin o bölümde hatırlarsın. Daha sonra seriye bağlayıp yani oturunca takım seriye bağladı ve galibiyetler üste gelince bir anda derliğe çıktı Fenerbahçe. Sonra sezon sonunda tekrar aktivite düşürüldü. Tabii o yoğunlukta normal mağlubiyetlerle biraz kademe düşmüştü sezon içinde Fenerbahçe Beko. Şimdi doğal olarak bu yoğun maç trafiğinden etkilenmemek için veya minimum etkilenmek adına kaldırıyor. Hem geniş hem de kaliteli tutmaya çalışıyor. Özen gösteriyor Fenerbahçe ve bu yönde de hamlelerini yapmaya devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman resme Wade Baldwin, Horton Tucker, Trent Forrest, Ignas Sargiunas, Shane Larkin gibi bir guard çekirdeği oluştu Fenerbahçe'nin. Umarım eksik saymadık kimseyi. Ve aslında hem geniş hem de inanılmaz kaliteli. Ve yani araya da bir tane zar sıkıştırmayı da bildi mesela Fenerbahçe. Oradaki zardan kastım da Ignas Sargiunas aslında. Ve kesinlikle bu rotasyon oldukça iddialı. Yani direkt kafaya oynar. Ligin en iyi 2-3 guard şeyinden bir tanesi. Rotasyondan bir tanesi kesinlikle. Yani forvetlere bakıyorsun. Shaun Shields geldi. Clyburn geldi. İkisi de zaten top seviye oyuncular. Top player yani hepsi. Euroleague seviyesinde mevkisinin en iyi 10 oyuncusundan iki tanesi diyebiliriz kalite anlamında. Her zaman bunun ikisini veremiyor olabilirler. Zaman zaman düştükleri oldu oyuncuların ama hepimiz biliyoruz yani bu oyuncuların neler yapabildiğini gördük. Belki ikisi de prime dönemleri iyi bence. Ama yani Clyburn 35 yaşında Barcelona'da maç başı 15 ortalamayla oynuyordu. Yani çok yaşlı bir kadroydu o Barcelona geçen sene ve o yaşlı Barcelona kadrosunda Clyburn sezonu müthiş giriş yapmıştı. Takımın yıldızıydı bu arada. Yani Şengeler'le beraber takımın iki yıldızıydı onlar. Satoranski vardı gardta, işte Veseli vardı 5 numarada ama o Çek ikilinin yanında asıl o ikili 3 ve 4 numara Clyburn ve Şengeler ikilisi sezon başında çok bayağı bir taşımıştı Barcelona'yı skor anlamında. Dolayısıyla aslında bu bakımdan da Clyburn'un Fenerbahçe'ye evet demesi de biraz enteresan bence. Ama tabii Tarık gidince birazcık daha süreleri artacaktır. Ama şey demiyor olamazlar yani. Her oyuncu şu anda Fenerbahçe'deki maç başı süresi 20 dakika civarında olacağının farkındadır bence. Ve bu yönden de bir arıza çıkacağını düşünmüyorum. Aslında yönetmesi hiç kolay isimler yok Fenerbahçe'de şimdi. Larkin zaten zor bir isim olarak geldi. Baldwin bence çok büyük kademeye atladı mental anlamda. İki sezondur. Ama bu isimler hiç kolay isimlerdi yönetmesi. Buraya eklenen Clyburn çok yardımcı olmadı bu konuda belki ama şu takımda Melli gibi veteran da duruyor sonuçta. Tertaş Şanlı gibi veteran daha geldi. Tertaş Şanlı da tekrar Fenerbahçe'ye döndü bu arada. İşte Chris Silva, Marcus Bingham Rusya'dan geldi. Ve Braxton Key geldi Valencia'dan ve böyle bir kadro oluştu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bir iki tane daha hamle gelecektir forvet pozisyonuna. Onlar ama muhtemelen daha böyle niş seçimler olur. Bir tane pivot, bir tane forvet. 1-5, 1-3 numara gelecek muhtemelen Fenerbahçe'ye en azından yani. Ve onlar da acele etmezler diye düşünüyorum. Yani Eylül'e kadar falan isim transfer gelmeyebilir Fenerbahçe'den ama transferin bitti anında gelmiyor Fenerbahçe'nin. Ben böyle söyleyeyim o kısmı. Çünkü artık hani ilk 5 değil de hani NBA'den şöyle bir yetenek düştü. Alalım bunu hamlesi gelir gelirse veya daha böyle. Yok hakikaten gelirse böyle bir şey gelir muhtemelen bundan sonra. Ben aslında isterdim Fenerbahçe 5 numaraya bir tane daha böyle kemik bir oyuncu alsın. Çünkü ben Chris Silva'ya çok güvenmiyorum. Marcus Bingham'a da çok güvenmiyorum. Marcus Bingham Rusya Ligi'nin en iyi 2-3 oyuncusundan bir tanesi bu arada. Öyle söyleyeyim. Yani CSK'nın olduğu bilgi hala. CSK hala fena bir takım değil. Ki şampiyon oldu CSK. Ünit Kazan ikinci oldu. Ünit Kazan ikinci olduğu Rusya Ligi sezonunda Dijampierre ve Marcus Bingham bir de Jalen Reynolds çok öne çıktı Ünit Kazan'da. Ki Dijampierre de Galatasaray'a gitti bu arada resmen. Orada hamlelere var. Fenerbahçe için bence çok güzel bir sezon olabilir bu sezon. Çok iyi bir kadro kuruluyor. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Orası kesin. Takım

0: kimyası soru işareti yaratabilir bazı insanlarda ve ben bunu çok anlarım. Ama çok büyük sorun olacağından emin değilim. Zor yönetmesi kabul ama roller az çok belli olunca yani çok şey yapamıyorsun. Çok su kaynatacak bir şey çıkmıyor orada bence ama şey anlamında yani bir su kaynatacak sebep olmuyor anladın mı? O yüzden burada ayar bence doğru çekiliyor her türlü. O yüzden ben optimist bakıyorum bütün muamelelere.
1: Peki Tarık Biberoğlu için NBA'deki yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir kariyer bekliyor sence?
0: Yani Tarık NBA'ye çok doğru zamanda gidiyor bence. En olgun döneminde, en prime döneminde gidiyor yani ben de öyle düşünüyorum. Ne yapar dersen ben NBA'de kalıcı olabileceğini düşünüyorum.
1: Dallas takımı peki?
0: Yani Dallas çok müthiş bir hani kafa oynayacak bir takım değil şu anda. Ama şöyle bir durum var. Şu anda NBA takımlarında bence bir şutör eksiği var. Şutör arayışı var. Duncan Robinson'a Detroit'in bağladığı kontrat aklıma geliyor. Ona rağmen Detroit'in şutör bulamadığı için elenmesi aklıma geliyor. Aklıma ilk bu geliyor. Hatta birkaç tane takım vardı böyle. Şutu eksik olduğu için elenen. Ya işte bir yer şutör bulmak kolay değil yani öyle. O yüzden bir o tarz bir 3&D oyuncusu bence iş yapar ve bence Tarık o NBA'de sunabilecek 3&D profil olabilir bence.
1: Peki transfer sürecini Anadolu Efes için nasıl değerlendiriyorsun?
0: Anadolu Efes de çok büyük oynuyor bence transferde. Mike James müthiş bir isim. Ya evet Mike James Anadolu Efes oyuncusu oldu resmen. Bence çok büyük bir olay. Yani ve orada acayip bir rekabet olacak yani. Mike James zaten her zaman trash talk'u seven bir oyuncu. Bruno Fernando geldi 5 numaraya ki orada Papagiannis dönecek. Kai Jones var. Brestezer var yok belli değildi ama şu anki görüntüde Brestezer herhalde gidecek bilmiyorum. Yani Brestezer'in kontrolü devam ediyor aslında Efes'te ama NCAA'ya, Amerika'ya, koleje gitme ihtimali var. Muhtemelen de gidecek. Dario Saric geldi biliyorsun çok büyük bir isim bence harika bir transfer ama devamlık problemi var. Biraz öyle bakılan soru işareti var. Şimdi Ercan Osmani ve Dario Saric 4 numara için bence çok iyi bir ikili. Yani ben Ercan'ın normalde ilk 5'te Ercan'ın önünde oynayabilecek bir oyuncu Saric kalite olarak. Devamlılık soru işareti ama önünde Ercan varsa zaten Saric'in süreleri de buna göre ayarlanacaktır. Zaman zaman 5 numara oynayacaktır Saric. O yüzden çok aslında tencere kapak çok cuk oturmuş bir transfer bence. Çok beğendim ben o transferi de. Bruno Fernando çok iyi devrilen bir oyuncu. Çok atletizm seviyesi yüksek. Çemberi korur, blok yapar. Onun dışındaki meziyetleri fazla yok ama yani tam bir kreatif pivot aslında yani özellik anlamında. Devrilen, perde yapan ve de devrilen piken rol oyuncusu aslında yani. Bruno Fernando. Ki yani şey hatırlıyorum yani 2 sene önce Fenerbahçe'ye gelecek mi gelmeyecek mi Bruno Fernando gelecek mi gelmeyecek mi falan derken son anda Real Madrid'e gitti. Real Madrid'de hiç olmadı. Partizan'a gitti. Partizan da biraz toparladı kendini buldu. Onun için de enteresan bir Avrupa kariyeri oluyor şimdiden ve bence Partizan da iyi de toparladı. O yüzden ben yani pozitif bakıyorum Bruno Fernando hamlesine. Çünkü Partizan Carlick Jones ilettikten sonra Nikolates, Carlick Jones, Lakic hatta orada böyle öne çıkmıştı. Center'da Bruno Fernando'yla 4 numarada Isaac Bonga'yla hatırlarsın. O 10 maçın öneli kısmı kazanarak yani bir anda diplerden play'ini zorlayan bir duruma gelmişlerdi aslında. Tam toparlamışlardı. Şimdi tekrar dağıldı. Partizan için çok kötü oldu ayrıca. Alakasız oldu ama onu da araya söylemiş oldum. Ya yani Mike James, Matthew Strezel de geldi yine Monaco'dan. Ve Jordan Lloyd. Bu üçü zaten 2 sene önce Monaco'da beraber oynayan bir üçlüydü. Ve o zaman ne yapmışlardı? Yine Final Four oynamışlardı Euroleague'de. Pardon. Fenerbahçe elenmişlerdi şeyde playoff'ta. Sonuç olarak top seviye oyuncular bence bu seviye için. Güzel bir üçlü oldu orası da. Ki orada işte yani PJ Dozier da var. Dozier zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak. Santius da geldi. Santius da zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak bir oyuncu. Ve tabii Erkay Yılmaz orada var hala. Ve Isai Cordinha var. Isai Cordinha'nın tabii kontratı birazcık belini ağrıtıyordur muhtemelen Efes'in. Çünkü bence Isai Cordinha geçen sezon Euroleague'in en kötü transferi falan olabilir yani. Ben böyle düşünüyorum maalesef. Çünkü ben aslında Cordinha'yı çok beğenen bir oyuncuydum. Hatta Paris 2014 olimpiyatlarında bence çok iyi oynamıştı. Ondan sonra bu kadar tepe taklak aşağı inmesi kariyerin çizgisinin şaşırttı beni. Yani bence oldukça yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu Cordinha. 1, 2, 3 bu 3 mevkide oynayabilir. Yani point guard da, shooting guard da oynar, small forward da oynar. Isai Cordinha. O atletizm seviyesi de var. Zaman zaman şutu da var. Topu da yönlendirebilir ikincili olarak, birinci olarak. Ama hayal kırıklığı oldu şimdi tekrar performansı. O da kendini bulsa bu arada Efes gerçekten iyi bir yola raya girer. Ama Efes'te daha transfer bitmemiştir muhtemelen. Bir iki hamle daha görürüz Efes'te. Bir iki az mı oldu diye bakıyorum hatta. Guard. İkinci numara. PJ Dozier'da iki numara desen. Üç. Evet yani bir tane daha iki üç numara alınacaktır muhtemelen Efes'te. Dört numara bir tane daha gelebilir. Hatta gelecektir ama nasıl bir profil olur? Daha düşük profil olmak zorunda. Beş numara çok kalabalıkken bir 3-4 tarzı bir oyuncu. Yani net bir forvet transferi bekliyor bence Efes'te. Kim olur? Nasıl bir profil olur? Emin değilim ama nasıl profil olmalı sorusunu cevaplayabilirim belki. Yani isim düşünüyorum da aklıma gelmedi. Hem 3 numara hem 4 numara oynayabilen kim var ya? Erkan Yılmaz aslında. Yani profil. Erkan Yılmaz'ın belki daha üstte gidenisi. Daha yani böyle.
1: Aslında Cedi Osman.
0: Tecrübeli. Evet aslında doğru. Cedi Osman. Doğru Cedi Osman da yani. Ama Cedi Osman 4 demem ya. Bu arada oynasa oynar 4 numarayı da.
1: Oynadı oldu Cedi ya. 1, 2, 3, 4 oynadı.
0: Yani çok gönlü bir oyuncu o da. Buna ne diyorsun bu arada? Biliyorsun yani çok konuşuldu. Panathinaikos'a ayrılıyor Cedi Osman. Ve bir sonraki adresi Yunanistan Ligi'nde yine bir Euro Cup takımı olan PAOK.
1: Niye böyle bir tercih yaptı sence?
0: Çok iyi teklif gelmiş. Yani Panathinaikos'a aldığı maaşın çok daha üzerinde bir maaşla oynayacak PAOK'ta. PAOK seneye çok yüksek ihtimalle bir sürpriz olmazsa Euro'ya katılacak zaten. Yani bence Cedi Osman Türkiye'ye gelmek isteseydi şu anda Anadolu Efes'in oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Hatta resmen Anadolu Efes'in oyuncusuydu bence şimdiye kadar Cedi Osman eğer Türkiye'ye gelmek isteseydi. Bence Cedi henüz en azından Türkiye'ye dönmek istemiyor. Ben böyle yorumlarım. Yani bence tercihindeki etken o oldu yani. Hani bilmiyorum başka kim vardı masada ama hani Panathinaikos'tan ayrılması tamam daha büyük maaşa gittin. Efes de öyle bir şey verdikti galiba. Okuduğum kadarıyla Efes yakın bir şey veriyordu ama PAOK daha fazla vermiş. Yine de tercih sebebi bence ülke oldu orada. Yani çok büyük fark olduğunu zannetmiyorum. De Efes'le Euroleague'de kafayı oynayabilecek bir kadronun parçası olacaktı muhtemelen. Mike James'le falan. İyi bir kadro var Efes şu anda yani. Bence tercih sebebi yani özetle ülke tercihi yani daha çok bence. Rekabetten düştün mü? Evet düştün yani. Euro Cup'a düşüyorsun. Ve bu arada Cedi'nin ne işi var Euro Cup'ta? Derim. Direkt yani. Çünkü Euroleague'in de en iyi 5 small forward'ından bir tanesi Cedi yani. Belki en iyisi. Hatta hiç abartmıyorum yani. O yüzden enteresan tercih oldu. Vallahi Bahçeli Koleji için kötü oldu. Onu söyleyeyim ya. Bahçeli Koleji şu anda tıpkı PAOK gibi önemli yatırım yapıyor ve hani neredeyse bir Euroleague kadrosu kurdu Euro Cup için. Ve hatta bence ligde de bayağı iddialı olacaklardır. Ki Alex Avramovic geldi oraya da şimdi en son. Yani Euro Cup'ta da bu arada bizi bu yüzden çok iyi bir sezon bekliyor. Euro Cup daha rekabetçi, daha keyifli olacak bu sene. Ki yani geçen seneki Euro Cup son bayağı bir yılın en düşük profilli Euro Cup'ıydı, onu söylemek lazım yani.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Mike James çok iyi oyuncu, sakatlanmazsa ki Efes'te sakatlıklar kronik hale geldi, Final Four için büyük avantaj olur diyor.
0: Bence Mike James mükemmel bir oyuncu kağıt üzerinde. Yani birazcık zor bir insan yönetmesi belki ama bakım için çok zararlı bir oyuncu da değil aslında yani. Biraz hırslı falan hani. Egolu ve hırslı bir oyuncu olduğu için zaman zaman zarar veriyor olabilir ama mesela böyle bir gerçek var. Matthew Strasser ceza aldığı zaman Fransa Ligi'nde 3 aydır maaş alamadığı için, 3 ay tam doğru olmayabilir öyle söylemeyeyim de, aylardır maaş almadığı için maçlara çıkmayan bir Mike James varken takım arkadaşı ceza aldığı için takım arkadaşının formasıyla final serisinde Fransa Ligi'nde maça çıktı Mike James. Karakterli de bir oyuncu yani aslında. Ki bu arada o Mike James konusunda şunu söylemem lazım. Hoşuma gittiği için söylüyorum bunu. İbrahim Kutluay işte Mike James transferini değerlendirmiş. Biraz eleştirilerde bulunmuş. Bazı hani üstü kapalı mesajlar vermiş Mike James aslında yayında ve Twitter'a düşmüş bu kesidi ve Mike James bunu görüp retweetleyip alıntı yapıp daha doğrusu bir şeyler yazmış. Orada bir daha sezon başlamadan daha yeni transfer oldu. Bismillah daha Temmuz ayından orada bir beef başladı içinde. Yani bir tartışma nasıl diyeyim. Atışma başlamış olabilir İbrahim Kutluay ve Mike James arasında ve yani bütün sezonda bunun devam edeceğini şimdi öngörmek zor değil bence. Yani ben öyle zannediyorum. Bunu fark etmek bence çok keyifli olacak ya.
1: Peki Beşiktaş ve Galatasaray için transfer sezonunu nasıl yorumluyorsun?
0: Beşiktaş'ın gittiği oyuncular riskli. Yani kısaca böyle söyleyeyim. Çünkü makul bu arada. Anlaşılır isimlere gidiyor Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Ama tabii şimdi yani Euroleague'de Euroleague çok gerçekten kutlama sofrası yani. Belli bir işte bütçe

Ulan gerçekten zor. Hem çok para harcaman lazım hem de yani o kadar yakın ki taban ve tavan parası. Öyleydi gerçi. Artık şimdi bu sene o biraz bozulacak. Bir ikincisi Euroleague'deki TP'ye oynamak isteyen 5 takım çok büyük bir bütçe koyuyor ortaya. Artık orası anormal seviyelere çıktı. Yok ben özden bir tane söyleyeyim aklıma geldi. Söylemeyeceğim de. Gerçekten abartı seviyelere geldi. Ve yani şimdi zaten Beşiktaş'ın ilk etapta hedefi play-in'e kafa tutmak olmalı bence. Ki yani bütçeleri bütçe de bunu söylüyor bize. Yani play-in'i zorlamak, play-in'e girmek demiyorum. Play-in'i zorlamak diyorum ancak çünkü ya o kalibre transferler yapılıyor bence şimdi. Dediş'in yanına Metis Soko ve Eugene Omuro'yu geldi çember altına. Forvet'e Mete Can Birisen, Furkan Korkmaz geldi. Garda Kadir Bekin geldi. Jalen Nowell geldi. Ve Forvet'e yine Jacquan adamın ismini unuttum. Zor bir isim var. Adamın ismini unuttum. Ama şey, yine Amerika'dan bir oyuncu geldi. O da G-League'de yılın savunma 5'e seçilmiş bir oyuncu. Ya iyi yani. Ve aynı zamanda bir smaç şampiyonu G-League'de. Yani hem atletizm seviyesi çok yüksek. Aynı zamanda iyi de bir skorer bu arada. Skor yükünü de bayağı taşıyan bir oyun. Çok skor üretebilen de bir oyuncu bir yandan. Aynı zamanda atletik çok yönlü. Yani aslında iyi bir seneye yatırım yaptı Beşiktaş burada. Avrupa tecrübesi ilk defa Beşiktaş'ta olacak belki ama doğru yani yeteneğe yatırım yapması da çok hoş Beşiktaş'ın. Bence burada çok güzel feyiz alma var yani. Dertine çok iyi çalışan bir Beşiktaş front ofisi var. Ben bunu görebiliyorum buradan kesinlikle. Çünkü çok rastgele isimlere gidilmiyor asla. Çok net profillere, çok net taleplerden. Hani hangi oyuncu neden gittiğini çok iyi anlıyorsun Beşiktaş'ın. Jalen Nowell geldi. Jalen Nowell tamamen kendi skorunu çok iyi üreten bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asist seviyesi, asist çok az. Maç başına bir asist yapar. Ama 15 sayı atar. Yani bir skorer orada yani işte ne bileyim takım oyunu tıkandığı zaman işte bu hani şeyden Matt Thomas'tan falan birazcık bekledi Beşiktaş bunu. Matt Thomas birazcık daha Matt Thomas'ı hazırlarsın şutu o şutu atar sadece. Ama Jalen Nowell'e topu verirsin. Dribbling üzerinden crossover crossover kendi şutunu yaratır kendi atar. Biraz Baldwin tarzı bir oyuncu. Çok iyi bir örnek olmadı aslında ama hani aklıma o geldi bilmiyorum. Yani bunlar iyi profiller ama buralarda tecrübeleri yok. Bir ikincisi yani tartışılır şimdi ne kadar savunma katkısı olacak emin değiliz. Jalen Nowell'in özellikle. Takım oyuna katkısı nasıl olacak bilmiyoruz. Bir de mesela burada bir diğer soru işareti Scottie Bekin profil olarak çok doğru. Bir kere yerli. İkincil olarak hem kendi şutunu yaratabiliyor hem de ona yaratılan şutu çok iyi kullanabiliyor. Skorer anlamda her türlü işi yapar. Çok hareketli bir oyuncu fakat yani fakat dediğim 12 yılı pek yok Dilbeki'nin. Zaten çok ağır bir sakatlık yaşadı. 3 sene önce daha ilk maçında aşilini koparmıştı ya da çaprazını koparmıştı. İkisinden birini kopardı. İkisi de 6 aylık sonuçta süreci olan sakatlıklar. Ve dönemedi bundan Wilbekin hala. Döndü. Ama ne zaman döndüğünden, yani döndüğünden beri Wilbekin'in back to back maç oynadığı bile yok yani öyle söyleyeyim. O yüzden birazcık riskli bir zaten Wilbekin. Tutarsa ne hala ama ben bu maç trafiğinde, Euroleague'in insanüstü maç trafiğinde ki bak Fenerbahçe tam olarak bunu oynuyor. Wilbekin doğru bir zar değil gibi gözüküyor. Bu yüzden aslında Jalen Nowell ve Jacquan adamın ismini karıştırıyorum. Jacquan Tomlin diye bir oyuncu vardı. Aklıma o geliyor. Buraya gidiyor kafam benim şu an. O ismi de bulamadım. Kusura bakmayın. Hatta da hemen Beşiktaş diye olabilir miyim acaba? Neyse işte o oyuncuları gidilmesi de o bakımdan çok mantıklı. Orayı biraz daha genişletmesi lazım Beşiktaş'ın ve bu yönde transferlerde yapılacak. Yani Beşiktaş'a ne lazım? Hala guard lazım. Hem bir numara hem iki numara. Hem point guard lazım. Hem shooting guard lazım. Ve bu oyuncular mümkünse şeyden olmalı bence. Euroleague'den olmalı bana sorarsanız. Yani Euroleague'den. Ha, Dakuan Jeffrey bu arada. İsmini söylemediğim isim Dakuan Jeffrey'ti. NCAA smaç şampiyonuymuş bu arada. G League değil yanlış söyledim. G League'de de çok iyi smaçları var ama aslında smaç şampiyonunu kolejde yapmış ki kolejde yapması daha etkileyici yani bence bunu. Bakalım nasıl isme gidilecek ama artık Euroleague piyasasında topçu kalmadı açıkçası. Yine Amerika'ya gözlerini dikmeleri lazım. Amerika'dan neler nasıl şeyler çıkacak bilmiyorum. Yine zar atmak zorunda Beşiktaş. Şimdi kar iyi gitti bu zarlar bence. İyi isimler bence daha bulacaklardır. Umarım Avrupa'dan da bulabilirler ama bir iki isim yani. Çok iyi olur. Thomas Volkamp diyordum mesela hep sürekli. Volkamp uzattı kontratını hoş. Zaten biraz hayali söyledim de. O tarz bir oyuncu umarım bulabilir Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş çok undersize oldu. Ya pilotları bile undersize. Eugene Omuro'yu

1 metre 98 santimetre Kaysanis tarzı çok fazla andığı sadece bir oyuncu. Metis Toko 2 metre 4 santim. Yine normal ama yani işte geri kalan oyuncuların Anthony Brown tam 2 metre. Guardların hepsi under size. Jalen Nowell de bu konuda bir avantajı yok. Sadece işte az önce bahsettiğim ismini Daquan Jeffries bu konuda biraz avantaj sağlayabilir kendi atletizmiyle. Birazcık daha böyle under size kalmayan, daha

0: izliyorduk muhtemelen. Pardon, Barcelona'da zaten izliyorduk yani Messi'yi. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sakatlıklar belini büktü. Eğer sağlıklı kalabilirse sezon içinde ve eğer formunda tuttuysa çok izleyemedim. Yani bilmiyorum. Az bir maç oynadı aslında İspanya Ligi'nde ama tam bilmiyorum durumunu. Ligi domine eder Chimezemet'e, öyle söyleyeyim. Dışan Pierre benzer şekilde zaten Fenerbahçe'den biliyoruz Pierre'i. Bence müthiş bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu. Ben bayılırım Pierre'i. Pierre'in de problemi neydi bu arada? Sürekli sakatlanması da Pierre'in de problemi. Pierre eğer şey olmasaydı, injury prone olmasaydı zaten CSKA ya Fenerbahçe vermedi yani. O kadar biz çok güveniyoruz Pierre'e deyip CSKA'ya vermemişti zamanında Pierre'i Fenerbahçe. Yani tabanı bayağı yüksekti. Artık oralara çıkamaz ama müthiş bir transfer yine. Berkan Durmaz yerli rotasyona geldi. Bence mükemmel bir hamle yerli rotasyonu için. Şey Musi'ne benzer şekilde mükemmel bir hamle yerli rotasyonu için. Aslında şey Musi'nin Galatasaray'a gitmesi şaşırttı beni bir yer. Ben söylemeyeceğim. Yani çünkü bu sene Efes'te bayağı süre oluyordu yani. Ama şeyi hayali konuştular takım içinde yani. Biz bu sene Gardner'a yatırım yapacağız. Dolayısıyla senin süren az olacak konuşması yapıldı mı tabiren Efes'te. Şeymus arasında ki böyle bir karar alındı. Ki bakıyoruz şey yani Larkin gitmiş olabilir. Ama Trazel ve Mike James geldi oraya da yani.
1: Peki. Ali çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Ali Şivilioğlu bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni var, oraya gideceğiz.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'ta ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni yapılıyor. Dinleyelim neler söyleniyor.
3: Diyemezdi abi.
4: Şampiyonluk hedefiyle başladığı 120. yılımızda sezon öncesi yeni transferlerimizin imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözü ilk olarak konuşmasını yapmak üzere futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
5: Değerli basın mensupları, Fenerbahçe'mizin çok değerli taraftarları. Bildiğiniz gibi sezonu, yani aslında Türkiye Ligi açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibariyle takımımız tekrar çalışmaya başlayacaklar. Bu arada biz de hep söylüyorum, aslında Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda, takviye gereken noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler. Biz de yönetim olarak derhal o noktalarla ilgili dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik ve Vedat'la, Sayın Vedat Muriç'le başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik ve Greenwood ile de neticelendirdik. Bu süreç ile ilgili yaşadıklarımızı biraz sizinle paylaşmayı arzu ederim. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı.

Fakat ya bildiğiniz gibi doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten ben 61 yaşındayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. Burada bunu gerçekleştirirken dünkü televizyon konuşmamda da söyledim. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Süreci kısaca özetleyecek olursak, bir kere tabii yönetim de, bu arada şunu da söylemekte çok çok önemli benim için, ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri inanın bütün yönetici arkadaşlarımız adeta eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil. Bu transferleri oluşturacak, nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da Fenerbahçe Kulübü'nün bütün dallarıyla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak çok çok çaba gayret ediyor bütün yönetimdeki arkadaşlarımız. Onlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu transfer sürecinde beni en çok yoran, en çok üzen, her ne kadar çok saygı gösteriyorsam da sosyal medyaya, basına, yani haberi önce verme heveslerine, ama iş o boyutlara geldi ki bizi zorlayan noktalara geldi. Artık herkes bir hikayeler yazmaya başladı. Paralar havada uçuştu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Bunlar sadece bizim tarafımızdan izlenmiyor. Bunlar oyuncuyu alacağınız kişiler tarafından da izleniyor. Dediğim gibi birçok rakiplerle karşılaştırıldık. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Keza Ake de çok yardımcı oldu. Kendi transferi konusunda devamlı 24 saat irtibat içerisindeydik. O da Fenerbahçe'de olmayı çok arzu etti. Benim son söyleyeceğim cümle şu: İleride gerekirse, bunu arkasından çok yoruma açık bırakmak istemiyorum ama gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Siz değerli taraftarlar, bizim iletişim kurumlarımızı takip etmeye devam edin. Biz gerektiği zaman gerçekleşen ve doğru haberi sizlerle her zaman için paylaşacağız. Bunun dışında biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra teknik heyetimizde, sıra oyuncularımızda ve sıra taraftarımızda. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz: 90 dakika destek.
bu oyunculara 90 dakika

0: destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzun motivasyonunu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak. Bütün gayret ve hedefimiz de bunun üzerine olacak. Ben teşekkür ediyorum.
1: Sayın Cihan Kamer'e çok teşekkür ediyoruz. Sözü futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda Cihan Bey'in söylediği gibi bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Ve gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ancak ben bu süreci özellikle Cihan Kamer Bey'le birlikte yoğun bir mesaiyle geçirdim. Ve bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem de büyük Fenerbahçe camiasının yükünü sabırla, büyük bir özveriyle ve büyük bir başarıyla yürüttü. Gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım kendisiyle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer taraftan küçük bir vurgu yapıp geçmek istiyorum. Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına geçmiş dönemde Sayın Aziz Başkan'ın da verdiği büyük destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, özellikle de Fenerbahçe Futbol Komitesi adına Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turan Sofuoğlu gibi, Kemal Aslan gibi, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Ve bu süreçte çok büyük desteklerini aldım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür oyuncularımıza gelmeli. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.
1: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Sözü ilk olarak Vedat Muriç'e bırakıyorum.
3: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oğuz Hocam'a, Cihan abiye bu güzel sözleri için hem kendi adıma hem arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu transfer süreçleri zaten zorlu süreçler. Yani bunları bu bahsettiğim ikili zaten futbol sorumlumuz ve futbol direktörümüz zaten daha iyi biliyor. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için ve bu armaya layık olduğumuzu bildiğimiz için ve herkese göstermek için elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum, bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar

0: göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
1: Vedat Muiç'e tekrardan hoş geldin diyoruz. Sözü şimdi de Natan Akay'a bırakıyoruz.
2: First of all, I do it in English if it's okay. I just want to say I'm very happy to be here. Thank you first and foremost to the president and to the board members for the trust. I'm very happy to be here. The first few days in Austria were very nice and I got to know the team very well. Team is looking really strong and everyone is really looking forward to the season. So I'm going to give everything, the team as well. So thank you.
3: Öncelikle çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
1: Futbolcumuz Natan Akay'a teşekkür ediyoruz. Söz son olarak Mason Greenwood'da.
4: First of all, I just want to say thank you to the president and to all the board members. It took a long time, but I'm very happy to be here and I just want to contribute to the team. And I know we've got a really good squad, so hopefully we can come all together and work hard and hopefully take the title at the end of the season. But it starts today and the few days in training to get to know each other, to be strong as a group and just to go game by game. But I really have a good mentality about the team and like I said, I'm happy to be here and I just can't really wait to get started really.
3: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor. Antrenmanlarda daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Mason Greenwood'a teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Cihan Bey.
5: İlavede bulunmak istiyorum. Demin transfer sürecini anlatırken tabii ki en yorucu ve zorlayıcı transfer Greenwood'unki olduğu için biraz fazla oraya değindik ama şunu da unutmamak lazım. Gerek Vedat, gerek Ake kendi ülkelerinde senelerce kendilerini futbol açısından ispat etmiş, yani dünyanın starları arasında yer alan kardeşlerimiz. Burada hiç ayırt etmeksizin söylüyorum. Bizim kulübümüz adına, Fenerbahçe adına üçü de aynı değerde birer star. Takımımız da daha önce belirttiğim gibi birçok oyuncumuz hakikaten kalite açısından Türkiye'de, dünyada söz sahibi olmuş oyuncular. Dolayısıyla hakikaten bu arzuları Fenerbahçe'de olma istekleri adına Vedat'a ve Ake'ye de teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi beklenen an geldi. Futbolcularımız kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmelerine imza atacaklar.

0: Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bahsettim daha önce de, yani burada olmak gerçekten çok gurur verici. Tekrar bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Yani bu formanın büyüklüğünü zaten gittiğim ilk günden beri anladım açıkçası. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. Biz Bolu kampındayken bile haftada galiba sadece bir veya iki kere taraftarı açıktı antrenman, ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya. İsmail Hocam sağ olsun sürekli her gün idmanı taraftarı açık gibi idman yaptık biz. Yani bu sevgi başka hiçbir kulüpte yok, hiçbir taraftarda yok. Burada olduğum için tekrar mutluyum, gururluyum. Bu fırsata ben herkese çok teşekkür ederim. Her zaman o gittiğim günkü Vedat gibi tekrar mücadele edip bol goller atıp en önemlisinde inşallah şampiyonlukta pay sahibi olup bu formanın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Hazal Palavar, En Son Haber. Fenerbahçe'den ayrılan Muriç ile bu taraftayım. Bugün geri dönen Muriç arasında nasıl bir fark var? Biz bu sezon nasıl bir Muriç izleyeceğiz? Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Aradaki fark bence şöyle, tecrübe farkı var bir kere, bu en önemlisi. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına sadece şey diyorum, yani Fenerbahçe ilk defa büyük bir kulübe adım attım. Buradaki atmosferi, sizleri, Fenerbahçe'nin taraftarını gördüm. Şimdi o istek, arzu, sadece tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Teşekkür ederim.
1: Gamze Türk TV Bu Spor. Öncelikle başarılar diliyorum bu sezon için. Tabii topuk yaylasında talihsiz bir sakatlık yaşadın. Senin de hayal ettiğin bu değildir diye düşünüyorum. Ne zaman Vedat Muriç'i sahalarda göreceğiz? Hangi maçla birlikte hazır olacağını düşünüyorsun?
0: Teşekkür ederim soru için. Öncelikle evet, talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. Teşekkür ederim.
2: XTG Spor, Erol Evcen. Sorum Nathan Ake'ye. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdin mi? Fenerbahçe hakkında herhangi bir bilgi aldın mı? Fenerbahçe için ne düşünüyorsun?
3: So Nathan, this question is for you. Before coming to Fenerbahçe, did you speak to Ederson to get some information and what are your opinions about our club?
4: Yeah, I spoke to him beforehand. We spoke about Istanbul, we spoke about the club itself, how great it was. He really enjoyed it. He liked the club within, you know, the fans and the atmosphere and everything. He talked about that, and yeah, he talked about that every year, you know, they yeah, we want to fight for the title, he said, and that's something that yeah, appealed to me. So that's something that I really liked, and from there, yeah, I picked up the phone, and yeah, we had a good conversation with the club, and that's what I really liked. So we had a good conversation.
5: Nathan Ake için soru almaya devam edebiliriz.
6: Tercüme. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında.
7: Kaan Kara, Mevzu Fener. Ben de Nathan Ake'ye soracağım. Kendisi daha önce buraya gelmeden önce çok büyük kulüplerde performans sergiledi. Hep şampiyonluklar oynadı. Fenerbahçe'de uzun bir süredir şampiyon olamıyor. Kendisi şampiyonluğa giden

0: Yoldaki en önemli faktörün ne olduğunu düşünüyor? Bunu açıklayabilirse sevinirim.
1: So Nathan, this question is also for you. You have played in very big teams in Europe. You have won many trophies, many titles, and Fenerbahce haven't been champion for so long. So what do you think is the most important factor to be champion?
2: Good question. Yeah, I think the most important is to try and stay positive in negative situations. Every season I had, especially the last few years, where from at the end of the season it looked like a great season, we won almost every trophy, etc., etc., but so many things go on during the season, negative things, where we start losing games, maybe 4 in a row or something like that. And I think it's about those situations. How do you get out of that? Do you, you know, crumble and give up, or do you keep going? And most of the times we kept going till the end of the season, and you never know what happens. And many times like this, we still won the title. So I think that's one of the most important things for me.
1: Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz, pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
3: Süleyman Arat. Ben Vedat'a sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldi bütün oyuncular Fenerbahçe'ye. Vedat geçtiğimiz yıl La Liga'da Mbappé'nin arkasından ikinci oldu gol krallığında. Türkiye Süper Ligi'nde de tabii ki gol krallığı olarak Fenerbahçelilerin hepsi onu gol kralı olarak görmek istiyor. Bu konuda ne diyecek? Greenwood'a da küçük bir şey sormak istiyorum. Manchester'da oynarken Ronaldo ile yan yana oynadı ve ona neler kattı? Bu konuda bir şeyler söylerse sevinirim. Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim. Evet, iyi bir sezon geçirdim. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallığı listesinde üst sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da, buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey, asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa, bu benim için yeterli açıkçası. O yüzden kendime bir hedef koymuyorum, hiçbir zaman da koymadım. Elimden gelenin en fazlasını, hem saha içi hem saha dışı, hem gençlere, arkadaşlara yardımcı olmayı olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.
1: So your question is that when you were in Manchester, you played together with Ronaldo. So what did you learn from him?
5: I learned a lot of things, really. The smallest one I made was he does all the small things really easily and really well. So they're the things that you need to do because they're so easy not to do. So and his 100% work rate, he's so concentrated on football, and that's why he's one of the best players in the world. And he's still going at this age, and it's because he does every single and the small things right, which are so important, and it goes a long way. So that's what I'd say about that.
1: Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde, basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim.
6: Erdem Akbaş, Aspor. Benim sorum Greenwood olacak. Öncelikle Fenerbahçe'ye ve ülkemize hoş geldin diyorum. Transferi sonrası Fenerbahçe ligin en değerli takımı konumuna geçti. Taraftarlar onu bir süperstar olarak görüyor ve neler yapacaklarını çok merak ediyorlar. Üzerinde bir baskı hissediyor mu? Bu baskıyı başarıya dönüştürebileceğine ne kadar inanıyor?
1: So after signing you, now Fenerbahce has the highest total market value in Turkish Super League, and the fans see you as a superstar. So does it create any kind of pressure on you?

0: Do you think that you can turn into success?
1: No, not really. Obviously, as you know, I played in Marseille for the last 2 years, and it's obviously a high-pressure environment, and I'd like to say I performed quite well there. So I'm really excited for the challenge, and I'm just a player like everyone else, so the numbers really don't mean too much to me, but I just want to be concentrated on football and just see what I can do this season.
0: Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum.
2: Merhaba, ben Mason'a sormak istiyorum. Ahmet Konanç, Radyo Gol. 28 defa şampiyon olmuş, Türkiye'nin en büyük kulübünün formasını giydi. Kendisini havalimanında karşılayan taraftarlar da bu büyüklüğü ona hissettirdi eminim ki. İkinci ailesi olacaklarını gösterdi.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız teknik, Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı, inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar yani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim. Yani şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ya benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade.

0: ifade var. Soğukkanlılığın öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki formu...
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bankam, bank, kartım adı.
1: Reklam bitti.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
7: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Furkan hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhaba yayınlar.
7: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Trabzonspor'la başlayalım. Dün Sayın As Başkan bir konuşma yaptı ve sen de tesislerde yerinden takip ettin. Nasıl değerlendiriyorsun dünü?
8: Tabii ki evet dediğin gibi As Başkan Ziyad Kalkas Trabzonspor'a yaşanan son gelişmeler hakkında yaklaşık bir saat uzunluğunda bir basın toplantısı düzenledi ve merak edilenleri yanıtladı. Öncelikle olayının takımlar ayrılmak üzere olduğunu açıkladı ki Fiorentina transferinin resmiyete dökülmesi artık bekleniyor. Vivo'nun da ayrılabileceğini ancak son kararı başkan ile hocanın yapacağı toplantı sonrasında verileceğini duyurdu ki baktığımız zaman Bivu'nun da Fulham'a gitme oranı ihtimali çok yüksek olarak gözüküyor. Onun dışında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde scout departmanında görev alan Eren Mert istifa etmişti. Bu yaşanan gelişme hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu ve Trabzonspor'un scout departmanında yeni bir yapılanmaya gideceğini açıkladı Sayın As Başkan Ziyad Kalkas. Ve bu yapılanmada da Trabzon sorumlusu olarak 2016'dan bu yana Trabzonspor'un izleme ekibinde görev alan Uğur Uzunali'nin baş sorumlu olacağını, onun yanında da yabancı scout şirketlerinden destek alınacağını ve bu şekilde bir karma bir sistem yaratılacağını açıkladı. Ayrıca da olayının Fiorentina ile anlaşması anlaşırsa eğer Bastia payını yani sonraki satıştan %20 Bastia'nın payı var. Bu payı da Trabzonspor'un ödeyeceğini açıkladı As Başkan Ziyad Kalkas. Ve 2-3 transferin daha bitme noktasında olduğunu da vurguladı.
7: Peki Trabzonspor'da tabii transfer dönemi gerçekten hız kesmiyor. Son hamleler Aral Şimşir'den sonra hamleler gelmeye devam etti çünkü.
8: Evet doğru. Aslında Trabzonspor transfer dönemine çok hızlı başladı. Üst üste 6 veya 7 transfer yapmıştı ilk 15-20 günlük periyotta. Sonrasında Dünya Kupası'nın başlamasıyla belki zaten dünya futbolunda bir transfer durgunluğu oluştu. Ve yine son 1 hafta 10 günlük periyotları yine dünya genelinde transferlere gerçekleştiği gibi Trabzonspor'da da gerçekleşti. Ve dün akşam saatlerinde de Valencia forması giyen Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Trabzonspor'un sözleşmeyi imzalamak için. Stoper oyuncusu 25 yaşında ve potansiyeli de olan bir oyuncu. Trabzonspor'un formasını giyecek yeni sezonda. Dolayısıyla yerli bir oyuncu olması nedeniyle geçen sene Trabzonspor bu konuda hakikaten büyük sorunlar yaşamıştı. Bu bakımdan baktığımız zaman Trabzonspor'un sorunlarına çözüm olabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Çünkü potansiyeli var ve daha önce Avrupa'da birçok takımda da forma giymiş bir oyuncu olması da Trabzonspor için tecrübe açısından tabii ki büyük bir avantaj.
7: Peki Trabzonspor'da Eren Mert'in ayrılığını sen nasıl değerlendiriyorsun?
8: Ya şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Ülkemizde takımlar, futbol kulüpleri scout departmanına çok fazla önem vermediği için bu mesele biraz yanlış yorumlanabiliyor. Şimdi bir kulüpte transferlerde ve sportif durumda, yani sportif açıdan ve transfer açısından başarının ve başarısızlığının asıl pay sahibi başkandır. Sonra hoca gelir, en son izleme ekibi gelir. Şimdi baktığımız zaman Trabzonspor kulübü son 1,5-2 yıllık periyotta transferlerde hakikaten başarılı. Dolayısıyla burada bir başarı varsa bu zaten ilk olarak yönetimin başarısı. Sonra hocanın piramidin en altında izleme ekibi yer alır. Tabii ki Eren Mert görevde olduğu süre boyunca Trabzonspor'a çok ciddi katkılar yapmıştır. Bunu kimse inkar edemez. Felipe Augusto, Vaybu, Olay gibi bugün Trabzonspor'un yollarını ayırmayı düşündü ve totalde 80-85 milyon euroların konuşulduğu 3 oyuncunun tamamında Eren Mert'in tabii ki bir dahli var. Ama bu tek başına Eren Mert her şeyi yaptı veya işte ilk isim her şeyi yaptı gibi bir durum söz edilemez. Az önce dediğim gibi orada Uğur Uzunel de var. 10 yıldan beri Trabzonspor'un bünyesinde yer alan bir scout ki daha önce Charlotte Bakayene gibi, Ekuban gibi, Batagov gibi ve Benjamin Bouchard gibi birçok oyuncunun transferinde de kendisi başarılı oynamıştı. Dolayısıyla burada bir ekip çalışması vardı. Tabii ki Eren Berk bazı futbolcuların transferlerinde daha çok fikir belirten isim olduğu için biraz daha ismi ön plana çıkmış olabilir. Ama bir gözlemcinin ayrılışıyla bir futbol kulübü çok güç kaybetmez. Sonuçta orada bir yapı var ve o yapı devam ettiği sürece transferde tabii ki bu kadar yüksek isabet oranı yakalamayabilirsiniz. Ama yine de isabet oranınızın yüksek olması devam eder. Dolayısıyla evet, Trabzonspor bugün itibariyle baktığınız zaman başarılı bir scoutunu kaybederek bir güç kaybetmiştir ki burada tabii ki de bir futbol kulübünde yönetim, hoca, futbolcular, gözlemciler birbirleriyle tartışabilirler. Fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları yaşayabilirler. Çünkü bir aile içindeki anne, baba, oğul, kardeş bile fikir ayrılıklarından dolayı ayrılıklar yaşayabilir. Dolayısıyla Trabzonspor'un scout şefinin de Trabzonspor'dan ayrılmak istemesi ve ayrılması bir noktada çok doğal bir şeydir. Çünkü profesyoneller bir noktadan sonra kendi geleceklerini düşünerek bu şekilde karar alabilirler. O bakımdan dediğim gibi Trabzonspor evet bir güç kaybetmiştir ama burada başkanın kararlılığı ve tutumu önemli. Çünkü mesela dün akşam At Başkan Tayyat Kafkas'ın çok ilginç bir açıklaması oldu. Dedi ki reklam olarak, yani PR malzemesi olarak kullanılacak bir durum değildir Trabzonspor. Önceki arkadaşımız katkı sağlamıştır ama biz zaten genel hatlarıyla scouting'e önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hatta şöyle bir ifade de kullandı yine dün akşam. Yabancı scout olarak Dünya Kupası'na gönderdiğimiz bazı scoutlar da oldu. Yani şu an halen daha orada incelemelerde bulunarak Trabzonspor'a kimi alabiliriz neticesinde değerlendirmelerde bulunan yabancı scoutlarla da ortaklıklar yapıyoruz dedi. Dolayısıyla Türkiye'de şu an baktığımız zaman scout'a en çok değer veren ve bu tarz transferlere en çok önem veren takımın Trabzonspor olması nedeniyle Trabzonspor'un görev alan scoutlar da doğal olarak ön plana çıkar. Eren Berk de dolayısıyla burada başarılı olarak ön plana çıkmıştır. Ama başarılı bir scout'un ayrılışları Trabzonspor çok güç kaybetmez. Aksine Trabzonspor bugün yani istediği her scout'u bünyesine katabilir. Dolayısıyla normal bir ayrılık olarak ben yorumluyorum bu ayrılığı. Ve Trabzonspor'un çok da bir güç kaybı yaşayacağını sanmıyorum. Ama Eren Mert hakikaten Trabzonspor'a hizmet etmiş ve birçok transferde fikirleriyle, görüşleriyle Trabzonspor'a değer katmış bir isim olarak Trabzonspor'a önemli bir katma değer katan bir isimdi.
7: Premier Lig'den Eren Mert'e ilgilenen bir takım olduğu söyleniyordu. Kim olduğunu çok düşünmeye gerek yok. Hull City'dir yani.
8: Hull City, evet. Yani başka bir takımın takımından olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Premier Lig'de genelde takımların scoutları daha dünya çapında veya işte dünya futbolunda daha çok başarıya imza atmış bilinen isimlerdir. Dolayısıyla Eren Mert henüz o kalitede veya kalitede bir isim değil. Dolayısıyla Hull City olduğunu düşünmek için çok da futbol alimi olmaya gerek yok. Dediğim gibi Hull City'nin Eren Mert teklifi yaptığını tahmin ediyoruz diyelim.
7: Peki, Dünya Kupası'nın sonuna yaklaştıkça transferler tabii hızlandı. Beşiktaş'ta dün Leandro Trossard'ın imza töreni yapıldı ve Muhammed Salah sesleri vardı. Serdal Adalı da gülümseyerek karşıladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gülümseyerek karşıladı bu tezahüratları. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Trossard'ı hem de Salah ihtimali var mı sence?
8: Öncelikle Trossard transferi hakikaten Beşiktaş'a tek başına seviye atlatabilecek. Beşiktaş'a tek başına en az 10-15 puan kazandırabilecek, Süper Lig'de maç alma bakımından en az 10-15 puan kazandırabilecek kalitede bir transfer ki zaten Premier Lig'in son şampiyon takımından çok ciddi katkı yaparak gelen bir oyuncu. Dolayısıyla Trossard'ı uzun uzun konuşmaya gerek yok çünkü Trossard bir dünya yıldızı olduğu için hani onu bilmeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Muhammed Salah da Trossard'dan çok çok kalite olarak, yetenek olarak, potansiyel olarak yüksek bir oyuncu ve bence Beşiktaş'a transfer olması durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışının ibresi biraz yön değiştirebilir. Çünkü hakikaten Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir oyuncu ki zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamış, finalini de oynamış, Premier Lig şampiyonluğu da yaşamış, Liverpool'un tarihine geçmiş, dünya futbol tarihine geçmiş, rekorların tabiri caizse oyuncusu. Bu bakımdan ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah için tüm şartları zorlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada Mısırlı oyuncunun kararı önemli. Sanırım bugün menajeri veya avukatı İstanbul'a geldi ve siyah beyazlı yönetimle bir görüşme de yaptı. Bence Beşiktaş'a transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en büyük, en sansasyonel ve en dikkat çekici transferi olarak ilk sıra yazılır.
7: Kesinlikle katılıyorum çünkü yani Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yani kimilerine göre Premier Lig'in en iyi oyuncusu.
8: Aynı zamanda Premier Lig tarihinin de en iyi yabancı oyuncusu olarak da tarif edilebilir. Mevkisinin en iyi oyuncusu olarak tarif edilebilir. Hatta bir ara dünyanın en iyi oyuncusu olarak da gösterilen bir oyuncuydu ki çok uzak yıllar değil bunlar yani. Bir iki yıl öncesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Muhammed Salah hakikaten inanılmaz bir oyuncu. Yani bugün Barcelona, Real Madrid'de oynayabilecek bir oyuncu ki zaten yıllarca Liverpool'un efsane oyuncusu olarak Liverpool'da inanılmaz başarıları imza attı ve rekorların adamı oldu. O bakımdan Beşiktaş'ın Salah'ı transfer etmesi halinde ligde dengelerin çok ciddi oranda değişeceğini ben düşünüyorum.
7: Peki bir diğer tarafta Galatasaray Icardi ile yollar ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun?
8: Şimdi Icardi hakikaten son vuruş kalitesi, bitiricilik bakımından belki de Galatasaray tarihinin, hatta Türk futbol tarihinin en iyi, en başarılı, en kaliteli futbolcularından biriydi. Ama tabii ki sakatlıktan sonra o eski formuna ulaşamadı. Fazla kiloları ve işte fiziksel olarak durumu gibi birçok faktör onu eski durumundan uzak tuttu. Bu bakımdan yıllık maaşı da zaten çok yüksek olan bir oyuncuydu. Bu bakımdan ayrılık kaçınılmaz oldu. Fakat burada Galatasaray Icardi'nin yerini doldurabilecek mi? Veya doldurabilecekse nasıl dolduracak? Bu çok önemli çünkü Icardi çok özel bir oyuncu. Yani hakikaten inanılmaz bir vuruş yeteneği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yeri çok zor dolacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tekrar söylemek istiyorum. Galatasaray'ın Icardi'yi yollara ayırması mevcut durumda bence doğru bir karar. Çünkü hem maaşı yüksek, çok yüksek hatta çok yüksek, hem de fiziksel durumu eskisine oranla çok çok geride. Tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimiz zaman Icardi'nin yaşının da yüksek olduğunu düşünürsek ayrılık bence doğru karar.
7: Burada Icardi biraz kırgın gözüküyor işte. Hiçbir reaksiyon göstermemesi anlamında böyle yorumlanıyor ama eğer bir kırgınlık yaşıyorsa da bu Icardi'nin ayıbıdır bence.
8: Kesinlikle çünkü Galatasaray bence Icardi'ye sakatlığından sonra özellikle

0: kapattığından sonra herhangi bir yanlışta, herhangi bir farklı bir davranışta bulunmadı. Aksine ona ilk günkü, özellikle Galatasaray taraftarı, ilk günkü sevgiyi, saygıyı, ilgiyi ve ekonomik olarak aynı zamanda desteği vermeye devam etti. Dolayısıyla Icardi'nin dediğin gibi halen daha sessiz kalması benim de çok dikkatimi çekti. Ne düşündüğünü merak ediyorum ama Icardi'nin mevcut formuyla Avrupa'da herhangi bir takımında, herhangi bir takımda oynaması çok zor bir oyuncu. Fiziksel olarak çok geride bir oyuncu. Fazla kilolarıyla görüşe çok batan bir oyuncu. Bu bakımdan Icardi'nin en azından ben Galatasaray'a bir teşekkür ederek sarı kırmızılı ekipten ayrılmasını beklerdim. Çünkü 4 yıllık macera, üst üste 4 şampiyonluk, rekorlar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler, Manchester United maçları, birçok maç, günün sonunda yaşından ayrıldık ve henüz bildiğim kadarıyla Icardi'den henüz bir açıklama veya teşekkür mesajı yok. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ben de sana katılıyorum. Bu şekilde bir durum olmaya devam edecekse bu Icardi'nin ayıbı olarak kayıtlara geçer.
1: Peki, bir diğer tarafta da Fenerbahçe tabii ki. Fenerbahçe'de de az önce imza töreni gerçekleşti. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç transferleri nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'deki süreci?
0: Üç futbolcu da Fenerbahçe'ye direkt olarak katkı sağlayabilecek 3 futbolcu. Fenerbahçe'yi yukarı çıkabilecek kalite, potansiyel ve yetenek olarak küçük, hatta özellikle Greenwood inanılmaz bir oyuncu. Ama tabii ki Greenwood'da bazı soru işaretleri var. Mental olarak sağlıklı bir oyuncu olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri var. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin son 10 yılında yaptığı belki de en tehlikeli, en yetenekli, en umut vadeden transfer olarak tarif edilebilecek bir oyuncu. Onun dışında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan Paul Onasio'ya da talip olduğunu ve 10-15 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığını biliyoruz. Ama burada Trabzonspor kulübü bu transferi soğuk bakıyor. Yani genel hatlarına bakarsak Fenerbahçe biraz geç kalmış olsa da son periyotta planlı bir ve doğru bir transfer politikası izliyor gibi duruyor. Bu şekilde ilk 11 seviyesinde 2 veya 3 takviye yapması halinde Fenerbahçe geçen sezona oranla kadro kalitesini çok yukarılara çekmiş olur. Ve bu da yıllardan beri devam eden Şampiyonlar Ligi özleminin sona erebileceğini gösterebilir. Aynı zamanda tabii ki şampiyonluk hasretinin de sona erebileceğini gösterir. Ama tabii ki burada rakiplerin kuracağı takımlar da önemli. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şu an yaptığı transferlerle geçen sezona oranla gücüne güç katmış bir takım görüntüsünde.
1: Bir dinleyicimiz soruyor, Olaydı son durum nedir diye.
0: Olaydı son durum şu, aslında İtalyan kaynakları Olaydı'nın bugün Fiorentina'ya gideceğini yazmıştı ama henüz bu yönde bir doğrulatamadık. Bu yönde bir şey doğrulatamadık. Ama Trabzonspor kulübü zaten bir akşam as başkan Zayat Kafkas'ın da açıkladığı üzere Fiorentina ile anlaştı. Artık sadece Olay Fiorentina kulübünün, İtalyan ekibi Fiorentina'nın Olaydı'yı ikna edip imzayı attırması bekleniyor. Yani Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı. Artık Olay ile Fiorentina'nın anlaşmaya varması bekleniyor ki buradan dönüş bence çok da mümkün gözükmüyor. Ben Olay'ın ve menajerinin bir noktadan sonra Fiorentina'ya imza atacağını düşünüyorum. Ki bence doğru olan bu Trabzonspor açısından. Çünkü Olay Trabzonspor taraftarlar oyuncuya daha hakim oldukları için daha iyi bilir özellikle. Mental olarak çok ciddi soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Bugün siz Olay'ı 26 milyon euro artı 4 milyon euro da bonus toplamda 30 milyon euro karşılığında satmazsanız Olay'ın mentali dağılabilir. Çünkü geçen sezon boyunca zaten bu yönde fotoğraflar veren bir oyuncu. Yani bu yönde görüntü veren bir oyuncu. Mental olarak soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Zaten Antonio Conte bile dünya futbolun önüne gelen teknik adamlarından Antonio Conte bile 2026 Dünya Kupası'nda kendisine söylemişti. Yani yetenek

olarak zaten çok farklı bir oyuncu. Ama mentali burada soru işaretleri. Mentalini toparlaması halinde olayı birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen takımlarında oynayabilecek bir oyuncu olacağını ben düşünüyorum. Ama

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gurur.

0: La taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Koray Güçlü hattımızda. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar görseniz.
0: Teşekkür ediyorum abi. Fenerbahçe'de imza töreni sona erdi. Nasıl değerlendiriyorsun töreni? Sanırım bazı taraftarlar, bize de yazanlar oldu, statta zannetmiş, böyle bir iletişim hatası mı oldu?
1: Şimdi ben de oradaydım. Zaten yeni çıktım sayılır oradan. Şöyle bir şey, statta olmamasaydı statta çalışmalar devam ediyor biliyorsun Göksel'in. Yani evet, bazı şeyler değiştirilmek zorunda. Biraz stadın bazı yerlerinde eksiklikler vardı.
0: Bir hafta sonra maç var abi bu statta yani.
1: Evet, o yüzden yani biliyorsun 3-4 gün sonra maç olacağı için, o yüzden çalışmalar olduğu için böyle bir karar alındı. Sadece basın açık bir toplantı oldu. Ama şunu söyleyebilirim, taraftarlar şunu bilsin. Aziz Yıldırım olduğu sürece Fenerbahçe Başkanı çok böyle cafcaflı, çok kutlamalar, yani kutlama derken törenler olacağını, şampiyonluk dışında çok görmeyecekler ki ben buna katılıyorum. Fenerbahçe'nin çok, çünkü uzun yıllardır bir hasreti var. O hasret bittikten sonra bu güzel törenler de yapılır. Bence güzel bir tören oldu. Oyuncuların zaten antrenmanı da vardı. Dediğimiz gibi 3,5-4 gün sonra maça çıkacak bu oyuncular. Yani o yüzden onu belirtelim. Belki ama bize de geldi bilgilendirme. Biliyorsun Fenerbahçe Ok'ta da yayınlandı. Yani orada bir taraftarı açık kısmı yoktu. Yani insanlar biraz herhalde onu atladılar.
0: Evet, yani orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Peki töreni nasıl değerlendiriyorsun abi, demeçleri, oyuncuların demeçlerini? 3 yani etki edecek transfer diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle 3 tane iyi transfer yaptı Fenerbahçe. Özellikle ihtiyacı olan yerlere 3 tane nokta atışı yaptı diyebiliriz. Daha da Cihan Bey'in dediği gibi bir tane kesin, daha sonra da ekleme olabilir dedi. Belki sen de duymuşsundur izlerken. Oyuncular Vedat Muriç'e de çok soru oldu. Güzel açıklamalar yaptılar. Ya yani bir tipik bir törendi diyebiliriz. Yani dünkü tabii ki Beşiktaş'taki Trossard töreni gibi olmadı. Ama bence yerinde, yerli yerinde. Fenerbahçe'nin ben hep söyleyeyim, ben Aziz Başkan'a katılıyorum. Fenerbahçe şampiyonluklar yaşaması gerektiği için böyle şeyleri ona bırakmalı. O zaman zaten çılgınca kutlayacak taraftardı.
0: Peki bir diğer tarafta tabii yaklaşan bir Gornik maçı var. Fenerbahçe'nin hazırlık sürecini, hazırlık maçları nasıl değerlendiriyorsun abi? Fenerbahçe bu maça hazır mı?
1: Yani hazırlık maçlarının çok değer, yani Fenerbahçe iyi sinyaller verdi ama ben her zaman bunu söylüyorum. Yani hazırlık maçlarını çok fazla baz alan birisi değilim ben. Sahada Gornik maçında görmemiz lazım. Çünkü hazırlık maçı, adı üstünde bunlar. Fenerbahçe'nin evet eksikleri var. Vedat büyük ihtimalle oynayamayacak. Greenwood ne durumda, yazıldı mı onu bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin ne olursa olsun çıkan her kadrosu Gornik'i rahatlıkla eleyebilecek kapasitede ve ben Fenerbahçe'nin zorluk yaşamadan bu turu aşacağını düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kesinlikle

0: hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak bu sene.
1: Peki öte yandan tabii ki transfer süreci için sorulan sorular da var. Girassi transferi tamamen iptal mi diyor bir dinleyicimiz.
0: Yani tamamen iptal diyemeyiz hiçbir transferi ama şu an şöyle bir durum var. Bunu hep söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin şu anki durumunda bir an evvel elindeki fazla oyunculardan kurtulması lazım tabiri caizse. Yani çok fazla oyuncu var. Onlardan özellikle yabancı oyuncu var görse onları satabilirse ya da yani sözleşme feshi olur kiralayabilirse ondan sonra bakması gerekiyor. Gerçekten çok aşırı derecede dolgun bir Fenerbahçe kadrosu oldu. Herkes görüyor zaten. Biraz onlara yönelmesi lazım. Şu herhalde lig başlayana kadar Fenerbahçe'ye çok ciddi ayrılıklar olacaktır.
1: Peki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin abi? Beşiktaş'ta Trossard hamlesi ve Muhammed Salah ismi de ciddi ciddi anılmaya başlandı.
0: Tabii tabii bugün evet bir Salah tabiri caizse gene bombası var. Salah'ı da alırsa tabii ki çok taraftar bazında çok ciddi bir artı kazanacak başkan ve büyük bir heyecan katacak Beşiktaş'a. Tabii rakamlar yüksek anladığım kadarıyla 15 istiyor değil mi? Ben yanlış mı okudum bilmiyorum.
1: Evet, ben de öyle okudum abi.
0: İmza törenindeydim. Tabii ciddi bir rakam. Böyle rakamlar maaş bütçe dengesizliği de oluşturuyor ama tabii Salah'a da kimse hayır diyemez. Taraftar da istiyor. Dün biliyorsun Trossard açıklanırken daha doğrusu hani imza töreninde imzaya atarken daha çok Salah sesleri vardı tribünlerde. O yüzden başkan alırsa çok kendi içinde taraftar içinde çok sevindirici bir durum olur. Ya yani Salah'a da şimdi evet yaşı var falan diyemiyorum. Bazı oyuncuları ben hani yaşı da olsa ya bu adam bir şey yapmaz diyemem. Bence Salah da gelirse Beşiktaş'a çok ciddi katkıda sağlar.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe taraftarıyım ya ne zaman şampiyonla oynayacak kadro kursak inansak Beşiktaş gidiyor bir şeyler yapıyor demiş. Hatta şey demiş sonrasında yani bu sezonda gittiler resmen Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusunu almaya çalışıyorlar diyor.
0: Yani evet Salah öyle bir isim ama sonuçta Beşiktaş'ın da son 5 sezondur şampiyonsuzluğu var. 5 sezonda tamam Fenerbahçe gibi değil ama onların da çok ciddi bir özellikle son yıllarda bir de Kasım ayında avlu atma durumu var. Bunları yapmak zorunda Sayın Başkan da. Taraftar artık basketbola doymuyor. Basketbolda zaten EuroLeague mertebesine de çıktı Beşiktaş. Orada hiçbir sıkıntı yok ama artık futbolda da başarı olmak zorunda. Çünkü yanılmıyorsam seneye Beşiktaş'ta da bir seçim olacak.
1: Peki son olarak Dünya Kupası nasıl değerlendiriyorsun abi? Finalde kimi favori olarak görüyorsun? Yani Messi yine inanılmazı başardı.
0: Kesinlikle tabii biraz da tuvalde büyük bir ekleme yaptı yani yanlışlarıyla Messi'ye. İnanılmaz bir hatalar silsilesi yaptı bence 1-0'dan sonra. Hem oynattığı oyun hem oyuncu değişiklikleri. Arjantin hak ederek kazandı. Daha farklı da bitebilirdi. Özellikle 60'tan sonra. Şimdi İspanya şu zamana kadar sadece bir gol yemiş. Belçika'dan bir İspanya var. Göksel'in herkes izliyor. Yani. Makine gibi bir takım. Belki kadroya vurduğumuzda Fransa'nın gerisinde derdik ama oyuna ve sahaya çıktığında Fransa'ya neredeyse top göstermedi. O yüzden tabii iki takıma baktığımda ben İspanya'yı önde görüyorum ama Arjantin'de de şu var. Ya maç skoru ne olursa olsun hiç pes etmeyen bir takım Arjantin. Bu da böyle tekli maçlarda Dünya Kupası'nda çok önemli. O yüzden iyi maç bekliyorum. Tek maçın en büyük handikapı ve Türkiye'de uygulanması iddia edilen şu 30 dakika. Yani bir Dünya Kupası finalinin 30 devre arası 30 dakika olması bence büyük bir skandal yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Oyuncular tam ritme girdi. Belki atıyorum bir takım öne geçti ya da diğer takım beraberliği yakaladı. 1-1 oldu. 40'ta tam ritim alacak. Yarım saatte bütün her şey... Ya yeniden bir maç yapmak demek. Kesinlikle 45 dakikalık.
1: Tamam diyecektim. 30 dakikalık iki maç anlamına geliyor bu. 45 dakikalık iki maç pardon.
0: Yani çok saçma bir şey. İnşallah böyle bir şey ya. Infantino futbolun ayarlarıyla oynaya ne yapacak bilmiyorum. Türkiye'de de galiba bir haber siteleri girmiş ama böyle bir şeyi hiçbir takım kabul etmez. Yani Türkiye'de zaten açık söyleyelim. Hani bazı maçları biz 90 dakika zor dayanıyoruz. Kabul edelim bunu. Bir de devre arası 30 dakika yani izlenme oranları bile düşer. Ya bazı maçları hani biz bu işi yapıyoruz diye izliyoruz. Haksız mıyım Göksel'in? Bazıları dayanılacak gibi olmuyor. O yüzden böyle futbolun ruhunu iyice öldürecek hamlelerden lütfen kaçınmak lazım yani.
1: Kesinlikle orada yapılmasının nedeni de zaten konser olması ama Türkiye'ye evet. Bunu adapte etmek yani 30 dakika boyunca hani stada gidenleri de düşünsene abi 30 dakika boyunca boş Yeşilçim'e bakacaklar böyle.
0: Aynen, mesela kış aylarında değil mi yani, yağmuru var, çamuru var, karı var. Yani insanlar ne yapacak? Zaten bazı mesela Anadolu'da bazı statlarımız artık şehir merkezlerine de uzak, biliyorsun Göksel. Böyle bir uygulamanın hiçbir yara, hiçbir faydası yok. He, bak Allah'tan saat 20'den hep söyledik, 19'da geri dönülmüş biliyorsun. Çok şükür.
1: Orada bile insanlar nasıl etkilendi, bir de 30 dakika konuşuluyor yani.
0: Evet, yani o yüzden gene neredeyse ona yakın işte uzatmasıyla falan 21.45'te bitmeyecek de işte ya gene çok uzayacak. 8'de başlamış gibi olacak neredeyse, inşallah böyle bir şey olmaz yani.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese de güzel, mutlu bir hafta sonu diliyorum.
1: Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz imza töreni neden iptal edildi bilginiz var mı demiş. Orada az önce Koray Güçlü ile konuştuk, bir yanlış anlaşılma olmuş. İmza töreni iptal edilmedi. İmza töreni gerçekleşti fakat sadece basına açık şekildeydi. Bazı taraftarlar statta zannedip gitmişler ama bir yanlış anlaşılma olmuş orada demek ki. Yani bir iptal durumu söz konusu değil. Peki noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha, West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu, İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu, U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen Chelsea'nin...
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Aracını satıp nakde get, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
4: Herkese merhabalar. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. İşin biraz da iddia kısmını konuşacağımız dakikalara, saate geldi. Her cuma olduğu gibi Burcan Çalış'la birlikteyiz. Burcan merhaba.
5: Merhaba abi. Nasıl evet, gidiyor?
4: Vallahi gayet güzel gidiyor tüm hızıyla. Tabii Dünya Kupası'nda artık son maçlar. Üçüncülük, evet. Dördüncülük, final. Kuzey Ligleri başladı.
5: Evet abi.
4: Bizim de gruplarına başladı. Bakıyorum.
5: Yanıyoruz.
4: Durmuyoruz yani. Çin, sabah Avustralya.
5: Evet. Gerçekten çok renkli gidiyor abi. Özellikle Çin'de zaten sabah sabah bir kupon verdi bizim editörlerimiz. Gerçekten çok başarılı. Kornerli mornerli tatlı oldu geldi yani o da. Bir yandan da dün Şampiyonlar Ligi işte elemeler vesaireler. Yani aslına bakarsan ben hep sezonda da bunu söylerim sezon bittiği zaman. Yani maçların adı değişiyor ama asıl olan takımların adı değil bizim için her zaman orandır diyoruz. Ve aynı hızla devam ediyoruz aslına bakarsan.
4: Alternatif tahminler de iyi gidiyor.
5: İyi gidiyor. Aslında hemen şimdi canlı canlı da sana söylemiş olayım. Yarın Aykut'la bir yayın yapacağız. Seni de bekliyoruz yayına.
4: Oo süper. Saati vallahi iyi ayarlayalım ama.
5: Tamam. Sen istediğin bir saatte yapalım abi.
4: Biliyorsun.
5: Evet evet.
4: Ama tabii ki seve seve.
5: Tamam abi.
4: İsveç, Norveç, Finlandiya'da da MBS'ler 1'e düştü. O da
5: çok
4: güzel
5: şükür.
4: Haber.
5: Evet sonunda.
4: Değil mi?
5: Evet abi.
4: Oraya da bayağı rağbet var. Hele Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten oraya da bir ilgi alaka fazlasıyla olacak.
5: Tabii
4: bugün
5: ki.
4: De 3 tane maç var.

0: orada.
1: Evet,
0: Onlara da
1: İsveç'teki çok
0: değiniriz.
1: renkli özellikle. Yani İsveç'te de Göteborg maçı, işte bu Bromaka Parma, Pyong Makarna derim ben
0: Evet.
1: ona yayınlarda. Mjolby'nin maçı var, Vasteras'ın var, Bodo, Fredrikstad var. Çok güzel
0: Bodo.
1: maçlar var.
0: Ve geçen hafta da tesadüfen bugün oynayacak takımların hemen hemen bütün maçlarını, son maçlarını takip ettim. O maçlardan
1: Evet.
0: evvel de biraz bilgilerine de falan bakmıştım. Hoca değişiklikleri falan orada da güzel bilgiler
1: Evet.
0: var.
1: Evet abi, özellikle sen Malmö maçı ile ilgili söylemiştin. Malmö Göteborg vardı galiba. Yani güzel sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz çünkü güzel maçlar aslına bakarsan. Yine adı değişen maçlar sadece. Bence bugünkü Göteborg Fiyonk Makarna maçının yani bir Brentford Brighton maçına benzetiyorum mesela ben, anladın mı?
0: Bence de. Bence
1: Evet.
0: de. Yani
1: Evet.
0: kesinlikle özellikle Göteborg açısından. Mesela
1: Evet.
0: şeyde de öyle. Şimdi tabii ki Dünya Kupası finali çok çok önemli ama bahis açısından üçüncülük, dördüncülük maçı daha
1: Evet.
0: çekici olabiliyor. Orayla da ilgili bazı detaylar vereceğiz ama derken bu Dünya Kupası'nda bir dinleyicimiz bayağı bir ön plana çıktı. Belki sen de ismini hatırlarsın, Bankocu Tilki.
1: Geçen
0: Hemen
1: hafta şey
0: bizi...
1: veren mi abi?
0: Evet, offside.
1: Korner gol var. Offside, ha yok, şey yapmadım, dikkat etmedim.
0: Emrah Bey galiba onu verdi ama
1: Aha.
0: bayağı böyle isabetli tahminler verdi. Dikkat çekti.
1: Bu
0: Bugün
1: hafta
0: de
1: da var mı?
0: 5.30'daki bir maça dikkatimizi çekmiş. Bak tam
1: Hangisi?
0: akşama girecektik. Biraz nefes alalım. Tam çim bitti. Derken 5.30'daki bir voleybol maçı ile ilgili Bankocu Tilki'nin tahminini ileteyim ben.
1: Allah Allah, neymiş abi?
0: Voleybol maçı
1: Türkiye maçı.
0: oynayabilirsiniz 5.30'da. Türkiye-Ukrayna maçı varmış. İlk sette Ukrayna 24 sayı atar demiş
1: Wow.
0: Bankocu Tilki.
1: Wow. Yani aslına bakarsan biraz daha zorlasan ilk seti alır gibi oluyor yani. 24'te bitmeyecek.
0: Yani öyle bir
1: Evet.
0: seçenek mi var dediğin gibi alırı bak hiç aklımızda yokken bu arada Türkiye-Ukrayna maçının da MBS'si bir Milletler Ligi.
1: Bir. Evet, MBS tek. Ya
0: Birinci set 2 1.80 veriyor.
1: aslında deplasman set kazanır gibi de gidilebilir mi acaba diyeceğim ama yok, evetin zaten oranı yok. İlk seti 1.80 oran açılmış abi. Ama verdiği oran yok. Yani 24
0: Evet.
1: sayı alır gibi bir şey yok. Yani 25'e kapatacak o zaman, sonuçta voleybol maçı 25'te bitecek. İlk seti kazanıra geliyor aslına bakarsan verdiği oran.
0: Tamam Bankocu Tilki başka yerden böyle bize seçimler falan verip başımızı belaya sokma.
1: Evet, biraz yani
0: Yani biz
1: biraz şey
0: tamamen
1: olmuş.
0: işin
1: Hani
0: legal platformundaki tahminlere ve ona yönelik sorulara cevap veriyoruz, öncelik veriyoruz.
1: evet.
0: Dolayısıyla iddiadaki seçeneklerle ilgili bize sorular ve seçimler verirseniz çok daha
1: Evet.
0: güzel olur tabii.
1: Yani onu
0: Ama
1: çevirelim istersen, bizim
0: çevirelim. İlk
1: varyasyonumuza
0: seti
1: sokarsak.
0: Ukrayna alır şeklinde çevirelim. Dediğin gibi
1: Evet, 1.80
0: 24-60'da
1: oran var.
0: artık 1.80 oran var. Böyle bir
1: Aha.
0: küçük bir denemelik. Türkiye'yi karşımıza almak istemeyiz ama ilk seti belki verip sonra maçı kazanırız. Böyle de bir
1: Olabilir.
0: seçim yapılabilir. 212-273-10-10 mesaj attığımız. Buraya da iletebilirsiniz sorularınızı. Brezilya Ligi bekliyoruz Efe Bey demiş İsviçre'den. Brezilya Ligi valla bende olmayan
1: Abi
0: liglerden bir tanesi.
1: sen söylemesen ben söyleyecektim. Yani bizim o birazcık daha böyle, hani özellikle Dünya Kupası formatında uzak durduğumuz bir lig, çünkü tam saatleri de kesişiyor.
0: Evet
1: Brezilya
0: ya.
1: Ligi'nin kendi gruplarımıza da değinmiyoruz biz ama yine akşam işimizi görecek maçlar var bence.
0: Var
1: Norveç
0: var.
1: İsveç. Neye
0: Kesinlikle
1: üzüldüm
0: öyle.
1: biliyor musun Efe abi? Şeye çok üzüldüm ya. Hani iki tane favorim vardı Dünya Kupası'nda, hatırlarsın sen de. İspanya ile İngiltere diyordum. Ama Tuhel gazisi olduk yani. Çok enteresan bir şekilde Tuhel gazisi olduk. Yani bütün takım tepkili zaten. İşin sonunda bakalım, tek adayımız kalacak mı, İspanya kalacak mı bilmiyorum ama hani geleceğiz, nasılsa değineceğiz değil mi İspanya
0: Tabii
1: maçına da?
0: hatta gel sıradan başlayalım.
1: Haydi başlayalım.
0: Zaten Fransa İngiltere ile başlayalım. Üçüncülük, dördüncülük maçıyla.
1: Tamam.
0: Hem de İngiltere'nin Arjantin yenilgisine bir tepki verip vermeyeceğini değerlendirelim. Maçın favorisi Fransa.
1: Evet.
0: Hatta oranı da hemen hatırlatayım merak edenler için.
1: 1.75. 1.75.
0: 1.75.
1: Evet.
0: Alt üstün oranı neydi?
1: 1.32 üstün oranı var, 2.54 altın oranı var ki

0: Yani üstüne altını takip edecek bir maça benzemiyor bu. Daha ziyade taraflara gidip işin içinden çıkma maçı bence.
1: Öyle mi? Bence de üçüncülük, dördüncülük maçları hani artık takım, yani burası tabii bir bronz madalya maçı gibi olsa da sonuçta biraz prestij maçları.
0: Aynen.
1: Sonuçta orada bir tabii ki bir ünvan var ama daha çok bir prestij havasında geçiyor. Yani, ama gerçekten gollü geçtiğini görüyoruz. Hatırlarsın 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore Türkiye maçı ile beraber 2-3. Ondan o maçla beraber son 6 Dünya Kupası'nın 3.lük 4.lük maçlarının 5'i 2.5 üst bitmiş.
0: Bunların 4'ü bu Brezilya Almanya vardı galiba.
1: Brezilya Almanya
0: sanki.
1: Çok güzel. O yarı final mi? Yarı finaldi.
0: Yarı finaldi.
1: Brezilya'da
0: ya,
1: yapılan Dünya Kupası'nda. Aha,
0: evet.
1: Esasında onu hatırlattığın iyi oldu. Brezilya yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi kendi taraftarı önünde yüz kızartıcı bir yenilgi almış.
0: Evet.
1: Üçüncülük, dördüncülük maçında da yani en azından ona bir cevap verebilir diye düşünmüşken Hollanda'dan 3 yemişti. Hani İngiltere, Arjantin yenilgisinin üzerine bir tepki verir mi diye düşünürken böyle de bir demoralizasyon da olabiliyor sanki.
0: Olur, illaki olur. Yani o kadar gol yedikten sonra ister istemez takım çöker yani, bu bir gerçek. Ama üçüncülük maçı da şöyle, yani özellikle belki de diğer dünya ülkelerini bilmem ama bizim için üçüncülük de çok önemlidir. Bir dünya dördüncülüğü olsa o kadar havalı olmazdı değil mi Dünya Kupası'nda bizim ülke? Öyle hatırlatmak gerekirse.
1: Podyum.
0: Evet.
1: Podyum bir önemli. İşte,
0: evet, bir Rusya'da şey vardı. Katar'dan önceki kupada Belçika maçıydı galiba. 2-0 bitmişti.
1: 2-0.
0: İngiltere maçıydı o da. İngiltere yine yenilmişti ki bence yine değişen bir şey olmayacak abi. İngiltere yine yenilecek ve beklentim alt üst, o yüzden kovalamıyorum diyorum. 2-0 İngiltere şey Fransa bekliyorum ben. Neden dersen. Yani neden dersen. Ya Fransa'nın İspanya yenilgisinin bir açıklaması olabilir abi. Yani İspanya'nın bildiğimiz oyun formatı. Ben seni Genco abiyle geçen dinledim mesela. Genco abinin çok güzel bir yorumu vardı. Yani İspanya'nın asıl oyununu unutmuşuz biz dedi. Adamlar oynamak isteyince dedi. Gerçekten dünyada rakip tanımadıklarını gösterdiler aslına bakarsan dedi. Ve baktığımızda yani Fransa'nın belli bir ekol futbolu var. Ve bu futbolu İspanya karşısında göz önüne serememiş olabilir. Ama kupa boyunca hiç durmadan bir Fransız ekolünü gördük biz. Bu sefer İngiltere'nin özellikle o son Arjantin hüsranı, mağlubiyeti, bunun ismini rezaleti ne koyabilirsek... Çok büyük buglarını da gösterdi aslına bakarsan İngiltere'nin. Yani üstüne saldırdığın zaman reaksiyon veremediğini, o savunmanın nasıl kapandığını, bir daha çıkamadığını, ileri uçtaki oyuncuların aslında o kadar varyasyona belki de sahip olmadığını gösterdi kupa bize. Dolayısıyla ben Fransa'nın ve özellikle Döşam'ın çok iyi bir şekilde bunu kullanacağını düşünüyorum.
1: Son maçı onun da Döşam'ın.
0: Evet.
1: Böyle bir en azından... galibiyetle kapatmak isteyebilir. Mbappe gol krallığında Messi ile çekişiyor. 8'er golü var.
0: Evet.
1: Bu arada tabii Kane ve Bellingham da 6'şar golle onları takip ediyor.
0: Evet.
1: Turnuvanın gol kralı Mbappe olmasına 2.13 veriyor. Uzun vadeli bahislerde.
0: Hala açıkça şöyle bir mantıklı bence.
1: Şunu da belirteyim, bilmeyenler için de onu da bilgisini vereyim, hatta tam oranı da söyleyeyim. Messi'nin gol kralı olmasına 1.47 veriyor, Mbappe'nin gol kralı olmasına 2.30 veriyor. İkisinin de golleri eşit.
0: Evet.
1: Son maçlarda her ikisi de gol atamazsa ikisi de kazanmış olacak ve dolayısıyla Mbappe'yi oynayanlar 1.65 civarında bir oran almış gibi olacak. Yani kar edeceğim şey eşit sayıdaki oyuncuya bölünüyor. Mbappe bir gol atar, Messi atamazsa yine asist falan yaparsa ki Mbappe biraz daha rahat bir maçta oynayacak. Üçüncülük, dördüncülük maçı nispeten finale göre daha gollü geçmesi bekleniyor. Mbappe bir gol atarsa ile yani geçerse de 2.30'dan bir oran alıyorsun. İkisi gol atamadığı takdirde %100 kazanıyorsun.
0: Evet.
1: Ve ikiye bölünüyor tabii ama 1.65'te bir anlamda çok cazip bir oran gibi olabilir.
0: Bunu böyle bir oran matematiği yapabiliriz abi. Ya ben bir kere bu oranda çok...

0: yanındayım senin, onu söyleyeyim. Yani sen de muhtemelen Mbappe'yi oynayın gibi bir algı tabii var sanırım, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Şöyle bakıyorum ben şimdi, oran matematiği yapalım. Fransa İngiltere maçının 2.5 üstü 1.32. İspanya Arjantin 2.5 üstü 2.04. Ben ne kadar 2-0 skor beklesem de oran sana diyor ki aslında Fransa İngiltere maçında daha çok gol çıkacak diyor. Öte yandan, evet, Fransa tarafına 1.75 oran açılmışken Messi'nin takımına 3.18 açılıyor. Yani aslına tabii bakarsan oran sana İspanya kazanır diyor. Öbür tarafta da Fransa kazanır diyor. Basit matematik. Yani bu oranları boşu boşuna vermiyor. Kesinlikle. Yani gel gel oranı değil bunlar hatta bu sefer. Onu
1: hatta
0: da söyleyeyim.
1: Hatta ben sana oranın dışında da bir başka istatistikle destekleyeyim. İspanya'da biliyorsun yani 0.30 ortalamayla, XG ortalamayla rakibine verdiği en, evet, düşük XG verdiği bir takımın bir turnuva geçiriyor. Dolayısıyla, evet, yani İspanya'nın kalesini gole kapatma ihtimali de İngiltere'nin kapatma ihtimalinden çok çok daha yüksek.
0: Evet, evet. Sadece bir istatistik bizi bozabilir. Mbappe ne kadar oynayacak? Hmm. Yani üçüncülük maçının getirisi ya da işte beklentisi, sonuç itibariyle oynamayan oyunculara yer vermeler vesaireler, bunları görebiliriz ama sonuçta Döşan'ın da
1: gol
0: son maçıyken
1: söz konusu.
0: Tabii yani Mbappe kendi de oynamak isteyecek ve öte yandan Messi'nin ve Mbappe'nin en büyük farkı bu turnuvada biraz bencilliği de gördük dikkat edersen. Yani Mbappe'nin gol arzusu, Messi'nin asistleri daha çok damga vurdu turnuvaya gollerinden belki de.
1: Aynen. Aynen. O da zaten
0: Dünya Kupası'nda yine bir krallığı var asist yönünden.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu oran, yani bence müthiş bir oran yakalamışsın. Sadece onu söyleyebilirim ki yani
1: kapatmaz
0: oynayacağım.
1: Dinleyicilerimizin de ilgisini çektiyse birkaç bilgi daha vereyim. Mbappe'nin, hı hı, düz gol atarına 1.66 veriyor. Yani, evet, sen Mbappe bir gol attığı takdirde Messi ile gol krallığını paylaşmasının aynı oranı alıyorsun. Paylaştığı, evet, alacağın aynı oranı alıyorsun. Ama gol atamazsa da kazanabilme ihtimalin var. Messi de gol, evet, atamazsa sen 2.30'u şeyine koyabiliyorsun ki gol attı, kral oldu, 2.30, 1.66 yerine çok daha yüksek bir şey alıyorsun. Bu 2.30 gerçekten böyle turnuvanın son maçlarında, hatta böyle gruplarda falan da ona baktım. Norveç'e ama cazip bir oran yoktu. Bu oran, hı-hı, çok cazip gözüktü gözüme.
0: Evet, uzun vadeli bahislerde aslına bakarsan benim şöyle bir şeyim vardı öte yandan zaten. Ta turnuvadan önce kanalımızda vermiştim bunu ben de. En çok gol atan İspanya La Liga oyuncusu Mbappe'nin oranı 2.50 idi mesela. Aslına bakarsan bunu alanların önünü kesmiş oluyoruz. Zaten Mbappe aldı. Yani o iş bitti. Ama öte yandan bence ilaveten bu bahisin alınması gerekir demek istiyorum. Kiminin, evet, tabii bütçesine göre olur.
1: Şimdi bir de Kane Bellingham var. 6'şar gol. Bellingham'ın 2.14. Hani burada Bellingham gol atar, kazanırsın. Formda bir turnuva geçiriyor. Son gol atamaz, yine kazanırsın. İki takım da gol, yani iki oyuncu da gol atamadı mı? Ama Mbappe kadar güzel değil bence.
0: Tabii tabii, kesinlikle. Yani ben çok beğendim Mbappe oranını. Gerçekten müthiş bir oran yakalamışsın abi. Hatta Bellingham'la ilgili sözünü açılmışken de bu turnuvanın en kötü tarafı Arda için oldu baktığında. Yani Arda'nın hüsranı baktığın zaman tabii milli takım seviyesinde. Ama Bellingham da Arda'nın biraz önünü keser bu performansla. Yani sonuçta teknik direktörün gözüne girme hikayesi de var.
1: Bir tane daha var. Gözüme çarpan bir şey. Onu çok beğeneceksin. Bak,
0: bu şeyden önce mi?
1: De söyledim. Evet. Yayında söyle abi dedim.
0: Evet.
1: Şimdi bu turnuvanın en ön plana çıkan durumlarından biri ne oldu? Hakem kararları bazında. Ne dedik hep? Ya bu kartlar turnuvada dışı hakemlerin eli cebine gitmiyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Evet. Şeyde bile Arjantin İngiltere maçında bile, yani evet, 4 sarı kart çıktı yani, yuh, affedersiniz,
0: evet,
1: yani.
0: Evet abi,
1: hani
0: çok saçma.
1: İnanılmaz bir şey ki o da 2 tanesi falan itirazdan çıktı. Yani
0: evet, böyle evet, sonuncusu da
1: sertlik, pozisyon gereği çıkması gereken en az 4 kart vardı.
0: Abi ben yani faul verdim.
1: Başlı başına.
0: Ben faul verdim. 25 faul zaten videoda söylemiştim. Hani en düşük baremden faulü alın diye. Ama zorlayıp 27 faul kullandım mesela grupta.
1: Evet.
0: 26 faulde kaldık ki verilmeyen ya, abi 5-6 faul, belki 10 faul daha vardı. Aynı şekilde kartlara da tesir etti.

0: durum?
1: Şimdi Fırat, böyle bir turnuvada üçüncülük, dördüncülük maçı gibi yani nispeten rahat geçmeye aday bir maçta artık beklentimiz kart az olmalı değil mi? Hatta ben sana daha da çılgın bir şey söyleyeceğim. Ben maçın hakeminin, ki bu maçın hakemi kim biliyor musun?
0: Venezuela'da.
1: Bizim Avustralya maçını yöneten hakem.
0: Evet.
1: İlk maçı.
0: Evet.
1: O maçta bir sarı kart göstermişti. 12-14. Turnuvada 3 maç yönetmiş. Pildişi Norveç bir sarı kart. Bosna Hersek Katar 2 sarı kart. Hadi onu boş ver. Avustralya Türkiye bir sarı kart. Yani bu hakem zaten yırtılmış yani kart vermemek için.
0: Evet,
1: ben böyle
0: evet.
1: Bir üçüncülük, dördüncülük maçını hiç kart göstermeden 10.65 oran cebime koy ki bak bu maçta ya 0 olur ya 2 olur zaten. Yani anladın mı ne demek istediğim? Yani ya hiç kart göstermemek için çabalar.
0: Abi hani çok
1: 0
0: iyi.
1: Kart 10.65. Evet. Hadi dedin o kadar da abartmayalım. 2.5 alt bile kartta 1.83.
0: Değişmiş oranlar. Son... Şimdi bakıyorum ben aktif. Kötü bir haber vereyim bak. Mesela Genç abi verdi ya mesela 5.5 üstü abi. Yine yaşadım işte. Ben onu. Acayip düşüyor hem de kart oranları. Bak Genç abi verdiğinde yalan olmasın 5.90 falan demişti. 5.5 üstü
1: tabii,
0: kartta.
1: Tabii 3'lere düştü.
0: 3.70'e düştü. Hatta 1.90'dan 3.5 üstü kart önermişti. Ve oran 1.55'ti 3.5 üstünün maç başladığında, başlamadan önce. Ve yine senin oranlar maalesef 10 oranın 8.92 olmuş. Yine bereket versin ayrı konu. Öte yandan
1: 1.80 olan. Kaç olmuş 10.65? Çok pardon.
0: 8.92 olmuş abi.
1: Aa, çok az ya. Ya hay Allah. Bak 1.10 orandan zaten ben hani tabii ki Radyo Gol gibi bu kadar çok yaygın dinlenen bir radyoda. Ben zaten 5.5'tan sonrasının bu oranın kalmayacağına emindim ama daha öncesinden şey yapmak olmadı.
0: Ama çok beğendim gerçekten. Gerçekten beğendim.
1: Gibi,
0: yani.
1: Bunlar tabii ki birazcık bu turnuvaya da özel biraz gülümseten bahisler. Yani işin bu tip kartlar vesaireler normal bir maç sonucu alt üst gibi profesyonel oyuncularının yaklaşımıyla... yaklaşacağımız bahisler değil ama gerçekten bu maçın özelinde çok mantıklı. Bir de bu kadar tartışma az kart gösterin ki 2 mi neymiş ortalaması geçen Baran vermişti. Güzel bir alternatif olabilir. Bunlar da notlarımda.
0: bir de şey abi bak mesela şunu söyleyeyim ben sana. 1.5 6 kartına ben de varım onu söyleyeyim. Yani 3 oranda. Bu da tam 3 olmuş şu anda. Bak Aykut'tan mesaj geldi o arada. Yayını dinliyor belli ki Aykut'ta. Selam olsun. Sabah öyle akşam yatsı korner olur o maç diyor.
1: Evet. Korner maçı mı?
0: Evet.
1: Fransa İngiltere sence?
0: Evet. Evet. Korner öyle maçı mi? Abi. Tabii. Yani uzak ara korner maçı gerçekten. Yani mesela baremi yükseklerde aramak. Olabilir hatta bu maçta. Yani mesela ne açılmış
1: o
0: diye
1: maçıdan, o açıdan bakmadım açıkçası.
0: Bak 8.5 üstü 1.54 tatmin eder. Ama diyorum ki çok zorlarsak bu maçta 10.5 üstü 2.53'ten de bu denenebilir mesela.
1: Evet.
0: İlk yarı kim daha çok korner kullanır var mesela. 1.70'ten Fransa denerim.
1: İngiltere daha çok korner kullanmış. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kornerlerde birinci yanlış hatırlamayayım bakayım. Birinciydi galiba İngiltere ama tabii bu maçın durumu farklı olur.
0: Yani bu maçta döşen baskı uygulatacaktır diye düşünüyorum takıma. Yani çünkü
1: ben de.
0: Baskıdan sonuç alıyor abi bir şekilde. Dolayısıyla ben birazcık daha baskının fazla ön planda olacağını düşünüyorum. O da bize ilk yarıda daha Fransa ama yine de diyorum ki yani ana tercih
1: için. Çok iyiymiş.
0: Evet ana tercih 8.5.
1: 6.9 Fransa 5.1 İngiltere.
0: Tabii Fransa'nın.
1: Ki yani Kanada, Uruguay falan o dengesiz takımlarla oynadığı maçlardan dolayı ortalama çok yükseldi. Yani 6.9 Fransa ilk 5'te değil ama ilk 5'te 5. ama birinci sayılır. Yani Türkiye 7.3 hep onlar o gruplarda. Çok tuhaf istatistiklerin çıktığı maçlardı. Yani Fransa bu maçta daha çok korner kullanır. Aykut 1.70. Çok haklı.
0: Yok onunki 1.70. Dümdüz. O ne vermiş biliyor musun? 1.70 abi.

0: Fransa'nın. Onun verdiği ne biliyor musun? Ben diyorum ki 8.5 alalım bir kere zaten. 1.54 onu cebe koyalım. Aykut diyor ki 3.40'tan 11.5 üste kadar çıkılır. Ben 10.5 üste varım diyorum 2.53'ten. Ana bahis gibi değerlendirirsek 8.5, 10.5, 2.53'ten bana uydu. Aykut biraz kopmuş, 3.40'tan da 11.5'ı öneriyor.
1: Vay be. Yani o açıdan bakmamıştım. Onu
0: Evet.
1: da notlarımızı alalım. Ve İspanya Arjantin'i de tabii ki bir değerlendirelim.
0: Tabii.
1: Reklamdan önce İspanya 2-11'den finalin favorisi. Daha
0: Evet.
1: şimdiden de birinci sıralarda İspanya galibiyetini görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Arjantin'in oranı 3.18'di en son notumu aldığımda.
0: Evet aynen.
1: 2.78'de beraberliğin. Senle İsviçre maçını konuşurken acaba çekirge 3 kez sıçrar mı demiştim. Sen de
0: Tabii.
1: hangi çekirge abi dedin? Yani İsviçre mi Arjantin mi? Ben
0: Artık kabul
1: Arjantin
0: ettim.
1: demiştim ama İsviçre'de bir çekirge olabilir diye düşünmüştük. İkisi de sıçradı. Maç berabere bitti
0: Evet
1: gerçi.
0: abi.
1: Yani işi ekstra zamana veyahut da bir Arjantin tarafından konuşursak bir uyandırma servisine ihtiyacı duydu. Öyle
0: Evet.
1: bir geriden gelip kazandı bir anlamda.
0: Evet.
1: Valla Arjantin İngiltere maçında ya öyle bir duygu patlaması yaşadı ki o
0: Hı.
1: maçtan evvel hatta sevgili Gökhan Aptik maçı anlatan arkadaşımız Ömer abiye dedi ki işte abi dedi hani Arjantin öyle bir havada ki sanki bu maç alalım şampiyon olmayalım gibi yaklaşıyorlar. Acaba
0: Evet.
1: Arjantin hakikaten o maçı alınca hem de öyle bir geriden gelip alınca bilmem kaç beşinci defa artık orada bitti mi ya Arjantin? İspanya gerçekten belki de burada sanılanından çok daha rahat mı kazanacak bu maçı diye
0: Valla rahat
1: düşündürdü beni.
0: kazanma olmaz. Yani bu bir
1: Yani
0: final.
1: tabii.
0: Rahat kazanma ayarında geçmez. Yani rahat kazanmaya iş gittiği zaman iş bence fauller, kartlar kopacak bir maça dönmüş olur zaten. Çünkü Arjantin'in o İngiltere maçındaki istediğini alma çabası da hep böyle faul kaynaklı, kart kaynaklı, Messi tutma kaynaklı. Yani takım Messi'yi o kadar zaten sürükledi, coşturdu ki yani bir süre sonra iş gerçekten hani o ilk yarı özellikle 20 tane faul çıktı hatırlarsan abi maçta. Yani bunu yine görebiliriz. Ama benim daha ziyade müthiş bir canlı maçım bir kere onu söyleyeyim. Yani beklentim
1: Yani
0: yine
1: Arjantin olunca
0: İngiltere.
1: söz konusu.
0: Tabii yani tamamıyla bir İngiltere maçı bekliyorum abi ama şu anlamda bu sefer İngiltere gibi işin sonunda o golün üstüne yatıp da bu rezalete düşmeyecek. Aksine belki de kontralardan ikiyi bulabilecek bir Arjantin göreceğiz diye planlıyorum ben. Yani çünkü o İngiltere'nin yani o Tuhel'in takıma yaşattıkları yani sonuçta çekilin diyen bir Tuhel var değil mi? Kafasına göre takım kendi baskıyla çekilmedi ya da riskler alabilirdi. Ama Tuhel'in kapanın şeklinde en son Harry Kane'i stoperde falan görüyorduk. Yani bunu İspanya yaşamaz yani ya da buna zaten De La Fuente izin vermez. Dolayısıyla rahat bir maç beklemiyorum. Hani 2-3 gollere sıkışacak ki zaten finaller Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası'nda hep 2-3 goller ayarındadır. Gol bahislerinde mesela 2-3 golü veririm bu maça. Ama işin
1: 2-3
0: sonunda
1: golün de ne
0: İspanya
1: ekmeğini
0: kazanıyor.
1: yedik bu turnuvada yani.
0: Abi hepsi 2-3 gol
1: Gerçekten.
0: bitti. Evet.
1: Neredeyse. Bak artık
0: Evet.
1: final belki bitmeyebilir yani. Esasında bağıra bağıra 2-3 gol.
0: Evet.
1: Tabii bu maç ama Arjantin'in de tabii son finalde Fransa'yla normal süresi 2-2, maç sonu 3-3 biten yine çılgın bir geri dönüşlere imza olan bir maça oynadığını unutuyoruz hakikaten. Ya böyle bir Dünya Kupası'nın üstüne bir sonraki Dünya Kupası'nda da yine böyle bir senaryolar gerçekten yani finalde böyle bir, tuhaf bir maç olursa yani tuhaftan kastımız böyle bir geri dönüşün olabileceği hakikaten şaşırırız. Gerçi Dünya Kupası finalleri son iki final Fransa'da Hırvatistan'ı 4-2 yenmişti. Çok
0: Evet.
1: gollü geçiyor. Eskiden finaller heyecan fırtınası şeklinde ben direkt beraberlik oynadığım maçlardan biri olurdu.
0: Evet.
1: Sanki yine 2.78 beraberliğin oranı çok düşük ama bir
0: Ben
1: beraberlik zor
0: beklemiyorum.
1: gibi gözüküyor.
0: Yok ben
1: Ne
0: beklemiyorum
1: diyoruz
0: abi
1: bu
0: ya.
1: maçla ilgili?
0: Abi benim beklentim İspanya'nın kazanacağı yönünde. Yani bana
1: 2.11.
0: radyoda bir kupon ver diyorsan Fransa, İspanya dümdüz yazarım abi.
1: Bir,
0: onu söyleyeyim.

0: Yani baktığımızda tamam, hani bunun örneklerini gördük diyorsun. 3-3 işte Arjantin, Fransa'yı hatırlarız. Fransa,
1: Ama
0: Hırvatistan ama.
1: İspanya kazanmışsa 1-0, 2-0 da olabilir.
0: 2-0 abi.
1: 2-0.
0: Yani hadi çok coşalım kuponu diyorsan ben ikisine de handikap yazarım. Müthiş oran vardır. Hatta
1: Müthiş
0: sen,
1: oran vardır.
0: hani senin bir oranını, yorumunu duymak isterim ama o arada bir tatlı öyle bir kupon kafamda oluşturmuştum. Hadi öyle denemesini de yapalım derim yani ben sana. Oranı söyleyeyim hiç
1: Yap
0: olmazsa.
1: tabii.
0: Tabii. Yani
1: Olabilir.
0: denenebilir abi. Sonuçta tabii ki Fransa'da gol, İspanya'da golün üstüne yatmak isteyecek. Ama ya bu iki takım bunlara çok gebe. 12
1: Ya
0: oran yaptı söyledik ki.
1: İspanya öne geçerse, dediğin gibi, şu İspanya öne geçtiği anda senin senaryon gerçek olur.
0: Evet.
1: İspanya ona geri dönüşe asla izin vermez. Öyle bir İngiltere falan gibi bir hata yapmaz. Zaten Arjantin'i
0: Yapmaz.
1: gördü. O zaman ikiyi atar, dediğin gibi.
0: Evet. Bir de Aykut hiç durmadan yazıyor, onu da söyleyeyim. Hadi KG yok diyor maça. Bak benim 2-0'ım çok güzel skor bu maçta.
1: Aykut, belki radyo gol dinleyenleri kimdir bu Aykut diyebilirler. Bizim bayici çocuk dediğimiz Aykut Güler.
0: Bayağı çocuk Aykut.
1: YouTube'da yayınlarımızı takip ederseniz Aykut'la ilgili daha önemli detaylara ulaşırsınız. Oradan da kendisini takip etmenizi
0: Paşam galiba ilk
1: öneririz.
0: defa mı dinliyor bizi? Ne yapıyor abi? Hiç durmadan yorum
1: Yok canım, yok, her zaman dinler,
0: yapıyor.
1: her zaman dinler. O şeyden beri, sezon başından beri hiç kaçırmaz, güzel.
0: Radyo yayınımızda bir şey denk gelmedim pek onun böyle yorumlarına. Çünkü herhalde ya da Dünya Kupası
1: Genelde
0: finali ateşli şu
1: evet.
0: anda.
1: Genelde o evet, normal sezonda böyle çocuğu okuldan alıp getirirken falan tam denk geliyor. O zaman hemen bize radyodan atıyordu, ama belki şimdi yaz dönemi biraz
0: Evet.
1: denk gelmemiş olabilir Cuma günü.
0: Evet ama
1: Yani
0: yani
1: özellikle İspanya'dan kaynaklı maçın
0: evet.
1: KG yok bitme ihtimali gerçekten yüksek. İspanya enteresan bir gol yememeye yemin etmiş gibi. Yani 0.30 XG gerçekten çok çok tuhaf. Burada bir şeyler var mı? Bak, bir tane
0: Aslında
1: güzel bir şey var. Turnuvanın en değerli genç oyuncusu
0: Yamal'a
1: uzun
0: çıkmaz gibi
1: vadeliler.
0: geliyor bana. Ya yani Yamal'a çıkmaz gibi
1: Ha.
0: geliyor bana. Yani ben bir başarı göremedim açıkçası. Yani
1: Şeye,
0: ne yaptı ki Yamal?
1: Yamal hiçbir şey yapmadı, ama bu ödüller genelde şeye veriliyor. Şampiyon olan takımın oyuncusuna veriyor, ama
0: Tabii.
1: Kubarsi'de özür dilerim, ikinci aday 2.65. Dediğin
0: Evet.
1: gibi hem Yamal bir şey yapmadı, hem Arjantin'in şampiyon olmayacağının garantisi yok. Arjantin şampiyon olduğu takdirde %100 Kubarsi'ye verirler
0: Evet.
1: 2.65. Şampiyon olmasa bile belki şeydeki performanslarını yani finale kadar getirdiği için, Yamal da birazcık daha gölgede kaldığı için galiba bir önceki şeyde ona verdiler. Yamal'a vermişlerdi diye. Yok, Yamal'a vermediler.
0: Yok yok Yamal'a.
1: Vermediler. Şey aldı orada. Mbappe aldı. Tabii. O
0: Tabii tabii
1: zaman
0: uzak ara. Evet. Evet
1: öyle bir
0: doğru.
1: durum vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Kubarsi böyle bir ilginç bir durum olabilir. Bir tane gördüğüm uzun vadeli bu vardı. Biraz oyuncuya da yakın. Senin de
0: Evet.
1: varsa alternatif bir şeyin oyuncularla ilgili, onu da alalım,
0: Ya
1: ama çoğu
0: oyuncular biraz
1: şey açık değil
0: tıkalıyız.
1: henüz.
0: Biraz tıkalıyız o anlamda. Yani yoksa oyuncu bahisleri falan gerçekten
1: Henüz.
0: tabii çok kıymetli olacak ama şu anda tıkanık durumdayız maalesef. Ama açılacak nasılsa diye söyleyebilirim abi. İspanya maçında taçlara gidebiliriz. Onu bir söyleyeyim yani taçlardan sonuç alabiliriz. Yine minimum
1: Toplam
0: seviyede
1: mı?
0: fauller. Toplam
1: Birinin mi?
0: takım taçları toplama gideriz. Yani bir tarafa
1: Evet.
0: vermeden. Başka alternatif bahis ya çok canlı maçı Efe abi gerçekten böyle
1: Evet,
0: canlı bir
1: evet.
0: oynayacaksın çatır çatır yani çünkü gole reaksiyonlar çok başka olacaktır. Gole kadar İngiltere maçı da biraz bize sadece faul verdi hatırlarsan ya da kale vuruşları verdi başka bir şey vermedi ama golden sonra kim gol yerse ya da kim gol atarsa reaksiyonlar çok farklı olacak. Çünkü Arjantin bize asıl golden sonra kazandıran bir takım.
1: Evet, hakemimiz Vinçiç. Onun
0: Evet.
1: da bilgisini vereyim.
0: Evet, Vinci için
1: Tabii
0: hakemi
1: ki
0: enteresan oldu o da.

0: Evet.
1: Yani Vinç hiç enteresan bir adama dönüştü aslına bakarsan. Yani çok fazla kart gösteren bir hakemdi ama özellikle de hem turnuva seviyesinde hem de kartlarını genel anlamda azalttı Vinçiç. Ona dikkat ediyorum uzun zamandır.
0: Fransa İngiltere her iki yarıda da bir gol, 4 korner. Oranı şu an belli değil ama güzel bir seçenek olur mu? Bir kere kazandırdı bu seçim.
1: Evet.
0: Biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Koskoca
1: Evet.
0: turnuvada.
1: Evet abi. Yani çok çalışmadı. Bir
0: Çok
1: de
0: çalışmadı.
1: takım özel çalıştı mesela. Fransa gol korner çalıştı mesela.
0: Evet.
1: Arjantin gol korner çalıştı ama
0: Korner.
1: evet ya yani genelde
0: Şimdi bunlar
1: çalışmadı bu
0: birbirinin
1: takım.
0: zıttı istatistikler, düz mantık. İlk yarı bir gol
1: Evet.
0: bekliyoruz. 4 korner. İlk yarı bir gol attınız. Bir gol oldu. Hop kornerler azalıyor. İkinci yarıda da bir gol oldu. Hop yine kornerler azalabiliyor.
1: Tabii gol
0: Denk
1: kornerden
0: gelmesi
1: çalar derim
0: lazım.
1: ben her zaman. Yani
0: Gol
1: gol kornerden
0: kornerden
1: çalar.
0: çalar.
1: Evet.
0: Çalar.
1: Yani ve bunu tabii yaşatıyorlar ister istemez. Bir de çok yoğun bir maç beklemiyorum o anlamda. Yani köşeler değil. Bir turnuvada bu anlamda bir sıkıntı var. Göbekten daha çok yani.
0: Evet.
1: Çünkü o hani basit pes gollerinden biraz uzaklaştı futbol baktığımızda Dünya Kupası'nda.
0: Arjantin çok az korner kullanıyor.
1: Evet.
0: İspanya az korner kullanıyor.
1: Evet.
0: Bunlar tabii belirli bir oyun planlarından dolayı kaynaklanıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Bir dinleyicimiz de eğer Arjantin kupayı alırsa Avrupa kıtasıyla şampiyonluklar eşitleniyormuş.
1: Oo,
0: Güney Amerika
1: enteresan.
0: Kupası'nın herhalde. Vay be, üzülmeyeceğim bir final olacak. Hak edenlerin finali demiş. Evet, yani yarı
1: Evet.
0: finalde favori takımlar kazanamadı. Fransa'da, İngiltere'de yarı finallerin
1: Evet.
0: favorisiydi. Tabii ki az bir farkla favoriydi ama ön planda takımlar onlardı. O
1: Evet.
0: yüzden gerçekten iki tane sürpriz takım. Ya İspanya, Arjantin'in finalde olması tabii ki sürpriz değil ama
1: Değil, değil.
0: geliş şeylerine bakıldığında son maçlarda, bak burada da 3-18 Arjantin.
1: Yani, evet.
0: Evet,
1: Ama
0: reklam aramıza denk evet geldik. Reklam arasından sonra da lütfen bir yere ayrılmayın. Akşamın maçlarıyla ilgili 3 tane güzel maçımız var. MBS'de bir, 2 İsveç'ten, bir Norveç'ten. Bunlarla ilgili tahminleri duymak istiyorsanız da reklamlardan hemen sonra lütfen burada olun.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor
3: reklam
8: radyosu.

0: burası. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
3: var. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam bitti.
9: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
10: Diyoruz İsveç Ligi'ne geçelim. Gerçi aklımıza finalle ilgili bir şey takıldı reklam arasında. Bu 30 dakika nasıl etkileyecek? 30 dakika maç arası, devre arası ilk defa uygulanacak. Hemen evet. Bizim aklımıza da tabii şey geliyor, bazı
11: yarı daha çok geliyor.
10: İlk yarımı daha çok gol, ikinci yarı mı daha çok gol olur için mi olumlu etkiler? O da ilginç bir durum.
11: Evet, bir yandan soru işareti. Yani şey gibi bakarsak, yani profesyonel futbol oynamadık ama diğer sporları mesela yaptım, ben profesyonel anlamda da yaptım. Bir soğuma da olur. Hani o terin soğuması da iyi bir şey değil yani baktığımızda yani. Ama.
10: Bazen öyle istenmeyen sebeplerden dolayı yağmur çamurdan duruyor. Ondan sonra maça girene kadar oyuncular akla karayı seçiyorlar ama bu, bakalım nasıl etkileyecek.
11: Canlı daha biz güzel olur o yüzden.
10: Evet, bizim de galiba böyle bir bu uygulamaya bakıp duruma göre bazı liglerde de uygulanması söz konusuymuş.
11: Allah Allah, hiç duymadım abi ama enteresan olacak. Evet. Daha bir böyle şey... halftime show izleriz ya özellikle evet. Şeyde Amerikan futbolunda vesaire, onlarda belki de işte hani aslına bakarsan tam bir şey oluyor, reklam arası baktığında.
10: Aynen
11: ama öyle. Güzel bir halftime show izletecekler bize, bakalım biz işin artık bakalım. Bu tarafında da birazcık keyfe evet. Dökeceğiz kendimizi abi.
10: Bak mesela İsveç VAR uygulamasına hala geçmeyen birkaç ligden biri. Finlandiya'da evet. Öyle ve özellikle istemiyorlar. Hı-hı. Bu da mesela maçlardaki gol oranı, gol ortalamasını arttırıyor.
11: Evet.
10: Yani İsveç %60'la bayağı maçların gollü geçen bir lig.
11: Ama çok soru işareti oluyor gerçekten de abi. Yani bakıyorum evet. Şöyle bir varsız yılları zaten hepimiz çok izledik ama İsveç'te de gerçekten çok sansasyonel işler oluyor VAR yok diye. Oluyor. Yani.

0: Ama oluyor. Kimsenin de bir tepki vermediği için adamlar devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Çok dünyanın sonu olarak görmüyorlar bunu. Oyunun genel akışının bozulmaması tercih ediyorlar. Göteborg efsane takım. Hepimizin tabii İsveç deyince ilk aklımıza gelen birkaç takımdan biri. Son yıllarda biraz sıkıntılar yaşıyormuş. Yaşıyor. Evet. Bu sezon da yine küme düşme potasına kadar geriledi. Hocanın koltuğu sallanıyor diye okumuştum Malmö maçından önce. Malmö'den ağır bir yenilgi aldılar ve yine kulüpten bir açıklama gelmiş. Stefan Billborn'un arkasındayız diye.
1: Ne enteresan.
0: Tam böyle. Yani,
1: evet, yani takımla da paralel.
0: Tam da yani, şutlanacak gibi bir durum yani.
1: Evet, yani takımın ismiyle de paralel, arkasındayız vesaire gibi yorumlar hoş olmamış özellikle bence.
0: Vallahi.
1: Yani baktığımızda Göteborg'un son şampiyonluğu abi herhalde bundan 20 sene önce falandı benim hatırladığım. Ondan önce müthiş takımdı yani, şey de var hatta böyle 80-90'lar arası UEFA kupaları falan vardı galiba Göteborg'un da. Veya İsveç'in en çok şampiyon olan takımlarından biri, ama sonra bir Malmö hegemonyası uzun dönem geldi. İşte geçen sene hiç beklenmedik bir durum oldu hatırlarsan. Mjölby'nin şampiyonluğu.
0: Evet.
1: Gerçekten çok enteresan. Hani şey olarak da enteresan, takım kadrosu, işte yöneticiler vesaireler, yani Mjölby'nin bambaşka bir hikayesi var. Bir ara gerçekten o hikayeyi belki de yayınlarımızda anlatırız. Ama yani
0: sonraki
1: baktığımızda
0: maçta ufaktan detayını anlatmamız gerekiyor. Çünkü o maçla da ilgili bu maçtan sonra ona geçeceğiz zaten.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Kornaya çok gibi. Hatta şey örneği vermiştim, hani girmeden önce de söylemiştim hatırlarsan, bir Brighton-Brentford eşleşmesi gibi bir şey bu. Yani takımlar ister, ben karşılıklı golüne çok yakınım. Bak mesela yine Aykut dinlediği için arada bir onunla mesajlarını söylüyorum. 2.5 üst vermiş ama 3-0 yani zor. Yani 3-0'ı zor, özellikle Göteborg bu ayarlardayken. KG VAR'a gitmek daha kolay. Yani genelde biz yayınlarımızda da şöyle anlatırız. Yani 2.5 üstü 3-0 skorla beklersin. Ama KG VAR'dan 2.5 üstünü 2-1'ler, bir hani 1-1 de seni kurtarır vesaire gibi durumların, lükslerin vardır. O yüzden ben bu maçı KG VAR'a götürürüm. Ama KG ve üst seçeneğine de ikimizin tercihi gibi değerlendirme yapabiliriz mesela.
0: KG ve 2'ye seni güzel bir ikramiye kazandırır. Roma Poşkarna kazanır ve VAR.
1: Güzeldir oranı, bakmadım.
0: Bomba seçimim, evet. Yani bu misafir ekip topladığı 11 puanın 16 puanın 11'ini deplasmanda topladı. Yani buradaki mantık o son darbeyi Göteborg'a vurur mu vurmaz mıyı bakıyoruz. Orada da 2 ve VAR. Bakayım neymiş oran. Tabii ki düz 2 bile 3'ün üzerinde. 2 ve VAR aldığınız takdirde komboda o kadar seçenek olunca biraz abi, bulmamız zorlanıyor.
1: 4.47, 2.5 üstü ve
0: 5.16.
1: Şey, KG'li gittin sen. Ben 2.5 KG üstünde Roma kapar mı kazanır aldım mesela.
0: Ona gitmek daha doğru. 4.47.
1: 4.47 biraz olur, oran düşer ama yani mesela 2-1'le gitmese, 3-0'la gitse de olur.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Bu arada Göteborg hala evinde kazanamadı. Böyle bir durumdayken, biraz çalkantılı bir süreçteyken evinde oynamak biraz sorun yaratıyor gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Geçen sezon da bu sahada mağlup olmuş bu rakibine. Bir önceki sezonda hatta. Son iki sezon bu deplasmanda kazanmış Roma Poşkarna. Bunun bugün de yine bir zorluk çıkartacak gibi gözüküyor. Adana'dan Çatçat Halil sana çok selam söylüyor.
1: Aleykümselam.
0: Fransa-İngiltere maçı için her iki yarıda da, o söylemiş zaten, her iki yarıda da bir gol dört oranı. Ben ismini belirtmeyi unutmuşum, kusura bakmasın. Bir de İspanya maçında 30 dakika mola oyuna nasıl girecekler, adaptasyon olmaz ki demiş Yakup. En genç spor radyosu, en genç bahis üstadı ile demiş Semih.
1: Sağ olsun, teşekkür ederim.
0: Kime genç demiş bilemiyorum ama.
1: Bana dedi galiba.
0: Sana demiştir, aynen. Biz artık biraz senior olmaya doğru ilerliyoruz.
1: Gidişat o abi, evet. Vallahi evet. Beni de artık hani tenis turnuvalarında 40 artıya alıyorlar abi.
0: Aynen, tabii canım. Tabii.

0: Ben de sabahları falan böyle koşuyorum ediyorum falan işte böyle aramızda konuşuyoruz. Çok eskiden biliyorsun bir dedeler yarışı vardı.
1: Evet.
0: Hatta işte Hürriyet gazetesinin düşenlediği. İlk kategori 50-55'ti. Dedeler koşusuna girerdik yani öyle söyleyeyim. Ama fena değil. 5 kilometrede iddialı olabilirim de ondan sonra dizler patates olur yani. 5.1'de patlarım gibi geliyor yani. İsveç'te geçen sezon dediğin gibi Jalbi yıllar sonra şampiyon olmuştu. Bu sezona da bir o kadar kötü başladım. Buna da dikkat eder misin? Bak hatta Şampiyonlar Ligi'ne şimdi ikinci ön elemeden katılacak. Böyle evet. Beklenmedik biçimde şampiyon olmuştu olan takımlar bir sonraki sene sezon Şampiyonlar Ligi'ne tabii katıldığı için en azından ön elemede direkt evet. Oraya odaklanır ve ligi tamamen zaten bir sene evvel de şampiyon olmuştur ve küme düşenleri bile gördük. Ya evet, son evet. Anda kurtulanlara. Jalbi evet. De böyle bir tepe taklak gidiş var. 5 maçtır kazanamıyor. Rakibini de geçen hafta son maçında gördüm. Yine takip ettiğimde bayağı iyi bir takım formda. Bir cezalısı varmış ama onu sonradan öğrendim. Yoksa yine bir sürpriz denenir mi diye düşünüyordum. Ama Jalbi'nin oranı da zaten 1.64. Ne dersin? Evet, evet. Böyle bir konsantrasyon eksikliği yaşıyor mu sence de?
1: Ya konsantrasyon yani şu anlamda aslına bakarsan şöyle düşünmek lazım. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne bizim takımlarımız gibi hazırlık süreçleri yok bunların. Çünkü ayrı dönemde oynanıyor veya işte hani sonuçta dönem farkı var yani. Bizde nasıl aynı anda çift kulvarda yürüyorsun ama bunlarda onun biraz daha lüksü var. Yani aslına bakarsan liglerinin ikinci yarısında bu problemi yaşıyorlar ama... Takıma güzel transferler, enteresan transferler oldu. Bir uyum aşamasında sıkıntılar oldu belki de. Ama bu takım yine ilk 5'i zorlayacaktır bu sene. Benim beklentim o yönde bir kere ki zaten bugün de ben kazanacaklarını bekliyorum. Yine mesela bak bu maçta da 2.5 üstü ve Mjölby bir galibiyeti değerlendirilebilir. Vasteras da mesela beni geçen hafta şaşırttı abi. Yani oyun kalitesine baktığımızda iyi bir oyundu ama... Yani vasat bir sonuç aldılar. Ya da daha iyi sonuçlar çıkarabilecek takımlarda.
0: Vasteras deplasmanlarda etkili bir takım. Dediğin gibi evet. Bugün Vasteras boş geçmeyecektir. O kadarını söyleyeyim. Yani 1 ve 2.5 üst düşünüyorsan kesin aha. Katılırım.
1: Yani 2.5 üst gol atacak. 3-1 bekliyorum ben mesela. Bak mesela...
0: Olabilir.
1: Ev sahibine 2.5 yazabilir miyiz Efe abi? Zorlayalım diye düşünüyorum bunda.
0: Şöyle katılırım. Şimdi Jalbi ne zaman oynayacak? Birinci ön eleme oynanacak. İkinci ön eleme. Bundan sonraki turda Şampiyonlar Ligi oynuyor. Bu saatten evet. itibaren yani planlama ona göre yapılmış olabilir. Nisan başı, Mayıs sonu ara verildi. Temmuz'da evet. başlandı. Buradan sonra artık bir çıkış başlayacaktır Jalbi'de.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Şeye kadar. Vites arttıracaktır. O yüzden 1 ve var dediğin gibi 3-1 gibi sonuçlar çok mantıklı
1: bana gerçekten. Çok yakın geldi. Yani bak yine kardeşçiğim yine desteklemiş beni. 2.5 üstü demiş Aykut da. Evet. 2.5 üstünde Mjölby galibiyeti. Ben buna varım. Hadi zorlayalım, zorlamayalım, basitleştirelim dersen mesela. Ev sahibi 1.5 üstü, 1.56 oranı var bebek gibi.
0: 1.64 galibiyetinin oranı, doğru.
1: Tabii, yani niye zorlayayım dersin? 2-2 de yanımda dursun dersin.
0: Ya atıyor çünkü Jalbi gol.
1: Tabii.
0: O süreçte yani, de atmış.
1: Evet, yani dolayısıyla burada sade, böyle tatlış bir şey yapılabilir gibi geliyor bana.
0: İki maçında gollü geçme ihtimali çok yüksek. Yani İsveç'in evet. gol ortalaması yükseldi. Aradan sonra o Dünya Kupası arasından sonraki üçüncü hafta artık. Evet. Takımlar işte Göteborg da dahil. Bugün oynayan takımların çoğu artık Avrupa Kupalarında oynayacaklar. O yüzden bunu ben Finlandiya'da da gördüm. Kuopion, Ilves gibi takımlar ön elemeleri oynadığı zaman Takora ile beraber formunu yakalamaya başlıyorlar. Tabii. İsveç'te de transfer dönemi, giden gelen oyuncular falan, takımlar artık bu saatten sonra vites arttırmaya başlıyorlar.
1: Tabii,
0: Bodo
1: sonuçta,
0: da mesela bugün
1: Norveç'te. Evet, Bodo'nun da maçı var.
0: Frederikstad'la. Ya ben geçen hafta Bodo maçını yayında Fehmi ile hatta canlı da seçimler verdik. Gayet güzel analiz ettik o maçı. Evet. Deplasmanda oynadığı maçı ve dedim ki yani bu günden sonra Bodo Glimt böyle 5-6 maçlık bir galibiyet serisi alacak. Hemen de bugün zaten Allah dedim Bodo'nun maçı var. Ama bir baktım oran dahi açılmamış.
2: Açmadılar.
0: Bu kadar da favori mi? Takip etmiyorum açıkçası bu ligi. Evet. Yeni yeni başladık. Ama rakibine falan baktığımda hani Bodo'ya oran dahi açılamayacak kadar kötü bir takım değil gibi ama oranların bir bildiği vardır diyorum.
2: Frederikstad mı abi? Yani Frederikstad da hani düştü çıktı bir takım, öyle söyleyeyim sana. Yani bizim ligimizde bunu son dönemde bir Antalyaspor çok gençler meşhurlar. Yani
0: eskiden bayağı bir şampiyonluğu varmış bu takımın. 60 ama yani önce.
2: Yani lige çıkalı da çok olmadı, öyle söyleyeyim sana.
0: Evet evet.
2: Yani bu anlamda sıkıntılı. Evet, yani bir de şu var. Yani Bodo Glimt'in genel takım hali bu. Geçen sene de aynı şey yaptı Bodo Glimt. Yani sezona kötü başlar. Viking'in, Lillestrøm'ün altına düşer defalarca. Ama sonra Bodo'nun evet, o vites arttırması müthiştir ki senin o hani 5-6 maçını ben arttırıyorum. Bodo üst üste şu andan itibaren 10 maç kazanabilir abi.
0: Doğrudur. Milli oyuncular hala dönmediler bu arada. Onu belirtelim ama mevcut kadro, teknik adam falan geçen sezonun aynısı. Geçen evet, sezonun önemli oyuncuları yine son maç rol aldılar ve gollerini attılar. Yani aklımıza, gözümüzün önüne Bodo'yu getirebiliriz. Çok benzer bir takım. Hava koşulları evet, falan ama Norveç'te çok iyi. Bodo'nun teknik direktörünü ilk defa şortla gördüm. Yani Norveç takımı olunca ancak bu havalarda adamcağız şort giyebiliyor. Yani hava koşulları falan da her yerde olduğu gibi Avrupa'nın, Norveç'te bile uygun. Evet. Ne beklemeliyiz? Gollerle mi birleştirelim Bodo
2: abi? Biraz öyle zorlayacağız. Mesela ben ilk kez 1.5 deneyebilirim bu maça. Frederikstad zaten bak mesela seninle konuşurken ona da baktım. 2023 yılında bu ligde yokmuş. 2024'te tekrar çıkmış Frederikstad. Yani bir düşme çıkma halinde bir takım. Gözümüzde büyütmemek lazım genel anlamda. Onu bir kere rahat bir şekilde söyleyebilirim sana. Çok zorlayalım diyorsan ilk yarı 2.5 yazarım ben bu maça mesela. Çok zorlama olur tabii ama.
0: İlk yarı işi bitirir diyorsun.
2: İlk yarı skoru diğer derim.
0: Diğer.
2: Yani olabilir. Bakalım skorlarda da açılmış mı? Mesela bu çok cazip bir orandır. 4 oran vermişler. 2.5 üste sadeleştirsek bunu. Onu da söyleyeyim hemen. 2.96. Yani 2.96 yeter. 4'ü zorlamayalım. 2.1 de yanımızda dursun. Ama ilk yarı ev sahibi 1.5. İlk yarı 1.5. Bunları alabiliriz bu maçta.
0: Peki. O zaman gollüde bir maç bekliyoruz. Norveç evet, standartlarında. Artık orada seçiminizi yapabilirsiniz. Bol gollü bir Bodo galibiyeti muhtemel. Yani Bodo bu maçı dediğin gibi buradan itibaren böyle bir 1-2 ay gider ta ki lider olana kadar o evet, galibiyet serisini sürdürür.
2: Evet.
0: Evet. Vallahi şöyle bakıyorum, benden bu kadar. Bugünden gördüğün başka bir şey var mı? Yoksa
2: bir tek şeyim var.
0: Ufak ufak toparlayalım.
2: Çok kısa hemen son bir, o zaman Bodo maçına da bir skor vereyim, içimde kalmasın. Geçen sene de 5-0'la bitirmişlerdi. 5-0 Frederikstad'ı yener Bodo diyorum.
0: 25-0 yenmiş.
2: Evet, geçen sene de 5-0 yenmişlerdi abi. Son maç falandı galiba hatta, öyle bir şey vardı, yanlış hatırlamıyorum.
0: 30 Kasım'daymış evet.
2: Son maç olabilir hatta, yani bir önemli. Bodo'yu öyle bir finalle göndermiştik sanki. Bence yine bir 5-0 neden olmasın abi. Bunda
0: i̇lk yarıda
2: 2-0
0: bitmiş o maçta. Evet. Bak ilk yarı diye
2: salladım ya. Öyle söyleyeyim sana. Yok, salladım yok, içime geçen bu. Evet.
0: İç sahada özellikle Bodo böyle bir gövde gösterisi yapacağı bir galibiyet de gelebilir. Hani buranın kralı benim. Geçen sene de evet, kaptırdı. O maç bu maç olabilir hakikaten eksiklerine rağmen. Evet. Burcancığım çok teşekkür ederim.
2: Abi ben teşekkür ederim.
0: Her zaman olduğu gibi harika bir sohbet oldu bana göre. Umarım sen de ve Radyo Gol dinleyenleri de memnun kalmıştır.
2: Umarız abi. Çok teşekkür ederim ben de. Keşke takım bahisleri falan da açık olsaydı. Biraz opsiyonlarda tıkalı kaldık ama onları
0: belki
2: da işte gruplarımızda telafi edeceğiz.
0: Belki açılır Dünya Kupası'ndan sonra. MBS 1'e inmesi onun işareti sanki. Yeni marketler de gelecektir bence bu liglere.
2: Muhakkak, muhakkak.
0: O zaman bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Kazandıran Saatler her gün Radyo Gol'de var. Hafta içi 17-18, hafta sonu 2 ile 4 arası. Tüm iddia severleri bekleriz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugo Çukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam bitti.
8: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
9: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç'le Haber Masası programında bugün dolu dolu dört büyükleri işleyeceğimiz içeriğimiz sizler için hazır demek istiyorum ki birçok konuğumuz olacak. Ara ara Dünya Kupası'nda konuşacağız ama genel olarak dört büyükler çerçevesinde gideceğiz ki bugün belli başlı dinleyicilerimizin de isteği vardı. Yayınımızın bir kısmında Fenerbahçe'deki imza törenini de sizlere dinleyeceğiz. Yaklaşık bir 11 dakikalık bir dinleti de sizlere program içinde tasarladık. İlk başta Fenerbahçe ile başlayacağız. Sonra Galatasaray'ı işleyeceğiz ki Galatasaray'ı aslında bir tık daha uzun işleyeceğiz. İki konuğumuzla beraber işleyeceğiz. Sonrasında tekrar bir Fenerbahçe'ye gideceğiz. Sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor olarak yayınımızı noktalayacağız ki 2 saatlik dolu dolu bir içerik sizlere hazırladığımızı bir kez daha tekrar edelim. Ben Can Genç. Tabii ki bugün sayısız konukla beraber yayını sürdüreceğiz. Eren Köylüoğlu bugün sağ olsun bizi kırmadı, geldi Fenerbahçe adına. Kendisinin de yorumları bizler için çok çok değerli. Abi hoş geldin.
10: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
9: Çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle saat konusunda da bizi kırmadın. Gerçekten yani son anda tabii ki canlı yayında ister istemez bazen konuklarımızın yerlerini değiştirmemiz de gerekebiliyor. Kimi zaman birilerinin işleri çıkabiliyor. O yüzden de Eren, bir kez daha Radyo Gol ailesi olarak sana teşekkür etmek isteriz. Abi rica doğrudan ederim. Doğrudan zaten konuya gireceğim. Biraz sonra da senden sonra tabii ki imza törenini de dinleteceğiz. Yaklaşık 11 dakikalık bir içerik olacak ama ilk etap Fenerbahçe transferleri hakkında senden yorum almak istiyorum. Yani Greenwood, Ake ve Vedat Fenerbahçe kadrosuna doğru eklemeler midir? Doğru mantıklı paralara mı transfer edilmiştir? Oyuncuların değerlerine göre, senin fikrine göre bu üç transfer senin futbolla bakışına göre nasıldır, iyi midir yoksa eksileri de var mıdır diye sormak istiyorum açıkçası.
10: Ya ben öncelikle üç transferin de çok hedefe uygun isimler olduğunu düşünüyorum. Özellikle Vedat Muriç zaten kendini kanıtlamış bir futbolcu. Daha önce Fenerbahçe'de de çok başarılı olmuş bir isim. Taraftarın da yani hepimizin çok sevdiği bir isim. Göz bebeğimizde çok iyi bir transfer olduğunu düşünmekle beraber Nathan Ake'nin de ben beğendiğim bir oyuncu. Özellikle İsmail Kartal'ın oynattığı futbol için çok uygun bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin geçtiğimiz senelerde oyun kurma anlamında ayağı iyi bir stopere çok ihtiyacı vardı. Nathan Ake, Skriniar tandemiyle bunun düzeleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Umutluyum.
9: Her iki başkan adayı da, hatta Sayın Aziz Yıldırım da şu anda tabii ki aktif başkan olarak kendisiyle anlaşmaya vardı ki imza töreni de oldu bugün. Yani Mason Greenwood Fenerbahçe'ye ne katar diye soralım.
10: Mason Greenwood tabii ki çok çok kaliteli bir futbolcu. Onun futbolculuğuna, bir saha içindeki performansına bir şey demek bana düşmez. Haddime de değil. Ben çok büyük işler katabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok, son iki sezondur çok formda, çünkü Avrupa'nın en gövde oyuncularından biri. Maliyeti de tartışılıyor.

0: anlaşılabilir ama artık geldikten sonra bizim futbolcumuz ve biz hep destekçisiyiz. Çok büyük işler bekliyorum ben de.
1: Peki yani şöyle de sormak istiyorum aslında, yani transfer sadece almak tabii ki değildir, biraz da oyuncu göndermek de aslında bir transfer başarısıdır, yüksek bedelleri olsun. Fenerbahçe'nin bu konuda en azından şu anda 17+7 yani 24 tane yabancı futbolcusu var ve sezona aslında 14 yabancı futbolcuyla girilebilen bir ortam var, 10+4 kuralından bahsediyorum. Yani sana göre hangi oyuncular gönderilmeli ve tabii ki senin de birçok Fenerbahçeli bildiğim, birçok iletişim kurduğun insanlar var ve herhangi bir duyumun var mı? Veyahut da şu oyuncular gönderilmeli dediğin kadro mühendisliğinde Eren Köylüoğlu nasıl düşünür diye sormak istiyorum.
0: Şöyle, benim evet en sevdiğim konu, çünkü aylardır hep bunu dile getiriyordum ben de. Bu öncelikle keşke bizim ya da kamuoyunun veya yönetimin şu oyuncuyu gönderelim deyip de gönderebileceği türden isimlere sahip olsak, ama hepsi çok yüksek maaş alan oyuncular ve bu oyuncuları göndermek hiç kolay değil. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani şu zaman Ağustos ayına geldik neredeyse artık ve daha bir oyuncu bile gönderemedik. Yine transferin son günlerinde kiralık yoluyla bedelsiz, hatta maaşlarının bir kısmını ödeyip mi göndereceğiz diye de soru işaretlerim var. Bu Fenerbahçe'nin yani yaklaşık 4 yıldır çok büyük problemi, kadro mühendisliğini bir türlü sağlayamıyorlar. Yani say say bitmiyor oyuncular. Kalemizde Livakovic var, Ederson var, Kante var, Amrabat çok yüksek maaş alıyor. Diego Carlos'a durumu ne oldu bilmiyorum. Hı hı. En son ulaşamıyordu ona. Onun da çok yüksek bir maaşı var. Hı hı. Ben o konuda çok umutlu değilim. Çok güvendiğimi de söyleyemem. Hı hı. Yöneticileri bu işi nasıl idare edebilirler? Biraz elimizde patlayabileceğini düşünüyorum maalesef.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki esasında senin aslında en hakim olduğun konulardan bir tanesi tribün. Yani Fenerbahçe tribününde E-Bloğun belli bir süreci var. Orada koltukların yenilenme süreci var. VIP diye adlandırılan tribünü esasında Maraton Alt, düzeltiyorum, Fenerbahçe Alt veya Maraton Alt, hatırlamıyorum şu anda, yanlışım olabilir, beni düzelt. O bölgede bir revizyon olacağı konuşuluyor. Yani tribünü bu sene kombine yenilemelerini ve vesaire, tribünü nasıl bekliyorsun? Genel olarak Fenerbahçe tribünleri genelde iç sahada kendi taraftarları da, Fenerbahçe taraftarları da çok eleştiriyor. Yani iç sahadaki bu tribündeki bütünlüğü sağlama açısından yönetime ve aynı zamanda bu konuyla alakadar kişilere ne kadar güveniyorsun? Biraz da açıkçası bunu sormak istiyorum.
0: Şöyle, ben E-Blok, Maraton Alt E-Blok tribününün zaten VIP'ye çevrildiği günden beri çok ısınamamıştım. Bence özellikle görüntü olarak orayı öldürdü o. Yani televizyona yansıyan da görüntü, herkesin hakim olduğu. İyi değildi ama tabii ki güzel bir hareket. VIP'nin yıkılıp tekrar eski Maraton Alt E-Blok haline gelecek olması. Ama biraz da gerçekçi olmak lazım şimdi. Zaten Maraton Alt E-Blok VIP olmasa dahi stadyumun en pahalı tribünü. Yani doğru, oraya oturan adam yine VIP'deki adam olacak zaten. Yani oradan bir tribün gücü değil de sadece daha görsel olarak bir bütünlük sağlayacak. Tribün kısmına gelecek olursan da açıkçası bilmiyorum. Ben hiç, yani ben 10 yaşından beri herhalde bir bütünlük görmedim bizim stadyumda, böyle bir bütün tribünün tek bir sesten bağırdığı. Her sene ümit ediyoruz. Olur mu? İnşallah olur. Biraz sonuçlara bağlı. Ama pozitif ve birlik havası olacağını düşünüyorum bu sene. Salı günü göreceğiz.
1: Salı günü göreceğiz diyorsun. Peki tabii ki salı günü Fenerbahçe artık ilk resmi maçına çıkacak. Hazırlık döneminde de Fenerbahçe'yi gözlemledik. Yani bu sene çıkış yakalamasını beklediğin herhangi bir Fenerbahçe futbolcusu var mı? Genel olarak bu sene başında takımın hazırlık döneminde dikkat çeken isimleri de sana sormak isterim.
0: Ben bir oyuncuya yönelmekten, yani geçen sene de öyleydi. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Eğer istediğimiz oyunda yakalarsak, taraftar da sabrederse, yönetim de bu işi iyi idare ederse, ben çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var. Say say bitmeyecek. Yani geçen seneden bir Talişka var mesela. Hiç konuşulmuyor. Hı-hı. Ama ben onun bir ikinci forvet veya bir on numara olarak çok kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum açıkçası ve ben Talişka'nın bu sene 11'e ilk yazılacak oyuncu olacağını düşünüyorum kamuoyunun aksine mesela.
1: Yani çoğunlukla şu anda yavaş yavaş da haberler görmeye başlıyoruz çünkü Talişka gidecek mi acaba gibi haberler de görmeye başladım. Yani sen diyorsun ki Talişka bence kalacak diyorsun, bunu mu anlamalıyız abi?
0: Tabii ben kalacağını düşünüyorum çünkü bu kadar kolay skora etki edebilen bir oyuncuyu gerçekten bulmak da çok zor ve bu adam skor üretmeye başladıktan sonra bu adamı oynatmamak ondan da zor. Beşiktaş'ta da bunu gördük Talişka için. Geçen sene de bunu gördük Fenerbahçe'de. Ben Talişka'nın belki 11 oyuncusu olmasa bile Vedat'ın yediği olarak kimi zaman veya Asensio'nun yerine, yani çünkü sağ kanatta da oynayabilir, içe dönük 10 numarada da oynayabilir, santrafor olarak da oynayabilir, çift forvet, ikinci forvet olarak da oynayabilir. Yani çok opsiyonlu bir kadro oluşturuyor Talişka'nın varlığı.
1: Peki. Eren çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Eren Köyloğlu bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. İlk başta Fenerbahçe ile başlamak istedik. Biraz tribün, birazcık aslında ilk imzalar. Çünkü konu bütünlüğünü sağlamak adına bir yaklaşık 10-11 dakikalık bir içeriğimiz olacak. Fenerbahçe'nin imza töreninde Sayın Cihan Kamer'in de açıklamaları var. Sayın Oğuz Çetin'in de hakeza. Şu anda bakıyorum karşımda Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Nathan Ake de var. Bunu çok rica etmiştiniz bizden. Bizler de tabii ki sizler adına dinleyiciler bizim için her şey demek. O yüzden de dinleyicilerin böyle bir ricası varsa kırmak ayıp olurdu. Biz de tabii ki bir uzanalım bakalım. İmza töreninde bakalım neler yaşanmış.
2: Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
3: Değerli basın mensupları, Fenerbahçe'mizin çok değerli taraftarları. Bildiğiniz gibi sezonu, yani aslında Türkiye Ligi açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibariyle takımımız tekrar çalışmaya başlayacaklar. Bu arada biz de hep söylüyorum, aslında Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda, takviye gereken noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler. Biz de yönetim olarak derhal o noktalarla ilgili dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik ve Vedat'la, Sayın Vedat Muriç'le başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik ve Greenwood ile de neticelendirdik. Bu süreçle ilgili yaşadıklarımızı biraz sizinle paylaşmayı arzu ederim. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat ya bildiğiniz gibi doğru transfer, yani star transfer öyle 1-2 günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten ben 61 yaşındayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. Burada bunu gerçekleştirirken dünkü televizyon konuşmamda da söyledim. 2 tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım. Bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Süreci kısaca özetleyecek olursak, bir kere tabii yönetim de, bu arada şunu da söylemek de çok çok önemli benim için. Ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri inanın bütün yönetici arkadaşlarımız adeta eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil. Bu transferleri oluşturacak, nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da Fenerbahçe Kulübü'nün bütün dallarıyla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak çok çok çaba gayret ediyor bütün yönetimdeki arkadaşlarımız. Onlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu transfer sürecinde beni en çok yoran, en çok üzen, her ne kadar çok saygı gösteriyorsam da sosyal medyaya, basına, yani haberi önce verme heveslerine, ama iş o boyutlara geldi ki bizi zorlayan noktalara geldi. Artık herkes bir hikayeler yazmaya başladı. Paralar havada uçuştu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Bunlar sadece bizim tarafımızdan izlenmiyor. Bunlar oyuncuyu alacağınız kişiler tarafından da izleniyor. Dediğim gibi birçok rakiplerle karşılaştırıldık. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Keza Ake de çok yardımcı oldu. Kendi transferi konusunda devamlı 24 saat irtibat içerisindeydik. O da Fenerbahçe'de olmayı çok arzu etti. Benim son söyleyeceğim cümle şu: İleride gerekirse, bunu arkasından çok yoruma açık bırakmak istemiyorum ama gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Siz değerli taraftarlar, bizim iletişim kurumlarımızı takip etmeye devam edin. Biz gerektiği zaman gerçekleşen ve doğru haberi sizlerle her zaman için paylaşacağız. Bunun dışında biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra teknik heyetimizde, sıra oyuncularımızda ve sıra taraftarımızda. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz: 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzun motivasyonunu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak. Bütün gayret ve hedefimiz de bunun üzerine olacak. Ben teşekkür ediyorum.
2: Sayın Cihan Kamer'e çok teşekkür ediyoruz. Sözü futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyorum.
4: Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda Cihan Bey'in söylediği gibi bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük ve gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık, çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ancak ben bu süreci özellikle Cihan Kamer Bey ile birlikte yoğun bir mesaiyle geçirdim. Ve bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem de büyük Fenerbahçe camiasının yükünü sabırla, büyük bir özveriyle ve büyük bir başarıyla yürüttü. Gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım kendisiyle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer taraftan küçük bir vurgu yapıp geçmek istiyorum. Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına geçmiş dönemde Sayın Aziz Başkan'ın da verdiği büyük destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, özellikle de Fenerbahçe Futbol Komitesi adına Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turan Sofuoğlu gibi, Kemal Aslan gibi, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük ve bu süreçte çok büyük desteklerini aldım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür oyuncularımıza gelmeli. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi, yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi, oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.
2: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz.
1: Evet, Fenerbahçe'nin imza törenini sizlere dinlettik. Sayın Cihan Kamer ve Sayın Oğuz Çetin'in açıklamalarında sizlere aktarmış olduk. Çok kısa bir reklam, reklamın ardından biraz da Galatasaray konuşalım.
5: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
6: Reklam.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masız kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile başladık. Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'dan sonra bir kez daha Fenerbahçe, bir kez daha Galatasaray yapacağız. Bugün böyle bir dinamik bir süreçle başlamak istedik. Ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'u da tabii ki ele alacağız. Biliyorsunuz ki yayınlarımızda başlama sıramız tamamen rastgele oluyor. Bunu her zaman da vurgulamaya çalışıyoruz. Burada dört büyük takımın da taraftarları bizleri dinliyorlar. Herkese de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca unvanıyla her zaman Selim Hoca deriz. Selim Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii ki sizle Galatasaray konuşmak isteriz. Yani Galatasaray konusunda tabii ki her zaman radyomuzda sizlere bağlanırken bir şeyler öğreniyoruz. En azından farklı bir görüş de alıyoruz. Zaman zaman da tabii ki yani belli başlı tabii ki transfer iddialarını da sizden duymuş oluyoruz. Peki hocam yani şimdi tabii ki doğrudan aslında olmuşu konuşmak isterim. Leslie Ugechukwu ile bir anlaşma sağlandı. Bir kiralık anlaşma var. 3 milyon pound bir kiralık ödeme, 22 milyon pound da opsiyonu var. U23 kontenjanında bir 6 numara transferi gerçekleştirildi. Şimdi soruyu aslında şu şekilde sormak istiyorum. Leslie Ugechukwu Galatasaray'a ne katar ve aynı zamanda Lemina konusunda Lemina ayrıldı mı demek olur? Şöyle bir 6 numara rotasyonunda Galatasaray'ı ne bekliyor? Galatasaray taraftarı ne izleyecek? Aslında sizden bunu duymak bizler için keyif olur.
1: Öncelikle şunu söyleyelim, Leslie Ugechukwu senelerde takımda olmayan bir futbolcu tipi, karakteri diyebiliriz. Biraz daha farklı tip ve orta sahancılarıyla oynadı Galatasaray senelerdir. Uzun boylu böyle etrafına hakim olan, aynı zamanda hava toplarına da hakim olan bir orta sahancısı 6 numara izlememiştik. Bu Okan Buruk'un oyun planında bir değişikliğe gidebiliyor olabileceği sinyali bence. Bunu söyleyerek başlayalım. Oyuncu yetenekli bir oyuncu. Burnley'de izledik. Aslında zaten U20 Fransa ve U21 Fransa ve Chelsea'nin de yatırım yaptığı bir oyuncu olduğu için oyuncunun zaten kalitesini çok konuşmak bize düşmez. Hani oynadıkça göreceğiz. Ben Lemina hakkında çok olumsuz düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta oyuncu da takımda belli bir pazarlık süreci üretiyor. Hani kendi mevkine bir transfer yapıldı ama bence takım derinliği açısından Lemina'nın da kadroda olması önemli olacaktır. Zaten stoper olarak da arada düşünülebilen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Davinson Sanchez'in satışı da gündemde olduğu için Lemina'nın kadroda kalmasını yüksek ihtimal olarak görüyorum ben.
0: Peki şöyle bir esasında soruyu genişletmek de istiyorum. Şimdi orta saha rotasyonunda İlkay Gündoğan, Niaga, Torreira, olası Lemina ve Leslie Ugechukwu ve aynı zamanda Gabriel Sara var. Yani 6 tane orta saha oyuncusunu sayabiliriz. Lemina'yı sayamayız şu anda sonuç olarak. Evet, yani net bir şekilde daha imzalanmadığı için saymayalım demiş olalım ama 5 tane orta saha oyuncusu var. Zorluk derecesi yüksek maçlarda Galatasaray nasıl bir kurguyla oynar? Eldeki mevcut kadroya göre ve normal şartlarda ligde kendinden daha düşük seviye bir takıma karşı Galatasaray orta sahada nasıl bir kurguyla oynar diye merak ediyoruz.
1: Ya bu soruyu cevaplamak için şu an erken olabilir. Yine hani eldeki oyunculardan birkaç üçlü yaparız ama hani 10 numara transferi gerektiğini de zaten son yayınlarımızda hep dile getirdik seninle beraber. Hı hı. Yani Galatasaray'ın orta sahası aslında alınacak 10 numara transferiyle kesinleşecek ve aslında bir bizim önümüzdeki süreçlerde tahmin yürütebilmemiz için bir baz olacak ama şu an hani güncel durumda Torreira ve Leslie'nin önüne ben Gabriel Sara gibi düşünüyorum. Yani Gabriel Sara'yı biraz daha 10 numara olarak değerlendiriyorum çünkü. Benim ayrıca her zaman bir Sané teorim vardı. Hani kanatta çok sıkışan ve fazla üretken olamayan Sané'nin 10 numara oynatabileceğini düşünüyorum. Hani Schalke'de de zaten bir sürü kere 10 numara pozisyonda oynadığını görmüştük oyuncunun. Yani geçen sene kanatlarda çok sıkıştı, etkisiz kaldı sezonun büyük bir bölümünde, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde de. Ben bu sene biraz daha orta sahada 10 numara olarak da değerlendirebileceğini düşünüyorum zaman zaman.
0: Peki şimdi tabii ki 10 numara konusunu konuşmamız da lazım sonuç olarak. Yani bütün okuduğumuz haberlerin ışığında şunu anlıyoruz. Galatasaray eğer bir tane transfer yapacaksa, ki yapmayacak, daha fazla yapacağını biliyoruz ama yine de şunu söyleyelim. Yani asıl parayı harcayacağı, asıl oradaki mega isme gideceği bölgenin 10 numara olduğunu anlıyoruz. Ve bu bölge için, Galatasaray için ideal oyuncu kimdir? Bruno Fernandes midir? Bruno Fernandes transferi realistik bir transfer midir? Veyahut da Bruno Fernandes gelirse Galatasaray ne katar diye de sormak istiyorum. Veyahut da diğer isimleri de tabii ki yani sonuçta Ødegaard ismi de konuşuluyor. 10 numarada Can Uzun ismi de konuşuluyor. Yani 10 numaradaki Galatasaray'ın tasarrufu ne olur?
1: Öncelikle şimdi Icardi'nin ayrılığı açıklandığı için yabancı bir 10 numara transfer etmesi konusunda eli açıldı Galatasaray'ın. Icardi konusu hani yaz başından beri, transfer döneminin başından beri aslında hayali olarak transfer limitlemesindeki koltuklardan bir tanesini götürüyordu kafadan. Çünkü herkes, hani ben de dahil, Icardi'nin kalmasını temenni ediyordu diyeyim. Herkesin gönlünde taht kurmuş bir oyuncu. Şimdi orada boşluğu doldurmak için bence çok önemli ve ses getirecek bir yabancı oyuncu transferi yapılacak. Şu ana kadar rakip takımların, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon açıkladığı oyuncuların kalibresinde veya daha yüksek bir transfer bütçesiyle yapılacaklar. Gerçekçi bilmiyorum. Şu anda zaten oyuncu Dünya Kupası'ndan yeni çıktı. Onun da hani çok transfer süreçlerine dahil olduğunu düşünmüyorum bugüne kadar. Biraz daha tatilini yaptıktan sonra opsiyonlarını değerlendirecektir. Bu arada şunu da gördük, yani bizim aslında çok met ettiğimiz Portekiz orta sahasının da bazı maçlarda nasıl sınıfta kaldığını gördük. Hani benim doğru için Bruno Fernandes açısından bir soru işareti oluşturdu. Yani enteresan bir performansları vardı Dünya Kupası'nda. Umarım Galatasaray'a geldiği zaman daha ateşli ve daha güçlü bir futbol oynayacaktır. Burada taraftarla da bütünleşir.
0: Peki Galatasaray nezdindeki son sorumu sormak istiyorum hocam size. Yani Davinson Sanchez ile ilgili bir yorum yapmıştınız. O yüzden o anda tam o konuya girmedim ama yani Davinson Sanchez olası bir ayrılığındaki ayrılır mı diye soralım önce. Sonrasında Van Dijk realistik bir isim mi?
1: Van Dijk ismi sezon başından beri konuşuluyor. Hatta Galatasaray-Liverpool eşleşmelerinde Van Dijk'ın stadı seyretmesi, oradaki o atmosferin tadına bakması anından itibaren gelecek sezon için hani ateşlenen bir transfer haberi oldu. Ben yaşı itibariyle oyuncunun ve Liverpool'da da teknik direktör değişimiyle beraber burada bir ihtimal olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu da bir pazarlık ve bir tercih durumu olacak. Yani siz çok maliyetli bir 10 numara aldığınızda Van Dijk transferinden vazgeçmeniz gerekebilir. Ya da tam tersi, biz Van Dijk almaya karar verdik derseniz Davinson Sanchez'in satılması halinde o zaman belki de orta saha transferindeki maliyeti biraz düşürmek isteyeceksiniz. Ben Van Dijk transferinin hayatın doğal akışında olabileceğini düşünenlerdenim ama transferde de hani şu anki mevcut oyuncu rotasyonunun da hani kalabalıklığını göz önünde bulundurmak lazım. Hani Davinson Sanchez gidecekse ve onun için bir alternatifse değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Peki son aslında Galatasaray sorusuydu ama Ömer Bey'in bir sorusu varmış. Şöyle bakıyorum. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Selim Hoca'ya sormuş sorusunu. Olası bir Osimhen sakatlığı durumunda, Osimhen'in yedeği yok diye bir mesaj var. Yani aslında sormam gereken de bir soruydu. Çok güzel hatırlatmış. Dinleyicimize de teşekkür edelim bir kez daha. Yani Osimhen'in yedeği nasıl bir profil olacak? U23 mi olacak? John Duran, Benfica haberlerini okuyoruz. Ki yani biliyoruz ki 10 numara transferine bağlı olarak Galatasaray o noktada hareket edecek. 10+4 kuralıyla alakalı olarak. Yani Galatasaray'ın bench'indeki duracak o Osimhen'in backup'ı diyebileceğimiz, Osimhen'in yedeği diyebileceğimiz oyuncu kim olacak? Ve nasıl bir profil olmalı diye soralım.
1: Şu anda medyada ciddi bir Ponomarenko, Ukraynalı oyuncunun ismi geçiyor. Ben oyuncuyu açık konuşmak gerekirse takip etmedim. Fakat genç ve dinamik bir forvet oyuncusunun Osimhen'in arkası

hani sonradan oyuna dahil olup pres gücünü arttıracak bir profilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da genç bir oyuncu olması mantıklı yani. Ben orada 23 yaş altı kontenjanından bir oyuncu kullanacağım.

0: ben bu arada buna ek olarak
1: lütfen
0: Türk bir forvet daha bitireceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü rotasyondaki Türk sayısı azalmaya başladı. Kaliteli Türk oyuncu sayısı. Dolayısıyla forvette de bu alanın doldurulacağını düşünüyorum.
2: Peki yani, bir istihbarat var mı bu konu hakkında? Onu da soralım hocam size.
0: İstihbarat yok ama ben hani Recep Gül transferinin yapılabileceğine
2: Denizgül
0: pardon. ya da başka bir Türk genç forvet oyuncusunun zamanında hani Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın katıldığı gibi takıma katılabileceğini düşünüyorum. Bakalım.
2: Peki. Yani
0: transfer dönemini bekliyoruz. Şu anda diğer takımlar açıkladı transferlerini. Biz de Galatasaray yönetiminin kararlarını bekliyoruz merakla.
2: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki yani dört büyükleri baz aldığımız bir program yapıyoruz ama genel olarak da şunu da söylemek isteriz. Dünya Kupası da tabii ki gündemimizde hala da ve Dünya Kupası'nda da birçok detayı konuşuyoruz. Finalde hem İspanya'yı izleyeceğiz hem Arjantin'i izleyeceğiz. Messi ve arkadaşları mı size göre avantajlı, İspanya mı avantajlı? Hatta şöyle bir espritüel bir soru da sormak isterim. Yani bir tanesi turu geçecek diye böyle sizi zorlasalar ve gerçekten çok zor bir koşulda kalsanız hangisinin tura geçeceğini işaret ederdiniz diye hocam size soralım.
0: Ya çok organize ve senelerdir beraber oynayan bir İspanya kadrosu görüyoruz. Böyle De La Fuente önderliğinde yani Arjantin'in önceki maç sonu performansını izledik. Çok güçlü duruyorlar maç sonunda. Çok enteresan goller atıyorlar. Bunları da biliyoruz ama ben maç boyunca bir İspanya üstünlüğü bekliyorum. Tabii ki Messi'nin yani damga vuracağı dakikalar olacaktır ama şu anda İspanya'yı turnuvanın favorisi olarak görüyorum. Genel olarak Arjantin'in maçlarının büyük bölümünde daha geride oynayan, daha etkisiz olan taraf olduğunu, İspanya'nın da tam tersine çok sağlam bir futbol oynadığını düşünüyorum.
2: Peki hocam, şöyle de bir aslında Galatasaray'da futbol transferlerini yapan kimselere bir eleştiri gelmiş. Bu eleştiriyi de sorayım son olarak, ondan sonra da teşekkürümüzü edelim hocam size. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam, şimdi Galatasaray oyuncu takip etmiyor. Trabzonspor kime talip olursa ona gidiyor diye bir açıklama var. Yani bu açıklamaya katılır mısınız? Bakalım dinleyicimizin de ismini verelim. Mesut Bey yazmış.
0: Ya ben bu açıklamaya şöyle katılmam. Zaten Avrupa'daki birçok gelişmekte olan veya hani genç yaşında kendini kanıtlamış futbolcu birçok takımın scout departmanlarının radarında oluyor. Hani aynı oyunculara gösterilen ilgilerin ben genellikle zaten aynı ışığı oyuncularda görülmesine bağlıyorum. Hani başka takımların bir aynı departmanlarında çalışan insanların birbiriyle bilgi alışverişi olabilir. Veya aynı oyuncuları beğeniyor olabilirler. Biraz daha tesadüfi görmek lazım. Hani bizim oyuncumuzun transferine karışıyorlar gibi bir yorum yapmak güç.
2: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Teşekkürler. İyi cumalar herkese.
2: Evet, tabii ki Selim Hoca ile bir bağlantı gerçekleştirdik. Şimdi biraz sonra Ali Naci küçük düzeltiyorum. İrfan 25 ile bağlantı yapacağız. Daha sonrasında Ali Naci Küçük'e gideceğiz. Yani bugün birazcık esasında normal çizelgemizin dışında normalde takımları tek tek ele alıyorduk. Ancak hem imza törenini sizlere dinletmemizden de dolayı Fenerbahçe ile başladık. Galatasaray'a devam ettik. Şimdi yine bir Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Sonra yine Galatasaray'a geçeceğiz. Sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor'u da konuşacağız. Bütün takımları konuşacağız. Sıra olarak eleştiri yapacak olanlar mutlaka vardır. İnanın ki her yayında bunları çevirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugünlük tasarrufumuz bu şekilde oldu diyelim. Çok kısa bir reklam. Reklamın ardından beraberiz.
3: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Hayalleriniz için bugün

0: Ben bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Toplantılar bitmiyor mu?

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
3: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Biraz sonra İrfan 25'i bağlayacağız. Çok küçük bir işi varmış, hemen döner diye tahmin ediyorum. O sırada da dinleyici mesajlarına biraz da yer verelim. Ahmet Bey yazmış, Galatasaray için Dani Olmo ihtimali nedir diye. Yani bence artık bu tip isimler, yani Dani Olmo transfer etmek kolay bir iş değil ama Galatasaray'ın da ve Türk kulüplerimizin de ister istemez şu anda mevcut kadrolarındaki oyuncuları da düşünürsek ben imkansız görmüyorum. Dani Olmo ne katar sorusunda yanıtlayacak olursam da ben Galatasaray'ın pas trafiği için özellikle hücumda çok net bir şekilde boşlukları, yani oradaki boş alanları yakalama konusunda gerçekten çok net bir isim olabileceğini ve çok katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Hücumun 3 bölgesinde de oynayabilen bir oyuncu. Bence 10 numara bu arada. Yani çizgide kullanmayı tercih etmezsiniz ki oyuncunun kariyerinde kenar oynadığı da çok var. Yani bana sorarsanız çok ideal bir transfer olur. Dani Olmo'dan sadece şöyle bir eleştiri gelebilir. Belki yani bazı dinleyicilerimiz de mutlaka böyle eleştiriler bence duyarız eğer Dani Olmo olursa. Skor olarak, yani asist sayısı olarak demiyorum ama gol sayısı olarak bir tık aşağıda kalabilir Dani Olmo gibi düşünüyorum. Ama yine de oyun içi katkısı ve gerçekten futbol aklıyla beraber çok farklı noktalara götürebilir bence Galatasaray'ı. Özellikle kafa kafaya oynadığı maçlarda topu kontrol etmek istediği alanlarda Dani Olmo hakikaten çok kritik bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Ahmet Bey, katılırım. Yani bence ihtimalli bir transfer ama dediğim gibi benim henüz yani bu tarz bir çok net gelecek vesaire, işte yöneticiler şu aşamadalar gibi duyduğum bir durum yok. Ali Naci Küçü'ye sorarız ki yaklaşık bir 20 dakika sonra müsaitse Ali Naci Küçü'yü de bağlayacağız, onu da söylemiş olalım. Şöyle bakıyorum, Eyüp Bey bize mesaj atmış. Can merhaba, kulağım sende diye. Teşekkür ederiz güzel mesajınızdan dolayı. Hakikaten yani Haber Masası programında ben de yayın yapmayı çok çok seviyorum. Çünkü gerçekten dört büyükleri ele alıyoruz. Zaman zaman konuklarla, zaman zaman ben de böyle 5 dakika arada giriyorum. Birazcık aslında kendime göre yorumlamış oluyorum. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım, bir mesajımız daha varmış. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Bütün dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür ederim. Ömer Bey yazmış. Musiala'ya ne diyorsun demiş. Yani olur mu demiş. Yani bence çok zor Musiala transferi. Ama dediğim gibi şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya bir kere formu en üst düzeyde değil Musiala'nın. Yani bunu hem Almanya milli takımında görüyoruz, hem Bayern'de görüyoruz. Yani genelde hatta sonradan oyuna giren bir oyuncu konumunda artık Musiala. Ama Galatasaray'ın bence aradığı 10 numara özelliklerine de sahip bir oyuncu. Çünkü dribling yeteneği olabilen bir 10 numaradan bahsediyoruz. Yani Dani Olmo biraz daha futbol aklıyla öne çıkan bir oyuncu olmasıyla aslında dikkatimi çeken bir oyuncu. Ama Musiala'nın da işte Yunus Akgün'ün 10 numara oynadığı zaman adam geçme, işte o dribling yapabilme kabiliyeti, yüksek oyuncu profilini bir üst seviyesine taşınmış oluyorsunuz. Yani dediğim gibi bence Musiala da iş yapar gibi geliyor bana. Yani Bruno Fernandes de muhtemelen eğer olasılıklı bir transferse mutlaka zaten çok ciddi etki yaratır diye söyleyebilirim. Yani sadece bilmiyorum ama Okan Buruk'un geçen sene ve ondan evvelki sene de 10 numarada denediği oyuncu tarzlarında aslında taraftarda çok net bir eleştiri vardı. Çünkü 10 numaradan ziyade biraz daha kanat karakterli oyuncular olmasından ziyade net bir 10 numaramız yok cümlesini çok fazla duyuyorduk Galatasaray taraftarından. Ama hocanın sisteminde bence biraz da bu var. Çünkü Mertens de esasla kanat karakterli sonradan 10 numara olmuş bir oyuncu. İşte Yunus Akgün değerlendirildiği zaman

Keza öyle. İşte Musiala'yı da o sınıfa alabiliriz. Yani adam geçebilen, çizgide oynadığı zaman da aslında benzer verimi verebilecek bir oyuncu. Ki bilmiyorum, bence başarılı olabilir Musiala, ama Musiala transferini ben biraz zor görüyorum. Çünkü hem Alman bir oyuncu, hem Bayern Münih'ti. Yani tabii ki takımlar ilk 11 için sadece transfer yapmıyorlar ve mutlaka o 12. 13. oyuncular da zaman zaman çok değerli isimler oluyor. Özellikle bu tarz yarışmacı takımlarda diyebileceğimiz ortamlarda hakikaten Musiala'nın çok değerli bir rolü de var. Ama derseniz ki 2 sene önceki Musiala mı, şu anki Musiala mı? Tabii ki 2 sene önceki Musiala çok daha iyi bir oyuncu gibi gözüküyordu. Yani zaman zaman oyuncuların tabii ki verimleri düşebiliyor. Ama bana sorarsanız Musiala Galatasaray için hakikaten biçilmiş kaftan olabilir. Onu söylemiş olayım mı? Aykut Bey'den bir mesaj gelmiş. King demiş bana. Kral diye seslenmiş. Selam olsun kendisine. 25 beklenir, kral adam çünkü demiş. Kimden 25 bekliyorsunuz? Musiala mı, Olmo mu, Bruno Fernandes mi? Yani bunu da bir açıklarsanız ona göre yorum yaparım. Ama yani gol asist belki olabilir, ama sadece gol, 10 numaradan 25 gol katkısı, yani herhalde dünya üzerinde çok az futbolcu verebilir diye düşünüyorum. Hele hele yani Galatasaray'da gol dağılımlarını da düşününce, Osimhen gibi bir karakterin de olduğunu varsayarsak, forvet arkasından 25 gol katkısı herhalde gelmez diye düşünüyorum. Ama tabela katkısıysa, yani asist artı golse 25 beklenebilir bence bu saydığımız 3 isimden de. Evet, bak bir dinleyicimiz anladı. İrfan 25 beklenir demiş. İrfan 25'i bekliyoruz demiş. İrfan abi aradık. İrfan abinin çok küçük bir işi olduğunu anlıyorum. Bir kez daha aslında rahatsız edelim İrfan abiyi, bakalım. Müsaitse esasında Fenerbahçe kısmını da İrfan abiyle değerlendiririz. Şu anda ben de arıyorum bir kez daha. Bakalım müsaitse kendisiyle bağlantıyı yaparız. Ben de mesajı biraz yanlış anladım. 10 numaradan 25 gol katkısı şeklinde anladım. Bir dinleyicimiz çok güzel toparlamış beni. Şöyle bakıyorum. Kim yazmış? Mesut Bey yazmış. Hakikaten leb demeden leblebi anlıyorsunuz. Biz burada yayın yapıyoruz. Okuduğumuzu anlamıyoruz. Hakikaten teşekkür ederiz desteğinizden dolayı. Zaman zaman olabiliyor böyle şeyler. Ama biraz aslında oraya yoğurmaya çalıştım. Mesajı diyelim. Peki Ömer Bey'in mesajı var. Galatasaray yönetimi pazar akşamı demiş. Şöyle bakıyorum. Pazar akşamından sonrayı bekliyorlar. Çünkü Arjantin ve İspanyol futbolcu alacaklar. Herhalde finali bekliyorlar. Anlamadım demiş. Yani Galatasaray'da 10 numara ve forvet konusunda taraftarın çok net bir şekilde bir beklentisi var. Evet, Leslie Ugechukwu ismi bir kesim tarafından onay görse de bir kesimin de ciddiye aslında eleştirisi halinde. Yani şu anda mevcut konjonktüre bakıldığı vakitte yani 3 artı 22 milyon poundluk bir paketten bahsediyoruz. Kiralık bir anlaşma, U23 anlaşması. Yani aslında bence çok da eleştirilmemesi gereken bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Zorunlu satın alma opsiyonu olsaydı çok daha başka konuşurduk, ama yani sonuç olarak U23 kategorisinden bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden ben sert eleştirilere çok da fazla katılmıyorum. Çünkü U23 pazarından oyuncu bulmak, oraya gelip direkt etiket edecek oyuncuyu bulabilmek gerçekten zor, ki Ugechukwu da Galatasaray'da Selim Hoca'nın da söylediği gibi olmayan bir profil olduğu için muhtemelen mantıklı bir hamle olarak gözükecek. Ama ya dediğim gibi eğer zorunlu olsaydı opsiyonu, o zaman çok daha farklı, belki çok daha eleştirsel bakardım ben de olaya. Yani belli olmaz. Ya tabii ki yani Arjantinli bir oyuncu olacağını zannetmiyorum, ama yani Olmo ismini konuşuyoruz. O yüzden aslında sırf bu Arjantin İspanya'dan da ziyade yani Dünya Kupası döneminde transfer çok hızlı olmuyor. Yani ister istemez herkes, bütün yüksek kalibre oyuncular burada sahne alıyorlar ve belli başlı bir şekilde aslında böyle dönemlerde Ağustos ayındaki transfer hakikaten çok daha yoğun oluyor. Aslında ligler de başladığı vakitte o ligin ilk iki haftasında çok fazla hamle oluyor. Ki ben bunu normal karşılıyorum. Sonuç olarak şöyle düşünün, şöyle düşünmeliyiz diyelim. Bir milli takım da yer alıyorsunuz. Orada 23 kişilik, 25 kişilik kadronun içerisindesiniz. Kulüp takımınızı düşünmeniz
esasında çok bencilce belki yaklaşılabilecek bir ortam. Çünkü orada hakikaten her milli takım kendileri adına kutsaldır ve oradaki ortamı bozmamak, orada sadece takımdaşlık ve bir şekilde ileriye gitmek açısından transferler birazcık aslında

nasıl diyelim, biraz daha böyle rehavet ortamı varmışçasına, böyle biraz daha sayfiye bölgesinde işlerin işleme süresinde olur gibi yorumlayabiliriz. Ama tabii ki muhtemelen ki benim de tahminim üzerine, yani Ağustos 1'den itibaren çok hızlı bir şekilde transferler göreceğiz. Bunu sadece Türkiye'nin nezdinde söylemiyorum. Yani bütün Avrupa'da transferi göreceğiz. Çünkü gerçekten normal şartlarda bir 17 Temmuz gününde, yani yaprak kımıldamadığı gibi bir şeyin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Cancım, Galatasaray Messi'yi bekliyor demiş. Ali Bey yazmış. Yani mümkün değil herhalde. Mümkün değil. Galatasaray, yani Galatasaray'dan ziyade herhalde Messi'yi herhangi bir kulübün alması şu anda, bilmiyorum, Inter Miami'de herhalde keyfi yerinde adamın. Yani muhtemelen bir hamle, bilemiyorum. Ki şunu merak ediyorum. Yani aslında Türkiye Ligi'nde Messi bu kadar iyi oynayabilir mi acaba? Ya aslında çok eleştirilebilecek bir cümle kurduğumun farkındayım ama çok kaotik bir lige sahibiz. Ne bileyim, yani Messi'nin biraz daha aslında kendine göre bir takımı her zaman mühendisliğini kendine göre belirlediğini biliyoruz. Burada bir eleştiri için söylemiyorum ki, Messi bana göre dünya tarihinin en büyük futbolcusu. En sevdiğim futbolcu değil ama dünya tarihinin kesin en büyük futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi genelde kendi düzenlerinde, kendinin ana oyuncu olduğu düzenlerde daha rahat oynayan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çünkü bunu en rahat PSG örneğinden anlayabiliriz. Ki bir kere canlı izleme şansım da oldu. Yani hakikaten, yani çok heyecanlıydım Messi izleyeceğim için, ama yani o kadar kötü bir maç geçirmişti ki, Paris Saint Germain Ren maçına gitmiştim. Hatta Ren'in kalesini Doğan Alemdar koruyordu o gün. Gerçekten hani sıkıntılı bir performans görmüştük. 90'da Mbappe atıp 1-0 kazanmıştı PSG. Şöyle bakıyoruz. Transfer bitmiş değil, farkındayız ama konu çok sıcak, belirtmek istedim demiş bir dinleyicimiz. Muhammed Salah'la ilgili hiçbir şey konuşmadınız demiş. Birazcık da Muhammed Salah konuşun lütfen demiş. Tabii ki çok haklısınız. Beşiktaş kısmına geleceğiz. Alper Üstündağ ile konuşacağız bu arada. Onu da söyleyelim bir kez daha ama Muhammed Salah konusunda ben eleştiren bir iki tane sosyal medyada yazı okudum, inanamadım. Yani Beşiktaş'ın şu anda mevcut konjonktüründe belli başlı, belki de sükseli bir transfer ihtiyacı varken, ki Trossard yapıldı, ki Trossard'da konuşuruz, çok da sevdiğim bir oyuncudan bahsedebiliriz, uzun uzun anlatabilirim Trossard'ı çünkü çok net bir Arsenal taraftarıyım. O yüzden de yani Trossard'ın çok daha fazla maçını izlemişimdir. Normal X bir futbol severe göre diyelim. Ama yani Muhammed Salah konuşuluyorsa, eğer 15'ten açılmış kapı, yani Beşiktaş'ın 11-12 milyon eurolara, maaşlara Muhammed Salah getirdiği bir ortamda ben hayır demezdim. Açık söyleyeyim ve bayağı katkıda bulunur bence ligimizde. Yani Beşiktaş'ı da, yani Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş diye bir artık tabir oluştu 4 yılda. Bütün Beşiktaşlı yorumcularımız da aslında bundan yakınıyorlar. Ve ya şunu söylemek lazım, Muhammed Salah gelirse bir önümüzü ilikleriz. Yani çok net bir şekilde bir önümüzü ilikleriz ve keyifle Salah'ı izlemeye gideriz yani, onu da söyleyeyim. Hatta bir kere dakika skorda rica ederim Göksel'in veya Berk'ten, derim ki abi bir dünya gözüyle bir Salah izleyelim. Keyif alırız yani, hakikaten keyif alırız. Yani futbol sever olarak her şeyin başında çok çok büyük keyif alırım Salah'ı izlemekten. Şampiyonlar Ligi'nde görünüp öyle veda etsin Messi bence demiş. Valla yakışır ya Messi'ye. Çok yakışır Messi yani, çünkü ama bilmiyorum ya, ben nedense ya Barcelona'yla bir veda istiyorum Messi'den. Yani eğer bir veda olacaksa, ki olmasın yani, uzun yıllar daha izleyebilelim Messi'yi. Gerçekten Barcelona ile olmasını yakıştırırım. Bir futbol sever olarak her şeyin başında, yani bilmiyorum, böyle hikayeleri çok seviyorum. Yani genelde işte sonuçta oranın, Barcelona'nın en büyük efsanesi, en büyük efsanelerinden diyelim. Burada çok büyük bir tartışma ortamı yaratmayalım ama yani daha çok yakışır ya Barcelona sanki. Yani ne bileyim işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon falan. Ya tabii ki ligimize gelse keşke ama daha çok yakışır yani. Bilmiyorum. Selamlar demiş. Yurt dışından Levent Bey yazmış. Köln'den bir mesaj gelmiş. Lautaro Martinez ile Osimhen çok iyi ikili olur. Vallahi bayağı iyi ikili olur. Lautaro Martinez, Osimhen ikilisi. Böyle 4-4-2 pres yapan önde bir takım. Valla fena olmaz. Ama Lautaro'nun

0: ülkemize bence gelebileceğini zannetmiyorum ben bu ortamda. Yani Lautaro Martinez'den yani birçok isim konuştuk. Evet, uçuk uçuk isimler konuşuyoruz. Belki bu isimleri Osimhen transferi öncesinde Türkiye'ye gelmesi konusunda belki hayal bile edemeyeceğimiz birçok isim konuşuyoruz. Ama yani Lautaro Martinez'in ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani olabilir tabii ki, yani artık futbolun geldiği noktada her şey olabilir. Ama olursa çok şaşırırım diyebileceğim bir isim Lautaro Martinez. Çok uyumlu olurlar. Ya şöyle söyleyeyim. Ama zaman zaman Lautaro'nun kenardan gelme olasılığı da olabilir gibi yorumluyorum. Her ne kadar müthiş bir oyuncu, belki dünyanın en iyi 5-6 santraforundan bir tanesi olsa da zaman zaman oyun kurgusunda öyle şeyler de görebiliriz. Yani her zaman çife dönmez. Zaman zaman belki bir oyuncuyu çizgide kullanma vesaire vesaire, bunları görebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi arenasından bahsediyorum. Eğer Galatasaray'da böyle bir durum olursa diye. Varsayımsal konuşuyoruz şu anda dinleyicimizin mesajına göre. Yani böyle bir isim ortaya çıkmadı. Ben de görmedim. Dinleyicimizin mesajını aktarıyorum. Radyolarını yeni açanlar için bu adam ne anlatıyor demesinler diye bunu vurgulamak istedim. Evet, bakıyorum geliyor Salah, geliyor şeklinde bir mesaj var. Vallahi önümüzü ilikleyeceğiz, izleyeceğiz. Keyifle bir yani Vinicius tadına gitmek isterim şöyle bir Salah izlemek için. Hakikaten izlemek isterim ya. Salah canlı izledim galiba. Liverpool Galatasaray maçına gidememiştim. Ha, bir tanesine gittim, doğru izledik. Tabii Salah'ı izledim bir tane ama bir tane daha izlemek isterim. Hakikaten güzel olur. Ben de olabildiğince tabii ki boşluk bulduğumuz vakitlerde maçlara gitmeye çalışıyorum. Dakika skorlarda, Süper Lig'de tüm maçlarda sizlere eşlik ediyorum. Yani dört büyüklerin tüm maçlarında, ama Avrupa maçlarında falan benim boşluklar olabiliyor. Zaman zaman gidebiliyorum. Bu tip oyuncuları izlemek keyif ama tabii ki bir Salah'ı da Beşiktaş formasıyla izlemek isterim. Bir her şeyden önce bir futbol sever olarak hakikaten güzel olur. Yani bence Trossard'la Salah birbirlerini çok iyi tamamlayan oyuncular olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü Trossard'ın ben 10 numara oynayabileceğini de düşünüyorum ama muhtemelen sol oynayacak. Sadece yani öyle bir durum olduğu koşullarda bazen 10 bile oynayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten hani forvet bölgesinde gol sezgisi yüksek bir oyuncu Trossard ve Arsenal'de sezon başında, geçen sezon başında yani aslında 3. kenar oyuncusu olarak düşünülüyordu ama yani oyuna girdikten sonra yaptığı etkiyle beraber hakikaten çok başka işlere imza attı diyelim. Çok kısa bir ara, aranın ardından tabii ki sizlerleyiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
3: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki aslında genel biraz dinleyici mesajlarına yer verdiğimiz bir dilim yaşadık yaklaşık bir 10 dakika boyunca ki çok fazla mesajınız geldi. İrfan 25 nerede? İrfan 25 bağlansın. İrfan 25'ten Fenerbahçe hakkında bilgileri almak istiyoruz tadında. Biz de tabii ki bizi de kırmadığı için İrfan abiye bir kez daha teşekkür ederim. İrfan abi hoş geldin.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Çok çok teşekkür ederiz. Abi hani tabii ki bugün Fenerbahçe'de bir imza süreci yaşandı ama taraftar şunu merak ediyor. Cihan Kamer şunu işaret etti. Bir veya iki tane bölgeye, eksik bölgeye takviye yapılacak. Bu takviyeler ne zaman yapılacak? Hangi bölgelere yapılacak? Ve çeşitli isimler var mı? Bunları sormak isteriz.
4: Şimdi forvet transferi, aslında bir forvet mevkine bir takviye yapılması planlanıyor. Ama ya forvet transfer olur ya da kanat forvet, yani sol kanatta forvette de oynayabilen, kanat forvet olarak da görev yapabilen bir isim transfer ederek Fenerbahçe transferi artık ayrılacak oyuncuların durumuna göre de netlik verip bir kazanacak durum. Ama öncelik dediğim gibi forvet, eğer çoğu olursa da kanat forvet özelliğine sahip bir oyuncu transfer edilmesi planlanıyor. Tabii burada bazı isimler var. Fenerbahçe'nin zaten forvet transferi için isimler gündemdeki isimler aynı isimler. Cirasi Fenerbahçe'nin gündeminde halen yer alan bir isim. Watkins yine Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Aston Villa ve İngiliz golcüyle Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Tabii bu transfer biraz zor bir transfer. Watkins için Aston Villa'nın çok yani 35-40 milyon euroya bonservis bedeli isteği bulunuyor. Diğer taraftan bugün gündeme gelen Onaçu ismi. Onaçu ismi de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Sayın Barış Köktürk geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Zeyyat Kafkas'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmede sözlü olarak bir teklif iletiyor Trabzonspor'a. Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 15 milyon euro. Yalnız Trabzonspor'un istediği rakam ise 30 milyon euro civarında. Yani çok yüksek bir bonservis bedeli istiyor Trabzonspor. Bu bedeller karşılığında olma ihtimali biraz zor gibi gözüküyor. Diğer taraftan Real Madrid'de forma giyen İspanyol golcü Gonçalo Garcia da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan diğer bir isim. Bu da genç bir İspanyol forvet, genç forvet. Artur kuralına uyuyor. 8 tane kulübünde Avrupa'nın önemli kulüpler arasında, önemli kulüplerin takibi altında. Fenerbahçe bu transferi de yani kiralık, satın alma opsiyonu, kiralık şeklinde bitirmeyi planlıyor. Yani forvet transferleri için gündeme gelen isimler bunlar.
3: Peki İrfan abi şunu da sormak istiyorum. Yani Gonçalo gelirse Real Madrid'in genç oyuncusu, biz Sidiki Şerif'in ayrılacağını mı anlamalıyız buradan?
4: Hayır yani sonuçta uzun bir periyot var. Hem Süper Lig, eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Şampiyonlar Ligi ve yani burada bir sezon içerisinde tüm yani şeylerde finali görürseniz 64-65 maç oynayacak. Dolayısıyla orada alternatifli bir kadro kurması gerekiyor Fenerbahçe'nin, özellikle forvet hattında. Şu anda Vedat Bıç var, Şerif var, tabii orada Talişka da forvet olarak değerlendiriyor. Geçen sezon bunun eksikliğini fazlasıyla hissetti Fenerbahçe. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi de orada forvet hattını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Diğer taraftan eğer işte sol kanat için yine gündeme gelen isimler var. İşte Rashford ismi gündemde. Fenerbahçe, Manchester United'da ve Rashford'da temasa geçerek oyuncunun transfer şartlarını sordu. Tabii o da önemli bir yıldız isim. Eğer kanat mevkiine Rashford transfer edildiği takdirde Fenerbahçe sezona işte forvet transferi yapmadan da başlayabilir. Yani onu da belirtelim. Zaten Sayın Cihan Kamer'in yani bir transfer yapabiliriz. Duruma göre iki de olabilir bu. İlerleyen dönemde bu netlik kazanacak demesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Rashford gibi kanatta forvet oynayabilen, kanat forvet olarak da görev yapabilen bir isim kadroya dahil edildiğinde bu kez Fenerbahçe transferi tamamlamış olacak. Tabii şimdi Greenwood transferi, Ake transferi ve Dapman bugün de imza töreni üzerinden 3 yeni isim.

0: için. Tabii bu üç yeni isim kadroya dahil edildikten sonra yönetimin şu aşamada biraz daha frene bastığını ve önceliğinin takım içerisindeki kalabalık kadroyu.
1: Tam oraya gelecektim abi. Şöyle en azından ara bir soruyla o son sorumu da sormuş olayım. 43 kişilik bir kadro var. 17 artı 7 yani birçok da yabancı futbolcu var. Ne zaman bir ayrılık görürüz? Bu ayrılıklarda isimler kimler? Hangi bedelleri hangi kulüplere gidecek diye esasında biraz bilgilendirirsek İrfan abi çok sevinirim.
0: Öyle söyleyeyim yani önümüzdeki 10 gün içerisinde artık yavaş yavaş ayrılıklar başlayacak. Yani bu oyuncuların kadro planlamasına düşünülmeyen isimlerin menajerleri İstanbul'a çağrıldı. Görüşmeler devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin az önce bahsettiğin 17 tane artı 4 kulağına uymayan yabancı oyuncusu var. Yani hiç transfer yapmasa da 7 tane yabancı oyuncusu yollarına ayırmak zorunda.
1: Doğru.
0: Bu isimler hani ilk etapta 5 ismi sayabiliyoruz. İşte Amrabat, Real Betis ve Olympiakos'un transfer listesinde onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Diego Carlos Como'ya gitmek istiyor. Como'nun Diego Carlos'a bir ilgisi var. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Livakovic Dinamo Zagreb ya da Torino kulüplerinden birisine gidecek. Dinamo Zagreb oyuncuyu yeniden kadrosunda tutmak istiyor. 4 milyon euro civarında bir borsa ödülü ödemeye hazır. Livakovic'in menajeri de 20'si gibi yani 20 Temmuz'da İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe artık orada nihai noktayı koyabilir. BK kadro planlaması düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Musaba hem Süper Lig'den hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendiriyor. Şimdi ilk aşamada 5 oyuncuyu saydık ama ondan sonraki işte 2 oyuncu kim olur? Tabii burada aslında teknik eğitim ve teknik eğitim belki de en zorlanacağı konulardan bir tanesi. Bu 2 oyuncu da yani 5 saydığımız 5 oyuncu haricinde artı 2 kim olur? Artı 2 içerisinde ise bu şu oyuncular arasında artı 2 olacaktır. Semedo'yu sayabiliriz. Kante, Talisca, Fred, Osterwold. Yani bu 5 isimden de 2 tanesiyle yollar ayrılacak. Mevcut kadro içerisinde. Yani burada da teknik heyet kararını verecek. Teknik direktör İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Osterwold için de yeni sezonda kadro planlaması da kalacak dedi ama şimdi Nathan Ake'nin stoper mevkine transfer edilmesiyle birlikte stoper tandeminin Ake ve Şipinyar'dan olacağını düşündüğümüzde Osterwolde'nin ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Diğer taraftan Semedo ile ilgili daha henüz net karar verilmedi. Semedo Dünya Şampiyonası sonrası yarın büyük ihtimalle İstanbul'a gelecek. Dolayısıyla onu da görmek istiyor teknik direktör İsmail Kartal. Onu da antrenmanlardaki performansını görüp ondan sonra karar vermeyi planlıyor. Avusturya kampında çünkü sağ bekte Oğuz Aydın'ı değerlendirdi. Yabancı kontenjanı nedeniyle Semedo ile ayrılık yaşanması ihtimal olursa bu kez sezonu Mert Müldür sağbek, Oğuz Aydın sağbek şeklinde Fenerbahçe sezonu devam ettirebilir. Yani o da bir seçenekler arasında. Kante çok yüksek maliyeti olan bir isim. Kante ile ilgili mutlaka Dünya Şampiyonası sonrası bir değerlendirme yapacak yönetim ve teknik heyet. Tabii orada ya sözleşmesinde bir düzenleme işte belli. Çünkü sözleşmesinde ciddi maddeler var. Fenerbahçe'ye ciddi mali yükümlülükler getiren. Onunla ilgili bir sözleşme olabilir. Paris FC kulübünün, Lig 1 ekibinin Kante'ye ilgisi var. Fenerbahçe yönetimi de gelen bu teklifi değerlendiriyor. Diğer taraftan ise Talisca. Talisca da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ailesinin İstanbul'da çok mutlu olduğunu, Fenerbahçe'de yeni sezona tamamen odaklandığını dile getiriyor. Ama diğer taraftan baktığımızda ise Talisca hangi mevkilerde oynar Fenerbahçe'de? Ya forvet oynayacak
1: ya forvet arkası.
0: 10 numara mevkinde oynayacak. Şimdi kanat mevkinde baktığınız zaman Greenwood orada oynuyor. 10 numara mevkinde Asensio var. Forvet'te Vedat'la Şerif var. Orada da bir forvetin daha alınması planlanıyor. Eğer bir forvet daha alınırsa bu kez Talisca'ya da ilk 11'de yer kalmıyor. Fenerbahçe yönetimi de eğer Talisca'nın içinde gelen bir teklif olursa Fenerbahçe bu teklifi de değerlendirmeyi planlıyor. Şimdi artı 10 oyuncu içerisinde şimdi Ederson gelecek. Ederson için ayrılık sözleri var. Ayrılacağı yönde haberler çıkıyor ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Fenerbahçe yönetiminin şu anda kalıcı arayışı bulunmuyor. Fenerbahçe yönetimi Ederson yola devam edecekmiş gibi planlarını yapıyor. Eden sonra

0: tatilden döndükten sonra, ki o da bugün yarın İstanbul'a gelecek, takıma dahil olacak. Eden sonra Sayın Aziz Yıldırım bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Ederson'un Fenerbahçe kalıp kalmayacağı netlik kazanacak. Ederson ısrarla gitmek isterse o zaman Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirecek.
1: Peki.
0: Ama şu aşamada Ederson'un takımda kalması planlanıyor. Yeni sezon kadro planlaması Ederson'un kalacakmış gibi yapılıyor.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hemen hızlıca Ali Naci Küçük'ü bağlayacağız ki tabii ki o aradaki bir 15 dakika sizlerle konuştuğum esnada tabii İrfan abinin de ufak bir işi vardı. Ali Naci abinin de çok önemli bir işi vardı ki sağ olsun o da bizi kırmadı bugün. Birazdan tabii ki bizlerle beraber olacak ki Ali Naci abi de hazırmış. Abi hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi günler.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki ilk etapta Ali Naci abi yani şunu sormak istiyorum. Galatasaray orta sahasında ki rotasyon hakkında bir soru sormak istiyorum. Şimdi Lezle Ugeçukwu ismi katıldı. Öncelikle satın alma opsiyonlu mu yoksa zorunlu satın alma opsiyonlu bir anlaşma mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bunu bir en azından insanlara aydınlatalım isterim abi.
2: Başarı kriterli bir opsiyon maddesi var. Alma opsiyonda devreye girmiş olacak. Zaten Okan Hoca'nın çok güvendiği Velin Tekim'de ideal 11'inde yer vermek adına ciddi bir Galatasaray'ın kiralama artı bonservis yatırımı yaptığı bir oyuncu. Düşünecek olursak 1.66 Torreira, 1.77 Gabriel Sara, 1.84 Lemina, ki Lemina da parantez
1: içinde. Tam onu soracaktım abi, lütfen devam et.
2: Böyle bir boy ortalamasına sahip Galatasaray'da 1.90'lık deyim yerindeyse Galatasaray kulüp merkez oyuncusunu almış oldu. Galatasaray Lemina ile çok uzun süre önce anlaştı aslında, yaklaşık 3 hafta önce futbolcuya yıllık 3.5 milyon eurodan 2 sezonluk kontrat gönderildi. Teklif olarak Velin Tekim'de Lemina'da Galatasaray'ın bu önerisini kabul etmişti ki ilk geldiği sezon 2.5 milyon eurodan sezon başına bir anlaşma imzalamıştı. Geçen gün ufak bir zam yapıldı, yaklaşık 300 bin euroluk 2.8 milyon euro oynadı. Ve Galatasaray 2 yıllık direkt kontratta, yani barajlı bir kontrat değil bu. Yani kargı yönerilen kontrat değil, yani 1+1 yıllık değil, direkt 2 yıllık direkt bir kontrat. 3.5 milyon eurodan teklif vermişti. Lemina da bunu kabul etmişti ama Galatasaray tabii ki yabancı kontenjanının federasyon tarafından 10+4 olarak açıklanmış olması ve Icardi'nin durumunun açıkçası dün, yani birkaç gün öncesine kadar netleşmemesi sebebiyle Lemina ile devam edeceği sözünü verip resmi kontrata imza atmamıştı ki oyuncu da İstanbul'a gelip takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen basın önüne çıkartılmamıştı resmi sözleşme imza atmadığı için. Fakat Icardi durumu netleştikten ve Galatasaray kesin kararını verdikten sonra Lemina ile resmi sözleşme imzalamak istedi.
1: Peki Ali Naci abi şunu sormak istiyorum. Son dakika bir haber mi var abi? Kusura bakma abi.
2: Burada bir son dakika pürüzü yaşandı ve Lemina 3.5 milyon euronun yanı sıra bir imza parası. Ufak da olsa bir imza parası eklenmesini istedi. Galatasaray buna net bir şekilde itiraz etti, kabul etmedi. Birkaç gün içinde bu durumun netleşecek. Eğer Lemina bu ısrarında inatçı olursa o bölgeye başka bir isimle bakabilir Galatasaray.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Galatasaray taraftarında esasında yani sonuç olarak hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un biraz daha nicelik olarak da olsa daha fazla transfer yaptığını görüyoruz. Galatasaray'da 10 numara bölgesine asıl paranın harcanacağı haberlerini okuyoruz. Forvet yedeği kim olacak konusuna bakıyoruz ki burada isimler Ali Naci abi sendi. Yani kimlerle görüşülüyor? Bruno Fernandes ismini okuyorum. Dani Olmo ismini yazmıştı bugün chatte birisi. Yani birçok aslında 10 numarada Ødegaard ismi var. Can Uzun ismi var. Forvet'te U23 alternatifler var. Onun haricinde alternatifler var. Yani aslında tek potada konuşacak olursak 10 numara ve forvet yedeği olarak Galatasaray hangi oyunculara gidebilir? Hangi oyuncularla şu anda görüşme halinde diye sormak isterim abi.

0: özetleyeyim kısaca. Galatasaray şu an Levina'yla devam ettiği senaryoda 9 artı 2 kontenjanı. Bu ne demek? 2 tane kriterle, bir tane de yaş kriteri olmadan transfer yapacak. Galatasaray deyim yerindeyse önümüzdeki sezon kilit oyuncu transferi olarak açıkçası 10 numara park base'ini görüyor ve 10 numara bölgesine ciddi bir yatırım sağlayacak. Oraya AA plus kalitede bir oyuncu çekmeye çalışıyor Galatasaray. Uzun süredir de kontak halinde olduğu iki futbolcu var ön plana çıkan. Biri Bruno Fernandes, diğeri Can Uzun. İki oyuncuyla da çok uzun süredir hem kulüpleriyle hem temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor. Tabii ki bu transfer 35-40 milyon euroluk bir yatırımdan ve Galatasaray için çok iddialı bir hamleden bahsediyoruz. Aynı zamanda özellikle Bruno Fernandes'in istediği yıllık ücrette çok iddialı bir rakam olduğu için Galatasaray burada doğru matematik ve doğru rakamla kontrat imzalamak istiyor. Ama 10 numara transferi gerçekten de Galatasaray'ın, yani bir Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi çeyrek finali hayali kurdurabilecek nitelikte ve kalitede olacak. Bunu özellikle belirtebiliriz.
1: Forvet'e geçecek olursak abi, peki Forvet'te nasıl bir
0: başı olduğunu söylüyorum. Forvet'te de şu an yoğunlaşılmış tek isim var deyimlerimiz. Tabii koordinatör olarak Galatasaray alternatifleri de görüşüyor ama özellikle potansiyeli 20 yaşında olması, Avrupa'da 9 numaranın bulunması konusunda çok büyük sıkıntı yaşarken dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı Ponomarenko Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği potansiyeli bir oyuncu. Daha 20 yaşında Kiev altyapısından yetişti ve geçtiğimiz sezon 15 maçta yanlış hatırlamıyorsam 17 gol atma başarısı, 17 skor katkısı verme başarısı gösterdi. Çok farklı bir oyuncu, fizik gücü yüksek. Zaten oyuncunun da Dinamo Kiev resmi takımında, yani A takımında tek sezonu var ama o tek sezonunda gerçekten çok farklı bir işe ve performans imza atması sebebiyle Almanya'dan, İtalya'dan, hatta Fransa'dan teklifler alıyor oyuncu. Burada Galatasaray'ın Leicester'de olduğu gibi satın alma opsiyonu kiralama formülüyle hareket edip bir anlamda o başarı barajını aşarsa aynı deste gibi o şekilde bir kontrata Dinamo Kiev'i ikna etmeye çalışıyor. Daha sonrasında Ağustos ayının son haftalarında da, son takviminde de Galatasaray'ın yoğunlaşacağı takviye bölgesi kanat transferi olacak.
1: Fırsat transferi penceresinde kanat transferini beklemeliyiz.
0: Evet, evet. Orada işte Osimhen'i Icardi aldığı gibi üst düzey bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor Galatasaray. Yani şu anda yoğunlaşılmış 3 bölge için Galatasaray'da transfer çalışması var.
1: Peki.
0: Bunu belirtmiş olalım. Teşekkürler. İyi
1: ben çok çok teşekkür ederim Ali Naci abi. Kırmadın bize bağlandığın için abi. Çok sağ ol abi. Evet, Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Çok kısa bir reklam. Çok kısa bir reklam. Reklamın ardından tabii ki Alper Üstünday'la yayınımızı devam edeceğiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Alper abiyle, Alper Üstündağ'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ın detaylarını konuşacağız ki birçok aslında konuşmamız gereken madde var ama taraftarın en çok beklediği soruyu soracağım ama öncelikle bir Alper abi hoş geldin demek istiyorum.
1: Merhabalar sevgili Can. Tüm futbol severlere iyi akşamlar diliyorum.
0: Alper abi çok da fazla aslında bekletmek de istemiyorum. Taraftar şu anda hakikaten Salah Salah Salah yazıyor. Yani Muhammed Salah geliyor mu Alper abi? Gerçekten senden bunu duymak isteriz ki taraftar bayağı bir heyecanlanmış durumda. Tabii ki futbolda bambaşka görüşler de olabilir ama Alper Üstündağ Muhammed Salah transferini realistik bir transfer olarak mı görüyor? Muhammed Salah gelir mi? Gelirse ne verir diye yorumlar.
1: Taraftar çıldırdı, Muhammed Salah'ı istiyor diyelim. Başlık bu olsun.
0: Peki.
1: Tabii ki ben biliyorsun yani YouTube'da da program yaptığım için orada da çok net şekilde söyledim. Serdal Adalı Başkan güzel bir lakaba sahiptir. Serdal Adalı Başkan'ın lakabı Yıldız Avcısı'dır. Kimi getirdi bugüne kadar? Guti'yi getirdi. Kimi getirdi? Quaresma'yı getirdi. Simao'yu getirdi. Almeida'yı getirdi. Fernandez'i getirdi. Yani Serdal Adalı Başkan yöneticiyken çok iyi işler yaptı. Sonrasında tabii Fikret Orman Başkan dönemi biliyorsun yöneticiydi. Sonrasında başkan adayıydı. Olmadı. Başkanlığı elde edemedi. Ahmet Nurşebi'ye karşı kaybetti. Sonra Hasan Arat'a karşı kaybetti. Kaybetti de kaybetti. Ama sonrasında Hüseyin Yücel Başkan karşısında başkanlığı almıştı. Şimdi doğru. Biz hep söylüyoruz Serdal Adalı Başkan yönetimi sınıfta kaldı. Serdal Adalı zaten sınıfta kalamaz. Yaptıklarıyla, verdiği paralarla, borçlarla Beşiktaş'a çok şeyler kattı Serdal Adalı Başkan. Ama keşke güçlü bir yönetimle yola devam ediyor olsaydı. Şimdi Serdal Adalı Başkan zaten şu anda Muhammed Salah'a imzayı attırmıştı. Ama liyakatın olmadığı, yumruğu masaya vuran yönetici tipinin olmadığı, kasa kolaylığı sağlayacak yöneticinin olmadığı ortamda Serdal Adalı Başkan tek başına hareket edemiyor. Yani ekonomik dengeleri düşünüyor maalesef. Ve Beşiktaş'ta o ekonomik dengeler çok önemli. Ekonomik dengeleri bozmadan transfer yapmak zorunda. Herkes diyor ki ya 34 yaşına gelmiş Muhammed Salah ne yapar? Hadi in oradan. Muhammed Salah dediğiniz adam Messi Ronaldo kıvamında bir adam. Tabii ki onlar kadar çok
0: önümüzü ilikleriz abi.
1: Ama bir dünya yıldızı. 34 yaşında olması hiç önemli değil. Hadi Galatasaray'a geldiğinde biliyorsun 31-32 yaşındaydı.
0: Doğru.
1: Neler kattı Galatasaray'a. O yüzden Muhammed Salah bir kere Beşiktaş'a ilaç gibi gelir. Burası kocaman bir gerçek. Ama bakın şurası çok önemli. Ekonomik dengelerin bozulmaması gerekiyor. Yani bu takım içerisinde Trossard geldi. Trossard iki gün sonra derse ya bana 10 verdiniz bunu 15 verdiniz. Orada karmaşa çıkar. Orada kavga çıkar. Yani bugün Trossard transferi, Kuattara transferi, Nübel transferi, İlhan Fakılı transferi, işte Salih Özcan transferi, Doğan Alemdar transferi bunlar çok değerli ve çok önemli transferler. Yani Beşiktaş yönetimi bu sene çalışıyor. Ve Beşiktaş yönetimi tıpkı benim muhabirlik dönemlerimdeki gibi transferleri kampa yetiştirmeyi başardı. Ve yıllardır hep bunu söylüyoruz.
0: Doğru.
1: Yani iyi bir kadro oluşturacaksan, iyi bir kadro kuracaksan kadronun %75-80'ini kampa yetiştireceksin derdik. Ve Beşiktaş bu sene bunu yaptı. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir yıldız zamanı. Bir de yıldız patlasınsa Serdal Adalı Beşiktaş taraftarının gönlünde büyük bir taht kurar. Muhammed Salah Liverpool'a yollar ayırdı. Türkiye'ye gelmek istiyor yıldız futbolcu. Türkiye'de oynamak istiyor. Aman ha ezeli rakiplere kaptırmasınlar. Bak buranın altını özellikle çiziyorum. Aman ha ezeli rakiplere kaptırmasınlar. Çünkü Muhammed Salah çok net söylüyor. Türkiye'de oynamak istiyorum diyor. Yani burada aslında Beşiktaş tek değil. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray'a da çok dikkat etmesi lazım Başkan Serdar Adalı'nın. 15 milyon euroluk bir garanti ücret isteniyor. Sözleşme ve şartları yüksek ihtimalle 2+1 şeklinde oluyor. Ama Muhammed Salah Türkiye adresi eğer olmazsa Suudi Arabistan'a doğru da yönelecek. Bunu da paylaşalım. Ama Serdal Adalı elini çabuk tutmak zorunda. Bir adım önde mi? İlk menajeriyle Beşiktaş görüştüğü için Muhammed Salah transferinde Beşiktaş bir adım önde. Ama ekonomik dengeleri düşünürsen eğer ki ya bu transferi yaparsak işte dengeler bozulur mu, futbolculara ayıp olur mu, diğer futbolcu yanlış yapar mıyız dersen kaybedersin. Serdal

0: Adalı Guti'yi getirmişsin. Quaresma'yı getirmişsin. Eğer Muhammed Salah'ı getirirsen Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdırırsın. Ve kimse dönüp de şunu söylemez. 122 yılda borç 15 milyardı. Bir yılda nasıl 1,5 yılda nasıl 15 milyar daha artıp 30'a çıktı? Bunu kimse sorgulamaz. Herkes Muhammed Salah rüzgarıyla beraber yola devam eder. Çünkü bunun getirisi de çok büyük olur.
1: Forma satışı.
0: Yani hem forma satışları, hem Avrupa'da başarı, hem dünyanın işte Muhammed Salah transferini konuşup Beşiktaş adının öne çıkması. Yani o yüzden elini çabuk tutması lazım. Eğer Türkiye'de oynamak istiyorsa bu oyuncu, şartlar gereği de ilk Beşiktaş'ta da görüşmüşse menajeri, bu fırsat iyi değerlendirilmeli. Ama bak tekrar söylüyorum sevgili Can. Ezeli rakiplere dikkat etsinler. Çünkü şu anda Türkiye'de oynamaya sıcak bakan, oynamak isteyen Okan Buruk diyor ki, Okan Buruk Hoca, Muhammed Salah Türkiye'de oynamaz. Hocam Muhammed Salah kendisi söylüyor, ben Türkiye'de oynamak istiyorum diye.
1: Ki biraz önce Ali Naci Küçük'le de konuşuyorduk Alper abi. Galatasaray'ın da fırsat transferi penceresinde bir kenar oyuncusu alacağını da ifade etti Ali Naci Küçük. O yüzden de dediklerin hakikaten çok çok kıymetli. Peki abi şunu sormak isterim. Şimdi Trossard var. Olası Salah transferinde olduğu denklemde forvetinde oh olduğunu düşünelim. Beşiktaş mevcut kadrosuyla beraber Salah transferinin olduğu denklemde şampiyonluğun en net adaylarından birisi olur mu? Yoksa forvete bir oyuncu net bir şekilde lazım mıdır? Buradaki yorumların çok değerli abi.
0: Eğer Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse çok büyük fark yaratır. Bak o kadar söyleyeyim. Eğer Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse çok büyük fark yaratır. Yani eğer ki Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'a katacağı artıyla, Beşiktaş'a katacağı değerle Beşiktaş'ı ileriye taşır. Burası kocaman bir gerçek. Muhammed Salah'tan bahsediyorsun.
1: Katılırım.
0: Ve işin enteresan yanı sevgili Can, bak. İşin enteresan yanı şu. Senin bir kadron var. Senin bir takımın var. Ve senin bu kadron, senin bu takımın başarıyı elde etmek istiyor. Ve bu başarı çıtasının içerisinde, bu başarı tablosunun içerisinde sen iyi de bir kadro kurdun. Yani kalede Nübel var. Ön liberonda Salih Özcan var. Ön liberonda Orkun Kökçün var. Ondan sonra stoperin var. Diyorum ya, oh var. Oh da kötü bir topçu değil. Eğer Muhammed Salah'ı oraya monte edersen yani çok işler yapar Beşiktaş. Çok işler yapar. O yüzden sakin olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Yani transferde ekonomik dengeleri de bozmadan hareket etmek lazım açıkçası.
1: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki yani Muhammed Salah olası transferini bir kenara bırakarak bu soruyu sormak istiyorum abi. Beşiktaş'ta hangi bölgelere hamleler olacak? Daha fazla hamle beklemeli miyiz? Ve bu hamlelerin yani çıkan isimler var mı? Tabii ki Alper abi senin birçok bizlere göre çok daha fazla istihbaratın var. Daha doğrusu bana göre söyleyeyim en azından. Ama birçok istihbaratın olduğunu da biliyorum abi. O yüzden de yani bir stoper, bir orta sahaya başka bir hamle veyahut da bir forvet isim kim var abi? Biraz aslında taraftar merak ediyor, o yüzden de paylaşabilirsen abi veyahut da varsayımın varsa bu konu hakkında lütfen bizimle paylaşırsan çok seviniriz abi.
0: Yani şimdi tabii Muhammed Salah transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın bir santrafora da ihtiyacı var mı yok mu orası tartışılır sevgili Can. Yani neden diyeceksin? Şu anlamda Beşiktaş'ın sonuçta böylesine bir yıldız oyuncuyu aldıktan sonra, yıldız futbolcuyu aldıktan sonra bir yıldız daha transfer peşinde koşar mı? Orasını bilmiyorum. Ama şunu net şekilde söyleyeyim ki Beşiktaş'ta gerçekten hem Vlahović hem de Şorlot ismi ön plana çıkıyor. Yani bunu net şekilde paylaşabilirim.
1: Tamam.
0: Tüm taraftarlarla. Ve hafta sonu bir Madrid seyahati olacak Serdar Adalı Başkan'ın. Yani yüksek ihtimalle hani Şorlot'u alıp gelmesi içten bile değil açıkçası. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş'ın iyi bir santrofora, fiziği olan, boyu posu olan sağlam bir santrofora ihtiyacı var. Ve bu santrofor Beşiktaş için çok büyük değer, çok büyük artı olacaktır. Çok büyük artı katacaktır Beşiktaş'a. Ben kesinlikle şunu net söylemeliyim ki bir Şorlot transferi ya da bir Vlahović transferi, ki Vlahović yani gelmek istemiyor. Juventus'a gitmek istiyor. Juventus'a kalmak istiyor. Orada yani devam etmek istiyor. O yüzden ben Forlot transferinin sanki böyle bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum.

0: ama Charlotte'un da şu anda kafası çok karışık biliyorsun sevgili.
1: Evet, evet.
0: O Norveç maçında Haaland da vermediği pas yüzünden
1: değil mi abi ya?
0: Tepkilere, eleştirilere maruz kaldı. Hatta açıklaması var, tehdit bile ediliyorum dedi Charlotte. O yüzden Charlotte'un şu an kafası da transfer için aslında çok sağlıklı değil. Ama tabii ki Serdar Adalı Başkan, yani konunun en başına dönecek olursam, sözlerimin en başına dönecek olursam, o bir yıldız avcısı Serdar Adalı Başkan. O yüzden de yıldız avcısı Serdar Adalı bence eğer ki Muhammed Salah'ı getirecekse Charlotte'u getirmek de onun için çok zor değil.
1: Vallahi çok güzel özetledin abi. Şunu da sorayım. Bir kez daha aslında sorayım. Orta saha transferi beklemeli mi Beşiktaş taraftarı? Çünkü şimdi Vincenzo Italiano'nun geçmiş örneklerden tabii ki verecek olursak 3 orta sahayla oynadı. Yani 3 tane 8 numarayla oynadı. Çok fazla takım izledik abi ve Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda aslında nicelik olarak evet orta saha oyuncuları var ama belki 3-8 oynadığı dilimlerde bir orta saha oyuncusu daha ihtiyacı var diye yazılar okuyorum. Böyle bir burada bir isim var mı yoksa ne kadar realistik yani bir orta sahada da net bir 8 numaraya gidilmesi şu andaki ortamda bu transferlerin yanında diye sormak isterim abi.
0: Yani şunu şöyle bir kere Salih Özcan var Beşiktaş'ta. Bir Ndidi var. Orkun Kökçü var. Yani Beşiktaş'ın orta sahayla aslında çok bir zoru yok. Hele hele Muhammed Salah gelirse yani orayı serbest olarak oynayıp bütün ağırlığını sahaya yansıtabileceğini düşünürsek, ya ben çok net söyleyeyim, Beşiktaş'ın çok orta sahaya ihtiyacı yok. Ama burada Önder Özen geçtiğimiz sene Muhammed Salah'la alakalı zaten bir takım için çok büyük güç olduğunu, çok büyük kaptan olduğunu, çok büyük abi olduğunu, bir takıma her şeyini verebileceğini bahsetmişti. İtalyano Hoca da, Önder Özen de, Eduard Graf da Muhammed Salah'ı yakından tanıyan isimler. Ve biliyorsun ki Beşiktaş aslında transferleri Ahbap Çavuş ilişkisiyle yapıyor bu sene. Yani senin tanıdığın, benim tanıdığım, onun tanıdığı şeklinde yapıyor. Ve herkes bir şekilde adımını atıyor. Ve bu adım atarken de ben çok net söyleyeyim. Her ne olursa olsun, Beşiktaş yönetimi, bak tekrar söylüyorum, eğer güçlü olsaydı şu anda bu transfer hiç düşünülmezdi. Ama liyakat ve kasa kolaylığı açısından Beşiktaş yönetimi güçlü olmadığı için Serdar Adalı Başkan yalnız kalıyor bu anlamda. Yani yıldız avcısı olup da yine cebinden para verip Beşiktaş'a hibe etmeyi düşünecek midir Serdar Adalı? O onun takdiri. Ama bir orta saha transferinin artık olacağını sanmıyorum. Yani Beşiktaş'ta bir yıldız, hatta iki yıldız transferi gerçekleşecek. Bu büyük ihtimalle işte orta saha ya da ileriye dönük bir orta saha ya da hatta maestro orta saha diyelim. Bir maestro orta saha, ileriye dönük maestro orta saha alıp ileride de bir yıldız golcü transferiyle transfere nokta koyacaktır Serdar Adalı. Ama Muhammed Salah'la Charlotte olma ihtimali bana göre %51.
1: Ya %51 yani Salah, Charlotte, Trossard üçlüsünü izleme ihtimalimiz Beşiktaş'ın hücum hattını %51 diyorsun abi, doğru muyum?
0: Tabii ki, şimdi sen diyorsun bir orta saha daha lazım mı? Yani zaten aldı Beşiktaş. Beşiktaş aldı zaten. Senin Orkun'un var, Engin'in var, Salih Özcan'ın var, Trossard'ın var. Zaten sen aldın. Yeteri kadar futbolcun var elinde. Şimdi artık bunları kullanabilme zamanı. Ve bunları kullanabilme zamanı derken şimdi buraya bir abi lazım. Yani bir yıldız maestro lazım. Oyunu döndürebilecek, oyunu çevreleyecek bir maestro'ya ihtiyacı var. Bu maestro da Muhammed Salah olursa, forvet hattı için de Charlotte'la ilgili çok ciddi girişimler var. Önder Özen ve İtalyan Hoca'nın çevresiyle beraber Charlotte'u yüksek ihtimalle takıma kazandırma ihtimali var. O yüzden diyorum yani Charlotte'la Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ta şu an %51 gibi gözüküyor. Ama bak Can, burayı lütfen unutma.
1: Lütfen.
0: Burayı lütfen unutma. Tekrar söylüyorum. Ezeli rakiplere dikkat.
1: Ezeli rakiplere dikkat. Bugünün aslında ezeli manşeti bu olsun abi.
0: Abi çünkü bak, ezeli rakiplere niye dikkat? Yani Charlotte Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Charlotte Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu. Ha, Greenwood alındı, ne gerek var artık denilebilir. Hayır, Avrupa'da başarı için senin bir tane santrafor değil, iki tane santrafor olması lazım.

0: Erdal Adalı Başkan şöyle söyleyeyim sana, önündeki 1,5 seneyi garanti altına alır.
1: Yani çok,
0: yönetimi
1: çok,
0: de garanti altına alır. Emin adımlarla yola devam ederler yani.
1: Peki son olarak da şunu sormak istiyorum Alper abi. Tabii ki yorumların çok çok kıymetli. Bir kere daha çok çok teşekkür ederim bağlandığın için Alper abi. Hakikaten seninle yapmak, yayın yapmak çok büyük bir zevk. Çok büyük bir keyif her şeyden önce. Bunu da bir kez daha vurgulamak isterim ki. Stoper'de aslında nicelik olarak çok fazla isim var. Ve gitmesi konuşulan isimler de var. Yani Calo bir ihtimal ayrılacak. Felix Udokai ismi ayrılacak isimler arasında gösteriliyor ki. Yönetimin de esasında arkadan oyun kurmayı öncelik edinen bir oyuncuya gitme isteğinin olduğunu okuyorum çeşitli haberlerde ki Brezilya'da da Leo Pereira ismini okudum stoper hamlesi olarak. Başka bir isme gidilebilir mi veyahut da bir stoper için bir girişim olacak mı diye son olarak da sormak istiyorum abi.
0: Yani mutlaka bir girişim olacaktır çünkü Beşiktaş'ta biliyorsun gizli yürütülen birinci transfer operasyonu vardı. Bir de ikinci transfer operasyonu olacak. Bu ikinci transfer operasyonun içerisinde Muhammed Salah sadece Çorlot değil, birçok isim geçiyor, birçok mevki geçiyor. Mesela Kuattara'nın sakatlıktan sonra 4 ay oynamadığı, ciddi bir ameliyat geçirdiği, acaba aksayacağı veya aksamayacağı, bunlar konuşuluyor Beşiktaş'ta. Yani aslında Beşiktaş daha sol bek transferini Kuattara'ya aldı ama netleştirmiş değil. Yani bunun yanında işte Agbudu'yla, Agbudu muydu stoperin ismi?
1: Evet, Agbudu abi.
0: O kadar isim telaffuz ediyorum ki.
1: Doğrudur abi.
0: Agbudu'yla Calo'yu oynatacak, bu İtalyan hoca için yeterli olacak mı? Yani tamam Muroli, tamam Kuattara, tamam ama Kuattara'nın sakatlığı eğer devreye girerse Rıdvan da bu işin olmayacağını biliyor İtalyan hoca. Yani o yüzden orada Calo ile Agbudu'dan eğer memnunsa bir stoper transferi gerçekleşmez. Ama benim aldığım bilgiye göre bir maestro şef alınacak takıma, bir santrafor alınacak, bir de stoper alınma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Zaten Serdar Adalı Başkan da 3-4 transfer daha yapacağız demişti. Yani muhtemelen dediğim gibi bir tanesi sola dayalı, bir tanesi stopere dayalı, bir tanesi merkez orta sahaya, gole giden de orta sahaya dayalı şef. Bir de santrafor olacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ama tekrar konunun en başında dediğim gibi yıldız avcısı Serdar Adalı'nın ne yapacağı belli olmaz. Charlotte'da Muhammed Salah bir bakmışsın yarın Beşiktaş'ta.
1: Vallahi göreceğiz. Peki Alper abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Bir dinleyicimiz esasında Serdar Adalı'yı Alper abi çok eleştirir her zaman ki yani Alper abi sadece Serdar Adalı'yı değil yani birçok hiçbir zaman lafını sakınmayan bir yorumcumuzdur. Hakikaten sağ olsun, var olsun, çok da sevdiğim bir insandır bu arada. Bizim gördüğümüz bu iki sene içindeki Serdar Adalı başkanlığı nasıl översiniz tadında, aynı kişi mi bunlar diye bir eleştiri var. Aslında Serdar Adalı'yı Alper abi övmüyor. Alper abi orada çok net bir şekilde yıldız avcısı derken geçmişte yıldız transferler yapma konusunda maharetli olmasını sadece övüyor. Yoksa yönetimini çok eleştirdi. Yani esasında cümlenin bir kısmını alırsak evet belki böyle bir övgü kısmı algılanabilir Alper abinin söylediği kısımdan, ama Alper abinin satır aralarında aslında belirttiği şey orada çok daha netti demiş olayım. Ben en azından öyle anladım, bilmiyorum siz ne anladınız ama ben bu şekilde anladığımı bir kere daha vurgulamak isterim. Kendisine sağ olsun, var olsun. Peki çok kısa bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından tabii ki sizlerle beraberiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankam, bank, kartım hadi.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, programımızın son bölümünde de Trabzonspor'a değineceğiz. Muhammed Furkan Uzun birazdan bizlerle beraber olacak ama bir son dakika gelişmemiz var ki Fabrizio Romano'nun haberine göre John Duran Benfica'da hafta sonu tabii ki bu iş nihai bir karara ulaşırsa, yani resmi sözleşme imzalanırsa tabii ki sizleri yayınlarımıza da bilgilendiririz ama hafta sonu sağlık kontrolü olacağı konuşuluyor. John Duran'ın yeni adresi yüksek ihtimalle Benfica, bunun da haberini bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Fabrizio Romano'nun haberini sizlere şu anda aktarmış bulunuyorum. Son bölümde Trabzonspor'u konuşacağız. Muhammed Furkan Uzun müsait olduğu vakitte, ki müsait olduğunu söylüyor şu anda, bir kez daha ben de kendisini aramayı deniyorum. Müsaitse tabii ki kendisiyle kısa da olsa bir bağlantı yapacağız. Son bölümde Trabzonspor'u konuşacağız ki ilk başta ben başlamak isterim Trabzonspor hamleleriyle alakalı. Tabii ki konuşulan birçok isimler vesaire bütün takımlarda birçok isimleri konuştuk ama Trabzonspor'un çok ayağını yere sağlam basa basa hamleler yaptığını düşünüyorum. Bütün kadroyu en azından yetiştirdiğini, çoğunu yetiştirdiğini söyleyebiliriz ki biraz sonra zaten evet hazırmış Muhammed Furkan Uzun da. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle tabii ki yani 3-4 büyüklerdeki ilk kısımda Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi biraz konuşmuştuk. Çok fazla isim çıkıyor piyasada. Çok fazla aslında alacalı diyebileceğimiz yüksek bedelli oyuncuların isimleri çıkıyor. Trabzonspor transferi birçok takıma göre çok daha erken bir şekilde aslında ana hatlarıyla belki %80'iyle tamamladı dersek yanlış olmayacaktır. Yanlışım varsa lütfen beni de düzeltirsen çok sevinirim abi. Ama sağ ön ve forvet bölgesinde transferler olacağı konuşuluyor. Yani Trabzonspor'da belki maaş bütçesi olarak yüksek olmasa da bonservis bütçesi olarak yüksek bir sağ kenar oyuncusuna gidecek mi? Bir forvete gidecek mi? Onuachu'nun bugün Fenerbahçe ile alakalı bir haberleri ortaya çıktı. 15 teklif gelmiş, 30 beklentisi varmış Trabzonspor'un. Yani sağ kanat ve forvet transferleriyle alakalı bir görüş almak isteriz abi.
1: Tabii ki kısaca özet geçeyim. Şimdi dün akşam saatlerinde Trabzonspor Başkanı Beyat Kafkas bir basın toplantısı düzenledi ve yaşananlar ve transfer süreci hakkında genel hatlarıyla bilgilendirme toplantısı yaptı. Orada 16 isim Süper Lig'den büyük takımların kendisine teklif yaptığını söyledi. Daha sonra Yunus Demirel ve Hasan Tuncer Trabzonspor çok yakından takip eden muhabiri arkadaşlarımız.
0: Kendisine selam olsun.
1: Teklifin 10-15 milyon euro bandında olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin Unaoçu teklifinin 10-15 milyon euro bandında olduğunu söylediler. Fakat bu teklifin değerlendirilmediğini, ancak fiyatın 20 milyon euroya yaklaşması ve hatta 20 milyon euroyu geçmesi halinde bir değerlendirme olabileceğini söylediler. Ama Fenerbahçe'nin bu yönde bir düşüncesi yokmuş. Yani teklif artırma gibi bir düşüncesi yokmuş. Öncelikle onu söyleyelim.
0: Peki.
1: O bakımdan Onaçu, Fenerbahçe, Trabzonspor üçgeninde Onaçu Trabzonspor futbolcusu olmaya devam edecek gibi duruyor. Ama başka bir yerden çok afaki bir rakam gelirse o zaman tabii ki şartlar değişebilir. Ama şu an itibariyle Onaçu'nun Fenerbahçe transfer olma gibi bir durumu ortadan yok. bu bir. İkincisi, evet doğru, Trabzonspor'un bir forvet ekibi Felipe Augusto biliyorsunuz ayrıldı.
0: Doğru.
1: Diğer de Kanada Zubkov ayrıldı. Bu iki mevki transfer yapması yaşanacak, yani transfer yapılacak. Onun dışında bir stoper mevkiine bir transfer daha yapılabilir. Çünkü Biu artık Trabzonspor'a veda etmek üzere olan oyunculardan biri. Olayı da anlaşılıp artık gitmesi, ama bugün enteresan bir iddia yaşandı. Yani iddia var ortada. Olayı kaçırılıyor gibi. Onu kulüp kaynaklarına sorduğumuz zaman, yani kulüp kaynakları da bu konuda bilgi, net bilgi

0: sahibi değiller. Çok enteresan bir durum orada olduğunu söylemek mümkün. Hani böyle bir şey gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı açıkçası bilmiyoruz. Kulüp kaynakları böyle bir şey doğrulamadı. Hı hı. O yüzden bunu iddia olarak şu an itibariyle söylüyoruz.
1: Peki, peki.
0: Onun dışında Trabzonspor yaz transfer dönemine çok hızlı girmişti. İlk 10-15 gün boyunca 7 veya 8 oyuncu kadrosuna katmıştı. Ama akabinde Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte tabii ki dünya genelinde transferler biraz yavaşladı ve Trabzonspor'un da transfer süreci doğal olarak bir duraksama dönemine girdi. Şimdi bir sürpriz gelişmeler yaşandı son günlerde. İşte Vivo'nun artık Fulham'a toplamda 30 milyon euroyu açan bir bonservis bedeli karşılığında, bonuslar dahil olmak üzere 30 milyon euroyu açan bir bonservis bedeli karşılığında Fulham'a imza atması bekleniyor. İkincisi olağanın takımlara ayrılması bekleniyor dediğim gibi. Dolayısıyla her ne kadar en son olarak Fulham'ın Cenk Özkaç'a transferi yapılmış olsa da Vivo'nun ayrılığı konusunda Trabzonspor'un mevkiye bir yabancı stoper transferi yapabilir. İkincisi dediğim gibi forvet ve kanat mevkilerine de transferler yapılacak. Yani Trabzonspor'un transfer dönemine bitimine kadar en az 3 transfer daha yapmasını bekliyoruz.
1: Prestiani ismine ne oldu? Bir ara o çok konuşuluyordu. Prestiani'de durumu merak ediyoruz.
0: Hala Trabzonspor'un gündeminde ve Trabzonspor istediği bir oyuncu. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Eren Mert ve ekibinin aslında bulup önerdiği bir oyuncu Prestiani. Trabzonspor'un da yönetimle hoca bazında hemfikir olduğu bir oyuncu olduğu için önceki ekip ayrılmasına rağmen Trabzonspor bu oyuncu da ısrarlı. Bunun dışında Osorio gündeminde var Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un yeni kanat oyuncusunun bu iki oyuncudan biri olması bekleniyor. Ayrıca Şikankov konusunda da bazı gerekçeler yaşandı ama Şikankov'un yaşının yüksek olması ve bonservis bedelinin keza yüksek olmasına göre de biraz artık olarak soğuk bakılıyor. Çünkü çok oyaladı Trabzonspor ve bu noktada Osorio ve Prestiani daha cazip gelen, daha mantıklı gelen isimler Trabzonspor tepesinde. Dolayısıyla Trabzonspor'un kanat oyuncusunun da artık ya Prestiani ya da Osorio olması bekleniyor. Osorio'da şöyle bir durum var. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor aslında. Yani onun için bir takım Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen de kendisiyle ilgileniyor. Ancak burada Trabzonspor'un kendisine verdiği çok ciddi bir maaş teklifi var. 2,3 milyon euro bandında bir teklif olduğu söyleniyor maaş olarak. Dolayısıyla Bayer Leverkusen'in belirli bir maaş verme durumu pek yok gibi duruyor. Yani Trabzonspor burada önemli bir maaş kozu var. Buradan belki oyuncuyu da edebilir miyim düşüncesinde. Hı hı. O bakımdan Prestiani ve Osorio hakkında Trabzonspor'un değişimleri devam ediyor.
1: Peki şunu soralım tekrardan. Aslında Ulay kısmındaki bir iddia üzerinden konuşuyoruz ama ben şunu sormak istiyorum. Yani bu iddia ile alakalı bir durum değil. Fiorentina transferi olacağını en azından en son okuduğum haberlerde görüyordum ama sorum o da değil. Ulay'ın ayrıldığı konjonktürde Trabzonspor orta sahaya yaklaşık 30 milyon civarlarında bir bedeller olduğu konuşulduğu için de soruyorum. Yani 20 milyon euro üzerinde bir bonservisli bir orta saha oyuncusuna mı yönelir? Veyahut da o para birazcık daha farklı bir şekilde mi harcanır diye sormak istiyorum.
0: Tabii ki öncelikle çok önemli ve güzel bir soru ve hatta Trabzonspor taraftarının da bir sorun, hatta yani hepsini merak ettiği bir soru bu. Hı hı. Şimdi Trabzonspor olaydan 24+6 milyon euro civarında bir anlaşma yaptı Fiorentina ile. Ancak burada şöyle bir durum var. Trabzonspor kulübü olayı alırken 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
1: Doğru.
0: Ziyad Kafkat olayının sözleşmesinde yer alan o sonraki satıştan Baskıya pay maddetinin de Trabzonspor tarafından ödeneceğini açıkladı. Yani Trabzonspor aşağı yukarı yine bir 4,5 milyon euro bandında bir rakama Bahçe'ye ödeyecek. Burada Trabzonspor'un ödediği bonservis bedeli çıktığı zaman olaydan cebine girer rakam toplamda işte 15-16 milyon euro bandında bitiyor olması bekleniyor.
1: Yani hem aldığı bedeli hem de payı da eklediğimiz denklemde 9 evet. milyonu oradan çıkaralım 20 milyon lira civarında mı demeliyiz?
0: Aşağı yukarı öyle evet. Aşağı yukarı o civarda bir durum söz konusu. Dolayısıyla şimdi Trabzonspor orta sahaya takviye yapmayı düşünüyor. Böyle bir gerçekten düşüncesi var. Ancak Vivo'da ayrıldığı senaryoda bu sefer stoper yani orayı boş bırakmak çok büyük bir risk haline gelecek.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Vivo'da takımdan ayrılması beklendiği için öncelik olarak önce stoper pozisyonuna bir yabancı süper düşünüyorum.

0: oluyor. Çünkü şu an baktığımız zaman Trabzonspor'un yabancı sınırı, yabancı kontenjan açısından da biraz da zor durumda olan bir kulüp Trabzonspor kulübü. Dolayısıyla Olay bu takımdan ayrılınca Trabzonspor'un önceliği stopere takviye yapmak olacak. Olay'ın pozisyonu için de Trabzonspor'un bir düşüncesi var ama burada yabancı kontenjanı nasıl ayarlayacak? Bir oyuncudan daha muhtemelen çıkması bekleniyor çünkü sağ kanat oyuncusu da yabancı olacak. Dolayısıyla orada sınırı ayarlamak için ya başka bir oyuncudan çıkacak ya da oraya yerli bir oyuncuyu kadrosuna katacak. O bakımdan sorduğum soruyu şöyle yanıtlayabilirim. Trabzonspor olayı bence Nibu'dan gelen parayı ağırlıklı olarak forvet, kanat ve stoper pozisyonları için harcayacak. Orta saha pozisyonu için de gruba göre bir formül üretecek.
1: Peki son bir soru daha sormak istiyorum ki bir dinleyici sorusu esasında, yani maaşlara da hakim bir dinleyicimiz varmış Trabzonspor'da, Mesut Bey yazıyor. Batagov'a 800 bin euro verilirken Chibuike, olası kaldığı senaryoda söylüyorum bunu, 750 bin euro alırken Cenk 1.2 milyon euro alması bir huzursuzluk yaratmaz mı diye bir soru var. Yani aslında enteresan bir soru ama yine de bunu görmüşken sormak istedim abi.
0: Aslında bu soruyu sosyal medyada birçok kişiden gördüm. Mantıklı bir soru. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi Cenk Özkaçar'ın henüz kamuoyu aydınlatma platforma açıklaması gelmedi. Yani orada maaş detaylarını henüz göremedik. Bu 1.250 işte 300 bin avroluk kısım bir Twitter'da dolaşan bir iddia. Dolayısıyla henüz resmi olarak maaş açıklanmadığı için Cenk'in ne kadar kazanacağını bilmiyoruz. En son baktığında açıklanmamıştı. Yani az önce 5 dakika önce baktığında açıklanmamıştı.
1: Doğru.
0: O bakımdan Cenk'in ne kadar kazanacağını bilmiyoruz. Ama varsayım üzerinden gidersek, evet bu durum böyle olursa Batukova'da, Yuvya'da ciddi oranda bir zam yapmak gerekir. Sadece onlara değil, Tim Jebol, Kavukalı'da, Pena'ya zam yapmak gerekir. Ancak ben Cenk Özkaçar'ın sözleşmesindeki o yıllık maaşın bu kadar yüksek olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Belki orada çeşitli bonus partileri koyabilir. Belirli maçı tutarsa şu kadar daha alır. Şu kadar gol atarsa şu kadar daha alır gibi. Dolayısıyla ben Cenk'in garanti ücret olarak 1.3 milyon euro civarında bir ücret kazanacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Trabzonspor kısmını konuştuk ki bütün aslında dört büyüklerin bütün takımların detaylarını, bütün transfer iddialarını, yeni sezonda aslında neler olabileceğine dair, transferde rotanın nereye kırıldığını işlediğimiz bir haber masası programını sizlere sunmaya çalıştım. Ben Can Genç, ki zaman zaman haber masasında, zaman zaman Dakika Skor'da ve zaman zaman hafta sonu yayınlarında sizlere eşlik etmeye çalışıyorum. Sinan Bey'den çok güzel mesaj gelmiş, onunla da aslında bir final yapayım isterim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Can. Türkiye'deyim. Yazmıyoruz diye dinlemiyoruz sanma sakın yazmış. Sağ olsun, var olsun. Sinan Bey de hakikaten Galatasaray maçlarında özellikle Dakika Skor'da bize her zaman mesajlarıyla destek veren, maç içinde işte Can'a bak bunu görmedin, atıyorum sana işini kolaylaştırıyorum diye, esasında bizi işimizi de kolaylaştıran, bu işi sevmemizi sağlayan, bir kez daha çok daha fazla sevmemizi sağlayan dersek daha doğru olacaktır. Destekleriyle her zaman bize yoldaş olan diyelim. Daha güzel olsun. Böyle desek daha güzel olur. Yani bütün dinleyicilerimiz ayrı. Hakikaten hepinize çok çok teşekkür ederiz. Yani sizlerin varlığı çok çok önemli. Sizlerin mesajları çok çok önemli ki programımızın rotasını sizlerin esasında isteklerine göre de belirliyoruz. Zaman zaman konsept programlarımız da oluyor hafta sonları özellikle ama hafta içleri haber masasında genelde transfere ve dört büyüklere yer veriyoruz. Dünya Kupası konuştuğumuz dilimler de oldu tabii ki şu ana kadar ki hafta sonu yayınlarında esasında sizlere de şunu da açıklamış olalım. Yarın saat 12-14 arasında Dünya Kupası özel bir içerik hazırladım sizler adına. 4 konukla beraber esasında dolu dolu bir Dünya Kupası içeriği ve zaten pazar günü hepimiz de çok özledik. Artık bir Dakika Skor'da bir Dünya Kupası finalinde sizlere eşlik etmek isterim. Ben de iple çekiyorum diyeyim. Sağlıcakla kalın, esen kalın ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le haber masası sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala da oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol atmış 5 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu haline kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik. Orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadiç, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood yani. O takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Şimanski dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal fayda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve

0: bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetimine güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden beri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu. Ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Express'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Express'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın, merhaba, nasılsın?
4: Merhaba. Almin, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonunu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
4: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam, yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok? Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi, yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da, çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım, ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu.
3: Şimdi bekleniyordu yani.
4: Bekleniyordu, evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi mahkemeye sevk edilecek ya da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu'nun talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Evet. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var, problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında, ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altınordu'dan ben tanırım mesela kendisini, şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
3: Tabii.
4: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren şey döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Sportif AŞ'de oluyor. Ağustos 2020'de Maruf Güneş, Mustafa Cengiz döneminde İstifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşturmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda işte gol bahisleri yapması sonrası, ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor, kupon yapıyor, işte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair, burada çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum, henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum pazartesi günü ya da yarın ya da bugün.

0: biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki masanın takibi sonrası. Yani mali suçları araştırma bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde. Bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi şu öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum. Bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında şimdi bugün sabah gördüm. Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size al buyur şimdi anlat. İkincisi Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları bırak önce kendilerine zarar vermek ise zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da kırılganlığını da bak demek ki böyle oluyormuş. Anlayın bizi diye feryatlarına biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız bu yaptıklarınız özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi.

0: şeyse, ceza hukukuna giriyorsa, ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı. Şu
0: Doğru.
1: anda 19 kişi gözaltına
0: Doğru.
1: alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman, şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanma kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu. Almile, onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim, yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa, onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün, boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı, şimdi açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu, burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçına, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesine gidiyor. Vallahi isteyen herkesle de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun, daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
0: Şimdi şöyle, yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir, yani biz hangi aydayız? Haziran, Temmuz'a geldik değil mi? Özür,
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz. Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, hakemler, futbolcular ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim, bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona, bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir, savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6.220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri, bu yöneticiler açıklamamasının nedeni de savcılığın yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda, bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar açılacak davalardan sonra biz Federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak, biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin, para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız
0: Çok.
1: davrandı?
0: Başta Serdar abi, Serdar Çelikler, ihale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor, ben diyor onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
1: Evet.
0: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. İşte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra, Fenerbahçe elendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani Aziz Yıldırım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli, referanslara. Bu olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi o ol, bu ol, bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz Aziz Yıldırım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konuşuyor. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç, yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir. Tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri, isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı. O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde, ne 25 yılı yani, 20 yıl başkanlık, 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma, 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i, Aziz Yıldırım bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım, ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir, bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
0: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf, yani Ake, Vedat, Greenwood üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğrafı. Transfer özelinde söylüyorum. En iyi üçlü fotoğrafı. O fotoğrafta da Aziz Yıldırım medya, evet bence sabırsız davrandı medya. Ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
1: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye
0: Evet.
1: gelişini izledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
0: Doğru.
1: Bu yeni bir karar mı?
0: Yeni bir karar. Şöyle, ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriliyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim
1: Kimin
0: sözleşmeler.
1: veriliyormuş?
0: Efendim?
1: Kimin
0: Onu
1: veriliyormuş?
0: bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
1: Neden
0: Söylemek
1: iki
0: de.
1: kişiyle kaldı acaba?
0: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz evet. zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış, onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Hı hı. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte Excel şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Aşk'la Sports Dijital'de yayındayken sonunda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış, Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Hı hı. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü, adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu hamleyle tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan, yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yani öbür gün bunlar başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım evet. içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
0: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Evet. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etti ve tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tane stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi, Ake, kanat geldi, Greenwood, golcü geldi, Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
1: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
0: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Hı. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? Ya da kaleciyi yolladın, kaleci mi olacak, tahminlere bırakıyor.
1: Yani buradan şu mu çıkıyor, aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi.
0: Ya bu da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı, dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık, kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum.
1: Greenwood
0: bu nedir
1: gibi
0: bu?
1: Kendisini ilan ederse.
0: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan oldu. Yani bekleniyor. Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. O ilk, istersen bu arada o nasıl olmuş olay, onu da şey yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım, adam da beni Instagram'dan takip edilmiş, mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu hatırlattın, onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Hı hı. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi, golcü. Ake geldi, stoper. Greenwood geldi, kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi. Bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim

0: yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de konuya gelince de yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin dörtten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyon olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. Teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek. Onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önünü açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcü ile, güçlü golcü ile bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
1: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu da
0: Evet.
1: sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi bu localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda yani bundan 2 yıl önce Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırmada şöyle işte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13, 14 şimdi sayıdan hatırlamıyorum. Localar var. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre locanın olduğu yere göre işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer locaysa yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var. Koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar ama buralarda da indirim almışlar. Az yıllarım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz. Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locası ile ilgili Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş. Başka loca alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Aziz Yıldırım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euroysa o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam bu ise herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Şey, pardon parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygunu almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun Niğdelioğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Niğdelioğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde

0: Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak Disiplin Kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminde diyor ki kardeşim disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına ki geçmiş başkanına hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam
1: Vermeyeceğim.
0: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Diyelim.
1: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
0: Edelim.
1: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
0: Olmaz.
1: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
0: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da şeyin özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya yani oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı. Ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı, değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayaklı derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafla da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş, oyuncuya pay vermiş seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşimiz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var, Hetafe'nin payı var, oyuncunun kendi payı var, bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Yüzde galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5'da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5'da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diye biliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kâr edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Ben başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından çok olumlu karşılanıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili

0: ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise
1: Daha soğukkanlı.
0: Fenerbahçe
1: Daha
0: biraz
1: sakin.
0: durgun gibiydi. Sanki kameralardan mı hoşlanmıyor?
1: Belki de
0: Böyle
1: öyle
0: bir
1: ama
0: daha durgundu.
1: genelde şey böyle soğuk, daha böyle bir şey
0: Evet.
1: soğuk bir tip
0: Ama
1: gibi duruyor.
0: konuşmaları da bir o kadar sıcak da aslında.
1: Evet. Yani Ake de öyle. Ya bazı insanlar şeydir. Hani kameradan hoşlanmayabilir. Biraz daha
0: Evet.
1: rahatsız da olabilir. Sıkılabilirler de şeyden, ilgiden. Kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak, fotoğrafa bakarsak ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü 3 oyuncu
0: Evet.
1: açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptı. Tekrar söylemem gerekiyor.
0: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde? Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı, az önce bu şeyi konuştuk ya, işte şey uçak meselesini konuştuk ya,
0: Evet.
1: uçak meselesinde işte kulübün tavrını. Aziz Yıldırım da bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor, ben bu anlaşmayı yapıyorum, yani edep bu, size bu yüzden alıyorum, buna göre yani bu. Bazıları şöyle olabilir yani, ya tamam da ben bir noktaya geldim, tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum, bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu, noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
0: Evet.
1: İstediklerini de kamuoyu önünde de bu arada, yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı anlatmıyor. Aziz Yıldırım da her şey açık. Kamuoyu önünde de açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekli müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
0: İrfan abi yayınında o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
1: Ağırlığını.
0: koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
1: Valla
0: sonunda.
1: o olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle, bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider, yani duygusal kararlar, şöyle hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer, diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyorlar. Birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum, mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
0: Güçlü
1: eskiden beri
0: oyuncu ne
1: de,
0: demek?
1: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olmasa da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek. Orada yapacak. O odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak. Odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diğer, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor. Bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi, hem iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer, yarın öbür gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının, ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey, ilişkilerde Sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu.
0: Evet.
1: Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var.
1: Tamam.
0: Sana onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missy 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturmasıyla ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
1: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak şike, bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için hala hazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı, ne var? Ama bunların içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
0: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
1: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'da kim ne dediği sizlerle beraber ben sordum. Aydıncı göz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve radyoları başında yerini almış evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, tatil beldelerinde, metroda, yollarda, yurt dışındaki Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına. Türkiye'nin futbol gündemini yine her zaman olduğu gibi sizlerle beraber belirlediğimiz, transfer haberlerini alabildiğiniz, en sıcak gelişmeleri öğrenebildiğiniz dört büyüklerin kamplarından antrenman bilgileri ve en önemlisi de her gün birbirinden farklı ve birbirinden değerli Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yorumcularıyla bugün de sizlere en doğru bilgileri vermek, doğrulardan şaşmadan en büyük görevimiz. Tabii sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan dinleyicilerimize de her zaman olduğu gibi teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Uğur Öztürk, Yunus Delfin Dane, Yunus Güçlel, Tolga Ak, Berk Yıldırım, Mehmet Can Koç, Barış Özün, Soner Kozan, Lokman Bilis ve Instagram Çağatay Hoca adresinde takip eden ve takip alan Fikret Karamuk, Fitnessçi Eray, Paris Galatasaray Derneği, Muammer Adar, Benan Şimşek, Osman Ak ve Hakan Turul'a da çok teşekkür ediyorum. Bunları asla unutmam çünkü programdayken ben YouTube'daki yorumlara da bakarım. Oradaki tüm notlarımı da, isimleri de bir kenara not ederim ve o günde programında muhakkak teşekkürü de bir borç bilirim. Takvimlerin 17 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günde, çok da güzel bir gün. Rabbim hiçbirinizi umutsuzlukla sınamasın. Gözünüzde, yüzünüzde tebessüm hiç eksilmesin. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun inşallah. Hayatta olanların anne ve babaları sağ sağlık ve afiyet diliyorum. Ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza da hayırlı bir gelecek nasip olsun inşallah. Bugün edilen tüm dualarınız kabul olsun. Gönlünüzden geçen en güzel dilekler hayırlısıyla sizlere nasip etsin. İnşallah sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası'nın sahibi size göre kim olacak? Gönül verdiğiniz kulübünüzle ilgili görüş ve düşüncelerinizle bu iletişim kanalları vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz söylüyorum. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 1010 şu an gelen 20'nin üzerinde hoş geldin ve iyi yayınlar mesajları için de çok teşekkür ederim. Bugün hiç vakit kaybetmeden, süremizde kısıtlı olduğu için ilk olarak Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan şu anda mikrofonun diğer ucunda. Şenol Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, nasılsın?
1: Teşekkür ederim sevgili Çağatay, çok iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben nasıl deyim gidiyor? Ya gayet iyi gidiyor, çok teşekkür ediyoruz, sesini de duyduk hocam, daha da mutlu olduk. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda senin favorin kimdir? Önce onu öğrenmek istiyorum. Arkasından da Beşiktaş Trossard'ı soracağım sana.
1: Ya şöyle tabii, yani maçlar oynandıkça tabii favori olarak benim gördüğüm takım Fransa'ydı. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman, organizasyon olarak, ama tabii ki her maçın kendi hikayesi içerisinde, o da elendi. Ama şimdi Arjantin'de, şimdi İspanya oynayacaklar. Burada bu maçları değerlendirdiğimizde İspanya'nın kendine az bir ekol yaratmış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ayağı pas, tika tika oyunu dediğimiz kısa paslar İspanya'nın şimdiye kadar ekol olarak gördüğümüz oyun şekliyle finale kadar geldi. Arjantin'de takım oyununu, biraz takım savunmasını ön planda tutarak daha sonra Messi'nin ayağından gelecek asist ve gollerle sonuca gitmeye çalışıyordu ki öyle oldu. Son İngiltere maçında Arjantin bildiğimiz Arjantin gibi oynadı. Golden sonra da, bir İngiltere golünden sonra istediğimiz, arzu ettiğimiz oyun şekli olarak baktığımızda Arjantin sanki karşısında bir İngiltere yokmuş. Daha böyle kalite olarak düşük seviyede bir takımla oynuyormuş gibi bir hava verdi. Bu da Messi'nin ve arkadaşlarının enerjileriyle ilgili bir şey tabii. Bu da İngiltere'nin, belki şöyle bakmak lazım, hocasını biraz sorgulamak lazım. 1-0'dan sonra takımı biraz geri çekerek, yaslayarak, daha sonra da son 10 dakika beşli savunmaya geçerek, ki bunu daha önceki maçta da yapmıştı. Orada da ben bu yapılan hamlenin doğru olduğunu düşünmemiştim. Orada tabii maçı galip bitirdi. Eleme usulü olduğu için de bir üst tura geçmişti. Bazı şeyler gözükmedi ama burada önde olduğu bir maçta takımın geriye çekerek artı 5'li savunmaya dönerek Arjantin'e çok büyük bir fırsat verdi. Arjantin'in geri koşmasını engelledi. Messi'ye çok büyük burada yardım etmiş oldu. Messi'nin de zaten istediği buydu. Messi de kalitesini ortaya koyarak finale çıkarttı takımını. Ama ben finalde İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Oyun şekli olarak.
0: Evet. Şimdi hocam sen de söyledin. Ben sabah televizyonda da söyledim de. Şimdi tabii yıllarca futbol oynadınız. Profesyonel Beşiktaş'ın efsanelerinden biri oldunuz. Şimdi derler ki hani 40 yaş hayat kitabının en heyecanlı bölümüdür. Messi 40'a merdiven dayamış. İstatistiklerine bakıyorum. Sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi. Sahanın en çok adam eksilten ismi. Sahanın en çok kilit pas atan adamı. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atanı. Yine Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı veren futbolcu. Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu. Dünya Kupası eleme turlarında bile hani ben yoruldum artık bunları saymaktan. En çok gol katkısı veren ismi. 8 gol 4 asist yani direkt 12 gole katkıda bulunmuş sevgili Şenol Fidan. 51 tane kazandığı ikili mücadele var ve doğum tarihi 24 Haziran 1987. Hocam 40 yaşında da futbolcu demek ki oynayabiliyor. Ne diyeceksin? Yani profesyonel futbolcusun o gözle değerlendirmeni istiyorum.
1: Ya şöyle tabii bir biyolojik olarak bakmak lazım. Şimdi bizim de geçmişimizde oynadığımız zamanlarda bizim işte futbolu bırakma yaşımızı devamlı 30'lu yaşlılar olarak bize belki bilinç altına yerleştirirler. Ama kendimizi biz 29 yaşında 28 yaşında o zamanlarda kendimizi iyi hissetmemize rağmen işte o zamanki medya olsun hem de yani görsel medya yoktu gerçi ama yönetim tarafından futbolu ne zaman bırakacaksın diye hep bilinçaltına sokulan bir şeyler vardı. Ama ben şöyle bakıyorum yani burada futbolda özellikle profesyonel futbolda sizin alışkanlıklarınızı yani özellikle olumlu anlamda söylüyorum. Ne kadar ileri taşırsanız fiziki anlamlarda sizin zaten o anlamda sahanın içinde yapacaklarınız devamlı olumlu olarak gözükür. Burada Messi normal yani futbol yaşantısının dışında normal sosyal yaşantısını da futbola göre ayarlamış gibi görüyoruz ki bunu Ronaldo'da görüyoruz ama Ronaldo tabii takım olarak da performans olarak sahada tabii galibiyetler goller atamayınca tabii bu kadar konuşulması biraz geride kaldı ama Messi hem performans attığı goller hem de takımla beraber finale çıktığında Messi'nin şu anda yaptıkları konuşuluyor ama onun ardından da yaşı konuşuluyor. Demek ki Messi için yaş sadece rakamdan ibaret. Buradan bakmak lazım. Bir de geriye dönük yani bu nasıl oluyor diye cevaplamak gerekirse ben daha önce de Atı Bey'le Beşiktaş'ta çalışmıştık. Onun da yaşı bayağı ileriydi ama artı kendi tecrübelerimi de yaşantımı da içine soktuğumda siz antrenmanları bir maç gibi yaptığınızda kendinizi yeterli görmediğinizde vücut zaten ona cevap veriyor. Ama antrenmanları da artık ya ben tamam işte bu tarafını hallettim koşmasam da olur düşüncesiyle antrenmanları biraz asarı biraz fazla gibi gözüktü ama adı Messi olunca ondan bekleneni hocaları kamuoyu bildiği için zaten yani belki 60. dakikaya kadar normal bir oyuncudan bahsetmiş olsak belki de İlk değişecek adam olarak da söyleyebiliriz Messi için ama geriye dönük bu yaptıklarını tabii hocası da kamuoyu da Arjantin'de bütün dünya bildiğinden Messi'nin bırakın 90 dakika 120 dakika bile sahada tutulacak bir faktör olduğunu zaten hepimiz gördük. O da bekleneni sahada aynı şekilde yaptı.
0: Evet bu arada mesajlarınız da geliyor 0212-273-1010 ve söylediğim gibi Instagram Çağatay Hoca adresinde şu anda Radyo Gol'de Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan'ı ağırlıyoruz. Gelen mesajlara bakalım hocam diyor ki Çağatay Hocam Messi'nin doğum tarihini söyledin Ronaldo'yu söylemeyecek misin diyor. Tabii söyleyeyim Ronaldo da 5 Şubat 1985'te doğdu. Hatta istiyorsanız Mbappé'yi de söyleyeyim 20 Aralık 1998 promosyon olarak Kane'i de vereyim yanında 28 Temmuz 1993. Hocam Kenan Bey, İsmail Bey ve Ulvi Bey Trossard'ı sormuşlar sana Şenol Fidan'a sevgi ve saygılarımızla demişler.
1: Şimdi tabii Beşiktaş'ın belki de 5-6 senedir belki olarak söylüyorum en çok ihtiyaç olduğum mevki olarak kanatlar, özellikle sol kanat. Son zamanlarda sağ kanat da Beşiktaş açısından biraz ihtiyaç olarak gözüküyor. Hı. Bu anlamda bu kanat yani problemi Trossard'la beraber ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani isim olarak, çünkü Dünya Kupası'nda da en son performansını gördüğümüzde Beşiktaş'ın en nokta atışlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Beşiktaş geçen sene de, ondan önceki senelerde de belki de yani Enkudu'nun ayrılışından, yani ayrıldıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu bölge olarak da sol kanat olduğu herkesin aşikar olarak ortada birleştiği bir noktaydı. Hı hı. Beşiktaş bu anlamda nokta atışı yaptı. Dün de 20 bin seyircinin önünde imza atarak Beşiktaş'ın belki de bir transferden fazla olduğunu gösteren bir imza oldu bana göre sevgili Şah Atay. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz bazen transferler sadece transfer olsun diye yapılmaz. Bazen de camianın bundan sonraki yapılacak hakkında transferlerin nasıl olacağı şeklinde bir mesaj da verilir. En büyük örneğini dünkü imza töreninde de görmüş olduk.
0: Evet. Hocam tabii yine dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Size de çok selamlar iletmişler dinleyicilerimiz. Muhammed Salah Beşiktaş'a yararlı olur mu? Beşiktaş'a gelir mi? Şenol Fidan'a sorabilir misiniz diye yollamış dinleyicilerimiz.
1: Şimdi şöyle, ben de şöyle bakıyorum tabii, yani biraz bir hem yönetim tarafından hem de seyirci tarafından baktığımda hem hayaller hem de gerçekler. Şimdi hayallerimiz, bu isimler çok önemli isimler ama yönetimde bazı gerçekleri de, taraftar olarak da bazı gerçekleri de görmek lazım. Şimdi Beşiktaş'ın mali borcunu da biraz düşündüğümüzde evet bu isimler önemli isimler ama bizim bunlara bu maaşları verecek bütçemiz, mali yapımız ne durumda? Onları da biraz kontrol etmemiz lazım, bakmamız lazım.

0: Ayrıca Serdal Bey'in, yani Serdal Başkan'ın daha önceki konuşmalarında hepimiz biliyoruz ki 30 yaş üstü oyuncuyu kesinlikle almayacağım ifadesi var. Buna Trossard da dahil yaş olarak baktığımız olarak, yani baktığımızda 31 yaşına geldi herhalde Trossard, artı 3 artı 1 sözleşme yenildi.
1: 31 yaşına.
0: Çünkü, evet, yani, yani bazen bu söylemleri de, yani belki kendi içinizde yapabilirsiniz ama yönetim bazında söyler, yapmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın hem kaliteli oyuncuya hem de genç potansiyel oyuncuya ihtiyacı var. Böyle palyatif çözümlerle zaman zaman hem yarışacak takımı oluştururken diğer taraftan genç potansiyel oyuncuları takımı kimyası içerisinde atarak şimdiye kadar yönetimde olan o yarışmacı kimliğini büründürebilirsiniz. Yani onun için yönetimlerin de zaman zaman çok keskin böyle söylemler yapması kendi açılarından bazen karşılarına çıkabiliyor. Yani yoksa Trossard'ı şimdi bakıyorum herkes çok olumlu şekilde karşıladı ama yaş olarak baktığımızda kimse konuşmuyor. Belki o da performansını gördükten sonra belki bunlar da kamuoyunun önüne gelebilir. Ama kalite olarak, son dünya kupası olarak baktığımızda çok faydalı bir transfer gibi önümüzde uzun bir yol var diye düşünüyorum ben.
1: Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hocam başka söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, onu da alalım.
0: Yok tabii, yani şimdi herkes tatilde, yavaş yavaş Dünya Kupası da bitiyor. Normal, yani genel olarak transferlere, iş transferleri artı önümüzde bir Avrupa kupaları var, konferans kupaları var. Oraya doğru yoğunlaşacağız. İnşallah takımlarımız bu anlamda kamp dönemlerinde iyi geçirmişlerdir. Beşiktaş açısından baktığımızdan genç oyuncularla beraber kampa gidildi. Hocaya böyle bir kadro verildi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, çünkü çok fazla maç yaparak kamuoyunun veya oradaki profesyonellerin sunduğu oyuncular üzerinden, işte şu oyuncu iyidir, bu oyuncu iyidir gibilerinden değil de hem antrenman hem de maç yaptırarak kendi gözlemini ortaya koyarak ondan sonra ideal bir Beşiktaş takımı yaratacak diye görüyorum ben. Bütün takımlarımıza bu anlamda başarılar diliyorum. İnşallah keyifli, huzurlu bir sezon olur.
1: İzmir'den İltuğ Bey demiş ki, Şenol Fidan 80'li yılların ortasında sadece kendisinin attığı golle 1-0 yenmişti Galatasaray'ı. Oradan net hatırlıyoruz diyor.
0: Sağ olsunlar valla, şimdi çok önemli şeyler bunlar bizim için. Çünkü bizim dönemimizde, ben de şimdi zaman zaman işte sosyal medya ve internet üzerinden kendi gollerimizi, asistlerimizi görmeye çalışıyoruz. Önümüze düşüyor. Ki o zaman çünkü böyle teknik analizler yoktu, görüntülü analizler yoktu. Sadece sizin hem taraftar grubunun hem de medyanın zaman zaman kendi hissettiklerinizle olumlu veya olumsuz kendi adınıza duygular yaşıyordunuz. Şimdi böyle tabii sağ olsunlar da böyle geri dönüşler olunca bizi de mutlu ediyor. Onun için çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel hatırlanmak valla hocam, yani senin adına mutlu oldum ben de.
0: Ben de çok mutlu oluyorum. Valla dün eski maçlara baktım işte YouTube kanalından. Dedim ki benim için çok önemli şeyler. Çünkü biz o zaman fotoğraf makinesi, işte kamera, çok az çekimler oluyordu. Kendimizi seyretmek mümkün olmuyordu. Yolda oluyorduk. Yolda, çünkü otobüste seyahat ediyorduk. Belki 30-45 saniyelik görüntüleri yolda olduğumuz için seyretmek imkanı da olmuyordu. Beşiktaş takımına bile belki 15-20 saniye gösteren görüntüler var, yani düşünün.
1: Evet.
0: Yani futbol nerelerden nereye gelmiş. Futbolcu kardeşlerimizde önemli olan bu, yani yeteneklerini inşallah camialar adına iyi kullanırlar diye düşünüyorum.
1: Sağ içine giren sakatlandığında muhabirler vardı hocam, hatırlıyor musun? Muhabir yanına geldi, ne oldu, neyin var falan diyordu. Penaltı atılmadan
0: sonra,
1: önce
0: filmi gibi geliyor ama zamanın işte içerisinde, zamanın yani ruhu içerisinde onlar normal şeylermiş. Bakın yani hem İşte 88 yılında geldiğimizde toprak sahada çalıştığımız Fulya ortamından Nevzat Demir'e doğru bir yolculuk var. Türk futbolunun da yolculuğu var. 24 saatlik, yani uzun deplasman yolculukları, otobüslerle yaptığımız, belki 3 kere 4 kere mola verdiğimiz ortamlardan özel uçaklarla giden bir imkanlara dönüştü. Futbolcular bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bugünün, günümüzün futbolcuları. Ama yani bu tesislerden çok önemli olan burada futbolcunun futbola bakış açısı. Bakın biraz önce örnek verdik işte kaç yaşındaki oyuncuları. Eğer kendilerine iyi bakarlarsa hem takımlarına hem de kendilerine, hı hı, hem de ailelerine çok

0: katkı sağlamış olurlar. Çünkü günümüzde şöyle bir şey var, yani laf lafı açıyor sevgili Çağatay. Yani biz sahaya çıktığımızda evet biz sadece bir numara üzerinden, işte 6 numara giyiyordum ben, çıkın oynayın denilen bir anlayışla geldik. Artık sahanın içindeki çözümleri futbolcu kendi buluyordu, bulmaya çalışıyordu. Artık bu çözümler antrenörler tarafından futbolcuya veriliyor. Biraz algısı açık olan, yeteneği biraz %60'larda olan, dediğim gibi yani bu şeyden, futbol sektöründen iyi kazançlar elde edebilir futbolcular adına söylüyorum. Onun için taraftarını da bu anlamda mutlu edebilir. Ben sadece futbolcunun bu, yani hem tesis hem yemek, beslenme uzmanı, psikolog baktığımızda yani, yani çeşitli birimler var artık abi, hepsi yani futbolcunun sadece sahaya çıkıp çalışmasıyla ilgili ve algısıyla ilgili. Buraya dikkat etsinler, buraya yoğunlaşsınlar. Dediğim gibi yani hem kendilerine hem de kulüplerine hem de Türk futboluna çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum.
1: İzmir'den İltu Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Vallahi nostalji yaptırdı bize. Ya hocam şimdi sen anlatırken sevgili Şenol Fidan, muhabirin ben penaltı atılırken topu hangi köşeye atacaksın diye röportajını hatırlıyorum ya. Sahanın içine girip gerçekten yani bunlar yaşandı.
0: Yani çok enteresan yani, bak geçen gün yine 88 senesinde işte kamp yaptığımız tesislerden bir otobüste gelmişiz, eski 302'lerle üstümüzde normal sivil kıyafetler. Yani çok enteresan görüntüler geliyor. O zaman yürüyüş içerisinde tabii kimse bunu çok farklı algılamıyor ama yani düşünün bir futbol takımı, herkes kendi kıyafetiyle geliyor, sırtında işte çantası, üstünde değişik renkte kıyafetleri, kabanları şeklinde. Tam stada girerken röportaj yapılıyor falan. Öyle görüntüler tabii önümüze düşünce biz nerelerden geçtiğimizi anlayabiliyoruz. Yani bu anlamda dediğim gibi futbol çok enteresan yere geldi. İyi de yere gidiyor gibi ama işin aslı tabii ki futbolcu, futbolcunun bakış açısı, yaşam şekli, her şeyi belirleyici oluyor. Yani öbürleri hepsi tabii yan faktör bana göre.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Esas olan yetenek tabii ki.
1: Hocam senin o zamanki 11'i sayabilir misin? Senin oynadığın dönemde evet.
0: Valla Engin, Recep, Gökhan Keskin, Ulu abi, Kadir, Şenol, Metin, Rıza, Şifo, Metin, saymıştım Feyyaz, Ali. İlk başta Ferdinand da vardı santrafor olarak.
1: Vay be, kadroya bak.
0: Ya geçen gün öyle bir şey oldu ki sevgili Çağatay. Geçen şeye gidiyorum, Aksaray'a, metroyu kullandım. Karşıdan da böyle üstünde şey vardı, Shakhtar Donetsk formalı bir arkadaş geliyor. Şunu hocam dedi, beni tanıdı yani yolda giderken sağ olsun. Ya o zamanki kadroyu saydım, kadroyu videoya da çektim, sana da gönderdim bir ara. Valla tek tek saydı, hem de Fenerbahçeliymiş.
1: Vay be.
0: Ama Beşiktaş'lık o kadroyu tek tek isim olarak saydı yani bana. Benim de tabii yolda görünce böyle video ile çekmeye ihtiyacı duydum sağ olsun. İşte zaman zaman da böyle geçmişe doğru gidip güzel anılarla beraber duygularımızı paylaşıyoruz sevgili Çağatay.
1: Şenol Fidan, o kadroyu Dünya Kupası'na koy, çeyrek finale kalır.
0: Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bizim zamanımızda bir de bak öyle bir şey, bak laf laf açıyor dediğin gibi. Bizim zamanımızda bir de 3 tane yabancı vardı. Bizim yabancılarımız işte Wilson vardı, o belli bir katkı sağladı. Walsh vardı.
1: Sol.
0: Walsh daha sonra geldi işte. Bir de McTennis vardı. O da ama ilk mesela Ferdinand Beşiktaş adına çok iz bırakmıştır ama Ferdinand'lı kadroyla biz tabii o sene şampiyon olamadık. İkinci olduk ama ondan sonra işte saydığım isimler üzerinden 3 sene üst üste şampiyon olduk. Burada tabii ki şey de çıkıyor tabii, takım olgusu da öne çıkıyor. Artı o geriye dönük böyle biraz analiz ettiğimizde arkadaşlarımızın ne kadar iyi olduğunu herkes o röportajlarına dile getiriyor ki görüyoruz. Bu anlamda takımlardaki arkadaşların günümüz futbolunda artık yani bu teknolojinin olduğu noktada herkesin eline bir telefon, işte tableti falan derken hiç muhabbet etmeden antrenmanı bitiren bir takım olarak arkadaşın yakalanması zor gibi gözüküyor. Bu evet. da antrenörler için çok büyük bir sorun bence. İnşallah yani bu sorunları da kulüp kendi içerisinde halleder.
1: Sevgili Şenol Fidan, yani o kadar çok mesaj geliyor ki Beşiktaşlı taraftarlardan. Avusturya'dan Fuat Bey bile ya Allah bismillah Muhammed Salah yazmış.
0: Ya bu çok güzel isim tabii, çok önemli isim. Tabii burada biraz önce ifade ettim, hem yani Serdar Bey'in bakış açısı, transfere bakış açısı dedi ya, işte 30 yaş üstü futbolcu son transferini yapacak, oyuncu transfer etmeyeceğim gibi bir takım söylemler yaptı. Artı şeye de bakıyor, yani mali tabloya da bakmak lazım. Gelecek olan oyuncu kaç para maaş alacak artık, çünkü 5-6 milyon eurolar artık çok sanki yüzde rakamlanmış gibi konuşuluyor.
1: Çok sıradanmış gibi değil mi hocam?
0: Valla öyle geliyor sanki, yani alıştırıyorlar gibi. Hani deniz bitmişti yani Türk futbolunda. Yani 3-4 sene önce deniz bitti diyordu herkes. Bir anda rakamlar yani inanılmaz boyutlara geldi.
1: Ben bir hesap edeyim dedim. Biraz önce hesap makinesinden baktım ama yetmedi rakamlar.
0: Yetmez yani, şimdi kulüplerin borçlarına da bakıyorsunuz, tamam. Şimdi yönetimler kendi dönemini iyi şekilde geçirmek istiyor ki bir dahaki işte seçimlerde tekrar belki devam etme isteğiyle, ama şimdi eğer siz mali tablonuzu düzeltemezseniz, yani buradaki mali tablo size belki kulüp olarak bir 3-4 sene sonra daha kötüye gidecek bir mesajı da ortaya koyuyor bence. Tamam, ürünümüzü evet aldık. Şimdi Nikirtaş projesinden Beşiktaş için söylüyorum, gelen paralar kullandı. Seneye belki bu kaynağı yaratacak bir ortam oluşmazsa yine bir şeyler satılacak, yine bir şey transferler yapılacak. Burada sürdürülebilir başarı yakalamak için kulübe devamlı gelir sağlayacak imkanları da ortaya koymak lazım. Yani sırf yani elinin nekini çıkartarak evet, değil ki yani bu. Yani bir kulüpler için söylüyorum. Yani bakın, bir kulüp geliyor bir sene para harcıyor. Bakın ikinciliklerde, üçüncüliklerde para harcıyor. Bir dahaki sene araki bulasın. Ondan sonra transfer tahtası kapanmış, borç bu kadar oldu. Ondan sonra belediye başkanı, vali, sayın valiye gidiyorlar, işte bize yardım edin. Çünkü burada Türkiye Federasyonu'nun yapması gereken denetleyici rolünü çok iyi üstlenmesi lazım. Yani kulüplerin tamam yaşamalı. Çünkü baktığın zaman burada genç çocuklar var. Bunların spor yapması gerekiyor. Belli bir yere angaje olması gerekiyor. Doğru. Ama bu kulüplerin yapılarını da çok iyi şekilde denetlemek gerekiyor. Bakın, ve sonra yani denetlenmediği zamanda başımıza daha büyük işler gelebiliyor. Onun için diyorum ben, kulüpler de kendi içerisinde bu denetleme işini biraz daha sıkı tutarak, yani bu mali işleri biraz da ön planda tutmalarında fayda var.
1: Şenol Fidan, bir yandan tabii dinleyicilerin çok mesajı geldiği için Kenan Bey diyor ki, Şenol hocam sevgiler saygılar, paramız var ki alıyoruz, şampiyon Beşiktaş mesajı var.
0: Beşiktaş'ın... Tamam, ben şimdi yok, ona da yani yazan arkadaşa selamlı olsun. Ben de kongre üyesiyim, şimdi divan kurulu üyesiyim. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olmasını benim kadar herhalde kimse istemez. Sonra bir taraftan da şimdi 6 ay bir sene sonra çıkacak, önümüze çıkacak bu kar topu çığ olarak karşımıza çıkabilir mi sorusunu da sormak lazım. Yoksa şimdi Beşiktaş, daha önceki röportajlarımızda bağlandığımızda konuşmuştuk. Beşiktaş'ın genlerinde çok büyük paralar harcayarak, ki sadece bir Fikret Orman döneminde yapılmış bir yüksek bütçeli bir transferler var, ama ondan öncesine bakın, yani bizim şampiyonluklarımızda genç potansiyel oyuncular üzerinden takım olgusuyla beraber gelen, arkadaşlıklar üzerinden gelen bir Beşiktaş şampiyonlukları var. Bunları biraz daha böyle, yani son zamanlarda Trabzon'da bunu görüyorum. O da mecburiyetten yapıyor. Bu mecbur olmadan yaparsak bizim yolumuz zaten yani bir senelik olmaz, iki senelik olmaz. Yani daha uzun süreli başarıların gelmesi kaçınılmaz olur diye düşünüyorum.
1: Soner Aksan Mersin'den, ona da selamlar olsun. Beşiktaş'ın sayılan isimleri efsane demiş, sana da sevgilerini yollamış. Yine dinleyicilerimizden diyor ki, yedeklerde bir de Hamit vardı diyor, Şenol Hoca sayarken diyor.
0: Doğru, Hamit'le beraber. Hamit'le çünkü ben yan yana oturuyorduk. Burada böyle antrenmanda da beraber gidiyoruz. Zaman zaman evet. da Ankara'da görüşüyoruz telefonla da, ki biz eski arkadaşlarla Şimdi biraz yaz tatili girdiği için de yemekler düzenli buluşuyoruz, eskiyi anıyoruz. İşte daha iyi nasıl yapabilir kulüp kendi adımıza hem Türk futbolundan.
1: Haftaya buluşuyor muyuz hocam?
0: Olur olur yani, tamam. Ben dediğim gibi yani buradayım, buralardayım, sıkıntı tamam. Olmaz.
1: Yemeğimizi yapalım hocam, unutmayalım.
0: Tamam ya, her zaman buradayım ben çünkü hanımın da biliyorsun okulda öğretim görevlisi hanımın. Onun da dersleri var, sınavları vardı. Şimdilik buralardayız sevgili Cihat'e.
1: Tamam, Sevim Hoca'ya da sevgilerimi lütfen selamlarımı ilet.
0: Aleyküm selam, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Saygılar bizden, görüşmek üzere hocam, hoşça kal sevgili Şenol Fidan.
0: İyi yayınlar, görüşmek üzere, sağ olun.
1: Şenol Fidan'a da bağlandık. Mesajlar çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Hemen şöyle. Bakalım kimler neler yazmış acaba. Sami Güney diyor ki, hocam sabah 1986 yılına götürdünüz bizi. Arjantin İngiltere maçını tekrar yaşattınız vallahi, çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim vallahi. Ben de çok keyif aldım. Böyle nostalji olduğunda bazı bilgiler işte hafızamızın bir köşesinde yer alıyor. Konu İngiltere Arjantin olunca tabii karşı karşıya gelince bir maçtan daha fazlasını yaşıyor insan. Hani kimilerine göre 1986'nın belki intikamıydı. İşte sabah da söyledim. 22 Haziran'da 1986'da oynanmıştı maç ve maçın 51. dakikasında Diego Armando Maradona ceza sahasına kafasına gelen topu eliyle ağlara göndermişti. Hatırlayanlar vardır, izleyenler vardır. Bizden büyük jenerasyonlar vardır. Onlar daha iyi hatırlayacaktır tabii. Peki maç sonu yaptığı açıklamada golü için hani tüm dünyada Tanrı'nın eli demişlerdi ya, işte Tanrı'nın eli demişti. İşin en ilginç yanı da Maradona bu golün tam 4 dakika sonrasında 6 kişiyi çalımlayıp bir gol attı. FIFA tarafından yüzyılın golü seçildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı maç yüzyılın en çok tartışılan golü, yine aynı maç yüzyılın en güzel golü seçilmişti. Dinleyicimize de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız valla. Çok mesaj var. O mesajları da okumak zorundayım. O yüzden iki taraftan da 0540'lı numaralara da bakıyorum. Oradan gelen mesajlara da bakıyorum. Sivaslı İlhami vardı, ona özellikle, evet şimdi mesajına bakacağım. Çağatay Hocam, Sivas Spor'da başkan seçildi, kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teknik direktör İsmet Hoca'ya yeniden katıldı, başarılar diyorum. Hedef Süper Lig demiş, İnşallah Sivaslı İsmail Korkmaz. Çok teşekkürler yine mesajlar için. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz yukarıdan aşağıya doğru. İsim olarak Uğur Güneş demiş ki, Uğur Bey, Çağatay Hocam hayırlı cumalar, İstanbul'dan Uğur, ben sizi severek dinliyorum, hep böyle devam edin inşallah, siz de hep mesaj atmaya devam edin inşallah Uğur Bey. Amerika'dan Muammer Bey yine yollarda, hayırlı yolculuklar, yolu her zaman açık olsun. Hasan Bey diyor ki, sevgili Hasan İlbaş, hocam Salah'a 15 verilmez demiş, gerçekten çok çok büyük paralar. Yine buralardan bakıyoruz, spor yazarı istekleri geliyor. Çağatay Hocam, bir ara Barça tiki takayı çok abartmıştı, tek pozisyonda ceza sahası içinde 80 pas yapıp şut atamadan top avuta çıkıyordu, şimdiki tiki taka gene iyi demiş sevgili Aykut Bey'e de çok çok sevgiler saygılar. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum, inşallah okumadığım mesaj kalmamıştır diye bakıyorum. Ben Bahçelievlilerden Tuncay Çağatay Hocam, Dünya Kupası'nı İspanya alacağını düşünüyorum. Galatasaray ilgili bilgi verir misiniz lütfen, hayırlı yayınlar demiş. Valla bugün de süremiz kısıtlı. Sevgili Serhan Türk'e de bağlanabilirim ama müsait olup olmadığını bilmiyorum. Fırat Günayer, çekimleri varmış, bana net bir aralık verir misin demiş. Hemen yazayım şimdi, müsaitse ona da bağlanalım. Ona da mesaj atıyorum. Bir yandan sevgili Serhan Türk'e de mesaj atıyorum. Bu arada 0-212-273-10-10 0-212-273-10-10. Tabii bu telefon numarasını da zaman kazanmak için söylüyorum. Çok da yalan söylemeyi beceremem. Ama neyse odur. O yüzden sizlerin istekleri de başımın üstündedir. Çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam iyi yayınlar, gerçekten çok pozitif birisiniz. Dinleyerek enerji depoluyorum. Ufak bir not düşüyorum. Kimse heveslenmesin, yine bu sene Galatasaray şampiyonu. Tekrardan iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Taksici Metin, Kendisine çok çok teşekkürler. Onun da yolu açık olsun. Hayırlı işler olsun. Çanakkale'den iyi yayınlar. Bora Bey demiş ki Serhat Ulueren olabilir mi canlı yayında? Serhat Ulueren'i

0: yazmadım. Şu an önümdeki isimlerde Serhat Uluyeren yok ama önümdeki isimlerden bağlanarak ben yine devam edeceğim. Bu arada Instagram'a da bakmam lazım. Birikti çünkü. Sevgili Mestan Şahin Beşiktaş taraftarıymış. İltu Bey'e teşekkür etmiştik. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Uğur Çalık, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Çağatay Ünlü, iyi yayınlar olması dileğiyle, kolay gelsin. İnşallah diyorum, başında seni dinliyoruz. Çok teşekkürler. Mehmet Aklık yazmış, selam güzel insan. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Aklık. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Yani ne kadar güzel insanlarsınız valla. Etrafımızda hep böyle insanlar olsun. Hüseyin Mecit her zamanki gibi yine çok güzel dualar, çok hayırlı dualar. Bilmukabele. Cihan Aslancan, Galatasaray'da bir gelişme, transfer var mı? Hocam hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Bir dinleyicimiz Fırat Günayer'i bağlayabilir misin Çağatay Hocam TRT Spor'dan demiş. Ya sizi kırmak istemiyorum çünkü bir anda bekleyen spor yazarı dostlarımız da var. Ama ben sevgili Fırat'ı arayacağım çünkü istediniz ve sevgili Fırat'ı da şu anda arıyorum. Fırat Günayer, müsait misin?
1: Müsaitim, merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Dinleyicilerimizden sana çok istek var. Çok tutmayacağım seni Fırat'cığım. Trossard geldi. Beşiktaşlı taraftarlar çok memnun. Biraz önce sosyal medya paylaşımına da baktım. Neler eklemek istersin? Muhammed Salah çok soruluyor. Vlahovic çok soruluyor. Lütfen Beşiktaşlı taraftarları ve kamuoyunu aydınlatabilir misin senden rica etsem?
1: Trossard dün imzayı attı. Tabii çok büyük, önemli bir kariyer getirmişler. Böyle yıllar sonra şampiyonlar, senin sol açığı. Belçika ile Dünya Kupası'nda oynadı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. Yani CV'sine baktığımızda gerçekten dört dörtlük bir oyuncu geliyor buraya. Hı hı. Sol tarafında Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır problem var. Daha istenen tarzda işte solda çizgide gitsin, adam geçsin falan, o tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha oyun kurucu tarzda bir oyuncu. Ama katkı sağlayacağı muhakkak çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Ama işte Muhammed Salah ismi her şeyin üzerinden geçti. Yıktı yani bütün gündemi. Düşünün ki Trossard imza töreninde Muhammed Salah diye bağırıldı. Bu bile garip bir durum aslında tabii ki. Yani çok sık rastlanan bir durum değil ama Muhammed Salah öyle bir isim ki yani bütün transfer gündeminde mevcut bütün oyuncuları geçmesi normal. Çok özel bir isim. Çok sadece bir yıldız değil, bir fenomenden bahsediyoruz. Hı hı. Premier Ligi çok uzun yıllardır domine eden bir isimden bahsediyoruz. Instagram'ın da 67 milyon kişinin olduğu bir isimden bahsediyoruz.
0: 67 milyon dünyada, olmuş mu? Vay.
1: Olmuş. Özellikle dünyadaki aslında şöyle bir durum da var. Dünyadaki Müslüman futbol severler, Müslüman coğrafyalarda bir ikon oyuncu. Yani o yüzden işte ortalama oyuncuların 5-10 milyon takipçisi varken bu oyuncunun 67 milyon. Yani Salah sadece bir yıldız getirmek değil, aynı zamanda ciddi bir işte sponsorlar gelebilir Arap Yarımadası'ndan. Çok ciddi global izleyicisi var, çok kendine özgü fanları var, takipçileri var. O yüzden de çok özel bir isim. İstanbul'da şu anda menajeri. Görüşmeler de bu arada kötü gitmiyor. Yani hava sanki olumlu yönde, olacak havası biraz daha yüksek. Yani mesela Vlahovic için ne zaman sorsanız zor transfer dedik. Salah için zor transfer demiyorum. Hı hı. Çünkü istenen rakamlarla Beşiktaş'ın vereceği rakamlar arasında çok da büyük fark yok. Salah 15'te başladı Salah tarafı ama daha düşecekler gibi gözüküyor. 12'lere 11'lere düşecekler gibi gözüküyor. Burada tek sorun sözleşmenin süresi. Yani Beşiktaş 1+1 yıl yapmak istiyor doğal olarak. Çünkü oyuncu 34 yaşında. Salah tarafı 3 yıllık istiyor. Yani onlar da uzun bir sözleşmesi var tabii ki. Ama oyuncu özellikle Amerika'dan çok büyük teklifler varken Müslüman olması sebebiyle Türkiye'yi ve Arap Yarımadası'nı tercih etti öncelikle. O yüzden normalde Amerika'ya gitmese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama menajerine İstanbul'da sevdiğini biliyoruz oyuncunun bu arada. Ekstra o bilgiyi de verelim. Menajerine İstanbul'da oynama şansım olur mu diye soruyor. Aslında hikaye öyle başlıyor ve Beşiktaş'a teklif ediyorlar. Şu anda görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Tabii ki dediğim gibi sözleşme yılında bir henüz bir anlaşma sağlamadı ama rakamlarda, maaşlarda bir problem olacak gibi gözükmüyor. Yani iki gün içerisinde çıktı bu haber ama valla çok şey değil, olmayacak bir ihtimal, soğuk bir ihtimal değil, sanki olacak havası daha yüksek gibi gözüküyor.
0: Peki forvet olarak yani başka Vlahovic ismiyle alakalı son durum nedir? Vlahovic'in ben gelmek istediğini biliyorum, bana gelen bilgiler doğrultusunda sevgili Fırat Güneyer.

0: Vlahovic şöyle, Vlahovic Beşiktaş'ın teklifinden memnun oldu. Ben bu teklifi değerlendireceğim ama ben diğer tekliflere de bakacağım dedi. Aslında bekleme sebebi bu. Yani diğer kulüpler ne teklif ediyor, diğer kulüpler ne veriyor, diğer kulüpler ne yapıyor ona bakıyor. Chelsea'nin çok ciddi ilgilendiğini biliyoruz. Ciddi, yüksek bir şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Juventus'un ilgilendiğini biliyoruz. Yani açık konuşalım. Tabii ki Beşiktaş, işte Galatasaray, Fenerbahçe bizler için büyük kulüpler. Tabii ki çok değerli hepsi ama yani bir tarafta Chelsea, Juventus olduğu zaman da oyuncu oraları tercih ediyor. O yüzden de burada şimdi biraz Juventus'ta pazarlığı var, Chelsea'de pazarlığı var. Bu iki kulüple biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Barcelona acaba olur mu diye bir haberler çıktı. Biraz bunlara bakacak ama buralardan istediği paraları alamazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirme ihtimali var. O yüzden de Beşiktaş forvet transferini biraz daha ağırdan alıyor, biraz daha bekletiyor. Şu bilgiyi vereyim. Yani Midland maçlarında hatta şöyle diyeyim, Ağustos ortası, Ağustos sonuna kadar Beşiktaş'ın ön alanda forveti Yang Yu olur. Yani yeni birinin ben Ağustos 15'ten önce forveti alacaklarını düşünmüyorum. Forvet transferi en son olacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten Yang Yu var ileride. Yani Beşiktaş'ın bir tane forveti var, iyi bir forveti var. O yüzden de büyük bir ihtimalle Ağustos'un yarısında, yani 15 Ağustos'tan sonra biraz daha işler daha somut hale gelir. Ama yakın zamanda bir forvet hamlesi ben beklemiyorum.
1: Fırat Güneyer, dinleyicilerimizden sana çok istek gelmişti. Sen de bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kal. Fırat Güneyer'i de sizlerin isteği doğrultusunda yayınımıza aldık. Çok istek var, çok mesaj var. Nereden bazen ben de başlayabileceğimi bilemiyorum ama yine mesajlardan gidelim. Necati Kul, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Yorumcu istiyorlar. Ben dincileri bazen anlayamıyorum. Serhat Ulayeren anlayamadım. Yani nasıl bir istek yok mu başka bir tanıdıklara diyor. Evet, yani çoğu dinleyicimiz de tabii gönül verdiği renklerin spor yazarlarını, gazetecilerini görmek istiyorlar. Hocam iyi yayınlar. YouTube'da da yayınlara bekliyoruz. İş saatlerinde sizi dinlemek keyifli oluyor. Teşekkür ediyorum Atakan Yıldız. İyi ki varsın. Ben de fırsat oldukça YouTube yayınlarına katılmaya çalışıyorum. Tamer Bey, Çağatay Hocam merhaba demiş. Nazar boncuklarını da yollamış. Çok çok teşekkürler sizlere. Mehmet Pelte Instagram'da beni takip almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sırada eski futbolculardan sevgili Suat Şatır vardı. Onunla da konuştuğumda bugün yayınımıza katılacaktı. Bakalım, Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Şatır meşgulmüş. Peki o zaman eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: Sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu da arayalım. Onun da yorumlarını alalım. Eğer müsaitse sevgili Suat Şatır da beni duyuyorsa lütfen telefonunu meşgul etme. Suat Şatır, çünkü ben seni arıyorum, sen de beni ara diyoruz. Ve Aytek Aşıkoğlu şu anda eski futbolcu, mikrofonumuzun diğer ucunda. Aytek Aşıkoğlu, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk hocam. Yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah.
4: Teşekkür ederim. Bizim hocam işte biraz sıcaklar var. Uğraşıyoruz.
1: Eyvallah. Dinleyicilerimizin yine seni yakından tanıyabilmesi için hani nerelerde oynamıştın, hangi yıllar, o bilgiyi bir kısa bir verebilirsen daha sonra futbol muhabbetini devam etmek istiyorum çünkü.
4: Tabii ki hocam. Ben Gaziantepspor'da başladım futbola. Oradan Adanaspor, Gaziantepspor, Elazığspor, Boluspor, Kayseri Erciyes, Çaykur Rizespor, Göztepe. Hı hı. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra birkaç atlık takımları, Aydınspor, Kırklareli Spor.
1: Yıllar?
4: Yani o, tabii ben 2001 yılında profesyonel Galatasaray'da başladım. Hı hı. 2019 şeyine kadar, yani Aralık 2019 başına kadar devam ettim. Yani 18-19 yıl profesyonel futbol hayatım var.
1: Evet. Aytek, şimdi Dünya Kupası gündemin en sıcak, en taze olan, şu anda pazar günü oynanacak olan Dünya

0: başına finale geldiler. Ya iki tane sinir bozucu bir takım. Bir tanesi topu hiç vermeyerek, hiç vermeyerek mükemmel bir takım oyunuyla, ya alt yaş kategorinden itibaren beraber oynamış oyuncu topluluğu. Yani rakip takımını sinir eden bir oyun sistemi. Bir tarafta da çok sert oynayan, önce kendisini ülkesine adamış bir oyuncu topluluğu, daha sonra da Messi'ye adamış bir oyuncu topluluğu var. Ve bunlar sahada o maçı kazanmak için futbolun her türlü çirkinliğini yapan bir oyuncu topluluğu. Bu da sinir bozucu. Aslında iki taraftan da bir iki sinir bozucu takımın karşılığında çok, yani çok değişik skor da çıkabilir. Yani favori tabii ki İspanya. Yani, çünkü Arjantin'in yapacakları sınırlı. Yapması gereken tek şey var. Messi'yi rahat ettirmek için sahadaki her şeyi yapmak. Yani futbol içi, futbol dışı bütün her şeyi uygulayarak Messi'ye konfor alanı yaratmak ve bu şekilde skora gitmek. Rakibi bu yüzden de yani sinir bozucu hale getirmek. İspanya'nın işi yapacağı çok şey var. Yıldızı da var. Takım oyunu da var. Mükemmel bir takım defansı da var. İstediği zaman skor bulacak ayakları da var.
1: İyi de hocası yani, var. La Fuente.
0: Yani U19, U21, U23 ve şu anda da İspanya milli takımında. Yani bu oyuncular aslında 19 yaşından itibaren yetiştirmiş. U21'de de bunlarla çalışmış. U23'de bunlarla çalışmış ve bunları almış. Şu anda İspanya milli takımında inanılmaz bir derecede koordineli bir şekilde, evet. Artık belki kendisinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sahada oyuncular zaten artık nereye koşacaklarını, nereye gideceklerini artık otomatik olarak biliyorlar. Yani çok güzel ve çok değişik bir maç bekliyorum. Hı hı. Ama Arjantin'in İspanya'yı bozabileceğini düşünüyorum hocam. Yani sinirleri bozabileceğini düşünüyorum.
1: Sevgili Aytek, Çanakkale'den mesajlar geliyor. Aytek Aşkoğlu'nun diyor ki çok iyi bir kariyeri var, selam olsun ona, Beşiktaş'ta görev alır mı diye bir soru gelmiş, sorar mısınız demiş.
0: Yani futbol oynarken de profesyoneldi, futbolu bırak da profesyoneliz, yani neden olmasın, her kulüpte görev almak, her Türk futbol kulübüne görev almak bizim için şereftir hocam.
1: Evet. O zaman şöyle, şimdi iki taraftan biri son Dünya Kupası şampiyonu, öbürü de Avrupa futbol şampiyonu.
0: Evet.
1: Yani sen bu doğrultuda baktığında hani ağır olarak şu alır kesinlikle diyebiliyor musun? Yoksa yine başa baş mı geçer? Futbolun ne olacağı belli olmaz mı diyorsun? Onu tam anlayamadım.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Aslında İngiltere çok rahat bir şekilde bu finale gelebilirdi. Yani teknik direktörünün resmen eline hediye etti Arjantin.
1: %100 katılıyorum.
0: Şimdi Arjantin Mısır maçını hatırladım hocam, çok kısa. 2-0 mağlupken Arjantin.
1: 80. dakikaya kadar, evet.
0: Hiçbir şey yapamaz. Yani Messi kendini sağ tarafa attı. Artık ortalarda gezinmedi. Tamamen sağ tarafa attı. Bütün toplar Messi'ye verildi. Messi içeri çekerek artık biraz da kaos futboluyla İki golde öyle geldi. Messi içeri çekti. Birini ortaladı. Stoperleri gol attı. Diğerinde de top karambol oldu. Messi kestiği toptan sonra koşu yaptı. İçeri seken top ona geldi. Mükemmel bir vuruş. Zaten ondan sonra maç koptu. Şimdi burada 1-0 yakaladıktan sonra İngiltere'nin elinde o kadar büyük kozlar varken 6 tane 7 tane defansif özellikle oyuncuyu resmen kalenin önüne dizdi. Yani bir Mourinho kalk abin geldi gibi bir şey oldu. Yani Mourinho'nun o Barcelona'ya karşı Inter'le kazandığı bir Şampiyonlar Ligi finali vardı, hatırlarsınız. Otobüs çekme terimi oradan geldi.
1: Evet, evet.
0: Yani Eto bile stoper oynamıştı o maçta, o derece. Şimdi burada da yani yapacağı belli. Messi'nin yapacağı tek şeyle Arjantin'in artık orada maçı döndürme, skoru alma. Yani tek şey o, gidecek yolu o. Ona çanak tutan bir teknik direktör. Bütün defans oyuncularını çekti oraya. Arjantin'de artık hiçbir tehlike arz etmeyen bir şekilde üçlüye dönmüştü zaten ileride. Artık gol geliyorum dedi. Arjantin hiçbir maçta girmediği kadar pozisyona girdi son 20 dakikada. İngiltere'ye karşı. İki tane direkten dönen. Bir tane inanılmaz bir kafa topunu çıkardı tekrar kalecileri. Şutlar,
1: Pickford,
0: duran toplar, kornerler, Pickford'un inanılmaz çıkardı toplar var. Ya, ben hatta maçı izlerken bir tweet attım. İngiltere eğer gol yerse bu kadar defans oyuncusuyla uzatmaları bitirebilir mi dedim. 3 dakika sonra zaten ikinci golü de yedi. Yani uzatmayı bile kalmadı. Dayanamadılar hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Final maçı içinde herkes İspanya'da mesela ben Arjantin'in kupayı kazanacağını düşünüyorum.

0: Aa, değişik, enteresan.
1: Ben Arjantin kazanacağını düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimizden bakıyorum. Tayyip Çevik demiş ki 2013-2016 yıllarında Kırklareli Spor altyapısında oynamıştım. Aytek abi hangi sezonlarda oynadı diye bir soru var.
1: 2014-2015 yılları arasında.
0: O zaman aynı anda top oynuyordunuz demek ki. Sevgili
1: Aytek abi. Evet, kardeşimiz demek ki.
0: Peki değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum Aytek Aşıkoğlu. Gene yakın bir zamanda bağlanmak ümidiyle diyorum. Mutlu hafta sonları
1: olsun. Ben teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Hoşça kal. Sağ olasın. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Bakalım gelen mesajlarda neler neler var. Bakıyoruz. Ahmet Polat'a teşekkürler. Takip almış. Bütün fotoğraflarımı da beğenmiş. Sağ olsun. Mehmet Ali Demioğlu 60 Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Hocam tüm Ulusoy Çanta Şubeleri sizi dinliyoruz. Çok güzel bir program, iyi yayınlar demiş. Tüm Ulusoy'a da çanta hepsine selamlar olsun. Sevgiler olsun. Ne kadar güzel vakit ayırmışlar. Hayırlı işler olsun diyoruz. Gelen yine bakıyoruz buradan Çanakkale'ye mesaj yollamıştık. Serhan Türk'le ilgili ben mesaj attım sevgili Serhan'a ama çok müsait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha görmemiş bile mesajımı. Ama pazartesi günü sizlere bağlanacağız. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesi var. 2 saat boyunca sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Dünya Kupası pazar akşamı belli olduktan sonra eminim siz de pazartesi günü tüm duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceksiniz. Dünya Kupası ile ilgili yine bir yandan bakıyorum. Eksik mesaj olmasın diye. Metin Türkoğlu hocam dinliyorum ama sana selam vermeden duramadım, bir selam vermek istiyorum. Sadece çok seviliyorsun, iyi ki varsın. Vallahi sizler de iyi ki varsınız. Metin Türkoğlu teşekkürler. Çok net bir şekilde İngiltere final oynar diyor konuşan arkadaşımız demiş Süleyman İpek. Gelirse formasını alırım demiş Muhammed Salah, Beşiktaşlı dinleyicilerimiz. Yine buradan bakalım, Ahmet Konancı daha önce almıştık, çok da yayınlarımıza katılıyor ama hani Ahmet de çok kalmak istemiyor çünkü o da çok yoğun oluyor. Beşiktaş sürpriz yapıp Icardi hamlesi olur mu demiş. Icardi hamlesi olmaz Eyüp Bey, bize gelen en azından bilgiler doğrultusunda. İltuğ Bey diyor ki taksici Metin kardeşimizin yolu açık olsun ama sadece futbolda olmasın, bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun mesajı yollamış. Taksici Metin de zaten bize mesaj atmıştı. Sağ olsun, selamlarını göndermişti. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama son anda bir bayram olacağından mesaj geldi. Çağatay Hocam yoğun olman dolayısıyla bugünkü programı dinleyemedim. Kusura bakma sevgiler demiş. Bayram Bey cezalısınız. Önümüzdeki hafta bakalım artık cezanız ne olur diyoruz. Tabii şaka yapıyoruz, takılıyoruz dinleyicilerimize de. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte oldunuz. Yine işinizde, gücünüzdeyken vakit ayırdınız. Her zaman olduğu gibi. Bugün de programın sonuna geldik. Söylediğim gibi yüzünüzdeki tebessüm hiçbir zaman eksilmesin. Sevdikleriniz de hep yanınızda olsun. Hayatta olanlara da olmayanlara da sağlık, afiyet, ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza hayırlı gelecek dedik. Bugün edilen tüm dualarımız da inşallah kabul olsun. Gönlünüzden geçen güzel dilekleri de inşallah sizlere nasip etsin diyorum. Allah pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde 2 saat boyunca sizlerin telefon bağlantılarıyla pazartesi gününü yapacağız. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranmayı unutmayın ve mutlu bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.
2: Yerleştirme bulunmaktadır.
3: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Saatler

13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım o saate kadar sizler de benimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan ulaşmak isterseniz, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii transferler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beşiktaş dün Trossard'ı da duyurdu. Daha doğrusu imza töreni imzaladı Tüpraş Stadyumu'nda. Ben böyle daha şaşalı bir kalabalık bekliyordum. Ya da fazla mı kişi geldi bilemiyorum ama böyle tribünlerin çok kalabalık olmasını bekliyordum. Ama işte arkadaşlarla konuştum. Ya işte imza töreni bence yeterliydi falan diyenler vardı. Bilemedim, bana az geldi ama gerçekten de Trossard iyi işler yapacak gibi duruyor. Trossard sonrası da bir elit bir forvet alabilir sanki Beşiktaş. Ama böyle takım içinde maaş dengesini bozmayacak bir... Sala isimlerinin medyada bu kadar dolaşmasının farklı sebepleri var. Ben size söyleyeyim o sebepleri. İkisinin de menajerde olay bitiyor arkadaşlar. Yönetimin çok da bir suçu yok. Hani Beşiktaş yönetimini burada suçlamayın. Hani Felix için anladığım kadarıyla yine Mendes bastırıyor. Hani Mendes'ten ben çok hoşlanmıyorum bu arada. Ama işte Getson başta olmak üzere o Beşiktaş'ın yakın döneminde parlayan pek çok ismi de Mendes'in getirdiğini unutmamak lazım. Mesela şey oldu. Stattaki imza töreninde böyle taraftarın önüne gidip selamlayıp üçlü çektirdikten sonra gitti, bir de çocuklarını alıp geldi. Onlarla beraber de üçlü çektirdi. O benim çok hoşuma gitti mesela. Beşiktaş taraftar olsaydım orada böyle büyülenirdim. Belli ki çocuklardan büyük olanı istemiş bunu. Zaten o hani havaalanından beri böyle büyülenmişti, şaşkın bir haldeydi. Yüksek ihtimal büyük olan dedi ki işte baba gel bir üçlü çektirelim dedi. Adama neredeyse var ya 20 tane topu falan tribüne attırdınız. O da çok ilginçti. Neden öyle bir şey yaptılar? En son adamın ayağı çekecek diye korktu herhalde. Eliyle atmaya başladı. Ya böyle bir amatörlük nasıl yapılır bilemiyorum. Şimdi bu adam işte yeni geldi. Antrenmana da çıkmadı. Olabilir yani. Sonuçta topu dikiyorsun ve ayağını açıyorsun. Futbol oynayanlar da bilir. Ya yani işte öyle topa vurmakla ayak mı atar dersin. Atıyor. Bazen işte halı sahaya bile gittiğinde veya işte profesyonelde, süper amatörde falan oynayanlar da bilir. Yani maç öncesi dayanamayıp o kaleye şutu çektiğinde bacağını atıyor. Hatta bir ara Trossard böyle sürekli yakına attı. Ayağını zorlamadı tamam mı? Plase ön taraflara attı. Herhalde arka taraftan yüksek ses gelince topu böyle daha sert vurmaya başladı. Düşünsenize orada öyle bir sakatlık olduğunu. Gerçekten herhalde fiyasko olurdu. Yani insanların dilinden kurtulamazdı bunu planlayan arkadaş. Bence çok hoş olmamış yani. Al abi iki tane top. Sektir bitsin yani. Stadın bir ucundan bir ucuna topları dizmişsiniz, bütün topları stada vurmak nasıl ilginç bir imza törenidir onu da çok fazla anlayamadım. Belki bir tek bu konuda eleştiririm. Trossard tabii ki kötü bir futbolcu değil, hatta Süper Lig seviyesinde kalite farkı yaratacağı da çok açık. Hani mesele zaten oyuncunun kalitesi de değil, onu da hepimiz biliyoruz. Mesele Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum arkadaşlar. Yani bu yeniden yapılanma süreciyle bu transferin ne kadar örtüştüğü mesela. Şu yüzden söylüyorum bunu. Eğer yönetim ben Trossard'ı getirdim daha ne yapayım modundaysa mevcut kadroda Trossard'a harcanır gider. Yani Beşiktaşların bunun farkına varması lazım diye düşünüyorum. O Salah diye bağıran taraftar topluluğunda hiç hoş olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca hiç konuşulmuyor. Ben bakın bu Galatasaray'da falan olsa, Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Yani Galatasaray'da, bence Fenerbahçe'de de olur. Belki Beşiktaşlar da konuşmuştur. Benim önüme düşmemiştir. Stadın halini gördünüz mü arkadaşlar? Bence bunu sosyal medyadan o Beşiktaşlı yorumculara falan söyleyin. Yani böyle bir tweet falan atsınlar bunu. Böyle bir şey yapsınlar. Ne derler? Olayı büyütsünler. Bu stadyumda Beşiktaş 2 hafta sonra maç yapacak. Ön eleme oynayacak. Hani merak ediyorum, bütün yaz o konser senin, bu konser benim diye Tüpraş Stadyumu verildi. Hani zemin berbat görünüyordu gerçekten de. Ha bilmiyorum o konserlerde Beşiktaş'ın bir karı var mı, yapılmak zorunda mı vesaire, onları bilmiyorum ama yani zemin çok kötüydü. Bir de ilginç bir transfer oldu. Mesela Beşiktaşlar çok seviniyor tamam mı? Arsenal'lılar da üzüldü yani. Öyle bir adam. Hani Beşiktaşlar sevinirken Arsenal'lılar üzülüyor. Ne denir buna yani? Bir şey olur yani, kötü bir örnek belki, yani sabah sabah can sıkıcı bir örnek ama yani cenaze evinde düğün gibi bir şey oldu. Çünkü genelde bir takımdan diğer oyuncu gittiğinde işte giden oyuncunun arkasına çok fazla üzülmez önceki takımın taraftarları. Ama gerçekten Trossard için çok üzüldüler. Hatta işte Arsenal'ın efsanelerinden Thierry Henry'nin bile yorumu oldu. Beşiktaş'ın tarihinde
Batu

aydan sonra ikinci Belçikalı oyuncu oldu Trossard. Şu bilgiyi de vereyim. Orkun gibi, şimdi Orkun evet yani Türk milli takımında oynuyor vesaire, gurbetçi vesaire diyoruz ama Orkun'un ana dili Flemenkçe arkadaşlar. Bu Trossard'ın da ana dili Flemenkçe. Yani birbiriyle sıkı olup takıma büyük katkı sağlayabilirler bu noktada. Hani belki hani çünkü ana dilin aynı olması gerçekten çok etkileyebilir. Hani bu detayı da vereyim. Belki böyle daha da sizin keyfinizi yerine getirmiş olurum. İtman yiyen fizik olarak hazır İrfan Karakaya. Adam niye sakatlansın? Dünya Kupası'ndan geldi demiş. Ya İrfan yol geldi falan, hani o sabah antrenmana çıkmamıştır herhalde değil mi? Yani sence mantıklı mıydı topu öyle? Yani 20 tane topu falan stadyuma vurması. Bence hiç mantıklı gelmedi. En son zaten eliyle falan attı adamcağız yani. Eskiden internet yoktu, sosyal medya yoktu. O yüzden oyuncular yetişiyordu Türkiye'de. Bizim Türk insanımız Avrupalılara göre kendisini en iyi sandığı için yetiştiremiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da kuralları getirerek daha çok pohpohluyor ve hak etmedikleri bonservis ve paraları alıyorlar demiş. Yani bence tam olarak öyle değil ya. Mesela Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu, tamam mı? Çocuğu yerden yere vurmuş herkes. Zeki'yi. Yani Zeki yerden yere vurulacak bir çocuk mu? Yani her oyuncunun şeyi farklıdır. Oyun tercihi farklıdır. Mesela takımların bazen böyle futbolculara ihtiyacı var. Çünkü bu adamlar işte görev adamı. Çok şey istemezsin. İstediğin kısıtlı şeyleri de bu tip oyuncular genellikle sana verir. Yani Zeki Çelik de tam o tarz bir oyuncu. Döneceğim mesajlara bu arada. Hani bir anda böyle Türk futbolu biz falan açılınca Zeki aklıma geldi. Oraya bağlamak istedim. Mesela Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım varken ve böyle Gasperini gibi bir teknik direktörle çalışıyorken Juventus'a neden gitti anlamadım. Yani şimdi isim olarak baktığınızda evet yani Juventus daha iyi gelebilir. Ama mesela geçen yıl bu çocuk Roma'nın en çok forma giyen 2-3 futbolcusundan biriydi. Ve böyle kendini kabul ettirdiği bir takımda oynuyordu. Ama Juventus mesela son dönemde gerçekten de daha vasat bir performans gösteriyor. Bana Juventus'a geçmesi çok mantıklı gelmedi ama göreceğiz tercihinin sonuçlarını. Yani dünyadaki her futbolcu aynı profilde oynamak zorunda değil. Her hoca veya takım da aynı profilde oyuncu istemiyor olabilirler. Mesela şeyi hepimiz görüyoruz değil mi mesela dostlar? Yani Zeki'nin hücum katkısı olmadığını, kıvrak olmadığını, efendime söyleyeyim genel olarak topla ilişkisinin süper olmadığını herhalde hepimiz hem milli takımda hem Roma'daki döneminde görmüşüzdür. Ya mesela bunu Juventus bilmiyor mu? Bence biliyor. Demek ki bu çocuk bayağı çalışkan, iyi bir profesyonel. Ne bileyim, hem genel hem savunma disiplini olan bir oyuncu. Demek ki böyle özellikleri de var. Çünkü düşünsenize hem iki büyüklükte hem de milli takımda bayağı tecrübeli bir adam. Bakıyorsun hani Lille'de de oynadı. Mesela üçlü oynadıkları için stopere falan da çekilebiliyor. O tarz artıları da var. Bence alternatif boştayken alınacak en iyi oyunculardan biri. İşte görüyorum ya, bu kazmayı kim almış? Bu adamların gözü mü kör, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ama dostlarımdan. Ya bu Zeki, biz mi bir şey göremiyoruz falan. Mesela İstanbulspor'dan bu çocuk babasının hayrına Lille transfer olmadı. Yani menajerlerin kullandığı bir program var. Bilenler bilir. Zeki'de de muhtemelen bizim görmediğimiz hem böyle toplu alanda hem de böyle topsuz alanda gerekenden fazla katkıyı verdiğine dair bir istatistik vardır ki hani adam Lille, Roma, Juventus gibi bir kariyer inşa etti baktığında, şaka gibi. Bir de yani 2 ayda bir sakatlanmaz, iş alakı yüksek, saçma sapan işlere girmez, güvenilir çocuktur. Ben ayağının çok kötü olduğunu düşünmüyorum, yani görece iyidir, tamam kötü de yani çok da böyle kötü değil, berbat bir ayağı yok. Yani gözü kapalı top da şişirmiyor. Onu da çok denk gelmedim. Genelde bakarak kesiyor ortalarını. Kademeyi falan da biliyor. Tandemi biliyor. Ne zaman çıkacağını biliyor. O konularda çok iyi bence pozisyon bilgisi anlamında. Hani farklı sebeplerden dolayı da transfer etmiş olabilir Juventus. Milli takımda tüm oyuncuların ana dili aynıydı ama rezil kepaze olduk demiş. Emin misin? Çok öyle olduğuna. Bazıları İstiklal Marşı'mızı yeni öğrendi. Çok önemli değil. Saha içinde oynasınlar da. Yani... Neyse bir şey demeyeceğim. Anladım. Şey diyorsun, ikisinde Flemenkçe konuşması Beşiktaş'ı yukarı çıkarmaz diyorsun. Ama hani ben bilgi anlamında söyledim. Yani yakınlaşma anlamında. Düşünsene şimdi. Hani Kenan'la Zeki Juventus'ta daha çok zaman geçirmez mi? Yani ikisi de milli takım oyuncusu.
Yani bir şeyleri paylaşırlar değil mi? Hani belki Orkun'la Trossard'da bir şeyleri paylaşır diyor o Felemenkçe bilgisini verdim. Sen de anladın, milli takıma bir gönderme yapmışsın.

Merhaba Mirzacığım, selam olsun. 23 numaralı formasıyla bize fotoğrafını atmış. O küçük ses bombası diye nitelendirilen hoparlörlerden bizleri dinliyor. Merhaba Hüseyin Mecit'ciğim, hoş geldin, selam olsun. Belçika garip bir ülke, Hollanda ve Fransa karışımı sanki demiş. Evet, çok garip bir ülke, katılıyorum. Geçen sezon Galatasaray Osimhen'i alınca kıyamet koptu. Galatasaray bu parayı nereden buluyor diye. 4 senedir şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi geliri var, stat geliri var, yayın geliri var. En azından elle tutulur, görülür geliri var. Bu Fenerbahçe ile Beşiktaş bu paraları nereden buluyor? Çok merak ediyorum. Senin bir fikrin var mı demiş. İş adamları, Beşiktaşlı iş adamları, imaj hakkı üzerinden vesaire bu işi halledeceklerdir. Mesela Hüseyin Yücel, hatırla daha önceden geldiği dönemde, Hasan Arat'la beraber geldiği dönemde, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız dedi. Adam böyle bir cümle kurdu yani, açık açık bunu söyledi. Vallahi gidişat çok da iyi değil. Bu hep söyleniyor gerçi. Hani bizim takımların bu bütçeleri karşılayacak gelirleri yok deniliyor. Hani 2 yıl sonra batacak, 5 yıl sonra batacak deniliyor. Ben doğduğumdan beri bizim takımlar hep batıyor arkadaşlar. Demek ki bu takımlar bir şekilde döndürüyor kendini yani. Çınar olmuşlar, 100 yıllık kulüpler, borçları var, kötü bir şey. Hani belki yarın değil ama, hani yarından kastım belki 2-3 yıl sonra değil ama, belki o sıkıntıya girme işi böyle bir 25-30 yıl sonra gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama ben şu an için erken olduğuna inananlardanım. Batma falan çok zor. Juventus'daki Çeliği alıyorsa hakikaten Juventus eski Juventus değildir abi. Vizyon sıfır. Comolli ile beraber 5 misli aşağıymış kalite diye. Ya bedava oyuncu Ahmet. Bonservis alın ödemiyor, anladın mı? Alınabilecek. Oyuncu yani. Zaten rotasyonda falan kullanırlar Zeki'yi. Cihan, Trossard Beşiktaş'a gelmez dedin. Beşiktaş alamaz dedin. Şimdi geldiği imza törenini çamurluyorsun demiş. Ne demiş? Şimdi şöyle bir şey. Ben gelmez demedim. Öyle. Şimdi... Yalan konuşma, yalan söyleme. Beşiktaş'a geleceğine inanmıyorum dedim. Yani Tüpraş Stadyumu'na çıkmadan ben sevinmiyorum. Öyle iyi bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. Premier Lig şampiyonluğu görmüş, sakatlanan oyuncular olmuş. Hoca Arteta onun üstüne kadroyu kurmuş falan. Dünya Kupası'na gitmiş, Belçika'da iyi bir performans sergilemiş vesaire. Hani bir sebep aradım, anladın mı? Adam Şampiyonlar Ligi'nde oynamak varken hani gelip neden Konferans Ligi'nde oynasın sebebini aradım. Yani Beşiktaş'ı küçük gördüğümden söylemedim bunu. İmza törenine de bir şey söylemedim ayrıca. Sadece topun atılmasına kızdım. Yoksa mesela üçlü çektirmesi hoş dedim. Sen böyle kötü tarafını almaya çalışıyorsun, anladın mı? Beni bir yerden böyle yakalayıp mesela çocuklarıyla beraber geldi dedim. O büyük oğlu dedim havalimanından böyle ağzı kulaklarında neşeliydi dedim. Ki yüksek ihtimal üçlü çektirmesini de büyük oğlu istedi dedim. Ama sen kötü yerden baktığın için olayları da kötü görüyorsun. Biraz bence pozitif olmalısın. Ama senin tercihin tabii, ona ben karışamam. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Teşekkürler Kambur. Cihan, önemli diyorsun ama milli takımında oynayan adam da bir zahmet milli marşı söylesin demiş. İşte söylesin, öğrendiler sonra Necat ama. İşte söyleyemeyenler sonra milli marşı öğrendiler. Yavaş yavaş da söylemeye başladılar. Dün Trossard'ın basın toplantısını izliyorum. Tribünlerin sesini neden kıstılar, anlayabilen var mı demiş. Küfür olmuştur, bir şey olmuştur. Evet, bir ara ben de gördüm. Bein Sports gibi ses bir ara kısıldı. Olumsuz bir şey olmuştur. Onunla ilgili bir ya çok uzun sürmedi çünkü böyle kısıp hemen açtılar. Belki bir hata olmuştur, sesle alakalı bir program olmuştur. Hani Salah diye bağırdıklarını duyduk, orada kızmadılar. Ya Salah'ı neden istiyor Beşiktaş? Bak Trossard'ı ben ilk maçını gidip izleyeceğim. Özellikle söylüyorum yani, çok beğendiğim, çok kaliteli bir oyuncuydu. Ben Beşiktaş'ı bir kademe atlatacağına inananlardım ama yani inananlardandım ki şu anda inanıyorum geldiği için. Ama Salah transferi mesela, neden istiyorsunuz ya? Bu maliyeti bu adamı almak intihar olur. Adam Dünya Kupası'nda 50. dakikadan sonra nefes nefese kaldı, izleyin. Hani yaşı da epey ilerledi, kilo da aldı. Ya bence yanlış tercih olur. Yani Trossard'a ama 32 falan, ama adam hani müthiş işler yaptı. Hiç oynuyor yani, bir problem yok. Belli ki eşi, çocukları var. Kendini ailesine adamış bir adam. Öyle uçup kaçan bir adam değil. Ama Muhammed Salah'ta başka bir şey var. Mesela bu adamı neyle motive edeceksin? Muhammed Salah'ı veya nasıl motive edeceksin? Absürt örnek vermek için bunu söylüyorum. Mesela Salah alacağına, yani gelmez de,

0: Mesela 41 yaşındaki Ronaldo'yu al. Niye söylüyorum bunu? En azından adamın gol rekoru kırmak gibi bir motivasyonu var. Hani örneklemeyi bu yüzden verdim. Hani Ronaldo örneklemesini, yok ne alaka demeyin diye. Hani Salah'ta hiçbir motivasyon yok. Bir adam anında çöker mi ya? Bir anda çöker mi? Bir senede bütün çevikliğini kaybetti. Ne olduysa bu Muhammed Salah gibi bir adam ortadan kayboldu. Şuna dikkat ettim ben. Sizde fark edenler olmuştur belki. Böyle uzun yıllar Premier Lig'de düzenli forma giyen oyuncular belli bir yaştan sonra fiziksel olarak daha hızlı çöküyorlar. Bunu fark ettiniz mi? O yüzden böyle Premier Lig'den bize gelen oyunculardan genelde çok hayrını göremedik. Yani evet var. İşte Davinson var. Beşiktaş'tan giden, Rusya'ya giden oyuncu var. Adı aklıma gelmedi. Getson var falan vesaire. Var yani oyuncu var ama istisnalar kaideyi bozmaz mesela. Bakıyorsun 34 yaşında mevcut yaşına böyle Premier Lig'in yıpratma payını da eklersek hani 3-4 yıl daha ekle. Hani fiziksel yaşı 38'miş gibi düşünebilirsiniz. Yani müthiş bir futbolcuydu ama bitti. Ha bitmese de zaten Türkiye Ligi'ne kalmazdı. Yani geçen yıl oynadığı maçlarda izleyin, açın izleyin, Liverpool'un adeta el freni oldu. O artık eski bildiğimiz Salah değil yani. Şeye de girmesinler yani, işte fiziği orayı kaldıramadı. Ama buraya da kaldırır retoriğine de girmeye gerek yok. Hani bu üretilmesin. Salah için en doğru adres Arap Yarımadası, gitsin oraya. Başka da bir ligde iş yapamaz diye düşünüyorum. Şey diyorlar, ölüsü bile iş yapar. Hani klasik vardır ya. Yapmıyor abi işte. Ölüsü de iş yapmıyor. Kaç defa denendi bu tarz adamlar? Olmuyor. Ya geçen sezon muazzam kötü bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda bir şey yapmadı. Lütfen. Lütfen bu adama bu paraları vermeyin. Beşiktaş yönetim. Bak işte müthiş yönetiyorlar bence şu an için. Çok akıllıca transferler yapıyorlar. Çok şaşkınım. Gerçekten de hiç böyle bir şey beklemiyordum Serdal Adalı'dan. Yani geçen sezonki gibi vaatlerini verip o vaatleri yerine getirmeyeceğine inananlardandım. Oh diyordum Cihan, sana da gün doğdu, Serdal Başkan'ı eleştirirsin diyordum ama beni çok şaşırtıyor Sayın Başkan ve yönetim. Beşiktaş bu sene hani bir iki nokta transfer daha yaparsa işler farklı noktaya gidebilir. Ne demiş, Salah'ın yaşadığı şey performans düşüşü falan değil, direkt performans çakılması, fiziksel olarak artık tamamen bitik durumda. %100 bak tespiti koymuşsun. Mesela şeyle falan karıştırmamak lazım. Drogba ile, Tadic ile, Dzeko ile falan karşılaştırmamak lazım. Çünkü bu adamlar geldiklerinde evet yaşlıydılar ama hani fiziksel olarak bitik değildiler. Salah yapan özelliği ne? Hani hızı, sprinti vesaire onu yitirmiş durumda. Şey gibi olmuş. Hani gelirse Pjanic geldi ya arkadaşlar, hatırlayın. Alex Teixeira geldi ya. Onun gibi bir şey olur yani. Hani yetenek olsa da fizik olmayınca sağdan siliniyor bazı futbolcular. Salah da bu tarz bir oyuncu yani. Drogba'larla, Tadic'lerle, Dzeko'larla kıyaslanacak bir oyuncu değil. Arjantin'in iki golünde Messi Spacey'nin ayağına basıyor. Kendini atsa faul alacak ama atmıyor. Sonrasında gol atıyor. Şimdi hocası ona kızmış mıdır? Niye kendini atmıyorsun diyor. Yoksa aferin oğlum, maç, turnuva önemli değil, senin karakterin önemli mi demişlerdir. Bence gerektiğinde kendini yere atacaksın, bu oyun içinde olan bir şey demiş.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Yani sonra bence maçın tekrarını izlediğinde hani hocası falan, belki hani onlar gerçi yandan da izliyorlar tabletten vesaire, hocası söylemiştir ama kendi de pişman olmuştur. Keşke atsaydım demiştir. Hani ya da bir, bilmiyorum. Yani ben anladım demek istediğin şey diyorsun yani. Böyle atmayan adamlar Türkiye'ye gelmesi lazım, kendini yere atmıyor falan diyorsun. Bizde çok mu atıyorlar? Salah alacağına Cengiz'le devam et bari, paran cebinde kalır. Cengiz'le de devam etme de Salah'ı da alma İhsan. Salah'ı motive etmek için bütün Beşiktaş camiası günde 5 vakit Beşiktaş tesislerine yakın bir cami önünde bekleyip namaz kılarız. Toplu halde demiş, dini vecibelerimizi yerine getiririz. Bence bu onu çok motive eder diyor. Hem bizde

sevap alırız demiş. Motive olur mu onunla Salah? Bilmiyorum. Yani artık kariyerine dair hiçbir şey kalmamış diyorum. Yani Ronaldo'nun gol rekoru gibi bir şeyi var. Yani Messi'nin 2. Dünya Kupası'nı alma gibi bir hedefi var. Hani Salah'ın bir hedefi yok. Halil Yetkin Berker. Bir duyum aldım. Federasyon başkanımız yeni çekilecek Kurtlar Vadisi filminde rol alacakmış diyor. Evet, biraz sert bir mizacı var. Ama şey lazım, bir altyazı lazım onun için. Cihan sen bilirsin, Dijitürk almak istiyorum eve. İnternet yok evde, hangisini almalıyım? Ve nereye başvuru yapacağız demiş. İnternet yoksa mecbur şeyi alacaksın herhalde. Valla ben bilmiyorum, açıkça söyleyeyim. Ben TOT üzerinden izliyorum. İnternet üzerinden izliyorum. Ama internet yoksa o eski box'lar duruyor mu, kutular duruyor mu bilmiyorum. Arayacaksın, öğreneceksin ya. Yani internet çağındayız güzel insan. Rahim. Rahim. Yani bunu bak yazıyorsun Cemine ya. Nasıl ol? Biliyorum, bana güvendiğin için ama takılıyorum sana. Şey için söylüyorum yani. Hani başka şeylerle de belki böyle takılırsın, sıkılırsın falan. Hani oradan öğrenebilirsin diye söylüyorum. Dur bakayım, hatta beraber bakalım. Sordun bana madem. Değil mi? Ayıp olur yani, cevaplamamız lazım. Yani kutu arayacaksın, kutu isteyeceksin. Yüksek ihtimal. Dijitürk almak istiyorum, evde internet yok. Hangisini almalıyım? Web'de ara. Sporun yıldızı paketini alman lazımmış. Bak bir sürü paket varmış. Süper Lig'deki tüm maçları, Avrupa Liglerini, Formula 1'i ve diğer tüm spor yayınlarını kutu üzerinden canlı ve yüksek kalitede izlemek istiyorsan bu paketi seçmeliymişsin. Bir de taraftar paketi varmış, o da kutulu. Sadece tuttuğun takım için. Hani Süper Lig maçlarını izlemek istiyorsan o daha uygun fiyatlı, bu paketi de tercih edebilirsin. Zaten diğeri eğlencenin yıldızı, onun futbolla alakası yok. Sporun yıldızını alacaksın, hepsi içinde, ya da taraftar paketini alacaksın. Kendi tuttuğun takıma özel. Ben de öğrenmiş oldum. Ben TOT üzerinde, internet üzerinden baktığım için hiç o kutu mutu işine girmiyorum. Büyük konuşma, Salah gelmez diyorsun, bak gelirse o zaman da gelmez dedim. Salah gelmez demiyorum, Salah'ı almayın dedim. Salah koşa koşa gelir, ben sana öyle söyleyeyim. Salah gelmez demiyorum, Salah gözünü kapatarak gelir yani, anladın mı? Cihan selamlar kardeşim, iyi yayınlar. Seni sevmemekle sevmek arasında kalıyorum demiş. Canı sağ olsun. Okan Buruk'un beğenmediği adam Vinčić final yönetiyor, ne dersin bu işe demiş. Ne diyeyim yani, şey mi diyorsun ya, Okan Hoca beğenmiyor bak adam final yönetiyor. Ivan Bebek de Dünya Kupası'nda görev aldı, ne yapacağız şimdi yani. En son İspanya-Belçika maçında izledik Ivan Bebek'i. Biz bu adamı ülkecek, topyekün kötülemedik mi, yerden yere vurmadık mı, UEFA'ya şikayet etmedik mi? Demek ki FIFA ve UEFA'nın en güvendiği hakemmiş Ivan Bebek, İspanya-Belçika maçını yönetti. Bu tarz şeyler oluyor ya, çok takılma. Ha? Nereden aklıma geldi, beni ters köşe yapacaktın değil mi? Merhaba demiş. De Bruyne mi Musiala mı? Oo, zor soru. Bilmiyorum. Yani ben Musiala'yı alırdım. Bir ara sakatlık yaşadı 2005 yılında ama Musiala'yı da nasıl alacaksın ki ya? Ya adam 100 milyon. Anladın mı? Alabilirsen De Bruyne'yi alırsın. Ne diyorsun Cihan, var mıdır Aslı Astarı? Bugün bahis soruşturmasında gözaltına alınan Maruf Güneş'in. Ya ne alakası var? Muslera penaltıdan gol atar seçeneğinde 4 ayrı kupondan toplamda 35 milyon euro bahis yaptığı iddia ediliyor. Bak Musa, bak bunlar çok çıkacak. Bilerek sonuna iddia diyorlar da o yüzden. Bir kere onların yani o yazıları görmen için böyle resmi belgeler üzerinden paylaşmaları lazım. Bunlarla ilgili çok imza çıkar. Bu arada savcılık Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 6 yılı kapsayan böyle verileri alarak çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda da kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içinde böyle rakip takım lehine olan bahisler, işte gol içerikli bahisler, buna hani bilmeyenler için alt üst vesaire, bunlar KG var vesaire, oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edilmiş. Süper Lig kulüplerinin eski yöneticileri de bu listede var. Ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Uzun süredir beklenen bu soruşturma başlatıldı. Hani soruşturma kapsamında yapılacak gözaltıların milli takımı bile etkileyebileceği söyleniyor arkadaşlar. Ama süreç nereye kadar gider, sonuna kadar gider mi, ne olur, onunla ilgili çok da fazla bir şey söyleyemiyorum buradan.

Cihan yapma ya. Salah haberleri Galatasaray'da çıksa ortalığı ayağa kaldırmıştınız bombayı patlattık diye. Kaldırmam Hakan. İnan bana kaldırmam. Bak Trossard'ın çok gelmesini istiyordum. Trossard'ın da yaşı var 32 yaşında. Niye övdük bu adamı? Ben gördüğümü söylüyorum ya, beğenen vardır. Bir şey diyemem. Cihan kardeşim, bu soruna rahmetli bilim adamı Testa'nın bir sözüyle cevap vereyim. Kuzey Afrika'dan topçu alınmaz. Salah da Kuzey Afrikalı. Profesyonellikleri Avrupalı futbolcularla kıyaslanamaz. Erken doygunluğa ulaştı demek ki. Antalya'dan Selim Sarı mesajını atmış. Yani genelde sorunlu çıkıyorlar o taraflar dediğin gibi. Ama iyi çıkanlar da var. Salah ben beğenemiyorum ya. Yani eski Salah olsa oho gözüm kapalı alırım yani. Beşiktaş parayı nereden buluyor diyen arkadaşa sorum, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden para kazanıyor, neden o zaman transfer yapmıyor Osman Özdemir? Bekliyor. 4 tane transfer yapacak Galatasaray. Bu 4 ismi şu an için beklemeye aldı. Başkanım gülüşünden az da bize gönder ya, kavruluyoruz sıcakta, işin gücün rast gitsin demiş Samet. Eksik olma Sametçim, kolaylıklar diliyorum. İltu merhaba, İzmir'e selam olsun. Yine sarı lacivert kalplerini atmışsın. İltu da iyi bir Fenerbahçeli, ara ara yazar bana. İğnelemelerde bulunur. Sarıyer sahilde ne zaman oturup çay kahve içeceğiz demiş. Bir de bizim aldığımız şu Arsenal'da şampiyon olan sol kanat var ya, keşke Galatasaray'a gelseydi der misin? İhtiyacı var mı sence Galatasaray'ın bu oyuncuya? Ya Galatasaray'ın acilen bir 10 numaraya ihtiyacı var. Acil bir 10 numara. Evet, orta sahaya Ogocuku alındı ama iyi bir 10 numara. Osimhen'i yedekleyecek bir forvet ve de böyle bir stoper lazım Galatasaray'a bu noktada. Evet, Davinson olayı var. Ben Davinson'u bırakacaklarını çok düşünmüyorum ama Dünya Kupçular biraz kafamı karıştırdı yani. Koma işi biraz ciddi dedi. O biraz kafamı karıştırdı. Cihan Lemina gitti mi, kalıyor mu demiş. Kalacak. Tutmaya çalışıyorlar. Cihan, Çorum Spor'a Pasolik almak istiyorum ama hala bir altlıkta görünüyor, alamıyorum. Güzelmiş. Ben şeyi tanıyorum, Pasolik yetkilisini, ona bir mesaj atayım olur mu? Güncellenene kadar bekleyeceksin, sorun var demek ki. Mesaj atarım ben senin için. Ses aşırı bas geliyor Cihan Bey. Allah ne yapayım ya Mehmet, sesim böyle. Şuradan kısamıyor muyum? Oynamışlardır yani dün. Tizimizi kısmışlardır, değiştirmişlerdir. Bakarım ben bir ara reklam arasında, olur mu? İspanya Arjantin finali ne olur? Gio yazmış. Gio. Vallahi İspanya çok kompakt bir takım. Yani tamamlanmış bir ürün var ya. Tamamlanmış ürün diyebilirim. Böyle makine gibi değişleyen bir sistemleri var. Uçmuyorlar, kaçmıyorlar. Tam böyle disiplin içinde futbolun bütün doğrularını yapıp hani hem defansta hem ofansta gösterişsiz oynuyorlar ama ya yani muazzam oynuyorlar ya İspanya. Arjantin tarafına bakıyorsun. Onların da bilindik taktiği var işte. Messi ve 10 tane fedai. 10 tane fedaisi var. Bunlarla mücadele ediyorlar. Yani takımın görevi biraz böyle Messi'yi rahatlatmak, ona alan açmak, onu korumak ve kollamak şeklinde geçiyor. Hani diğerleri de sadece gol yemeyelim. İşte çılgın bir baskı ve pres yapalım, bir koruma sağlayalım. Zaten gerisini Messi halleder şeklinde bir sistemleri var. Kimse diğer futbolculardan da bir büyüleyici hareket, bir sihir beklemiyor zaten. Bir kilit bas beklemiyor. Düzler. Sıradanlar ama taş gibi takımları var. Mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmıyorlar. Korokor her pozisyonun içinde varlar. Yani final maçında İspanya'nın karşısında hangi takım olursa olsun İspanya'ya kesin gözüyle bakardım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şu an Arjantin olması benim için bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü orada Messi diye bir adam var. Ve bu adam karşıdaki takımın bebekliklerini biliyor, 39 yaşında. O ülkede, İspanya'da idol olmuş. Oradaki futbolculardan bile belki daha fazla İspanya'da yaşamış bir adam. Ben sonucu biraz dengede görüyorum ya, öyle söyleyeyim. Bir de şimdi Messi hırs yapamayacak. Neden? Çünkü İspanya'daki oyuncuların birçoğu kardeşi. Yani çocuğu gibi, hepsi altyapıdan. Onlar da Messi'ye saygısızlık yapmayacaklardır. Futbolun en büyüğüne saygısızlık yapmayacaklardır. Ama çılgınlar gibi önlem alacaklardır.

yüzden ben Arjantin'in işini bir tık zor görüyorum ama yine dengede görüyorum. Yani 51'e 49 diyeyim. İspanya 51, Arjantin 49. Yine orada %1 İspanya tarafına çıkarayım. Çünkü yani bir tık gazla çalışan bir takım Arjantin. Ve bireysel bazda Messi hariç İspanya'dan kötüler. Öyle söyleyeyim. Ha, gönlüm şunu ister. Ustanın kapanışı yapıp veda etmesini ister ama İspanya kazanırsa da üzülmeyeceğim. Tek üzüleceğim nokta maalesef onun gibi bir futbolcunun saha içinde söylüyorum. Saha içinde bir daha gelmeyeceği olacak. Benim için win-win maçı, yani kazan kazan maçı olacak. İspanyolları da çok severim. Messi'yi de severim. Yani kim kazanırsa kazansın sıkıntı yok. Benim için ödül gibi bir final oldu şahsen. Benim çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar mesela. Buna da çok katılmıyorum. Arjantin için Messi dışındaki oyunculara kazma diyorlar. Kazma biraz sert. Ben de düz oyuncu diyorum. Ama yani bir futbolcunun sert olması illa kazma olacağı anlamına gelmez ki. Hani Arjantin'in diğer oyuncuları da yani şeyde falan oynamıyorlar. Atletiklerde falan oynamıyor. Hepsi elit liglerde oynuyorlar. Gayet hani kendilerini gösterebilen oyuncular ve sert oyuncular. Kazma değil ama düz oyuncular diyebiliriz. Yani Messi çok yetenekli olduğu için onlar biraz yanında sırıtıyor olabilirler. Ona katılırım. Hacı Osmanoğlu ancak Titanic filminde Leonardo DiCaprio rolünü oynayabilir demiş. Ne demiş? Yayın bitti, mesajımı okumadın diyor. Vallahi ne yazmışsın ki Vidin Kalesi? Bende sadece o mesajım var. Ha, şey mi diyorsun, Murat Özen'i bağlı olayını mı diyorsun? Yok, bugün Doğan Öncel olmadığı için işleyiş biraz değişti arkadaşlar. Pazartesi günü Doğan Öncel stüdyodaki yerini alacak. O sebeple konukları daha farklı şekilde alıyoruz. Salah'ı 10 milyon euroya Antalya'dan 10 milyon euroya yazlık almıştı diyor. Yıllık 2,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalar. Villayı da tatilde bedava getir demiş. Evet, Bodrum'u çok seviyor Salah. Sevilmez mi ya Bodrum? Değil mi? Çok seviyorum ben de. Çok seviyorum ama çok pahalı ya. Geçenlerde bir otel baktım. Şöyle bir hafta falan 292 bin lira yazıyor arkadaşlar. Sonra Mısır'da aynı otelin aynı konseptte bir otele baktım. Ki bunu da sosyal medyadan arkadaşıma paylaştırdım. Bir influencer'a paylaştırdım. Çıkar yakında önünüze. Aynı konsept, monsept, havuz, otelin dış görünüşü falan. Kaç para Mısır'da biliyor musunuz? 60 bin lira. Yani 5 katı para burada nasıl çekiliyor anlamakta zorlanıyorum. Tamam, hadi orada 60, burada 120 yaparsın falan. Ya 300 bin lira ile 60 bin lira arasında inanılmaz fiyat farkı var. Bodrum sevilen bir yer ama o imajını zedeledi. Şimdi o imajı biraz düzeltmeye çalışıyorlar. İşte Bodrum'da işte 25 liraya çay içebileceğiniz yer de var diyor. İşte Bodrum'da 200 liraya yemek yiyeceğiniz yer falan da var diyorlar. Böyle bu imajı düzeltmeye çalışıyorlar ama bir imajı bozunca kolay kolay düzelmiyor. O işi yapmayacaktınız. Yani insanlara kazık atmayacaktınız. Herkes çalışıyor işinde gücünde burada, affedersiniz. Eşekler gibi çalışıyorum kendim adıma söyleyeyim. Herkes çalışıyor. İnsanlar da gidip oraya o parasını vermesin. Ya kimin her şeyin neyin ne olduğunu biliyor. Tamam, tatil yeridir. Elbette ki İstanbul'daki ile aynı fiyat olmayacak ama yani buranın da bir tık üstü olsun ya. Buranın 3 tık üstü olmasın. Evet, tamam, kabul, tatile gidiyorsun. Hani bir tık fiyatlar pahalı olacak. Eyvallah. Ama öyle bir pahalı oluyor ki 3 katına 5 katına falan çıkarıyorlar. Bu da çok hoş bir davranış olmuyor. Cihan Trabzonspor'dan Eren Mert istifa etmiş. Bu adam müthiş işlere imza atan bir adamdı. Galatasaray'a alalım mı demiş. Scout şefi mi? Galatasaray'a biraz zor alırsın. Fenerbahçe ile Eren Mert. Yani Fatih Tekke öncesi de vardı ve Fatih Tekke ile 1,5 sezonun sonunda uyumlu çalışma ortamının mümkün görünmemesi nedeniyle istifa etti. Yani gerçekten de Trabzon altyapısında iyi işlere de imza atıyor. Scout şefi, olaylar vesaire, Çubukeler. Tamam, getirdiği yanlış isimler de vardı. Onlara çok bir şey demiyorum. İşte Draguşlar, Barisiçler, Lundstramlar falan, bunlar da vardı ama ya bunlar alınırken de kulübün eski şefiydi ama işte Augusto alınırken, olayı alınırken de scout şefiydi. O gelen isimler bu başarıyı çok gölgelemez. İyi bir adam. Bilmiyorum, belki Fenerbahçe alabilir. Scout şef Fenerbahçeli çünkü.

0: Ataşehir'den Fatih, Arjantin topçularının kendisinden başka kimseye saygısı yok değil, saygısı yok demiş. De Paul, Enzo falan çirkef futbolcular, İspanya içinden geçecek inşallah. Son Arjantin bükücü Fatih Kaya yazmış, İspanya'yı desteklemiş. İspanya'da sempatik ya. İspanyol oyuncular falan hatırlayın, geçen maçta çocukların üstünde falan Türk milli takımının formasını falan giydirmişler. Yangınlarımız falan olduğunda ilk bize koştular falan. Bir ara son dönemde hatırlayın, bir ay önce falan İspanya Türk dostluğu falan böyle bir kaynaştık. O sebeple bir şey de diyemiyorum ama hani Messi'yi de çok sevdiğim için yani diğer taraftan iyi olan kazansın. Benim için diyorum ya, kazan kazan maçı. Kim kazanırsa üzülmeyeceğim ve çok keyif alacağım bir maç olacak. Dünya Kupası'nın bana verdiği ödüllerden bir tanesi deyip döneceğim mesajlara, ama bir Yunus Şuma da, Yunus Aydın'a da merhaba diyelim bekletmeden. Yunus merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasıl Antalya, çok mu sıcak?
1: Sıcak, tatil konuşuyordunuz, tam gördüm zaten. Tatil konuşmasının üstüne ben geldim şimdi.
0: Ya yok, şeyden bahsediyorum, bazen böyle can sıkıcı fiyatları görüyorsun ya. Yani ister istemez. Evet. Şimdi ben artık, ben canım ülkemi çok seviyorum bu arada. Hani öyle ülkemin dışına falan gitmeyi de düşünmüyorum ama hani yeni doğan gençler, yeni dediğim öyle 17, 18, 19, 20 yaşındaki gençler artık böyle dikkat ediyorum. İşte Türkiye'deki tatil yerleri pahalı diye işte Yunanistan'a gidiyorlar, Gürcistan'a giden var, ne bileyim İspanya'ya, Mısır'a giden var. Daha uygun yerlere gidiyorlar ve burada harcadıkları paranın dörtte birini harcıyorlar. Yani bunu görüp de buradaki fiyatları da bir güncelleme getirilemez mi diye ben bir isyanım oldu. Yani buradaki dövizi biz niye dışarı götürüyoruz ki? Kendi içimizde döndürelim. Çok fazla görüyorum Yunanistan tatili falan da o yüzden söyledim. İnsanlar da haklı olarak biraz daha ucuza yönelmeye çalışıyorlar. Ne diyorsun? Trossard, Greenwood, Ugaçukwu ve Trabzonspor.
1: Yani gerçekten üst düzey isimlerle transfer dönemi hareketlendi. Yani Dünya Kupası'nın sona yaklaşmasıyla birlikte bu transfer harekatının hızlanacağını tahmin ediyorduk ki Trossard da zaten aslında tamamen Dünya Kupası'nda ülkesi elendikten sonra bu sürecin hemen imzasının atılacağını geçen hafta da söylemiştik. Çünkü dediğimiz gibi bazı federasyonlar buna izin vermiyor. Turnuva devam ederken oyuncusunun görüşmesine, menajerinin, kulübün hiçbir şekilde otele gelmesine, milli takımda bir görüşme sağlamasına izin vermiyorlardı. Trossard da ülkesi elendikten sonra 18 artı 2 milyon euro artı işte 6 milyon euro da oyuncuya var. Bir paket şeklinde çözüldü. Gerçekten büyük iş. Yani Beşiktaş transfer harekatında ilk yıldız transferini bence yaptı. Yani bunu hep söyledik geçen hafta, evet, takım iskeleti Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kuruldu. Üzerine güzel takviyeler de yapılıyor, Salih vesaire, ama bunlar rotasyonda kuvvetli oyuncular. Yani şimdi bir yıldız oyuncu ihtiyacı var diye. Trossard bunlardan biri. Yani son Şampiyonlar Ligi finalisti, Premier Lig'deki başarı ortada kazandı ve aynı zamanda ülkesinin de çok değerli bir futbolcusu. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Aktif bir star, gerçekten yüksek bir yıldız, yüksek bir profil aldı Beşiktaş. Trossard sonrasında Serdar Adalı'ya istekleri dün gördük. Yani Beşiktaş taraftarında şu an Muhammed Salah'ı aynı zamanda takımda görmek istiyor. Oyuncu zaten Beşiktaş'a önerildi. Hepimiz biliyoruz 15 milyon euro'luk bir maaş istekleri var. Beşiktaş bu maaşı daha önce Vlahovic'e vermeyi kabul etti. Şu anda Muhammed Salah için görüşüyorlar. Tabii hala öncelik santrafor ama yani Beşiktaş Muhammed Salah'ı da eğer alabilirse, yani sol tarafta Trossard, sağ tarafta Muhammed Salah, yani müthiş bir Premier Lig kesintisi olacak. Yani çok faydalı, çok hani keyifli bir Beşiktaş izleriz. Gerçekten çok keyifli bir lige doğru gidiyor. Ama hani şu an olan üzerinden konuşacak olursak, bence Trossard'ı daha bu kadar aktif Dünya Kupası'nda izlemişken, Arsenal'da bu kadar izlemişken çok büyük bir futbolcu aldı Beşiktaş.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Evet, az önce dinleyenlerimizle bu Salah muhabbetini yapıyorduk. İşte yarı yarıya, kimisi işte diyor Salah Galatasaray'a gelse istersin, kimisi diyor evet Cihan sen de haklısın ben de istemiyorum Salah'ı. Böyle bir bölünmüşlük var. Ben böyle çok Salah'ın bitik durumda olduğunu ve kariyerinin aşırı derecede düşüşte olduğuna inananlardanım. Ama adı var ya, ismi var ya Salah, işte insanlar da o sebeple geri adım atamıyor. Senin fikrin nedir? Trossard'ın

0: basın toplantısında Salah tezahüratı falan da yapıldı. Bu noktada bir senin Salah yorumunu almak isterim.
1: Güzel güzel uyumlamış Beşiktaş taraftarı. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diye. Gerçekten çağrışım grubunda yaratıcılığını yine görmüş olduk. Ben Muhammed Salah'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya ihtiyacı var. Bu net. Zaten Muhammed Salah'ın zaten Müslüman bir futbolcu, Arabistan'dan, Katar'dan çok yüksek kontratlar alabileceğini öngörüyoruz. Orada zaten ekstra sempatiyle karşılanan futbolculardan birisi. Tıpkı Fenerbahçe'deki Yusuf Enes'le gibi. Ama şu an oyuncu tarafı Avrupa'da kalmak için sürekli 15 milyon euroluk kontrat önerileriyle kulüplere gidiliyor. Ben Beşiktaş'ın bunun ekonomisi sağlanabilirse, ki şu an mevcut yönetim Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve ekibi kesenin ağzını açmış durumda. Ben Salah'ın Beşiktaş için etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş gerçekten senelerdir yıldız futbolcu üzerinden hani bir hasret çekiyor. Yani bunu nasıl özetleyelim, nasıl anlatalım? Yani geçen sene hatırlıyorsun bahis soruşturmasında iki yıldız futbolcunun adı geçtiğinde ya isimler verilmiyor, Beşiktaş taraftarı endişe etmiyordu. Ya bizim takımımızda yıldız futbolcu yok diye. Hani o denli bir Rafa Silva sonrasında boşluk vardı Beşiktaş'ta. Ben bu nedenle yıldız futbolcunun camiayı da kenetleyeceğini, mevcut yönetime de ekstra kredi açacağını düşünüyorum. Bu yüzden evet, kariyerinde şüphesiz düşüşte. Dünya Kupası'ndan da çok dramatik bir şekilde elendiler. Yani 11 dakikada 3 gol yediler ve bir anda 2-0'dan 3-2'ye geldi Mısır-Arjantin maçı. Ama yani Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a çok şey katabileceğini düşünüyorum. Yani camianın özlemini giderecek o yıldız futbolcu isimlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Trossard da o tarzda bir isim, hiç şüphe yok. Ama hani az önce anlattığım solda Trossard, sağda Muhammed Salah gerçekten göze çok hoş geliyor. Ama tabii ki bu işin bir de financial fair play durumu var. Yani işte Trossard orada 18+2 veriyorsunuz 6 oyuncuya. Salah'a 15 veriyorsunuz. Bu sefer hani takım maddi anlamda çok zorlanacak. Bir de tabii ki hiç göz ardı edilmemesi gereken bir soyunma odası dengesi var. Yani iki futbolcuya çok yüksek maaşlar verip takımın kalanını 1,5-2 milyon euro seviyesinde tutarsanız bu sefer de soyunma odasında bununla alakalı çok fazla gerginlik yaşanacaktır. Fenerbahçe'de de geçen sene sıkça gördüğümüz gibi. Ama ben bu tüm dengeleri aynı anda hesaba koyduğumuzda yine de Muhammed Salah'ın hem Türk futboluna hem de Beşiktaş'a katkısının çok olacağını düşünüyorum.
0: Evet, yani Süper Lig'de de transfer dönemi resmen alev aldı. Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. İnanılmaz iddialar gündem oluyor. Taraftarlar da çıkan haberler sonrası tabii ki heyecanlanıyorlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani transferde gerçekten hummalı bir çalışma yürütüyor. Galatasaray'ı bir tık altını çizeyim, o yürütmüyor. Şu aralar biraz durgun. Ama şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ona çuya bir teklif yapmış. Trabzon'un göz bebeği. İş yapar
1: kesinlikle
0: mı? Bence iyi bir teklif ama Trabzon bırakır mı?
1: Yani şimdi Trabzonspor'un aslında baktığında transfer politikasına ve oyuncu satış politikasına, şimdi Galatasaray'a geçen senelerde işte verdiği futbolcular Eren Elmalı olsun, Uğurcan olsun, hani bu konularda büyüklerin kendi arasında transfer yapması camianın, yani oyuncuyu satan camia tarafından çokça tepkiyle karşılanıyor. Şimdi meblağ ne olursa olsun. Çünkü sonuçta bu sene bence mevcut transfer politikası ile birlikte Trabzonspor'da işin içinde olacak. Geçen sene de aslında işin içindeydi. Çok uzun süre ikincilik için Fenerbahçe'yle kafa kafaya gittiler. Trabzon'un öne geçtiği haftalar oldu. Ben bu kadar kritik bir noktada, yani işte Olay'ı Fiorentina'ya, onu açıyı Fenerbahçe'ye verip, ya mali anlamda baktığında bu iki oyuncuyu vermek 60-65 milyon euroluk bir gelir elde edecek kulüp ama yani şampiyonluktan da kopmak anlamına gelir. Ki onu açıyor Avrupa'da bir yere vermek yerine gidip bir de kendi gücünüzü düşürürken rakibinizin gücünü bu denli arttırmanız hani kulağa mantıklı gelmiyor. Ama Trabzonspor tarafı 30 milyon euroluk bir teklifi de az bulmuyor. Ha, bana sorarsan ben her zaman göz önünde olan yıldızı risk almaktan daha mantıklı buldum. Bana onu açsın mı yoksa Cirasi mi diye sorulsa ben onu açıyı daha risksiz buluyorum. Bu sene de gördük Süper Lig'de zaten yaptıklarını. Trabzonspor'un bu başarılı karnesinde en iyi isimlerden biridir. Muçi ile birlikte, Olay ile birlikte, Folcarelli ile birlikte onu açıyor da belki de en iyisidir.
0: Katılıyorum ama sana. %100 yani harika bir pivot. Bana göre ligin en iyi santraforlarından bir tanesi. Havada karada etkili. Hani zaten sezon başında muhtemelen gol kralı olacak demiştik. Şamurodov'la beraber gol krallığını paylaştı. Şimdi Fenerbahçeli dostlarım bana kızabilir ama o hani Fenerbahçe'deki gol iptal olmasaydı gol kralıydı şu an. Belki de tabii paylaştı sonuçta. Yine gol kralı olarak geçiyor ama yani Aziz Yıldırım demiş ki Musa

0: vereyim. Üstüne de demiş işte bir şeyler atayım. Bir takas gerçekleşsin demiş ama Ertuğrul Doğan çok buna sıcak yaklaşmamış. Direkt nakit istiyor, cash istiyor.
1: Yani Musabba artı bir para. Şimdi Musabba'nın değerini çok düşürdü. Fenerbahçe kendisi düşürdü. Yani şöyle bir durum oldu. Musabba Ocak ayına Fenerbahçe'ye geldiğinde Süper Kupa'da Samsun Spor yarı finalde 2 asist yaptı, maçı aldı. İşte dendi ki herkes işte transfer böyle olur. Gelir nokta atış transfer. Geldi, maçı çözdü. Ama sonrasında bir anda İsmail Kartal gelmesi birlikte Musabba hani yüzüne bakılmayacak adam haline geldi. Yani o kadar mı değerli, o kadar mı kötü futbolcuydu ki? Şimdi Musabba tarafı da şöyle, oyuncu oynatılmayacaksa gitmek istiyor ki zaten Greenwood transferi. Greenwood olmasa zaten başka sağ ön alacak Fenerbahçe. Sol önde de zaten forma şansı bulması çok da mümkün değil. Bu nedenle oyuncu oynatılmayacaksa zaten gitmek istediğini yönetime söylüyor. Ama bu denli istenmeyen bir futbolcuyu takasta Fenerbahçe Trabzonspor, çünkü yani çok hassas bir takas olacak. Yani daha önce de Fenerbahçe Uğurcan için bir yıla yakın görüştü Galatasaray'ı almadan önce. Hep o Fenerbahçe'de Trabzonspor arasındaki o dengeler, her zaman 2010-2011'den beri olan dengeler devreye girdi. Ben bu transfer sonuçlanırsa bu sürecin de bitmesi adına çok pozitif bir şey olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten Musabba bence bahsedildiği kadar bir futbolcu değil. Yani kötü bir futbolcu değil. Bu kadar artık hani değerlendirilecek bir oyuncu bence değil. Ama bu kadar kötü lanse edilmiş Sidiki Şerif için de aynısı geçerli. Yani Fenerbahçe kendi oyuncusunun değerini kendi aşağıya indirdi. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istemediğini aldım. Kendi de starımı verdim. Dedirtir mi? Dedirtmedi. Ha, Fenerbahçe 30 milyon euro keş nakit verebilir mi? Fenerbahçe parayı keş bir şekilde verebilir. Zaten Cirasi'ye 40 verme konusunda. Fenerbahçe Greenwood transferini 39 milyon euroya bitirdi 3 taksitte. Bu finansal fair play 13 milyon euro olarak yansıyacak. Çünkü 3 taksitte ödenecek para. Fenerbahçe bu paraya gidip Trabzonspor'a verebilir. Ki içeride yapılan transferlerde bunun mali dengesini ayarlamak daha da kolay. Yani bence şu an ismi geçen işte Oliver Watkins'i konuşuyoruz. Tamam. Diğer tarafta gidiyoruz, bakıyoruz. Aynı şekilde Sörlot için aylardır konuşuyoruz. Sörlot'u kenarda tutuyorum. Onu açıyor bence çok çok etkili. Hani üçüncü, yani 23 yaş altı oyuncu grubu olarak alabileceğin piyasada hangi oyuncular var? İşte Gonzalo Garcia'ya gidebilirsin. Kulübü bırakmak istemiyor. Şeşko'ya gidebilirsin. Endire'ye gidebilirsin. Rasmus Sörlot var. Ya bu oyuncular tamam. Ama ya bu oyuncular olmuyorsa, ki bence şu ana kadar önlemeye de çok az bir zaman kaldı. Olmuyor gibi gözüküyor. Ya 13'e gidip 30 milyon lirayı nakit verdikleri anda Trabzonspor veriyorsa bence harika transfer. Bazı duyumlar hani sosyal medyada yazılıyor. Ben bunların gerçek olmadığında birinci ağızdan artık duyup görüp okuyoruz. Yani hepsinin haberlerinin yalan olduğunu. Fenerbahçe'nin kesinlikle Vedat Muriç'i birinci santrofor olarak kullanıp sezonu bitirmek gibi fikri yok. Yani Fenerbahçe mutlaka Vedat'ın önüne bir santrofor alacak. Ama bunun en önemli maçına artık yetişme şansı da bence kalmadı. Ya zaten ya Gornik maçını ya elde Talişka ile falan önde ya da Vedat'ı ikinci maçta oynatarak geçemiyorsan çok farklı şeyler konuşman lazım. Üçüncü öneleme ve playoff için takviye lazım mı? Kesinlikle lazım tabii ki. Ama şu an bence Onuaçu transferi 30 milyon euro verilir mi? Bence kesinlikle verilir.
0: Evet, Gornik maçına da çok az bir süre kaldı. 4 gün sonra Fenerbahçe o karşılaşmaya çıkacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'yi bitirmeden hani Greenwood'la devam edeyim. Eric Cantona'nın sözü çok gündem oldu Greenwood hakkında. Dedi ki ticari açıdan iyi bir anlaşma ama hani futbol politikası açısından kötü bir karar dedi. Ona en başta Marsilya'ya göndermeyecektik. Takımda tutabilirdik. 12.5 milyon kazandı ya Manchester bu transferden. Böyle yorumladı. Takımda kalması gerektiğini düşünenlerdi.
1: Yani Fenerbahçe'nin ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu aldığını buradan

0: dolar geçiyordu. Fenerbahçe'nin başkan adayları o zaman bu paraları verip Greenwood alacağını söylüyorlardı. 12 milyon euro maaşlardan bahsediyordu. Fenerbahçe bonservisi mevcut yönetim Aziz Yıldırım 39 milyon euro'da tuttuğu gibi 10 milyon euro maaş, 5 milyon euro şampiyonluk bonusu. Yani aslında başarıya bağlı artan bir fiyatlandırma. Yani bu ticari açıdan da baktığınızda Fenerbahçe için harika. Burada yönetimi tebrik etmek lazım. Çünkü yani gerçekten Fenerbahçe yönetimi çok ciddi bir profesyonellikle işte 20 yıl 25 yıl başkanlık yapmak bu denli bir ticari ve kulüp yönetimi zekasını getiriyor. Aziz Yıldırım teklifini ortaya koydu. Daha sonra haberler atıldı ortaya. İşte Atletico Madrid ilgileniyor, Roma ilgileniyor. Zaten Roma 35 milyon euro ile çıkartıp veremediler. Üstüne çıkması mümkün değildi. Aziz Yıldırım 39 milyon euro koydu. Ve dedi ki bekleyelim, kulübü inecek bu fiyata. Dediğin gibi para bölüşülecekti. Manchester tarafına da para gidecekti. Yani paranın dağılması da söz konusuydu. Ama buna rağmen bu transfer 39 milyon euro'da bitti. Bence çok değerli bir transfer yaptı Fenerbahçe. Yani şu an itibariyle baktığında 3 transfer var. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood. Üçü de bence harika transfer. Ama şüphesiz ki devam etmesi gerekiyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Icardi vedasını gerçekleştirdi Galatasaray'a. Daha doğrusu Galatasaray Icardi'ye vedasını gerçekleştirdi. Hani ilginç bir şey yaptı. Hani müthiş aurasıyla böyle futboluyla birleştirdi. Hani böyle süperstar edasıyla böyle biraz duygusal yapıyorum, romantize ediyorum konuyu. Hani yeşil sahada arıza endam etti. Gerçekten de hani bir neslin Galatasaraylı olmasında çok önemli bir isim. Yani futbol anlamında da en golcü yabancı futbol olmak üzere bir dizi rekor kurdu Galatasaray'da. Birçok kişi kendine hayran kaldı. En son ben bu etkiyi Hacı'da yaşamıştım ki o da gerçek bir futbol efsanesi olmasına rağmen. Ama Icardi gibi böyle şey olmadı yani, şarkılar falan yazılmadığı için, o zamanın böyle sosyal medyası interneti olmadığı için vesaire. Bir süperstar edasıyla yaklaşamadık kendisine. Hacı tabii efsanedir, yeri ayrıdır. Galatasaraylıların bir numarasıdır ama yani Icardi 50 bin kişiye tek bir ağızdan şarkı söyletti. Sonuçta yani... Ne diyorsun, erken mi gitti, geç mi bile kalındı, kalsaydı imajı zarar görür müydü? Sonuç olarak bir yıldız olarak geldi, efsane olarak gitti. Avrupa'da da bir kupa alsaydı herhalde Hacı'ya yaklaşırdı ama Avrupa'da kupa almadığı için Hacı'ya o anlamda yaklaşamadı. Ama yine Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Yunus Aydın ne der?
0: Bence yani Avrupa'da bir kupa alsaydı hani bu UEFA'da olabilir. Hani Hacı'yı geçerdi birçok işte. Çünkü artık hani dediğim gibi sosyal medya efekti var. Yetenek ve hani potansiyel olarak demiyorum ama taraftar sevgisi olarak Icardi gerçekten çok bambaşka bir boyuta geçmişti. Ama ben gerçekten Galatasaray taraftarının bu süreci çok olgunlukla yönettiğini düşünüyorum. Yani özellikle geçen hafta sosyal medyada gördüğüm Icardi'ye vefa değil veda hashtag'i ve sonrasında Icardi'ye mevcut Galatasaray yönetime veda ettikten sonra da bunu çok cılız bulup yine aynı taraftar grubun Icardi'ye veda edelim diyenlerin mevcut yönetimi ya bu kadar da hafif veda etmemeliydik demesini çok olgun karşıladım. Bakın iki tezat gibi gözükebilir ama Icardi'nin artık gerçekten Galatasaray'a verebileceği bir şey kalmadı futbol olarak. Geçen sene de gördük yani, aslına baktığımda İşte şu an Icardi'nin çift taneli kontratlar istemesi. Hani birazcık gerçekten hani sıtmayı gösterip ölüme razı etmek gibi. Yani 4 milyon euro da verilecek bir şey yok Icardi. Dünyada 4 milyon euro ne oyuncudan alabilirsiniz? Yani Icardi'nin şu an Galatasaray'a 4 milyon euro'luk vereceği bir şey de yoktu. Sahada böyle bir katkısı da yoktu. Ama artık o yarattığı duygu, Galatasaray taraftarının o Icardi ile olan bağı, camiada olmasının hani gerçekten Galatasaray taraftarını çok etkilemesi ona bu teklifi yaptırdı. Ama Icardi hak etmediği 4 milyon euroyu dahi reddedip çift taneli maaşlar isteyince, görüşme sürecini işte çok uzatınca, kampa gelmeyince, çünkü Galatasaray'a aidiyetten bahsediyoruz. Bakın mesela Lemina'nın da Galatasaray'da şu an mevcut imzalanmış kontratı yok. Ama Galatasaray'la idmanları çıkıyor. Mert Hakan Yandaş'ın da Fenerbahçe'yle ilk hafta kontratı yoktu ama idmanları çıktı. Bu oyuncular için daha tırnak içinde, özellikle Mert Hakan için söylüyorum, başka takıma çaresiz gidemez, çaresiz o yüzden idmana çıktı diyebilirsiniz. Ama Lemina için bu geçerli değildi. Icardi artık sahada bir şey vermediği halde Galatasaray'da çok yüksek bir kontrat bekledi. Dursun Özbek yönetimi de Galatasaray'da futbol AŞ'de de birkaç belirgin isim vardı değişen. Bu isimlerde Icardi'ye devam edilmesini istemedi. Bence yanlış yaptı Galatasaray, doğru yaptı. Ya bazı şeyleri tadında bırakmak da gerçekten çok güzel. Çünkü Galatasaray'da 2 senedir şu problem var, çok belli. Icardi'nin yerine doğru bir yedek santrafor alınamıyor. Hatta bununla alakalı Galatasaray'a yakın birçok gazeteci şöyle söylemişlerdi.

0: zaten Icardi kırılmasın diye. Hani az önce diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar hani daha doğrusu Icardi'nin imajımı zarar görür diye. Artık iş buradaki benlik Galatasaray'ın zarar göreceği bir yere doğru gitmeye başlamıştı. Yani Galatasaray tarafı Icardi elinde tutmak istediği sürece belki üçüncü doğru bir santrofor alamıyor. İşte bu işin yabancı kuralı kısmı var. Bu işin oyuncular arasındaki denge kısmı var. Ve arka taraf Galatasaray Osimhen'in arkası boş kalıyor. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray artık transferde işte John Duran'a gidebilir, başka oyuncuya gidebilir. Net bir genç potansiyeli santrofor olacak bir bütçe var elinde. Bunu doğru yönlendirdiği takdirde de Galatasaray için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Müthiş bir birliktelikti Icardi ve Galatasaray'ın ki gerçekten Türk futbol tarihine hani altın harflerle yazıldı. Özellikle iki sezonu çok ciddi domine etti. Galatasaray'ın üst üste 4 senelik şampiyonluk hikayesine çok ciddi bir katkısı var. Bence Galatasaray taraftan da özellikle genç neslin, ya bir ara sokakta herkes bütün çocuklar Icardi saçıyla geziyordu Galatasaraylılar. Bir jenerasyonda Galatasaraylı olmasına çok ciddi etkisi var ama her hikayenin de bir sonu olmalı. Bence çok doğruyuz bir zamanda bitti. Artık Galatasaray'ın Icardi'ye vermesi gereken böyle bir para yok. Icardi'nin de Galatasaray'a verebileceği böyle bir katkı yok bence. Çok doğru bir zamanda veda oldu. Ha, daha güzel veda edilebilir miydi? Bence daha güzel veda edilebilirdi. Çünkü Icardi bunu hak ediyordu.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, biraz da Dünya Kupası yapalım. Futbolda bir ilk olacak. Dünya Kupası'nda final maçı 3 saati aşacak diye konuşuluyor. 19 Temmuz'da oynanacak karşılaşma. Daha senden konuşma fırsatımız olmayacak. O yüzden şimdiden sormak istiyorum. New Jersey'de MetLife Stadyumunda oynanacak ve 3 saati aşacağı söyleniyor. Amerikan spor kültüründe, bu spor organizasyonlarında uzun yıllardır gelenek olan bir yüzük dağıtma işi var. İşte bunu NFL'de yapıyorlar, NBA'de yapıyorlar, MLB'de falan yapıyorlar Kuzey Amerika spor organizasyonlarında. FIFA bunu şimdi Dünya Kupası'na da taşıdı. 2026 tane yüzük üretilecekmiş. Bunların 30'u Dünya Kupası'nı kazanan takımın futbolcularına ve teknik ekibe verilecekmiş. Kalan 996 yüzük de işte futbol severlerin beğenisine sunulacakmış. Şu an sır gibi saklanıyor ama yaklaşık değerinin 130 bin euro civarında olacağı söyleniyor. Ve Dünya Kupası'nın devre arası da 25 dakika gibi bir süre olacak. Devre arasında dünya yıldızları çıkacak. Justin Bieber, Shakira, Madonna vesaire, Robbie Williams vesaire, Tom Cruise. Yani nasıl bir final bizi bekliyor bunların özelinde ve ayrıca nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bir de saha içine de dönecek olursak?
0: Yani bence devre arası, yani Dünya Kulüpler Kupası'nın 24 dakika sürmek istiyor. Şimdi ben bu işte Madonna çıkacak, Shakira çıkacak, BTS çıkacak gibi yani birçok isim çıkacak. Ama ya baktığın zaman bu isimlerin aynı anda sahne alması yani 25 dakikayı bence geçecektir devre arası. Bence planlandığından daha uzun sürecek öncelikle ama... Yani şöyle düşünüyorum, yani daha az dinamik olan takımı çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir devre arası sürecidir. En pozitif anlamda. Ya 15 dakika dinlenmek var, neredeyse 30 dakika sürecek bir dinlenme var. E tabii ki bu turnuvanın Amerika'da yapılmasının şov kısmı tam olarak da bu. Biz zaten turnuvanın başından beri ya Amerika'daki o show must go on kültürünün, ya mesela mevcut yönetimin de Amerika'da buna çok müdahalesi var. Bu işin şov yönünde olmasına gerek. Çünkü Trump baktığınız zaman bir reality show sunucusu. Yıllarca bu iş yaptı. Belki Biden'ın olduğu bir ya da Obama'nın olduğu bir Amerika olsaydı daha az bu kadar şovun olduğu bir etkinlik görebilirdik. Ama Amerika'daki bu popülerleşen show must go on, yani her koşulda şovun devam etmesi gerektiği kültürüyle Trump yönetimi birleştiğinde bu iş gerçekten işte finalde Madonna'ların, Shakira'ların, Justin Bieber'ların sahne alacağı bir yere geldi. Şimdi bu futbolun içinde daha yaşlı görece, şimdi iki takımın starlarına baktığımızda bir tarafta Lamine Yamal, diğer tarafta Lionel Messi. İki tarafın arasındaki farkı şöyle söyleyelim. Lamine Yamal'ın bir yaşındayken Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Şimdi dinlenme konusunda bu 30 dakikalık aranın Lionel Messi'ye yarayacağı şüphesiz. Bu konuda yani hani net bir ayrımcılık var ama hani buraya kadar da kimin geleceğini elbette tahmin edemezlerdi diyorum tırnak içinde. Bence Arjantin gelmesi için biraz da mücadele ettiler. Ama yani
1: ama şöyle futbol, bir durum futbol, da var. Futbolculara zorluk çıkarmaz mı ya 25-30 dakikalık bir süre? Yani soğuma kavramı var ya. Hani soğuma kavramı var ya, hani 45 dakika oynayacak. Zaten 3 dakika su molaları var. E bir de sen yarım saat 25 dakika ara vereceksin. Yani o soğuk herhalde futbolcular bence içeride ısınmaya devam edeceklerdir o 10 dakika 15 dakikanın ardından diye düşünüyorum, bilemiyorum tabii.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
1: Kesinlikle, yani sonuçta totalde 48 dakikalık bir oyunda minimum 3-4 dakika dinlenecekler. Üzerine dediğim gibi 30 dakikada, yani aslında neredeyse yarı yarıya, böyle 45-35 gibi olacak. Yani alışık da olmadıkları bir durum. Tabii ki daha çok yol olana, daha az fizik gücü olan takıma daha fazla yarayacak bir şey. Ama dediğim gibi işte şov kısmından dolayı gerekli. Sağ içine gelecek olursak, Arjantin-Mısır maçından sonra İngiltere'ye karşı da muazzam bir geri dönüş yaptı. Yani Messi 2 asistle maçı çözdü. Yani İngiltere'de büyük ihtimalle hani işi bitirdim dediği anda, tamam artık bitti dediği anda. Çünkü hani oyuncularda da bunu hissettik. Arjantin'in fizik olarak daha kötü olduğu varsayılıyordu. İşte Dünya Kupası'nda Norveç'in bu kadar ilerlemesinin ya da İngiltere'nin futbolunun farkının tamamen fizikalite olduğu söyleniyordu. Ama işte Lionel Messi'nin çıkıp iki topta maçı çözmesi, işte dünya starı olmak tam olarak da bu. Ben hani final maçında da İspanya tarafı da, orası da bence bir sürpriz yaparak, Fransa'ya karşı gol yemeden yarı final karşılaşmasını kazanarak o tarafta bir sürpriz yaptı. Arjantin tarafı bence Dünya Kupası'nda final sürpriz değil. Benim tahminlerimden biriydi ama diğer tarafta İspanya'nın Fransa'ya yemesi bence sürpriz oldu. Sağ içi için tabii ki İspanya, Arjantin üzerinde konuşacak çok fazla şey var sağ içinde ama ilk belirleyici şey şüphesiz bir starlar olacaktır. Lamine Yamal mı daha formda, Lionel Messi mi? Zaten bu konuda bir şüphe yok. Lionel Messi çok daha fazla turnuvada formda. Ben Arjantin'i şampiyonlar bir adım daha yakın tarafta görüyorum ama yani birçok sürprize açıktı bu kupa. İşte Norveç, Brezilya buna örnek olarak gösterilebilir. Ya da Fransa, İspanya birçok kişinin gözünde Fransa garantiydi. Ama geldiğimiz noktada artık çok keyifli bir 90 dakika diyemeyeceğim. Yani hani çok uzun sürecek. Dediğim gibi belki 3 saati bulacak bir maç olacak. Gece 1'de bitecek belki.
2: Ölüsü 120 dakika.
1: Hiç hesaba katmıyoruz zaten.
2: En kötü 120 dakika sürecektir. Bu arada Lamine Yamal da ilk antrenmana çıkmamış ufak bir sakatlığından dolayı. Herhalde bir problemi yoktur. Olsaydı düşerdi diye düşünüyoruz. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi.
2: Dikkat et. Antalya'ya kucak dolu selamlar. Hoşça kal.
1: Çok selamlar. Hoşça kal.
2: Sağ olasın. Evet, Yunus'u da uğurladık. Kendisine de teşekkür edelim. Çünkü sizin mesajlarınız da çok birikti. Biraz onlara da bakalım. Yunus Aydın bize çok güzel bilgiler verdi. Tekrar ağzına sağlık diyelim kendisine. Arjantin'in futbolcuları en kaba tabirle kavga ediyorlar. En sevdiğim futbolcu tipi demiş. Resmen savaşıyorlar ve genelde aidiyetleri yüksek oluyor oynadıkları takımlarda. Keşke Enzo'yu çekebilsek ama mümkün değil. Boca'da oynayan Paredes de çok iyi futbolcu. Daha önce de adı Galatasaray ile geçti demiş. Bence fark yaratır, orta sahayı seviye atlatır ve Onaçu ile ilgili bir yorum yapmış. 30 vermek nasıl bir mantık demiş. Bu yaşta adamı 30 milyona alınca kaç paraya satacaksın diyor Onaçu ile ilgili olarak. Yani 30 verildiyse ben de gözüm kapalı satarım. Yani şu an için şöyle düşün. Kim atmış mesajını? Mert. Yani hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın oyuncuyu alıp aldıktan sonra satmak gibi bir derdi yok şu an için. Yani Aziz Yıldırım'ın öyle bir derdi yok en azından. Diyor ki ben en iyi kadroyu kuracağım. Bana katkı verecek, ben şampiyon olayım. Sonra bir şekilde elimden çıkarırım. Bana katkıyı versin şeklinde yorumluyor. Verir mi verir. Yani alır mı alır Onaçu'yu. Gerçekten de Dünya Kupası'nda da özür diliyorum hem... Yani Sanchez'i zor duruma soktu. Hem biraz böyle Singo'yu zor duruma soktu. Gerçekten de yani muazzam bir adam. Çok iri yarı ve o kadar iri yarı olmasına rağmen nasıl öyle estetik, onu da anlamakta zorlanıyorum. Evet, hani normal futbolcu gibi estetik değil ama o boyuna rağmen bence gerçekten çok estetik. Boyu, posu, stili falan böyle inanılmaz. Bakalım nasıl olacak. Böyle Midland'da falan oynarken izlemiştim birkaç kere. Böyle ya demiştim, bu adamın ne işi var basketbolcu gibi falan demiştim. Ama sonra gerçekten yani futbolunu geliştirdi bu oyuncu. Bakıyorsun 2-0-2 boyu var. Bir dribling atıyor. Bir kıvraklık. Stoperlerin belini kırmalar falan. İşine saygısı var ya demek ki. Bir de Midland zamanında öyle çok izlemiyordum kendisini. İşte bahis falan alırken, maçları izlerken orada dikkat etmiştim. Hiç böyle bir etki yaratacağını da düşünmüyordum. Galatasaraylı olarak...

Musab'a 3, Kerem 3, İrfan Can 3, Nene eder. Ne demiş? Musab'a, ha, Musab'a 3 Kerem 3 İrfan Can 3 Nene mi eder diyorsun Musab'a? Koy solaça roket gibi adam, Kerem oynayacağına Musab'a oynasın demiş. Yani alındı aslında Musab'a geçen sezon. İlk maçında katkı da verdi, hatırlayın, o kanadı bayağı bir sıkıntıya soktu. Ama sonrasında ne olduysa çocuk böyle bir anda çalılıklar arasında kaybolup gitti. Bence de Fenerbahçe'de kalmalı, yani İsmail Hoca ile birlikte ben daha faydalı olacağına inanıyorum. İşte satılmamalı, satılmalı diyenler de var. Ama yabancı sınırı olduğu için yani Fenerbahçe mecburen en kötü kiralık olarak yollayacak. En son Ipswich Town talipti, yine Championship'ten birkaç kulüp daha kendisine talipti. Ama Musab'a diyor ki ben Türkiye dışında başka bir kulüpte oynamak istemiyorum. Ama yani o gelen tekliflere olumlu yaklaşırsa Musab'a oyuncunun görüşmesine müsaade edilebilir. Ama adam diyor ki ben Türkiye'de oynayacağım kardeşim diyor. Niye gitsin ki, değil mi? Cennet. Ha? Doları var, eurosu var. Atıyor faize. %45'i de alıyordur yüksek ihtimal. Bırakmak istemiyordur. Ben neyse, o bizi ilgilendirmiyor da. 10 numara 5 yıldız adam yani, argo tabiriyle öyle söyleyeyim. Hani oyuncu geçip de sıfıra inen çok futbolcu var ama hani son pasları ve ortaları biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Ama çok kalabilir mi bu yabancı sınırından dolayı vesaire, orası birazcık muamma. Biraz Tedesco oyuncu hiç etti ya. İlk geldiği zaman bu çocuk tabanca gibiydi işte. Samsun Spor bile kendisinin yokluğunu falan telafi edemedi. Ya biraz böyle yanlış ellerde düşüş yaşadı. Öyle söyleyeyim ben sana. Bu Anadolu takımlarından yabancı futbolcu alındığında hep böyle oluyor ya. Çok nadir tutanlar var. Hatta işte bu çocuğu falan şey diyorlardı, Hollanda milli takımına falan seçilebilir diyordu. İşte Samsun'da falan da bayağı övülüyordu. 40 milyona falan satılacak vesaire deniyordu. Ama 7 milyona Samsun Spor Fenerbahçe'yi bırakmıştı yani. Daha doğrusu bedeli oydu yani. Fenerbahçe parayı verip aldı. Serbest kalma bedeli. Galatasaray'a bir yedek golcü, bir de 10 numara lazım demiş. İşte John Duran olacaktı ama red talebi çıktı. Benfica istiyor John Duran'ı. Benfica almak istiyor. Herhalde yüksek ihtimal John Duran Benfica'ya transfer olacak. Record yaptı bu haberi. Dedi ki Kolombiyalı golcü kulübün gündemindeki en güçlü adaylardan biri. Portekiz temsilcisinin yeni haftada forvet transferini sonuçlandırmayı hedeflediğini düşünüyoruz dedi. Record böyle bir haber yaptı. İşte Galatasaray'da da bir Ponomarenko transferi var. Dünya Kupçular'la da konuştuk. İşte Ukrayna Ligi'nde çok fazla takım olmadığı için, Dinamo Kiev ve Shakhtar orayı domine ettiği için ne kadar katkı sağlayabilir düşüncesi biraz işte yönetimin kafasını karıştırıyormuş ki, dinleyenimiz de hemen bize çok güzel hatırlatma yaptı Chelsea'ye giden Ukraynalı oyuncu hakkında. Yani fırtınalar estiriyordu Ukrayna'da ama Chelsea'de kaybolup gitti demişti. Bilmiyoruz yani Ponomarenko nasıl olacak, 15 maçta 13 gol, 20 yaşında. Şu an bütün Avrupa kulüplerinin radarında. Bir tık Dortmund, yani Dortmund tarafı daha çok ilgileniyor öyle söyleyeyim. 1.88 boyu var. Şu an kulübüyle olan kontratı da 2028 yılına kadar devam ediyor. Ajax da talipleri arasında. Şu an Ajax'ın teklifi 20 milyon civarında olduğu söyleniyor. Cihan senin favorin kim demiş. Dünya Kupası finalinde mi? Neredeki favorim? Onu anlayamadım. Alp Türkmen. Dünya Kupası'nda İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. %51'e %49. Yani ortada bir maç. Dengede mi maç olacak ya? Arjantin'de sağ solu belli olmuyor. Penaltılara gitsin. Penaltıları izleyelim bari. Keyif yaşayalım. Cihan senin Fenerbahçe'ye karşı bir alerjin var. Yok vallahi. Vallahi yok. Hiç şey falan çıkmıyor vücudumda. Bir şeyler çıkmıyor. Şişlik mişlik. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon transferlerini yorumlar mısın diye sordun. Fenerbahçe'den bu kadar çekinme. Göksel'in Özbayrak. Göksel'in Greenwood kimin topçusu? Fenerbahçe'ye gelmedi mi? Veya Onaçu Trabzon ilişkisi Fenerbahçe'ye gelecek dedik. Sordum, Fenerbahçe'yi de sordum. Olabilir ya, takılma bu kadar. Üçüncü sıralarken aradan gitmiştir. Sen diyorsun ki zihnin onu bilerek yapıyor diyor. Olabilir bak, zihnin bilerek yapıyor olabilir. Kime ne alerjim olacak Allah aşkına, gözünü seveyim ya Göksel'in.
Salah yıllık 15 milyon çekilecek bir oyuncu değil.

0: değil demiş. Maaşı o bir de ha Emre'cim. Öyle söyleyeyim sana. Hoş geldin Cihan Dişli kardeşim. Vallahi seni dinlemek bana o kadar zevkli geliyor ki yanlış anlama. Yorumların çok güzel demiş. Sağ ol Olcay'cım, Karakoç'cum. Hangi interneti kullanıyorsun? Bana mı soruyorsun? Ha, az önce soran dinleyenimizi mi? Ben yazdıkların hiçbirini kullanmıyorum. Ben V ile başlayanı kullanıyorum. Onun bir dev interneti var ya, onu kullanıyorum. Avukat Enes Küçük Kılınç yazmış mesajını. Mesela Enes Bey de iyi bir Fenerbahçelidir. Zaman zaman telefon bağlantısı aldığımızda beni böyle köşeye sıkıştırmaya çalışır. Selam olsun, iyi de dinleyicilerimizdendir. Bu fiyatların fahiş olması demiş. Biraz da karakter meselesi diyor. Temu'dan alışveriş yasaklanır. Aynı gün Türkiye'de fiyatlar 4 katına çıkar. Deprem olur, çadırlar 10 katına çıkar. Pandemi olur, maskeler 20 katına çıkar. Pahalılıktan ve vizeden dolayı insanlar yurt dışına gidemez. Türkiye'de sıkışır, fiyatlar 5 katı olur demiş. Evet, yurt dışından telefonu da getiremiyorsun artık değil mi? Onun da fiyatı bir aile arttı. Buradakiyle neredeyse eşdeğer oluyor. Enes Bey, Trabzonspor'a olayı iyi Drogba getirdi demiş. Sedat mesajını atmış. Ya sadece Drogba gitti de gitti mi? Yok canım ya. Eren Mert'in de katkısı var orada. Ya scout şefinin hakkını çok fazla yeme, olur mu? Cekam. Greenwood Osimhen'den 3 gömlek üstün demiş. Not Ahmet Konanç. Öyle mi söyledi? Öyle bir yorum mu yaptı? Ahmet abi normal. Yani normal yorum yapsa izlenmeyeceğini biliyor. Böyle absürt şeyler söyleyerek daha ilgi odağı haline geliyor. İzleyin işte, gülün. Yani her şeyi böyle ciddi izlemek zorunda değilsiniz. Ben mesela Ahmet abi gülmek için izliyorum. Güzel. Adam bir, tam bir şov adamı yani. Bu işi yapıyor. Bu işi yapmak da kolay değil bu arada. Saygı duyuyorum ha. Yani böyle dalga geçmiyorum. Haddimize değil. Ama mesela bu işi yapmak da kolay iş değil. İnsanları eğlendirmek, güldürmek ve bunu gerçekten kendinde inanıyormuş gibi anlatmak, demek ki inanıyor. Çünkü bu kadarmış gibi yapamaz. Öyle bir anlatıyor ki kendi de inanıyor. Ya güzel yani, böyle bir şey tutturmuş. Herkesin bir tarzı var. Kimileri böyle ciddi ciddi çıkıp konuşur. Kimileri biraz daha böyle espri yapar. Kimisi ilk... Mesela şey vardı, ben çok seviyordum. Onu çok kötü bitirdiler. Sky Spor'da eskiden Ümit Karan'la Semih Şentürk'ün programı vardı mesela, çok gülüyordum. İkisi de böyle, özür dileyerek söylüyorum, domates gibi oluyordu gülünce falan. Semih abi de yeni alışmıştı. Ümit Karan bir anısını anlatıyordu, Semih Şentürk bir anısını anlatıyordu. İşte sen kötü forvetsin, sen kazmaydın oğlum, sonradan giriyordun falan. Böyle eğlenceli oluyordu, onları çok seviyordum. Yani niye kaldırdılar bilmiyorum, yani tek izlediğim oydu. Ben böyle çok yorum falan izlemiyorum. Pazar günü final maçı 24'te veya 2.30 biter. Pazartesi tatil mi demiş. Nasıl ya, anlamadım. Maç 10'da başlıyor. Yani 12. En geç 12. Bir de şey falan olacak ya, penaltı falan giderse 3 saati aşar. Hani 2.30 falan, yok canım. O kadar uzun sürmez ya, 2.30 falan. Türkiye saatiyle 10'da oynanacak karşılaşma. O kadar, o saatlere kadar gitmezler yani. Seni dinlerken keyif alıyorum, bir de Galatasaraylı olmasan demiş. Ne olacak Koray ya, hepimizin bir şeyi var ya. Yok mu mesela ailenden Galatasaraylı falan? Hani Fenerbahçe hırs yapmıştı, hani Galatasaray'a gelecekti diyor. John Duran için mi söylüyorsun? Ya şöyle, John Duran gerçekten inanılmaz problemli bir adam ya. Bak eski takımında falan, yeni gitti mesela Zenit'e gitti adam, 5. dakikada rakip takım oyuncusunu tuttu böyle el ense yaptı, güreşir gibi. Ya mesela 2 yıl önce sen Maximen gelmişti, hatırlıyor musunuz Fenerbahçe'yi? Uçuyordu kaçıyordu inanılmaz falan diyordun ve yine John Duran Ali Koç yönetimi Arap Ligi'nde nokta atışı tespit yapıp bu oyuncuları getirmişti. İroni yapıyorum tabii. Yani John Duran'ın ben çok karşıydım. Yani nerede kim varsa ulaştırabileceğim herkese söyledim alınmaması gerektiğini. İşte Fenerbahçe'ye nispet yapılacaktı yani, 5 milyona ve bu oyuncuyu alırsan bütün ortalığı karıştırır. Zaten Benfica ile anlaştı yüksek ihtimal, Benfica'ya gider. Çünkü hani Okan Buruk vesaire diğer oyuncular çok yani bonservisi alınmadan bir sene belki olabilirdi. Yani baktın sıkıntı çıkarıyor, anladın mı? Hani kira, kadro dışı bırakırsın, bir şey yaparsın. Hani 2003'lü falan ya, 10 artı 4'ün içinde, işte o artı 4'ün içinde falan kullanabilirdin. Ama yedek olursa sorun çıkarır mı, o var. Oyuna girdiğinde belirli ölçüde performans verebilir mi, o var. Tamam, profil olarak da Okan Buruk'un oyununa da uyuyor, o da var. Kendisi de gelmek için aylardır can atıyor, o da var. Ama bu adam aidiyet hissetmiyor ki. Yok ya, bu adamda ciddi disiplin sorunları var. Futbol hayatının da çok uzun olacağını zannetmiyorum. Aston Villa, El Nasser, Fenerbahçe, Zenit. Bunları var, bir yılda gezdi he. Yani 1,5 yılda falan gezdi, öyle düşün. Aston Villa geldi, bununla baş edemedi. Yoksa 22 yaşında yeteneği satar mı ya Premier Lig ekibi? Bırakır mı John Duran'ı? Ha? Yer mi Anadolu çocuğu diyorum. El Nasser daha ilk aylarda takımdan uzak tuttu. Fenerbahçe zaten bildiğimiz hikaye. Zenit de yarım sezon bile kalamadı. Yani bu belalının herhangi bir takımda oynayabileceğini sanmıyorum. Hani belki böyle 27-28'de aklı başına gelirse olabilir. Yok işte Galatasaray'a gelecek, kendini gösterecek vesaire. Zaten bu adam Aston Villa'dan gönderildi. Aston Villa da o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Yani gösterme niyeti olsa Aston Villa'da kendini gösterirdi. Ben bunları çok öyle yemiyorum. Kafasını biraz toplaması lazım. Böyle futbolcu olunmaz. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Ferhat nasılsın? Ne demiş? Cihan Bey, Avrupalı Galatasaray Avrupa'ya futbolcu ihraç edemiyor. Bu konuda fikrin nedir demiş. Mustafa mesajını atmış. Önceki dönemlerde ediyordu. Yani bu, şu an kadroyu tutmaya çalışıyor Mustafa. Yani elindeki kemik kadroyu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu kadroyla 5. şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Teklifler var. Gelen oyunculara teklifler var ama yani Galatasaray çok fazla değerlendirmiyor. Şimdi Lemina ile alakalı az önce dinleyenimiz mesajını attı bana, Mirza mesajını attı Lemine ile ilgili. İşte 3,5 milyonluk bir maaş talebi olmuş yönetimin, Yakup Çınar'ın haberine göre. Ama Lemina'da sözleşmem bitti benim demiş. O yüzden bana bir ekstra imza parası verin demiş. Böyle dediyse ben anlaşmam. Mesela böyle bir şark kurnazlığı yaptıysa, tırnak içinde yani, daha kötü bir tabir olacak, çakallık yaptıysa ben imzalamam. Lemine'yi de severim ama ya benim bonservis, benim sözleşme bitti. Bak ben serbest kaldım. Tamam, siz bana 3,5'ü veriyorsunuz ama bir de bana imza parası verin ya. Demişse ayıp etmiş. Yakup abi öyle söylüyor. Yakup Çınar'ın haberi. Bilmiyorum. Galatasaray'ın yeninde olsam diyor. Onaçu'ya 40 verir alırım demiş. Yok daha neler ya. Abartma, keskin yani. Galatasaray'ın satması lazım oyuncuyu. Fenerbahçe diyor ki başkan açık açık söyledi, ben diyor bu sene şampiyon olacağım. Yani oyuncu satmak gibi bir derdi yok, mali durumu düzelteyim falan, ben bununla ilgilenmeyeceğim dedi Aziz Yıldırım. Ben dedi şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Ha, Dursun başkan biraz daha böyle mali yönden daha hassas, dikkat edip açıklar eder. Abdullah Kavukçu ile beraber bu toplara girer. Aziz Yıldırım da normalde eski dönem başkanlık döneminde giriyordu. Ama dedi ki ya ben hiç dedi muhasebe işlerini beni sokmayın dedi. Ben muhasebe işleriyle ilgilenmem. Ben şampiyon yapmaya geliyorum dedi. O yüzden çok böyle ona açıyor. 30 verir mi? Verir. Yakar gemileri yani. Ben kime satacağım falan diye düşünmez. Ama yani 20'ye falan verseler bir dakika düşünmem. 30'u da biraz kafamı kurcalıyor. Çok yüksek değil mi ya 30? Üstüne 10 milyon daha koy. 5 milyon daha koy. Üst düzey bir santrafor alırsın ya. Onaçu da ligi biliyor abi, atıyor yani. Onaçu da üst düzey sayılır. Yani üst düzey sayılır. Atıyor, Türkiye liginde leblebi gibi gol atıyor adam. Yani duramıyorlar önünde. Cihan Bey, Dursun Özbek Galatasaray'ın mallarını peşkeş çekiyor. Yok ya, çok ayıp ya. Yani vallahi ayıp etmişsin yani. Yani 4 sene üst üste şampiyon olup da taraftarın, yani bilmiyorum hangi takım taraftarsınız ama ya bunu dedirtmek kötü bir olay. Ben olsam söylediğinden utanırdım. Normalde ben dinleyenlerimle asla böyle konuşmam ama ya başka bir kulüpte şu durum gerçekleşse, heykelin dikilecekken hala üzerinde böyle sen şüpheyle geziyorsun. Hani transfer yapmaması yüzünden falan kızıyorsun. Hani çekildiğin transferleri siyasete falan görüyorsun. İşte Aras Şimşir transferinden falan çekildi ya. Evet hani tamam, ben de isterdim başkanı bağrıma basayım da, hani bazı dostlar o kadar böyle güvensizlik yayıyor ki.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
1: Yani karşıdakine de biraz haksızlık ediyorsun ya adama, yani ne demek, kötü bir tabir, bence böyle söylememelisin. Peşkeş lafı kötü bir tabir yani. Neyse, adını vermeyeyim de senin için sıkıntı olmasın. sil mesajı. Lemine direkt kovulmalı, bir maç var 5 maç yok demiş. Yani işte öyle imza parası falan istediyse, bak benim şeyim bitti, bir de bana imza parası falan dediyse, hakkı var mıdır? Vardır. Yani sen gidip de imza parası verirsen kontratı bitmiş oyunculara, ama sen oynuyorsun ya şimdi, yani Galatasaray'ın oyuncusun ya, yani kontra şey gibi, Icardi'ye mesela 5 milyon teklif etti Galatasaray, Icardi bir de bana imza parasını verin derse olmaz. Orada biraz kurnazlık yapmış. Barış Alper'e teklif yok mu? Çoktan gitmesi gerekmiyor muydu? İyi yayınlar demiş. Vallahi teklifler var. Yakup Çınar'ın söylediğine göre veya işte Haluk'un söylediğine göre vesaire, birçok takımın teklifi varmış. Barış da böyle bir tık hani bir an önce parayı bulayım derdinde diye düşünüyorum. Hani Arap Yarımadası'na falan gitmeye çalışıyor. Neom'un ilgisi vardı. Hala var mı? Onu bilmiyoruz. Geçen sezon 50 milyona yakın bir para verdi. Şaka değil arkadaşlar, gerçek. Ama bu sezon demiş ki, ben siz bana vermediniz madem, ben de size o parayı artık vermiyorum. 30'a veriyorsanız alırım demiş. Galatasaray'da yok demiş, 30'a vermiyorum demiş. Hani bir ara işte Roma, Napoli, Juventus falan takip ediyordu. Yine Premier Lig'den Nottingham falan takip ediyordu. Ama şu an hani herhangi bir şey yok, ilgisi yok. Sadece Okan Buruk diyor ki, ben diyor Barış bana lazım, tutacağım kadroda diyor. Çünkü Barış Alper gibi bir açık bulamam diyor. Yeni nesil açık bulamam diyor. Yıpratıyor diyor. Dikine oynuyor diyor. Evet, bilekleri biraz kötü ama işine yarıyor Okan Buruk'un. Ama böyle bir yönetime astronomik bir rakam gelirse, reddedilemeyecek bir rakam gelirse, yönetim ne yapar bilmiyorum. Yani geçen sezon geldi, 40 milyon 50 milyon gibi bir rakam geldi. 50 milyon bırakır mıydım? Ben bırakırım ya. Ben bırakırım abi. 50 milyona ben çok Barış bulurum. 50 milyona dayanamam. Bırakırım ya. Evet. Yani bu hırsla, bu fizikle çoktan gitmeliydi düşüncesinde olabilirsin sen bu mesajı atarsan. Ama işte Galatasaray'ın belirlediği bonservis beklentisi ve onun Şampiyonlar Ligi için Okan Hoca'nın kesinlikle kadroda tutmak istemesi biraz böyle resmi teklif aşamasına geçmesini engelliyor diğer Avrupa kulüplerinin. Ama masaya kimsenin hayır diyemeyeceği çılgın bir teklif gelirse, ben daha onu parçalı formayla izleyebileceğimizi düşünmüyorum. Ben verirdim. Geçen sene direkt okuturdum. Argo tabirle özür diliyorum yani. Bulurum. Daha yeni barışlar bulurum. 50 milyon ya. Ne demek, sen almışsın 3. ligden falan. Keçiören gücünden onun da payını vermişsin. Verdi mi? O olay kapandı değil mi galiba? Sonraki satıştan hakkı vardı falan. Barış Alper'in satıldığını duyunca Keçiören başkanı, Allah satılsın 50'ye, %20 mi? Allah Keçiören'i ben kalkındırırım o parayla falan diye. Böyle bir kendinden geçmiştir herhalde, ama Galatasaray o işi halletti. Belli bir ücret verdik, sonraki satıştan size pay vermiyorum dedi. İbrahim Yavuz'la program yok mu bugün demiş. Çarşamba günü Okan Buruk'un röportajı oldu, onu soracağım ona. Biriktirmiştir o şimdi Okan Buruk'la ilgili. Galatasaray'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hem rekabetçi olsun Şampiyonlar Ligi'nde deniyor, hem ligi alsın deniyor, hem oyuncu yetiştirsin deniyor. Bunu dünyada sadece Barcelona yapabiliyor. O da nadir takımlardan, değil mi? La Masia'sı var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu sezon ligimizde ilk dörde girecek sürpriz takım var mı? Bence Beşiktaş demiş. Murat Beşiktaşları kızdırmış. Bu sezon karışacak ortalık, ben söyleyeyim. Güzel bir lig izleyeceğiz. Çünkü Önder abi var ya, çoktan Beşiktaş getirmesi lazımdı. Yok Serkan Reçber'miş. Yani tamam, hani Serkan abi de iyi bir adam ama yani Önder Bey diyeyim hani. Şimdi sonuçta sportif direktör artık, hani abi hoş olmayabilir. Çok hata yaptı. Önceden getirseydi bence daha farklı noktalara erişebilirdi Beşiktaş. Çünkü çok akil bir insan. Çevresi de çok geniş. Gerçekten de iyi. İşinin hakkını veriyor yani. Bilenlerden. Liyakat varsa Önder Özen derdim ben. Ama biraz geç kalındı, olsun. Yani zararın neresinden dönersen karsın. İlk dörde kim girer sorunu, hani espri yapmadan sorduysan,

Yani Göztepe gerçekten de onların yapılanması bir başka ya. Onlar yine kafayı oynayacaklardır bu noktada. Yine Çorum Spor, onlar da bak fena gelmiyor ya, transferler falan yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yine Kocaeli geçen seneden biraz ders almıştır bence. Yani Kocaeli'nin o noktalarda bitirmesini istemezdim. O kadar taraftara yazık. Hani daha iyi bir noktada bitirmesini isterdim. Evet 10. sırada bitirdi ama bir Göztepe, bir Samsun gibi 6'ya 7'ye zorlamasını isterdim. Bu takımlar tehlikeli takımlar. Zaten yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon için bir şey söyleyemiyorum. Yani kağıt üstünde baktığında ilk 4 bu takımlar dersin. Ben araya sıkışacakları ekledim. Can Uzun Galatasaray'da demiş. Geldi mi? Öyle bir şey mi var? Son dakika haberi mi var? Bilmiyorum ama en son şey oluyordu. Pazarlıklar devam ediyordu. Yani Dursun Özbek falan gitti kulübüne falan bildirdi. Can Uzun'la ilgili olarak hani oyuncuyla görüşüyor ya, bak biz senin oyuncunla görüşüyoruz haberin olsun tarzı. Kulübe bir bildiri de yaptı. Ve siz dedi ki bu yüksek bonservisinden birazcık düşün dedi. Hani bu kadar biz bu oyuncuyu alacağız. Ama artık şu 30 milyonda anlaşalım. Hani siz o 37'lere 40'lara falan çıkmayın. O noktada ama Frankfurt diyor ki yok kardeşim bana 45 vereceksin diyordu en başlarda. Yavaş yavaş yavaş şu an 30'a kadar düşüldü. Bakalım 20 yaşında, bilmiyorum, ben yayında olduğum için son dakika bilgisini görmedim. Hani sen öyle olmasını mı hissediyorsun? İstiyorsun daha doğrusu. İlgileniyorlar. Yani yakın zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Ogucukvu'yu çok hızlı bitirdiler mesela. Hemen tık tık o işi hallettiler. Evet kiralık falan o yüzden ama Can biraz daha sıkıntılı bir transfer, zorlu bir transfer. Bu sene 23 yaşında 3 oyuncu aldık diyelim. Seneye bu oyuncular bu kategoriden çıkıp yeniden mi 23 yaş altı bulmamız lazım? Evet, öyle olması lazım. Bunu bir hafta önce de bir dinleyenimiz sormuştu, biz de araştırmıştık. Aldın diyelim 23 yaşında, tamam mı? Seneye 24 oldu, o kategoriden çıkıyor. Ya satacaksın ya kiralayacaksın. Seneye de o tarzda bir adam bulacaksın. Ya da 23 yaşında almayacaksın. 21'de falan alacaksın, anladın mı? 21-22 en azından 2 yıl falan daha oynasın yani. Cihan, Çorum Spor ilk maçına 3 puanla başlar mı? Galatasaray'la oynuyor Çorum İltu. Yani beni Tufa'ya getireceksin. Belli olmaz. Belli olmaz. Hani ilk maçlar her zaman tehlikelidir bu arada. Devre arasında Lemina'nın gencini almak istiyoruz diyordu Abdullah Kavukçu. Ogucukvu o isim mi diyor? O isim. Yani şimdi insanlar rotasyonda kullanılacak gibi düşünüyor ama kadroya monte edecek Okan Buruk Ogucukvu'yu. Leslie diyeyim şuna ya. Ogucukvu deyince de kendimi bir garip hissediyorum. Leslie. Yanaklarını sıkasım geliyor dinleyenim falan be. Leslie diyeceğim. Ogucukvu ne ya? Ogucuk gugucuk gibi. Leslie güzel. Leslie deyince Ogucukvu dediğimi anlayın arkadaşlar. Onu monteleyecek kadroya. O noktada o Lemina da biraz böyle caz yapmış. Ben de böyle Lemina caz yapınca bir anda şöyle Semt abisine dön. Lemina caz yapmış falan. Ay yıkacağız. Yani o yüzden hani Lemina ile çok ilgilen, yani Lemina bunları yapmaya devam ederse bir sıkıntı çıkabilir. Yok imza parasıdır, odur budur, hani biraz da arttırın, 3,5 milyon beni kesmiyor falan derse iş biraz sıkıntıya gelebilir. Can Uzun'la Galatasaray milli takımından biri görüşüyor, görüşmeler yeni başlamadı. Evet zaten yeni başlamadı canım. Fiyat kırmalar yeni başladı, uzun zamandır görüşüyor. Ama işte Frankfurt 45'ten aşağı düşmüyordu ya, o fiyat kırmaya yavaş yavaş eğilim gösterdiği için, biraz böyle 30'lara falan indiği için. Abi Musiala gelse ne güzel olur ya. Ne Can abi, ben Can'ı beğenmiyorum demiş. Ya canım benim, Musiala'yı nasıl alacaksın ya? 100 milyon bu adamın değeri ya. Alamazsın ki Musiala'yı. Tamam hani Osimhen şeydi yani, bir nadir bir durumdu. Zaten bunu Abdullah Kavukçu da kendi söyledi. Onu yapmamız gerekiyordu dedi. Biz bu işi yapacaktık dedi. Bütün emellerimizi sarf ettik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama olması gerektiği için bunu yaptık dedi. Musiala biraz zor bir oyuncu ya. Evet sakatlık falan da geçirdi. Biraz böyle kendi geri planda falan da kaldı. Bu Gardi bize herhalde bunu yapmaz ya. Evet Gardi'nin Almanya'da piyasası falan var. İyi bir menajer. Oyuncunun ayrılmaya da niyeti var ama
İşte maliyeti ne yapacaklar? Onu bilmiyorum. İşte İlkay var, Sanemane var. Oradan hani birbirlerini tanırlardı ama oyuncuyla ilgili şu an sıcak bir gelişme yok, ben öyle söyleyeyim. Yani nabız falan yoklamışlardır. Yani şartları öğrenince hop ben nabızı yoklamayayım, oturduğum gibi şu masada ben bir kalkayım falan demişlerdir o noktada. Musiala işi zor. Lemine Türkiye'den ayrılsın maksimum 1 milyon euro alır demiş Hamza Turapoğlu. Yeni transfer gol atınca statta anons verilirken Leslie dediği zaman tribünler ne yapacak Cihan'cığım demiş. O gocuk bu diye bağırır anonsçu. Tribünde Leslie der. Yani bilmiyorum, ona bir şey bulurlar bir lakap. Ogo mogo derler, anladın mı? Yani iyi bir performans gösterirse, yani sürekli oynarsa şey yaparlar. Bir lakap bulurlar, kısaltırlar, anladın mı? Çözerler onu. Ya bizim taraftar da çok enteresan bir yere evrildi diyor. 25-30 milyon euro transfer bedellerine, aa iyiymiş, bence hemen alınmalı diyorlar. Desen ki hadi bu parayı bir de TL'ye çevir, bana bir hafta müsaade et abi der demiş Sertan Eroğlu. Ya futbol piyasasındaki fiyatlar bu ya Sertan. Yani biz şimdi konuşuyoruz 25'ler 30 milyonlar falan tabii, ama ya bunlar inanılmaz yüksek rakamlar. İşte sponsorluk gelirleri vesaire, yayın gelirleri, insanların futbolu olan ilgisi, store gelirleri, diğer gayrimenkul gelirleri vesaire derken futbolcuların değerleri buraya kadar evrildi. İbrahim Yavuz'u dinlemiyor musun? Adam diyor ki antrenmandan sonra pişi yiyorduk, pişi diyor, pişi. Bize diyor kaşarla simit veriyorlardı diyor, hamur işi yediriyorlardı diyor. Düşün o zamanki dönemi. Yani bunu da şeyde yapmıyorlar ha. Yani üçüncülükte falan yapmıyorlar. Bu adam birincilikte, ikincilikte top oynamış adam. O dönemin şartları, bu dönemin şartları çok farklı. Yani evrildi artık. Düşünsene, iki tane kol, iki ayak, bir kafa, bir burun, iki göz. Diğer uzuvları saymayayım, sıkıntı yaşamayalım. Diyorsun ki ben 30 milyonum ha. Ben satılığım, ben satılık bir adamım. 30 milyona satın alabilirsin mi? Sigortam var, iki bacağımın da sigortası var kulüp tarafından. Sakatlanırsam sıkıntı yaşamıyorum. 30 milyon ya. İşte bir insan 30 milyon para veriyorsun yani. Yani 100 milyonu da var bunun benim. 30 milyon dediğim için. Ha, 150'si de var. Verilmişi var yani. Bir adama, tek bir adama. İnanılmaz ya. Ne yapacak bu adam? Uçacak mı? Ha, orta sahanın üstünden uçup kaleye direkt gol mü atacak? Tamam, müthiş adamlar var ama 150 falan. Nasıl rakamlar ya? Bu Pogba'ya falan nasıl 110'u falan ödediler? Değil mi? 100 küsürü dediler. Ne yapabilir? Yani 100 milyon verdiğin adam, bu adama ben 100 milyon veriyorsam Messi'nin prime dönemindeki adam olması lazım ve biraz böyle geleceği görmem lazım, anladın mı? 3 ay sonrasını gördüm. Messi gibi bir adam var. Bu adam çılgın gibi bir adam. 3 ay sonrasını görüp geri döndüğümde tamam ben bu adamı 100 milyon veriyorum derim. 100 milyon. Müthiş bir rakam ya. Gerçekten. Ne yapıyor değil mi? Orta sahadan kanatlanıyor mu? Cihan, içimden bir ses fırtına önce sessizlik diyor. Galatasaray için mi? Çok umutlanma ya. 3 tane falan topçu alacak Galatasaray. 3. Ne demiş? Ha evet. Mirzacığım. Elepto Ali'yi gördük biz. Ugacuk bu da nedir demiş. Biz bunu da söyleriz diyor. Bak. Vucuk mucukla bu iş olmaz demiş. Para varsa git Eketeleri al diyor. Cihan boş ver Ankara'yı, Antalya'yı, Bodrum'u diyor. Nereye geleyim? Kırklareli'ne mi? Bu memlekette her şey bedava. İyi yayınlar demiş. Vay vay, manzaran çok güzel ha. Şelale. Orası sığ su mu? Yoksa girebiliyor musun o suyun içine? Öyle şimdi fotoğraftan anlayamadım. O şelaleye dalabiliyor muyuz yani? Oraya bir balık atlayabiliyor muyuz? Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Önceden girmediğiniz hiçbir yere lütfen balıklama atlamayın. Çok insan sıkıntı yaşıyor, felçlik alabiliyor. Önce bir girin, bir analiz edin, bir suya bakın. Kaya maya var mı? Ondan sonra balığınızı mı atlıyorsunuz? Kırlangıç mı yapıyorsunuz? Kelebek mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın ama bilmediğiniz yere lütfen yapmayın. Arkadaşlarınızı da uyarın. Çok canlar yanıyor. Çok güzelmiş şelale. Yapay zeka gibi gerçekten. Ya şu an bana atsan, Kırklareli demesen, arkaya şelale koymuşsun, bana atmışsın derim. Cihan 30 milyon euro ver, ne istersen yap. Serkan bir dakika, konu başka yerlere gidiyor. Hayır, ben senden 30 milyon verip niye bir şeyler istiyorum Serkan'cığım ya? Yapma, gözünü seveyim ya. Neymar 222 milyon euro değil mi, o var. Ama orada çok garip işler oldu.
Neymar

0: Yani şöyle bir şey oldu. Barcelona'dan çıkma maddesi vardı, tamam mı? Paris Saint Germain tarafında, öyle hatırlıyorum. Neymar'a bu parayı verdiler. Neymar da kendi cebinden Barcelona'ya o parayı ödedi, anladın mı? Yani orada bir vergi kaçırma gibi bir şeyler çevirdiler. Bir şeyler döndü orada. Ben çok iyi hatırlıyorum onu. İşte 100 milyonu atıyorum, 150'si Neymar'ındı veya 100, yarısı Neymar'ındı, yarısı da Barça'nındı. Bunu Neymar'a vermiş gibi gösterdiler. Kalan parayı da Barça'ya verdiler. Ne vergiden mi kesmesin diye, bir şey olsun diye yaptılar. Onlar da bulmuş çakallığı. Cihan İngiltere ortalaması Anderson 135'e City'ye gitmiş, şaka gibi. O zaman olma 250 milyon. Hiç de iyi oynamıyor demiş. İsviçre'den Cenk, keşke sen gitseydin Okan diyor. Böyle bir mesaj atmış. Peki, yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Cuma'ya giden arkadaşlarımız falan da var. Buradan onu anlayabiliyorum. İyi cumalar, görüşürüz falan. Çok yazan insan olmuş. İstanbul'dan Numan Beşiktaş taraftarıyım. Barış Alper Yılmaz İkincilik futbolcusu bana göre demiş. Abart, abart Numan. Biraz daha abart. O kadar da değil. İyi yayınlar, ben Ömer. Galatasaray'ın transfer yapmama sebebi bahis soruşturmasını beklemek olabilir mi demiş. Farklı noktadan bakmışsın Ömer. Ama yani bir bahis soruşturması olacağını biliyor muydu ki? Daha bu dün açıklandı yani. Düne kadar da transferler yapabilirdi. Zannetmiyorum ya. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Transferin son günlerinde geldi Barış Alper'e teklif, yoksa Galatasaray yönetimi satardı onu diyor. Değil mi? Oyuncu bulamayız korkusuyla vermedi diyorsun. O da olabilir. Galatasaray yıldız futbolcularını satmayarak büyük takım olduğunu gösterdi. Çılgın teklif hariç demiş. Cihan, Galatasaray için Phil Foden'ı duydum. Olursa harika olur gerçekten demiş. Bak bana kafayı yedirtme, ben öyle bir şey duymadım. Phil Foden'ı duymadım. Yani bunu, bu haberleri kim çıkarıyor? Yani Galatasaray'da da Ahmet Konaç gibi bir yorumcu mu var? Galatasaray'ın Ahmet Konancı kim? Hani bana söyler misiniz arkadaşlar? Ben yorumcuları çok takip etmiyorum. Abi bu adam çok atıyor. Galatasaray'ın da bu Ahmet Konancı dediğiniz bir adam varsa bana yazarsanız sevinirim. Ben de gireyim biraz ona bakayım yani. Öyle söyleyeyim. Ben Futbol Manager'da bile bu adamı kendi kadroma alamıyorum ya. Galatasaray'a nasıl alacağız bu oyuncuyu? Tamam hani birazcık falan geriledi, eski zamanlarındaki gibi değil ama hani Phil Foden ben severim. Biraz böyle şimdi yani Yunus Akgün profili bir oyuncu, şimdi benzetme açısından söyledim. Yani kendisini çok fazla eleştiren var. Şu yüzden söylüyorum, tıpkı Galatasaray'da da Yunus Akgün olduğu gibi. Ama fakat bu iki oyuncu da günündeyse sahada kendilerinden başka bir topçu yokmuş duygusunu veriyorlar. O yüzden hani benzerlik anlamında bunu söyledim. Galatasaray haberleri doğruysa ilginç bir şey olur. Teknik kapasitesi muazzam. Hayır, ona demeyelim Ali. Leslie Ogocuku almışız diyor. Cihan iyi yayınlar. Galatasaraylı bazı YouTube'lu yayıncılar Fenerbahçe nasıl Greenwood'u alıyor diyor. Osimhen çizgi reklamıyla parası çıktı diyen ve buna inanan Galatasaraylılara söylüyorum demiş. Biz de Halley reklamıyla aldık Greenwood'u diyor. Ya alır ya, dur şey Aziz Yıldırım. Ama o toplara girmeye gerek yok. Osimhen'i nasıl aldı Galatasaray? 3 eşit taksite böldü. Daha yeni taksite bitti adamın. Temmuz başında bitti. Öyle düşün yani. Bir de Şampiyonlar Ligi gelirleri var. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, özür diliyorum, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, bak söylüyorum sana, bu üç takımın gelirinden iki kat daha fazla gelir elde etmiş. Ya ne yapacak ya? Bak üçünün toplamından diyorum sana geçtiğimiz sezon. Ya alabilir, anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe de almıştır. Hakan Safi dedi ki ben imaj hakkıyla alacağım kardeşim. Adam açık açık söyledi. Aziz Yıldırım da yapmıştır bir imaj hakkı. Bunlarla ben ilgilenmiyorum. Bunlarla federasyon ilgilensin. Bunlarla UEFA ilgilensin. FIFA ilgilensin. Bunlar benim alanım değil. Yakup Çınar demiş. Galatasaray'ın Ahmet Konancı mı? Yok canım ya. Yakup abi çalışkandır. Bak adam var ya, inanılmaz habercilik yapar. Her yere koşturur, bilgileri sızdırır. Ahmet abi hazır konuyor. Ya Fenerbahçe haberlerini Yakup Çınar'a soruyor. Yakup var mı sende bilgi diyor. Felix'in Atletico 130'luk transferini hiçbiri geçemez. Ya var ya, evet. Evet. Ali Naci derim ben demiş. Peki, teşekkürler dostlar. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu sizin olsun. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde sokak futbolundaki yerimizi alacağız. Artık Doğan Öncel de pazartesi günü yüksek ihtimal izinden gelmiş olur. Hoşça kalın. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takibe alırım.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
3: Merhaba. Ermin sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru. Da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
3: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Ermila. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi, yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da, çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada, daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu.
2: Şimdi bekleniyordu yani.
3: Bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin, ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı, 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları, bilmiyorum. Ya hepsi belki mahkemeye sevk edecek ya da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu, 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. şey döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Evet. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var, problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında, yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altınordu'dan ben tanırım mesela kendisini, şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
2: Tabii.
3: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Sportif AŞ'de oluyor. Ağustos 2020'de Maruf Güneş, Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşturmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası, ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair, burada çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki masanın takibi sonrası. Yani Mali Suçları Araştırma Bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar açık.

0: içeriye yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi şu öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi
1: Çok
0: kadar
1: doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde, kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla, çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermek ise zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkça konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da kırılganlığını da bak, demek ki böyle oluyormuş. Anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık, yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız, bu yaptıklarınız, özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa, ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı. Şu
0: Doğru.
1: anda 19 kişi gözaltına
0: Doğru.
1: alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman, şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu. Almile, onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon.

0: var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim, yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa, onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün, boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi, açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu, burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçına, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesine gidiyor. Vallahi isteyen herkese de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun, daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
0: Şimdi şöyle, yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran, Temmuz'a geldik değil mi? Özür,
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz. Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili. Hakemler, futbolcular, ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim, bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir, savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6.220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri, bu yöneticiler açıklamamasının nedeni de savcının yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda, bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar, açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak, biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız
0: Çok.
1: davrandı?
0: Başta Serdar abi, Serdar Çelikler, ihale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor, ben de onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu. Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. İşte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra, Fenerbahçe elendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani Aziz Yıldırım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli, referanslara. Bu olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi o ol, bu ol, bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz Hızlı'nın tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konuşuyor. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'a açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir. Tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı.
1: Evet.
0: O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde ne 25 yılı yani 20 yıl başkanlık, 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i Aziz Yıldırım bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir. Bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
0: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf yani Ake, Vedat, Greenwood üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğraf. Transfer özelinde söylüyorum. En üçlü fotoğrafı. O fotoğrafta da Aziz Yıldırım. Medya, evet bence sabırsız davrandı medya. Ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu. Ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
1: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye
0: Evet.
1: gelişini izledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
0: Doğru.
1: Bu yeni bir karar mı?
0: Yeni bir karar. Şöyle ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriliyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim
1: Kimin
0: sözleşmeler.
1: veriliyormuş?
0: Efendim
1: Kimin
0: onu
1: veriliyormuş?
0: bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
1: Neden
0: Söylemek
1: iki
0: de.
1: kişiyle kaldı acaba?
0: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden
1: Evet.
0: geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz
1: Evet.
0: zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte Excel şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Aşık'la Sports Dijital'de yayındayken sonunda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak

0: dönemin sona erdi. Temel bakış açısı da şu Emine, tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan, yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yani öbür gün bunlar
1: Tabii.
0: başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım
1: Evet.
0: içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölge olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
0: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif et ve tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tanesi stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü pardon, özür dilerim. Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
1: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
0: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? Ya da kaleciyi yollayan kaleci mi olacak? Tahminlere bırakıyor.
1: Yani buradan şu mu çıkıyor? Aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi
0: Ya bu
1: mi?
0: da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı, dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum. Bu
1: Greenwood
0: nedir
1: gibi
0: bu?
1: kendisini ilan ederse
0: O da yani o anca son noktada olur, o enteresan olur yani. Bekleniyor bekleniyor, nerede bu adam, nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. İstersen bu arada o nasıl olmuş olay, onu da şey
1: Olur.
0: yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım, adam da beni Instagram'dan takip edilmiş, mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu hatırlattın, onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi golcü, Ake geldi stoper, Greenwood geldi kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak, ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun, Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi, bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm biraz aslında konuşulanlarda şöyle bir tavır var. Kardeşim biz şimdi dördüncü oyuncuyu getirdik, golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro, oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de, konuya gelince de, yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin 4'ten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir, çeşitli planlama

0: Fenerbahçe, çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada
1: Hı.
0: yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda, bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek, onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önünü açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcü ile, güçlü golcü ile bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
1: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu da
0: Evet.
1: sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi bu localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda, yani bundan 2 yıl önce, Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırma da şöyle. İşte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13, 14, şimdi sayılarını hatırlamıyorum. Localar var. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre, locanın olduğu yere göre, işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer, locaysa, yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var. Koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar, ama buralarda da indirim almışlar. Az yıllarım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz? Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek, ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locası ile ilgili, Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş, başka locayı alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan, mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Aziz Yıldırım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euroysa, o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle, yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı, olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir, ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam, fiyatlandırmam buysa, herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli, pardon, parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygun almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip, locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık, bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun Niğdelioğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Niğdelioğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak Disiplin Kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi de diyor ki kardeşim, disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına, ki geçmiş başkanına hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilece'ye diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam
1: Vermeyecek.
0: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Diyelim.
1: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
0: Edelim.
1: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
0: Olmaz.
1: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
0: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da şeyin özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonrasında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya yani oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı. Ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı. Değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayaklı derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafta da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş, oyuncuya pay vermiş seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var, Hetafe'nin payı var, oyuncunun kendi payı var, bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Yüzde galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5 da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5 da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diye biliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro da kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kâr edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Ben başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından çok olumlu karşılanıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Aki oldukça sempatik.
0: Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptın. Tekrar söylemem gerekiyor.
1: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde? Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi.

0: Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı, az önce bu şeyi konuştuk ya, işte şey, uçak meselesini konuştuk ya,
0: Evet.
1: uçak meselesinde işte kulübün tavrını.
0: Hı.
1: Aziz Yıldırım da bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor, ben bu anlaşmayı yapıyorum. Yani edep bu, size bu yüzden alıyorum. Buna göre yani bu, bazıları şöyle olabilir yani, ya tamam da ben bir noktaya geldim, tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum. Bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu. Noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
0: Evet.
1: İstediklerini de kamuoyu önünde de, bu arada yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı
0: Hı.
1: anlatmıyor. Aziz Yıldırım da her şey açık. Kamuoyu önünde de açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekli müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
0: İrfan abi yayınımda o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
1: Ağırlığını.
0: koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
1: Valla
0: sonunda.
1: o olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle, bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider yani duygusal kararlar, şöyle hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer, diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyorlar. Birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi, ben şeyi biliyorum mesela, onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
0: Güçlü
1: eskiden beri
0: oyuncu ne
1: de
0: demek?
1: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olmasa da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela, odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek. Orada yapacak. O odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak. Odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diğer, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor. Bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi hem iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer, yarın öbür gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının, ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey, ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu.
0: Evet.
1: Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için
0: Hı.
1: çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
1: Tamam.
0: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturmasıyla ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
1: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola

0: şike, bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum, burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı? Ne var? Ama bunların içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
1: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'da kim ne dediği sizlerle beraber ben sordum. Aydıncı Göz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel'in çağrısı Saraç. Sizlerle birlikteyim ve birazdan basketbolla programımıza başlayacağız. Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba, şu an Fenerbahçe Stadı'nın önündeyim. İki kızımla Çekmeköy'den kalkıp bu sıcakta işi gücü bıraktık. İmza törenine geldik. Stadda yapılacağı söylenmişti dün ve bugünkü basının açıklamalarında, fakat şimdi iptal oldu. Vatandaş içeri alınmıyor. Gerçekten çok kızgınım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Lütfen bunu duyurun demiş bir dinleyicimiz. Mesajını aktarmış olalım. Ve basketbolda başlıyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin öncelikle.
6: Hoş bulduk. Yayınlar.
5: Tabii transfer süreci basketbolda iyice hızlandı. Will Clyburn ismi, Larkin ismini konuşmuştuk zaten. Takım takım gidelim dilersen. Fenerbahçe için transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak?
6: Allah, Fenerbahçe transfer gündemi bayağı bir yoğun. Elini çabuk tuttu Fenerbahçe ve yani hep de tanıdık isimlere gitti neredeyse. Bayağı elini çabuk tutmasının yanında enteresan hamleler imza attı ya. Yani ayrıkların yanında hemen yerine de hızlı doldurmuş oldu. Biliyorsun Tarık Yeroviç sürpriz bir şekilde, yani neden sürpriz? Tabii ki NBA'nin sürprizi ama ya bu sene gideceği düşünün beklenmiyordu. Geçen sene mesela çok konuşulmuştu, sonra kalmaya karar verdi, kontratını uzattı. Şimdi Dallas Mavericks dedi ki, yani önce Dallas Mavericks Memphis'ten şeyini alıp, takas haklarını alıp, takaslayıp daha doğrusu. Ardından da ben buyout'u neyse vereceğim, yeter ki Tarık gelsin dedi ve Tarık için 2 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödedi. Dallas Mavericks Fenerbahçe Beko'ya ve Tarık Liverovic'i renklerine bağladı. Fenerbahçe için çok büyük bir eksik tabii ki. Ve yani yeri kolay olacak bir oyuncu da değil. Yani Tarık'ın çıktığı seviyeyi biliyorsunuz yani. Sporunuzu tabii izleyenler anlayacaktır ne diyeceğimi, ne dediğimi. Ve onun yerini doldurmak için de enteresan isimlere gidildi bence. Öncelikle yani o mevkiden direkt gidersek aslında Shavon Shields ve bir saat önce açıklanan son dakika diye söyleyebiliriz yani söylemediysen. Will Clyburn Fenerbahçe ile anlaştı ve imzaladı. Will Clyburn'un kontratı bir yıllık, Shavon Shields'ın iki yıllık diye hatırlıyorum. Tabii Will Clyburn 36 yaşında, artık kariyerin sonlarında. Biraz Larkinvari bir hamle böyle bakınca. Yani kariyerin sonlarında aslında bir zamanlar yıldız olmuş, çok başarıları da imza atmış, çok önemli bir yıldızın son demleri alıyor Fenerbahçe. Ya aslında bir bakıma hani şimdi Dekolo hamlesine falan benzetebiliriz belki ama yani Larkin tam o bakımdan, hani rol anlamında Larkin orası. Clyburn birazcık daha takıma derinlik katması adına işte Shavon Shields'ın fikirlerini bölecek şekilde aslında yani şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sezon devam ettikçe bu düşünceler bende çok azalmıştı ama yani biraz hafızalı tazeleyince geçen sezon başında Yazıkevicius'un maç içi

0: hiyerarşiyi ve süre ayarlamasını hatırlıyorum da, yani hiçbir oyuncunun 25 dakikadan fazla süre almaması üzerine ve her oyuncunun sezonu sağlıklı şekilde devam etmesi üzerine bir planı vardı eski Erçus'un. Öyle ki yani işte son çeyreğin clutch time'ına kadar mesela geride olmasına rağmen işte en büyük kozunu mesela Baldwin'i mesela oynatmazdı bazı ilk sezon başındaki maçlarda, ki zaten ağzı yandı Fenerbahçe'nin o bölümde hatırlarsın. Daha sonra seriye bağlayıp, yani oturunca takım seriye bağladı ve galibiyetler üste gelince bir anda ilerleye çıktı Fenerbahçe. Sonra sezon sonunda tekrar aktivite düşürüldü. Tabii o yoğunlukta normal mağlubiyetlerle biraz kademe düşmüştü sezon içinde Fenerbahçe Beko. Şimdi doğal olarak bu yoğun maç trafiğinden etkilenmemek için veya minimum etkilenmek adına kaldırıyor. Hem geniş hem de kaliteli tutmaya çalışıyor. Özen gösteriyor Fenerbahçe ve bu yönde de hamlelerini yapmaya devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman resme Wade Baldwin, Horton Tucker, Trent Forrest, Ignas Sargunas, Shane Larkin gibi bir guard çeşidi oluştu Fenerbahçe'nin. Umarım eksik saymadık kimseyi. Ve aslında hem geniş hem de inanılmaz kaliteli. Ve yani araya da bir tane zar tıkıştırmayı da bildi mesela Fenerbahçe. Oradaki zardan kastım da Ignas Sargunas aslında. Ve kesinlikle bu rotasyon oldukça iddialı. Yani direkt kafaya oynar. Ligin en iyi 2-3 guard şeyinden bir tanesi. Rotasyonlar bir tanesi kesinlikle. Yani forvetlere bakıyorsun. Shavon Shields geldi. Clyburn geldi. İkisi de zaten top seviye oyuncular. Top player yani hepsi. Euroleague seviyesinde mevkisinin en iyi 10 oyuncusundan iki tanesi diyebiliriz kalite anlamında. Her zaman bunu ısrarla veremiyor olabilirler. Zaman zaman düştükleri oldu oyuncuların, ama hepimiz biliyoruz yani bu oyuncuların neler yapabildiğini gördük. Belki ikisi de prime dönemde değil bence. Ama yani Clyburn 35 yaşında Barcelona'da maç başı 15 ortalamayla oynuyordu. Yani çok yaşlı bir kadroydu o Barcelona geçen sene. Ve o yaşlı Barcelona kadrosunda Clyburn sezonu müthiş giriş yapmıştı. Takımın yıldızıydı bu arada. Yani Şengel'le beraber takımın iki yıldızıydı onlar. Satoranski vardı Gart'ta, işte Veseli vardı 5 numarada. Ama o Çek ikilinin yanında asıl o ikili 3 ve 4 numara Clyburn ve Şengel'le ikilisi sezon başında çok bayağı bir taşımıştı Barcelona'yı skor anlamında. Dolayısıyla aslında bu bakımdan da Clyburn'un Fenerbahçe'ye evet demesi de biraz enteresan bence. Ama tabii Tarık gidince birazcık daha süreleri artacaktır. Ama şey demiyor olamazlar yani. Her oyuncu şu anda Fenerbahçe'deki maç başı süresinin 20 dakika civarında olacağının farkındadır bence. Ve bu yönden de bir arıza çıkacağını düşünmüyorum. Aslında yönetmesi hiç kolay isimler yok Fenerbahçe'de şimdi. Larkin zaten zor bir isim olarak geldi. Baldwin bence çok büyük kademe atladı mental anlamda. 2 sezondur. Ama bu isim hiç kolay isimlerde yönetmesi. Buraya eklenen Clyburn çok yardımcı olmadı bu konuda belki, ama şu takımda Melli gibi veteran da duruyor sonuçta. Tertaş Şanlı gibi veteran daha geldi. Tertaş Şanlı da tekrar Fenerbahçe'ye döndü bu arada. İşte Chris Silva, Marcus Bingham Rusya'dan geldi. Ve Braxton Key geldi Valencia'dan ve böyle bir kadro oluştu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de 1-2 tane daha hamle gelecektir forvet pozisyonuna. Onlar ama muhtemelen daha böyle niş seçimler olur. Bir tane pivot, bir tane forvet. 1-5, 1-3 numara gelecek muhtemelen Fenerbahçe'ye en azından yani. Ve onlar da acele etmezler diye düşünüyorum. Yani Eylül'e kadar falan isim transfer gelmeyebilir Fenerbahçe'den, ama transferin bitti anlamına gelmiyor Fenerbahçe'nin. Ben böyle söyleyeyim o kısmı. Çünkü artık hani ilk 5 değil de hani NBA'den şöyle bir yetenek düştü, alalım bunu hamlesi gelir gelirse veya daha böyle. Yok, hakikaten gelirse böyle bir şey gelir muhtemelen bundan sonra. Ben aslında isterdim Fenerbahçe 5 numaraya bir tane daha böyle kemik bir oyuncu alsın. Çünkü ben Chris Silva'ya çok güvenmiyorum. Marcus Bingham'a da çok güvenmiyorum. Marcus Bingham Rusya Ligi'nin en iyi 2-3 oyuncusu bir tanesi bu arada. Öyle söyleyeyim. Yani CSK'nın olduğu bir lig hala. CSK hala fena bir takım değil. Ki şampiyon oldu CSK. Unit Kazan ikinci oldu. Unit Kazan ikinci olduğu Rusya Ligi sezonunda Dechampierre ve Marcus Bingham, bir de Jalen Reynolds çok öne çıktı Unit Kazan'da. Ki Dechampierre de Galatasaray'a gitti bu arada resmen. Orada da hamleleri var. Fenerbahçe için bence çok güzel bir sezon olabilir bu sezon. Çok iyi bir kadro kuruluyor. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Orası kesin. Takım kimyası soru işareti yaratabilir bazı insanlarda ve ben bunu çok anlarım. Ama çok büyük sorun olacağından emin değilim. Zor yönetmesi kabul, ama roller az çok belli olunca yani çok şey yapamıyorsun. Çok su kaynatacak bir şey çıkmıyor orada bence, ama şey anlamında yani bir su kaynatacak sebep olmuyor, anladın mı? O yüzden burada ayar bence doğru çekiliyor her türlü. O yüzden ben optimist bakıyorum bütün hamlelere.
1: Peki Tarık Biberov için NBA'deki yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun?

0: Yani nasıl bir kariyer bekliyor sence?
1: Yani Tarık NBA'ye çok doğru zamanda gidiyor bence. En olgun döneminde, en prime döneminde gidiyor yani, ben de öyle düşünüyorum. Ne yapar dersen, ben Amerikalı olabileceğini düşünüyorum.
0: Dallas takımı peki?
1: Yani Dallas çok müthiş bir hani kafa oynayacak bir takım değil şu anda. Ama şöyle bir durum var. Şu anda NBA takımlarında bence bir şutör eksiği var. Şutör arayışı var. Duncan Robinson'a Detroit'in bağlı kontrat aklına geliyor. Ona rağmen Detroit'in şutör bulamadığı için elenmesi aklına geliyor. Aklıma ilk bu geliyor. Hatta birkaç tane takım vardı böyle. Şutu eksik olduğu için elenen. Ya işte bir yer şutör bulmak kolay değil yani öyle. O yüzden bir o tarz bir 3&D oyuncusu bence iş yapar ve bence Tarık o NBA'de sunabilecek 3&D profil olabilir bence.
0: Peki transfer sürecini Anadolu Efes için nasıl değerlendiriyorsun?
1: Anadolu Efes de çok büyük oynuyor bence transferde. Mike James müthiş bir isim. Ya evet, Mike James Anadolu Efes oyuncusu oldu resmen. Bence çok büyük bir olay. Yani ve orada, da acayip bir rekabet olacak yani. Mike James zaten her zaman trash talk'u seven bir oyuncu. Bruno Fernando geldi 5 numaraya ki orada Papayannis dönecek. Kai Jones var. Bristezer var, yok belli değildi ama şu anki görüntüde Bristezer herhalde gidecek, bilmiyorum. Yani Bristezer'in kontrolü devam ediyor aslında Efes'te ama NCAA'ya, Amerika'ya, koleje gitme ihtimali var. Muhtemelen de gidecek. Darius Saric geldi, biliyorsun çok büyük bir isim bence, harika bir transfer ama devamlık problemi var. Biraz öyle bakımdan soru işareti var. Şimdi Ercan Osmanlı ve Darius Saric 4 numara için bence çok iyi bir ikili. Yani ben Ercan'ın normalde ilk 5'te, Ercan'ın önünde oynayabilecek bir oyuncu Saric kalite olarak. Devamlılık soru işareti ama önünde Ercan varsa zaten Saric'in süreleri de buna göre ayarlanacaktır. Zaman zaman 5 numara oynayacaktır Saric. O yüzden çok aslında tencere kapak, çok cuk oturmuş bir transfer bence. Çok beğendim ben o transferi de. Bruno Fernando çok iyi devrilen bir oyuncu. Çok atletizm seviyesi yüksek. Çemberi korur, blok yapar. Onun dışındaki meziyetleri fazla yok ama yani tam bir kreatif pivot aslında yani özellik anlamında. Devrilen, perde yapan ve de devrilen diken rol oyuncusu aslında yani. Bruno Fernando. Ki yani o şey hatırlıyorum yani 2 sene önce Fenerbahçe'ye gelecek mi gelmeyecek mi Bruno Fernando, gelecek mi gelmeyecek mi falan derken son anda Real Madrid'e gitti. Real Madrid'de hiç olmadı. Partizan'a gitti. Partizan da biraz toparladı, kendini buldu. Onun için de enteresan bir Avrupa kariyeri oluyor şimdiden ve bence Partizan da iyi de toparladı. O yüzden ben yani pozitif bakıyorum Bruno Fernando hamlesine. Çünkü Partizan Carlick Jones ilettikten sonra Nikolates, Carlick Jones, Lakic hatta orada böyle öne çıkmıştı. Center'da Bruno Fernando'yla 4 numarada Isaac Bonga'yla hatırlarsın. O 10 maçın önemli kısmını kazanarak yani bir anda diplerden play'ini zorlayan bir duruma gelmişlerdi aslında. Tam toparlamışlardı. Şimdi tekrar dağıldı. Partizan için çok kötü oldu, ayrıca alakasız oldu ama onu da araya söylemiş oldum. Yani Mike James, Matthew Strezel de geldi yine Monaco'dan ve Jordan Lloyd. Bu üçü zaten 2 sene önce Monaco'da beraber oynayan bir üçlüydü. Ve o zaman ne yapmışlardı? Yine Final Four oynamışlardı EuroLeague'de. Pardon, Fenerbahçe'ylenmişlerdi şeyde, playoff'ta. Sonuç olarak top seviye oyuncular bence bu seviye için. Güzel bir üçlü oldu orası da. Ki orada işte yani PJ Dozier da var. Dozier zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak. Santius da geldi. Santius da zaman zaman 3 oynayacak, zaman zaman 2 oynayacak bir oyuncu. Ve tabii Erkay Yılmaz orada var hala. Ve Isai Cordinha var. Isai Cordinha'nın tabii kontratı birazcık belini ağrıtıyordur muhtemelen Efes'in. Çünkü bence Isai Cordinha geçen sezon EuroLeague'in en kötü transferi falan olabilir yani. Ben böyle düşünüyorum maalesef. Çünkü ben aslında Cordinha'yı çok beğenen bir oyuncuydum. Hatta Paris 2024 olimpiyatlarında bence çok iyi oynamıştı. Ondan sonra bu kadar tepe taklak aşağı inmesi kariyerin çizgisinin şaşırttı beni. Yani bence oldukça yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu Cordinha. 1-2-3 bu 3 mevkide oynayabilir. Yani point guard'da, shooting guard'da oynar, small forward'da da oynar Isai Cordinha. O atletizm seviyesi de var. Zaman zaman şutu da var. Topu da yönlendirebilir ikinci olarak, birinci olarak. Ama hayal kırıklığı oldu şimdi Tekan'ın performansı. O da kendini bulsa bu arada Efes gerçekten iyi bir yola, raya girer. Ama Efes'te daha transfer bitmemiştir muhtemelen. Bir iki hamle daha görürüz Efes'te. Bir iki az mı oldu diye bakıyorum hatta. Guard ikinci numara. PJ Dozier de iki numara desen. Üç. Evet yani bir tane daha 2-3 numara alınacaktır muhtemelen Efes'te. 4 numara bir tane daha gelebilir. Hatta gelecektir ama nasıl bir profil olur, daha düşük profil olmak zorunda. 5 numara çok kalabalıkken bir 3-4 tarzı bir oyuncu, yani net bir forvet transferi bekliyor bence Efes'e. Kim olur, nasıl bir profil olur emin değilim ama nasıl profil olmalı sorusunu cevaplayabilirim belki. Çünkü yani isim düşünüyorum da aklıma gelmedi. Hem

0: 3 numara hem 4 numara oynayabilen kim var ya? Erkan Yılmaz aslında. Yani profil. Erkan Yılmaz'ın belki daha üstte gidenmesi. Daha
1: bence
0: böyle.
1: Aslında Cedi Osman.
0: Cedi Osman. Evet aslında doğru. Cedi Osman. Bu arada Cedi Osman da yani. Ama Cedi Osman 4 demem ya. Bu arada oynasa oynar 4 numarayı da.
1: Oynadı oldu Cedi ya. 1, 2, 3, NBA'de bile 4, oynadı.
0: Yani çok gönlü bir oyuncu o da. Ona ne diyorsun bu arada? Biliyorsun yani çok konuşuldu. Panathinaikos'a ayrılıyor Cedi Osman. Ve bir sonraki adresi Yunanistan Ligi'nde yine bir Euro Cup takımı olan PAOK.
1: Niye böyle bir tercih yaptı sence?
0: Çok iyi teklif gelmiş. Yani Panathinaikos'a aldığı maaşın çok daha üzerinde bir maaşla oynayacak PAOK'ta. PAOK seneye çok yüksek ihtimalle bir sürpriz olmazsa Euro'ya katılacak zaten. Yani bence Cedi Osman Türkiye'ye gelmek isteseydi şu anda Anadolu Efes oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Hatta resmen Anadolu Efes oyuncusuydu bence şimdiye kadar Cedi Osman eğer Türkiye'ye gelmek isteseydi. Bence Cedi henüz en azından Türkiye'ye dönmek istemiyor. Ben böyle yorumlarım. Yani bence tercihindeki etken o oldu yani. Hani bilmiyorum başka kim vardı masada ama hani Panathinaikos'tan ayrılması tamam daha büyük maaşa gittin. Efes de öyle bir şey verdikti galiba. Okuduğum kadarıyla Efes yakın bir şey veriyordu ama PAOK daha fazla vermiş. Yine de tercih sebebi bence ülke oldu orada. Yani çok büyük fark olduğunu zannetmiyorum. De Efes'le Euroleague'de kafayı oynayabilecek bir kadronun parçası olacaktı muhtemelen. Mike James'le falan. İyi bir kadro var Efes şu anda yani. Bence tercih sebebi yani özetle ülke tercihi yani daha çok bence. Rekabetten düştün mü? Evet düştün yani. Euro Cup'a düşüyorsun. Ve bu arada Cedi'nin ne işi var Euro Cup'ta? Derim. Direkt yani. Çünkü Euroleague'in de en iyi 5 small forward'ından bir tanesi Cedi yani. Belki en iyisi. Hatta hiç abartmıyorum yani. O yüzden enteresan tercih oldu. Vallahi Bahçe Koleji için kötü oldu. Onu söyleyeyim ya. Bahçe Koleji şu anda tıpkı PAOK gibi önemli yatırım yapıyor. Ve hani neredeyse bir Euroleague kadrosu kurdu Euro Cup için. Ve hatta bence ligde de bayağı iddialı olacaklardır. Ki Alex Avramovic geldi oraya da şimdi en son. Yani Euro Cup'ta da bu arada bizi bu yüzden çok iyi bir sezon bekliyor. Euro Cup daha rekabetçi, daha keyifli olacak bu sene. Ki yani geçen seneki Euro Cup son bayağı bir yılın en düşük profilli Euro Cup'ıydı, onu söylemek lazım yani.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Mike James çok iyi oyuncu, sakatlanmazsa ki Efes'te sakatlıklar kronik hale geldi, Final Four için büyük avantaj olur diyor.
0: Bence Mike James mükemmel bir oyuncu kağıt üzerinde. Yani birazcık zor bir insan yönetmesi belki ama bakın için çok zararlı bir oyuncu da değil aslında yani. Biraz hırslı falan hani egolu ve hırslı bir oyuncu olduğu için zaman zaman zarar veriyor olabilir ama mesela öyle bir gerçek var. Matthew Strasser ceza aldığı zaman Fransa Ligi'nde 3 aydır maaş alamadığı için, tam doğru olmayabilirim öyle söylemeyeyim de, aylardır maaş almadığı için maçlara çıkmayan bir Mike James varken takım arkadaşı ceza aldığı için takım arkadaşının formasıyla final serisinde Fransa Ligi'nde maça çıktı Mike James. Karakterli de bir oyuncu yani aslında. Ki bu arada Mike James konusunda şunu söylemem lazım. Hoşuma gittiği için söylüyorum bunu. İbrahim Kutluay Mike James transferini değerlendirmiş. Biraz eleştirilerde bulunmuş. Bazı hani üstü kapalı mesajlar vermiş Mike James aslında yayında ve Twitter'a düşmüş bu kesidi ve Mike James bunu görüp retweetleyip alıntı yapıp daha doğrusu bir şeyler yazmış. Orada bir daha sezon başlamadan daha yeni transfer oldu. Bismillah daha Temmuz ayından orada bir beef başladı tırnak içinde. Yani bir tartışma diyeyim. Atışma başlamış olabilir İbrahim Kutluay ve Mike James arasında ve yani bütün sezonda bunun devam edeceğini şimdiden öngörmek zor değil bence. Yani ben öyle zannediyorum. Bunu fark etmek bence çok keyifli olacak ya.
1: Peki Beşiktaş ve Galatasaray için transfer sezonunu nasıl yorumluyorsun?
0: Beşiktaş'ın gittiği oyuncular riskli. Yani kısaca böyle söyleyeyim. Çünkü makul bu arada. Anlaşılır isimlere gidiyor Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Ama tabii şimdi yani Euroleague çok gerçekten kutla sofrası yani belli bir işte bütçe falan gerçekten zor. Hem çok para harcaman lazım hem de yani o kadar yakın ki taban ve tavan arası. Öyleydi gerçi. Artık şimdi bu sene o biraz bozulacak. Bir ikincisi Euroleague'deki tepeye oynamak isteyen 5 takım çok büyük bir bütçe koyuyor ortaya. Artık orası anormal seviyelere çıktı. Yok ben özden bir tane söyleyeyim var aklıma geldi. Söylemeyeceğim de. Gerçekten abartı seviyelere geldi. Ve yani şimdi zaten Beşiktaş'ın ilk etapta hedefi play-in'e kafa tutmak olmalı bence. Ki yani bütçe de bunu söylüyor bize. Yani play'ini zorlamak, play'ine girmek demiyorum. Play'ini zorlamak diyorum ancak. Çünkü ya o kalibre transfer yapılıyor bence şimdi. Dediş'in yanına Medistoko ve Yücün Omuro'yu geldi çember altına. Forvet'e Mete Can Bilsen, Furkan Korkmaz geldi. Garda Kadir Wilbekin geldi. Jalen Nowell geldi. Ve Forvet'e yine Jacquan, adamın ismini unuttum. Zor bir isim var, adamın ismini unuttum. Ama şey, yine Amerika'dan bir oyuncu geldi. O da G-League'de yılın savunma 5'e seçilmiş bir oyuncu. Ya iyi yani. Ve aynı zamanda bir smaç şampiyonu G-League'de. Yani hem atletizm seviyesi çok yüksek, aynı zamanda iyi de bir skorer bu arada. Skor yükünü de bayağı taşıyan bir oyuncu. Çok skor yaratabilen, üretebilen de bir oyuncu bir yandan. Aynı zamanda atletik, çok yönlü. Yani aslında iyi bir yeteneğe yatırım yaptı Beşiktaş burada. Avrupa tecrübesi ilk defa Beşiktaş'ta olacak belki ama doğru yani yeteneğe yatırım yapması çok hoş Beşiktaş'ın. Bence burada çok güzel feyiz alma var yani. Dertinde çok iyi çalışan bir Beşiktaş front ofisi var. Ben bunu görebiliyorum buradan kesinlikle. Çünkü çok rastgele isimlere gidilmiyor asla. Çok net profillere, çok net replerden. Hani hangi oyuncu neden gittiğini çok iyi anlıyorsun Beşiktaş'ın. Jalen Nowell geldi. Jalen Nowell tamamen kendi skorunu çok iyi üreten bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asist de bir, asist çok az. Maç başında bir asist yapar. Ama 15 sayı atar. Yani bir skorer orada, yani işte ne bileyim takım oyunu tıkandığı zaman.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: İşte bu hani şeyden, Matt Thomas'tan falan birazcık bekledi Beşiktaş bunu. Matt Thomas biraz daha, Matt Thomas'ı hazırlarsın şutu, o şutu atar sadece. Ama Jalen Nowell'e topu verirsin, dribbling üzerinden crossover, crossover, kendi şutunu yaratır, kendi atar. Biraz Baldwin tarzı bir oyuncu. Çok iyi bir örnek olmadı aslında ama hani aklıma o geldi, bilmiyorum. Yani bunlar iyi profiller ama burada tecrübeleri yok. Bir ikincisi, yani tartışılır şimdi ne kadar savunma katkısı olacak, emin değiliz. Jalen Nowell'in özellikle. Takım oyuna katkısı nasıl olacak bilmiyoruz. Bir de mesela burada bir diğer soru işareti, Scottie Bedekin profil olarak çok doğru. Bir kere yerli. İkincil olarak hem kendi şutunu yaratabiliyor hem de onu yaratanlar. Ve dönemedi bundan Wilbekin hala. Döndü. Ama ne zaman döndün, yani döndüğünden beri Wilbekin'in back to back maç oynadığı bile yok yani, öyle söyleyeyim. O yüzden birazcık riskli bir zarar Scottie Bedekin. Tutarsa ne hala, ama ben bu maç trafiğinde, Euroleague'in insanüstü maç trafiğinde, ki bak Fenerbahçe tam olarak bunu oynuyor. Wilbekin doğru bir zar değil gibi gözüküyor. Bu yüzden aslında Jalen Nowell ve Jacquan, adamın ismini karıştırıyorum. Jacquan Tomlin diye bir oyuncu vardı, aklıma o geliyor. Buraya gidiyor kafam benim şu an. O ismini de bulamadım, kusura bakmayın. Hatta da hemen Beşiktaş diye olabilir miyim acaba? Neyse işte o oyuncuları gidilmesi de o bakımdan çok mantıklı. Orayı biraz daha genişletmesi lazım Beşiktaş'ın ve bu yönde transferlerde yapılacak. Şu an Beşiktaş'ın, Beşiktaş'a ne lazım? Hala guard lazım. Hem bir numara hem iki numara. Hem point guard lazım. Hem shooting guard lazım. Ve bu oyuncular mümkünse şeyden olmalı bence. Euroleague'den olmalı bana sorarsanız. Yani Euroleague'den. Ha, Dakuan Jeffrey bu arada. İsmini söylemeyeyim. İsim Dakuan Jeffrey'ti. NCAA smaç şampiyonuymuş bu arada. G-League değil, yanlış söylemeyeyim. G-League'de de çok iyi smaçları var ama aslında smaç şampiyonunu kolejde yapmış, ki kolejde yapmak daha etkileyici yani bence bunu. Bakalım nasıl isme gidilecek ama artık Euroleague piyasasında topçu kalmadı açıkçası. Yine Amerika'ya gözlerini dikmeleri lazım. Amerika'dan neler, nasıl bir şeyler çıkacak bilmiyorum. Yine zar atmak zorunda Beşiktaş. Şimdi kadar iyi gitti bu zarlar bence. İyi isimler bence daha bulacaklardır. Umarım Avrupa'dan da bulabilirler ama bir iki isim yani. Çok iyi olur. Thomas Volkamp diyordum mesela sürekli. Volkamp uzattığı kontratını hoş. Zaten biraz hayali söyledim de. O tarz bir oyuncu umarım bulabilirler.

0: şey işte az önce bahsettiğim ismini Daquan Jeffries bu konuda birazcık avantaj sağlayabilir kendi fantezimiyle. Birazcık daha böyle undersize kalmayan, daha fizikli ve size olarak büyük oyuncu da lazım Beşiktaş'a. Biraz eksik kaldı. Galatasaray'a gelirse çok hızlı söyleyeyim. Çimez Demetri müthiş bir oyuncu. Fakat sakatlık problemleri var. Sürekli işte hatta şöyle söyleyeyim işte yani aşını koparmasaydı şu anda Real Madrid'de fan izliyorduk muhtemelen. Pardon Barcelona'da zaten izliyorduk yani Metri'yi. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sakatlıklar belinde büktü. Eğer sağlıklı kalabilirse sezon içinde ve eğer formunda tuttuysa çok izleyemedim yani bilmiyorum. Az bir maç oynadı aslında İspanya Ligi'nde ama tam bilmiyorum durumunu. Ligi domine eder Çimez Demet'e öyle söyleyeyim. Dışan Pierre benzer şekilde zaten Fenerbahçe'den biliyoruz Pierre'i. Bence müthiş bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu. Ben bayılırım Pierre'e. Pierre'in de problemi neydi bu arada? Sürekli sakatlanması da Pierre'in de problemi. Pierre eğer şey olmasaydı, injury prone olmasaydı zaten CSK ya Fenerbahçe vermedi yani. O kadar biz çok güveniyoruz Pierre'e değil, CSK'ya vermemişti zamanında Pierre'i Fenerbahçe. Yani tabanı bayağı yüksekti. Artık oralara çıkamaz ama müthiş bir transfer yine. Berkan Durmaz yerli rotasyona geldi. Bence mükemmel bir anda yerli rotasyonu için. Şey Musi'ne benzer şekilde mükemmel bir anda yerli rotasyonu için. Aslında şey Musi'nin Galatasaray'ı ikmesi şaşırttı beni bir yer. Ben söylemeyeceğim. Yani çünkü bu sene Efes'te bayağı süre oluyordu yani. Ama şeyi hayalde konuştular takım içinde yani. Biz bu sene Galatasaray'a yatırım yapacağız. Dolayısıyla senin süren az olacak. Konuşması yapıldı muhtemelen Efes'te. Şeymus arasında ki böyle bir karar alındı ki bakıyoruz şey yani Larkin gitmiş olabilir ama Trazel ve Mike James geldi oraya da yani.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Ali Şiviloğlu bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni var, oraya gideceğiz. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni yapılıyor. Dinleyelim neler söyleniyor.
2: Diyemezdi abi.
3: Şampiyonluk hedefiyle başladığı 120. yılımızda sezon öncesi yeni transferlerimizin imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözü ilk olarak konuşmasını yapmak üzere futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
4: Değerli basın mensupları, Fenerbahçe'mizin çok değerli taraftarları. Bildiğiniz gibi sezonu yani aslında Türkiye Ligi açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibariyle takımımız tekrar çalışmaya başlayacaklar. Bu arada biz de hep söylüyorum aslında Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda, takviye gereken noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler. Biz de yönetim olarak derhal o noktalarla ilgili dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik ve Vedat'la, Sayın Vedat Muriç'le başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik ve Greenwood ile de neticelendirdik. Bu süreçle ilgili yaşadıklarımızı biraz sizinle paylaşmayı arzu ederim. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat ya bildiğiniz gibi doğru transfer yani star transfer öyle 1-2 günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten

0: Ben 61 yaşındayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. Burada bunu gerçekleştirirken dünkü televizyon konuşmamda da söyledim. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Süreci kısaca özetleyecek olursak, bir kere tabii yönetim de, bu arada şunu da söylemekte çok çok önemli benim için, ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri inanın bütün yönetici arkadaşlarımız adeta eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil. Bu transferleri oluşturacak, nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da Fenerbahçe kulübünün bütün dallarıyla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak, çok çok çaba gayret ediyor bütün yönetimdeki arkadaşlarımız. Onlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu transfer sürecinde beni en çok yoran, en çok üzen, her ne kadar çok saygı gösteriyorsam da sosyal medyaya, basına, yani haberi önce verme heveslerine, ama iş o boyutlara geldi ki bizi zorlayan noktalara geldi. Artık herkes bir hikayeler yazmaya başladı. Paralar havada uçuştu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Bunlar sadece bizim tarafımızdan izlenmiyor. Bunlar oyuncuyu alacağınız kişiler tarafından da izleniyor. Dediğim gibi birçok rakiplerle karşılaştırıldık. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Keza Ake de çok yardımcı oldu. Kendi transferi konusunda devamlı 24 saat irtibat içerisindeydik. O da Fenerbahçe'de olmayı çok arzu etti. Benim son söyleyeceğim cümle şu: İleride gerekirse, bunu arkasından çok yoruma açık bırakmak istemiyorum ama gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Siz değerli taraftarlar, bizim iletişim kurumlarımızı takip etmeye devam edin. Biz gerektiği zaman gerçekleşen ve doğru haberi sizlerle her zaman için paylaşacağız. Onun dışında biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra teknik heyetimizde, sıra oyuncularımızda ve sıra taraftarımızda. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz: 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzun motivasyonunu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak. Bütün gayret ve hedefimiz de bunun üzerine olacak. Ben teşekkür ediyorum.
1: Sayın Cihan Kamer'e çok teşekkür ediyoruz. Sözü futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda Cihan Bey'in söylediği gibi bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Ve gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ancak ben bu süreci özellikle Cihan Kamer Bey ile birlikte yoğun bir mesaiyle geçirdim. Ve bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem de Büyük Fenerbahçe camiasının yükünü sabırla, büyük bir özveriyle ve büyük bir başarıyla yürüttü. Gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım kendisiyle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer taraftan küçük bir vurgu yapıp geçmek istiyorum. Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına geçmiş dönemde Sayın Aziz Başkan'ın da verdiği büyük destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, özellikle de Fenerbahçe Futbol Komitesi adına Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turan Sofuoğlu gibi, Kemal Aslan gibi, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük ve bu süreçte çok büyük desteklerini aldım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür oyuncularımıza gelmeli. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi, yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi, oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.
1: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Sözü ilk olarak Vedat Muriç'e bırakıyorum.
3: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oğuz Hocam'a, Cihan abiye bu güzel sözleri için hem kendi adıma hem arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu transfer süreçleri zaten zorlu süreçler. Yani bunları bu bahsettiğim ikili zaten futbol sorumlumuz ve futbol direktörümüz zaten daha iyi biliyor. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için ve bu armaya layık olduğumuzu bildiğimiz için ve herkese göstermek için elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum, bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
1: Vedat Muriç'e tekrardan hoş geldin diyoruz. Sözü şimdi de Nathan Ake'ye bırakıyoruz.
4: Yok.

0: So I do it in English, if it's okay. I just want to say I'm very happy to be here. Thank you first and foremost to the president and to the board members for the trust. I'm very happy to be here. The first few days in Austria were very nice, and I got to know the team very well. Team is looking really strong, and everyone is really looking forward to the season. So I'm going to give everything, the team as well. So thank you.
1: Öncelikle çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Futbolcumuz Nathan Ake'ye teşekkür ediyoruz. Söz son olarak Mason Greenwood'da.
3: First of all, I just want to say thank you to the president and to all the board members. It took a long time, but I'm very happy to be here, and I just want to contribute to the team. And I know we've got a really good squad, so hopefully we can come all together and work hard and hopefully take the title at the end of the season. But it starts today and the few days in training to get to know each other, to be strong as a group and just to go game by game. But I really have a good mentality about the team, and like I said, I'm happy to be here, and I just can't really wait to get started, really.
1: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
6: O bakımdan dediğim gibi Trabzonspor evet bir güç kaybetmiştir ama burada başkanın kararlılığı ve tutumu önemli. Çünkü mesela dün akşam AFF Başkanı Tayyip Kapkas'ın çok ilginç bir açıklaması oldu. Dedi ki reklam olarak, yani PR malzemesi olarak kullanılacak bir durum değildir Trabzonspor. Önceki arkadaşımız katkı sağlamıştır. Ama biz zaten genel hatlarıyla scouting'e önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hatta şöyle bir ifade de kullandı yine dün akşam. Yabancı scout olarak Dünya Kupası'na gönderdiğimiz bazı scoutlar da oldu. Yani şu an halen de orada incelemelerde bulunarak Trabzonspor'a kimi alabiliriz neticesinde değerlendirmelerde bulunan yabancı scoutlarla da ortaklıklar yapıyoruz dedi. Dolayısıyla Türkiye'de şu an baktığımız zaman scout'a en çok değer veren ve bu tarz transferlere en çok önem veren takımın Trabzonspor olması nedeniyle Trabzonspor'un görev alan scoutlar da doğal olarak ön plana çıkar. Erenbaş de dolayısıyla burada başarılı olarak ön plana çıkmıştır. Ama başarılı bir scout'un ayrılışları Trabzonspor çok uç kaybetmez. Aksine Trabzonspor bugün yani istediği her scout'u bünyesine katabilir. Dolayısıyla normal bir ayrılık olarak ben yorumluyorum bu ayrılığı. Ve Trabzonspor'un çok da bir güç kaybı yaşayacağını sanmıyorum. Ama Eren Mert hakikaten Trabzonspor'a hizmet etmiş ve birçok transferde fikirleriyle, görüşleriyle Trabzonspor'a değer katmış bir isim olarak Trabzonspor'a önemli bir katma değer katan bir isimdi.
7: Premier Lig'den Eren Mert'e ilgilenen bir takım olduğu söyleniyordu. Kim olduğu çok düşünmeye gerek yok. Ulusi'dir yani.
6: Evet, yani başka bir takımın takımından olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Premier Lig'de genelde takımların scoutları daha dünya çapında veya işte dünya futbolunda daha çok başarıya imza atmış bilinen isimlerdir. Dolayısıyla Eren Mert henüz o kalitede veya kalitede bir isim değil. Dolayısıyla Hull City olduğunu düşünmek için çok da futbol alimi olmaya gerek yok. Dediğim gibi Hull City'nin Eren Mert teklifi yaptığını tahmin ediyoruz diyelim.
7: Peki, Dünya Kupası'nın sonuna yaklaştıkça transferler tabii hızlandı. Beşiktaş'ta dün Leandro Trossard'ın imza töreni yapıldı ve Muhammed Salah sesleri vardı. Serdal Adalı da gülümseyerek karşıladı Beşiktaş.

0: Başkanı Serdal Adalı gülümseyerek karşıladı bu tezahüratları. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Trossard hem de Salah ihtimali var mı sence?
1: Öncelikle Trossard transferi hakikaten Beşiktaş'a tek başına evine atlatabilecek. Beşiktaş'a tek başına en az 10-15 puan kazandırabilecek, Süper Lig'de maç alma bakımından en az 10-15 puan kazandırabilecek kalitede bir transfer ki zaten Premier Lig'in son şampiyon takımından çok ciddi katkı yaparak gelen bir oyuncu. Dolayısıyla Trossard'ı uzun uzun konuşmaya gerek yok çünkü Trossard bir dünya yıldızı olduğu için hani onu bilmeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Muhammed Salah da Trossard'dan çok çok kalite olarak, yetenek olarak, potansiyel olarak yüksek bir oyuncu ve bence Beşiktaş'a transfer olması durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışının ibresi biraz yön değiştirebilir. Çünkü hakikaten Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir oyuncu ki zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamış, finalini de oynamış, Premier Lig şampiyonluğu da yaşamış, Liverpool'un tarihine geçmiş, dünya futbol tarihine geçmiş, rekorların tabiri caizse oyuncusu. Bu bakımdan ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah için tüm şartları zorlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki orada Mısırlı oyuncunun kararı önemli. Sanırım bugün menajeri veya avukatı İstanbul'a geldi ve siyah beyazlı yönetimle bir görüşme de yaptı. Bence Beşiktaş'a transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en büyük, en sansasyonel ve en dikkat çekici transferi olarak ilk sıra yazılır.
0: Kesinlikle katılıyorum çünkü yani Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yani kimilerine göre Premier Lig'in en iyi oyuncusu.
1: Aynı zamanda Premier Lig tarihinin de en iyi yabancı oyuncusu olarak da tarif edilebilir. Mevkisinin en iyi oyuncusu olarak tarif edilebilir. Hatta bir ara dünyanın en iyi oyuncusu olarak da gösterilen bir oyuncuydu ki çok uzak yıllar değil bunlar yani. Bir iki yıl öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla Muhammed Salah hakikaten inanılmaz bir oyuncu. Yani bugün Barcelona, Real Madrid'de oynayabilecek bir oyuncu ki zaten yıllarca Liverpool'un efsane oyuncusu olarak Liverpool'da inanılmaz başarılar imza attı ve rekorların adamı oldu. O bakımdan Beşiktaş'ın Salah'ı transfer etmesi halinde ligde dengelerin çok ciddi oranda değişeceğini ben düşünüyorum.
0: Peki bir diğer tarafta Galatasaray Icardi ile yollar ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Icardi hakikaten son vuruş kalitesi, bitiricilik bakımından belki de Galatasaray tarihinin, hatta Türk futbol tarihinin en iyi, en başarılı, en kaliteli futbolcularından biriydi. Ama tabii ki sakatlıktan sonra o eski formuna ulaşamadı. Fazla kiloları ve işte fiziksel olarak durumu gibi birçok faktör onu eski durumundan uzak tuttu. Bu bakımdan yıllık maaşı da zaten çok yüksek olan bir oyuncuydu. Bu bakımdan ayrılık kaçınılmaz oldu. Fakat burada Galatasaray Icardi'nin yerini doldurabilecek mi? Veya doldurabilecekse nasıl dolduracak? Bu çok önemli çünkü Icardi çok özel bir oyuncu. Yani hakikaten inanılmaz bir vuruş yeteneği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yeri çok zor dolacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tekrar söylemek istiyorum, Galatasaray'ın Icardi'nin yolları ayırması mevcut durumda bence doğru bir karar. Çünkü hem maaşı yüksek, çok yüksek, hatta çok yüksek, hem de fiziksel durumu eskisine oranla çok çok geride. Tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimiz zaman Icardi'nin yaşının da yüksek olduğunu düşünürsek ayrılık bence doğru karar.
0: Burada Icardi biraz kırgın gözüküyor işte. Hiçbir reaksiyon göstermemesi anlamında böyle yorumlanıyor ama eğer bir kırgınlık yaşıyorsa da bu Icardi'nin ayıbıdır bence.
1: Kesinlikle çünkü Galatasaray bence Icardi'ye sakatlığından sonra herhangi bir yanlışta, herhangi bir farklı bir davranışta bulunmadı. Aksine ona ilk günkü, özellikle Galatasaray taraftarı, ilk günkü sevgiyi, saygıyı, ilgiyi ve ekonomik olarak aynı zamanda desteği vermeye devam etti. Dolayısıyla Icardi'nin dediğin gibi halen daha sessiz kalması benim de çok dikkatimi çekti. Ne düşündüğünü merak ediyorum ama Icardi'nin mevcut formuyla Avrupa'da herhangi bir takımda oynaması çok zor bir oyuncu. Fiziksel olarak çok geride bir oyuncu. Fazla kilolarıyla görüşe çok batan bir oyuncu. O bakımdan Icardi

0: En azından ben Galatasaray'a bir teşekkür ederek sarı kırmızılı ekipte ayrılmasını beklerdim. Çünkü 4 yıllık macera, üst üste 4 şampiyonluk, rekorlar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler, Manchester United maçları, birçok maç günün sonunda yaşından ayrıldık ve henüz bildiğim kadarıyla Icardi'den henüz bir açıklama veya teşekkür mesajı yok. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ben de sana katılıyorum. Bu şekilde bir durum olmaya devam edecekse bu Icardi'nin ayıbı olarak kayıtlara geçer.
1: Peki, bir diğer tarafta da Fenerbahçe tabii ki. Fenerbahçe'de de az önce imza töreni gerçekleşti. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç transferleri nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'deki süreci?
0: Üç futbolcu da Fenerbahçe'ye direkt olarak katkı sağlayabilecek üç futbolcu. Fenerbahçe'yi yukarı çıkabilecek kalite, potansiyel ve yetenek olarak hakikaten özellikle Greenwood inanılmaz bir oyuncu. Ama tabii ki Greenwood'da bazı soru işaretleri var. Fiziksel olarak, pardon, mental olarak sağlıklı bir oyuncu olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri var. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin son 10 yılında yaptığı belki de en tehlikeli, en yetenekli, en umut vaat eden transfer olarak tarif edilebilecek bir oyuncu. Onun dışında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan Paulo Nacho'ya da talip olduğunu ve 15 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığını biliyoruz. Ama burada Trabzonspor kulübü bu transferi soğuk bakıyor. Yani genel hatlarına bakarsak Fenerbahçe biraz geç kalmış olsa da son periyotta planlı bir ve doğru bir transfer politikası izliyor gibi duruyor. Bu şekilde ilk 11 seviyesinde 2 veya 3 takviye yapması halinde Fenerbahçe geçen sezona oranla kadro kalitesini çok yukarılara çekmiş olur. Ve bu da yıllardan beri devam eden Şampiyonlar Ligi özleminin sona erebileceğini gösterebilir. Aynı zamanda tabii ki şampiyonluk hasretinin de sona erebileceğini gösterir. Ama tabii ki burada rakiplerin kuracağı takımlar da önemli. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şu an yaptığı transferlerle geçen sezona oranla gücüne güç katmış bir takım görüntüsünde.
1: Bir dinleyicimiz soruyor, olay diye, son durum nedir diye.
0: Olay da son durum şu, aslında İtalyan kaynakları olayının bugün Fiorentina'ya gideceğini yazmıştı ama henüz bu yönde bir doğrultamadık. Böyle bir şey doğrultamadık. Ama Trabzonspor kulübü zaten bir akşam as başkan Zayat Kafkas'ın da açıkladığı üzere Fiorentina ile anlaştı. Artık sadece olay Fiorentina kulübünün, İtalyan ekibi Fiorentina'nın olayı ikna edip imzayı attırması bekleniyor. Yani Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı. Artık olay ile Fiorentina'nın anlaşmaya varması bekleniyor ki buradan dönüş bence çok da mümkün gözükmüyor. Ben olayının ve menajerinin bir noktadan sonra Fiorentina'ya imza atacağını düşünüyorum. Ki bence doğru olan bu Trabzonspor açısından. Çünkü olayı Trabzonspor'un taraftarları oyuncu daha hakim oldukları için daha iyi bilir özellikle. Mental olarak çok ciddi soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Bugün siz olayı 26 milyon euro artı 4 milyon euro da bonus toplamda 30 milyon euro karşılığında satmazsanız olayın mentali dağılabilir. Çünkü geçen sezon boyunca zaten bu yönde fotoğraflar veren bir oyuncu. Yani bu yönde görüntü veren bir oyuncu. Mental olarak soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Zaten Antonio Conte bile dünya futbolunun önüne gelen teknik adamlarından Antonio Conte bile 2026 Dünya Kupası'nda kendisini söylemişti. Yani yetenek olarak zaten çok farklı bir oyuncu. Ama mentali burada soru işaretleri. Mentalini toparlaması halinde olayı birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen takımlarında oynayabilecek bir oyuncu olacağını ben düşünüyorum. Ama toparlayamazsa da çok keskin bir düşüş yaşama ihtimali olan bir oyuncu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim, yoksa ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Koray Güçlü hattımızda. Koray abi, hoş geldin.

0: yayınlar, iyi yayınlar görseniz.
1: Teşekkür ediyorum abi. Fenerbahçe'de imza töreni sona erdi. Nasıl değerlendiriyorsun töreni? Sanırım bazı taraftarlar, bize de yazanlar oldu, statta zannetmiş, böyle bir iletişim hatası mı oldu? Hı hı.
0: Şimdi ben de oradaydım. Zaten yeni çıktım sayılır oradan. Şöyle bir şey, statta olmamasaydı, statta çalışmalar devam ediyor biliyorsun Göksel'in. Yani evet, bazı şeyler değiştirmek zorunda. Biraz stadın bazı yerlerinde eksiklikler vardı.
1: Bir hafta sonra maç var abi bu statta yani.
0: Evet, o yüzden yani biliyorsun 3-4 gün sonra maç olacağı için, o yüzden çalışmalar olduğu için böyle bir karar alındı. Sadece basına açık bir toplantı oldu. Ama şunu söyleyebilirim, taraftarlar şunu bilsin. Az yıldırım olduğu sürece Fenerbahçe Başkanı çok böyle caf caflı, çok kutlamalar, yani kutlama derken törenler olacağını, şampiyonluk dışında çok görmeyecekler ki ben buna katılıyorum. Fenerbahçe'nin çünkü uzun yıllardır bir hasreti var. O hasret bittikten sonra bu güzel törenler de yapılır. Bence güzel bir tören oldu. Oyuncuların zaten antrenmanı da vardı. Dediğimiz gibi 3,5-4 gün sonra maça çıkacak bu oyuncu. Yani o yüzden onu belirtelim belki, ama bize de geldi bilgilendirme. Biliyorsun Fenerbahçe Ork'ta da yayınlandı. Yani orada bir taraftarı açık kısmı yoktu. Yani insanlar biraz herhalde onu atladılar.
1: Evet, yani orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Peki töreni nasıl değerlendiriyorsun abi, demeçleri, oyuncuların demeçlerini? 3 yani etki edecek transfer diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle 3 tane iyi transfer yaptı Fenerbahçe. Özellikle ihtiyacı olan yerlere 3 tane nokta atışı yaptı diyebiliriz. Daha da Cihan Bey'in dediği gibi bir tane kesin, daha sonra da ekleme olabilir dedi. Belki sen de duymuşsundur izlerken. Oyuncular Vedat Muriç'e de çok soru oldu. Güzel açıklamalar yaptılar. Yani bir tipik bir törendi diyebiliriz. Yani dünkü tabii ki Beşiktaş'taki Trossard töreni gibi olmadı. Ama bence yerinde, yerli yerinde. Fenerbahçe'nin ben hep söyleyeyim, ben Aziz Başkan'a katılıyorum. Fenerbahçe şampiyonluklar yaşaması gerektiği için böyle şeyleri ona bırakmalı. O zaman zaten çılgınca kutlayacak taraftardı.
1: Peki bir diğer tarafta tabii yaklaşan bir Gornik maçı var. Fenerbahçe'nin hazırlık sürecini, hazırlık maçlarını nasıl değerlendiriyorsun abi? Fenerbahçe bu maça hazır mı?
0: Yani hazırlık maçlarının çok da, yani Fenerbahçe iyi sinyaller verdi ama ben her zaman bunu söylüyorum. Yani hazırlık maçları çok fazla baz alan birisi değilim ben. Sahada Gornik maçında görmemiz lazım. Çünkü hazırlık maçı, adı üstünde bunlar. Fenerbahçe'nin evet eksikleri var. Vedat büyük ihtimalle oynayamayacak. Greenwood ne durumda yazıldı mı onu bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin ne olursa olsun çıkan her kadrosu Gornik'i rahatlıkla eleyebilecek kapasitede ve ben Fenerbahçe'nin zorluk yaşamadan bu turu aşacağını düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kesinlikle hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak bu sene.
1: Peki öte yandan tabii ki transfer süreci için sorulan sorular da var. Girassi transferi tamamen iptal ediyor bir dinleyicimiz.
0: Yani tamamen iptal diyemeyiz hiçbir transferi, ama şu an şöyle bir durum var. Bunu hep söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin şu anki durumunda bir an evvel elindeki fazla oyunculardan kurtulması lazım tabiri caizse. Yani çok fazla oyuncu var. Onlardan özellikle yabancı oyuncu var görse, onları satabilirse ya da hani sözleşme feshi olur, kiralayabilirse ondan sonra bakması gerekiyor. Gerçekten çok aşırı derecede dolgun bir Fenerbahçe kadrosu oldu. Herkes görüyor zaten. Biraz onları yönelmesi lazım. Şu herhalde lig başlayana kadar Fenerbahçe'ye çok ciddi ayrılıklar olacaktır.
1: Peki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin abi? Beşiktaş'ta Trossard hamlesi ve Muhammed Salah ismi de ciddi ciddi anılmaya başlandı.
0: Tabii tabii, bugün evet bir Salah tabiri caizse gene bombası var. Salah'ı da alırsa tabii ki çok taraftar bazında çok ciddi bir artı kazanacak başkan ve büyük bir heyecan katacak Beşiktaş'a. Tabii rakamlar yüksek, anladığım kadarıyla 15 istiyor değil mi? Ben yanlış mı okudum bilmiyorum.
1: Ben de öyle okudum abi.
0: İmza törenindeydim. Tabii ciddi bir rakam. Böyle rakamlar maaş bütçe dengesizliği de oluşturuyor, ama tabii Salah'a da kimse hayır diyemez. Taraftar da istiyor. Dün biliyorsun Trossard açıklanırken, daha doğrusu hani imza töreninde imzaya atarken daha çok Salah sesleri vardı tribünlerde. O yüzden başkan alırsa çok kendi içinde, taraftar içinde çok sevindirici bir durum olur. Ya yani Salah'a da şimdi evet yaşı var falan diyemiyorum. Bazı oyuncuları ben hani yaşı da olsa ya bu adam bir şey yapmaz diyemem. Bence Salah da gelirse Beşiktaş'a çok ciddi katkıda sağlar.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe taraftarıyım ya, ne zaman şampiyonla oynayacak kadro kursak inansak, Beşiktaş gidiyor bir şeyler yapıyor demiş. Hatta şey demiş sonrasında, yani bu sezonda gittiler resmen Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusunu almaya çalışıyorlar diyor.
0: Yani evet Salah öyle bir isim. Ama sonuçta Beşiktaş'ın da son 5 sezondur şampiyonsuzluğu var. 5 sezonda tamam Fenerbahçe gibi değil ama onların da çok ciddi bir, özellikle son yıllarda bir de Kasım ayında avlu atma durumu var. Bunları yapmak zorunda Sayın Başkan da. Taraftar artık basketbola doymuyor. Basketbolda zaten Euroleague mertebesine de çıktı Beşiktaş. Orada hiçbir sıkıntı yok ama artık futbolda da başarı olmak zorunda. Çünkü yanılmıyorsam seneye Beşiktaş'ta da bir seçim olacak.
1: Peki son olarak Dünya Kupası nasıl değerlendiriyorsun abi? Finalde kimi favori olarak görüyorsun? Yani Messi yine inanılmazı başardı.
0: Kesinlikle tabii biraz da tuvalde büyük bir ekleme yaptı yani yanlışlarıyla Messi'ye. İnanılmaz bir hatalar silsilesi yaptı bence bir sıfırdan sonra. Hem oynattığı oyun hem oyuncu değişiklikleri. Arjantin hak ederek kazandı. Daha farklı da bitebilirdi. Özellikle 60'tan sonra. Şimdi İspanya şu zamana kadar sadece bir gol yemiş. Belçika'dan bir İspanya var. Göksel'in herkes izliyor. Yani. Makine gibi bir takım. Belki kadroya vurduğumuzda Fransa'nın gerisinde derdik ama oyuna ve sahaya çıktığında Fransa'ya neredeyse top göstermedi. O yüzden tabii iki takıma baktığımda ben İspanya'yı önde görüyorum ama Arjantin'de de şu var. Ya maç skoru ne olursa olsun hiç pes etmeyen bir takım Arjantin. Bu da böyle tekli maçlarda Dünya Kupası'nda çok önemli. O yüzden iyi maç bekliyorum. Tek maçın en büyük handikapı ve Türkiye'de uygulanması iddia edilen şu 30 dakika. Yani bir Dünya Kupası finalinin 30 devre arası 30 dakika olması bence büyük bir skandal yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Oyuncular tam ritme girdi. Belki atıyorum bir takım öne geçti ya da diğer takım beraberliği yakaladı. 1-1 oldu. 40'ta tam ritim alacak. Yarım saatte bütün her şey. Ya yeniden bir maç yapmak demek. Kesinlikle 45 dakikalık.
1: Tamam diyecektim. 30 dakikalık iki maç anlamına geliyor bu. 45 dakikalık iki maç pardon.
0: Yani çok saçma bir şey. İnşallah böyle bir şey ya. Infantino futbolun ayarlarıyla oynaya ne yapacak bilmiyorum. Türkiye'de de galiba bir haber siteleri girmiş ama böyle bir şeyi hiçbir takım kabul etmez. Yani Türkiye'de zaten açık söyleyelim. Hani bazı maçları biz 90 dakika zor da yeniyoruz. Kabul edelim bunu. Bir de devre arası 30 dakika. Yani izlenme oranları bile düşer. Ya bazı maçları hani biz bu işi yapıyoruz diye izliyoruz. Haksız mıyım Göksel'in? Bazıları dayanılacak gibi olmuyor. O yüzden böyle futbolun ruhunu iyice öldürecek hamlelerden lütfen kaçınmak lazım yani.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
1: Olmasının nedeni de zaten konser olması ama Türkiye'ye bunu adapte etmek yani 30 dakika boyunca hani stada gidenleri de düşünsen abi 30 dakika boyunca boş yeşilçime bakacaklar böyle.
0: Aynen mesela kış aylarında değil mi yani yağmuru var, çamuru var, karı var. Yani insanlar ne yapacak? Zaten bazı mesela Anadolu'da bazı statlarımız artık şehir merkezlerine de uzak biliyorsun Göksel. Böyle bir uygulamanın hiçbir faydası yok. He, bak Allah'tan saat 20'den hep söyledik 19'a geri dönülmüş biliyorsun. Çok şükür.
1: Ama orada bile insanlar nasıl etkilendi bir de 30 dakika konuşuluyor yani.
0: Evet yani o yüzden gene neredeyse ona yakın işte uzatmasıyla falan 21.45'te bitmeyecek de işte ya gene çok uzayacak. 8'de başlamış gibi olacak neredeyse inşallah böyle bir şey olmaz yani.
1: Peki Koray abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese de güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum.
1: Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir dinleyicimiz imza töreni neden iptal edildi bilginiz var mı demiş. Orada az önce Koray Güçlü ile konuştuk, bir yanlış anlaşılma olmuş. İmza töreni iptal edilmedi. İmza töreni gerçekleşti fakat sadece basına açık şekildeydi. Bazı taraftarlar statta zannedip gitmişler ama bir yanlış anlaşılma olmuş orada demek ki. Yani bir iptal durumu söz konusu değil. Peki noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
2: Merhaba. Ermin sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini imza törenini izledik. Ona doğru da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonunu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takımla yine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis

0: seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi kapsamında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
1: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok? Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun da aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu. Şimdi
0: Bekleniyordu yani.
1: bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları bilmiyorum. Ya hepsi
0: Belki de
1: mahkemeye sevk edilecek ya da
0: tutuklanacaklardır.
1: tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görev yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var. Problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altın oradan

0: Ben tanırım mesela kendisini. Şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
1: Tabii.
0: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren şey döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Sportif AŞ'de oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güneş Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda işte gol bahisleri yapması sonrası ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair burada, çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum. Pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Ve sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki MASAK'ın takibi sonrası, yani Mali Suçları Araştırma Bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor. Para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde. Bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde, kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray'a çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki Bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulunana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiler. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler şimdi böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüpte yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da kırılganlığını da bak demek ki böyle oluyormuş. Anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız bu yaptıklarınız özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı. Şu
0: Doğru.
1: anda 19 kişi gözaltına
0: Doğru.
1: alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu. Almile onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Ya bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı şimdi açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu burada savcı yazıyor. Savcı diyor. Kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesinde gidiyor. Vallahi isteyen herkesle de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler.

0: Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
0: Şimdi şöyle yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran Temmuz'a geldik değil mi? Özür
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz. Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili hakemler, futbolcular ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6.220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri bu yöneticilere açıklamamasının nedeni de savcılığın yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız
0: Çok.
1: davrandı?
0: Başta Serdar abi, Serdar Çelikler ihale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır diyor. Ben de onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
1: Evet.
0: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. Bu ve işte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra Fenerbahçe elendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani Aziz Yıldırım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli referanslara. Bu olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz Aziz Yıldırım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konu şu. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir. Tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı.
1: Evet.
0: O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca veya Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde ne 25 yılı yani 20 yıl başkanlık 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma 28 yani 30 yıldır

futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük vaatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'si

0: Ne dedi?
1: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf, yani Ake, Vedat, Greenwood üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğrafı. Transfer özelinde söylüyorum. En iyi üçlü fotoğrafı. O fotoğrafla da Aziz Yıldırım medya, evet bence sabırsız davrandı medya. Ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
0: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye gelişini izledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
1: Doğru.
0: Bu yeni bir karar mı?
1: Yeni bir karar. Şöyle, ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriliyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim sözleşmeler.
0: Kimin veriliyormuş?
1: Efendim?
0: Kimin veriliyormuş?
1: Onu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
0: Neden söylemekte. İki kişiyle kaldı acaba?
1: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden evet. geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz evet. zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış, onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Hı hı. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte XF şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Aşık'la Sports Dijital'de yayındayken sonunda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Hı hı. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü, adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu amirle tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan, yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yani öbür gün bunlar başka dedikoduları da beraberinde getirebilir takım evet. içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
0: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölge olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
1: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Evet. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tane stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü özür dilerim. Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
0: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
1: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak? Bir kanat oyuncusu mu olacak? Golcü mü olacak? Stoper mi olacak? ya da kaleciyi yolladın, kaleci mi olacak? Tahminlere bırakıyor.
0: Yani buradan şu mu çıkıyor aslında bir

0: birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi
1: ya
0: mi?
1: Bu da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı, dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık, kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum. Bu
0: Greenwood
1: nedir
0: gibi
1: bu?
0: kendisini ilan ederse.
1: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan olur. Yani bekleniyor. Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. İstersen bu arada o nasıl olmuş olay, onu da şey
0: Olur.
1: yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım, adam da beni Instagram'dan takip edememiş. Mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu, hatırlattın, onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi, golcü. Ake geldi, stoper. Greenwood geldi, kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak, ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun, Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi. Bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm biraz aslında konuşulanlarda şöyle bir tavır var. Kardeşim biz şimdi dördüncü oyuncuyu getirdik, golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro, oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de, konuya gelince de, yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin dörtten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. Teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda, bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek. Onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önüne açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcü ile, güçlü golcü ile bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
0: Peki. Şimdi bir de Loca sorunu var. Onu da
1: Evet.
0: sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in Loca'sını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi bu localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda, yani bundan 2 yıl önce, Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırma da şöyle. İşte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13, 14, şimdi sayılarını hatırlamıyorum. Localar var. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre, locanın olduğu yere göre, işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda Minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer locaysa yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar ama buralarda da indirim almışlar. Az yıldırım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz? Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locası ile ilgili Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş. Başka locayı alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Aziz Yıldırım yönetimi şey diyor. Bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euroysa o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam bu ise herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Şey, pardon parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygun almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun Niğdelioğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Şey Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre ve aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Niğdeloğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak disiplin kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi de diyor ki kardeşim disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına ki geçmiş başkanına hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam
0: Vermeyeceğim.
1: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
0: Geçmiş olsun diyelim.
1: Diyelim.
0: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
1: Edelim.
0: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
1: Olmaz.
0: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
1: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da şeyin özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye o olgunlukta bir şey vardı. Değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayaklı derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafta da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen

0: alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Getafe'ye pay vermiş. Oyuncuya pay vermiş. Seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var. Getafe'nin payı var. Oyuncunun kendi payı var. Bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5 da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5 da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diyebiliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro da kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kâr edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Ben başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından çok olumlu karşılanıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise
0: Daha soğukkanlı.
1: Fenerbahçe
0: Daha
1: biraz
0: sakin.
1: durgun gibiydi. Sanki kameralardan mı hoşlanmıyor?
0: Belki
1: Böyle
0: de
1: bir
0: öyle ama
1: daha durgundu.
0: genelde şey böyle soğuk daha böyle bir şey
1: Evet.
0: soğuk bir tip
1: Ama
0: gibi duruyor.
1: konuşmaları da bir o kadar sıcaktı aslında.
0: Evet. Yani Ake öyle. Ya bazı insanlar şeydir. Hani kameradan hoşlanmayabilir. Biraz daha
1: Evet.
0: rahatsız da olabilir. Sıkılabilirler de şeyden, ilgiden, kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak, fotoğrafa bakarsak ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu
1: Evet.
0: açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptın. Tekrar söylemem gerekiyor.
1: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde. Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı az önce bu şeyi konuştuk ya işte şey uçak meselesini konuştuk ya
1: Evet.
0: uçak meselesinde işte kulübün tavrını Aziz Yıldırım da bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor ben bu anlaşmayı yapıyorum yani hedef bu sizi bu yüzden alıyorum buna göre yani bu bazıları şöyle olabilir yani ya tamam da ben bir noktaya geldim tam para falan filan da önemli ama o zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum. Bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
1: Evet.
0: İstediklerinin de kamuoyu önünde de bu arada yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı anlatmıyor. Aziz Yıldırım'da her şey açık. Kamuoyu önünde de açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor. Karışacağım diyor. Gerekten müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
1: İrfan abi yayınımda o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
0: Ağırlığını.
1: koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
0: Valla
1: sonunda.
0: o olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider yani duygusal kararlar şöyle hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyorlar. Birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
1: Güçlü
0: eskiden
1: oyuncu
0: beri
1: ne
0: de
1: demek?
0: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olmasa da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek. Orada yapacak. O odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diye, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor, bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi hem iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer yarın bir gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu. Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
0: Tamam.
1: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturmasıyla ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
0: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak şike bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünde aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı, yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı, ne var? Ama bunlar içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
1: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.

0: Dici Futbol'da kim ne dediği sizlerle beraber ben sordum. Aydıncı Göz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve radyoları başında yerini almış evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, tatil beldelerinde, metroda, yollarda, yurt dışındaki Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına. Türkiye'nin futbol gündemini yine her zaman olduğu gibi sizlerle beraber belirlediğimiz, transfer haberlerini alabildiğiniz, en sıcak gelişmeleri öğrenebildiğiniz dört büyüklerin kamplarından antrenman bilgileri ve en önemlisi de her gün birbirinden farklı ve birbirinden değerli Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yorumcularıyla bugün de sizlere en doğru bilgileri vermek, doğrulardan şaşmadan en büyük görevimiz. Tabii sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan dinleyicilerimize de her zaman olduğu gibi teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Uğur Öztürk, Yunus Derfin Dane, Yunus Güçlel, Tolga Ak, Berk Yıldırım, Mehmet Can Koç, Barış Özün, Soner Kozan, Lokman Bilis ve Instagram Çağatay Hoca adresinde takip eden ve takip alan Fikret Karamuk, Fitness Eray, Paris Galatasaray Derneği, Muammer Adar, Benan Şimşek, Osman Ak ve Hakan Turul'a da çok teşekkür ediyorum. Bunları asla unutmam çünkü programdayken ben YouTube'daki yorumlara da bakarım. Oradaki tüm notlarımı da, isimleri de bir kenara not ederim ve o günde programında muhakkak teşekkürü de bir borç bilirim. Takvimlerin 17 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günde, çok da güzel bir gün. Rabbim hiçbirinizi umutsuzlukla sınamasın. Gözünüzde, yüzünüzde tebessüm hiç eksilmesin. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun inşallah. Hayatta olanların anne ve babaları sağlık ve afiyet diliyorum. Ölmüşlerimize rahmet, evlatlarımıza da hayırlı bir gelecek nasip olsun inşallah. Bugün edilen tüm dualarınız kabul olsun. Gönlünüzden geçen en güzel dilekler hayırlısıyla sizlere nasip etsin. İnşallah sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası'nın sahibi size göre kim olacak? Gönül verdiğiniz kulübünüzle ilgili görüş ve düşüncelerinizle bu iletişim kanalları vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz söylüyorum. Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 10 10. Şu an gelen 20'nin üzerinde hoş geldin ve iyi yayınlar mesajları için de çok teşekkür ediyorum. Bugün hiç vakit kaybetmeden, süremizde kısıtlı olduğu için ilk olarak Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan şu anda mikrofonun diğer ucunda. Şenol Hocam hoş geldin Radyo Gol'e, nasılsın?
6: Teşekkür ederim sevgili Çağatay, çok iyiyim, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim, gayet iyi gidiyor, çok teşekkür ediyorum. Sesini de duyduk hocam, daha da mutlu olduk. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda senin favorin kimdir? Önce onu öğrenmek istiyorum. Arkasından da Beşiktaş Trossard'ı soracağım sana.
6: Ya şöyle tabii, yani maçlar oynandıkça tabii favori olarak benim gördüğüm takım Fransa'ydı. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman, organizasyon olarak, ama tabii ki her maçın kendi hikayesi içerisinde, o da elendi. Ama şimdi Arjantin'de, şimdi İspanya oynayacaklar. Burada bu maçları değerlendirdiğimizde İspanya'nın kendine az bir ekol yaratmış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ayağı pas, tıka tıka oyunu dediğimiz kısa paslar, İspanya'nın şimdiye kadar ekol olarak gördüğümüz oyun şekliyle finale kadar geldi. Arjantin'de takım oyununu, biraz takım savunmasını ön planda tutarak daha sonra Messi'nin ayağından gelecek asist ve gollerle sonuca gitmeye çalışıyordu ki öyle oldu. Son İngiltere maçında Arjantin bildiğimiz Arjantin gibi oynadı. Golden sonra da, İngiltere golünden sonra

0: İstediğimiz, arzu ettiğimiz oyun şekli olarak baktığımızda Arjantin sanki karşısında bir İngiltere yokmuş, daha böyle kalite olarak düşük seviyeli bir takımla oynuyormuş gibi bir hava verdi. Bu da Messi'nin ve arkadaşlarının enerjileriyle ilgili bir şey tabii. Bu da İngiltere'nin, belki şöyle bakmak lazım, hocasını biraz sorgulamak lazım. 1-0'dan sonra takımı biraz geri çekerek, yaslayarak, daha sonra da son 10 dakika beşli savunmaya geçerek, ki bunu daha önceki maçta da yapmıştı. Orada da ben bu yapılan hamlenin doğru olduğunu düşünmemiştim. Hı hı. Orada tabii maçı galip bitirdi. Eleme usulü olduğu için de bir üst tura geçmişti. Bazı şeyler gözükmedi ama burada önde olduğu bir maçta takımın geriye çekerek, artı beşli savunmaya dönerek Arjantin'e çok büyük bir fırsat verdi. Arjantin'in geri koşmasını engelledi. Messi'ye çok büyük burada yardım etmiş oldu. Messi'nin de zaten istediği buydu. Messi de kalitesini ortaya koyarak finale çıkarttı takımını. Ama ben finalde İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Oyun şekli olarak.
1: Evet. Şimdi hocam sen de söyledin. Ben sabah televizyonda da söyledim de. Şimdi tabii yıllarca futbol oynadınız. Profesyonel Beşiktaş'ın efsanelerinden biri oldunuz. Şimdi derler ki hani 40 yaş hayat kitabının en heyecanlı bölümüdür. Messi 40'a merdiven dayamış. İstatistiklerine bakıyorum. Sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi. Sahanın en çok adam eksilten ismi. Sahanın en çok kilit pas atan adamı. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atanı. Yine Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı veren futbolcu. Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu. Dünya Kupası eleme turlarında bile, hani ben yoruldum artık bunları saymaktan, en çok gol katkısı veren ismi. 8 gol 4 asist, yani direkt 12 gole katkıda bulunmuş sevgili Şenol Fidan. 51 tane kazandığı ikili mücadele var ve doğum tarihi 24 Haziran 1987. Hocam 40 yaşında da futbolcu demek ki oynayabiliyor. Ne diyeceksin? Yani profesyonel futbolcusun, o gözle değerlendirmeni istiyorum.
0: Ya şöyle, tabii bir biyolojik olarak bakmak lazım. Şimdi bizim de geçmişimizde oynadığımız zamanlarda bizim işte futbolu bırakma yaşımızı devamlı 30'lu yaşlılar olarak bize belki bilinçaltına yerleştirirler. Ama kendimizi biz 29 yaşında, 28 yaşında o zamanlarda kendimizi iyi hissetmemize rağmen, işte o zamanki medya olsun, hem de yani görsel medya yoktu gerçi ama yönetim tarafından futbolu ne zaman bırakacağım diye hep bilinçaltına sokulan bir şeyler vardı. Ama ben şöyle bakıyorum, yani burada futbolda, özellikle profesyonel futbolda, sizin alışkanlıklarınızı, yani özellikle olumlu anlamda söylüyorum, ne kadar ileri taşırsanız fiziki anlamlarda sizin zaten o anlamda sahanın içinde yapacaklarınız devamlı olumlu olarak gözükür. Burada Messi normal, yani futbol yaşantısının dışında normal sosyal yaşantısını da futbola göre ayarlamış gibi görüyoruz, ki bunu Ronaldo'da görüyoruz. Ama Ronaldo tabii takım olarak da performans olarak sahada tabii galibiyetler, goller atamayınca, hı hı, tabii bu kadar konuşulması biraz geride kaldı. Ama Messi hem performans, attığı goller, hem de takımla beraber finale çıktığında Messi'nin şu anda yaptıkları konuşuluyor, ama onun ardından da yaşı konuşuluyor. Demek ki Messi için yaş sadece rakamdan ibaret. Buradan bakmak lazım. Bir de geriye dönük, yani bu nasıl oluyor diye cevaplamak gerekirse, ben daha önce de Atiba ile Beşiktaş'ta çalışmıştık. Onun da yaşı bayağı ileriydi ama artık kendi tecrübelerimi de, yaşantımı da içine soktuğumda, siz antrenmanları bir maç gibi yaptığınızda, kendinizi yeterli görmediğinizde, vücut zaten ona cevap veriyor. Ama antrenmanları da artık, ya ben tamam işte bu tarafını hallettim, koşmasam da olur düşüncesiyle antrenmanları biraz askıya aldığınızda, vücut ona uyum sağlamaya başlıyor. Bu sefer tabii istersemez koşu mesafeleriniz, şiddetli koşularınız burada eksik kalıyor. Şimdi Messi'ye buradan baktığımızda zaten 3. bölgede topu ona veriyor takım. Orada da zaten ondan bekleneni yapıyor. Bu son yarı final maçını düşündüğümüzde belki de 50-60'lara kadar belki yaptığı pas hataları biraz fazla gibi gözüktü, ama adı Messi olunca ondan bekleneni hocaları, kamuoyu bildiği için, hı hı, zaten yani belki 60. dakikaya kadar normal bir oyuncudan bahsetmiş olsak belki de ilk değişecek adam olarak da söyleyebiliriz Messi için. Ama geriye dönük bu yaptıklarını tabii hocası da, kamuoyu da, Arjantin'de bütün dünya bildiğinden Messi'nin bırakın 90 dakika 120 dakika bile sahada tutulacak bir faktör olduğunu zaten hepimiz gördük. O da bekleneni sahada aynı şekilde yaptı.
1: Evet, bu arada mesajlarınız da geliyor. 0212 273 10 10 ve söylediğim gibi Instagram Çağatay Hoca adresinde şu anda Radyo Gol'de Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden sevgili Şenol Fidan'ı ağırlıyoruz. Gelen mesajlara bakalım hocam. Diyor ki Çağatay Hocam, Messi'nin doğum tarihini söyledin, Ronaldo'yu söylemeyecek misin diyor. Tabii söyleyeyim, Ronaldo da 5 Şubat 1985'te doğdu. Hatta istiyorsanız Mbappé'yi de söyleyeyim, 20 Aralık 1998 promosyon olarak Kane'i de vereyim yanında, 28 Temmuz 1993. Hocam, Kenan Bey, İsmail Bey ve Ulvi Bey Trossard'ı sormuşlar sana, Şenol Fidan'a sevgi ve saygılarımızla demişler.
0: Şimdi tabii Beşiktaş'ın belki de 5-6 senedir mevki olarak söylüyorum, en çok ihtiyaç olduğum belki olarak kanatlar, özellikle sol kanat. Son zamanlarda sağ kanat da Beşiktaş açısından biraz ihtiyaç olarak gözüküyor. Hı. Bu anlamda bu kanat, yani problemi Trossard'la beraber ortadan kalkmış gibi duruyor. Yani isim olarak. Çünkü Dünya Kupası'nda da en son performansını gördüğümüzde Beşiktaş'ın en nokta atışlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Beşiktaş geçen senede, ondan önceki senelerde de belki de yani Enkudu'nun ayrılışından, yani ayrıldıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu bölge olarak da sol kanat olduğu herkesin aşikar olarak ortada birleştiği bir noktaydı. Hı hı. Beşiktaş bu anlamda nokta atışı yaptı. Dün de 20 bin seyircinin önünde imza atarak Beşiktaş'ın belki de bir transferden fazla olduğunu gösteren bir imza oldu bana göre sevgili Şahatay. Çünkü biliyorsunuz bazen transferler sadece transfer olsun diye yapılmaz. Bazen de camianın bundan sonraki yapılacak hakkında transferlerin nasıl olacağı şeklinde bir mesaj da verir. En büyük örneğini dünkü imza töreninde de görmüş olduk.
1: Evet. Hocam tabii yine dinleyici mesajlarıyla devam edelim. Size de çok selamlar iletmişler dinleyicilerimiz. Muhammed Salah Beşiktaş'a yararlı olur mu? Beşiktaş'a gelir mi? Şenol Fidan'a sorabilir misiniz diye yollamış dinleyicilerimiz.
0: Şimdi şöyle, ben de şöyle bakıyorum tabii, yani biraz bir hem yönetim tarafından hem de seyirci tarafından baktığımda hem hayaller hem de gerçekler. Şimdi hayallerimiz, bu isimler çok önemli isimler ama yönetimde bazı gerçekleri de, taraftar olarak da bazı gerçekleri de görmek lazım. Şimdi Beşiktaş'ın mali borcunu da biraz düşündüğümüzde evet bu isimler önemli isimler ama bizim bunlara bu maaşları verecek bütçemiz, mali yapımız ne durumda? Onları da biraz kontrol etmemiz lazım, bakmamız lazım. Ayrıca Serdal Bey'in, yani Serdal Başkan'ın daha önceki konuşmalarında hepimiz biliyoruz ki 30 yaş üstü oyuncu kesinlikle almayacağım ifadesi var. Buna Trossard da dahil, yaş olarak baktığımız olarak, yani baktığımızda 31 yaşına geldi herhalde Trossard, artı 3 artı 1 sözleşme yenildiler.
1: 31 yaşına.
0: Çünkü, evet yani aklımızda, yani bazen bu söylemleri de yani belki kendi içinizde yapabilirsiniz ama yönetim bazında söyler, yapmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın hem kaliteli oyuncuya hem de genç potansiyel oyuncuya ihtiyacı var. Böyle palyatif çözümlerle zaman zaman hem yarışacak takımı oluştururken diğer taraftan genç potansiyel oyuncuları takımı kimyası içerisine atarak şimdiye kadar yönetimde olan o yarışmacı kimliğini büründürebilirsiniz. Yani onun için yönetimlerin de zaman zaman çok keskin böyle söylemler yapması kendi açılarından bazen karşılarına çıkabiliyor. Yani yoksa Trossard'ı şimdi bakıyorum herkes çok olumlu şekilde karşıladı ama yaş olarak baktığımızda kimse konuşmuyor. Belki o da performansını gördükten sonra belki bunlar da kamuoyunun önüne gelebilir. Ama kalite olarak, son Dünya Kupası olarak baktığımızda evet, çok faydalı bir transfer gibi önümüzde uzun bir yol var diye düşünüyorum ben.
1: Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hocam, başka söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, onu da alalım.
0: Yok tabii, yani şimdi herkes tatilde, yavaş yavaş Dünya Kupası da bitiyor. Normal, yani genel olarak transferlere, iş transferleri artı önümüzde bir Avrupa kupaları var, konferans kupaları var. Oraya doğru yoğunlaşacağız. İnşallah takımlarımız bu anlamda kamp dönemlerinde iyi geçirmişlerdir. Beşiktaş açısından baktığımızdan genç oyuncularla beraber

0: tekrar kampa gidildi. Hocaya böyle bir kadro verildi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, çünkü çok fazla maç yaparak, kamuoyunun veya oradaki profesyonellerin sunduğu oyuncular üzerinden, işte şu oyuncu iyidir, bu oyuncu iyidir gibilerinden değil de hem antrenman hem de maç yaptırarak kendi gözlemini ortaya koyarak ondan sonra ideal bir Beşiktaş takımı yaratacak diye görüyorum ben. Bütün takımlarımıza bu anlamda başarılar diliyorum. İnşallah keyifli, huzurlu bir sezon olur.
1: İzmir'den İltuğ Bey demiş ki, Şenol Fidan 80'li yılların ortasında sadece kendisinin attığı golle 1-0 yenmişti Galatasaray'ı. Oradan net hatırlıyoruz diyor.
0: Sağ olsunlar valla, şimdi çok önemli şeyler bunlar bizim için. Çünkü bizim de önemizde, ben de şimdi zaman zaman işte sosyal medya ve internet üzerinden kendi gollerimizi, asistlerimizi görmeye çalışıyoruz. Önümüze düşüyor. Ki o zaman çünkü böyle teknik analizler yoktu, görüntülü analizler yoktu. Sadece sizin hem taraftar grubunun hem de medyanın zaman zaman kendi hissettiklerinizle olumlu veya olumsuz kendi adınıza duygular yaşıyordunuz. Şimdi böyle tabii sağ olsunlar da böyle geri dönüşler olunca bizi de mutlu ediyor. Onun için çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel hatırlanmak valla hocam, yani senin adına mutlu oldum ben de.
0: Ben de çok mutlu oluyorum. Valla dün eski maçlara baktım işte YouTube kanalından. Dedim ki benim için çok önemli şeyler. Çünkü biz o zaman fotoğraf makinesi, işte kamera, çok az çekimler oluyordu. Kendimizi seyretmek mümkün olmuyordu. Yolda oluyorduk. Yolda, çünkü otobüste seyahat ediyorduk. Belki 30-45 saniyelik görüntüleri yolda olduğumuz için seyretmek imkanı da olmuyordu. Beşiktaş takımına bile belki 15-20 saniye gösteren görüntüler var, yani düşünün.
1: Evet.
0: Yani futbol nerelerden nereye gelmiş. Futbolcu kardeşlerimizde önemli olan bu, yani yeteneklerini inşallah camialar adına iyi kullanırlar diye düşünüyorum.
1: Sağ içine giren sakatlandığında muhabirler vardı hocam, hatırlıyor musun? Muhabir yanına geldi, ne oldu, neyin var falan diyordu. Penaltı atılmadan
0: sonra,
1: önce...
0: Komedi filmi gibi geliyor ama zamanın işte içerisinde, zamanın yani ruhu içerisinde onlar normal şeylermiş bakın. Yani hem işte 88 yılında geldiğimizde toprak sahada çalıştığımız Fulya ortamından Nevzat Demir'e doğru bir yolculuk var. Türk futbolunun da yolculuğu var. 24 saatlik yani uzun deplasman yolculukları, otobüslerle yaptığımız, belki 3 kere 4 kere mola verdiğimiz ortamlardan özel uçaklarla giden bir imkanlara dönüştü. Futbolcular bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bugünün günümüzün futbolcuları. Ama yani bu tesislerden çok önemli olan burada futbolcunun futbola bakış açısı. Bakın biraz önce örnek verdik işte kaç yaşındaki oyuncuları. Eğer kendilerine iyi bakarlarsa hem takımlarına hem de kendilerine hem de ailelerine çok katkı sağlamış olurlar. Çünkü günümüzde şöyle bir şey var, yani laf lafa açıyor sevgili Çağatay. Yani biz sahaya çıktığımızda evet biz sadece bir numara üzerinden, işte 6 numara giyiyordum ben. Çıkın oynayın denilen bir anlayış da geldik. Artık sahanın içindeki çözümleri futbolcu kendi buluyordu, bulmaya çalışıyordu. Artık bu çözümler antrenörler tarafından futbolcuya veriliyor. Biraz algısı açık olan, yeteneği biraz %60'larda olan, dediğim gibi yani bu şeyden, futbol sektöründen iyi kazançlar elde edebilir futbolcular adına söylüyorum. Onun için taraftarını da bu anlamda mutlu edebilir. Ben sadece futbolcunun bu, yani hem tesis hem yemek, beslenme uzmanı, psikolog baktığımızda mentor. Yani çeşitli birimler var artık abi, hepsi yani futbolcunun sadece sahaya çıkıp çalışmasıyla ilgili ve algısıyla ilgili. Buraya dikkat etsinler, buraya yoğunlaşsınlar dediğim gibi. Yani hem kendilerine hem de kulüplerine hem de Türk futboluna çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum.
1: İzmir'den İltuğ Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Valla nostalji yaptırdı bize. Ya hocam şimdi sen anlatırken sevgili Şenol Fidan, muhabirin ben penaltı atılırken topu hangi köşeye atacaksın diye röportajını hatırlıyorum ya. Sahanın içine girip gerçekten yani. Bunlar yaşandı.
0: Yani çok enteresan yani. Bak geçen gün yine 88 senesinde işte kamp yaptığımız tesislerden bir otobüste gelmişiz. Eski 302'lerle üstümüzde normal sivil kıyafetler. Yani çok enteresan görüntüler geliyor. O zaman yürüyüş içerisinde tabii kimse bunu çok farklı algılamıyor ama yani düşünün bir futbol takımı, herkes kendi kıyafetiyle geliyor. Sırtında işte çantası, üstünde değişik renkte kıyafetleri, kabanları şeklinde

0: tam stada girerken röportaj yapılıyor falan. Öyle görüntüler tabii önümüze düşünce biz nerelerden geçtiğimizi anlayabiliyoruz. Yani bu anlamda dediğim gibi futbol çok enteresan yere geldi. İyi de yere gidiyor gibi ama işin aslı tabii ki futbolcu, futbolcunun bakış açısı, yaşam şekli, her şeyi belirleyici oluyor. Yani öbürleri hepsi tabii yan faktör bana göre.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Esas olan yetenek tabii ki.
3: Hocam, o zamanki 11'i sayabilir misin? Senin oynadığın dönemde, evet.
0: Valla Engin, Recep, Gökhan Keskin, Ulvi abi, Kadir, Şenol, Metin, Rıza, Şifo, Metin, saymıştım, Feyyaz, Ali. İlk başta Ferdinand da vardı santrafor olarak.
3: Vay be, kadroya bak.
0: Ya geçen gün öyle bir şey oldu ki sevgili Çağatay, geçen şeye gidiyorum, Aksaray'a, metroyu kullandım. Karşıdan da böyle üstünde şey vardı, Shakhtar Donetsk formalı bir arkadaş geliyor. Şenol hocam dedi, beni tanıdı yani yolda giderken, sağ olsun. Ya o zamanki kadroyu saydım, kadroyu videoya da çektim, sana da gönderirim bir ara. Valla tek tek saydı, hem de Fenerbahçeliymiş.
3: Vay be.
0: Ama Beşiktaş'lık o kadroyu tek tek isim olarak saydı yani bana. Benim de tabii yolda görünce böyle video ile çekmeye ihtiyacı duydum, sağ olsun. İşte zaman zaman da böyle geçmişe doğru gidip güzel anılarla beraber duygularımızı paylaşıyoruz sevgili Çağatay.
3: Şenol Fidan, o kadroyu Dünya Kupası'na koy, çeyrek finale kalır.
0: Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bizim zamanımızda bir de bak öyle bir şey, bak laf laf açıyor dediğin gibi. Bizim zamanımızda bir de 3 tane yabancı vardı. Bizim yabancılarımız işte Wilson vardı, o belli bir katkı sağladı. Walsh vardı.
3: Sol.
0: Walsh daha sonra geldi işte. Bir de McTennis vardı. O da ama ilk mesela Ferdinand Beşiktaş adına çok iz bırakmıştır ama Ferdinand'lı kadroyla biz tabii o sene şampiyon olamadık. İkinci olduk ama ondan sonra işte saydığım isimler üzerinden 3 sene üst üste şampiyon olduk. Burada tabii ki şey de çıkıyor, tabii takım olgusu da öne çıkıyor. Artı o geriye dönük böyle biraz analiz ettiğimizde arkadaşlarımızın ne kadar iyi olduğunu herkes o röportajlarına dile getiriyor ki görüyoruz. Bu anlamda takımlardaki arkadaşların günümüz futbolunda artık yani bu teknolojinin olduğu noktada herkesin eline bir telefon, işte tableti falan derken hiç muhabbet etmeden antrenmanı bitiren bir takım olarak arkadaşın yakalanması zor gibi gözüküyor. Bu da antrenörler için çok büyük bir sorun bence. İnşallah yani bu sorunları da kulüp kendi içerisinde halleder.
3: Sevgili Şenol Fidan, yani o kadar çok mesaj geliyor ki Beşiktaşlı taraftarlardan. Avusturya'dan Fuat Bey bile ya Allah bismillah Muhammed Salah yazmış.
0: Ya bu çok güzel isim tabii, çok önemli isim. Tabii burada biraz önce ifade ettim, hem yani Serdar Bey'in bakış açısı, transfere bakış açısı dedi ya, işte 30 yaş üstü futbolcu son transferini yapacak, oyuncu transfer etmeyeceğim gibi bir takım söylemler yaptı. Artı şeye de bakıyor yani, mali tabloya da bakmak lazım. Gelecek olan oyuncu kaç para maaş alacak artık, çünkü 5-6 milyon eurolar artık çok sanki cüzi rakamlarmış gibi konuşuluyor.
3: Çok sıradanmış gibi değil mi hocam?
0: Valla öyle geliyor sanki, yani alıştırıyorlar gibi. Hani deniz bitmişti yani Türk futbolunda. Yani 3-4 sene önce deniz bitti diyordu herkes. Bir anda rakamlar yani inanılmaz boyutlara geldi.
3: Ben bir hesap edeyim dedim. Biraz önce hesap makinesinden baktım ama yetmedi rakamlar.
0: Yetmez yani, şimdi kulüplerin borçlarına da bakıyorsunuz, tamam. Şimdi yönetimler kendi dönemini iyi şekilde geçirmek istiyor ki bir dahaki işte seçimlerde tekrar belki devam etme isteğiyle, ama şimdi eğer siz mali tablonuzu düzeltemezseniz, yani buradaki mali tablo size belki kulüp olarak bir 3-4 sene sonra daha kötüye gidecek bir mesajı da ortaya koyuyor bence. Tamam, ürünümüzü evet aldık. Şimdi Dikirtaş projesinden Beşiktaş için söylüyorum, gelen paralar kullandı. Seneye belki bu kaynağı yaratacak bir ortam oluşmazsa yine bir şeyler satılacak, yine bir şey transferler yapılacak. burada sürdürülebilir başarı yakalamak için kulübe devamlı gelir sağlayacak imkanlarını da ortaya koymak lazım. Yani sırf yani elinin ekini çıkartarak evet, değil ki yani bu. Yani bir kulüpler için söylüyorum. Yani bakın bir kulüp geliyor bir sene para harcıyor. Bakın ikincilikler de üçüncülükler de para harcıyor. Bir dahaki sene araki bulasın. Ondan sonra transfer tahtası kapanmış. Borç bu kadar oldu. Ondan sonra belediye başkanı vali, sayın valiye gidiyorlar. İşte bize yardım edin. Çünkü burada Türkiye Federasyonu'nun yapması gereken denetleyici rolünü çok iyi üstlenmesi lazım. Yani kulüplerin tamam yaşamalı. Çünkü baktığın zaman burada genç çocuklar var. Bunların spor yapması gerekiyor. Belli bir yere angaje olması gerekiyor. Doğru. Ama bu kulüplerin yapılarını da çok iyi şekilde denetlemek gerekiyor. Bakın ve sonra yani denetlenmediği zamanda başımıza daha büyük işler gelebiliyor. Onun için diyorum ben kulüpler de kendi içerisinde bu denetleme işini biraz daha sıkı tutarak yani bu mali işleri biraz da ön planda tutmalarında fayda var.
3: Şenol Fidan, bir yandan tabii dinleyicilerin çok mesajı geldiği için Kenan Bey diyor ki Şenol hocam sevgiler saygılar, paramız var ki alıyoruz, şampiyon Beşiktaş mesajı var.
0: Beşiktaş'ın... Tamam, ben şimdi kongre... ona da yani yazan arkadaşa selamlı olsun. Ben de kongre üyesiyim, şimdi divan kurulu üyesiyim. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olmasını benim kadar herhalde kimse istemez. Sonra bir taraftan da şimdi 6 ay bir sene sonra çıkacak, önümüze çıkacak bu kar topu çığ olarak karşımıza çıkabilir mi sorusunu da sormak lazım. Yoksa şimdi Beşiktaş daha önceki röportajlarımızda bağlandığımızda konuşmuştuk. Beşiktaş'ın genlerinde çok büyük paralar harcayarak ki sadece bir Fikret Orman döneminde yapılmış bir yüksek bütçeli bir transferler var ama ondan öncesine bakın yani bizim şampiyonluklarımızda genç potansiyel oyuncular üzerinden takım olgusuyla beraber gelen arkadaşlıklar üzerinden gelen bir Beşiktaş şampiyonlukları var. Hı hı. Bunları biraz daha böyle yani son zamanlarda Trabzon'da bunu görüyorum. O da mecburiyetten yapıyor. Bu mecbur olmadan yaparsak bizim yolumuz zaten yani bir senelik olmaz, iki senelik olmaz. Yani daha uzun süreli başarıların gelmesi kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Hı hı.
3: Soner Aksan Mersin'den ona da selamlar olsun. Beşiktaş'ın sayılan isimleri efsane demiş, sana da sevgilerini yollamış. Yine dinleyicilerimizden diyor ki yedeklerde bir de Hamit vardı diyor, Şenol Hoca sayarken diyor.
0: Doğru, Hamit'le beraber. Hamit de çünkü ben yan yana oturuyorduk burada, böyle antrenmanda da beraber gidiyoruz zaman zaman. Evet. Da Ankara'da görüşüyoruz telefonla da ki biz eski arkadaşlarla şimdi biraz yaz tatili girdiği için de yemekler düzenli buluşuyoruz, eskiyi anıyoruz. İşte daha iyi nasıl yapabilir kulüp kendi adımıza hem Türk futbolundan.
3: Haftaya buluşuyor muyuz hocam?
0: Olur yani tamam. Ben dediğim gibi yani buradayım, buralardayım. Sıkıntı tamam. Olmaz.
3: Yemeğimizi yapalım hocam, unutmayalım.
0: Tamam ya, her zaman buradayım ben çünkü hanımın da biliyorsun okulda öğretim görevlisi hanımın. Onun da dersleri var, sınavları vardı. Şimdilik buralardayız sevgili Cihat'e.
3: Tamam, Sevim Hoca'ya da sevgilerimi lütfen selamlarımı ilet.
0: Aleyküm selam, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.
3: Saygılar hocam. Bizden, görüşmek üzere hocam, hoşça kal sevgili Şenol Fidan.
0: İyi yayınlar, görüşmek üzere, sağ olun.
3: Şenol Fidan'a da bağlandık. Mesajlar çok fazla birikti, onları da okumak istiyorum. Hemen şöyle bakalım kimler neler yazmış acaba. Sami Güney diyor ki hocam sabah 1986 yılına götürdünüz bizi. Arjantin İngiltere maçını tekrar yaşattınız vallahi, çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim vallahi. Ben de çok keyif aldım. Böyle nostalji olduğunda bazı bilgiler işte hafızamızın bir köşesinde yer alıyor. Konu İngiltere Arjantin olunca tabii karşı karşıya gelince bir maçtan daha fazlasını yaşıyor insan. Hani kimilerine göre 1986'nın belki intikamıydı. İşte sabah da söyledim. 22 Haziran'da 1986'da oynanmıştı maç ve maçın 51. dakikasında Diego Armando Maradona ceza sahasına kafasına gelen topu eliyle ağlara göndermişti. Hatırlayanlar vardır, izleyenler vardır. Bizden büyük jenerasyonlar vardır. Onlar daha iyi hatırlayacaktır tabii. Peki maç sonu yaptığı açıklamada golü için hani tüm dünyada Tanrı'nın eli demişlerdi ya, işte Tanrı'nın eli demişti. İşin en ilginç yanı da Maradona bu golün tam 4 dakika sonrasında 6 kişiyi çalımlayıp bir gol attı. FIFA tarafından yüzyılın golü seçildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı maç yüzyılın en çok tartışılan golü, yine aynı maç yüzyılın en güzel golü seçildi.

0: Demişti. Dinleyicimize de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız valla. Çok mesaj var. O mesajları da okumak zorundayım. O yüzden iki taraftan da 0540'lı numaralara da bakıyorum. Oradan gelen mesajlara da bakıyorum. Sivaslı İlhami vardı. Ona özellikle evet. Şimdi mesajına bakacağım. Çağatay Hocam, Sivasspor'da başkan seçildi. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teknik direktör İsmet Hoca'ya yeniden katıldı. Başarılar diliyorum. Hedef Süper Lig demiş. İnşallah Sivaslı İsmail Korkmaz. Çok teşekkürler yine mesajlar için. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz yukarıdan aşağıya doğru. İsim olarak Uğur Güneş demiş ki, Uğur Bey, Çağatay Hocam hayırlı cumalar, İstanbul'dan Uğur ben, sizi severek dinliyorum. Hep böyle devam edin. İnşallah siz de hep mesaj atmaya devam edin inşallah Uğur Bey. Amerika'dan Muammer Bey yine yollarda. Hayırlı yolculuklar, yolu her zaman açık olsun. Hasan Bey diyor ki, sevgili Hasan İlbaş, hocam Salah'a 15 verilmez demiş. Gerçekten çok çok büyük paralar. Yine buralardan bakıyoruz. Spor yazarı istekleri geliyor. Çağatay Hocam, bir ara Barça tiki takayı çok abartmıştı. Tek pozisyonda ceza sahası içinde 80 pas yapıp şut atamadan top avuta çıkıyordu. Şimdiki tiki taka gene iyi demiş sevgili Aykut Bey'e de çok çok sevgiler, saygılar. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. İnşallah okumadığım mesaj kalmamıştır diye bakıyorum. Ben Bahçelievlilerden Tuncay Çağatay Hocam, Dünya Kupası'nı İspanya alacağını düşünüyorum. Galatasaray ilgili bilgi verir misiniz lütfen, hayırlı yayınlar demiş. Valla bugün de süremiz kısıtlı. Sevgili Serhan Türk'e de bağlanabilirim ama müsait olup olmadığını bilmiyorum. Fırat Günayer, çekimleri varmış, bana net bir aralık verir misin demiş. Hemen yazayım şimdi, müsaitse ona da bağlanalım. Ona da mesaj atıyorum. Bir yandan sevgili Serhan Türk'e de mesaj atıyorum. Bu arada 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Tabii bu telefon numarasını da zaman kazanmak için söylüyorum. Çok da yalan söylemeyi beceremem. Ama neyse odur. O yüzden sizlerin istekleri de başımın üstündedir. Çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam, iyi yayınlar, gerçekten çok pozitif birisiniz. Dinleyerek enerji depoluyorum. Ufak bir not düşüyorum. Kimse heveslenmesin, yine bu sene Galatasaray şampiyonu. Tekrardan iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Taksici Metin, kendisine çok çok teşekkürler. Onun da yolu açık olsun. Hayırlı işler olsun. Çanakkale'den iyi yayınlar. Bora Bey demiş ki, Serhat Ulueren olabilir mi canlı yayında? Serhat Ulueren'i yazmadım. Şu an önümdeki isimlerde Serhat Ulueren yok ama önümdeki isimlerden bağlanarak ben yine devam edeceğim. Bu arada Instagram'a da bakmam lazım. Birikti çünkü. Sevgili Mestan Şahin Beşiktaş taraftarıymış. İltu Bey'e teşekkür etmiştik. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Uğur Çalık, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Çağatay, iyi yayınlar olması dileğiyle, kolay gelsin. İnşallah diyorum, başında seni dinliyoruz. Çok teşekkürler. Mehmet Aklık yazmış, selam güzel insan. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Aklık. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Yani ne kadar güzel insanlarsınız valla. Etrafımızda hep böyle insanlar olsun. Hüseyin Mecit her zamanki gibi yine çok güzel dualar, çok hayırlı dualar bilmukabele. Cihan Aslancan, Galatasaray'da bir gelişme, transfer var mı? Hocam hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Bir dinleyicimiz Fırat Günayer'i bağlayabilir misin Çağatay Hocam, TRT Spor'dan demiş. Ya sizi kırmak istemiyorum çünkü bir anda bekleyen spor yazarı dostlarımız da var ama ben sevgili Fırat'ı arayacağım çünkü istediniz ve sevgili Fırat'ı da şu anda arıyorum. Fırat Günayer, müsait misin?
1: Müsaitim, müsaitim. Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Dinleyicilerimizden sana çok istek var. Çok tutmayacağım seni Fırat'cığım. Trossard geldi. Beşiktaşlı taraftarlar çok memnun. Biraz önce sosyal medya paylaşımına da baktım. Neler eklemek istersin? Muhammed Salah ve çok soruluyor, Vlahovic çok soruluyor. Lütfen Beşiktaşlı taraftarları ve kamuoyunu aydınlatabilir misin senden rica etsem?
1: Trossard dün imzayı attı. Tabii çok büyük, önemli bir kariyer getirdi Beşiktaş. yıllar sonra Şampiyonlar Arsenal'in sol açığı, Belçika ile Dünya Kupası'nda oynadığı

Avrupa Ligi finalinde oynadı. Yani CV'sine baktığımızda gerçekten 4-4'lük bir oyuncu geliyor buraya. Hı hı. Sol tarafında Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır problem var. Daha istenen tarzda işte solda çizgide gitsin, adam geçsin falan o tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha oyun kurucu tarzda bir oyuncu. Ama katkı sağlayacağı muhakkak çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu getirdi Beşiktaş. Ama işte Muhammed Salah ismi her şeyin üzerinden geçti. Yıktı yani bütün gündemi.

0: geçmesi normal. Çok özel bir isim. Çok sadece bir yıldız değil, bir fenomenden bahsediyoruz. Premier Lig'i çok uzun yıllardır domine eden bir isimden bahsediyoruz. Instagram'ın da 67 milyon kişinin olduğu bir isimden bahsediyoruz.
1: 67 milyon olmuş mu? Vay. Olmuş.
0: Özellikle dünyadaki aslında şöyle bir durum da var. Dünyadaki Müslüman futbol severler, Müslüman coğrafyalarda bir ikon oyuncu. Yani o yüzden işte ortalama oyuncuların 5-10 milyon takipçisi varken bu oyuncunun 67 milyon. Yani Salah sadece bir yıldız getirmek değil, aynı zamanda ciddi bir işte sponsorlar gelebilir Arap Yarımadası'ndan. Çok ciddi global izleyicisi var, çok kendine özgü fanları var, takipçileri var. O yüzden de çok özel bir isim. İstanbul'da şu anda menajeri. Görüşmeler de bu arada kötü gitmiyor. Yani hava sanki olumlu yönde, olacak havası biraz daha yüksek. Yani mesela Bilo için ne zaman sorsanız zor transfer dedik. Salah için zor transfer demiyorum. Hı hı. Çünkü istenen rakamlarla Beşiktaş'ın vereceği rakamlar arasında çok da büyük fark yok. Salah 15'te başladı Salah tarafı ama daha düşecekler gibi gözüküyor. 12'lere 11'lere düşecekler gibi gözüküyor. Burada tek sorun sözleşmenin süresi. Yani Beşiktaş 1+1 yıl yapmak istiyor doğal olarak. Çünkü oyuncu 34 yaşında. Salah tarafı 3 yıllık istiyor. Yani onlar da uzun bir sözleşme istiyorlar tabii ki. Ama oyuncu özellikle Amerika'dan çok büyük teklifler varken Müslüman olması sebebiyle Türkiye'yi ve Arap Yarımadası'nı tercih etti öncelikle. O yüzden normalde Amerika'ya gitmese kesin gözüyle bakılıyordu. Ama menajerine İstanbul'da sevdiğini biliyoruz oyuncunun bu arada. Ekstra o bilgiyi de verelim. Menajerine İstanbul'da oynama şansım olur mu diye soruyor. Aslında hikaye öyle başlıyor ve Beşiktaş'a teklif ediyorlar. Şu anda görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Tabii ki dediğim gibi sözleşme yılında bir henüz bir anlaşma sağlamadı ama rakamlarda, maaşlarda bir problem olacak gibi gözükmüyor. Yani iki gün içerisinde çıktı bu haber ama valla çok şey değil, olmayacak bir ihtimal, soğuk bir ihtimal değil. Sanki olacak havası daha yüksek gibi gözüküyor.
1: Peki forvet olarak yani başka Vlahovic ismiyle alakalı son durum nedir? Vlahovic'in ben gelmek istediğini biliyorum. Bana gelen bilgiler doğrultusunda sevgili Fırat Güneyer.
0: Vlahovic Beşiktaş'ın teklifinden memnun oldu. Ben bu teklifi değerlendireceğim ama ben diğer tekliflere de bakacağım dedi. Aslında bekleme sebebi bu. Yani diğer kulüpler ne teklif ediyor? Diğer kulüpler ne veriyor? Diğer kulüpler ne yapıyor? Ona bakıyor. Chelsea'nin çok ciddi ilgilendiğini biliyoruz. Ciddi, yüksek bir şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Juventus'un ilgilendiğini biliyoruz. Yani açık konuşalım. Tabii ki Beşiktaş, işte Galatasaray, Fenerbahçe bizler için büyük kulüpler. Tabii ki çok değerli hepsi ama yani bir tarafta Chelsea, Juventus olduğu zaman da oyuncu oraları tercih ediyor. O yüzden de burada şimdi biraz Juventus'ta pazarlığı var, Chelsea'de pazarlığı var. Bu iki kulüple biraz daha ciddi gibi gözüküyor. Barcelona acaba olur mu diye bir haberler çıktı. Biraz bunlara bakacak ama buralardan istediği paraları alamazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirme ihtimali var. O yüzden de Beşiktaş forvet transferini biraz daha ağırdan alıyor, biraz daha bekletiyor. Şu bilgiyi vereyim. Yani Midland maçlarında hatta şöyle diyeyim, Ağustos ortası, Ağustos sonuna kadar Beşiktaş'ın ön alanda forveti Yang Yo olur. Yani yeni birinin ben Ağustos 15'ten önce forveti alacaklarını düşünmüyorum. Forvet transferi en son olacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten Yang Yo var ileride. Yani Beşiktaş'ın bir tane forveti var, iyi bir forveti var. O yüzden de büyük bir ihtimalle Ağustos'un yarısında, yani 15 Ağustos'tan sonra biraz daha işler daha somut hale gelir ama yakın zamanda bir forvet hamlesi ben beklemiyorum.
1: Fırat Güneyer, dinleyicilerimizden sana çok istek gelmişti. Sen de bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşça kal. Fırat Güneyer'i de sizlerin isteği doğrultusunda yayınımıza aldık. Çok istek var, çok mesaj var. Nereden bazen ben de başlayabileceğimi bilemiyorum ama yine mesajlardan gidelim. Necati Kul, Çağatay Hocam iyi yayınlar, yorumcu istiyorlar, ben dinleyicileri bazen anlayamıyorum, Serhat Ulayeren anlayamadım, yani nasıl bir istek yok mu başka bir tanıdıklara diyor. Evet, yani çoğu dinleyicimiz de tabii gönül verdiği renklerin spor yazarlarını, gazetecilerini görmek istiyorlar. Hocam iyi yayınlar, YouTube'da da yayınlara bekliyoruz, iş saatlerinde sizi dinlemek keyifli oluyor, teşekkür ediyorum Atakan Yıldız, iyi ki varsın. Ben de fırsat oldukça YouTube yayınlarına katılmaya çalışıyorum. Tamer Bey, Çağatay Hocam merhaba demiş. Nazar boncuklarını da yollamış. Çok çok teşekkürler sizlere. Mehmet Pelte Instagram'da beni takip almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sırada eski futbolculardan sevgili Suat Şah.

0: Doktor vardı. Onunla da konuştuğumda bugün yayınımıza katılacaktı. Bakalım, Trabzonspor'un eski futbolcusu Suat Çatır meşgulmüş. Peki o zaman eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu da arayalım, onun da yorumlarını alalım. Eğer müsaitse sevgili Suat Çatır da beni duyuyorsa lütfen telefonunu meşgul etme. Suat Çatır, çünkü ben seni arıyorum, sen de beni ara diyoruz. Ve Aytek Aşıkoğlu şu anda eski futbolcu, mikrofonumuzun diğer ucunda. Aytek Aşıkoğlu, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk hocam, yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sen de iyisin inşallah.
3: Teşekkür ederim. Bizim hocam işte biraz sıcaklar var, uğraşıyoruz.
0: Eyvallah. Dinleyicilerimizin yine seni yakından tanıyabilmesi için hani nerelerde oynamıştın, hangi yıllar, o bilgiyi bir kısa bir verebilirsen daha sonra futbol muhabbetini devam etmek istiyorum çünkü.
3: Tabii hocam, ben Gaziantepspor'da başladım futbola. Oradan Adanaspor, Gaziantepspor, Elazığspor, Boluspor, Kayseri Erciyes, Çaykur Rizespor, Göztepe. Hı hı. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra birkaç atlık takımları, Aydın Spor, Kırklareli Spor.
0: Yıllar?
3: Yani o, tabii ben 2001 yılında profesyonel Galatasaray'da başladım. Hı hı. 2019 şeyine kadar, yani Aralık 2019 başına kadar devam ettim. Yani bir 18-19 yıl profesyonel futbol hayatım var.
0: Evet. Aytek, şimdi Dünya Kupası gündemin en sıcak, en taze olan, şu anda pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası. Sana göre hangi taraf daha ağır basıyor ya da favorin kimdir? Öğrenebilir miyiz senden?
3: Tabii sanırım bir 15 gün önce bağlandığımızda, evet, ben bir Fransa veya Arjantin demiştim. Yani Fransa bir hayal kırıklığı oldu. Özellikle İspanya maçında hiçbir şey olmayacak ve İspanya'nın harika bir takım oyunuyla Fransa'yı sahadan silmesi. Arjantin, ben en kötü yarı finale kadar geleceğini düşünüyordum. Tabii şimdi finale geldiler. Ya iki tane sinir bozucu bir takım. Bir tanesi topu hiç vermeyerek mükemmel bir takım oyunuyla, ya alt yaş kategorinden itibaren beraber oynamış oyuncu topluluğu. Yani rakip takımını sinir eden bir oyun sistemi. Bir tarafta da çok sert oynayan, önce kendisine, ülkesine adamış bir oyuncu topluluğu, daha sonra da Messi'ye adamış bir oyuncu topluluğu var. Ve bunlar sahada o maçı kazanmak için futbolun her türlü çirkinliğini yapan bir oyuncu topluluğu. Bu da sinir bozucu. Aslında iki taraftan da bir iki sinir bozucu takımın karşılığında çok, yani çok değişik skor da çıkabilir. Yani favori tabii ki İspanya. Yani çünkü Arjantin'in yapacakları sınırlı. Yapması gereken tek şey var: Messi'yi rahat ettirmek için sahadaki her şeyi yapmak. Yani futbol içi, futbol dışı bütün her şeyi uygulayarak Messi'ye konfor alanı yaratmak ve bu şekilde skora gitmek. Rakibi bu yüzden de yani sinir bozucu hale getirmek. İspanya'nın işi yapacağı çok şey var. Yıldızı da var, takım oyunu da var, mükemmel bir takım defansı da var. İstediği zaman skor bulacak ayakları da var.
0: İyi de hocası yani, var La Fuente.
3: Yani U19, U21, U23 ve şu anda da İspanya milli takımında. Yani bu oyuncular aslında 19 yaşından itibaren yetiştirmiş. U21'de de bunlarla çalışmış. U23'de bunlarla çalışmış ve bunları almış. Şu anda İspanya milli takımında inanılmaz bir derecede koordine bir şekilde. Evet. Artık belki kendisinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sahada oyuncular zaten artık nereye koşacaklarını, nereye gideceklerini artık otomatik olarak biliyorlar. Yani çok güzel ve çok değişik bir maç bekliyorum. Hı hı. Ama Arjantin'in İspanya'yı bozabileceğini düşünüyorum hocam. Yani sinirleri bozabileceğini düşünüyorum.
0: Sevgili Aytek, Çanakkale'den mesajlar geliyor. Aytek Aşıkoğlu'nun diyor ki çok iyi bir kariyeri var, selam olsun ona, Beşiktaş'ta görev alır mı diye bir soru gelmiş, sorar mısınız demiş.
3: Yani futbol oynarken de profesyoneldi, futbol bırak da profesyoneliz, yani neden olmasın, her kulüpte görev almak, her Türk futbol kulübüne görev almak bizim için şereftir hocam.
0: Evet. O zaman şöyle, şimdi

0: iki taraftan biri son Dünya Kupası şampiyonu, öbürü de Avrupa futbol şampiyonu.
1: Evet.
0: Yani sen bu doğrultuda baktığında hani ağır olarak şu alır kesinlikle diyebiliyor musun, yoksa yine başa baş mı geçer, futbolun ne olacağı belli olmaz mı diyorsun, onu tam anlayamadım.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Aslında İngiltere çok rahat bir şekilde bu finale gelebilirdi. Yani teknik direktörünün resmen eline hediye etti Arjantin.
0: %100 katılıyorum.
1: Şimdi Arjantin Mısır maçını hatırlayalım hocam, çok kısa. 2-0 mağlupken Arjantin.
0: 80. dakikaya Messi, kadar evet.
1: Evet, hiçbir şey yapamaz. Sen Messi kendini sağ tarafa attı. Artık ortalarda gezinmedi. Tamamen sağ tarafa attı. Bütün toplar Messi'ye verildi. Messi içeri çekerek artık biraz da kaos futboluyla İki gol de öyle geldi. Messi içeri çekti. Birinin ortaladı. Stoperleri gol attı. Diğerinde de top karambol oldu. Messi kestiği toptan sonra koşu yaptı. İçeri seken top ona geldi. Mükemmel bir vuruş. Zaten ondan sonra maç koptu. Şimdi burada 1-0 yakaladıktan sonra İngiltere'nin elinde o kadar büyük kozlar varken 6 tane 7 tane defansif özellikle oyuncuyu resmen kalenin önüne dizdi. Yani bir Mourinho kalk abin geldi gibi bir şey oldu yani. Mourinho'nun o Barcelona'ya karşı Inter'le kazandığı bir Şampiyonlar Ligi finali vardı, hatırlarsınız. Otobüs çekme terim oradan geldi.
0: Evet, evet.
1: Yani Eto bile stoper oynamıştı o maçta, o derece. Şimdi burada da yani yapacağı belli. Messi'nin yapacağı tek şeyle Arjantin'in artık orada maçı döndürme, skoru alma. Yani tek şey o. Gidecek yolu o. Ona çanak tutan bir teknik direktör. Bütün defans oyuncularını çekti oraya. Arjantin'de artık hiçbir tehlike arz etmeyen bir şekilde üçlüye dönmüştü zaten ileride. Zaten gol geliyorum dedi. Arjantin hiçbir maçta girmediği kadar pozisyona girdi son 20 dakikada. İngiltere'ye karşı. İki tane direkten dönen. Bir tane inanılmaz bir kafa topunu çıkardı tekrar kalecileri. Şutlar,
0: Pickford,
1: duran toplar, kornerler, Pickford'un inanılmaz çıkardığı toplar var. Ya, ben hatta maçı izlerken bir tweet attım. İngiltere eğer gol yerse bu kadar defans oyuncusuyla uzatmaları bitirebilir mi dedim. 3 dakika sonra zaten ikinci golü de yedi. Yani uzatmayı bile kalmadı. Dayanamadılar hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Final maçı içinde herkes İspanya'da mesela ben Arjantin'in kupayı kazanacağını düşünüyorum.
0: Aa, değişik. Enteresan.
1: Ben Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimizden bakıyorum. Tayyip Çevik demiş ki 2013-2016 yıllarında Kırklareli Spor altyapısında oynamıştım. Aytek abi hangi sezonlarda oynadı diye bir soru var.
1: 2014-2015 yılları arasında.
0: O zaman aynı anda top oynuyordunuz demek ki. Sevgili
1: Aytek. 16 yılı da. Evet, 16 yılı kardeşimiz demek ki.
0: Peki değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum Aytek Aşıkoğlu. Gene yakın bir zamanda bağlanmak ümidiyle diyorum. Mutlu hafta sonları olsun.
1: Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Sağ olasın. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Bakalım gelen mesajlarda neler neler var. Bakıyoruz. Ahmet Polat'a teşekkürler. Takip almış. Bütün fotoğraflarını da beğenmiş. Sağ olsun. Mehmet Ali Demioğlu atmış Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Hocam tüm Ulusoy Çanta Şubeleri sizi dinliyoruz. Çok güzel bir program, iyi yayınlar demiş. Tüm Ulusoy'a da çanta hepsine selamlar olsun. Sevgiler olsun. Ne kadar güzel vakit ayırmışlar. Hayırlı işler olsun diyoruz. Gelen yine bakıyoruz buradan Çanakkale'ye mesaj yollamıştık. Serhan Türk'le ilgili ben mesaj attım sevgili Serhan'a ama çok müsait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha görmemiş bile mesajımı. Ama pazartesi günü sizlere bağlanacağız. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesi var. 2 saat boyunca sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Dünya Kupası pazar akşamı belli olduktan sonra eminim siz de pazartesi günü tüm duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceksiniz. Dünya Kupası'yla ilgili yine bir yandan bakıyorum. Eksik mesaj olmasın diye. Metin Türkoğlu hocam dinliyorum ama sana selam vermeden duramadım, bir selam vermek istiyorum. Sadece çok seviliyorsun, iyi ki varsın. Vallahi sizler de iyi ki varsınız. Metin Türkoğlu teşekkürler. Çok net bir şekilde İngiltere final oynar diyor konuşan arkadaşımız demiş Süleyman İpek.